0: Çok aktif bir çalışmaları var. Bir kısmını kendi ellerinde tutuyorlar malum. Ne oluyor Suriye'de? Netanyahu'nun, İsrail'in Suriye'den beklentisi ne? Ne amaçlıyor Suriye'de? Ne yapmak istiyor?
1: Gazze'nin işgalinden sonra İsrail'in sınırları, var olmayan sınırlar ya da belli olmayan sınırlar etrafında bir tampon bölge oluşturma stratejisi gütmeye başladı. Bölge, bölge konjüktürü olarak da İran'la olan didişmeyi bir avantaj olarak kullanmaya başladı. Burada İran kartını sürekli kullanarak en sonunda Suriye kartı çıktı. Şimdi zaten Suriye'nin Golan Tepeleri işgal altında olan 1974 anlaşmasıyla Golan Tepeleri'nde aslında ortada normalde kağıt üzerine Birleşmiş Milletler'in bir güvenlik gücünün olduğu ama bir şeye yaramadığı bir yapı mevcut. Fakat burada Golan Tepelerini sadece su kaynakları vesaire olarak düşünmemek lazım. Hı hı. Çünkü burada İsrail gerçekten işgal edilebilir mi diye ben aylarca kafa yormuştum. Hatırlarsınız ara ara da o makaleye gönderme yaparım. İsrail'in her anlamda bitkisinden örtüsüne kadar işgal edilebilecek iki tane nokta var. Bir tanesi Batı Şeria, intifada üzerinden orayı karıştırabilirsiniz. İkincisi askeri bir güç olarak Golan Tepelerine girdiğiniz anda aşağısından, dağlık alandan aşağıya indiğiniz zaman İsrail içerisinde düzenli bir ordu hızlı bir şekilde İsrail'i işgal edebiliyor. Ve bunu gördüğü için de Golan Tepelerinde aşağı inerek, Suriye topraklarına inerek Kuneitra, Dera gibi bir bölgeyi işgal altına almaya başladı kademeli olarak. Şu an biz İsrail'in planının birinci, ikinci kademeye geçme aşamasına şahit oluyoruz. Kuneitra'ya kadar olan, hatta son plan olarak da Şam'ın güneyini kapsayacak kadar, neredeyse El Tenef bölgesine kadar olan
0: bir
1: bölgeyi.
0: Birazdan analiz ekranında harita tabii, üzerinde de bakarız.
1: Buradaki mesele, aslında Suriye'de bir gerçeklik var. Şimdi burada Netanyahu'nun bir harita üzerinden tek taraflı olarak bir şey ifade etmesi ya da propagandasını yapması önemli
0: Türkiye'nin
1: değil.
0: Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan bizimkinin 50 katı demiş. Yani aslında ağlamış Donald Trump. Yani siz bize çıkın diyorsunuz Suriye'den
1: Türkiye
0: falan
1: Cumhuriyeti,
0: ama Türkiye çok daha fazla alanı işgal ediyor diye şikayet
1: Türkiye
0: ediyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti kontrol ettiği bir alan yok Suriye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri terör unsurları ya da terör örgütleriyle mücadele için burada sadece PKK'nın Suriye yapılanması YPG de değil 30'a kadar Türkiye menşeili Marksist-Leninist örgüt de dahil olmak üzere örgüt kamplarını Ayn el-Arab Kobani bölgesi dahil olmak üzere PKK'nın desteğiyle en az 30-31 tane örgüt 2015-2016 yıllarda orada yuvalandı. Türkiye'de sınır ötesinde yeni paradigma değişikliğiyle sınır ötesinde bunları bertaraf edebilmek için meşru haklarını kullanarak sınır ötesi operasyon düzenledi ve sınırlarını önleyebilecek bir tehdit de ortadan kalkmadığı için halen de orada mevcudiyetini koruyor. Bu bir. İki, burada bir kontrol ettiği alanın %1 ifadesiyle İsrail'in kontrol ettiği alanın %5 olma ifadesi tamamen bir propaganda.
2: Yanlıştır.
1: Burada %5'lik bir alandan ziyade İsrail 1967'de işgal ettiği alanı da ilerisine giderek daha fazla işgalle bulunarak 1974 anlaşmasını da ihlal ederek, işgal ederek 2026 yılında işgalini genişletiyor. Bu cümlenin düzeltmesi budur. Ki Washington'daki rasyonel karar vericilerde mevcut bu Netanyahu'nun Trump'ın aklını çelmeye çalıştığı haritanın gerçekle uyumsuz olduğu yönünde beyanatlarında görmüş olduk. Burada ABD'li bir yetkili Türkiye'nin meşru İsrail'in gayrimeşru
0: demiş ki şekilde, Amerikalı yetkili İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin aksine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığı bugün Suriye hükümetinin rızası ve davetiyle gerçekleşmektedir. Yani Suriye hükümeti Türkiye'yi davet ediyor. Onlar orada Suriye devletinin de müsaadesiyle bulunmaktalar.
1: Anlaşmalarımızda devam ediyor.
0: Ama sen diyor işgalcisin orada. Muhtemelen boşalt falan da dediler. Artık pılını pırtını topla çekil git de dediler.
1: Daha önce Lübnan'la olan sınır anlaşmazlığında işgal edilen bölgelerde Suriye'de de oldu. Hatırlayacaksınız bir dönem işte Şam İsrail anlaşacak vesaire diye tebatürler, dedikodular çıkmıştı. Şam net bir şekilde İsrail'in topraklarının işgalinin sonlandırılmasını istiyor. Buna Golan Tepeleri de dahil. Ve ben İdlib'te o dönem Yıllar öncesinde olan Ahmet Şeran'ın bir hayalinde bir kez daha tekrarlayayım. Öyle ya da böyle Golan Tepeleri, ki Ahmet Şeran Golan Tepeleri de kökenlidir. Hı hı. Oradaki bir köyde memleketi orasıdır. Golani

0: Oradan geliyor zaten lakabı. El Golani. Burada Golan Tepeleri dönecek. Bakın ben aylar öncesinde Esad devrilmeden 2-3 ay önce Halep'e operasyon olacağını, herkes Türkiye ile Esad'ı barıştırmaya çalışırken televizyon ekranlarında söylemiş insan. Arkasından Halep de alındı ama beklemediğim bir şekilde Şam'a kadar yürüdüler. Ve ben bir kez daha söylüyorum. Ahmet Şara Golan Tepelerini geri alacak. Gereken zamanda, gereken konjüktür olduğu zaman o Suriye ordusu Golan Tepelerine bayrağını da dikecek. Bunu da tarihi bir not olarak söyleyeyim.
1: Peki.
0: Bu Şam'ın gündeminden kalkmış bir mesele değil. Golan Peki. Tepeleri İsrail'e rağmen, ABD'ye de rağmen uygun konjüktür olduğu anda oraya Suriye bayrağı dikilecek. Bunu söyleyeyim. Bir de son olarak biz burada bu %1, %5'ler saçmalığından ziyade şunu konuşmamız gerekiyor artık. Biz sınır ötesi harekatı yaptığımız zaman M4 karayoluna kadar olan bir bölgeyi
1: bunları biraz harita üzerinde konuşalım.
0: Heyecanlı bir konu olduğu için haritanın önüne de anlatalım ama burada artık Suriye adı konmuş bir mesele var. İsrail Suriye'yi Türkiye ile bir savaş alanına çevirmeye çalışıyor. Deran'ın bir sınır olduğu, güneyinde İsrail birliklerinin olduğu, işgal altında tuttuğu ve gerektiği zaman burada provokasyon yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kışkırtabileceğini sandığı bir ortam hazırlıyor. İki gün önce iki tane lüle saçlı sömürgeci Yahudi, İsrail askerlerinin işgal ettiği varlığına rağmen Suriye topraklarına sızarak yerleşim kurmaya çalıştı. Ve bunlar İsrail'in gözetimi altında oluyor başka bir ülkenin toprağında, Suriye'de. İsrail bu tip provokasyonlarına devam ederse, bu tip haritalarla vesaire gelirse zaten seçim geliyor vesaire geliyor. Ama burada bir Suriye kontrol haritasını çıkartabilecek bir kişi değil Netanyahu. Peki. Ve göreceksiniz yayının ilerleyen dakikalarında hani şok edici gelişmeler de olacak. Ben açıklayacağım, siz de söyleyeceksiniz ama Netanyahu burnunun dibinde ay yıldızlı bayrağı görürse de şaşırmaz.
1: Peki, çok önemli bir noktada kalmış olalım.
2: Burada
1: birazdan
2: müsaadenizle bir iki cümle söylemek isterim. Şöyle ki, şimdi yani binde biri diyor 0.1.
1: Tabii binde biri.
2: Binde birine de. Fakat bakın burada bir aldatmaca var. O da nedir? Golan tepelerinin yüz ölçümü, Suriye yüz ölçümünün %1'i.
1: Yani, burada
2: Süveyda'yı filan kastediyor bu. Yani diyor ki Golan benim. Hani diyor Süveyda'ya girdim ya. Orası da diyor binde bir.
1: Yani burada bile şey var.
2: Burada bile hani
1: var.
2: Üç kağıt yapıyor. Bakın yani bunu açıklamak lazım hani tamam mı?
1: Yani Golan %1'i zaten.
2: Zaten Golan diyor benim diyor.
0: İsrail toprağı.
2: Onu İsrail toprağı olarak görüyor. Diyor ki ben işte Süveyda'ya filan girdim. Orada işgal ettiğim yer binde bir. Türkiye'ninki %5 gibi. Aslında bakın bunu öyle mi dediğiniz zaman Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu da kabul etmek gibi bir duruma karşı karşıya getiriyor sizi. Bu çok önemli bir sinsi bir oyundur.
1: Tabii
2: bunu hemen burada açıklamış olalım.
1: Donald
2: yani.
1: Trump'ın Golan'la ilgili kararını da unutmamak lazım ilk başkanlık döneminde.
0: Amerika'da yetkililer yani. Katılmıyor buna.
2: Ya şimdi burada evet yani bu şeyde daha önce hatırlayın bir tarih vereyim size 25 Eylül 2025. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız Donald Trump'la DC'de görüştü. O tarihten beridir İsrail Suriye'ye hava saldırısı yapamıyor bak. Asıl rahatsızlık bu. Yani eğer o tarihte Sayın Erdoğan dur demeseydi şu an İsrail belki Şam'a kadar filan girmişti yani bak. Yani buradaki sıkıntı aslında Türkiye'nin ABD üzerinden İsrail üstünde kurduğu baskıdır. Bu sayededir ki Suriye nefes aldı.
1: Tabii Erdoğan dur demeseydi biz şimdi İran iç savaşını konuşuyor olacaktık.
2: Aynen şimdi ne yapıyor? Şimdi üç kağıt yapmaya kalkıyor. Bak diyor binde bir falan. Ne binde bir ya? Siz yani orada Golan Tepelerini işgal etmişsiniz 67'den beri. Efendim bir de utanmadan Süveyda'ya kadar girmeye çalışıyorsunuz. Ve hani birazcık yüz bulsa çok daha ilerlere gidecek ama demin de söylediğim gibi yani Türkiye'nin oradaki etkisiyle şu an İsrail Suriye'de durmuş vaziyette. Bakın bir de şöyle bir şey var. Türkiye ne kadar akıllı bir stratejisi izliyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet aklının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha düne kadar Banu Hanım daha 5 yıl önce bizim ülkemizde bombalar patlamıyor muydu?
1: Patlıyor.
2: Bakın ne oldu şimdi? Dera'ya kadar bu hattı uzak.

0: Attık, ilerlettik ve şimdi Suriye İsrail sınırında bir takım taktik gelişmeler oluyor ama Allah'a şükür ülkemiz derinlikte güvenlik stratejisini uyguladığı için ve Suriye'nin istikrarlaşması sağladığı için de ülkemiz güvenlikte kalıyor. Yani bu mevzuyu sadece Suriye üzerinden okuyamayız.
1: Hocam konu sadece PKK ve diğer marjinal sol örgütler değil ki. DEAŞ'la mücadeleyi kim yaptı? DEAŞ'ı kim bitirdi?
0: Ya mevzu şu. Asıl burada hani odaklanmamız gereken Suriye'de devlet otoritesinin olmadığı yerlerde terör örgütleri fışkırır. Bakın. O yüzden Suriye şu an 8 Aralık'tan itibaren kurulan yeni hükümet üzerinden Suriye'de bir egemenlik öyle ya da böyle tesis edilmiştir. Bu sayededir ki Suriye güvenli hale geliyor ve dolayısıyla Türkiye'ye yönelik de terör tehdidi minimize edilmiş durumda.
1: Tabii işte bunlar genelde işte Golan ve çevresinde kayda geçmiş görüntüler.
0: Ya bunlar tabii konu mankenliği yapıyorlar orada. Birazdan detaylarını anlatırız.
1: Şam'a doğru bakıyorlar.
0: Baksınlar. Şam da onlara doğru bakıyor yani. Birbirine
2: bakmak şimdi, kolay.
0: Herkes birbirine bakabilir yani.
1: Birazdan bazı görüntüler göstereceğim. Yani şu İsrail'de acayip asker kaçağı var. Millet silah bırakıp kaçmaya
0: kaçıyorlar,
1: başlamış.
0: Kaçıyorlar, evet.
1: O görüntüleri de vereceğiz.
0: Hava kuvvetlerinden de aynı şekilde.
1: Netanyahu'ya eşlik eden askerlerin belki çoğu ya Tahtalıköy'e gitmiştir ya da belki de silahlarını bırakıp askerden kaçmışlardır. Yeliz Hocam buyurun.
3: Şimdi bir iki önemli nokta tabii
1: Mehmetçik'te burada.
3: Aktardılar ama şimdi 73 Yom Kipir Savaşı 74'te biliyorsunuz ki Sincir'in bolca uğraştı. Sonra da tabii tarafların arasında bir şekilde kendilerince çözüm buldu. Bir süreç var, kuvvetlerin ayrılması anlaşması. O zaman da hatta Kunetra'nın zaten bir kısmı İsrail'deydi, geri bırakmak zorunda kaldı. Hala aklım oralarda, bakın Golan Tepeleri hocamın dediği gibi doğru. Bir taraftan da 74'te verdiği, bakın geri verdiği toprakları da aslında geri alıp hatta daha da ileri nüfus etmek istiyor. Şimdi burada önemli bir iki şey var. O da söylediği Netanyahu'nun ve İsrail'in içerisindeki işte bazı otoritelerin kendilerince söyledikleri şeyler var. Biz Suriye'de Türkiye ile komşu olduk. Yani biz Türkiye ile sınır komşusu olduk diye sürekli burada Türkiye'nin Suriye'deki olan işte operasyonlarını ya da oradaki varlığını kendilerine bir tehdit ya da sanki bir sonraki hedef sürekli Türkiye diye biliyorsunuz propaganda yapıyorlar. Çok uzun zamandır zaten
1: tabii,
3: söylenen bir şey.
1: Yani Türkiye paranoyasının hortlaması ve gitgide artmaya başlamasının en büyük sebeplerinden biri Suriye'deki gelişmeler oldu.
3: Hocamın da söylediği gibi bunların hiçbirisi tesadüf şeyler değil. Böyle bakın ilmek ilmek burayı dokumaya başladılar sürekli Türkiye. Çünkü neden? Türkiye İsrail'in şu haritaya baktığınızdaki yayılma alanı, yayılma ihtimali olan bütün alanların önünü teker teker kilitlemiş durumda. Yani bundan sonra Suriye'de ne olur? Bundan sonra Irak'ta ne olur? İran'la bu son meselede Orta Doğu'nun ateş hattına dönmesinde buradan fırsat bilip bir şekilde İsrail buradaki grupları sürekli besliyor. Biliyorsunuz şimdi Suveyda'da, Kuneyta'da buralarda başka gruplar var.
1: Bunlara
3: yıllardır yatırım yapan, içerideki işte Dürzilerle sürekli görüşen, en ufak bir şey olduğunda kendileri 3. 5.
1: sınıf muamelesi miydi?
3: Yaparken.
1: El-Hicri'ydi değil mi?
3: Bir taraftan onları birden nedense savunmaya başlayan bir İsrail ve Netanyahu hükümetinden bahsediyoruz ama işte sürekli ayağına Türkiye'nin dolandığını ve dolanacağını bildiği için o yayılma haritasının önünde Türkiye şu anda Suriye'nin istikrarı için uğraştığı için sadece Suriye değil, Irak, işte Lübnan, Ürdün, neresi varsa İran'ın bile hatta bir arada durması için Türkiye uğraştığı için tabii ki burada Netanyahu hiç memnun değil. Yani buradaki bakın 98 mutabakat var, Adana mutabakatı. Biz neden oradayız? Ondan sonra Soçi'si var, Astana'sı var. Bakın kaç sene arayla. Bunların hepsi karşılıklı hukuki zeminde yapılmış mutabakatlar. Ondan sonra zaten hocam daha iyi anlatır. Operasyonlar bunlardan sonra oldu. Yani hiç kimse elini kolunu sallaya sallaya İsrail'in yaptığı gibi işte fırsattan istifade Şam'ı bombalayalım, gidelim oraya bayrak dikelim, götürelim şu kadar işgalci oraya.
0: Niyetleri oydu kurtulalım. Hocam bakın. Yani
3: oydu.
0: Niyetleri oydu. Ama
3: tam olarak oydu.
0: Ama dur dendi. Bakın çok tarihi bir önemdedir. 25 Eylül 2025 tarihi.
3: İşte dur denmeseydi Şam'da oturuyorlardı. Bakın
0: hocam Şam'ı bile
3: kesin,
0: daha
3: kesin
0: belki
3: yani.
0: Hatırlayın bir sürü böyle uzman vesaire çıkıp yok Davut koridoru bilmem neyin sapanı şuraya bağlar falan hep diye böyle şeyler ne oldu? Tak diye kesildi. Durdu. Niye? Çünkü Türkiye dur dedi. Erdoğan dur dedi. Tarihi de 25 Eylül 2025'tir.
3: İşte asıl mesele de o. İşte yine laf arasında hocamın söylediği işte bilmem ne koridorları
0: yani,
3: bilmem ne bağlı.
0: Zor oyunu bozar diye bir laf vardır ya.
3: Oradan da bakın sadece Suriye ile de bu mesele çok büyük ihtimalle kalmayacaktı. Suriye üzerinden parçalanmış bir Suriye. Onun üzerinden

0: yayılıp kendilerince orada yeni güvenlik söylemleri inşa edeceklerdi. Burası da bize tehdit, şurası da bize tehdit. Yıllarca yaptıkları gibi. Yani Birleşmiş Milletler tanımıyor, dünya tanımıyor. Golan Tepeleri Suriye'nin diyor ama Trump'ın tabii ki biliyorsunuz İsrail'e yaranma sevdasından işte ben tanıdım bakın neyi başkanım diye bir Golan Tepesi meselesi var, Kudüs meselesi var, başka şeyler de var. Ama kesinlikle burada sanki Türkiye ile İsrail aynı sayıklarla oradaymış gibi ya da İsrail'in bu yayılmacı politikasını hiç kimse bilmiyormuş gibi bunda şimdi bir seçim malzemesi yapıyor kesinlikle. Çünkü çok büyük eleştiriler var. Bir şekilde iktidarı kaybederse başına gelecekleri biliyor. Bunu ben sürekli söylüyorum zaten. Yani buraya tutunmak için ne geliyorsa elinden yapıyor. Suriye üzerinde de işte o işgal edemedikleri alanları hala tarihten kalan o bakiyeleriyle birlikte bir şekilde acaba bir şey olur mu? Biz de burada adım atar mıyız? Buraları da bir şekilde hani çevirip oturuyorlar. Hakikaten bakın yaptıkları bu.
1: Öyle öyle.
0: Sabah çevirip oturuyorlar öyle, yani. Gerçekten oraya gidip yapışıyorlar. Burası bizim deyip oturuyorlar. Öyle, biliyorlar ki kimse onları tabii ki uluslararası hukuk onları korumaya devam ettiği için maalesef işleyemediği için ne kaparsak kar stratejisiyle gidiyorlar ama önlerinde Türkiye olduğu için ve Türkiye ile çalışan Suriye olduğu için buradaki birliği de iki ülke desteklediği için dengelerin hepsi bakın onların aleyhine bozulmuş durumda. Onun için çok rahatsızlar. Böyle işte saçma sapan oranlar kendilerini aynı yerde görmek gibi cahilce söylemler üretiyorlar.
1: Şimdi Türk Suva ile karşılaşan bir Suriyeli baba kız görüntüsünü hatırlayacaksınız. Yakın zamanda İstiklal Marşımızı söyleyen bir Suriyeli çocuk. Yani o görüntüleri daha dün gibi hatırlıyoruz yani. 2-3 hafta falan geçti herhalde sosyal medyada.
2: O zaman ben de ardından bir şey hatırlatmak isterim. TSK Deirezzor'a kadar inmiş bir ordu. Orada 7-8 tane seyyar köprü kuruldu hatırlayacaksınız. Hem güvenlik için hem de orada halkın eğitim, sağlık vesaire ihtiyaçları için Deirezzor'un en büyük köprüsü vurulmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri gitmiş orada insanlar için, Suriye güvenlik güçleri için onlarla beraber ortaklaşa 8 tane seyyar köprü kuruldu.
1: Bak, şimdi Suriye'nin güneyinde bir İsrail askeri bir Suriyeli çocukla karşılaşsa o Suriyeli çocuk İsrail marşını söylemiyor. Asla
2: genelde.
1: Söylemez.
2: İşte
0: hayatta
1: yani.
0: Bile kalamaz. Evet. Bırakın.
3: Ama ne kadar garip yani. Bir durum değil mi? Bakın o köprüler, daha önce orada köprüler vardı. Kim yıktı? Bir taraftan İsrail vurdu, bir taraftan PKK patlattı. Şimdi Türkiye kime dur diyor? Her ikisine de dur dedi. Bak. Yani artık hani şunu diyemiyoruz. İşte Suriyeliler bizim için Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyor. Ya bir ülke bize dua ediyor. Bak. Evet, bir ülke bize dua ediyor. Evet. Yani tamam mı? Hakikaten Türkiye Suriye'de tarih yazıyor. İnsanlığıyla, tamam mı? Güvenliği sağladığı, güvenlikle oluşturduğu meşru bir iktidarla, tamam mı? Hükümetle hakikaten dünyaya yani son 100 yılın emperyalist akışını Türkiye tarihini tersine çevirdi.
0: Bunu parayla pulla da yapamaz. Bu arada Eroy Hocam yani şu andaki yani Suriye'deki durumu, Suriye'deki Türkiye sevgisini, o Türklere gösterdikleri saygıyı, sevgiyi kesinlikle o bağları parayla yapamazsınız.
1: Tabii,
0: yıllarca yatırım yaptınız.
1: Mehmetçik zaten bambaşka bir yerde yani.
0: Tabii.
1: Yani o tanımını yapmaya bile gerek yok. Toplumumuz biliyor. Bizi izleyen herkes biliyor. Ama bütün dünyada artık İsrail'in sapık, vahşi, cani askerlerinin marifetlerini de biliyor. Ya bunların sapık olduğunu da biliyor.
3: Ya çok doğru. Aa bak altını dolduralım. O şeye İran füzeleri atıldığında şeylere indiler ya. İsrail askeri kendi halklarına tecavüz etmiş. Bakar mısınız ya şu ahlaksızlığa? Hani sığınağa iniyorlar ya. Orada iki gün devrilmiş. Üçüncü güne girince kendi askerleri kendi halkına tecavüz etmiş yani. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir ahlaksız.
1: Bu arada cinsiyet ayrımı etmiyorlar yani? Onu da söyleyeyim
3: efendim?
1: Yani. Evet. Cinsiyet ayrımı da yapmıyorlar.
3: Evet evet
1: yani.
3: Oraya çok ayrıntıya girmiyorum ama dediğin gibi hakikaten bir sapıklık yani. Yaygın bir sapıklık söz konusu.
1: Maalesef öyle. Hadi Bey buyurun.
4: Teşekkür ederim. Şimdi bakıldığı zaman Ahmet Eşşara'nın ABD ziyaretlerinde hep şunu söylediğine şahit olduk. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde ve açıklamalarda İsrail'in Suriye'de işgalci olduğu ve çıkartılması ile ilgili bir talebinin olduğunu söylüyoruz. Burada da bu son görüşmede de tahminimce Trump yönetimi Netanyahu'ya artık Suriye'den çekilmesi ile ilgili bir telkinde bulunuyor. O da diyor ki bakın Türkiye burada daha fazla yeri işgal ediyor. Ben az bir yeri işgal ediyorum ama siz Türkiye'ye çıkın demiyorsunuz. Bana ise çıkın diyorsunuz yani. Burada bir işte Türkiye ile kendisini kıyaslama durumu söz konusu. Fakat Türkiye attığı bütün adımları hem uluslararası hukuk çerçevesinde doğru ve düzgün bir temel üzerine atılıyor, hem de başka bir ülkenin iç işlerini

0: karışacak, toprak bütünlüğünü bozacak şekilde de bir adım atmıyor. Bakıldığında şimdi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin sınır içerisine yönelik birden fazla saldırı gerçekleşti mi? Evet.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız işte 2011-12 özellikle o ilk yıllarda Suriye'nin dağılmasıyla birlikte yani birden fazla terör örgütünün desteklendiği o ortamda Türkiye'nin sınır içerisine hep şunu duyardık yani işte Hatay'a bir bomba düştü ya da Akçakale'ye bir şey geldi bir bomba düştü gibi haberler.
1: Reyhanlı'da evinin salonunda televizyon izleyen bir kız çocuğu öldü ya. Camide i̇şte, namaz kalan insanlarımız öldü. Nereden öldü? Kim yaptı bunu?
0: İşte,
1: sınır ötesinden bize saldırdılar.
0: Size şu hakkı veriyor Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Diyor ki senin eğer sana yönelik bir haksız eylem varsa sen bunu meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verebilirsin. Bu karşılığı verirken de diyor orantılı olacaksın. Orantılı olmanın yanında aynı zamanda ne yapacaksın? Yeri ve zamanı geldiğinde de bitireceksin. Bir de burada önemli bir nokta daha koyuyor. Diyor ki o ülkenin yönetimiyle birlikte de hareket edebilirsin. Çünkü önce ülkenin yönetimiyle irtibatlı halde olman gerekir ki başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne bir zarar vermek hiç orada olmadığını söylemek adına. Peki Türkiye baktığımızda nasıl yapıyor? Fırat Kalkanı ilk başta gerçekleştiğinde dikkat ederseniz biz peyderpey Suriye'nin içerisine girdik. Belli bazı bölgelerin içerisine gire gire oradan tehlikeleri bertaraf ede ede ne yapıldı? Kendi sınırlarında kendi ülkesine tehlike gelebilecek bütün noktaları kontrol altına aldı ve bunu yaparken de Suriye yönetimiyle birlikte yani haber verdi ilk başta Esad yönetimi varken. Şara yönetimi olduğunda da bu terör örgütleri tamamen bitene kadar, tamamen Şara yönetimi Suriye'nin bütün hakimiyetini kontrol altına alana kadar, anayasası yapılana kadar, düzen oturulana kadar, Suriye hükümetine göre terör örgütü listeleri belirlenene kadar ve onlarla mücadele konusu nasıl yapılacaksa onlar da belirlenene kadar Türkiye kendi sınırlarını korumak zorunda. Ve bunu korurken de az önce söylediğimiz gibi tamamen uluslararası hukukun size verdiği yetkiye dayanarak bunu yaparsınız. Peki İsrail'e bakın.
1: Eğiliz Hocam işaret etti. Adana mutabakatı da var.
2: Evet Adana. Ya orada... Sonrasında devam da var. Bakın 9 sene sonra yine var. Soçiler, Aslanlar devam ediyor. Yani sürekli karşılıklı bir görüşme, sürekli karşılıklı bir tasdik mekanizması bunlar devam ediyor. Ama işte yani bunları bile bakın sulandırıyorlar. Şu Hadi Bey'in söylediği maddeler, Birleşmiş Milletler hukukunun bize tanıdığı haklar. Bunları bile aslında işte Türkiye'nin işte kendine göre yorumladığını falan gibi böyle orada sanki bu mutabakatlar yokmuş gibi İsrail'in yaptığı gibi kafasına göre bir yerlere gidip geliyormuş gibi bir hava oluşturmaya çalışıyor. İsrail'in içerisine de bakın şu andaki yayınlanan haberlerde hep böyle bir kendileriyle bir karşılaştırma gibi sanki yaptıklarını bir haklı gösterme, bir meşrulaştırma çabası içerisinde ama sizin de az önce söylediğiniz gibi bütün dünya artık burada ne oluyor, ne dönüyor, uluslararası hukukta bunlar ne söyleniyor ya açın yazın internete bunların hepsi açık açık yazıyor böyle çok da şey olmaya da gerek yok yani. Herkesin bildiği şeyler bunlar ama yine
3: yalnız,
2: de
3: bugüne kadar herkesin bilip de hiç kimsenin ses çıkarmadığı şeylere Türkiye dur dedi. Bakın bu tarihi önemde işte. Bugüne kadar herkes biliyordu. 48'den beri İsrail'in şımarıklığını, işgalciliğini, insan haklarına aykırı uygulamalarını, katliamcılığını herkes biliyordu. Herkes bakıyordu. Türkiye dur dedi. Ve tarihte 25 Eylül 2025'ti. Bunu unutmamak lazım.
1: Hadi Bey, çok
3: ondan beridir Suriye nefes almaya başladı.
1: Çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Kesim sözünüz.
0: Şimdi Türkiye burada attığı her adımı ne yaptı? Hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de bildirdi. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilgili meşru müdafaa, meşru savunma konusuyla ilgili birden fazla kararı var. Ve bu kararların içerisinde hep şuna özellikle değiniyor. Eğer bir terör varsa, terörizmle mücadele durumu söz konusuysa ülkelere tanınmış olan haklar vardır. Ve Türkiye'de bunu haber vererek o kendisine yönelik gerçekleşen eylemlere orantılı bir şekilde bir müdahale etme durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye Suriye'nin içerisine girdiğinde az önce Mete Bey'in söylediği Suriye'nin yönetimine ya da Suriye'deki vatandaşlara eziyet edebilecek, onlara kötü davranacak, onlara böyle işgalciymiş gibi bir izlenim durumu da söz konusu değil. Tam aksine Türkiye'nin girdiği her bölgede Suriye'nin dikkat edersen Şara yönetiminden önce dahi Türkiye'nin girdiği yerlerde bir düzen oluştu. Okullar açıldı, altyapı çalışmaları yapıldı, üst yapı çalışmaları yapıldı ve orada hayat normalleşmeye başlandı. Öyle. Yani Türkiye oraya gidip ya ben Suriye topraklarını işgal ettim, burası benim topraklarımdı, Suriye

0: Suriye halkına burada hayat hakkı tanımıyorum diye bir durum söz konusu değildi. İkincisi, Türkiye Suriye'ye girdiğinde şunu da söylemedi. Ya ben buranın işte yeraltı kaynaklarını, zenginliklerini kendi ülkeme götüreceğim. Ya da buradaki toprak bütünlüğünü en azından geldi bazı yerlerini kendi ülkem için kullanacağım. Bununla ilgili ikili sözleşmeler yapacağım. Böyle bir durum da söz konusu değil. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz, işgalci bir devletin gelip zorunlu bir şekilde az önce Mete Bey'in bahsettiği önemli Golan Tepelerini bir günde, o da neyden faydalanarak, Suriye yönetimi yani Esad yönetimi devrilirken, Şara yönetimi gelirken ve tamamen Suriyelilere ait olma yolunda ilerlerken böyle bir yola başvurdu. Eğer tehditleri gerçekten güvenlik tehdidi olmuş olsaydı, Suriye'nin içi dağınıkken, Suriye'nin içerisinde birden fazla ülke ve vekalet güçleriyle birbirleriyle çatışma durumu söz konusuyken kendi sınırlarını koruma yoluna başvururdu. Ancak ne zaman rahatladı, ne zaman orada tek bir yönetim durumu söz konusu oldu, fırsattan istifade orayı işgal etme yoluna başvurdular. Tabii bunu dünyadaki herkes, bütün ülkeler, Birleşmiş Milletler, Avrupa'daki bütün kuruluşlar, aynı zamanda uluslararası hukukun isminin geçtiği her yerde Türkiye'nin orada haklılığını, İsrail'in oradaki haksızlığını çok net bir şekilde ortaya
1: koyuyor.
0: Şimdi
1: biraz harita üzerinde çalışalım mı biraz Mete Sohtaoğlu?
2: Size alayım analiz ekranınızın önüne. O dönem Şam'da şöyle bir karar vardı. Eğer YPG meselesi olmasaydı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kafası karışık olmasaydı, Şam'ın alınmasından itibaren kısa bir süre içerisinde Suriyeli muhalifler iktidarı ele geçirdiği gibi Golan Tepelerine yönelecekti. Maalesef bu YPG meselesi, ABD'nin kararsızlığı, daha sonra burada Dürzileri ayaklandırma projesinin hemen devreye sokulması, o zaman
1: her şey burada oluyor aslında.
2: Evet, orada oluyor ama Golan Tepelerine yöneleceklerdi. Fakat elini kolunu bağladı bu iş. O döneminde az bilinen bir bilgisidir bu yani.
1: Şimdi İsrail bu tabloda, bu haritada nerede, nereye inmek istiyor? Şam'a mesafe ne kadar? Şimdi harita üzerinde biz aslında çok kısa gözüken yerlerin çok uzak olabileceğini düşünebiliyoruz. Ama aslında öyle olmaya da biliyor. Yani Türkiye haritasının büyüklüğüne bakacak olursak diğer ülkeler o kadar hacimli olmaya da bilir. Yani bu Golan Tepeleri ve Golan Tepelerinden aşağı doğru sarktığı alanlar ne kadarlık bir alan? Ne yapmak istiyor Netanyahu ve bunları yapabilme kapasitesi var mı, kaldı mı? Bunu da birazdan Eray Hocam'a soracağız. Buyurun.
2: Şimdi bakın, burada bu tepelerden aşağı bulunan, bu taralanın aşağısında bulunan alan, bu sizin gösterdiğiniz mavili alan, düz bir alan. Fakat burada bir sayı olarak bir askeri işgalden bahsetmiyoruz. Burada mesele şu: askeri araçlarınıza gidip bir kontrol noktası iki araçta kurduğunuz zaman, oradan gelen geçen Suriyelilerin kimliğini sorduğunuz zaman fiilen Suriye'nin egemenliğine tecavüz etmiş oluyorsunuz. Ya da
1: şimdi az önce Mehmet Ali Bağlı, Mehmet Geçker'in görüntülerini getirdik biz ekrana. İşte o Golan'dan aşağıda Suriye'ye ait kentlerde, mahallelerde İsrail tankları vardı.
2: Evet.
1: Ve onlar da kontrol noktaları oluşturmuştu. Doğru. Hala duruyor mu onlar orada?
2: Bazı kontrol noktaları geçici, ama burada kalıcı alanlar yaratmaya çalışıyor. Kalıcı alanlar yaratmaya çalıştığımda şu: buradaki evlerin yıkımı da dahil olmak üzere İsrail ordusunun görüş alanını kapatacak şekilde olan ormanlık, zeytin ağaçları vesaire gibi buldozerlerle bunları sökerek deviriyor. Yani önünü açık bir hale getirmeye çalışıyor. Çünkü burada daha önce ben birkaç tane saldırı girişimi oldu. Bu arada Dera Suriye devriminin ilk başladığı yerdir. Ve burada Suriye'de silahların toplanması meselesinde mesela yılbaşına kadar bitecek bir süre var. YPG'nin tamamen silahtan arındırılması ve bir kısmının Suriye ordusuna entegre edilmesi meselesi var. Fakat burada bazı aşiretlerden silah toplanma meselesini Şam özellikle Dera bölgesinde ağırdan aldı. Çünkü burada bir silahlı gücün aynı Suriye ordusuna da destek olabilecek şekilde mücadele ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde burada İsrail ordusuna şu sarı çizgi gördüğünüz, burada İsrail tanklarına yönelik atışlar oldu. Burada tank savarlar da duruyor, ağır uçak savarlar da duruyor. Yani halkın elinde bu silahlar halen var. Artık Suriyeli muhalif diyemiyorum, Suriye bir devlet. Ama bu silahların toplanması meselesinde Şam biraz daha zamana yaydı Banu Hanım. Burada bahsettiğimiz alan, kuş bakışı şurada, bizim dikkat etmemiz gereken yer Şeyh Dağı var. Burası işte sizin söylediğiniz en kritik nokta. Şu gördüğünüz kırmızı nokta.
1: Sarı ile yapayım gözüm.

0: Daha görünür olsun.
1: Evet.
0: Sarı ile işaret.
1: Sarı ile. Bakın bu 2800 küsürlük şu gördüğünüz alan Şam'ı kuş bakışı görüyor. Hı-hı. Ama esas birinci İsrail'in planı buradan sonra ikinci halkayı oluşturmak, Süveyde'yi ve daha sonra da Şam'ın güneyini de alacak şekilde bu gördüğünüz taralı alanı tamamen kontrolünde tutmak. Fakat burada adı konmamış da bir harita var. Şimdi biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon bölgesini düz bir mantıkla bakalım. Şu sarı çizgi olarak kabul edelim. Biz aynı şekilde İsrail'in de burada şurada bir alan oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta bu Suriye sınırına kadar da uzatılabilecek bir alan. Fakat güç buraya kadar yetiyor şu an İsrail'in. Burada amaç YPG, PKK falan değil. Burada Suriye'nin istikrarsız bir güç olarak Türkiye'yi rahatsız edebilme potansiyelini sağlamak. Yani bugün YPG olur, yarın Dürzileri göndermeye kalkarlar Şam'ın üzerine. Yani istikrarsızlık yaratabilecek ya da İran kelimesini geçirebilecekleri, işte bize füze attılar deyip İran'ı ya da Türkiye'yi suçlayabilecekleri gri bir alan yaratmak. Burası provokasyonlara çok açık bir bölge. Göreceksiniz. Önümüzdeki dönemde burada provokasyon dediğimizde şu. Şimdi son dönemde izleyicilerimize komik geliyor ama veya ilginç geliyor ama bölge için normal. Bakın İsrail'li çiftçilerin ya da hayvancıların 100-200 başlık büyükbaş ya da koyunları buraya salınıyor. Daha sonra Yahudi yerleşimciler sözde İsrail topraklarından kaçmış sürülerini toplamak için Suriye topraklarına gidiyor. Fakat ne hikmetse bu sürüleri ararken birden bir kulübe ya da çadır inşa ediyorlar. Bir bakıyorsunuz yolun kenarına İsrail'i orada askeri araçları gelmiş.
2: Bildiğiniz gelip çöküyorlar yani. İki koyun, evet. İki bilmem ne derken orayı sahip
1: başkasının geliyor. Arazisi bu neticede. Tapulu arazi bu. Ve İsrail askerleri de sözde bu çadırı kurmak için tepedeki alana çıkarak bir kontrol noktası oluşturuyor. Bu hep aynı numara. Fakat geldikleri yer şu. Biz oradan geçmek istesek sizinle İsrail tanklarının arasından kimlik göstererek tutuklanma riskine rağmen burada da İsrail kendi kanunlarını uyguladığını söylüyor.
0: Senle beni en iyi ihtimalle tutuklarlar.
1: Evet. Sıkıntı yok yani. Alıştığımız bir şey bu orada da. Buradaki risk şu. Burası karışmaya potansiyel olarak müsait bir yer. Bir kez daha hatırlatayım. Dera'da silahlar tam anlamıyla toplanmadı. Burada eğer İsrail bu Suriyelilerin damarına basmaya başlarsa aşiretler üzerinden İsrail tanklarına karşı saldırılar sistematik bir hale gelebilir.
3: Ama bunun önüne geçmek için biliyorsunuz ki o bölgede vatandaşlık dağıtıyorlar şu an. Yani o bölgenin
1: insanlarına bir karşılığı yok.
3: Dürzilerle ilgili.
1: Büyük bir karşılığı yok. Dürziler içinde de büyük bir karşılığı yok.
3: Ama bunu uzun bir süre böyle uzun bir vadede düşündüğünüzde bence bir karşılığı olacaktır yani.
1: Yok. Bölgede bir karşılığı yok. Yani bunlar zaten İsrail'e gidip gelen çalışma izni verilen ki Suriye istihbaratının isim bildiği isimler. Dürzi Şeyhi El Hicri'ye bağlı 150 kişilik bir grup. İsim de hepsi biliniyor. Ama Suriye halkında bu İsrail kimliği ya da pasaportunun sizin kastettiğiniz İsrail topraklarına girerek çalışma izni, para kazanmaları, hatta 1-2 maaş vermeleri, ama burada bir karşılığı yok. Suriye halkında bir karşılığı yok. Onu size net bir şekilde söyleyeyim. Hani Suriye şeyinin devletinin şeyi olmasa isim listesini de ben size veririm. Yayınlarım burada. İsim de biliniyor. 150 kişilik bir grup ama bu YPG meselesinin işte bir bitsin. Sıra zaten bu bölgeye gelecek. Süveyde bölgesine gelecek. Şu YPG meselesinin yılbaşına kadar bir tamamlanması. Türkiye ile de eşgüdümlü giden bir süreç var çünkü. Ama yılbaşından sonra burayı sık konuşacağız. Ya yani burası gündeme gelecek. Ama size samimi söylüyorum. Suriyelilerde öyle bir karşılığı yok. Ben size teklifleri de söyleyeyim. Burada örneğin günlük yevmiyeniz 1000 liraysa eğer kabul eden dürzilere 5000 lira veriliyor. Bu İsrail halkının cebinden çıkan para. Yeter ki o belgeyi alsın İsrail'den. Ama sadece orada geçiyor. Ama Suriye güvenlik güçlerini
0: peki,
1: de yakaladıysanız...
0: Peki çalışmaya nereye gidiyor onlar? Kiryat Şimona'ya falan mı gidiyor yani?
1: Kiryat Şimona bölgesi zaten işgalci. Yani orada İsrail toprağı değil orası. Yahudi yerleşimidir Kiryat Şimona.
0: Onlar da Hizbullah ateşinden başında.
1: Tabii. Yani burasını İsrail'in karıştırdığı yer şu bakın. Bu Yahudi yerleşimleri
0: sığınaktan
1: üzerinden...
0: Sığınaktan dışarı çıkaramıyorlar.
1: Hak iddia ediyorlar. Baron'un sorun şu. Mesela Kiryat Şimona Yahudi yerleşim biri mi? İsrail toprağı değil ki orası. Ama İsrail aylaksız bir harita diplomasisiyle orayı say toprağı gösteriyor ve oraya çalışma

0: izni veriyor. Şimdi ben gidiyorum, Banu Hanım nereden geliyorsun diyor. Diyorum ki Suriye Golan'dan, nereye diyor, Kiryat Şimona'ya. Kiryat Şimona İbranice, oranın ismi o değil ki. Ama uluslararası haritalara bakın, Kiryat Şimona dediğiniz İsrail toprağı gözüküyor. Öyle bir şey yok. Lübnan toprağından tırtıkla, Suriye toprağından tırtıkla, ki buraya da Başan bölgesi diyorlar artık.
1: Ne bölgesi?
0: Başan.
1: Başan. Ne demek?
0: Başan bölgesi. Yani eski tarihi işte Dürzi toprakları anlamına gelen Başan diyorlar. Sizin söylediğiniz mesela Hadi Bey'in söylediği belgelerde Başan damgası vuruyorlar.
2: Ama onlar bakın şimdi İsrail'i biz nasıl biliyoruz? Hep böyle
0: aylaksız biliyoruz.
2: Toprak kesinlikle öyle. Yani toprak satın alarak toprak satın alarak o bölgeye bir hakimiyet koruma yoluna başvuran bir politika yürütüyor hep yani. Filistin'de de aynısını gördük. Aynı zamanda işte Kıbrıs Rum kesimi tarafında da bunu gördük. Hatta geldiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğu tarafta da aynı yola başvurdular. Görüyoruz ki işte Hazar Denizi'nin orada da aynı yöntemlerle toprak satın alıyorlar falan. İşte burada da acaba Dürzüler üzerinde ya da işte Suriye'nin kendi vatandaşları üzerinden toprak satın alıp daha sonra bunlar benim vatandaşım, bunlar benim toprağım, toprağımı korumakla ilgili acaba oraya bir müdahale etme durumu mu söz konusu
0: olacak? Şöyle bir şey izninizle o zaman az bilinen bir şey olsun.
1: Cevaplayayım.
0: Hadi be. Bizim burada yani tarihi geldiği zaman Cumhurbaşkanımız ya da ilgili bakanlıklar bunu açıklar. Bakın bizim Laskiye ve Tartus hattında Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bir ziyareti olmuştu. Asker askerle karşı karşıya geldiği zaman askeri meseleler konuşulur. Detayına girmeyeyim. İki, bizim bu gördüğünüz Dera bölgesini de kapsayacak şekilde buranın komünikasyon, altyapı vesaire gibi elektrik, trafo ve elektrik tellerinin yer altına alınması gibi özetleyebileceğim. İki bakanlığımızın içinde olduğu Suriye'deki bakanlıklarla ilgili planlamalar var. Burasına Dera'da dahil. Burada öyle arazi almak vesaire kolay değil. Bunları yapacak olan kurum Şam, yani kamulaştırma gibi ya da özel şirketlerin buna katılacağı bir konsorsiyum gibi, bunlar planlı. Yani burada İsrailli Yohaim isminde bir İsrail vatandaşı gelip Dera'da bir daire alması pek mümkün değil. Detayını söylemeyeyim ama emlak fiyatlarını artırmış olurum. Dera Türk vatandaşlarının da oldukça yerleşmek için ya da iş kurmak için tercih ettiği bölgelerden bir tanesi. Bu kadar.
1: Peki Donald Trump ne demiş olabilir? Bu soruya da yanıt arayalım. Yeliz Hocam sizinle başlayalım mı? Sizce Donald Trump ne demiştir harita gösteren Netanyahu'ya?
3: Yani şimdi Donald Trump'ın burada çok açıkçası top çevireceği bir alan yok. Çünkü Türkiye'nin neden orada olduğunu herkes bildiği için. İsrail'in ne pozisyonun ne olduğunu orada açıkçası herkes bildiği için. Yani ne söylenebilir ki? Yani sıfır nokta bilmem kaçı bilmem işte %5 olduğu, işte Türkiye'nin 0.1'i bizim falan gibi. Böyle bir ağlakla Trump ne söyleyebilir? Evet, Trump'ın biliyoruz Netanyahu'yu şimdi çok iyi geçti görüşme falan gibi bir sürü açıklamalar yaptı Netanyahu. Bugüne kadar işte yaptığımız görüşmelerin hatta en iyisiydi falan gibi şeyler de söylüyorlar ama iş realiteye geldiği zaman o öyle değil. Çünkü Suriye'de Trump biliyor Türkiye'nin etkisini. Kendisi kendi ağzıyla söyledi. İşte kabul etmek istemiyorlar ama orada çok büyük Türkiye'nin etkisi var. Yani buradaki dönüşümü Türkiye başardı diye kendisi ağzıyla söylemiş. Tombaran açıklamaları da bakın var. Aynı şekilde Suriye ile alakalı, İsrail'in durması gereken yerle alakalı makul ol denmişti daha önce hatırlarsanız Netanyahu'ya. Türkiye ile alakalı isteklerin olduğunu söylemiş. Tabii ki istek demeyelim biz ona da şer düşünceleri diyelim bu alanla alakalı. Birçok noktada destekliyor olsa da İsrail'in politikalarını, kendi dış politikaları tabii sebebiyle ya da seçimde memnun etmesi gereken bir sürü taraf var Trump'ın. Şimdi önünde de seçim var. Onunla alakalı da Trump'ın da bir sürü tabii ki bagajı var. Bunların etkisi var. Ama ne olursa olsun Suriye ile ilgili bence ayrı bir başlık var. Suriye'de İsrail'in buradaki yayılmacılığını destekleyecek olmasının o maliyetini, risklerini, buraya yapacağı desteğin daha sonra kontrolden çıkacak bir tabloya evrilme ihtimalini, bunların hepsini çok büyük ihtimalle hesaplayarak burada Türkiye'nin tabii ki orada neden olduğunu mutlaka bir şekilde konuşulup hatırlatıp, aslında biliyorsunuz F-35 falan konularıyla alakalı bir şeyle hiç konuşulmamış gibi şeyler de konuşuluyor. Burada biraz daha Trump'ın bölge coğrafyasıyla alakalı Türkiye'nin çok daha politikalarının yanında olduğunu ama Netanyahu'nun oradaki sevdasının ne olduğunu Trump tabii ki biliyor. Yani Trump gözü kapalı bir lider değil. aslında her şeyden tabii ki haberi var. Ama belli noktalarda bazı açıklamaları yapmak durumunda da kalıyor gibi geliyor açıkçası. Ne olursa olsun şu meselede kesinlikle hani Türkiye'nin burada İsrail'le kesinlikle böyle bir karşılaştırmaya bile bence girdiğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Peki Eray Hocam, sizi böyle alalım mı? Şimdi buraya bazı görüntüler getireceğim. Şimdi
4: biraz müsaadenizle bir iki cümle söyleyeyim.
1: Ondan bağımsız değil hocam görüntüler. Peki. Yani İsrail ordusunun kapasitesiyle
4: ama
1: alakalı.
4: Ama şu konuyla ilgili mi?
1: Tabii hocam yani. Neticede ordunun hali ortada. Ordunun hali böyleyken buradaki işgal politikasını devam ettirebilir mi, ettiremez mi diye onu soracağım. Yani neticede siz yine Suriye konusunda analiz edebileceksiniz.
4: Aslında ordudan ziyade Türkiye'nin buradaki gücü ve kararlılığı. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 Eylül tarihinde ortaya koyduğu iradedir. Zaten bunlar İsrail terör örgütünün kara unsurları
1: hocam,
4: çıkıyor.
1: İsrail terör örgütünün topluca kara unsurları, çapulcuları bunlar. Silah bırakmışlar. Silahlarını bırakıp kışlalardan dışarı çıkıyorlar.
4: Ya bu aslında sadece silah bırakmadı anlamına gelmez ha. Hukukçumuz da burada. Bu toplu isyan anlamına gelir. Bakın yani bunun askerlikteki karşılığı toplu isyandır. Adamlar aşağıda isyan ediyorlar yani. Lanet okuyorlar. Kendi yönetimlerine, kendi askeri üslerine lanet oluyor okuyorlar yani. Böyle bir şeye katılmak istemiyoruz diyorlar. Biz bu savaşa girmek istemiyoruz. Biz bu savaşı desteklemiyoruz diyorlar. Kendi askerleri. Silah bırakmak ne demek yani? Silah bırakmak artık son noktadır ve burada işte sadece bu görüntülenebilen bir görüntü. Yani çok sayıda özellikle hava kuvvetlerinden istifaden kaçan uçağa binmeyi reddeden bir sürü pilot filan var
3: İntihar
4: yani.
3: İntihar edenler var.
4: İntihar edenler evet işte hocam, uyuşturucu hocam, uyuşturucu psikotrop hap kullananlar vesaire. Yani İsrail çöküyor hakikaten bunu. İsrail kara ordusu başta olmak üzere geçen genelkurmay başkanları da söyledi bunu. Zamir denen terörist başı. Yani bu şekilde çöküyoruz dedi yani. Aynen tabii, bu kelimeyi kullandı. Çöküyoruz dedi.
1: Tabii yedek askere ihtiyacımız var diyordu. İki hafta önce İsrail Ordu Radyosu'na konuşan kaynakların ifadelerini paylaşmıştım ben, hatırlayacaksınız. Bugün bu hafta yine tekrar etmek istiyorum. Diyor ki bu kaynaklar İsrail Ordu Radyosu'nda paylaşıyorlar bu detayları. Yedek birlik kapasitesi ağır darbe aldı. Fiilen çöküşün eşiğine gelindi.
4: Bravo. Hatta bak yedek birlik konusu bundan 3-4 ay önce söylediklerini. Ulan dedim gelecek yok ki. Kimse gelmez. Yani yedek hazır evet, mevcut olanlar da silah bırakıyor yani. Şimdi buyurun bu böyle bir yapıyla nasıl siz bir ordu kuracaksınız?
1: Sahadaki askeri güç resmi açıklamaların çok gerisinde.
4: Yani göremediğimiz daha bir ton şey var hakikaten. Burada inanın ağzını telaffuz edemeyeceğim kadar çok ahlaksızlıktan tutun da askeri nizama uymayan bir sürü böyle şeyler vardır. Ya olmuştur, oluyordur. Bunları zaman zaman sosyal medyadan, çeşitli kaynaklardan görüntülerini de çekip atıyorlar yani. Hı hı.
1: Çok sayıda İsrail tankı tamamen imha edildi. Zırhlı araç yetersizliği nedeniyle göreve çağrılan asker sayısı sınırlı tutuluyor.
4: Evet.
1: Biz hep görüntüleri analiz ettik zaten.
4: Evet,
1: özellikle
4: nasıl vurulduğunu anlattık. Tank tabur komutanını bile vurmuşlardı yani tabii, hatırlarsanız.
1: Albaydı değil mi? Ya albaydı.
4: Binbaşıydı.
1: Binbaşı mıydı?
4: Yarbaydı. Yani bu arada vurulan özellikle İran'ın saldırıları sonucu vurulan çok sayıda F-35 olduğunu da biliyoruz. Bakın yani sahada şeydeyken pistte hangarların içerisinde. Öyle yani burada de. Artık Netanyahu böyle bir şey vardır ya, ümitsiz çırpınma hadisesi vardır ya, böyle ümitsiz böyle. Netanyahu'ya Donald Trump'a gidip filan oradan da beklediğini bulamıyor. Bakın başka bir şey söyleyeceğim size. Bir sosyolojik gözle baktığınızda İsrail ordusunun dağılması, çözülmesi, hatta belli Köyüklere alanlarda çökmesi gibi. Aslında İsrail toplumunun da çökmesi anlamına gelir. Tamam mı? Çünkü bir ordu bir ulusun kimliğidir. Dışa vurumudur hani baktığınızda. Dolayısıyla yani İsrail bu durumda ve şöyle size söyleyeyim, artık bu geri dönülemez bir noktada. Yani bundan sonra da sevgili Banu bu tür şeyleri göreceğiz. Bakın görebiliriz falan demiyorum. Göreceğiz. Gördüğümüz zaman da biz buradan tekrar anlatmaya devam edeceğiz.
1: Aktif görevde görünen çok sayıda asker tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle uzun süre sahada görev yapamıyor. Personel açığı büyüyor.
4: Rakam vereyim size. Verin. Gazze Savaşı'nda bakın bir yılda 7 Ekim 2023 7 Ekim 2024 tarihleri arasında bu işte deminki depresyona girip savaştan çekilen asker sayısı 10 bin. 10 bin ya. Hani Kassam Tugayları neler yapmış, tarihi yazıyor dediğimizde birileri inanmıyordu. Yani şimdi tabii artık bu şeylerin sarsıntıları bu olayın İsrail açısından ortaya çıkmaya başladı. Ondan sonra da bu devam etti.

0: tecavüz, insanlık dışı suçların yapıldığı, uygulandığı ve uluslararası kuruluşlar tarafından belgelenmiş Side Teğman askeri üssü ağır işkenceleriyle ve insan hakları ihlalleriyle biliniyor. Tanıklıklarla da zaten buradaki görev yapan kişiler hakkında çeşitli soruşturma dosyaları var. Burası Side Teğman üssü. Altını çizerek söylüyorum. Filistinlilere yönelik en ağır işkencelerin yapıldığı ve burada da radikal Yahudi bir grup askeri görüyorsunuz. Buradaki temel mesele de kendilerinin ölen arkadaşlarının işte çeşitli semboller çizilmesi vesaire, askeri disipline aykırı bulunduğu gerekçesiyle o sembollerin ya da işte putvari bir takım şeylerin askerler tarafından, komutanları tarafından çıkartılması sonucu isyan eden radikal Yahudi askerleri görüyoruz. Buradakiler normali, tabii İsrail askerinin nasıl olur o da ayrı bir tanımlama ama burası ağır işkence üssü ve bu herifler normal herifler değil. Bunlar Filistinlilere işkence eden Side Teğman'daki askeri üssün askeri personeli. Özellikle isyan etmeleri de sebebi ne olursa olsun Eray Bey'in de dediği bir emre itaatsizlikten de artık lakayıp
1: toplu isyan.
0: Farklı.
1: Bunun tam askerlikteki kadar toplu isyandır yani.
0: Yani cezası da
1: bu şeydir. Ya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bu şimdi böyle bir silahlı çete var artık, tamam mı? Yani bu çete çöküyor. Göreceksiniz. Bakın tekrar ediyorum. İnşallah bu yayınlarda bu Siyonist çetenin silahlı unsurlarının nasıl bundan sonra da böyle bu tür hareketlerde bulunduklarını, silah bıraktıklarını ya da işte başka davranışlarda, bu askerlik dışı davranışlarda bunu göreceğiz. Ama şöyle bir tarihi hatırlayalım bakın. Bu Süveyda'ya ilk İsrail'in girişi, daha doğrusu ilk Dürzi ayak 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşti. 15-16 Temmuz tarihlerinde de İsrail Suriye'yi çok ağır şekilde vurdu. Şam'ı vurdu vesaire. Ondan sonra 16 Temmuz'da da İsrail'e bağlı terörist işte bu çeteler Süveyda tarafına girdiler. Yani Golan Tepelerini aşıp Süveyda tarafına girdiler. Ondan sonra burada bir takım işte ileri hareketlenmeler, planlamalar, işte o deminki gördüğün Netanyahu'nun gelmeleri falan var ya, biz o zaman da dedik bakın bunlar ileri harekat yapacaklar. Bunlar normal değil yani, bu gelip de bir ziyaret değil. Orada başka hareketler vardı böyle. Yani bize olası bir operasyonun şeyini, arazideki durumunu, son kontrolünü yapma görüntüleri veren askeri açıdan bazı hareketler yapıyorlardı. Evet. İşte tam bu esnada, yani Temmuz ayı böyle hareketli geçerken işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti burada noktayı koydu. Yani ikaz edildi İsrail. Şimdi ABD zaten İran'la başı beladayken, İran'la savaşı nedeniyle yara almış bir İsrail'in tutup da Türkiye ile bu Netanyahu'nun manyaklığı, çılgınlığı üzerinden bir maceraya girmesi durumunda artık İsrail diye bir şey kalmayacağının farkında. Bakın bunu size söyleyeyim. Hani ben ordumuzun gücünü biliyorum. Yani donanmamızın o ölümcül yıkıcı gücünü, kara kuvvetlerimizin birazdan silahlarımızla anlatacak. Yani burada hakikaten ABD aslında İsrail için endişeleniyor. Netanyahu üzerinden İsrail için endişeleniyor. Eğer Netanyahu kontrolsüz kalıp başka, özellikle Türkiye ile Suriye üzerinden bir polemiğe ya da bir maceraya girerse, bunun bedelinin İsrail açısından çok ağır olacağını ve ABD'nin İsrail'i koruyamayacağının farkında. O yüzden Netanyahu ne yaparsa yapsın, dikkat edin, ABD'den duvar gibi çarpıp geri dönüyor. Çünkü Türkiye'nin başında bir lider ve bu liderin üzerinden 20 küsur yıldır istikrarlı şekilde yönetilmesinin ortaya çıkardığı büyük bir harp gücü var. Savunma gücü var, büyük bir ordu var. Zaten Donald Trump söyleyip duruyor, milli güç kapasitemiz var. Şu ana kadar ki geçen sürede, bakın yaklaşık işte bir yılı devirdik. Yani o Dürzilerin şeyinden sonra. Hakikaten çok ifade edilmiyor ama Suriye'de Türkiye, Suriye'nin stratejik güvenliğini sağlama noktasında ordunun teşkil edilmesinden tutun da işte kurumsal devlet yapılarının inşasına kadar çok çok önemli gelişmeler kaydedildi. Bunlar dediğimiz gibi çok yansımıyor. Yansımaması da lazım ama İsrail bunu görüyor. O yüzden ne yapabiliyor bakın? Gidip artık bakın hareket yapamıyor. İleri geri hareket yapamıyor. Ya da işte hava saldırısıydı ya da ne bileyim başka türlü kara unsurlarıyla o hattın ilerisinde bir de facto durumu oluşturamıyor. Ne yapıyor? Donald Trump'a gidip şikayet ediyor. Hatırlayın, NATO zirvesine geldiği zaman da Netanyahu ne demişti? Türkiye'yi Donald Trump'a şikayet edeceğim demişti. Etsin. Yani bu gerçeklik artığında tersine dönmüş durumda.

0: Yani benim asıl burada söylemek istediğim, İsrail açısından Suriye gerçekliği tersine dönmüş durumda. Öyle ya da böyle, ben de Mete'ye katılıyorum. Yani oradan çıkacaklar. Artık bir gün gelecek, ben birkaç yıl içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Suriye o Dürzi bölgelerindeki olayı da hallettikten sonra artık İsrail'le Golan konusunda masaya oturacak. O noktaya doğru Suriye güçlenerek yoluna devam ediyor.
1: Hocam bunlar sapık, bunlar işkenceci. Bunlar işkenceci.
0: Bunlara diyecek bunlar, hiçbir şey yok yani.
1: Bunlar Filistinli tutuklulara tecavüz eden sapıklar, bunlar ahlaksızlar bunlar.
2: Yani.
1: Evet, tecavüzcü değillerse bile göz yuman arkadaşları var. Yani bunların hepsi sorumlu psikopatlar.
0: Psikopat. Doğru.
1: Psikopatlar bunlar. Doğru. Bunların hepsi sorumlu psikopat.
2: Çok aralarında
1: normal birkaç insan vardıysa bile onlar da artık akıllarını kaçırmak üzeredir muhtemelen.
0: Yani bu bir tepkisel harekettir. Bu silah bırakma toplu olarak bir tepkisel harekettir.
2: Ağır fiziksel şiddet, tıbbi ihmal, tedavi görmesi gereken insanlara bilinçli olarak tedavi vermeme, belgelenmiş cinsel saldırı ve tecavüz vakaları ile bilinen bir İsrail askeri üssünü gösteriyorsunuz şu an.
1: Bu arada belgelenmiş cinsel saldırı deniyor ya, bunu İsrailli bir kadın savcı ortaya çıkardı. Yani insan hakları örgütleri falan filan değil yani, İsrail'in yalanlayabileceği bir şahıs değil. İsrailli bir kadın savcı bunu ortaya çıkardı. Görüntüleri de var.
0: Bunlar tecavüzcü, neler var yani,
1: bunlar tecavüzcü sapıklar, diğerleri de bu tecavüzcü sapıklara göz yumanlar. Şimdi başka bir şey değiller.
0: Onun bir ayrıntısı var. Şimdi burada bir tabur var. Tamam, bir taburun teşkil edildiği bir şey. Ama taburda sadece 100 asker yok. Yani bu 100 asker ya da taburdaki 100 eleman oradaki diğerlerine, işte bu yapılan şeylere tepki olarak silahını bırakıp gidiyorlar artık. Çünkü artık bu işin bir parçası olmak istemiyorlar yani.
1: Bunlar Gazze'de Filistinli kadınların evine girip eteklerini, elbiselerini giyen ve abuk subuk ahlaksızca danslar yapan tipler bunlar. Bunlar.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar nerede savaşa girecek olurlarsa olsunlar, karşılarında...
0: Yok, bunlar savaşamazlar.
1: Karşılarında... Şehadet şerbeti içmeye dünden razı, gönüllü bir toplulukla karşı karşıya gelecekler. Evet. Bunlar ne yapabilir?
0: Hiçbir şey yapamazlar. Bak, bunlar artık bu saatten sonra, bakın, daha başka kopuşlar olacak. Ben size söyleyeyim. Yani İsrail ordusundan benzer başka kopuş. İlk defa bu kadar 100 kişinin silahlarını bırakıp taburu terk ettikleri toplu isyandır yani. Normal şeyde divanı harttır bunların şeyleri yani. Hani
3: ama bunlar etik anlamda İsrail yönetimiyle karşı karşıya geldikleri için bırakmıyor. Az önce Mete Bey'in bahsettiği, aslında o önemli noktayı kaçırmamak gerekiyor. Bu tiplerin o az önce Banu Hanım'ın anlattığı eylemleri yaparken motivasyon olarak o motivasyonu sağlayabilmek, kendilerini ikna edebilmek, o eylemleri daha böyle azılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için bazı geleneksel levhalara, bazı az işte Mete Bey'in bahsettiği bazı putlarına ne yapıyorlardı? Askeriyenin içerisine yerleştirdiği ve onların önünde o putların kaldırıldığı, o levhaların kırılması üzerine burada bir eylemin olduğu ve silahların bırakıldığını görüyoruz. Yani biz şunu daha net bir şekilde görmüş oluyoruz aslında. Demek ki siz ahlaksız bir iş yaparsanız, demek ki etik dışı bir hareket yaparsanız, sizin öyle bir motivasyona ihtiyaç duymak zorunda kalırsınız ki o motivasyonunuz ortadan kalktığı andan itibaren dağılıp gidersiniz. Demek ki etik olmayan her hareket ne olacaktır? Dağılmaya mahkum olacaktır yani. Ve sizin buradaki işte Gazze'de yaptığınız soykırıma bir haklılık payını bir kenara koyamıyorsunuz. Ya da bir ülkenizin kurtuluşuyla ilgili bir motivasyonunuz da yok. Ya da dini anlamda bir motivasyonunuz da yok. Sadece nedir? Geleneksel anlamda ve gerçekten ahlaksız bir şekilde bir motivasyon durumunun söz konusu olduğunu söyleyebilelim ki bunlar böyle bir zorluk içerisinde bu eylemleri gerçekleştirirken ileriki günlerde psikolojileri bozuluyor, ruh sağlıkları bozuluyor ve o ruh sağlıkları bozulduğundan dolayı da bu tür eylemlere bir başvuruyorlar. Biz bunları ABD askerlerinde de gördük. Hatırlarsanız Irak'ta ABD askerleri Irak'taki insanlara o kadar şiddet ve eziyet ettikten sonra kendi ülkelerine döndüklerinde dahi ne yapıyorlardı? Senatonun önüne o içtikleri ilaçların kutularına attılar. Dediler ki biz bununla sanki hayatta kalabiliriz.
0: Yani.
3: Çünkü insanın ruhunda, insanın fıtratında öyle bir şey yok. Siz eğer gerçekten insan fıtratına aykırı bir harekette bulunuyorsanız bu illaki sizin vicdani anlamda içinizi parçalayabilecek bir duruma gelebiliyor. Ve onu ne yapmamız lazım? Onu unutmanız, onu hatırlamamanız için de bazı yollara başvuruyor olmanız lazım. İşte o başvurdukları yollar ellerinden alındığı için de toplu bir şekilde silahlarını bırakan bir grubu var. Görüyoruz. Burada bir... Masumane olan bir grup değil yani bu arada.
1: Yani. Ayrıntı mesela var. İşgal ordusunda askerler bu... silah bıraktı ifadesi. Tam da aslında bu durumu karşılamıyor. Altını doldurmuyor. Evet. Yani bunların çoğu artık kafayı yedi. Akıl hastası oldular. Çoğu da sapık.
3: Ya Banu Hanım düşünsenize.
2: Toplama bunlar. Yedek melektir çoğu yani.
1: Yani ya, ne diyeyim
3: Banu Hanım düşünsenize. Siz bir yere giriyorsunuz. Orada soykırım suçu işliyorsunuz. İnsanlık suçu işliyorsunuz. Orada bir çocuğun canına kast ediyorsunuz. Ve yerinize döndüğünüzde sizce siz bununla yatabilir misiniz yani? Yatamazsınız işte. Yatabilmeniz için de orada ağır şekilde ilaç alıyorlar ve ağır bir şekilde onları motive ediyorlar. Hı-hı. Onlar ortadan kalktığı anda böyle ruh sağlıkları bozulup gidebiliyorlar. Yani.
0: Buyurun, bir ayrıntı buyurun. Bakın var bu videoda. Ben şunu merak ediyorum. Acaba bu o tabur içerisindeki bir gruba yönelik bir psikolojik durum mu? Yoksa genel yaygın psikolojinin bir tezahürü mü? Bakın müdahaleden yok.
4: Ölen aslında arkadaşlarının bu, hatıralarına yok. Bakın bunlara, saygısızlık yapıldığını düşünüyorlarmış.
0: Bakın
4: hocam.
0: Efendim bunlara müdahaleden yok. Yani yanlarına bakın askerler geçiyor filan. Çünkü diğerleri de aynı durumda. Anladınız mı? Yani bu sadece bu 100 kişiye özgü bir durumda. O yüzden dedim başka kopuşlar da olacak. Başka yerlerden de olacak. Buradan da olacak. Yani artık bunlar dediğin gibi kafayı yemiş. Tamam mı? Böyle aklını neredeyse yitirme noktasına gelmiş. Artık bir motivasyon aracı bulamayan askerliğin içinde de kendini ifade edemeyen grubun dışarıya doğru güruh halinde
1: bunlar
0: çıkması.
1: Bunlar katliamcı, soykırımcı. Evet, bunlar işte. Mesela bazı internet yayınlarına katılıyorlar ve çocukları zevkle öldürdüğünü anlatan.
0: Tabii erkeklere nasıl tecavüz ettiklerini sapıklar anlatıyor.
1: Bunları
0: yani.
1: Anlatan ahlaksızlar bunlar. Yani
0: bunu kendini gurur olarak gören filan. Yani oldu işte
1: on binlerce çocuğun ahını aldılar bunlar. Bütün dünya ah etti yani. Bütün dünya ah etti.
4: Bunlar zaten özellikle seçilmiş olabilirler mi? Bütün bu rezillikleri, psikopatlıkları yapacak özel seçilebilirler mi bunlar? Çünkü hani yaptıkları yeterince saygı gösterilmediği için de bakın daha da üzülüp isyan ediyor. Hani biz bu rezillikleri yaptık. Yeterince biz buna saygı görmedik. Ölenleri de iyice yad edemiyoruz diye sanki bir isyan gibi bir şey var. Sanki hani normal psikolojisi olan bir insan bunu yani nasıl yapabilir?
2: İnsan kaynağı yok.
4: Vallahi özellikle bunu yapsın yani diye toplanmış.
1: 5 dakika daha durmasınlar İsrail ordusunda. 5 dakika daha durmasınlar. Kendilerini ölüme yollayan Netanyahu'nun oğlu Florida'da ismini de değiştirmiş. Almış Amerikan pasaportunu. Mis gibi espressosunu içiyor denize karşı. Ne zamana bunlar kadar, niye geberiyorlar?
2: Ne zamana kadar içecek o kahvesini?
1: Bilmiyorum. Bu işleri organize etmiş. Bakın. Smotrich'in oğlu en azından gidiyor savaşıyor baktığınız zaman. Ordunun içerisinde görev yapıyor bunlar.
2: Filistin toprakları parça parça olabilir. Ama burada yüzü gözüken görüntülerdeki herkesin görüntüsünün bir şekilde bazı kesimlerin kaydettiğini, İsrail topraklarının dışarı çıktığı zaman da hesap sorulduğunu ya da o İsrail olduğu anlaşıldığı zaman neler yaşadığını Avrupa'da görüyoruz. Bir de siz bu suçlara karışıp neresi söylediğinizde Amerika'nın bilmem ne şehrinde kahvenizi sonsuza kadar yudumlayamazsınız. Hukuk başka bir şey ama anladığınız dilden hukuk da başka bir şey. Onu da bu kadarını söyleyeyim üstü kapalı. Yani. Bunları da takip eden yani bu, Filistinli hareketler.
0: Bu aslında askeri yapı içerisindeki patlamanın dışarıya vurumu yani. Dediğim gibi bu bir yerden parçalandı artık. Bu balon bir yerden parçalandı. Hep söylüyoruz yani İsrail kara gücü yok. Yani İsrail kara gücü çökmüş durumda. Bakın Gazze'de bile ne kadar perişan oldular. Yani Kassam Tugayları hakikaten tarih yazdı. Hamas tarih yazdı. Bir avuç yani 360 kilometre karedeki bir avuç insan yani. İnsana diş geçiremediler bunlar. Onların karşısında diz çökmek zorunda kaldılar. Lübnan'da Hizbullah'tan dayak yediler. Yani öyle artık bir de şöyle bir şey var. Bunlar bu tersine dönüş başladığı an artık bunu durduramazsınız. Yani o psikoloji domino etkisi gibi en yukarıya kadar gider. O yüzden dedim bak tekrar söylüyorum İsrail ordusunda benzer kaçmaları, benzer firarları, benzer toplu isyanları bundan sonra da göreceğiz. Gördüğümüz zaman da burada açıklayacağız.
1: Şimdi tabii bu görüntüler ilk defa kayda geçiriliyor ama böyle şeylerin yaşandığına dair çok sayıda haberi biz izleyicilerimize paylaştık yayınlarımızda. İşte daha 2 hafta önce işte İsrail Ordu Radyosu'nda söylenenleri izleyicilerimize duyurmuştuk. Yani bu ve benzeri gelişmeler çokça yaşanıyor anladığımız kadarıyla.
0: Evet yaşanıyor. Bunlar artık şimdi, yaygın hale geldi. Yani
1: İsrail ordusunun genelinde
0: çöküyor.
1: Böyle bir durum var. Evet. Muhtemelen Lübnan'daki askeri unsurları da oturup geceleri eğer bir nöbet kulübeleri vesaire bir
0: Yok, tankların içerisine girip
1: tırnaklarını
0: etrafında çevirip böyle şeyi bekliyorlar. Konserve kutularının içerisinde ölümü bekliyorlar.
1: Tankların içerisinde oturup tırnaklarını yiyorlardır, evet, hocam.
0: Ölümü bekliyorlar.
1: Kendilerini işte, de beziyorlardır. Altlarını işledikleri zaman
0: kesinlikle
1: sıkıntı
0: olmasın. Kesinlikle. O çok gördük ya, var yani hakikaten. Yani tabii hep askerlik, ne diyoruz hatırlayın. Askerlik silah insan kombinasyonu değildir. İnanç ve değerler kombinasyonudur, tamam mı? Bunun içinde güçlü bir tarihi, şanlı bir tarihe ve güçlü bir kültüre sahip olmanız lazım. Kadim bir medeniyet ancak askeri gerçek anlamda ordu çıkarır. Bu ordu da Türk ordusudur. Hı hı. Türk milletinin ordusudur. Bir şu alçaklara bakın. Altını bezleyen işte sapık manyaklara. Bir de bizim ordumuza bakın. Kıyas bile kabul edemeyiz. İşte bunlar dağılır gider. Bunlar kendi içinde de çöker gider. Zulümle abat olmuyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok önemli bir sözdür. Zulümle abat olmuyor. Sonunda kendi kendini yiyorlar. Tankların içerisinde tırnaklarını yiyorlar. Yani daha başka şeyler var da burada anlatılacak gibi değil. Ama artık bu şey, bu rebound etkisi, yani bu zulmün rebound etkisi artık İsrail toplumuna ve İsrail ordusuna geri dönmüş. Peki. Bunlar daha çok göreceğiz.
1: Ya bakın, bunların sözde orduları kaç kişilik?
0: Efendim?
1: Sözde orduları kaç kişilik?
0: Kara ordusu 150 bin kişi. Tamam mı? Diğer toplam şeyle birlikte.
1: Bunların kaçının eli silah tutuyordur? Yani silah tutuyor derken işte, yani titremeden silah,
0: 50 bin kişinin,
1: titremeden silah tutuyordur.
0: Hiçbirini tutmuyordur efendim, ben size söyleyeyim. Yani çok özel kuvvetleri falan belki, hani çok profesyonel katil oldukları için onlarda duygu his kalmamıştır. Onlar belki şey yapıyordur da gerçek anlamda muharebe edebilecek unsurları olsa ikide bir yedek asker çağırmazlardı bunlar, tamam mı?
1: Yedek asker de
0: kalmadı. Yedek asker de ne oluyor? Kıyma oluyor tabii. Kassam Tugayları gibi dünyanın en yüksek efendime söyleyeyim meskun mahal harbi konusunda pratiği olan, Hizbullah gibi Lübnan'da savaş pratiği olan paramiliter unsurlar karşısında yok oluyorlar yani. Bunların sonu bu. Yani bir de utanmadan kalkmış Suriye'yi falan işgal edeceğim falan. Yani bir Türkiye varken yani. Dediğim gibi bakın artık tekrar tekrar söylüyorum. Kıymetli izleyicilerimize bu hususu özellikle belirtmek isterim. Artık devir değişti bakın. Eski İsrail yok. Eski ABD yok. Artık tersine döndü bu iş. Yani o 48'den beri alçakça büyüyen, bütün herkesi katleden, efendime söyleyeyim her yeri, istediği yeri vurabilen filan, artık İsrail yok. Artık o işler bitti. Evet. Bu iş tersine döndü. Bakın ilk bunun şeyini de işte PKK meselesinde gördük. Ne oldu? O kadar PKK'yı besleyip büyüttüler. Şimdi ne hale geldiler? Şimdi Dürziler üzerine, o Hikmet el Hicri'ye bağlı Dürziler, onu da belirteyim. Bütün Dürziler çünkü bu işin içinde değil. Onlar bir günü Hikmet el Hicri de kurtulabilirse oradan kurtulacak, kurtulamazsa zaten geri yapacak ya da İsrail'e kaçmak zorunda kalacak. Yani bu işler artık tersine döndü. Öyle tutup da o yarattıkları, o oluşturdukları balon efsane, İsrail efsanesi artık çöktü, patladı. İşte bunlar yani, görüyorsunuz, bunlar çok önemli işaretler. Bundan sonra bu iş öyle şey propagandayla şunla bunla da kurtarılacak gibi değil artık yani. Bakın istedikleri kadar medya, bilmem film şirketleri filan istedikleri kadar elinde olsun, artık bu iş tersine döndü. İki kişinin bildiğinin sır olmadığı bir küresel köyde yaşıyoruz artık. Herkes her şeyi biliyor.
2: Eray Bey, siz konuşurken bir şey hatırladım Banu Hanım, özür dilerim. Şunu hatırlatayım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl birçok ülke Nazi subaylarının peşine düşmüştü 40-50 yıl sonra.
0: Bunların da peşine düşecekler. Bak çok yaşa.
2: Bir Allah uzun ömür versin hepimize, inşallah görürüz yakalandıklarını. Ama bakın göreceksiniz, 10-20 yıl sonra bu işler düzene girdiği zaman, Filistin devleti kurulduğu zaman, Filistin'in istihbaratı da dört bir kıtada şu görüntülerde yer alan adamları tek tek avlayıp Filistin'e getirip yargılayacak.
0: İnşallah.
2: Bakın bunu da unutmayın.
0: Evet. İşte bu tersine dönüşü şu an yaşıyoruz. Tarihi de 25 Eylül 2025'tir.
2: Yani.
0: Bakın yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'daki görüşmesi burada tarihi bir geri dönüş sağladı, rebound sağladı. Bundan sonra aynen bakın bir takım taktik ilerleme, gerilemeler, şunlar bunlar olur ama artık bu stratejik geri çekilmeyi, stratejik çöküşü İsrail durdurabilecek durumda değil. Ben size bunu söyleyeyim. Peki. Hiç öyle elinde nükleer silah var mı? O nükleer silah falan kimseye kullandırmazlar. Dünya aptal değil.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi yerinize alayım. Bu arada sıcak bir gelişme de var değerli izleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bir soruşturma. Cem Küçük'ün gözaltına alındığı bilgisi var. A Haber ekibinden Kadir Mercan da şu anda telefon attığımızda. Ondan bu soruşturmaya ilişkin detayları alalım. Kadir, sözü sana bırakalım hemen.
5: Manuel, geçtiğimiz dakika itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Cem Küçük'ün bugün itibariyle gözaltı kararı verildi. Cem Küçük hakkında bugün itibariyle gözaltı kararı verildi ve akşam saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Sonrasında ise yine soruşturma kapsamında bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma

0: O sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanları ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Fakat başsavcılık kaynaklarımızla görüştüğümüzde sadece aslında buradaki iş adamlarından maddi menfaat değil, şu şekilde de bazı tespitler var. Bazı iş adamlarıyla bazı görüşmeler gerçekleştiriliyor ve bu bazı görüşmelerde de bazı kişilere karşı bir tehditvari konuşmalar söz konusu. Bazı isimler, bazı kişi ve kurumlardaki büyük isimleri kullanarak tehdit ve şantaj ettiği iddiaları var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Öte yandan aleyhinde tanıklık eden kimseler var. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu yönde şikayetler oluşturulmuş durumda ve son olarak da Cem Küçük'ün MASAK raporları da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmiş durumda. Bu üç kapsamda Cem Küçük gözaltına alındı. Gelişmeler oldu. Biz bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz Banu El.
1: Evet, Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz. Elbette gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı da vurgulayalım. Şimdi Donald Trump'la Netanyahu arasındaki görüşme ve buradan çıkan yansımaları konuşmaya başlayarak başladık aslında bugün arka plana. Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde hali hazırda çok sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi İran'ı çok sert vuracağız. Çünkü vurma sırası bizde falan filan dedi ya Donald Trump. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları oldu gece saatlerinde. Devrim Muhafızları Komutanlığı da bir açıklama yaptı. Bu gece, bugün hatta saldırganı cezalandıracağız diyorlar. Yani bu eksende İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ne olacak? Bu sorunun da yanıtını aradığımız günlerdeyiz aslında ve bu günlerde bir türlü geçmek bilmiyor. Ne düşüneceğimizi artık şaşırmış durumdayız. Bu arada Suudi Arabistan da devreye girdi. İşte Irak'taki Haşi Şabi hedeflerini vurdu. Galiba Yemen'e de bir operasyon gerçekleştirdi.
2: Yemen'i vurdular.
1: Evet, yani Orta Doğu'da işler kızışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran'a da uzanacağız. İrfan Sapmaz ve Ekber Karabağ arkadaşlarımız yayına hazırlıyorlar. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. İrfan, iyi akşamlar. Hoş geldin yayına.
3: Şimdi, merhabalar Banu. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Donald Trump İran'ı çok sert vuracağız. Vurma sırası bizde falan filan dedi. Onları biraz sokatlayacağız diyor. İranlılar özür diledi diyor mesela. Ama bunun dışında Amerikan medyası Donald Trump'ın artık çok sıkıldığını ve Beyaz Saray içerisinde bu İran meselesi konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu ve hatta bunun da Başkan Donald Trump'ı çok kızdırdığını ve Trump'ın öfkelenip işte sağa sola bağırdığını, çağırdığını falan da yazmaya başlamış galiba. Ne oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Elbette konuklarımızın da sana soruları olacaktır. Onları da alırız birazdan.
3: Abi şimdi konuklarımı da dinledim, bir bölümüne yetiştim. Eray hocamın özellikle anlattığı şeyler çok dikkat çekici. Tamamıyla katılıyorum. İsrail'in artık Amerika Birleşik Devletleri'nde artık çok fazla etkisinin olmadığı yönünde, aynı zamanda da İsrail'in artık bir dağılma aşamasında olduğu yönde de Amerikan ana akım medyasında çeşitli yorumlar var. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Donald Trump'ın rica ederim Eray hocam. Donald Trump'ın şu an itibariyle çok ciddi bir sürece girdiğinin hep altını çiziyorum. Seçimlere çok az kaldı. Evet, Netanyahu ve onun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzantıları, siyasi lobiler, asker endüstriye kompleks dediğimiz yapı sürekli olarak Donald Trump'ı bir İran savaşının içine çekme çabası içerisindeler. Bu oyunun farkında Donald Trump. Netanyahu da şu ana kadar dikkat ederseniz 1,5-2 aydır yani İran'la Amerika arasındaki memorandum anlaşmasının imzalanmasından hemen önceki süreçte başlayan bir baskı vardı Netanyahu'nun Trump üzerinde. Washington DC'deki uzantılar aracılığıyla ve görüşmek için Donald Trump kabul etmedi dikkat ederseniz. O açıdan da sürekli olarak bir provokasyon içerisinde ve Lindsey Graham'ın cenaze merasimi nedeniyle geldi ve Donald Trump kabul etmek zorunda kaldı. İşte 90 dakikalık bir süreye girdik. Tekrar kısaca hatırlatmak istiyorum. O gün biz haber olarak gün boyu sabahtan akşama kadar Beyaz Saray da bu süreci canlı olarak aktardık ve izledik. Dikkat ederseniz Donald Trump Netanyahu'yu en alt düşük seviyede karşıladı. Yani bizim bulunduğumuz Beyaz Saray muhabirlerinin Sayın Cumhurbaşkanı daha önce Trump tarafından karşılandığı, ağırlandığı kuzey kapısından, ki bizim gazetecilerin konuşlandığı yerdir orası, ki ben sabah saat 6.30-7 itibariyle özellikle çok erken gittim. Çünkü orada biz, oradan şayet kabul edilecekse

0: Bir ülkenin lideri tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'nda olduğu gibi bütün alan, yani gazetecilerin durduğu Oval Ofisi'nin önündeki bütün alanlar boşaltılıyor. Evet. Onun için çok erken saatlerde gidip boşaltılan alanın dışında kendime bir yer kapma çabası içerisindeydim. Ama baktık ki Netanyahu daha önce oradan karşılanmıştı. Ve Netanyahu Batı kanadından Beyaz Saray'ın Oval Ofisi ile J.D. Vance'in çalıştığı bina, Executive Building dediğimiz bina arasındaki kapalı küçük bir dar alandan geçirildi. İki araba olarak geldi. Bir kendi makam aracı vardı. Bir de arkasında etrafındaki işte 2-3 kişiyi karşılayan ekip vardı. Tabii bu büyük bir şok oldu ilk etapta. Çünkü görkemli bir karşılama bekliyordu. Ve Donald Trump tabii bunu özellikle yaptı. Yani seviyeyi özellikle düşürdü ki ilk mesajı daha o kapıdan girmeden önce evet, vermiş oldu. Evet. Ki daha önce de çok açık ve net bir şekilde Eroy Hocam da konuklarımızda anlattılar.
1: Kimse
0: çok
1: bana açık ne alıp almayacağını söyleyemez demiş.
0: Öğretmesin dedi. Hele Türkiye konusu ki geleceğim ona. Hele Suriye meselesi. Çok hassas meseleler. Hele Donald Trump'la ilgili, Donald Trump hele Erdoğan'la ilgili kendisine bir şey konuşulmasından, söylenilmesinden hiç hoşlanmıyor. Ve bunu çok açık ve net bir şekilde bağını sürekli olarak bütün dünyanın gözü önünde dile getiriyor. İşte en son Netanyahu'yla buluşması sırasında da Türkiye ile ilgili F-35'lerin falan en azından dışarıya sızan ya da işte motorlar konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Buna cesaret edemediği Netanyahu'nun en azından şu ana kadar dışarıya sızan bilgilerde ki öyle görünüyor. Donald Trump medyayı kullanmasını ve Beyaz Saray'daki medya ekibini kullanmayı çok iyi bilir. Mesajları vermeyi çok iyi bilir. O açıdan Netanyahu'nun Batı kanadındaki kapıdan alınmasının bir anlamı ve bir mesajı vardı. Yani bıktım senden artık diyor. Zaten çatışmasını biz ta
2: dünya bıkmış durumda İrfan Bey. Dünya Donald Trump bıkmış çok mu yani, haklı yani. Evet.
1: Mete Sohtoğlu da bir şey ekleyecek galiba. Onu da
3: yok
1: alalım.
3: Ben soru soracaktım. Şimdi burada evet doğru ama paranın izini takip edersek 2027 Amerikan mali bütçesinde askeri ve istihbarat maddelerinde 219. maddede askeri ve teknolojik İsrail ile entegrasyonda derinleştirme ve aynı zamanda tedarik zincirleri ve kritik teknolojileri ortak üretimi gibi yapay zeka, insansız sistemler, füze savunması, kuantum gibi 10 hassas alanı kapsayan bir hamle var. Bu Netanyahu'suzda ABD'nin İsrail'e desteğinin devam edeceğini gösteriyor. Burada ABD, Washington yönetimi Netanyahu'ya mı veda ediyor? İsrail ilişkisini yeniden mi yapılandırmaya çalışıyor? Trump sonrasındaki ABD başkanlarını da kapsayacak şekilde daha kurumsal bir hale mi getirmeye çalışıyor? Yoksa gösterişte biz Netanyahu'yla Trump işte itişte kakıştı, kabul etti etmedi. Hangisi sizce değerlendirmeniz hangi yönde olur?
1: Kısa bir cevap ardından Yeliz Hoca'nın sorusunu
4: hatta
1: da alacağım.
4: Ben de ekleyeyim. Heh, çok ekleyeyim, alakalı ekleyeyim. Çünkü İrfan Bey. Trump'ın açıklaması bir sonraki döneme sizce gerçekten hazırlanıyor mu, devam edecek mi? Yani bu evet, politikaları, bu tasarladıkları şeyi bir sonraki dönem bir fil kendisi mi tatbik etmek istiyor acaba? Ona göre bir projeksiyon mu şey yapıyor, tasarlıyor kafasında?
0: Yeliz Hocam'dan başlayayım. Tabii çünkü neden Yeliz Hocam'dan başlayayım? Çünkü artık Donald Trump'ın 2028'de başkanlığa dördüncü kez aday olacağını açıkladığını görüyoruz. Beyaz Saray evet, Muhabirleri Derneği'nin yarım kalan yemeğinde. Bunu tesadüf olarak yapmadı. Şapkasını da giydi 2028'i. Yani Donald Trump ciddi ciddi 2028'e hazırlanıyor. Çok kısaca anayasal olarak bu mümkün değil şu anda. Anayasaya baktığımızda mümkün değil. Anayasayı değiştirebilir mi? 435 sandalyenin 223'e 217, Cumhuriyetçisi 100 sandalye, Temsilciler Meclisi'nin 223'e 217, Cumhuriyetçiler önde. 100 sandalyeli Senato'da da 53'e 47, Cumhuriyetçiler önde. Şimdi Donald Trump onun için 3 Kasım seçimlerine çok önem veriyor. Ben dikkat ederseniz bütün yayınlarımda Donald Trump'ın 3 Kasım öncesi Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yönelik bir ground operation dediğimiz bir kara operasyonuna girmesine hep sıfır ihtimal verdim. Son 5 aydır dikkat ederseniz. Donald Trump şayet Yeliz Hocam altını çizdi, dinledim. Donald Trump'ın bu operasyona girmesi, evet bombalamalar devam edebilir. Mesela ona da geleceğim. Onun nedenine de geleceğim. söyleyeceğim. Yani o günlük Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarının bir nedeni var. Tek bir nedeni var. Duygusal ilişki. Yani savunma sanayi şirketlerine para kazandırmak. Günde 2 milyar, 3 milyar dolar. Yani Donald Trump

0: bir taraftan şunu yapamaz, tamamıyla askeri endüstriyel kompleksin önünü de kesip İran'a yönelik hiçbir operasyona izin vermeyip aynı zamanda bir taraftan da Netanyahu ile mücadele edip Netanyahu ile savaşıp bunu ikisini bir arada götürme lüksü yok bir Amerikan başkanın. Onun için Donald Trump dengeli götürmeye çalışıyor dikkat ederseniz. Gazze'den bu yana söylediğim bir şey vardı. Gazze'yi durdurup dikkatlerini yani askeri endüstriyel kompleksin dikkatini Venezuela'ya çekti. Günlük oradaki operasyonlardan sürekli bir para girdisi sağladı. En son Pensilvanya'ya gitti. Ki ben de o gün Pensilvanya'daydım. Donald Trump orada 50 milyar dolarlık yeni bir askeri endüstriyel kompleksin fabrikaları için anlaşmaya imza attı. Ondan önceki toplantılarında Beyaz Saray'da yaklaşık 300 milyar doların üzerindeki CEO'larla yaptığı görüşmelerde imza attı. Bunları şimdi şunun için söylüyorum. Yani şu anda Donald Trump, Netanyahu'nun ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu derin yapı dediğimiz establishment diyorlar buraya. Bunların kendisini İran'da bir bataklığa çekmek istediklerini çok iyi biliyor. Şimdi o açıdan Donald Trump şu anda tekrar altını çiziyorum. 3 Kasım'a kadar ki 3 Kasım'dan sonra da ihtimal vermiyorum ki bunun ana nedeni birinci derecede Amerikan ekonomisi.
1: Mete yani Soktoğlu'nun ekonomisi... sorusunu da hatırlatalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında çok farklı alanlarda birçok işbirliği evet. mekanizmasının tesis noktasında şimdi... bazı mutabakatlara varılmış. Yani bu ne anlama geliyor peki? Donald Trump Netanyahu'dan rahatsızlığını ifade edecek, bunu gösterecek çok sayıda açıklamaya imza atarken bir yandan da İsrail'le anlaşmalar imza alıyor. Tabii, falan.
2: Senato'ya gitti Banu. Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya gitti.
0: Evet. Bu şu demek değil, bu şu demek değil. Mete hocamın ne demek istediğini çok iyi anladım. Bu şu demek değil. Netanyahu ile savaş İsrail ile ilişkileri tamamen koparmak demek değil. Amerika'nın böyle bir şu anda hiçbir Amerikan başkanının böyle bir gücü yok. Onun için dikkat ederseniz Donald Trump İsrail'de Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalar ki J.D. Vance bugüne kadar son 100 yılda hiçbir Amerikan başkanının, hiçbir Amerikan başkan yardımcısının İsrail'de bir İsrail başbakanına karşı açık bir şekilde bir savaş başlattığını görmüyoruz biz. Donald Trump bunu şunun için yapıyor. Bunu şunun için yapıyor. Çünkü Donald Trump özellikle de askeri endüstriyel kompleksle bu işi götürürken onların keselerini doldurmak zorunda. İşte savunma sanayi şirketlerinin yıllık bütçesi 901 milyardan 1,5 trilyon dolara çıkarmak istedi. Engellerle karşılaştı. 1,15 trilyon dolara indirdi. O açıdan bu böyle bir hayale kapılmamak lazım. Evet Donald Trump'ın Netanyahu ile savaşını biliyoruz ama bu demek değil İsrail'in Amerika'daki sistemini komple tek başına Donald Trump çökertebilir. Hayır asla bunu yapamaz. Hiçbir Amerikan başkanı bunu yapamaz. Sistemi öyle bir kurmuşlar ki Banu burada 50 eyalete asker endüstriyel kompleks 50 eyalete fabrikalarını kurmuşlar. Bu 1,5 trilyon dolar bu 50 eyalete yayılıyor ve bu eyaletlerden seçilecek her bir temsilciler meclisi üyesi, her bir senato üyesi. Bunların hepsi buradan nemalanıyor. Hep şu örneği veriyorum. 435 sandalyeli temsilciler meclisinin 368 kişi temsilciyi APEC dediğimiz Amerikan-İsrail Halk İlişkiler Komitesi fonladı. Ve fonlamaya devam ediyorlar. Donald Trump da bunu çok iyi görüyor. Ama şimdi Donald Trump bir taraftan yaşam mücadelesi veriyor. Hayatta kalma mücadelesi veriyor. O açıdan artık Amerika'da herkes bilir. Bununla ilgili çok filmler çekilmiştir hatırlarsanız. Amerikan Başkan Yardımcısı Amerikan Başkanı'nın yerine gelmek isterse yapacağı tek bir iş vardır. Savunma sanayi şirketlerine işbirliğine girmek. Dolayısıyla arka kapıdan başkanı etkisiz hale getirip yeni savunma sanayi şirketlerinin anlaşmalarını imzalamak. O açıdan da Suriye meselesini de son olarak çok kısaca bir dokunmak istiyorum. Bu çok, önemli bir mesele. Evet. Şimdi Beyaz Saray'da bu konuda bir harita çıkardığını biliyoruz. Bir fotoğraf şu ana kadar yayınlanmış değil. Yani Washington'daki işte eski Pentagon, Pentagon çevrelerinde çok çeşitli değerlendirmeler var. Onun için bu değerlendirmelere göre Netanyahu şu mesajı vermeye çalıştı. İsrail'in Suriye'deki varlığı sınırlı. Türkiye sahada çok daha büyük nüfusa sahip. Eray Hocam çok güzel altını çizdi. İsrail için, Netanyahu için, Amerika'daki askeri endüstriyel kompleks için esas tehlike bu. İran yeniden güç kazanırsa İsrail'in güvenliği daha kırılgan hale gelir. Dolayısıyla ABD'nin İsrail üzerindeki baskıyı artırması yerine güvenlik endişelerini dikkate alması gerekiyor şeklinde yorumlar var. Yani Trump'ın önceliği İran, Netanyahu ise Suriye dosyasını masaya çekmeye çalışıyor yeniden kısacası.
1: Evet. İrfan çok teşekkür ediyoruz. Hem paylaştığın bilgiler için hem de değerlendirmelerin için sana da kolay gelsin.

0: Şimdi de Tahran'a uzanalım. Ekber Karabağ görüyoruz. Yayın için hazır. Yine Donald Trump'a küfürler edilen, beddualar edilen o siyah tahtanın önünden kalabalık bir meydandan yayınını gerçekleştirmeye gayret edecek. Ekber, iyi akşamlar. Nedir son durum orada? Önce bir sıcak durumu bizimle paylaş. Ardından da yine misafirlerimizin soruları olacaktır sana muhakkak. Çünkü devrim muhafızları çok sert açıklamalar yapıyor. Düşman bu gece, bugün cezalandırılacak diyorlar. Bir saldırı başladı mı İran tarafından? Üç F-35'i etkisiz hale getirdiklerini, yerde piste vurduklarını söylüyorlar. Buna dair bir görüntü paylaşımı falan olacak mı acaba? Böyle bir beklenti içerisine girmeli miyiz? Ne dersin? Sözü sana bırakalım hemen.
1: Bana teşekkür ederim, iyi geceler dilerim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki sabaha karşı İran'a gelen saldırı söz konusuydu. 3 civarındaydı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'a yönelik saldırısı ve takribi olarak bu saldırı da 2 saat sürdü. Devrim Centcom'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen bir açıklamada işte bu saldırı kapsamında devrim muhafızlarına ait noktaların hedef alındığı ifade edildi. İran'dan gelen açıklamada ise bu saldırılar sırasında Zencan eyaletinde 3 devrim muhafızı mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Yine Keşmir'de de bazı insanların hayatını kaybettiğine ilişkin İran medyasında haberler yer almaktadır. Başka bir de işte bu saldırıda sadece İran'ın güneyine değil, İran'ın iç noktalarına da, en azından Zencan örneğini, az önce verdiğim örneğe bakarsak İran'ın iç noktalarına yönelik de saldırıların olduğunu ifade edebilir. Ancak ağırlıklı olarak %90 daha fazla geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi saldırıların daha ziyade ülkenin güney bölgesine, yani Hürmüz ve civarına olduğunu ifade edebiliriz. Az önce de senin belirttiğin üzere tabii İran'ın da bir misillemesi söz konusu oldu. Ürdün'ü hedef aldı. Ürdün 5 İran füzesini havada imha ettiklerini ifade etti. İran'dan gelen, İran devrim muhafızlarından gelen açıklamada az önce de senin belirttiğin üzere İran devrim muhafızları 3 F-35 savaş uçağını tamamıyla imha ettiklerini ve bazılarında hasar gördüğünü ifade etti İran tarafı. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu bilgi doğrulamadı. Böyle bir şeyin doğru olmadığını ifade etti. İran'ın saldırıları tabii sadece cümle sınırında kalmadı. Aynı zamanda Kuveyt'e yönelik de saldırıları söz konusu oldu. Hatta Kuveyt'ten bu kapsamda gün içinde gelen açıklamada Kuveyt Çinli bir şirketin, Çin'le bağlantılı bir şirketin de bu saldırılar sırasında hedef aldığını duyurdu. İran ordusundan da gelen açıklamada İran ordusu insansız hava araçlarıyla Bahreyn'i hedef aldığını duyurdu. Yani İran'ın misillemesi de 3 ülke yönelik olduğunu ifade edebiliriz. Burada dikkat çeken bir husus söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada İran'a yönelik bu saldırının işte gerekçesi olarak İran'ın Ürdün'e yaptığı saldırıya mükilleme olarak kaydedildi. Ve bu da dikkat çekildi. Çünkü bugüne kadar, yani 7-8 Şubat tarihinden bu tarafa işte yani savaş boyunca her zaman Amerika Birleşik Devletleri saldırmıştı ve İran buna mükilleme yapmıştı. Ancak ilk kez tam tersi bir durum söz konusu oluyor. Yani İran saldırıyor ve işte Amerika Birleşik Devletleri buna yanıt veriyor ve bunun da bir ilk olduğunu ifade edebilir.
0: Peki. Mete'nin sorusu var sana.
2: Ekber, hemen hızlı bir şey sormak istiyorum. Bugün Yemen'de özellikle aşiretlerin belirli bölgelere yönelik hazırlıkları var. Suudi Arabistan destekli, Birleşik Arap Emirlikleri destekli. Yemen'de bir Husilere kara harekatı artık ufukta gözüktü. Suudi hava gücünün de bombardımanları bugün devam etti Sana'ya yönelik. Bir askeri harekat geliyor. Ama Suudi Arabistan'dan bugün bir hamle geldi. Hızlı bir şekilde onu sormak istiyorum. 13 ülkeden oluşan Kızıldeniz'in, Yemen'in ve Babel Mendeb Boğazı'nın güvenliğini, seri sefer güvenliğini sağlayacak bir askeri koalisyon gücünün kuruluşunu duyurdu. İran'ın buna olası tepkisi sence neler olur? Ya da ne gibi bir hazırlık yapabilir? Ya da Afrika boynuzu savaşın yeni cephesi mi? Oradaki ülkeleri mi bu güce karşı saldırtacak?
1: Evet hocam, esasında İran her zaman savaşın işte şiddeti artarsa yeni cepheler açılacağını söylemişti ve an itibariyle yeni cephelerin açıldığını da söyleyebiliriz. Yeni cephelerden biri az önce sizin altını çizdiğiniz üzere Kızıldeniz cephesi, Babel Mendeb cephesi olduğunu belirtebiliriz. Suudi Arabistan'ın bu kapsamda bazı çalışmaları söz konusu. bir koalisyon oluşması için bir diğer ülkelerin de katılımıyla birlikte bir koalisyonun olması ve gelen bilgilere göre, bazı bilgilere göre, Suudi tarafı bazı bilgilere

0: göre bazı ülkeler 13 ülkeden bahsediyor ki o ülkeler arasında Türkiye'nin ismi de kaydediliyor. Türkiye, Pakistan, Mısır yani İslam dünyasının önemli ülkelerinin de bu faaliyetine katılacağına ilişkin Suudi Arabistan kaynaklı bazı haberler geldiğini ifade edebiliriz. Esasında daha önce Amerika Birleşik Devletleri benzeri bir oluşumu Hürmüz Boğazı için yapmak istemişti ancak bu olmadı. Hatta geçtiğimiz günlerde herhangi bir ülkenin gemilerinin İran'ın izni olmadan özellikle İran hedefinde İngiltere ve Fransa vardı Hürmüz'e yakınlaşıp da onları hedef alacağı yönünde İran'dan açıklamalar gelmişti. Yani Hürmüz faaliyetini tutmadı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde. Acaba Suudi öncülüğünde bir Kızıldeniz koalisyonu oluşur mu, oluşmaz mı? Dediğim üzere Suudi Arabistan'dan genel açıklamada en azından 13 ülkenin buna olay dediği ve bunun tamamına ettiği belirtiliyor.
1: Bir tek Arap Emirlikleri yok. İzleyicilerimize ve sana da bilgi olsun söyleyeyim. Bir tek Arap Emirlikleri'nin ismini geçirmedi. Suudi Arabistan bir açıklama yaptı bu konuda Ekber. 13 ülkenin ismini geçirdi ama bir tek Arap Emirlikleri'nin ismi yok burada. Hı hı. Onu özellikle vurgulayayım.
2: Şaşırdın mı Mete?
1: Hayır.
3: Ama şöyle bir şey var yani İran'ın tamamen bu savaştaki tek elindeki gücün Hürmüz olduğunu görüyoruz yani. Ve İran da bunun farkında.
4: İşte ikinci bir cephe açmasına İran'ı müsaade etmiyorlar yani anladığım bu.
5: İran da yani izin vermeyecektir o koalisyon gücüne ya da işte orada en azından Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alabilecek yabancı bir asker gücüne kesinlikle izin vermeyecektir. Çünkü tamamen elinden kayıp gidecek. Bu aslında şey demek. Körfez ülkelerinin savaşa dahil olması mı diye demek mi okumak lazım?
1: Evet, yani. Kızıldeniz'e konuşu.
5: Çünkü belki bilinçli bir şekilde ya da bilerek gidip İran içine yönelik altyapısına ya da üst yapılarına
1: yo, boğaz askeri yerlerine Kızıldeniz işte ve Babelmendir.
5: Askeri alanlara yönelik bir saldırısı olmaz fiili anlamda fakat en azından Hürmüz Boğazı'nı siz İran'ın elinden çıkardığınız andan itibaren tamamen buradaki tehdit kuzunun da tamam ortadan kalktığını söyleyebiliyoruz. Çünkü bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmadan geri masadan kalkmaya da bozmayı niçin gerçekleştirdi? Çünkü Hürmüz'ün gücünü fark ettiler. Hürmüz'ün gücünü fark edince de dediler ki ABD bu konuda ne kadar bize muhtaç ya da ABD'yi bu konuda sıkıştırabiliriz diye okudular bunu. Ona göre elindeki o sözleşmeyi de yırtıp attılar.
2: Ve bu arada daha da Ekber Karabağ İran sokaklarından görüntüleri de paylaşıyor. Bu arkadaki siyah tabloda tebeşirle. Her gün değişen mesajlar oluyor ama "We kill Trump" ifadesini görüyoruz. Vatandaşların evinde, ellerinde de yine "We kill Trump" yazan dövizler tuttuklarını görüyoruz. İran bayrakları ellerinde her gece özellikle Tahran'daki meydanlar önce dolu yani insanlar sokakta İran devletine desteklerini ve Amerikan karşıtı sloganlarını yükseltmeye devam ediyorlar. Bunu vurgulayalım.
5: Ekber'e bu konuda bir şey sormak lazım aslında. Çünkü
2: az önce Ekber'in sesiyle alakalı bir problem yaşadık ama Ekber bizi duyabiliyor musun?
5: Banu Hanım.
2: Evet. Şimdi o pankartlarda "We kill Trump" yazdığını gördük. Arkadaki siyah zeminde de "We kill Trump"ı görüyoruz ama işte bu.
1: Öldüreceğiz.
2: Evet. Başka neler yazıyor, başka neler gözlemliyorsun, hangi sloganlar atılıyor orada Ekber, onları da paylaş lütfen bizimle.
0: Bana şöyle söyleyeyim, tabi Hamas'ı söylemlerin olduğunu burada ifade edebilirim, yani Hamas'ı söylemler vardır. Yani burada Donald Trump'a ifade edilir, ilginç bir gelişme oluyor. İran Devri Mahfuzayla bağlantılı çalışan Tasnim Haber Ajansı'nın sosyal medya hesaplarına bir blokaj koydu. Geçtiğimiz gün Söz Konusu Haber Ajansı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'la ilgili bir görüntü yayınlamıştı. Ve o görüntüde izleyebilirimiz. Kusura bakmasın tek başına çalışıp insanlar böyle sıkıntılarla yaşamak zorunda kalıyor. Donald Trump'ın eşi Melania Trump'la ilgili bir görsel paylaşmıştı. Güvenlik açıklarının nasıl hedef alınacağıyla ilgili görsel paylaşmıştı sosyal hesabı üzerinden. O yüzden bugün İran Devrim Muhafazalarına bağlantılı çalışan Tasnim Haber Ajansı'nın hesaplarını doldurdu ve bugün aynı zamanda Telegram'ın da benzeri bir uygulaması oldu. Telegram devrim muhafızlarının kendisinin hesabını kapattı. Hatta bu konuyla ilgili deprem muhafızlarından da bir açıklama geldi. Deprem muhafızları bölge ülkelerinde yaşayan insanlar

0: özellikle Kürt'ünde Kuveyt'te yaşayan insanların Amerika Birleşik Devletleri'yle bağlı istihbarat bilgilerini söz konusu kanal üzerinden kendileriyle paylaştığını belirtiyor. Tüm muhtemelen bu sebepten dolayı telgramında böyle bir uygulamaya gittiğini ifade edebiliriz. Peki insanlar burada ne diyor? İşte o insanların sloganlarını da ben sizce. Mesela şu anda Merber Amerika, Merber İsrail, İranlar klasik işte söylemi. Kahrolsun Amerika'ya, kahrolsun İsrail'e. İşte sürekli bir şekilde evet bu sloganı attığını ifade edebilirim. İnsanların elinde nasıl bayraklar var siz görüyorsunuz. Bir tarafta İran bayrağı var. Mesela bu hanımefendi de görüyorsunuz. Hizbullah'ın bayrağı söz konusu. Bazı insanların elinde kırmızı bayraklar var. Özellikle bu kırmızı bayraklar üzerinde de hepsinde üzerinde Bayet Berkas yazıyor. Yani kalkmalı, ayağa kalkmalıyız. Özellikle eski İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen cenaze etkinliğinin ardından bu etkinlik ve bu sloganın ilk sokaklarında atıldığını ve bunu yaygınlaştığını o tarihten sonra ifade edebilirim.
1: Evet. Var mı soracağınız
2: Beyaz
1: bir
2: şapkalı
1: soru?
2: Arkadaş galiba Meddah deniyor. Aynı Suriye'de olduğu gibi slogan attı.
0: Evet, evet, evet.
2: Mersiye okur değil mi Ekber? Slogan attıranlara Meddah deniyordu galiba orada da.
0: Demedim.
2: Parçada da.
0: Evet, evet, Meddah deniyorlar. Meddah deniyor. İşte slogan attıranlara. Esasında Meddah deyip geçirmek lazım.
2: Suriye'de
0: yani
2: de meşhur.
0: Bazı Meddahların çok etkisi var İran toplumu üzerinde. Bu kesimler üzerinde ciddi anlamda bir etkisinin olduğunu, ciddi anlamda etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu meddahların öyle basit meddah deyip geçmemek lazım.
2: Mersi okurlar, slogan attırır, evet, dua okur. Kalabalık olduğuna göre Ekber'in arkasında önemli bir İranlı şahsiyet var, beyaz şapkalı olan. Muhtemelen önemli bir meddah o. Epey bir kalabalık toplamış. Popüler bir kişi anladığım kadarıyla İran'da.
0: Tanımıyorum kendisini, yani buradan yani kendisini göremiyorum, tanımıyorum kendisini. Şu an ekranda olan kişiden herhalde bahsediyoruz.
2: Evet, evet.
0: Ekrana. Evet, evet, evet. Evet, evet. Yani televizyonda da zaman zaman kendisini görüyoruz. Zaten devlet televizyonda bunu zaman zaman bu bölgedeki etkinliği canlı bir şekilde de yayınlıyor. Dediğim üzere İran'da senin de belirttiğin üzere bu insanlara meddah deniyor. Meddah kimlerdi? İşte bu şekilde gelip burada hamasi söylemlerde bulunan insanlara söyleniyor. Ancak dediğim üzere bu gruplar üzerinde bunların inanılmaz düzeyde bir etkinliği söz konusu. Yani biraz abartacak yani belki bir bakan kadar güçlüler bunlar.
2: Evet evet.
1: Bu arada Ekber, o arkada kara tahtanın üzerinde yine Trump'ın görseli de var galiba. Onu da bir gösterebilirsen izleyicilerimize.
3: Evet,
1: bir de
3: tabutun içinde Trump var.
1: Farsça yazıları da okuyabilirsen, evet, bizim için çevirebilirsen harika olur. O siyah kara tahta gibi gözüken yerin üstünde zannediyorum Donald Trump yatar vaziyette duruyor.
0: Evet. Evet, bir tabut görüyoruz. Yani bir tabut görüyoruz. Yani Trump o tabutun içinde işte ne yazıyor? Ma Trump'a bir köşe. Biz Trump'ı öldüreceğiz. İngilizce de yazıyor. Trump yine aynı şekilde. İşte diğer işte mesela Biyade Şuhada'yı mesela Havani'yi yani falanca şehitlerimizin anısına işte yazıyor. Yani genel olarak işte bu ifadeler de nereden çıktı? İşte ülke lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze etkinliği yapıldığında buradaki Musalla camisinde bir duvar konulmuş. İnsanlar da gelip orada işte bir şeyler yazıyorlardı. İşte oradan esinlenerek böyle bir işte tablo böyle bir gösteren başkent merkezinde sınav meydanına konulmuş olacağız.
1: Peki Ekber Karabağ'da çok teşekkür ediyoruz. Ekber kolaylıklar diliyoruz sana. Gündemin sıcak başlıklarından biri de birdenbire Rusya-Ukrayna savaşı haline geldi. Aslında yaklaşık bir aydır değil mi Mete Softoğlu?
2: Evet.
1: Yani Ukrayna'nın özellikle Rusya'nın derinliklerine hatta 1500 kilometre, 2000 kilometre
2: 2400 kilometreye kadar vurdular.
1: 2400 kilometreye
2: evet,
1: kadar vurdular.
2: Sibirya'nın güney tarafına kadar neredeyse sınır bölgesine kadar bu haritanın gösterdiği en üç noktaya kadar ölçüldü. Özellikle bir kez daha hatırlatalım. Daha önce de Perşembe günleri konuşmuştuk. Rusya'nın özellikle halkın rahatsız olabileceği akaryakıtı karneye bağlatacak şekilde önümüzdeki dönem kış bunu özellikle vurgulayayım. Rusya'nın kendi ihtiyacını, benzin ihtiyacını karşılayamayacağı, uzun kuyrukların oluştuğu, karneye bağlandığı ve aynı zamanda işgal altında tuttuğu Kırım'ın özellikle vurulduğunun
1: altını çizeyim. Çok güzel anlatıyorsunuz, buyurmaz mısınız?
2: Tabii. Özellikle Kırım'ın vurulduğunun altını çizeyim. Buradaki tabii ilginç bir durum. Artık planlamaları nasıl yaparlar bilmiyorum ama Rusya'nın artık Karadeniz'de Ukrayna'nın Odessa limanını tamamen kapatarak Karadeniz'i bir Rus sınırı haline getirmek istemesi, ama buna rağmen Ukrayna'nın da Kırım'daki Rus askeri varlığını, ki geçtiğimiz günlerde ilk defa S-400 hava savunma sistemini vurdular. Ukrayna. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü Ukrayna'nın da bir böyle amfibi çıkartma falan yapacak gibi bir gücü olmasa da benim Kiev'den arkadaşlarımdan edindiğim bilgi, Kırım'daki Rus askeri varlığını özellikle zayıflatacak şekilde Rus topraklarına kadar yayılan farklı bir strateji. Muhtemelen bunun da İngiliz hükümetinin değişmesiyle beraber, başbakanın değişmesiyle beraber daha agresif bir hale alacağını söyleyeyim. Dün akşam Kiev'e yönelik gerçekten şiddetli bir bombardıman düzenledi Rusya. Dün Tu-96 tipi ağır bombardıman uçakları, diğer bombardıman uçaklarının uzun menzilli Ukrayna'ya saldı. Gerçekten çok şiddetli bir bombardıman
1: Zelenski demiş
2: düzenledi.
1: Ki Rusya gece boyunca Kiev, Dnipropetrovsk, Lviv, Poltava, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Cherkasy ve Ivano-Frankivsk bölgelerini hedefledi.
2: Evet.
1: Rusya saldırılarda 70'ten fazla füze ve 280'den fazla İHA kullandı diyor.
2: Şu gördüğünüz alan Mykolaiv zaten Rusya'nın bir çıkmazı, bataklığı oldu. Odessa bölgesinin iç tarafından düşünün, şu hat içerisindeki bütün Ukrayna mevzileri vuruldu. Çünkü Batı'nın verdiği silahlarla artık Ukrayna bu Kırım'ı daha şiddetli vuruyor. Ama askeri hedefler değil. Demiryolu hatları, Rusya'nın kendi bağladığı Azak Denizi özellikle hedef oluyor. Köprüler, demiryolları, su istasyonları, benzin depoları.
1: 2014'ten beri yerleşen Ruslar vardı Kırım'a. Evet. Onlar da böyle haldır haldır kaçarken karneye kameralara bağlandı. Yansımışlar.
2: Yani. Benzin şu an işgal altındaki Kırım'da karneye bağlanmış durumda. Rusya buradan geçirdiği boru hatlarıyla tedarik ediyordu. Başka malların da tedariğini yapıyordu. Şu an bu kilitlenmiş durumda. Ama esas mesele sonbahar bakın. Sonbaharda Rusya'nın Putin'i bir karar vermek durumunda. Çünkü bakın Rusya'da nüfus hep bu bölgelerde yaşıyor. Savaş önceki dönemi bir hatırlayalım kısaca. Burada Ukrayna sınırında eskiden beri, 2. Dünya Savaşı'ndan beri nüfus hep bu sanayi bölgeleri de Ukrayna'nın bu tarafta yoğunlaşmış. Yani hep bir ticaret ağı, demiryolu ağı, karayolu ağı hep buraları kullanıyordu. Ama bu Kursk bölgesinde özellikle Ukrayna'nın karşı saldırısını da unutmamak lazım. Çok sayıda Ukraynalı ajanın da Rus topraklarına sızdığını da unutmamak gerekiyor. Burada sadece füze değil, Rusya'nın çeşitli yerlerinde başta Moskova olmak üzere gizemli patlamalar oluyor. Sürekli Rusya'da bir suikastla karşılaşıyor artık Putin. Ben şunu söyleyerek tamamlayayım. Sonbaharda bu kışın da gelmesiyle beraber savaş bambaşka bir şekil alacak. Çünkü Rusya artık benzin meselesinde kısıtlamaya gitti. Dizel meselesinde kısıtlamaya gitti. Olağanüstü hali ilan edildi ve kış şartlarının gelmesiyle beraber, ki Eylül sonu ve Ekim-Kasım ayını işaret ediyorum, Rusya kendi enerji tedariği için farklı araçlara girmek zorunda kalacak. Durdurdu. Ve Ukrayna muhtemelen kışın Rus halkını daha da kışkırtacak hamleler yapacak. Son hatırlatmamı yapayım sizi. Bir Haziran ayının 2023 Haziran'ına bir götürmek isterim. Wagner paralı asker grubu Ukrayna'da savaşıyordu. İsyan ettiler. Hiç durmadan halkın sevgi gösterileri içerisinde hiçbir Rus ordusu helikopterinin, uçağının, generalinin müdahale etmeyeceği şekilde karayolundan birlikler ve ağır silahlı olarak Moskova'ya giderlerken kendileri bir anlaşmayla durdular. Bakın bu Putin'in karşılaştığı ilk tehlikeydi. Şimdi burada şunu düşünün. Bu gördüğünüz koskocaman coğrafya 22 bin kalem yaptırım altında. Ama oligark dediğimiz Rus iş insanları da bu yaptırımlardan etkileniyor. Peki Rus sermayesi, içinde Yahudi sermayesi var, başka sermaye var. Bu savaş makinasının yaptırımlarına ne kadar katlanabilecek? Balkondan düşenleri biliyoruz. Avrupa'da tatilde ayağı sabuna kayıp hayatını kaybedenleri biliyoruz ama bu nereye kadar devam edecek? Rusya içerisinde artan suikastlar, zaten kendi içinde kendini tasfiye eden bir yapı var. Putin'in de bir karar vermesi lazım. Çünkü sermaye dediğiniz Rusya için de geçerli. Bu savaşın 4., 5., 6.

0: 9. 10. seneye girmesi sermayeyi de rahatsız eder.
1: Peki.
0: Bu savaşın belki de çok şiddetlenerek ama bir şekilde bir masada çözüm bulunmasına doğru bir yola da gidiyor olabilir.
1: Sizi dinlendireyim. Şimdi dün geceyi biraz detaylandırmakta fayda var. Kiev çok sayıda saldırının hedefi oldu. Lviv bile vuruldu. Hı-hı. Aynı zamanda bir seyir füzesinin Polonya sınırlarını aştığı ve Polonya'da bir şekilde bir tarım alanına düştüğü noktasında bir bilgi var. Yapılan bazı açıklamalar var. Polonya Başbakanı Tusk, Rusya'nın füzesinin Polonya'ya düştüğünü ifade etti. Rute'de NATO savunma sistemlerini devreye soktu dedi. Tusk diyor ki eğer devam etseydi F-16'larımız o seyir füzesini vuracaktı, indirecekti. Bu arada hava savunma sistemlerini de devreye soktuk dedi. Şimdi bu tabii Polonya diken üstünde. Evet. Bu savaşın kendine sirayet etmesiyle alakalı ciddi bir tehlike altında hissetme durumu var kendisini. Ve bu durum tabii Avrupa'yı da uzun zamandır geriyor. Artık bu gerginlik biraz daha da artacak gibi duruyor. Çünkü Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine nüfuz edebilen ve etki yaratan saldırılarının ardından Putin öyle görünüyor ki sertleşecek. Ne olacak hocam?
2: Şimdi açıkçası Polonya'nın başına gelen tarih boyunca pişmiş işte tavuğun başına gelmezler der ya, sürekli Almanya-Rusya mücadelesinde sürekli arada kaynayan, sürekli toprakları parçalanan, işgal edilen, işte 99'da 97'deki NATO ve Rusya arasındaki anlaşmadan sonra özellikle Polonya'nın NATO'ya girişi hızlandı. Hemen 99'da NATO'ya dahil oldu. Ki çünkü Rus tehdidini çok yakından hisseden, daha önce de bunda kendi hafızalarında yaşamış bir ülke olarak zaten gayri safi milli hasılasının %4,5'unu falan şu anda savunmaya yatıran bir ülke. Rus tehdidini ensesinde hissettiği için de biliyorsunuz ABD askerlerini Almanlar istemediklerinde buraya gönderebilirsiniz demişlerdi ki sanırım 10 bin civarı ABD askerin de Polonya'da da olduğunu biliyoruz ama yakın tehdidi sürekli algıladıkları için sürekli burada Rusya'dan gelecek tehdide karşı teyakkuz halindeler ama işte asıl mesele de burada başlıyor. Şimdi Ukrayna evet zaten savaşın içerisinde, yayılma ihtimali, yayılmanın üzerinden yapılan şu anda bir silahlanma var. Yayılma anlatısı üzerinden ya da Rus tehdidinin, daha doğrusu Rus saldırılarını yayılacağı üzerine kurgulanmış bir işte birlikte silahlanalım, birlikte silah üretelim, üretelim kısmına geçmiş bir NATO var. Ama bir taraftan da tabii Polonya'nın da şimdi NATO içerisinde sanırım 3. büyük ordu olması gerekiyor. Avrupa için oldukça ciddi bir güç ama dediğim gibi ön hatta olduğu için şu anda tehdit altında kendisini hissediyor ama ne olursa olsun bu savaş yayılacak mı, duracak mı noktasına geldiğimizde hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de bakın İran meselesinde de yeni bir safhaya, yeni bir faza artık geçiliyor. Çünkü başka başka ayrıntılar duymaya başladık. Başka başka kilit noktaları duymaya başladık. Hazar Denizi'nde bakın bir şeyler dönüyor. İran'da şu anda çevrede az önce başka şeyler konuştuk. Aynı şekilde burada savaş yayılır mı kısmının Polonya'ya düşen tabii ki burada füzelerle beraber yayılma ihtimalinin de artık endişesinin de artık zaten Avrupa tarafından da iyice kabullenildiğini biliyoruz da burada yayılırsa ne yapacağız? NATO ne yapacak? Avrupa'daki NATO ne yapacak? Geri kalanlar ne yapacak? Ya da ABD burada bir şey yapacak mı kısmının artık iyice düşünüldüğü bir zaman ama yakın bir vakitte sanki bir masaya oturulup bir şeyler olacakmış gibi açıkçası pek hissettirilmiyor. Çünkü burada Rus tehdidinin gerçek olduğuna, saldırıların her olabileceğine inanmış bir Avrupa var. Bununla birlikte de ABD'nin o savunma mekanizmasına alışmış da bir Avrupa var. Şimdi yakın vadede evet NATO'da görüşüldü, NATO toplantısında bir sürü karar açıklandı. Gene Rusya'dan çarşaf çarşaf bahsedildi. Ama realitede nasıl savunacaklar kendilerini? Maddi olarak yetebilecekler mi? Operasyonel olarak yetebilecekler mi? İşte ABD'nin geri çekilme ihtimaline karşı Avrupa'nın o yayınladığı programlar, planlar, Ukrayna'ya destekler, bütçeler ya da ABD Ukrayna'nın sanırım Patriot üretmesi için ruhsat vermekten bahsediyorlardı. Bu gibi şeyler Rusya'nın önünde şu anda o öne sürdüğü savlarında geri çekilmesini sağlayacak mı? Her ne kadar Mete Bey'in söylediği gibi çok zorlanıyorlar. Doğru, kesinlikle. Ama Rusya bakın bir şekilde Putin'in söylediklerine de dikkatli bakmak lazım. Geri çekilmeyeceklerini, o işgal ettikleri topraklardan kesinlikle vazgeçmeyeceklerini, çünkü o Ukrayna'yı kendi sahası, kendi arka bahçesi, kendi mirası olarak görüyor Putin ve ne olursa olsun buralar bizim diyor. Onu bırakın, bunun haricinde ki zaten Ukrayna'nın yapay bir devlet olduğunu zaten çıkıp sürekli söylüyor. Bunu birkaç defa söylemiş bir Putin var ve buradaki ilerleme alanından, kazanımlarından da vazgeçmek istemiyor. Onun için çok kısa vadede çözülecek.

0: olmuyorduk ya da en azından yarattığı etki görünür olmuyordu. Ama işte bu görüntüler hakikaten yani üzerine konuşulması gereken, yani sivil yerleşim alanlarının enkaza döndüğü pek çok görüntü kayda geçmiş dün geceden. Yani bu bize bir şey söylüyor olmalı.
1: Evet, bir sürü şey söylüyor.
0: Mesela burası Lviv, bildiğim kadarıyla bir çocuğu çıkartıyorlar enkaz altından.
1: Evet.
0: Lviv'de Avrupa evet, sınırı.
1: Tam batı sınırında.
0: Tabii.
1: Ve Ukrayna'nın en güvenli yeri olarak ifade ediliyor. Bakın orayı vuruyor.
0: Ve uzun zamandır yani, sığınaklara inmiyorlardı. Dün geceyi metro istasyonlarında geçirmiş mesela Kiev.
1: Yani ne oluyor? Bakın artık diyor ki Ukrayna'da güvenli bir yer yok. Her yere vuruyorum diyor. Şimdi burada iki şeyi dikkat etmek lazım. Bir, 4 yıllık savaş süresince Rusya kendi harp sanayini büyük oranda yeniledi. Bir kere bunu bilelim. Yani Avrupa'nın aksine Rusya kendi harp sanayini yeniledi. Büyük oranda yeniledi ve ürettiği yeni sistemlerle de özellikle ne demin haberinizde de geçti, füze ve dronlar. Yani artık savaş modern harp konsepti akıllı SİHA'lara, kamikaze SİHA'lara dayanıyor. Bakın bir kere bunu bilelim.
0: Evet.
1: Şimdi
0: bu arada Ukrayna'da bu tip silahların İran üzerinden Rusya'ya sevk edildiği iddiasıyla da Hazar'da İran hedeflerini falan da vuruyor. İşin boyutu bambaşka bir noktaya dönüyor.
1: İki tane orada durum var. İkincisi de şimdi biliyorsunuz Zelenski Netanyahu'yla 25 Temmuz'da Zelenski Donald Trump'la görüştü önce. Sonra da Netanyahu Donald Trump'la görüştü.
0: Evet.
1: Fakat Zelenski Donald Trump'la görüşmeden önce ne yaptılar biliyor musunuz? Patriot sistemlerinin ortak üretimi ve drone deal denen Amerika'da Ukrayna adına bir drone fabrikası açılması konusunda anlaşmaya vardılar. Yani Ukrayna'nın hem hava savunma sistemleri de hem de drone dediğin saldırı aracı olarak düşünün. Patriot savunma, drone saldırı aracı. Yani dolayısıyla hem savunma hem de hava savunma hem de saldırı kapasitesini güçlendirecek çok önemli adımlar atıldı. Aslında biraz önce vakit olsaydı ben İrfan Bey'e onu da sormak istemiştim. Çok çok önemli gelişmeler bunlar. Yani burada taraflar el yükseltmiş görünüyor. Rusya'da el yükseltiyor. Buna karşılık Ukrayna'da el yükseltiyor. Hem de öyle bir el yükseltiyor ki bakın Ukrayna, yani Netanyahu görüşmesiyle birlikte düşünüldüğünde aklımıza şu soru geliyor. Acaba ABD İran savaşından kurtulabilmek için Ukrayna'ya sahaya mı sürüyor? Ukrayna ikinci bir cephe mi olacak İran için? Yani anladığımız kadarıyla bunun ciddi hazırlıkları var bak. Ve bunun arkasındaki asıl plan kurucu da İsrail'dir bak. Yani ABD Başkanı'nın aynı gün hem Zelenski ile hem de Trump'la Netanyahu ile görüşmesi tesadüf değil bakın. Bu çok önemli bir gelişme. Şimdi Ukrayna Savaşı'na dönecek olursak bak, şimdi Ukrayna Savaşı'nda neden hep Polonya diyoruz öncelikli değil mi? Orada bir, çünkü daha önce de ifade etmiştim. İki harp tarihi esastır. Yani eğer Rusya Avrupa üzerinde bir etki üretmek istiyorsa bunun bir sonraki ayağı da Polonya olacaktır efendim. Yani oraya işte bir şeylerin düşmesi filan tesadüf değil. Bunlar deneniyor. Yani şimdi tam da Mark Rutte aslında Rusya'nın istediğini yapmış. Ne yapmış? Hava savunma sistemlerini, NATO sistemlerini harekete geçirmiş. Bunu görmek istiyordu Rusya anladığım kadarıyla. Buna biz askerlikte cebri keşif deriz. Yani ateşle gider bir yerleri vurursunuz ya da tehdit üretirsiniz. Ona karşılık savunma sistemleri harekete geçer ve son pozisyonlarını alırsınız. Yani böyle de bir durum var. Ama tabii burada NATO açısından düşünüldüğünde de hakikaten demek ki NATO ilk defa Rusya'nın saldırılarını NATO'ya karşı bir tehdit olarak algılamış. Bu da önemli bir gelişmedir yani. Hani gerçekten Ukrayna-Rusya savaşında seviye bir üst seviyeye çıkmış durumda. Yani onu söyleyebilirim.
0: Şimdi hocam bir İngiltere parantezi açacağımızı da söylemiştik.
1: Evet.
0: Şimdi İngiltere'nin önceki başbakanı nükleer kapasitenin artırılması noktasında bazı kararlar alıp bunları da hayata geçirmeye başlamıştı. Hem Fransa'nın hem İngiltere'nin nükleer kapasitelerini daha görünür kılacak ve daha zengin kılacak adımlar atmaya başladıkları Avrupa basınında yer almaya başladı. Bu arada İngiltere hipersonik füzeye ihtiyacı olduğunu, bunu dışarıdan temin etmemesi gerektiğini algılamış olacak ki hipersonik füze üretimi noktasında da bir çalışma başlatmış. Aynı zamanda İngiltere ve Almanya ortaklaşa 2000-3000 kilometre derine nüfuz edebilecek bir balistik füze.

0: Nin ortaklaşa imarı, imalatı noktasında da bir adım atmışlar. Çünkü 2000-3000 kilometre menzile sahip füzeleri sahip olmaları gerektiğini düşünüyorlar anladığım kadarıyla.
1: Rusya. Bu yani bu Rusya demektir. Yani 3000 kilometre Rusya demek.
0: Bu arada yine İngiliz basını Daily Mail, İngiliz istihbaratının Moskova'nın Londra'daki hükümet değişimini fırsat bilip NATO'yla doğrudan çatışma ve yeni baskı adımlarına hazırlandığı uyarısında bulunmuş. Evet. Detaylar burada.
1: Biz de işte bunu zaten biraz önce vurgulamak
0: NATO'da
1: istedik.
0: NATO'da görüş ayrılığı oluşturmak istiyor diyor İngiliz istihbaratı. Putin'in önümüzdeki birkaç ay içinde NATO'yla bir tür doğrudan çatışmaya hazırlık yaptığına dair güçlü bir inanç var.
1: Evet. İşte bu tür yıpratma savaşlarında öyle bir an gelir ki ya bir kere barış çıkmaz. Yani onu söyleyeyim. Yani yıpratma savaşlarının doğası gereği. İşte İran Savaşı da bir yıpratma savaşıdır. Barış çıkmaz. Ukrayna Savaşı da bir şu an yıpratma savaşıdır. Bir barış çıkmıyor. Ne olur? İki şey olur. Bir, savaş genişler. Bakın şimdi Orta Doğu'ya İran Savaşı genişleyecek mi? İkinci bir cephe açılacak mı? Açılmayacak mı? Bunu konuşuyoruz. Bakın. Aynı Ukrayna Savaşı da öyle. Ve bunun eğer olursa tahminimizdir bu, bizim kendi değerlendirmemiz, ikinci bir cephe Polonya olacak. Bunu Polonya biliyor. Bakın haritayı gözünüzün önüne getirin. Belarus'la sınır. Yani bu ciddi bir Polonya için tehdit. Belarus demek Rusya demektir yani baktığınızda. Çatışma genişler. İkincisi asimetrik yöntemler kullanılır. Yani cephede durum statikleştiği için yıpratma savaşına gidilir. Taraflar giderler. Cephede askerler durur. Statiktir. Mevzilerini korurlar. Ama füzelerle, dronlarla da birbirlerini vurmaya, hem de yoğun şekilde vurmaya devam ederler. Dolayısıyla bu asimetrinin bir etkisi olarak da şimdi bir ayrı bir durum ortaya çıkıyor. Nedir? Artık Rusya anladığımız kadarıyla bu yıpratma savaşını bu şekilde devam ettirmek istemiyor. Yani bir şey, bir harekete geçme.
0: Dananın kuyruğu kopsun mu diyor, ne diyor?
1: Ya bunun bir ölçüsü var ama. Yani hani ne olursa olsun diye düşünmez devletler. Yani karşı tarafı zayıflatırlar. Belli bir zayıflık derecesine indiğine inandıkları zaman harekete geçerler. Ama o ana kadar yıpratır. Yani demek ki eğer Putin'in şu İngiliz istihbaratının söylediği şu olay doğruysa yani İngilizler 2-3 bin kilometrelik füzeyi yapmasına izin vermez Rusya.
2: Daha sona erdi. Aylardır konuşulan parti 24 Temmuz'da kuruldu. Yeni partinin adı da Yeni Parti oldu. Peki Özgür Özel'in yol haritası ne olacak? Yeni Parti hakkında bilinenler ve bilinmeyenler 3 dakikada.
3: Özgür Özel şu anda yeni yol haritasını şuna göre çiziyor. Önümüzdeki dönemde ne kadar çok milletvekili almak istediğini gördük. Ama bu milletvekillerini almak o partiye bir şans getirmez, bir imkan getirmez. Partilerde taban önemlidir. Tabanda nedir? İlçe başkanlarıdır, il başkanlarıdır. İl ve ilçe başkanlığı da şimdi kurultaya gidecekler. Kurultay başlıyor, 4-5 ay sürecek. Büyük ihtimalle Şubat ayında. Şubat ayına kadar da CHP'nin altında üyelerini almak için, belediye ve başkanlıklarını sıkıntıya sokmak için ve elinde kalan Kemal Bey'e kalmış milletvekilinin içinde de bazılarını bıraktı diye iddialar var. Onları da almak için CHP'yi sonuna kadar yıkmaya, CHP'nin altını oymaya çalışıyor. O bundan başka yapacağı bir imkan yok. Kendi kariyerini yaptı, çıktı mitingler yaptı. Şimdi önünde bazı imkanlar var. Genel başkan olduğu, cumhurbaşkanı adayı olma imkanı var. Bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. 4 ay içinde ne hale geleceğini hep beraber göreceğiz.
2: Yeni Parti CHP'yi ana muhalefet koltuğundan indirip yerine kendi geçti ama fikri bir değişiklik yok. İdeolojik bir değişiklik yok. Yeni bir plan, vaat, yol haritası, mesaj yok. Peki vatandaş bölünmeye kadar giden kavgaların olduğu bu partiye neden güvensin?
4: Türkiye'deki siyasette aşağı yukarı 10 yıldır çok keskin bir yarılma var. Bir yanda yerliler ya da işte doğucular ya da milliciler diyebiliriz. Böyle bir katman oluşuyor. Bu katman bütün siyasi partileri kesiyor. Sadece AK Parti ve MHP'de değil, başka partilerde de Türkiye üzerinden yani ayağını Türkiye'ye basarak siyaset yapmak isteyen ekipler oluşuyor. Aynı anda batıcı blokta konsolide oluyor. Nasıl başladılar bu işe? Ekrem İmamoğlu projesi dediğimiz projeyle başladılar. Yeni Parti bu projenin uzantısı. Dolayısıyla Yeni

0: Partiye CHP'nin devamıdır demek doğru olmaz. Yeni partiye CHP'nin kesinlikle devamı değildir demek de doğru olmaz. Batıcı damarın bugün siyasetteki kolu olarak yeni partiyi göreceğiz. Zaten önümüzdeki günlerde göreceğimiz ana siyaset başlıkları şu olacak. Yeni parti sık sık batıya referans vererek siyaset yapacak ve en çok desteği de batılı ülkelerden, batıdaki müttefiklerinden alacak. Bunu hep beraber müşahede edeceğiz.
1: Takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Tarihinin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez somut bir adım geldi. Gazze Barış Kurulu, Hamas'ın silah bırakması, İsrail'in de işgal ettiği topraklardan çekilmesi konusunda anlaşma sağladı. Tarihi kararı Amerikan Başkanı Trump duyurdu, nasıl uygulanacağını tüm dünyayla sosyal medya üzerinden paylaştı. Türkiye'ye de katkılarından dolayı teşekkür etti. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump Gazze konusunda bugüne kadarki en kapsamlı açıklamasını yaptı. Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump, bunun yalnızca bir ateşkes değil, Gazze'nin geleceğini değiştirecek siyasi ve güvenlik planının başlangıcı olduğunu söyledi. Trump'ın açıkladığı planın ana maddeleri ise şöyle. Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı gruplar tamamen silahsızlandırılacak. Gazze bundan sonra yeni kurulacak Filistin hükümeti tarafından yönetilecek. Yeni Filistin yönetimi Barış Kurulu'yla yakın koordinasyon içinde çalışacak. İsrail'in güvenliği garanti altına alınacak ve Gazze'nin bir daha terör saldırıları için üs haline gelmesine izin verilmeyecek. Silahsızlanma tek seferde değil, dikkatlice planlanmış aşamalar halinde uygulanacak. Her aşama tamamlandıkça İsrail ordusu Gazze'den kademeli olarak çekilecek. Uluslararası istikrar gücüyle yeni kurulacak Filistin polis teşkilatı Gazze'nin güvenliğini devralacak. Bu maddeler Trump yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı 20 maddelik Trump planının uygulanmaya başladığını gösteriyor. Trump açıklamasında özellikle şu ülkelere teşekkür etti. Türkiye, Mısır ve Katar. Trump bu üç ülkenin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarının anlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Bu ifade Ankara'nın son aylarda Hamas ve Filistin yönetimiyle yürüttüğü diplomatik temasların Washington tarafından da önemli görüldüğüne işaret ediyor. Trump açıklamasının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise şu mesaj oldu. 7 Ekim'de Gazze'de ortaya çıkan tehdidin yeniden inşa edilmesine asla izin verilmeyecek. Bu ifade ABD'nin yalnızca Hamas'ın silahsızlandırılmasını değil, Hamas benzeri yeni silahlı yapıların oluşmasını da engellemeyi hedeflediğini gösteriyor. ABD ana akım medyası ve diplomasi muhabirleri Trump'ın açıklamasını Gazze Savaşı sonrası yeni siyasi düzenin ilanı olarak değerlendiriyor. Reuters ve AP sürecin henüz tamamen sonuçlanmadığını ve uygulama aşamasında ciddi zorluklar bulunduğunu vurgularken aksi yoksa ilk kez Hamas'ın silahsızlanmasının uluslararası bir planın merkezine yerleştirildiğine dikkat çekiyor. Özellikle uluslararası güvenlik gücü kurulması ve Gazze'nin yeni Filistin yönetimine devredilmesi son iki yıldır Washington'ın üzerinde çalışılan senaryo arasında yer alıyordu. En kritik sorular ise hala cevapsız. Trump anlaşmanın sağlandığını ilan etmiş olsa da sahadaki en önemli soru değişmedi. Hamas bütün silahlarını gerçekten teslim edecek mi? Silahsızlanma nasıl denetlenecek? Yeni Filistin hükümeti kimlerden oluşacak? Uluslararası istikrar gücü hangi ülkelerin askerlerinden meydana gelecek? İsrail güvenlik garantileri sağlanmadan çekilmeyi kabul edecek mi? İşte önümüzdeki günlerde bu soruların yanıtı açıklanan planın gerçekten uygulanıp uygulanmayacağını da belirlemiş olacak.
0: Orman yangınlarıyla mücadelede 3. güne girildi. Kontrol altına alınanlar olduğu henüz anlamayanlarsa karadan ve havadan müdahaleyle gün boyu devam etti. Tehlike altında.

0: Altındaki yerleşim yerleri boşaltıldı.
1: Yurdun birçok noktasından yangın haberleri geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla'da peş peşe çıkan yangınlarla alarm durumuna geçildi. Seydikemeri ilçesinde dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Akşam durdurulan hava desteği günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Karadan da yoğun müdahale sürdü. Alevler yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fethiye'de ise başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden alevlendi.
2: O kadar böyle hızlı yayılıyor ki şu aşağı tarafı gördün mü? Hemen 2-3 kişi oraya o alevlerin başına geldi. Gördüğünüz gibi çoluk, çocuk, genci, yaşlısı bir anda oraya sıçradı bu alevler. İşte ellerindeki sularla müdahale ediyorlar.
1: Mersin'de de alevler ormanlık alanı sardı. Aydıncık ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Yüzlerce personel ve araçla yürütülen çalışmalarda alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcandı. Tedbir amacıyla 80 hane tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere nakledildi. Çalışmalar sonucunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'de de farklı noktalarda yangınlar etkili oldu. Edremit ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Gömeç'te başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle Ayvalık ve Bergama yönüne ilerledi. 24 saat aşkın sürede devam eden mücadele sürüyor. Aydın'da da orman yangını çıktı. Çin'e ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Kavşat Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü. 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevlerin arasında kalarak yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Yangın yerleşim bölgelerine yaklaşırken söndürme çalışmaları sürüyor. Isparta'da 2 farklı noktada yangın çıktı. Eğirdir ilçesindeki yangın kuvvetli rüzgarla kısa sürede büyüdü. Bölgede devam eden mücadele sırasında barla boyalı mevkiinde ikinci bir yangın daha çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda her iki yangında kontrol altına alındı. Antalya'da da ekipler zamanla yarıştı. Alanya çevresindeki orman yangınına çok sayıda hava aracı ve arazöz destek verdi.
3: Sapadere'de başlayan yangın yaklaşık 25 kilometre boyunca yayıldı. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale edildi.
1: Tedbir amacıyla 4 mahalledeki 153 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Kumluca ilçesindeki yangınsa yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 50 hektarlık alan ve 15'e yakın ev zarar gördü.
4: Antalya'nın Kumruca ilçesi Yazır mahallesindeki orman yangınında 10 ev kullanılamaz hale gelmişti. Şu anda o evlerden birisinin önündeyiz. Evet, 2 katlı ev tamamen yanmış durumda ve kullanılamaz hale geldiğini görüyorsunuz.
5: Alevlerle mücadelenin verildiği bir adreste Çanakkale'ydi. Çanakkale merkeze bağlı Saraycık'ta çıkan yangın örtü yalıcının şeklinde büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
1: Sarıcaeli köyünde çıkan yangın 6,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Meteorolojik risk nedeniyle il genelinde 4 gün süreyle açık alanda ateş yakılması yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Seydikemer yangının tamamen kontrol altına alındığını, Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Aydıncık yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Aydın, Çin'e ve Balıkesir, Gömeç bölgelerinde yangınların sürdüğünü belirtti.
0: Avrupa'nın dört bir yanında da alevler yükseliyor. İspanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'da günlerdir orman yangınlarıyla mücadele

0: mücadele ediliyor. İspanya'da can kaybı sayısı 14'e yükseldi. Yunanistan'da da 3 itfaiyeci alevlere müdahale sırasında hayatını kaybetti.
1: İspanya, Fransa, Yunanistan, İngiltere. Avrupa'nın ormanları alevlerin pençesinde. İspanya tarihinin en büyük orman yangınlarıyla boğuşuyor. Madrid, Toledo, Almeria, Avila ve Castellón günlerdir yanıyor. Almeria'da yangınlar nedeniyle ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmaları sürerken sadece başkent yakınlarındaki Avila'nın Borgondo bölgesinde 43 bin hektardan fazla alan küle döndü. İspanya genelinde bu yıl yanan alanların büyüklüğü 207 bin hektarı aştı.
2: Durum olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Şu anda olası bir yeniden alevlenmeyi önlemek amacıyla diğer önlemlerin yanı sıra yangını kontrol altına almak ve etkilenen alanları soğutmak için çaba gösteriliyor.
1: Fransa'da da durum farklı değil. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. Geniş bölgelere ulaştı. Bu yıl başından itibaren irili ufaklı 13 binden fazla yangının çıktığı ülkede 162 bin futbol sahası büyüklüğündeki 116 bin hektar alan küle döndü. Yangınların savunma ve havacılık sanayisine ait bazı stratejik tesislere yaklaşmasıyla özel koruma önlemleri alındı. Özellikle ülkenin güneyindeki Giron bölgesinin alevlere teslim olmasıyla Bordo kenti tahliye riskiyle karşı karşıya kaldı. Ülke tarihinin en büyük yangınları nedeniyle Fransız ordusu destek için sahaya indi.
3: Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tahliye edilme ihtimalini düşünmek bile garip. En azından ben şahsen her ihtimale karşı çantamı hazırladım.
1: Yunanistan'da da benzer görüntüler vardı. Girit ve Mora Yarımadası'yla Paros'la Midilli adalarında ormanlar alevlere teslim oldu. Güçlü rüzgarlar yangınların önünü almayı zorlaştırırken 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasıyla Girit'te çok sayıda köy için tahliye kararı verildi. Alevlerin en geniş cephesi yaklaşık 15 kilometreye ulaştı.
4: Yangın bazı evlerin bahçelerine sıçradı. Tehlikedeydik ama herkesin çabasıyla en kötüsünden kurtulduk.
1: Ekipler yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürdürüyor. İngiltere'de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuraklık alarmı verilen ülkenin doğusundaki Suffolk'ta ormanlık alanlardan duman yükseldi. Yangının çalılık alana sıçraması sonucu alevler geniş bir alana yayıldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edilirken yakındaki evler ve bir karavan parkı tahliye edildi.
0: Güney Amerika ülkesi Brezilya ise şiddetli rüzgarla mücadele ediyor. São Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerini vuran fırtına geride büyük bir yıkım bıraktı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
5: Ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Şiddetli fırtına kenti adeta yıktı geçti. Latin Amerika ülkesi Brezilya şiddetli fırtınanın etkisi altında kaldı. Saatte 100 kilometreyi aşan güçlü rüzgarlar ülkenin güneydoğusundaki Rio de Janeiro ve São Paulo eyaletinde büyük yıkım meydana getirdi. Hayatını kaybedenler oldu. Afet nedeniyle onlarca ağaç ve elektrik hattı devrildi. Binaların çatıları uçtu, duvarlar yıkıldı. Ağacın altında kalan bir kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlarda bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı bölgelerde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanırken her türlü ulaşımda felç oldu. Yollar kapandı, metro ve deniz seferleriyle uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Fırtınayla birlikte yetkililer şiddetli hava uyarısı yayınladı. Halka sığınak aramaları ve ağaçlar, elektrik direkleri, sokak lambaları ve diğer yapılardan uzak durmaları konusunda çağrı yapıldı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Liderler görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösteren Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor dedi. Konuk Cumhurbaşkanı Aoun, Lübnan'a desteğini

0: Ben dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti.
2: İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösterdi. Bölgenin yeniden inşasına tam destek verdi.
1: Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
2: Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış hedefinden fazla faydayı Lübnan'ın göreceğine dikkat çekti.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
2: Lübnan Cumhurbaşkanı Amsa, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
3: Amma selamu fi muhitina vel alam.
4: Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Son olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yasal düzenleme genel af olmayacak dedi. Yasanın kabulüyle birlikte yeni dönemin kapıları sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak ifadelerini kullandı.
5: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Genel af iddialarını yalanladı.
5: Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
6: Kurtulmuş mecliste İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde kürsüdeydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
5: Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
6: Yasa düzenleme için önümüzdeki günleri işaret etti.
5: Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
7: Kıymetli alkışlarınızı rica ediyoruz.
0: Hayır. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında gündem Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyaretiydi. Açıklamada Irak'la güvenlik alanındaki işbirliğinin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarı

0: Bunun önemli unsurlarından biri olmuştur denildi.
1: Irak'ta gelişilen işbirliğinin terörle mücadelede payının büyük olduğu vurgulandı. İmzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güven açısından öneminin altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı, başkente makine ve kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Bakanlık Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyaretine değindi.
2: Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eşgüdüm ve işbirliğinin artırılması konularında mutabık kalındığını hatırlattı.
2: Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
1: İsrail ve Orta Doğu'daki gelişmeler de toplantıda masadaydı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'e saldırılarına yer verildi.
3: Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.
1: Bakanlık Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
3: İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrar zedelen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2026 Yüksek Askeri Şura toplantısına da değindi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
0: Yunanistan'ın Türkiye korkusu tetiklendi. Savunma Bakanı Dendias, Ege ve Girit'teki 6 adayı kapsayan denetim turuna çıktı. Yeni askeri modernizasyonlarını denetledi. Öte yandan yeni projenin detayları ortaya çıktı. Buna göre Türkiye sınırına yakın adalarla Meriç hattına elektronik harp ve anti-drone sistemleri yerleştirileceği ifade edildi. Ayrıca gelecekte oluşturulacak 150 bin yedek asker Türkiye sınırına yığılacak.
1: Asker denetlendi, Girit asker gönderme kararı alındı. 150 bin yedek asker oluşturulacak, Türkiye sınırına yerleştirilecek. Türkiye korkusu Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan askeri modernizasyon için çabalarını sürdürüyor. Ordu dümeni İsrail'e kırdı. Aşil kalkanı olarak adlandırılan hava savunma ağını kurdu. Bu kapsamda saha çalışmaları başladı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Ege ve Girit'teki askeri birliklerde denetim turuna çıktı. Denetimin ana gündemi Yunanistan'ın Agenda 2030 modernizasyon programıydı. Orduya bilgilendirme yapıldı. Programın detayları ise Atina'nın Türkiye endişesini bir kez daha ortaya koydu.
4: Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın bakanların almış olduğu karar gereği Meriç ilinden Girit'e kadar olan bölgede elektronik harp ve drone karşıtı bir sistem konuşlandırılacak. Bu da Türkiye'den gelecek olan saldırılara karşı, Türkiye'nin İHA'larına karşı Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Yunan ordusu önlem alıyor.
1: Proje kapsamında Türkiye'ye yakın ön hat adalarına anti-drone sistemleri konuşlandırılması planlanıyor. Aynı bölgelerde elektronik harp kabiliyetleri ve gelişmiş gözetleme sistemleri kurulacak. Askeri üslerin güvenliği ve erken uyarı altyapısı modernize edilecek.
4: Ayrıca Dendias yeni bir ordu oluşturma peşinde. 150 bin Yunan vatandaşının yedek askerlerinden oluşacak olan bir orduyu oluşturacak. Dolayısıyla da hem adaları gezdi, 6 adayı gezdi. Güney Ege, Orta Ege ve Kuzey Ege de olmak üzere bu adaları gezerek buradaki birliklerin nasıl oluşturulacağını denetledi.
1: Dendias, 3 yeni özel operasyon yedek birliğinin kurulmasına ilişkin kararları da imzaladı. Yeni birliklerden ikisi tamamen yedek askerlerden oluşacak. Yedek birlikler Atina, Orta Makedonya ve Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde konuşlandırılacak. Yunanistan Savunma Bakanlığı, savaşa hazır 150 bin kişilik yedek kuvvet oluşturmayı hedefliyor.
0: Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.
2: Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da aralarında olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.
5: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'nde mali suçlar polisi aramasını tamamladı. Belediye çalışanları binaya girmek için hazır bekliyor.
2: Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Belediyeye yönelik suçlamalarda dikkat çeken detaylar yer aldı. Özellikle Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği suçlamalardan bazıları. Geçtiğimiz hafta Mart ayında da Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ile ilgili yorum yaparken tarihi yük ifadesini kullandı. CHP'lileri kızdıracak açıklamalara imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise siyaset bilimi eğitimi almak isteyen bir öğrenciyle yaşadığı diyalog gündem oldu.
6: Gelin baba evine güçlenelim. Baba evi sizleri bekliyor.
1: Baba evi dediği CHP'yi tek kalemde sildi. Nefes gazetesine konuşan Özgür Özel, Yeni Parti ile CHP arasındaki farkı değerlendirirken CHP'leri kızdıracak sözler söyledi. Tarihi yük tespiti dikkat çekti.
7: CHP Genel Başkanı unvanıyla yapmak isteyip de sesini duyuramadıkların var. Bana altı ok deme, ben CHP'ye vermem. Bunlar sahada çok sık olmasa da belli sıklıkla karşılaştığımız şeyler. Yani kafasında bir CHP var, Özgür böyle değil, tamam, ama CHP başka. Genel başkan olsanız bile kafasında CHP yüklediği bir tarihi yük var ve ondan kurtulmuyor veya onu bahane ediyordu seçmen. Şimdi yeni parti olarak böyle bir avantaj var.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Siyaset bilimleri okumak isteyen bir öğrenciyle diyaloğu gündem oldu.
8: Tercihler neresi?
9: Siyaset bilimleri.
8: Siyaset bilimleri.
9: Evet.
8: Tehlikeli bir şey bu.
10: Mustafa.
8: Güzel. İyi hazırlık yaptın herhalde.
9: Çok hazırım.
8: Nasılsın, iyi misin?
0: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan iş adamı Hüseyin Başarı'nın verdiği ifade ortaya çıktı. Haluk Levent'e Şubat ve Nisan aylarında toplam değeri 2 milyar 300 milyon lira olan 22 konut sattığını ancak parasını alamadığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.

0: canım.
1: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başarı'nın ifadesi ortaya çıktı.
2: 2 ayda 22 taşınmaz satışı yaptık. Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. 2 milyar 300 milyon lira bedelle satış yapıldı. Ancak karşılığında sadece 151 milyon 680 bin lira aldım.
1: İş insanı Hüseyin Başaran nasıl bir kumpasın içine

0: görüştüğünü birbiri anlattı. Haluk Levent, kızıma olan hassasiyetimi kullandı dedi.
1: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum.
0: Başaran Haluk Levent'i, mal varlığını haksız ve hileli yollarda ele geçirmeye çalıştığı şikayetiyle soruşturmanın kilit ismi oldu. Başaran'ın emniyet ifadesine ulaşıldı. Yurt dışından geldiği iddia edilen hayali fonlar karşılığında gayrimenkullerinin ele geçirildiğini savundu.
2: 602 milyon TL karşılığında 4 adet taşınmazın Yeliskaya üzerine devredilmesini, sebebinin de yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliskaya olduğunu söyledi. Biz de devrettik. Senetlerin vadesinin günü gelmeden yapılmış olması bende ayrıca bir güven oluşturdu.
3: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: İfadesindeki en önemli kısımlardan biri de Haluk Levent'e ait takas pazarıydı.
2: Taşınmazların kendisine ait Bardır havuzunda toplanması gerektiğini söyledi. Daha sonraki yaptıracağı yardımların da bu Bardır havuzundan karşılanacağını anlattı.
0: Haluk Levent iş adamıyla duygusal yakınlık da kurmak istedi. Güvenin devamlılığı önemliydi. Hatay'daki okula kızının ismini vereceğini söylemiş, hatta Ramazan çadırının üzerine de adını yazdırmıştı.
4: Ey sevgili canım, bu derdime inan.
0: Haluk Levent 2 ayda 22 taşınmazın devrini yaptırdıktan sonra artık iş insanının telefonlarına çıkmadı.
5: Sadece içinde bulunduğum durumu belki kurtarırım, belki kazanırım, yerine koyarım, belki alırım diye her türlü kumarı da oynadığım söylenebilir. O daha da batırdı zaten.
2: Ben ısrarla aramaya devam edince mide kanseri olduğunu söyledi. Artık şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başladım. Sapı kayıtlarını incelettiğimizde Yeliskaya üzerindeki taşınmazların Ankara'daki Esin Önder Çağlayan veya bu kişinin sahibi olduğu şirkete devredildiğini, onların da hemen yüksek miktarlarda kredi için başvurduğunu ve tüm taşınmazlara ipotek konulduğunu gördük. 4 ayda işlemde yapılan ödemelerin 3 tanesi Yeliskaya'dan gelirken son ödeme Esin Önder Çağlayan'ın sahibi olduğu şirketten yapıldı. Bu da zaten bu üç kişinin birlikte hareket ettiğini göstermektedir.
1: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu.
0: İş insanı Hüseyin Başaran, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
6: Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi. Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Cem Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Küçük hakkında bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım açıklamalarla ilgili bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. İstanbul'da düğün fotoğrafçılığı yapan 21 yaşındaki Ferhat Açık günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Arnavutköy'deki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Katili ise düğün fotoğraflarını çektiği komşusuyla arkadaşları çıktı.

0: dış çekim var yalanıyla kan donduran plan devreye sokuldu. 21 yaşındaki genç, düğün fotoğraflarını çektiği damat ve arkadaşları tarafından ormanda vahşice katledildi.
1: Hunharca, yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
0: Ferhat Açık, kayıp ihbarı yapılmadan evvel aynı mahalleden kısa süre önce dünya evine giren komşusunun fotoğraflarını çekmek için düğününe gitmişti. İddiaya göre borçları olduğu öğrenilen damat, aslında fotoğrafçı gencin sosyal medyadaki lüks paylaşımlarından dolayı onu daha önceden gözüne kestirmişti. Ve birkaç gün sonra vahşet planı için harekete geçti. 12 Temmuz'da o damat ve arkadaşları Esenyurt Meydan'da Ferhat Açık'la karşılaştı. İddia o ki fotoğrafçı Açık'a iş teklifinde bulunan şüpheliler, "Arabamız yok, bizi sen götürür müsün?"

0: bahanesi uydurarak aracına bindi. Direksiyon başındaki Ferhat Açık'a Arnavutköy'deki ormanlık alana gitmesini söyleyen haydutlar, "Burada bir fotoğrafımızı çeker misin?" deyip onu dakikalarca darbetti. Telefonunu zorla aldıkları fotoğrafçının banka hesaplarının boş olduğunu gören şüpheliler, defalarca bıçakladı ve öldürdükleri zavallı gencin cansız bedenini bir çukura gömdü. İddia o ki cinayet sonrası 3 zanlı soğukkanlı bir şekilde Aşık'ın kimliğini alıp noterde arabasını bile satmaya çalıştı.
1: Araç satışı yapmaya çalışıyor. Noter buna diyor ki bu sen değilsin. Elinde patlayınca abisini arıyor, diyor ki gel işte kardeşin arabayı bana teslim etti. Size vermemi söyledi.
0: Kayıp genci arayan polis ise adım adım iz sürdü. Üç zanlı ortaya çıkan deliller sonrası Van'da İran'a kaçmak üzereyken yakayı ele verdi. Şüpheliler cinayeti bir bir itiraf etti. İfadelerden sonra polis 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
1: Bu katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
2: Öldü dediler, hastanede yoğun bakımda çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakımda yatan 72 yaşındaki hasta ile ilgili kızına başsağlığı mesajı gönderildi. Ancak sonra da kadının hayatta olduğu, hastaların karıştırıldığı anlaşıldı. Yaşadıkları bu büyük travmanın ardından aile hastane hakkında şikayetçi oldu.
3: Pazar günü kahvaltı esnasında ablamla beraber otururken bana bir mesaj geldi. Mesajda yazan şu: başın sağ olsun, çok uğraştınız. İşte mekan cennet olsun, nurlar içinde yatsın.
4: Cep telefonuna gelen başın sağ olsun mesajıyla dünyası başına yıkıldı. Songül Karaman yoğun bakımda yatan annesini kaybettiğini düşündü ama sonrasında hastaların karıştırıldığı, ölen kişinin bir başkası olduğu ortaya çıktı.
3: Böyle bir mesaj geldiğinde zaten telefon benim elimden düştü ve biz şok geçirdik. Nasıl yani? Hastaları karıştırıyor.
5: Size annenizin öldüğünü söylüyor.
3: Evet.
5: Oysa
3: annem şu an hala yoğun bakımda.
4: Songül Karaman kahvaltı esnasında cep telefonuna gelen bir başsağlığı mesajıyla annesinin öldüğünü öğrendi. Büyük bir şok yaşadı. Hemen annesinin doktorunu aradı. Annesinin doktoru da yine şaşkındı. Çünkü en son hastasını gördüğünde durumu iyiydi. Çok geçmeden de 72 yaşındaki kadının hayatta olduğu ortaya çıktı.
6: 72 yaşındaki Şükran Karaman kanser ameliyatı sonrasında İstanbul Zincirlikuyu'daki özel hastanede yoğun bakıma alındı. Aslında tedavisi devam ediyordu.
3: Hastaları karıştırmışlar aynı saatte, yani başka biri ölmüş, ölen hasta erkek ama annemin eksi olduğunu iletmişler. Bu boyutta bir olay. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum zaten.
4: Öldü dedikleri Şükran Karaman hayattaydı. Onu karıştırdıkları kişi ise bir erkekti. Üstelik bir gün önce vefat etmişti. İşte aile yaşadığı bu kabusun ardından özel hastaneyi şikayet etti.
3: Biz üçüncü kişiden öğrendik ve doğal olarak biz bununla ilgili de zaten yasal süreçlere başvurmayı düşünüyoruz.
6: Yanlış mesajla annelerinin ölüm haberini alan aile ihmalin ardından özel hastane hakkında şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı da bu olayla ilgili inceleme başlattı.
3: Biz bunu duyduğumuzda bir özür bekledik açıkçası. Hastane bir geri dönüş yapsın istedik. Ama bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar.

0: Şimdi sizleri Nevşehir'e, Kapadokya Balon Festivali'ne götüreceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği festivalde Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden gelen figürlü balonlar gökyüzüyle buluşuyor. O renkli ve sıcak atmosferi bizlere A Haber muhabiri Yağmur Aksu anlatacak. Kameraman İbrahim Türkmen de ekranlarınıza getirecek. Sözü hemen Yağmur'a bırakın.
1: Tabii gün doğmadan hazırlıklar yapıldı. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Kapadokya'da düzenlenen 7.si düzenlenen Uluslararası Balon Festivali'nde Kapadokya semaları renklendi. Tabii muhteşem bir görüntü var. Özellikle bu görüntülere eşlik etmek isteyen binlerce kişi ise işte Göreme Festival alanına geldiğini belirtelim. Tabii görmüş olduğunuz gibi işte o gökyüzünde aslında milyonlarca kişinin görmek istediği o balonlarsa gökyüzünü süsledi. Tabii yalnızca gökyüzü değil, Kapadokya'nın her noktası festival heyecanı.

Canıyla canlandı. Tabi sabah balon uçuşlarıyla başlayan coşku özellikle akşam saatlerine kadar, akşam ışık gösterene kadar, etkinliklere kadar devam edecek. Tabi Kapadokya Doğal Güzelliğin Uluslararası Festival atmosferiyle birleştirerek ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi aslında birçok balonun aynı anda havalanması muhteşem bir görüntüye de eşlik ediyor. Tabi Kapadokya milyonlarca yılda oluşan eşsiz coğrafyasında bu kez dünyanın dört bir yanında gelen balonlara ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu festivalde özellikle 25 balon dünyanın dört bir yanından geldi. 25 ülkeden gelen sıcak hava balonları ise Kapadokya semalarını renklendirdi. Tabii bir yandan da 10 tane klasik balon olmak üzere toplam 36 balon Kapadokya semalarında yerini aldı elbette. Tabii festival kapsamında özellikle bulunduğumuz nokta çok özel. İnsanları da görüyorsunuz. Çoluk, çocuk, herkes burada. Genci, yaşlısı, 7'den 70'e herkes burada ve bu festivale özellikle muhteşem bir atmosferle katıldıklarını belirtelim. Tabi burası yalnızca sıcak hava balonlarının uçtuğu bir bölge değil. Aynı zamanda doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği jeolojik mirasın, tarihin ve kültürün gökyüzüyle buluştuğu eşsiz bir açık hava müzesi olduğunu belirtelim. Tabi Uluslararası Balon Festivali bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Otellerde doluluk oranları artarken restoranlar, hediyelik eşya işletmeleri, turizm acenteleri ve yerel esnaf da festival hareketliliğinden payını aldığını belirtelim. Böylece Kapadokya yalnızca doğal güzelliğiyle değil, turizme sağladığı ekonomik katkıyla da öne çıkıyor. İşte kameraman arkadaşım da ekranlara getiriyor. Şuna da dikkat çekeceğim. Özellikle bizlerin, Türkiye'nin durmuş olduğu o önemli bir duruş var elbette. Şimdi burada Kapadokya'da yerli ve milli olarak üretilen bir şirket var balon üretiminde ve birçok ülkede ihracatı yapılıyor. İşte o şirket bugün Kapadokya semalarında havalanan balonlarına şöyle bir proje başlattı. Özellikle Filistin'e destek amaçlı şirketin havalandırdığı o balonlar Filistin'e büyük bir destek sağlıyor. Bizler de buradan Türkiye olarak elimizi hiçbir zaman çekmediğimizi, özellikle üretimde de bu topraklara da çekmediğimizi belirtelim. Tabii burada binlerce insanlar işte bu festivale katılmak için sabah gece saatlerinden itibaren yola çıktı. Kimisi şehir dışından geldi, kimisi Nevşehir'de bulunan işte bu yerlere, bu noktalara geldiğini belirtelim. Tabi muhteşem bir atmosfer var. Daha balonların havalandığını belirtelim. Tabi kameraman arkadaşım da göstersin. Bakın yeni havalanan balonlar da işte görmüş olduğunuz gibi şekilli balonlar. Hemen görüyorsunuz bakın orada. Yeşilli, sarılı, mavili bir balon. İşte o şekilli balonlar yurt dışından getirildi ve 25 ülkeden gelen sıcak hava balonlarıysa işte bu Kapadokya semalarını renklendirmeye devam ediyor. Tabii 7 yıldır aralıksız düzenlenen bu uluslararası organizasyon Kapadokya'nın dünyanın en önemli sıcak hava balonlu merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Milyonlarca yıllık doğal mirassa, gökyüzündeki renk cümbüşünün buluştuğu bu eşsiz manzara Türkiye'nin turizm vitrinini de güçlendirmeye devam ettiğini belirtelim. Tabii Kapadokya'nın eşsiz vadileri festival coşkusuyla yeniden renklendi. Gün doğumundan önce hazırlanan sıcak hava balonları kısa süre sonra aynı anda gökyüzüne yükseldi. Tabii kartpostalları aratmayan görüntüler oluştu. Şu anda kameraman arkadaşım da titiz bir şekilde onları ekranlara getirdiğini ifade edelim. Tabii festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise özel tasarımlı balonlar oldu. Bunu ifade ediyoruz ki aslında dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya'ya işte burada festivalde yerlerini aldığını bir kez daha altını çizelim. Tabii vadiler, seyir terasları ve yüksek noktalar sabahın ilk saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler balonların oluşturduğu manzarayı ölümsüzleştirmek için objektiflerine sarıldı. Kimisi burada bu anda ölümsüzleştirmek için fotoğrafla çekmeye başladı. Tabii işte görmüş olduğunuz gibi bu noktada vatandaşlar işte bu eşsiz bir manzaraya eşlik etmek için bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Tabii özellikle festival hem Türkiye'nin tanıtımına katkı sunuyor hem de Kapadokya'nın eşsiz mirasını milyonlarca kişiye ulaştırmayı sürdürüyor. Biraz daha ilerleyelim. Bakın özellikle daha havalanan bir sürü balon olduğunu ifade edelim burada. Tabii yedincisi düzenleniyor ve yedincisi düzenlenirken de aslında her yıl olduğu gibi bu yılda Kapadokya semaları hiçbir zaman boş kalmadı ve turizmin gözde yerlerinden birisi olan Nevşehir'de her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir katkı sağlamaya devam ediyor. Tabii özellikle bakın
çocuğundan yaşlısına 7'den 70 herkesin burada olduğunu ifade edelim. Peki neler hissediyorsun?

0: Harika bir yer burası değil mi?
1: Ha, çok iyi.
0: İlk defa mı katılıyorsun?
1: Yo, bu ikinci kez katılacağım.
0: İkinci. Peki nasıl bir atmosfer var burada?
1: Çok iyi. Burayı çok seviyorum. Bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tabii özellikle çocukların en dikkat çektiği yerlerden birisi de o renkli balonlara yakından tanıklık etmek elbette. Merhabalar. Canlı yayındayız. Neler hissediyorsunuz?
2: Merhabalar. İyiyiz. Ailecek geldik. Zaten buralıyız. Buraya yerli ve yabancı turistler Kapadokya tarihi kültür gezisi için gelirken çok şükür şu anda balon da bir kültür oldu. Bölgemiz açısından önemli bir maddi gelir kaynağı.
0: Yani festival alanında da muhteşem bir atmosfer.
2: Tabii ki. Sabah erkenden ailecek geldik biz de bu görsel şölene katılmaya.
0: Çok teşekkür.
2: Sizler de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Eğlenceler diliyoruz bize. Sen nasıl buldun burayı? Güzel mi burası?
3: Güzel.
0: Balonlar nasıl?
3: Çok büyük.
0: Çok büyük. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte çocukların da en dikkat çektiği, aslında ilgisinin balonlara yöneldiği yerlerden birisi de burası elbette. Biraz daha ilerleyelim. Tabii özellikle bakın görüyorsunuz sadece bu alanlarda değil, bakın ilerleyen yerlerde de insanların olduğunu ve binlerce kişinin buraya akın ettiğini ifade edelim. Tabii özellikle burası Uluslararası Kapadokya Balon Festivali kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen özel şekilli balonlar gün doğumuyla birlikte aynı anda gökyüzüne yükselen yerler. Tabii sadece balon turizmi değil, aynı zamanda güzel atlar diyarı olarak bilinen Nevşehir'de de at turları düzenleniyor bu noktada. Tabii güvenlik açısından da jandarma 7/24 burada nöbetlerine devam ediyorlar. Herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşanmaması için burada nöbetlerini devam ettiğini ifade edelim. Tabii özellikle yerli ve yabancı bütün turistlerin bu noktaya geldiğini ve bu eşsiz ortama, atmosfere eşlik ettiklerini bizler de ifade edelim. Tabii özellikle bizler de sabah saatlerinden itibaren çıktık buraya ve muhteşem bir atmosfer olduğunu söyleyelim. Tabii görmüş olduğunuz gibi soğuk havaya rağmen burada insanlar tabii ellerine telefonlar alarak aileleriyle birlikte buraya gelmeye devam ediyorlar. Bakın son olarak da şurayı göstereyim. Son bir görüntü verelim elbette. Kameraman arkadaşım da ekranlara getirsin. İşte son bir manzara ve muhteşem bir görüntü. Tabii son olarak da Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da buraya gelecek ve bu atmosfere yakından eşlik ettiğini ifade edelim. Tabii dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından gelen hava balonu, sıcak hava balonları ise tabii Kapadokya temalarını renklendirdi ve renklendirmeye devam edecek diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
4: Yağmur Aksu'ya teşekkür edelim bu renkli görüntüler için. Devam ediyoruz. Üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan öğrenci affı düzenlemesini içeren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile son sınıf öğrencilerine ek sınav ve internlük tamamlama hakkı da tanındı. İşte detaylar geliyor.
5: Öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
6: Kamuoyunun en çok beklediği konu yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
5: Düzenlemeyde yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlara eğitimlerine devam etme imkanı sağlanacak. Öğrenci affı kapsamında getirilen düzenleme ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde uygulanacak.
6: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
5: Daha önce aynı kanun kapsamında bir öğrenim seviyesinde af hakkından yararlanmış olmak, başka bir öğrenim düzeyinde yeniden bu haktan faydalanmaya engel olmayacak. Kanun teklifinde yer alan ve öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarına atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören madde ise teklif metninden çıkarıldı. Kanuna göre azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için internlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için 2 ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak. Kanunda belirli şartları sağlayan öğretim üyelerinin 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sözleşmelerle görevlerine devam edebilmesine imkan tanındı. yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak görev yapan öğretim üyelerinin mevcut özlük haklarının korunmasına yönelik hükümler de yasaya eklendi.

0: İade etmek artık çok daha kolay olacak. Çünkü sistem sadece iade makineleriyle sınırlı kalmayacak. Hem tüketici hem de iade alanlar kazanacak.
1: Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 tane ürünü alıp müşteriye teslim edebiliyoruz.
2: İçecek ambalajlarını teslim etmek için artık bu cihazları aramamıza gerek kalmayacak. Vatandaş mahallesindeki bakkala, markete hatta büfeye bile bu ambalajları teslim edebilecek. Amaç vatandaşın teslim noktalarına ulaşımını kolaylaştırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak.
3: Ben şimdi mahalleden buraya gelmem, mahalledeki bakkala veririm. Bence çok kolay olur, çok da güzel olur.
1: Bu cihaz şöyle baktığınız zaman tamamen bir el terminalidir. Mobil doğa uygulaması yüklüdür buna.
2: Vatandaş boş ambalajları cihaza değil işletme sahibine teslim edecek. Yeni sistemde yine 1 lira teşvik bedelini dijital cüzdanından alabilecek. İşletme sahibi ise her bir ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
1: Plastik, headler, camlar, bir de teneke kutuların hepsini tamamını alıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere ürünleri böyle teslim alıyoruz.
4: Daha mantıklı, madem böyle bir dönüşüme sevk ediliyor millet, zaten bu işi bakkaların yapması daha mantıklı. Satıcı da onlar değil mi?
5: Mobil doğa cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor.
6: Burada bir sıra bekliyorsun ama yani her yerde olursa sıra beklemezsin, hemen işini halledersin, çıkarsın.
5: Aynı makineleri gördükleri gibi bu cihazda hangi noktalarda vatandaş rahatlıkla görüntüleyebilecek doğa uygulaması üzerinden.
0: Hem iade alan esnafta hem de depozito makinelerinde ambalaj sınırı 200 adet. Ama çok daha fazlasını teslim etmek isteyenler ambalajlarını sayma ve doğrulama merkezlerine teslim edecek. Teşvik tutarı ise 50 kuruş.
7: İçişleri Bakanlığı milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir düzenlemeye gitti. Ayrıntılarına bakalım.
8: İdari yaptırım yok. Bunun için de herhangi bir evrak taşımamız gerekmiyor. Ruhsatı işlememiz gerekmiyor.
9: İçişleri Bakanlığı sökülebilir araç ekipmanlarına ilişkin düzenlemeyi değiştirdi. Buna göre port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları gibi ekipmanlar artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek.
8: 35 milyon araç kullanıcısının kafasında bir soru işareti vardı. İçişleri Bakanlığı bunu tamamen netleştirdi. Araçta teknik bir değişiklik yoksa, yani kayda girmesi gereken, bu port bagaj adı altında geçiyor. Bagaj taşıyabilirler.
10: Araç üzerinde bulunan bagaj veya aksesuarlar artık cezaya tabi tutulmayacak.
8: Trafik polisi, jandarma trafik 1000 liraya yakın bir idari para cezası yansıtabiliyordu. Bunları sökün 30 gün içerisinde diye bir müddet uygulanıyordu. Fakat ikinci madde ise teknik bir değişiklik varsa bunun ruhsata işlenmesi için onaylı bir kurumdan, akredite bir kurumdan teknik değişiklik yapılacak. Noterden onaylanacak. Bunun için de tüm muayeneye gerek yok. Noter değişikliği gerekiyor.
9: Araçtan sürücünün görüşünü ve güvenli sürüşünü etkilemeyen aparatlar için evrak bulundurmak da gerekmeyecek.
8: Trafikte aracın kapladığı alandan daha büyük bir malzeme taşıyorsanız ve tamamen trafikte risk unsuru yaşatıyorsanız bunlara özel izinle taşımanız gerekir. Bunun haricindeki bütün takıp çıkartabileceğimiz kendimizin sürüşümüzü, görüşümüzü engellemeyen bütün ekipmanları kullanabiliriz. İdari yaptırım yok. Bunun için de herhangi bir evrak taşımamız gerekmiyor.
7: Şimdi sizleri Topkapı Sarayı'ndaki padişah kılıçlarının aslına uygun olarak yeniden hayat bulduğu Bilecik'teki tarihi bir atölyeye götüreceğiz. Göktürklerden Osmanlı'ya uzanan asırlık kılıç yapımı geleneğini ve sırlarını ustasından dinleyeceğiz. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
11: Osmanlı döneminin vazgeçilmez unsuruydu bu kılıçlar ve bıçaklar. O dönemin çok önemli silahlarıydı. Günümüzde de yaşatılıyor bu kılıç yapımı geleneği. Onu yaşatan isim de Sezer abimiz. Sezer abi, şimdi bir sürü bir şey var. Ben hiçbir şey anlamıyorum. İzleyicilerimize bir anlat. Nedir bu kılıçlar? Özellikleri ne? Kaç kilogram? Ne işe yarıyor?
12: Şimdi merhaba, adım Sezer Sargıl. Biz bu işe bıçak sanatıyla başladık, bıçakçılıkla başladık. Halk Eğitim Merkezi'nde bıçak eğitim veriyoruz artık. İlk yaptığımız kılıçları şöyle söyleyeyim, hani kendi formumuza göre yapmaya başladık. Ama baktık ki bu kılıçları asılları var. Asılları nerede? Topkapı Sarayı'nda. Bu Topkapı Sarayı'nda padişahların, sultanların, paşaların kullanmış olduğu silah.

0: Birebirlerini yapmaya karar verdik. Çünkü o dönemde yapılan silahlarla fetihler olmuş. O dönemin karşı tarafı savunmasına göre silahlar yapmışlar. Biz de bunların birebirlerini yapalım. Hani bu Göktürk Devleti'nden başlayıp Selçuklu, Osmanlı döneminin işte kılıncın artık tüfek icat olduğu, silah kılınç yani mertlik bozulduğu hesabına döndüğü zaman ki döneme kadar diyelim biz bunu, kılıçları yaptık. Ama günümüzde de süvari birliğinin işte askeri literatürde kılıçların kullanıldığı devam edilmektedir. Çünkü merminin, her şeyin, silahın görevi bittiğinde kılıç bıçak devreye girer.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani o yüzden de mermisi bitmeyen silah diyoruz biz buna.
1: Kesinlikle. Ne var şimdi şu nedir mesela? Elime de ağlamı çok yani, ağır.
0: Şöyle anlatayım. Bu gördüğünüz kılıç Fatih Sultan Mehmet'in 5 kılıcından biri. Yani bu harp kılıcıdır. Ama bunun bir özelliği daha var. Yani Damaskus Şam çeliği dedikleri çelik modelinden yapılmıştır.
1: Yani nasıl bir çelik?
0: Diyelim iki çeşit çeliğin birbirine katlanarak, dövülerek yaklaşık 17 gün 18 gün süreçte dövüle yapılan bir kılıç modeli.
1: Neredeyse bir ay dövülüyor mu yani?
0: Bir ay dövülüyor yaklaşık.
1: Yani gerçekten çok ağır.
0: Tabii ki. 3 ayda da bitim aşamasına geliniyor. Tabii ki bunlarda doğal ürünler kullanılıyor. Doğal ürünler, kabzası mesela boynuzdan yapılma vesaire.
1: Koyayım bir kabzası. Kabzası. Boynuzdan mı?
0: Evet, şimdi geyikler her yıl boynuzları döker. Her yıl döktüğü için döktükten sonra da bize bunu getirirler. Biz bunu da bıçak kabzası, kılıç kabzası, işte yatağın kabzası olarak yaparız ve yani geri dönüşüm sağlıyoruz bir nevi de.
1: Şunlar nedir abi?
0: Şu bazı kabzeleri de cevizin kökünden, yani bizim
1: bu da özel yani, yani bunun kabzesi de özel.
0: Cevizin kökü olacak mutlaka ki. Çünkü cevizin dalı olduğu zaman yani gün yüzü görmüş yerden olmuyor. Niye? Atma olasılıkları var, o koyuluğu alamıyorsunuz mesela. İllaki toprağın altından olacak.
1: Şurada bir alabilir miyim?
0: Tabii
1: ya?
0: Ki. Bu gördüğünüz kılıç da
1: sanki ucu biraz ağır gibi bunun.
0: Tabii şimdi bu formu o şekilde koyduğunuz zaman denge noktasını bulmanız gerekmektedir. Şöyle anlatayım. Bu görmüş olduğumuzda Osman Gazi'nin silah arkadaşı, sonradan İslamiyet'i kabul eden kişinin kılıncı. Yani Mihal Gazi'nin kılıncı bu.
1: Mihal Gazi'nin kılıncı.
0: Bunun birebiri orijinal olanı Harbiye Müzesi'nde. Biz de bunu memleketimizde yaşamış, büyümüş, işte Osman Gazi'ye silah arkadaşlığı yapmış, dostluk yapmış kişinin kılıncını yaparaktan birebir Mihal Gazi'nin, Köse Mihal Gazi'nin kılıncını yaptık.
1: Fakat bir şey söyleyeceğim abi. Yani bir 30 saniye falan tuttum, kolum ağrıdı benim.
0: Evet. Şimdi şöyle.
1: Yani ecdat nasıl savaşmış bunlarla?
0: Şöyle anlatayım. Kılıçlar hani bizim şu andaki askeriyedeki gibi G uç usulü gibi al bu silahı işte nişangahını temizle değil. İnsanın, her insana, her yeniçeri askerine şöyle düşünün. Ölçüsüne göre kılıç yapılıyor. Yani bir ölçüsü var, ağırlığı var. Bu kalıba göre yapılan bir kılıçtır. Yani o tutup
1: herhalde da benim iki katım.
0: Yani güçlü ama artık bunun antrenmanları yapılıyor vesairesi yapılıyor. O savaş sahnesinde onu yapıyor. Yani kışın hava gidilmiyor ama savaşa gidilmiyor. Yazın gidiliyor. O kışın da bununla antrenman yapılıyor. Antrenman yapıldığı için de o savaş esnasında tabii ki kılıncın en büyük özelliği kesmek değildir. Savunma mekanizması.
1: Değil mi?
0: Savunursunuz, sonra dövüşürüz. Hani filmlerde seyrediyoruz ya, 15-20 dakika savaşılıyor. Böyle bir şey yok. Bir kişi bir kişiyle. 10 saniye dövüş.
1: Önce savunma.
0: Evet. Savaşıyorsunuz. Savaştıktan sonra da 10 saniye civarında dövüşüyorsunuz. Karşı taraf da aynı şekilde sizi bırakıyor. Zaten avlanma, savaşmaya. Niye? Çünkü yorulursanız karşı taraftakinden sonra yorulmamış adam geliyor, bir vuruşta sizi kesiyor. O yüzden de hani filmlerdeki gibi değil ama kılıncın çok büyük şeyleri var. Şöyle söyleyeyim. Bir imparatorluk geçişi var. Yani siz bir beylik olarak geliyorsunuz. Beylik de demeyelim ama oba olarak geliyorsunuz Bilecik'e, Söğüt'e. Oradan beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa. Bu süreç boyunca sadece kılıçlarla fetih oluyor. Başka bir şey yok.
1: Evet.
0: İstanbul'un fethinden sonra da dahil gene kılıçlar devam ediyor ama ki bunların şu anda fethettiği yerleri dünyanın en iyi silahını yapsak bunun fethedemeyi koruyor.
1: koruyor şu an.
0: Koruyor. Yani siz en iyisi

0: Günaydın, Sabah Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 6 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız önümüzdeki 3 saat boyunca. Hemen başlayalım günün en sıcak başlığı. Orta Doğu'da beklenen en somut barış adımı geldi değerli izleyenler. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karara göre Hamas silah bırakacak. İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Başkan Trump kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye de teşekkür etti. İşte tarihi anlaşmanın detayları.
1: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası İstikrar Gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ve beraberindeki heyetle Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl yönetecek? Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Liderler görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösteren Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor dedi. Konuk Cumhurbaşkanı Aoun, Lübnan'a desteğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti.
3: İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösterdi. Bölgenin yeniden inşasına tam destek verdi.
2: Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
2: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin

0: her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış hedefinden fazla faydayı Lübnan'ın göreceğine dikkat çekti.
0: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Amsa, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
2: Amma selamu fi muhitina vel alam.
3: Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Son olarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum.
4: Soykırımcı Benjamin Netanyahu'yla ABD'li senatör John Fetterman görüştüler ve bu görüşmede alışılmadık görüntüler ortaya çıktı. İsrail yanlısı Fetterman, Netanyahu'yla yaptığı buluşmaya şort ve kapşonlu hırkayla katıldı. Şimdi o görüntüleri izliyoruz.
1: Şort ve kapüşonlu hırka giyip Netanyahu'yla görüştü. ABD'li senatör John Fetterman'ın soykırımcı Benjamin Netanyahu ile görüşmesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Fetterman'ın şort ve kapüşonlu hırkayla görüşmeye gelmesi dikkat çekti. Fetterman, Netanyahu konuşurken telefonundan başını kaldırmadı. İkili arasındaki görüşmede senatörün bu tavrı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Skandal karşılaşma, Trump-Netanyahu görüşmesinde yaşananlarla karşılaştırıldı. Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinde bacak bacak üstüne atması manşetlere taşınmıştı. Fetterman'ın Netanyahu görüşmesine şort giyerek gitmesi de İsrail'e diplomatik bir cevap olarak yorumlandı.
4: Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İlk sırada Sabah gazetesi var. Hemen manşetteki başlığa bakalım değerli izleyenler. Sabah gazetesi manşetine bugün İsrail Lübnan'da insanlık suçu işliyor başlığını taşımış. Detayını aktarıyorum. Siyonist işgale tepki gösteren Başkan Erdoğan, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimizi öldürdü ifadelerine yer verilmiş Sabah gazetesine. Manşetinde az önce de haberimizde detaylarını paylaşmıştık. Hemen yanında alevlere karşı zamanla yarış başlığı var efendim. Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarını söndürmek için canla başla çalışan ekiplere halk da destek veriyor. Birbiri ardına çıkan orman yangınlarını söndürmek için Türkiye seferber oldu. Havadan ve karadan müdahalelerle Balıkesir, Çanakkale, Antalya'da alevler kontrol altına alındı. 3500 kahramana halk da su taşıyarak destek verdi. Canhıraş bir mücadele yaşandı değerli izleyenler. Hemen bakalım tabanda Etimesgut soygununa 55 gözaltı başlıklı haberin detayını da paylaşalım sizlerle. Rüşvet ve yolsuzluk yüzünden operasyon düzenlenen CHP'li belediyelere Etimesgut'ta eklendi diyor Sabah gazetesi. Adrese teslim ihaleler, imar ruhsatı, iskan rüşvetleri ve çeşitli usulsüzlük tespitleri üzerine Ankara Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye çalışanı 55 kişi gözaltına alındı. Sayıştay ve MASAK raporları, ses kayıtları ve itiraflar vurgunu gözler önüne serdi. Son bir haber daha paylaşalım. 700 bin gençle büyük buluşma başlıklı haber. TÜGVA'nın yurt genelinde 700 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği yaz okullarının finali bugün yapılıyor. Başkan Erdoğan, Ali Sami Yen spor kompleksi Rams Park'ta 81 ilden gelen öğrenciler ve aileleriyle buluşacak. Bu haberi de paylaşmış olduk. Sabah gazetesinin başlıkları böyleydi efendim. Devam edelim.

0: Ve az önce gazetede de aktardık. Ne yazık ki ciğerlerimiz yandı. Orman yangınlarıyla mücadelede 3. güne girdik değerli izleyenler. Kontrol altına alınanlar oldu. Henüz alınamayanlara ise karadan ve havadan müdahale gün boyu devam etti. Tehlike altındaki yerleşim yerleri boşaltıldı.
1: Yurdun birçok noktasından yangın haberleri geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla'da peş peşe çıkan yangınlarla alarm durumuna geçildi. Seydikemer ilçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fethiye'de ise başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden alevlendi.
2: O kadar böyle hızlı yayılıyor ki şu aşağı tarafı gördün mü? Hemen 2-3 kişi oraya o alevlerin başına geldi. Gördüğünüz gibi çoluk, çocuk, genci, yaşlısı bir anda oraya sıçradı bu alevler. İşte ellerindeki sularla müdahale ediyorlar.
1: Mersin'de de alevler ormanlık alanı sardı. Aydıncık ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Yüzlerce personel ve araçla yürütülen çalışmalarda alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcandı. Tedbir amacıyla 80 hane tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere nakledildi. Çalışmalar sonucunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'de de farklı noktalarda yangınlar etkili oldu. Edremit ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Gömeç'te başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle Ayvalık ve Bergama yönüne ilerledi. Aydın'da da orman yangını çıktı. Çin'e ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Kavşat Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü. 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevlerin arasında kalarak yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Yangın yerleşim bölgelerine yaklaşırken söndürme çalışmaları sürüyor. Isparta'da 2 farklı noktada yangın çıktı. Eğirdir ilçesindeki yangın kuvvetli rüzgarla kısa sürede büyüdü. Bölgede devam eden mücadele sırasında Barla Boyalı mevkiinde ikinci bir yangın daha çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda her iki yangında kontrol altına alındı. Antalya'da da ekipler zamanla yarıştı. Alanya çevresindeki orman yangınına çok sayıda hava aracı ve arazöz destek verdi.
3: Sapadere'de başlayan yangın yaklaşık 25 kilometre boyunca yayıldı. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale edildi.
1: Tedbir amacıyla 4 mahalledeki 153 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Kumluca ilçesindeki yangınsa yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 50 hektarlık alan ve 15'e yakın ev zarar gördü.
4: 2 katlı ev tamamen yanmış durumda ve kullanılamaz hale geldiğini görüyorsunuz.
5: Alevlerle mücadelenin verildiği bir adreste Çanakkale'ydi. Çanakkale merkeze bağlı Sarıcık'ta çıkan yangın geniş bir alana yayıldı.
1: Sarıcıeli köyünde çıkan yangın 6,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Meteorolojik risk nedeniyle il genelinde 4 gün süreyle açık alanda ateş yakılması yasaklandı.
0: Samsun'un İlkadım ilçesinde hasta taşıyan ambulansla tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Samsun-Ankara Karayolu Tövbelen mevkisinde seyir halinde olan ve hasta nakli yapan ambulansla kavşağa giriş yapmak isteyen tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle tırın deposundan yola sızan yakıtla ilgili çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci

0: Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın ayrıntıları haberimizde.
1: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçük hakkında soruşturma başlatıldı. Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan gazeteci Küçük, sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Küçük birkaç gün önce yaptığı paylaşımda 10 yıldır görev yaptığı haber kanalı ve gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.
0: İslam ve başörtüsü düşmanının sembol ismi CHP'nin ağır toplarından eski genel sekreter Önder Sav, 70 yıldır üyesi olduğu partisinden ailesiyle birlikte istifa etti. Yeni partili milletvekilleriyle mecliste basın toplantısı düzenleyen Sav, büyük bir acı içinde istifa ediyorum dedi.
2: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
3: 70 yıldır siyaset yaptığı CHP'ye bu sözlerle veda etti. CHP yönetimine hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalara imza attı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür.
3: CHP eski genel sekreteri Önder Sav, yeni parti milletvekilleriyle birlikte geçti kameraların karşısına. Özgür Özel'e destek verdi.
2: Özetle söylemek gerekirse, Cumhuriyet Halk Partisi kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele İddialı bir şekilde telaffuz edilen hak, hukuk, adalet söylemleri de unutulur olmuştur.
3: Atatürk'ün sözleri üzerinden mesajlar veren Sav, belediyelerdeki yolsuzlukları ise görmezden geldi.
2: Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk atamız? 1931 yılında yapılan 3. kurultayda açık açık partide herhangi bir yanlışlık, herhangi bir usulsüzlük gördüğünüz zaman eleştirilerinizi yapacaksınız, karşı koyacaksınız.
0: Efendim, asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışıp yardım topladığını iddia eden Ahbaplar suç örgütüyle ilgili tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıkıyor. Dördüncü dalga operasyonla gözaltına alınan 13 ismin 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında iş adamı Hüseyin Başaran da var. İfadesinde Haluk Levent vefat eden kızımın adını kullanarak beni mağdur etti diyor.
4: Yardım Derneği olarak kurulan ancak sonra bir suç örgütüne dönüşen Ahbap Derneği soruşturması derinleşti. Konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, mali ve ticari ilişkiler olmak üzere soruşturma 4 başlık altında toplandı. Hafta başında derneğe düzenlenen 4. dalga operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edilmişti. Onların arasında dikkat çeken bir isim vardı. İş adamı Hüseyin Başaran. Başaran ifadesinde Haluk Levent'ten parasını alamadığı için mağdur olduğunu, hatta vefat eden kızının adının kullanılarak manipüle edildiğini anlattı.
5: Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım. Bu konuda mağdur edilen benim. Haluk Levent bana Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyleyip buna rahmetli kızınızın adını verelim abi dedi. kızıma olan hassasiyetinden dolayı yaptığını düşünüyorum.
4: 28 tutuklunun bulunduğu soruşturmada derneğin kadrosu tam bir suç makinesi gibiydi.

0: Haluk Levent'in kasa olarak bahsettiği Yeliz Kaya üzerine bazı şirketler ve kişiler tarafından çok sayıda taşınmaz devredilmişti. Devir işlemi yapanlardan biri de iş adamı Hüseyin Başaran'dı. Haluk Levent'le anlaşarak 2026 yılında 2 ay içinde yaklaşık 2 milyar 298 milyon liralık bir bedel karşılığında 22 taşınmaz satışı yaptığı ortaya çıktı. Başaran'ın ifadesine göre taşınmazların ücreti Haluk Levent'in yurt dışından alacağı fonlarla ödenecekti. Ancak sadece ufak bir kısmını geri alabilmişti.
1: Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. Haluk Levent fonlardaki paranın gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait Berter havuzunda toplanması gerektiğini söyledi. Son satışla birlikte ödemelerin günü yaklaştıkça bizi oyalamaya başladı ve ödemeleri yapmadı.
0: Herhangi bir bağışta bulunmadığını söyleyen Başaran, yaşadığı mağduriyet sonrası şikayetçi de olmuştu.
1: Ben Ahbap Derneği'ne hiç bağışta bulunmadım. Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikayette bulundum.
0: İfadeler sonrası Hüseyin Başaran dahil gözaltındaki 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
2: Malatya'da inşaat sahasında yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük oluştu. Toprak altında kalan iki işçi sağ olarak çıkarılsa da tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatlarını kaybetti.
3: Çalışma sırasında oluşan göçük iki işçiyi hayattan kopardı.
4: Abi o tarafa git abi.
3: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışması vardı. Bir anda göçük meydana geldi. AFAD ve itfaiye ekibi toprak altında kalan iki işçiye ulaşmak için zamanla yarıştı.
5: Malatya İkizce bölgesinde altyapı çalışmaları esnasında bir toprak kayması meydana geldi ve iki işçi toprak altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu iki işçi toprağın altından çıkarılarak hastaneye sevk edildiler.
3: Ancak doktorların çabası yetmedi. 29 yaşındaki Enis Bayram Bey, 34 yaşındaki Süleyman Kaya hayatını kaybetti.
4: Abi o tarafa git abi.
3: Olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.
2: Ankara'nın Mamak ilçesinde taciz edilip arabaya bindirilmeye çalışılan iki kız çocuğunu kurtarmak isteyen yaşlı adam dakikalarca darbe edildi. Önce serbest bırakılan şüpheliler daha sonra yeniden gözaltına alındı. Zanlılardan birinin 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Dehşet anları da güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
6: Kızların İmdat diye çığlığını duydum.
3: İki kız çocuğunun taciz edilip arabaya bindirilmesine engel olmak istedi. Dakikalarca tekme tokat darbe edildi. Akıl almaz görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesindeki Gülveren mahallesinde kayda geçti. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı iki kişi, yoldan geçen 14 ve 15 yaşlarındaki iki kuzene sözlü tacizde bulundu. Kızlardan birini zorla aracına bindirmeye çalışan şüpheliye 72 yaşındaki Nurettin Erçayan tepki gösterdi.
6: Vicdanen huzursuz oldum. Çocukları o şekilde bağırmasına içim el vermedi.
3: Kızları kurtaran Erçayan daha sonra şüpheli TS'nin saldırısına uğradı.
6: O arada kızın kolundan tuttum, kenara çektim. Fakat o kızları götürmeye kalkan kişi bana hakaret etti. Sana ne, bilmem ne diyerek. Daha sonra ben de kızı kurtardıktan sonra kapıyı kapatırken ayağım kaydı, düştüm. O da bana bu arada fırsattan istifade rast gelen yerime tekme yumruk vurdu.
3: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erçayan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler ilk işlemlerin ardından serbest bırakıldı, ardından yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden 25 yaşındaki TS'nin kasten yaralama ve uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere toplam 9 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
2: İstanbul Fatih'te tramvay cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptı. Sirkeci'de yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf tramvayların hız sınırına uymadığını öne

0: absurd.
1: Hızla gelen tramvay kadına böyle çarptı.
2: Yani bilerek, Batman bilerek ona çarptı. Yaklaşık olarak 3 metre attı zaten. Attıktan yaklaşık olarak 20 metre sonra durdu.
1: İstanbul Fatih'te bir kadın cadde üzerinde yürüyordu. O sırada hızla gelen tramvay ona vurdu. Kadın çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savruldu. Kafasından yaralandı. Esnaf tramvayların hız sınırına uymadığını iddia etti. Yetkililere çağrıda bulundu.
3: Genellikle batmanlar çok hızlı kullanıyor. Belli bir hız olması gerekiyor, sınırı olması gerekiyor. Olduğunu da zannediyoruz ama şikayetlerimiz olmasına rağmen maalesef batmanlar hala hızlı geçiyor. Turistik bir bölge, kalabalık bir bölge. Onun haricinde çocuklar aşağıya bir anda inebiliyor. Pusetliler var. Bu konuda birazcık da anlayışlı olmaları gerekiyor sürücülerin, batmanların.
2: Bizim onlardan ricamız lütfen tramvaylar ve batmanlı arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleri.
4: İstanbul'da binlerce bina kentsel dönüşüme girdi, ancak dönüşüme giren yapıların çoğunda olan eski işletmeler riskli yapı olarak tahliye edilme kararı çıksa bile uzun süre taşınmıyor. Kadıköy'de bunun bir örneği var. Yıkım kararı verilen 5 katlı bir bina, üstüne de yaklaşmayın afişi asılmış ama hala dükkanlar açık.
5: Riskliydi. Bu yüzden de yıkım kararı verildi. Pankart yaklaşmayın diyor ama uyarıya kulak veren yok. Tentelerin altında kepenk açmaya, müşterileri de riske atmaya devam edenler var.
6: Tehlike bazen çığlık atmaz, sessizce hissettirir kendini ama bu binanın kaderi çoktan yazılmış. Öyle ki 40 yıllık mazisi adeta bağırıyor. Altındaysa hayat akışı hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Binaya yaklaşmayın deniyor. Ancak altında kahveler içiliyor, alışverişler yapılıyor. Olası felaketse kimsenin umrunda değil.
7: Aptallık olur yani.
8: Sakıncalı tabii. Yok, ben oturmam.
9: Sen girer misin?
6: Ben girmem.
9: Ben de girmem.
6: Siz o kafeye gidip oturur musunuz?
7: Yok, oturmam.
6: Sebebi nedir?
7: Çok riskli olduğu için.
6: Değil mi? Ama burada oturuluyor.
7: Oturun, oturuyor. Allah göstermesin.
5: Endişeye kapılıp içeri girmem diyenler var ama oturup yemek yiyip rahatlıkla kahve içenler de oluyor. Burası Kadıköy Caddebostan. Riskli olduğu belirlenen bir bina için bir süre önce tahliye kararı verildi. Bina boşaltılmasına rağmen girişteki dükkan hala açık.
6: Örnekleri alındı. Kadıköy Belediyesi tebligat tutanağını hazırladı. Hatta kat maliklerine de 90 gün süre verildi.
10: Şu an bir korkumuz yok çünkü belediyeden izin aldık. Bir hafta içinde çıkmamız bekleniyor.
6: Bina için yıkım kararı verileli yaklaşık 2 ay oldu. Bazı işletmeler diğer adreslerine taşınacaklarını duyurdular. Ancak hala hizmet veren başka dükkanlar da var.
10: Zaten bizim yapabileceğimiz başka birçok zorunlu olarak duruyoruz.
5: Bu sadece bir örnek. Mega kent İstanbul'da kentsel dönüşüme giren birçok binada açık işletme görmek mümkün. Normal şartlarda verilen sürede boşaltılması gereken dükkanlara ek süre tanınıyor. Ancak riskli yapıların bu süreçte yıkılmayacağının bir garantisi yok.
6: Tehlikeli.
5: Olası bir felakete karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve tahliye kararının çıktığı tarih itibariyle dairelerle birlikte işletmelerin de boşaltılması gerekiyor.
4: İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin elindeki para rüzgarla birlikte etrafa saçıldı. Adam ve çevredeki bazı kişiler parayı toplamak için yoğun çaba harcadı.
1: Para yola saçıldı, toplamak için zamanla yarıştılar. Görüntü İzmir'in Torbalı ilçesinden. Elinde deste deste para taşıyan adam yolun karşısına geçiyordu. O sırada elindeki para rüzgarın etkisiyle yola saçıldı. Paranın yola yayılmasıyla trafik tamamen durdu. Parayı toplamaya çalışan kişiye çevredekiler de yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adam paranın bir bölümünü topladı. Rüzgardan dolayı ise banknotların bir bölümü kayboldu.

0: Hatay'ın Antakya ilçesinde ahırdan kaçan Angus mahalleyi birbirine kattı. Bazı araçlarda maddi hasara neden olan Angus sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
1: Yolu kes, yolu kes, yolu kes!
2: Evin oraya git!
3: Ahırdan firar etti, mahalleyi birbirine kattı.
2: Yolu kes, yolu kes, yolu kes!
1: Evin oraya git!
3: Görüntüler Hatay'ın Antakya ilçesinden. Angus cinsi bir sığır ahırdan kaçarak mahallede koşturmaya başladı. Vatandaşlar mahalleyi birbirine katan Angus'u yakalamak için seferber oldu.
4: Dedemlerin orada yemek yiyorduk. Bir baktık canavlıyla orada kaçan bir iki teyzem vardı. Hemen sonra bir öğrendik ki Mersem öküz kaçıyormuş. Biz de aşırı korktuk yani.
2: Yolu kes, yolu kes, yolu kes!
1: Evin oraya git!
3: Bazı araçlarda hasarı neden olan hayvan sahibi tarafından yakalandı.
4: Sahibi herhalde atın üstünde koşuyordu, o da beraber geliyordu. Biz de hemen evlere falan kaçtık yani. Bir iki tane arabaya vurdu herhalde duyduğuma göre.
0: Efendim, uyuşturucu tacirlerinin şeytani planını polisin dikkati bozdu. İstanbul Beşiktaş'ta Yunus polisleri şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçtaki düzenek ekipleri bile hayrete düşürdü.
5: Ve düzenek olduğu tarafımızca tespit edilmiş. Zulalanmış uyuşturucu maddeler tarafımızca ele geçirilmiş.
6: Görünürde her şey temizdi. Uyuşturucu kokusu kusursuz sarılan planı bozdu. Sürücünün kirli çamaşırı çamaşır makinesinden çıktı.
5: Aracın çakmaklı kısmına takılı bir kablo görülmüş. Bu kablonun diğer ucunun araç içerisinde bulunan çamaşır makinesine bağlı olduğu görülmüş.
6: Beşiktaş yetkililerde motosikletli polis timleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücünün üst aramasında ve GBT sorgulamasında herhangi bir olumsuzluk yoktu. Ancak araçtan gelen yoğun uyuşturucu madde kokusu üzerine detaylı arama yapıldı.
7: Polis ekipleri bu anda aramalarını daha da detaylandırdı ve çamaşır makinesinin üzerine telefonun mıknatısını koyduğunuzda şunu fark ettiler. Çamaşır makinesinin alt kısmının açıldığını fark ettiler ve açılan kısımda zulalanmış şekilde bulunan uyuşturucu maddelere el koydular.
5: Çamaşır makinesinin üst kısmına telefon mıknatısı sürüldüğünde çamaşır makinesinin alt kısmının bu şekilde ileriye doğru geldi ve düzenek olduğu tarafımızca tespit edilmiş. Düzeneğin içerisi kontrol edildiğinde bu kısma zulalanmış uyuşturucu maddeler tarafımızca ele geçirilmiş.
6: Şüphelinin çamaşır makinesine kurduğu raylı düzenekten 37 paket halinde uyuşturucu çıktı. Telefondaki izler polisi ikinci şüpheliye götürdü. Baskının ikinci adresi Beylikdüzü oldu. Aynı tip paketlenmiş uyuşturucu 10 binlerce lira ve döviz ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
0: Ve yeni cezalar sonuç verdi. Trafikteki kavgada aracından inene 180 bin lira para cezası uygulaması sonrası trafikte şiddet %52 azaldı.
8: Yeni kanun biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
3: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik magandalarına geçit vermedi. Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçta araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı. Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü. Böylece söz konusu olayların sayısı 2478 azalarak geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 geriledi. Ayrıca trafikte sürücülerin

0: ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Ticaret Bakanlığı tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyalarına karşı önemli bir adım attı. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığı zorunlu hale gelecek.
0: İnternetteki sahte indirim oyunu son buluyor. Artık fiyat şeffaflığı zorunlu olacak.
3: Tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyaları konusunda Ticaret Bakanlığı oldukça önemli bir adım atıyor. Bu adım ise gelişmeler ve uygulama 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlükte olacak.
0: Tüketici Konfederasyonu Hukuk Kurulu Başkanı Mücahit Saraçlı yeni düzenlemenin detaylarını anlattı.
4: Daha öncesinde yapılmakta olan işlemler şu şekildeydi. İndirime girmeden öncesinde fiyatlar yukarıya doğru çekiliyordu. Baya baya sanki çok daha yukarıda bir fiyatla satılıyormuşçasına. Sonrasında indirim gününde birdenbire bu fiyatlar indiriliyordu. Burada da tüketicilerin maalesef aldatılması. Tabii ki burada tenzih etmemiz gerekiyor. Bütün işletmeler için bu geçerli değil ama bu konuda haksız uygulamaları yapan bir takım şirketlerin de artık kontrol altına alınarak bu uygulamalarına son verilmesi istendi.
0: Düzenlemede bozulabilir ürünler için istisnai bir kural var.
4: Bozulabilen gıda ürünlerinde de süreyi 10 gün değil de son uygulamaya girmeden bir gün önceki fiyat baz alınaraktan yapılacak.
0: Mücahit Saraçlı tüketicileri uyarılarda bulunup haklarını anlattı.
4: Bu tür tespit ettikleri olayları Ticaret Bakanlığı'nın portalından girerek haksız uygulamalar, haksız rekabet kuruluna bildirimlerde bulunduklarında Ticaret Bakanlığı bu tür uygulamaları yapan şirketler ya da kuruluşlar hakkında çok ciddi yaptırımları var. O bakımdan da bilinçli tüketici olmanın da gereğini yerine getirmemiz gerekiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Efendim, çiftçi de tüketici de isyanda. Nedeni tarladaki fiyatla tezgahtaki fiyat arasındaki uçurum. İzmir Selçuk'ta dalında 20 liraya satılan şeftalinin fiyatı market ve pazarlarda kalitesine göre 50 liradan başlıyor, 150 liraya kadar çıkıyor. Fahiş farkın nedeni aracılar.
5: Vay babam vay, şeftali gördün mü? Bursa. Bak 120 lira.
6: Neler aldınız pazardan?
7: Biber aldım, nektarin aldım, gidiyorum.
8: Fırsatçılar yine devrede. Dalında 20 liraya alıcı bulan şeftali tezgahta cep yakıyor. Kilosu 100, hatta 150 lirayı görüyor.
9: Bir meyve canı isteyince bir şeftali alıyorsun, bir karpuz alıyorsun, mecbur alıyorsun.
6: Şeftalinin tarladan sofralara uzanan yolculuğunda en önemli duraklarından biri de semt pazarları. Çankaya'da bu semt pazarında şeftalinin kilosu 50 liradan başlıyor, 150 liraya kadar çıkıyor. Halden kaça aldınız bunu?
10: Biz bunu kendimiz 80 liraya aldık. İnceleri falan onları da ayırıyoruz. 100-110 liraya geliyor. Bize kalan yani 20-30 liraya.
8: Geçen yıl don vurmuştu şeftaliyi. Bu yılsa bolluk var. Ama üreticinin yüzü yine gülmedi. Çünkü iddiaya göre çiftçi kazanmıyor. Pastadan en büyük payı aracılar alıyor.
11: Şeftali ilçemizde çiftçimiz topluyor. İhracatçıya 20 liraya şeftali satıyor. Bu da çiftçinin maliyetini dahi kurtarmıyor.
12: Biz burada 150 liraya alıyoruz. O orada 30 liraya bile satamıyorsa çok ciddi bir problem var demektir.
8: Şeftali ve nektarin yapıları gereği elma veya armut gibi aylarca soğuk hava depolarında bekletilemiyor. Dalından toplanıp kısa süre içinde tüketilmesi çiftçiyi de zorlayan bir durum oluyor.
13: Yani burada yazık oluyor. Çiftçi kazanamıyor. Bütün sıkıntı orada. En zorluğu onlar çekiyor. O aradakiler kazanıyor herhalde, değil mi?
8: Peki pazar tezgahında 150 liraya satılan şeftalinin fiyatı markette kaç lira?
6: Markette de şeftalinin kilosu 69 liradan başlıyor.
14: Burada çok bağlı. Semt semt. Mühit mühit değişiyor tabii. Her yerde aynı değil. Farklılıklar var fiyatlarda.
8: Bazı marketlerde bu fiyat 100 liraya dayanıyor. Şeftalinin üreticiden tezgaha ulaşana kadar aradaki fiyat makasının bu kadar açılmasına tüketici

0: Üreticiler tepkili.
1: 100 liraya kadar olduğunu duyuyoruz marketlerde bu şeftalinin. Üretici ve tüketici arasında çok afaki bir fark var. Yani bununla ilgili yetkililerden bir çözüm bulmasını istiyoruz.
2: Sivas'tan 30 binadan oluşacak Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temeli törenle atıldı. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.
3: Temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Siyer-i Nebi Külliyesi de medeniyet iddiamızın, Peygamber Efendimiz'e duyduğumuz bağlılığın, İlim, irfan ve hikmet yolculuğumuzun güçlü bir nişanesidir.
4: Sivas'ta 30 ayrı yapıdan oluşacak Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temeli atıldı. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi projenin önemine dikkat çekti.
3: Siyer'i sadece bir tarih anlatısı olarak görmeyen, siretle şahsiyeti, İlimle ameli ve hikmetle hikmeti buluşturan her gayreti Anadolu'yu mayalayan medeniyet ruhunun ihyası olarak görüyoruz. Siyer-i Nebi Külliyesi de bu dirilişin, bu ihyanın ve bu büyük yürüyüşün önemli merkezlerinden biri olacaktır.
4: Törende konuşan Bilal Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: Türk-Kürt arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Alevi-Sünni arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Geçen akşam bir yemekte Alevi-Bektaşi canlarımızla, kardeşlerimizle oturduk. Kerbela'yı konuştuk. Acılarımızın ve sevgimizin bu kadar ortak olduğunu bizden saklamışlar adeta.
4: Konuşmaların ardından projenin temeli atıldı.
6: Makarri iman ve menzeli rahman olan kalplerimizi...
4: Siyer-i Nebi Külliyesi, Peygamber Efendimiz'in hayatını İslam medeniyetinin gelecek nesillerine aktaracak. Proje hizmete girdiğinde Siyer-i Nebi Külliyesi, dünyada ilk ve en kapsamlı merkezlerden biri haline gelecek.
2: Sevgili izleyenler, Mersin'in Derepazarı yaylasında yaşayan 82 yaşındaki Ali Keser tam 80 yıldır aynı özenle çay demliyor. Gün doğmadan işinin başına geçen Keser'in dükkanı odun ateşinde hazırladığı çayla yayla sakinleri ve ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında.
7: Günün ilk ışıkları dağların ardından henüz yükselirken o çoktan ocağının başında. 82 yaşındaki Ali Keser'in değişmeyen mesaisi tam 60 yıldır sürüyor.
8: Mutun Derepazar yaylasındayız. Rakım ise 1350, aynı zamanda Toros eteklerinin aralarında kalan bir yayla ve o yaylanın yol kenarında 1,5 metrekare alan içerisinde kayalardan yapılmış bir çay ocağı. Ali amca yaklaşık 60 yıldır işte burada çay demliyor.
9: Gençlerimiz biraz yardımcı oluyor.
8: Yani çayların demlenme esnasında...
9: Ben çayın demlenmesinin teşkilatını tamamen düzdükten sonra gençler bana yardımcı oluyor.
7: 1350 metre yükseklikte odun ateşinde demlenen çay adeta emeğin simgesi. Keser demlediği çayın lezzet sırrını ise yılların tecrübesiyle anlatıyor.
9: Odun ateşiyle yapmıştığı için onun tadı diğerlerine benzemiyor. Onun için daha güzel oluyor. İki sefer demliyorum. İki sefer kaynatıyorum. Yememi.
8: Niye iki sefer kaynatıyorsun? Özelliği ne?
9: Özelliği için mikrobu kırılması için.
8: Kireçin arındırılması için.
9: Arındırılması için.
8: Mikrobu kırılması için.
9: Mikrobu kırılması için.
8: İkinci defa kaynatıyor suyu.
9: Evet.
7: Bu ocakta sadece çay değil, misafirperverlik de ikram ediliyor.
2: Ve efendim, Türkiye İstatistik Kurumu yaşam sürelerine ilişkin verileri açıkladı. Peki kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor? Haberimizde izleyelim.
10: Kadınlar
0: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
10: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkek

0: polisler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78.5 yıla yükseldi.
2: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
3: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
4: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
5: Bence kadınlar daha uzun yaşıyordur ya.
3: Peki sebebi ne olabilir sizce?
5: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani
6: fazla erkekler gibi çalış, fazla çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafasını durdur ettikleri için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
3: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
7: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
8: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta onlar anne oluyor.
2: Zihni yormak, yani zihnini daha çok yorarsan yaşam süren de ona göre daha azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
9: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evlere oturuyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi 75.9, kadınlarda ise 81.1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
10: Hem manevi hem psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için hani bundan sebep, evet, doğru diyorlar.
11: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
7: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız.
4: Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
3: Yaşam süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
11: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
5: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat eder. Öyle düşünüyorum.
6: Yediklerine dikkat etmesi, içtiklerine dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
2: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir, yani daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
8: Daha eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.
12: Evet, tabela değişiyor, isimler değişiyor ama ana muhalefette kurgu siyasetinin adresi hiç değişmiyordu. CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım töreninde yeni üye diye sunulan kalabalığın para karşılığı tutulmuş ajans figüranları olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Savcılık devrede, ancak bu ne ilk ne de sondu. Müftü karısı yalanından köylü kızı tiyatrosuna, sokakta tesadüfen karşılaşılan parti meclis üye ajans kararıyla yönetilen siyaset anlayışına. CHP'nin Oscar'lık siyasi tiyatrolar zincirini A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. İzliyoruz.
13: Ben Kemal. Geliyorum.
14: Türk siyasetinde ana muhalefette tabela değişiyor, isimler değişiyor ama algı operasyonlarının...
15: Benim kocam Müftü diye sesini çıkaramıyor, şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim, ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum.
14: Kurgu siyasetinin adresi değişmiyordu.
16: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti değil.
14: Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı yeni partinin kurulmasından yalnızca bir gün sonra CHP, Sarıyer'de gövde gösterisi yapmaya soyundu. Yeni üyelere rozet takıyoruz diyerek kameralar karşısına geçtiler. Ancak çok geçmeden o salondaki coşkunun arkasından skandal bir kurgu çıktı.
17: Ahlaklı, erdemli insanların...

0: ise devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
1: Adalet mekanizması hemen harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Temmuz'daki bu üye katılım töreninde para karşılığı taşınan figüranlar haberlerinin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ancak hafızalarımızı biraz tazeleyelim. Çünkü bu CHP'nin ilk kast skandalı değildi. Gerek Kemal Kılıçdaroğlu gerekse Özgür Özel döneminde kamuoyuna sıradan vatandaş gibi sunulan ancak arkasından parti görevlileri veya oyuncu adayları çıkan onlarca kurgu sahneye şahitlik etti Türkiye. Hatırlayalım, kamera karşısına geçip müftü karısıyım diyerek şov yapan Gül Taşlı Cenal vakasını. Dini değerler üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak maske çabuk düştü. Müftü eşiyim diyen kadının eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye ilçe başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi ve bir bar işletmecisi olduğu belgeleriyle ortaya döküldü.
2: Müftü diye sesini çıkaramıyor. Şalvarlar dolaşıyor. Hayır efendim. Ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum, medeni Türk toplumu istiyorum.
3: Tabii ki özür dilerim. Bir hata olduysa ben incittim, incin sen de incitme diyorum ve incittiğim herkesten tabii ki özür dilerim. Bu bir erdemdir.
1: CHP'li Mustafa Balbay'ın sokakta karşılaşıp sözde sohbet ettiği ve bir daha AK Parti'ye oy vermem dedirtilen başörtülü Neşe Abla tiyatrosunu da not aldı Türkiye. Doğallıktan uzak mimikler, önceden çalışılmış yapmacık replikler amatör bir tiyatro sahnesini andırıyordu.
4: Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecek.
5: Hep beraber ne yapacağız?
4: Hayır diyeceğiz.
5: Nasıl?
4: Basacağız ayağımızın en gücüyle, sesimizin en yüksekliğiyle.
5: Bacım isim neydi?
4: Neşe.
5: Ha Neşe bacım.
6: Neşe'nin dilim.
5: Ha. Etrafımıza da sen çok iyi anlatıyorsundur eminim.
4: Yani... Asla. Biz cumhuriyetçi geldik, cumhuriyetçi gideceğiz.
5: Aslan kardeşim benim.
6: Teşekkür ederim.
4: Asla. Asla.
5: Çok güzel söyledin.
4: Asla.
1: CHP tiyatrosunda skandalların ardı arkası kesilmiyordu. Kılıçdaroğlu'nun bizzat CHP rozeti taktığı Muhtar Hanife Çakmak'ın tören sonrası yaptığı açıklama adeta soğuk duş etkisi yaratacaktı. Muhtar Hanife bizi yemeğe götüreceklerini söylediler, rozet takılacağını bilmiyorduk, CHP'li değilim, hiç olmadım diyecekti.
7: Benim cenazeme katılmışlardı, bizi yemeğe götürdüler. Şey yok, rozet takacağız falan demediler. İlerleyen saatlerde yemekten sonra size rozet takılacak denince herkes böyle bir afarladı yani.
1: Yerel seçim süreçlerinde ve miting alanlarında da CHP'nin tiyatrosu tıkır tıkır işletiliyordu. Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş Emine Polat'ın, CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu, geçen seçim Binali Yıldırım'a verdim, şimdi İmamoğlu'na vereceğim diyen Umut Taştan'ın ise CHP Kartal Belediye Meclis üyesi olduğu ortaya çıkıyordu.
8: Vallahi bu seçimde İmamoğlu'na vereceğiz.
9: Önceki seçimde kimdi iptal edilen seçimde?
8: Binali Bey vermiştir. Öyle.
1: Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun İBB'deki ilk gününde koridorda sözde tesadüfen karşılaşıp kucaklaştığı personel Coşkun Dilli'nin aslında Beylikdüzü Belediyesi'nden bu yana yanında taşıdığı özel kalem çalışanı olduğu ortaya çıkıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği ilk günlerde servis edilen musakka görüntüsü de CHP'nin algı siyasetinin en net örneklerinden biri olarak tarihe geçecekti. İmamoğlu için kurgulanan senaryo şuydu. İBB yemekhanesinde çalışanlarla aynı yemeği yiyen, halktan biri imajı çizen, önceden hazırlanmış antrikot teklifini hayır ben çalışanlarla musakka yiyeceğim diyerek reddeden mütevazı bir başkan.
10: Ne var bir yemek bugün?
11: Allah'a emanet olun. Bir de patlıcan musakka var. Sizler için antrikot var başkanım.
10: Benim için niye? Öyle mi geliyor?
11: O şekilde hazırlanmış.
10: Olmaz. Yanlış.
11: Tamam,
10: bir dahaki ne aynı gelecek. Yok birine antrikot birine musakka. Olmaz.
1: Gerçekte kısa süre sonra ortaya çıkan detaylar söz konusu mekanın binlerce personelin yemek yediği ana yemekhane değil başkanlık makamının çay ocağı olduğunu gösterdi. Halka mütevazılık mesajı verilirken arka planda kurgulanmış bir PR çalışmasının yürütüldüğü ortaya çıkıyordu.
10: Bir dahaki ne aynı gelecek. Yok birine antrikot birine musakka. Olmaz. Tamam hadi.
1: Yine yolsuzluk ve örgütlü suçtan tutuklu dönemin İBB sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da aksayan ulaşıma bahane olarak Fazilet durağından otobüse bir anda 47 kişi bindi yalanını ortaya atıyor, ilerleyen dönemde özür dilemek zorunda kalıyordu.
12: Otobüse biniş görüntülerini izledim ben, kanım dondu ya. Böyle hani bilinçli nerede duracak falan, böyle bir kafa.

0: böyle.
1: Ben 29 Ekim, 29 Mart tarihinde bu fazilet durağından bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Bunun kilometresini araştırmaya gerek yok. Bunun ne bileyim sahanın sonuna... Almadım da mübarek ya, almadım. Ben bu duraktan bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Birisi çıkmış 47 tane yolcu aldı demiş. Ben buradan 47 yolcu almadım dedim. Abi anında aynı gün çıktı bu organize kötülük oldu. Ne bir araştırma yapıldı, ne veri tabanı incelendi, ne bizim kamera kayıtlarımız incelendi.
2: O zaman organize
1: yani artık kim organize ettiyse kendine bir şekilde birilerine suç atmak için, iftira atmak için yapılan bir şey bu.
3: Fazilet Parkı'ndan, parkı durağından 40 küsür kişi bindi mi binmedi mi efendim? Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Bu bir hata mı? Evet, bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş.
4: Yıllar içinde CHP içindeki taht kavgalarının en açık sergilendiği yerse Saraçhane olacaktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışındayken yaşanan hukuki süreçler Saraçhane'de hızlıca bir fırsat mitingine dönüştürülecekti. Kılıçdaroğlu'nun yokluğunu fırsat bilen İmamoğlu ve dönemin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saraçhane'de sahneye çıkarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fiili bir durum oluşturmaya çalıştı. Otobüs üzerindeki sarılmalar ve zafer edaları parti içi hiyerarşiyi ve genel başkanı bypass etme hamlesi olarak kayıtlara geçti. Saraçhane'de atılan tohumlar kurultay sürecinde meyvesini verecekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yıllarca sadakat mesajı verenlerin koltuk uğruna nasıl saf değiştirdiği açıkça görülüyordu. Değişim sloganı ile yola çıkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun desteği ve rüşvet çarkıyla genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak kamuoyundaki genel kanı CHP'deki esas güç merkezinin Saraçhane olduğu yönündeydi. Yıllarca Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran isimler kendi siyasi ikballeri için eski genel başkanlarını bir gecede tasfiye etti.
5: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur. Demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor.
4: Son dönemde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması ve tutuklamalar karşısında Özgür Özelli CHP kanadının sığındığı liman yine değişmiyordu. Mağduriyet tiyatrosu. Hukuki süreçler ve iddialar karşısında somut cevaplar vermek yerine Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve parti kurmaylarının katılımıyla demokrasi nöbeti adı altında yeni organizasyonlar düzenleniyordu.
6: Bu gece Silivri doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz.
4: Tuncay Özkan'ın Anadolu köylüsü diyerek sosyal medyadan pazarladığı Hüsniye Kaya'nın da eski CHP parti meclisi üyesi ve milletvekili adayı olduğu ortaya çıkacak. Özkan geri adım atıp özür dilemek zorunda kalacaktı. Tüm bu tablo aslında Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçim kampanyasında ağzından kaçırdığı o tarihi sözü akıllara getiriyordu. HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği sorulduğunda Yavaş ne demişti? Onu bilemiyorum, ajans karar verecek.
7: Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz.
4: CHP'de liderler ve koltuklar değişse de uygulanan yöntem hiç değişmeyecekti. Hizmet ve eser siyaseti üretmekte zorlanan yapı, musakka mizansenlerinden Saraçhane kumpaslarına, parti içi koltuk kavgalarından mağduriyet tiyatrolarına kadar aynı senaryoyu oynamaya devam ediyordu. Yaygın kanaate göre basına sızdırılan son kast skandalı da yeni partiyi kuran Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin eski partileri CHP ve Kılıçdaroğlu'na kurdukları bir kumpastı. Evet, Türk siyasetinde millete hizmet etmek yerine halkın hislerini, milli duygularını ajans senaryolarıyla suistimal etmeye çalışan CHP zihniyeti bir kez daha duvara çarpıyordu. Sarıyer'deki son kast skandalıyla birlikte CHP'nin Oscar'lık siyasi tiyatrosunda perde bir kez daha kapandı. Sözde, kararda, sandıkta gerçeği her zaman gören yüce Türk milletinindi.

0: Sabah Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 7 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yurdun pek çok bölümünde orman yangınlarıyla kıyasıya bir mücadele var. Orman yangınlarıyla mücadelede 3. güne girdik artık. Kontrol altına alınanlar oldu. Henüz alınamayanlara ise karadan ve havadan müdahale gün boyu devam etti. Tehlike altındaki yerleşim yerleri de boşaltıldı.
1: Yurdun birçok noktasından yangın haberleri geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla'da peş peşe çıkan yangınlarda alarm durumuna geçildi. Seydikemer ilçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fethiye'de ise başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden alevlendi.
2: O kadar böyle hızlı yayılıyor ki şu aşağı tarafı gördün mü? Hemen 2-3 kişi oraya o alevlerin başına geldi. Gördüğünüz gibi çoluk, çocuk, genci, yaşlısı bir anda oraya sıçradı bu alevler. İşte ellerindeki sularla müdahale ediyorlar.
1: Mersin'de de alevler ormanlık alanı sardı. Aydıncık ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Yüzlerce personel ve araçla yürütülen çalışmalarda alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcandı. Tedbir amacıyla 80 hane tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere nakledildi. Çalışmalar sonucunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'de de farklı noktalarda yangınlar etkili oldu. Edremit ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Gömeç'te başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle Ayvalık ve Bergama yönüne ilerledi. Aydın'da da orman yangını çıktı. Çin ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Kavşat Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü. 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevlerin arasında kalarak yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Yangın yerleşim bölgelerine yaklaşırken söndürme çalışmaları sürüyor. Isparta'da 2 farklı noktada yangın çıktı. Eğirdir ilçesindeki yangın kuvvetli rüzgarla kısa sürede büyüdü. Bölgede devam eden mücadele sırasında Barla Boyalı mevkiinde ikinci bir yangın daha çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda her iki yangında kontrol altına alındı. Antalya'da da ekipler zamanla yarıştı. Alanya çevresindeki orman yangınına çok sayıda hava aracı ve arazöz destek verdi.
3: Sapadere'de başlayan yangın yaklaşık 25 kilometre boyunca yayıldı. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale edildi.
1: Tedbir amacıyla 4 mahalledeki 153 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Kumluca ilçesindeki yangınsa yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 50 hektarlık alan ve 15'e yakın ev zarar gördü.
4: 2 katlı ev tamamen yanmış durumda ve kullanılamaz hale geldiğini görüyorsunuz.
5: Alevlerle mücadelenin verildiği bir adreste Çanakkale'ydi. Çanakkale merkeze bağlı Sarıcık'ta çıkan yangın geniş bir alana yayıldı.
1: Sarıcıeli köyünde çıkan yangın 6,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Meteorolojik risk nedeniyle il genelinde 4 gün süreyle açık alanda ateş yakılması yasaklandı.
0: Ve efendim, yangının şiddetini artıran ve söndürülmesini zorlaştıran en büyük etken hiç şüphesiz rüzgarın şiddeti. Son günlerde de fırtına uyarısı vardı. Şimdi yangın meteorolojisi açısından bir değerlendirme yapalım. Ayrıca meteorolojiden 14 il içinde sarı kodlu bir uyarı yapıldı. Karadeniz'de yağış, Ege ve Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor. Yurt genelinde nasıl bir hava olacak, hepsini konuşalım. Cevaplarını değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tek'ten alacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz Sabah Ajansı'na.
5: Teşekkür ederim.
6: teşekkür ediyorum.
0: Şimdi az önce yangın haberini paylaştık. Ben de söyledim, rüzgarın şiddeti çok büyük bir etken. Rüzgar haritamızda karşımızda. Detayları sizden dinlemek istiyoruz.
6: Evet, yani özellikle ısınan bölgelerimiz, yani Ege ve Akdeniz'de artık sıcaklıklar 40 derecelere yaklaştı. Yer yer 40 derecelerin üzerine çıkıyor. Düşen nem değerleri ormandaki o yakıt, yani aslında yakıt, aslında ormandaki o yakıtın sıcaklığının hemen çok daha bir basit şekilde alev almasını oluşacak şekilde o kuruluğa erişmiş vaziyette. Beraberinde tabii yangın başladıktan sonra da rüzgar çok etkili oluyor ki şu anda rüzgar haritamızın önündeyiz. Özellikle kuzeyden gelen bir akış var. Şöyle söyleyeyim, Avrupa'nın doğusunda bir yüksek basınç alanı var. O yüksek basınç alanından kaynaklı olarak da bizim Avrupa'nın doğusunda, yani Rusya üzerinden gelen bir akış, Poyraz'dan esen bir rüzgar var. Bugün özellikle Marmara'da etkili olacak ve yangın olan alanlarda, özellikle Ege'de bu rüzgar yine etkisini sürdürüyor ki önceki günlerde de vardı ama bugün biraz daha özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de çok daha kuvvetleniyor. Gerçi Ege'de biraz daha deniz üzerinde çok daha etkili ama yine iç kesimlerde de, o yangın bölgelerinin olduğu yerlerde de yine rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 40-50 kilometreye kadar çıkıyor. Bu rüzgar özellikle batı bölgelerdeki bu rüzgarın etkisi hafta sonu pazar gününe kadar sürüyor olacak ki bu şiddet zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Bu fırtına değeridir. Saatte 62 kilometrenin üzerine çıkan rüzgar şiddetlerini biz fırtına olarak adlandırıyoruz. Özellikle de hem orman yangınları açısından riskler var bu kuvvetli rüzgardan kaynaklı olarak. Ayrıca da mevsim, denizler ısındı. Deniz sezonu, özellikle İstanbul için şunu söyleyebiliriz ki Karadeniz kıyısında riskler var. Yani buralarda artık bu hafta sonu denize girmesine büyük olasılıkla yine yasak, valilik tarafından yasak getirilecektir. Çünkü yüksek dalga boyları ve çeken akıntıyı oluşturuyor. Bu rüzgarlı hava pazar gününe kadar devam edecek. Yine Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yapabilir. Zaman zaman işte 50 ile 80 kilometre arasında çıkıyor rüzgarın şiddeti. Yine Çanakkale ve Kuzey Ege'de bu etkiyi çok daha fazla görüyor olacağız. Pazar gününe kadar bu hava sürüyor. Pazar gününden sonra başka bir hava geliyor. Ha, bu arada Doğu Karadeniz'de de o yağışlar var ama yüksek kesimlerde o yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil. Onu söyleyelim.
0: Peki şimdi biraz biraz da sıcaklık haritasına bakalım.
6: Evet, sıcaklığımızı da bakalım. Hemen sıcaklık haritamızı da verirsek. Bu aslında en yüksek değer. Önümüzdeki Perşembe günün haritası aslında bu. Perşembeye kadar sıcaklıklar gittikçe artmaya başlayacak. Hatta İstanbul'da 40 derecelere yaklaşan yer yer, bazı ilçelerde 40 dereceye yaklaşan değerler göreceğiz. Pazartesinden itibaren sıcaklıklar artıyor. Öncelikle güneyden başlayarak daha da yükselmeye başlayacak. O yüksek değerler daha da yukarı çıkmaya başlayacak. Ve önümüzdeki hafta Perşembe pik noktasına çıkacak. Yani Perşembe günü ülkemizde en sıcak günlerden birisi ve böyle bir uzun soluklu sıcak hava dalgasını bu sene daha yaşamadık. Geçtiğimiz günlerde birkaç günlük bir çok uzun soluklu olmayan sıcak hava dalgasını gördük ama onlar çok da yüksek değerlere çıkmamıştı. Ama bu gerçekten bu hafta yaşayacağımız gözüken sıcak hava dalgası çok etkileyecek ve bu sene görmediğimiz en yüksek sıcak hava dalgalarından birisi olacak.
0: Perşembe gününe kadar sıcaklıklar artarak
6: evet,
0: devam edecek.
6: Perşembe en pik noktaya çıkacak ki bazı özellikle batıda bazı hiç o 40 dereceleri görmeyen değerlerimizi görmeye başlayacağız.
0: Hocam bir de bölge bakmak istiyoruz müsaadenizle şöyle. Dilerseniz Marmara'yla başlayalım.
6: Marmara'da şöyle genel baktığımızda zaten fırtınaların haritasını zaten az önce görmüştük. Hemen şöyle Marmara detayına bakalım. Sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 32-33 derecelere çıkmıştı İstanbul'da. Diğer illerimize de çıkmıştı sıcaklık yerleri ama bugün, yarın Poyraz'ın etkisiyle pazar gününe kadar aslında böyle çok aşırı yüksek bir sıcaklık yok ama Marmara'da özellikle az önce söylediğimiz gibi Poyraz'dan esen rüzgar etkili oluyor. İstanbul detayına da baktığımızda bugün 29, yarın 30, çok yüksek değerler yok ama fırtına, özellikle pazar gününde fırtına yine etkisini sürdürüyor olacak. Salıdan itibaren de 32'ye çıkan sıcaklık değerleri, 32 gördüğüm sıcaklık değer, çarşamba, perşembe 34, 36, 38 dereceye çıkacak ilçeler var İstanbul için. Marmara'da genel detayımız böyle. Hemen Ege'ye geçelim. Ege'de de durum yine rüzgar özellikle kıyı kesimlerde çok daha etkin. Aydın'da sıcaklık 41 derecelere kadar çıkmış vaziyette. İç kesimler yine 32-33 derecelerde Afyon ve Uşak'ta gözüküyor ama gece sıcaklıkları düşük. Geceleri iç bölgeler rahatlatıyor. Hemen İzmir detayımıza da bakalım. İzmir detayımızda da sıcaklıkların gittikçe yüksek olduğunu görüyoruz. Rüzgar zaten çok daha etkili. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz daha birkaç derece düşmekle birlikte çarşamba, perşembe de itibaren orada sıcaklıkların arttığını görüyor olacağız. Yakın planda zaten yağış gözükmüyor. Hemen Akdeniz'e de geçelim. Akdeniz'de Antalya 39 derece. Karadan esen rüzgar Antalya'da sıcaklığı 39 derecelere kadar çıkartıyor. Denizden estiği zaman nem değerleriyle birlikte sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık daha fazla. Burada dikkat çeken 41 dereceyle Kahramanmaraş var.
0: Evet. Evet,
6: oralarda biraz daha sıcaklık değerleri yüksek durumda. Yağış yakın gözükmüyor. Deniz suyu sıcaklıkları bu arada arttı. Akdeniz'de 30-31 derecelere kadar çıkıyor. Hani Akdeniz çok sıcak, oldukça sıcak. Antalya'ya baktığımızda bugün kuzeyden esen rüzgarlar daha sonra güneyli esişlere geçecek ve sıcaklıklar 33-34 derecelere kadar iniyor ama bu sefer nem değerleri yükselmeye başlayacak Antalya'da. Yani 39'dan bir farkı olmayacak.
0: Hissedilen sıcaklık
6: yani bizim vücut olarak hissettiklerimiz o şekilde olacak gözüküyor. Hemen İç Anadolu detayımıza da bakalım. İç Anadolu'da genelinde zaten
0: dereceler biraz daha düşük.
6: 27-28 dereceler civarında. Tabii gece sıcaklıkları özellikle İç Anadolu'dakiler gece bunalmıyorlar. Evet. Hani kıyılarda bunalanlar İç Anadolu'da bir yerlere gidilebilir. Gidebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz ya da Kapadokya tatili yapabilirsiniz. Evet. Başkent Ankara'da dediğimiz gibi önümüzdeki pazartesinden sonra sıcaklıklar artmaya başlayacak. Hafta sonu itibariyle 29 dereceler ama çok kuvvetli rüzgar yok iç kesimlerde. Özellikle rüzgar dediğimiz gibi batıda daha çok etkisini gösteriyor olacak. Şöyle dönelim. İç Anadolu'yu da geçtik. Hemen Karadeniz'e de bakalım. Karadeniz'in doğusunda yüksek kesimlerde yağışlar vardı. Trabzon, Rize ve Artvin civarında yağış gözüküyor. Bu yağışlar biraz daha o iç kesimlerine, dağlı Kaçkarlara doğru diyelim. Yani Kaçkarlara doğru o yağışlar. Sıcaklıklar batısında birazcık bazı illerimizde Karabük, Bartın gibi 30-31 dereceler civarında ama doğusu yine her zaman olduğu gibi çok ısınmıyor. Serin ama yaz mevsiminin genel istatistikleri civarında seyrediyor. Hemen Trabzon detayımıza da bakalım. Burası için. Trabzon'da da sıcaklıklar bugün 26, yarından sonra birkaç derece yükselişler var. Ve yağışlar biraz kesilmiş olsa da iç kesimlerde özellikle dağlık alanlarda yine hafta sonu itibariyle de yüksekli yaylalarda biraz yağışları görüyor olacağız. Karadeniz'de. Karadeniz'den Güneydoğu Anadolu'ya en sıcak bölgeye doğru hareketlendik.
0: 40 ve artık 40 derecenin üstünü görüyoruz
6: bu bölgede. Bu etkilenen bölgede. Sistem zaten Basra'dan akan sistem. Basra Oluğu diye adlandırılmış yapı sıcaklıkları arttırıyor. En sıcak yıl şu an Batman gözüküyor. Bugün de Batman'a bakalım. 44 derecelerde, 42-43 derecelerde, 1-2 derece düşüşle birlikte bu sıcaklık değerleri devam. 40 derecenin üstünde artık o hani eskiden tabir ettiği dam günleri, damda yatma günleri Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor. Yağış yok, sıcaklık kuru bir hava var. Doğu Anadolu'yla da
0: noktalayalım
6: bakalım.
0: Hocam.
6: Kuzeyinde Kars Ardahan'da bugün yağışlar var.
0: Doğu Karadeniz gibi.
6: Evet yani Doğu Karadeniz'in sarkan kısmı aslında Kars Ardahan'ın o bölgeden bir oluk var yukarıdan gelen. O biraz yağışları yapıyor ama öğleden sonra böyle kısa süreli sağanaklar olur birkaç tane. Çok uzun soluklu bir yağış değil. Gece saatlerinde oralarda yağış yok. Genelde sıcaklıklar güneyinde biraz daha fazla. Bugün Tunceli bakalım bugün ne durumdaymış. 39 derecelerde önümüzdeki günlerde de oldukça sıcak yani Akdeniz'in sıcağı gibi bir sıcak hava var. Güneydoğu Anadolu'da oldukça ısınmış vaziyette. Rakımın 2000 üzerinde olan yerlerde biraz daha serin hava kendini gösteriyor olacak. Bu hafta dikkat dediğiniz şu hafta sonu şuna dikkat. Karadeniz kıyılarında kuzeyde rüzgarlar var. Çeken akıntıya dikkat. Yasak gelecek. Büyük olasılıklar yani kuvvetli fırtına. Önümüzdeki haftada sıcak havayı konuşuyor olacağız.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Yurt genelindeki hava durumunu şöyle bir özetlediniz. İzleyicilerimiz için sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Tabii küresel ısınma bir yandan da Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Avrupa'da da ne yazık ki yangınlar devam ediyor değerli izleyenler. Fransa'da yangınların insan kaynaklı olması ayrıca yürek yakıyor. Temmuz'da 182 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Çıkan görüntünün ardından 2 kişi tutuklandı. Yunanistan da yine benzer bir durum var. İzleyelim detayları.
7: Kavurucu sıcak, fırtına, yangınlar ve kar yağışı. Avrupa küresel ısınmanın etkilerini iliklerine kadar hissediyor. Girit'te alevler kontrolden çıkınca tahliyeler başladı. Orman yangınları devam ederken sıcaklık bir anda mevsim normallerinin 10-15 derece altına düştü. Atina'da yağış etkili oldu. Bazı bölgelere kar düştü. Olimpos Dağı'nın zirvesi yaz günü beyaza büründü. Partenon Tapınağı'nda rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye çıktı. Dolu bastırdı. Turistler şaştı kaldı. Oh! Fransa'da iki kişi kundaklama şüphesiyle tutuklandı. Ülkede çıkan 10 yangından 9'u insan kaynaklı. Bu ay 162 kundaklama gözaltısı yaşandı. 84 bin kişi için eve dönüş izni çıktı. Bir ceylanın kurtarılma görüntüsü yüreklere su serpti. Ama küle dönen ormanlarda nice arkadaşları telef oldu. İtfaiyenin videosu alevlerle mücadelenin zorluğunu ortaya koydu. Onca suya rağmen ağaç için için yanmaya devam etti. Aynı dertten mustarip İspanya'da yaşlıların tahliyesi kameraya böyle yansıdı. Dağ taş küle dönünce çiftlik hayvanları aç kaldı.
0: Evet, gazete manşetleriyle sabah ajansına devam ediyoruz. Sırada Takvim gazetesi var. Hemen manşetteki başlığa bakarak başlayalım. Bir Ankara vurgunu başlığı atılmış Takvim'in manşetinde. CHP'li Etim Eskut Belediyesi'ne rüşvet suçlamasıyla operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzlukların merkezinde yeni partili Veli Ağbaba ve belediyeye yerleştirdiği Mutlu Kerimoğlu çıktı diyor Takvim gazetesi. Hemen yanında 700 bin gençle dev buluşma başlığını görüyoruz değerli izleyenler. TÜGVA'nın yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programı bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramspark'ta düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte yaz dönemi boyunca üstün başarı göstererek Türkiye derecesi elde eden öğrencilere ödülleri verilecek diyor. Hemen altında Helal Sana Mevlüde başlıklı bir haber var. Bakalım ayrıntısına. Hatay'da Belen'de yaşayan 18 yaşındaki Mevlüde Duran 6 kardeşiyle ilgilenip tarlada çalıştı, keçilere baktı. Kalan zamanında da sınava çalıştı ve Türkiye 640.sı oldu. Ailesine büyük gurur yaşatan Mevlüde hakim olmak istiyor. Biz de tebrik edelim. Hemen yanında Ah Buse başlıklı haber var. Evinde ölü bulundu notuyla paylaşılmış. Bursa'da 32 yaşındaki Buse Taşer evinde vurulmuş halde ölü bulundu. 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğun olay sırasında evde oldukları öğrenilirken genç kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı. Ve bir haber daha paylaşalım. Tabanda utanç tablosu başlıklı. Katil İsrail'in Gazze soykırımı rakamlarla tescillendi. Saldırılar sonunda 2276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi. 60.737 çocuk yetim ve veya öksüz kaldı. Notu da paylaşılmış Takvim gazetesinin ilk sayfasında. Devam edelim Sabah Ajansı'na. Evet, sıcak gelişmelerden bir diğeri dünya gündemiyle ilgili, Gazze ile ilgili. Orta Doğu'da beklenen en somut barış adımı geldi sevgili izleyenler. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı karara göre Hamas silah bırakacak. İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Başkan Trump kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye de teşekkür etti. Ve tarihi anlaşmanın detayları haberimizde.
8: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası İstikrar Gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ve beraberindeki heyetle Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl

0: yönetecek. Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
1: Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusunda yeni bir kriz patlak verdi. Bir taburdaki yaklaşık 100 asker komutanlarının Gazze ve Lübnan saldırılarıyla ilgili bazı levhaları kırmasına tepki göstererek silah bıraktı.
2: Soykırımcı İsrail ordusunda kriz büyümeye devam ediyor. Bu kez bir taburdaki askerler isyan etti. Silah bırakma kararı aldı. İsrail basınına göre Givati Tugay'ına bağlı Tzabar taburunda yaklaşık 100 asker birlikten ayrıldı. Krizin nedeni ise tabur komutanının geleneksel sembolleri kaldırma kararı oldu. Tabur komutanı bölük ve takımların motivasyon sözlerinin yer aldığı metal levhaları askerlerin önünde kırdı. Gazze ve Lübnan'daki saldırılarla ilgili levhaların kırılması üzerine askerler Gazze saldırılarında artık görev almayacaklarını bildirdi. Soykırımcı İsrail ordusu ise yaşananları tabur içindeki geleneklerle ilgili bir anlaşmazlık olarak açıkladı. Savaşın sürdüğü bir dönemde yaşanan bu gelişme İsrail ordusundaki moral ve disiplin tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
1: Efendim, kuzeyde de gerilim devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenski'nin geniş çaplı saldırı uyarısının ardından Rusya Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Birçok noktada büyük bir yıkım yaşandı.
3: Rus füzeleri Ukrayna'yı bir kez daha alev alev yaktı. Ukrayna lideri Zelenski'nin geniş çaplı saldırı uyarısının ardından Rusya başkent Kiev'i balistik füzelerle vurdu. O anlar böyle görüntülendi. Rusya, Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Saldırı anlarında Ukraynalılar can güvenliği için sığınaklara akın etti. Çadırlar kuruldu. Gergin bir bekleyiş hakimdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev'e yönelik balistik füze saldırılarının yanı sıra Dnipro ve Lviv gibi kentlerinde hedef alındığını duyurdu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy, saldırının ardından kameraların karşısına geçti.
4: Görünüşe göre doğrudan bir füze isabet olmuş. Katlar yıkılmış durumda. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. 20'den fazla yaralı var. Yaklaşık 21 bina hasar gördü. Ayrıca 2 anaokulu ve 1 okulda dahil olmak üzere birçok başka binada hasar gördü. Durum çok zor. Umarım herkes kurtarılır.
3: Polonya Silahlı Kuvvetleri ise hava sahasını korumak için tedbir olarak savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece toplamda tutuklananların sayısı 20'ye yükseldi.

0: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 16 ilde eş zamanlı olarak 4. dalga operasyonu düzenlenmiş. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser ve bilgisayar işletmeninin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
1: Gülistan 9 soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
0: Cumhuriyet Başsavcılığı adli kontrolde serbest kalan 2 şüpheli hakkında verilen kararı itiraz etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Böylece Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu

0: sayısı 20'ye yükseldi.
1: Ve gastronomi dünyasını derinden sarsan ölüm haberi. MasterChef yarışmasıyla adını duyurmuştu başarılı şef Eren Kaşıkçı. 2021 yılında da şampiyon olmuştu. Ve ne yazık ki Sarıyer'deki evinde cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yıktı.
2: Doğru insan olman gerekiyor. Yani doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
3: Yavrum benim, yerime niye yattın yavrum?
4: Her şey kızım için deyip hayallerinin peşinden koşmuştu.
5: Verdiğim sözler var. Ben buraya manevi söz vererek geldim. Daha 18 aylık çocuğumu bırakarak geldim.
4: Katıldığı MasterChef yarışmasına sadece aşçılık başarısıyla değil, karakteri ve duruşuyla da damga vurdu. 2021'de hem yarışmanın hem de gönüllerin şampiyonu oldu.
6: Her şeyden önce insanlığına şahit olduğumuz, insanlara fayda sağlamaya çalışan biriydi.
4: Ünlü şef Eren Kaşıkçı ani ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğdu.
2: Dünyada ne iş yaparsan yap, şef ol, CEO ol, bekçi ol, çaycı ol, yönetmen ol, yapımcı ol, günün sonunda işi bitiren adam olman gerekiyor abi.
5: Ya sen çok mu mayonez? Tamam, yeter bu kadar. Yeter.
7: Eren Kaşıkçı 37 yaşında ve bir kız evlat babasıydı. 29 Temmuz akşamı yakınları kendisinden saatlerce haber alamadı. Ardından bir yakını Kilyos'ta bulunan bu evine geldi, ancak kapıyı açan olmadı. Jandarma ekipleriyle içeri girdi ve iddiaya göre Kaşıkçı'yı ilaçlarına uzanmaya çalışır halde ve cansız halde buldu.
6: Telefonla ulaşamayınca eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi, biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştı.
4: Annesine ilkten oğlunun öldüğü haberini vermeye kimse cesaret edemedi. Acı haberi alan Eren Kaşıkçı'nın annesi baygınlık geçirdi. Feryadına yürek dayanmadı.
3: Benim yavrum nerede? Ay, nereye koptu yavrum? Ben eline söz verdim.
4: Bugüne dek güler yüzü, içten açıklamaları, kurduğu dostluklarla hafızalara kazındı şef Eren Kaşıkçı. Performansıyla, yemek yapma aşkıyla, mutfaktaki başarısından sıkça söz ettirdi.
6: Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğundaydı.
4: Ve bugün cenazesi vardı. Gözyaşları oluk oluk aktı. Yeni doğan Cem evinden toprağa verilmek üzere çok sevdiği memleketi Tokat Erbaa'ya götürüldü.
8: Nereye yakaladık?

0: Kaşıkçı'nın genç ve ani ölümüyle ilgili çeşitli iddialar da var. İddialardan ilki çocukluğundan beri şeker hastalığı olduğu ve son dönemde akrabalarına hasta olduğunu söylemesi.
1: Eren Kaşıkçı'dan geriye ise adeta hayata bakışını özetleyen bu sözleri kaldı.
2: Ben çalıştıktan sonra benim rızkım Şam'dan olsa yine gelir. Ben o yüzden düşerim kalkarım ama hep çalışırım.
3: Ve Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında gözaltına alınan iş adamı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi daha tutuklandı. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, günaydın, hoş geldin yayına. Söz sende.
4: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon pazartesi sabahı yapılmıştı. 13 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 13'ü de gözaltına alınmıştı. Bir kişi emniyet ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı. Çarşamba gecesi ise Emin Arat gözaltına alınmıştı. Yine şüpheli sayısı, daha doğrusu gözaltı sayısı 13'e yükselmişti. Perşembe sabahı itibariyle İstanbul Adliyesi'ne sevk işlemleri yapıldı. Sevk işlemleri yapıldıktan sonra savcı huzurunda bir ifade verdiler ve sonrasındaysa tutuklama talebiyle Deniz Şimşek, Hüseyin Başaran, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Necdet Kuy, Emin Arat, Muhammed Ali Yılmaz tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve sulh ceza hakimliği de kararını verdi ve 7 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlarsa Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir, Ayhan Demir. Şimdi tutuklananlarda iki kişiye bir parantez açacak olursak aslında bunlardan birisi Hüseyin Başaran, bir diğeri ise Emin Arat. Çünkü her iki isim de soruşturmanın henüz başında müşteki sıfatıyla ifade vermişlerdi. Şikayetçi sıfatıyla ifade vermişlerdi. Hatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe sunmuşlardı. Haluk Levent'ten şikayetçi olmuşlardı. Fakat soruşturmanın bugünkü safhasına geldiğimizde her iki ismin de şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını ve sonrasındaysa tutuklanarak cezaevine gönderildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Öte yandan Hüseyin Başaran'a bir tırnak açacak olursak aslında kendisi Haluk Levent'le gayrimenkul alım-satım konusunda bir anlaşma sağladığını, hatta Haluk Levent'in kendisine gelerek yurt yapmak istediğini ve bazı gayrimenkulleri belli bir miktar karşılığında Haluk Levent'e devrettiğini ifade etmişti. Fakat vermiş olduğu yine ifadesinde paranın çok küçük bir bölümünü almış fakat geri kalanını alamamıştı. Hatta Haluk Levent'in iddia o ki Haluk Levent'in verdiği şeklerde karşılıksız çıkmıştı. Yine kendi vermiş olduğu ifadesi şunları da söylüyor. Yurt dışından gelen fonlarla birlikte bu ödemeler yapılacaktı. Öncesinde, yani bu gayrimenkul alımı öncesindeki bu küçük para alışverişleri, yani borç olarak Haluk Levent'in aldığı ve sonrasında ödediği bu paralar kendisinde güven ilişkisi oluşturduğunu ifade etti ve aslında dört taşınmazın da Yeliskaya'ya devrettiğini, bizzat kendi beyan ettiğini söyleyelim. Öte yandan bir diğer isim Emin Arat'sa yine müşteki sıfatıyla ifade vermişti. O da konteyner alım satım sürecinde Haluk Levent'le bir ticareti olan kişiydi diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Evet, Mustafa Kadir Mercan Ahbap soruşturmasına ilişkin son detayları paylaştı. Efendim devam edelim. Şanlıurfa'dan bir haber. Şanlıurfa'da jandarma kıyafeti giyen şüpheliler araçta bulunan 13 kilogram altın ve 2 milyon lirayı çaldılar. Jandarma suç araştırma timinin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler gözaltına alındı.
5: Dedi asker yani kıyafet giymiş, bir de üstünde de böyle lambaşı, hani jandarma gibi böyle dönüyor. Evet. O işareti. Dedi durma, devam et sen. Bırakma hatta dedi.
6: Jandarma üniforması giyip çevirme yaptılar. Kilolarca altın çaldılar. Film gibi olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Bir otomobilde 13 kilogram altında 2 milyon lira olduğunu öğrenen şüpheliler plan yaptı. Jandarma kılığına bürünen şüpheliler sahte kontrol noktası oluşturup havaya ateş ederek aracı durdurdu.
5: Asker aynen zor aynen silah falan.
6: Soyguncular otomobildeki altın ve parayı aldı. Araçtaki 3 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı.
5: Adam ama burada silah sıktı. Belki bir iki çocuk burada boşaltı.
6: İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Araç kriminal inceleme için otoparka alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Mardin ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yasal düzenleme genel af olmayacak dedi. Yasanın kabulüyle birlikte yeni dönemin kapıları sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak ifadelerini kullandı.
7: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Genel af iddialarını yalanladı.
7: Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
8: Kurtulmuş mecliste İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde kürsüdeydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
7: Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
8: Yasa düzenleme için önümüzdeki günleri işaret etti.
7: Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
9: Kıymetli alkışlarınızı rica ediyoruz.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında gündem Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyaretiydi. Açıklamada Irak'la güvenlik alanındaki işbirliğinin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur denildi.
6: Irak'ta geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede payının büyük olduğu vurgulandı. İmzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güven açısından öneminin altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı başkente makine ve kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Bakanlık Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyaretine değindi.
8: Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir.
6: Milli Savunma Bakanlığı daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eşgüdüm ve işbirliğinin artırılması konularında mutabık kalındığını hatırlattı.
8: Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
6: İsrail ve Orta Doğu'daki gelişmeler de toplantıda masadaydı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'e saldırılarına yer verildi.
10: Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.
6: Bakanlık Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
10: İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrara zedelenen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir.
6: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2026 Yüksek Askeri Şura toplantısına da değindi.
10: Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
3: Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. İslamofobik saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Silahlı saldırı Kanada'nın Winnipeg kentinde meydana geldi. Rahma İslam Merkezi'nin önüne araçla gelen iki şüpheli cemaatin bulunduğu sırada camiye ateş açtı. Saldırganlar daha sonra sert bir cisimle camları kırarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmazken camide hasar oluştu. Kanada polisi olayı olası nefret suçu kapsamında soruştururken bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Rahma İslam Merkezi yönetimi saldırıya rağmen ibadetlerin devam edeceğini açıkladı. Efendim, Fas'la İspanya arasındaki sınır hattı bir kez daha Avrupa'ya uzanmak isteyen düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuğuna sahne oldu. Soyut açıklarında yaşanan hareketlilikte yüzlerce göçmenin sınır aşma girişimine müdahale edilirken arama kurtarma çalışmalarında can kaybı da yaşandı. Artan geçişler nedeniyle Soyuta'da kabul merkezleri kapasitesini aştı. Yerel yönetim ise Madrid'den acil destek talep etti.
6: Avrupa'nın güney sınırında yeni bir göç krizi kapıda. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzlerce düzensiz göçmen akın etti. 3 kilometrelik Fas-Ceuta hattı binlerce göçmenin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en riskli güzergahlardan biri. Göçmenlerin bir kısmı yüzerek, bir kısmı ise şişme lastiklerle sınırı geçmeye çalıştı. 800'den fazla düzensiz göçmene Fas ve İspanya'ya ait devriye botları müdahale etti. İspanyol deniz kurtarma ekipleri 300'den fazla kişiyi denizden kurtardı. 117 göçmen de İspanyol Kızıl Haç ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak facianın önüne geçiremedi. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
11: Fas'a geri dönmek istemiyordu. Geri dönmekten söylemeyi tercih edeceğini söyledi. Daha önce bu kadar genç birinin bunu söylediğini hiç duymamıştım.
6: Son bir haftada yaklaşık 1500 göçmen Fas'tan Ceuta'ya ulaştı. Kabul merkezlerinin kapasitesi aşıldı. Yüzlerce göçmen geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Ceuta Bölgesel Yönetimi Madrid hükümetine ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu. Daha fazla polis, daha fazla asker ve acil destek talep edildi.
3: Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı vatandaşlara insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin şüpheli durumları YİMER 157 veya 112'ye bildirmeleri çağrısında bulunarak yapılacak tek bir bildirim bir insanın hayatını kurtarabilir dedi. Türkiye'nin bu alandaki mücadelesine dikkati çekti.
12: İnsan ticaretiyle mücadele sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda insan haklarını koruma mücadelesidir.
6: Küresel bir tehdit haline gelen, suç örgütlerine devasa kaynak sağlayan insan ticaretine karşı Türkiye teyakkuzda. İnsanın bedenini ve emeğini meta haline getiren bu kirli ticarete karşı Türkiye'nin tüm kurumları ortaklaşa bir strateji yürütüyor.
12: Suç odakları sosyal medyayı ve çevrim içi platformları kullanarak insanlara çok daha kolay ulaşabiliyorlar maalesef. Biz de Türkiye olarak bu yeni yöntemlere karşı adımlarımızı sürekli güncelliyoruz. Göç İdaresi Başkanlığı olarak mücadelenin koordinasyonunu yürütüyoruz.
6: Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Önceliğin insanı ve mağduru korumak olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda ihbar mekanizmaları 7 gün 24 saat çalışıyor.
12: Sadece YİMER 157'ye gelen doğrulanmış bildirimler sayesinde bugüne kadar 197 mağduru kurtardık. Kolluk birimlerimiz ve diğer kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla da 2025 yılından bu yana tam 406 kişiyi koruma altına aldı.
6: 2015 yılından bu yana Göç İdaresi tarafından toplam 878 çağrı karşılandı. Bu çağrıların 694'ü doğrudan ihbar niteliği taşırken 197 mağdur doğrudan kurtarıldı. Kolluk kuvvetleri ve kamu kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü saha faaliyetleriyle mağdur tespit çalışmaları kesintisiz sürüyor. Ayrıca son dönemde kurtarılan 406 kişinin 261'i 2025 yılında, 145'i ise 2026 yılında güvenli alanlara yönlendirildi.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandığını açıkladı. Kacır ayrıca uzay limanı, uzay teknoparkı ve yeni uzay projelerine ilişkin önemli mesajlar verdi.
14: Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz.
8: Milli teknoloji hamlesi kapsamında uzay teknolojilerinde yaşanan önemli bir gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'in tarihi uçuşlarıyla uzaya insan gönderen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye, teknolojik bağımsızlığını hedeflenen yeni projelerle perçinlemeye devam ediyor.
15: İşte Moon,
14: Ay araştırma programımızın bir parçası olarak Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu girişim uzay yolculuğumuzda yeni bir sayfa açacaktır.
8: Ayrıca Türkiye'nin küresel liderlik vizyonu dünyanın en büyük uzay organizasyonunu da ülkeye taşıdı. Rekor başvurunun yapıldığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Antalya dünyanın uzay merkezi haline gelecek. Küresel ölçekte 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden de payını almaya hazırlanan Türkiye, yeni stratejik hamleleriyle geleceğin teknoloji devleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.
14: Sadece Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkeler ve ticari girişimler için uluslararası bir fırlatma merkezi olarak hizmet verecek bir uzay limanı üzerinde çalışmaya başladık. Aynı zamanda navigasyon ve zamanlama konularında teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirmek amacıyla bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projemizi ilerletiyoruz. Bu projenin önemli bir adımı olarak uzaya atomik saat gönderdik.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Değerli izleyenler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup etti Midland'i. Rövanşta da 2-0 yendi ve üst tura yükseldi.
16: Düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Michelin, Osorio, Osorio bıraktı ceza sahasına, tehlike, top direkten dışarı gidiyor, sonrasında korner, bir müdahale var, köşe vuruşunu kullanacaklar, etkili geldi yine Michelin, İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi, İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde, maçın hakemi devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı, oyun sürüyor, Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çözümü. Francolino ayağının dışına direk. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
14: Nefis bir vuruş.
16: Faul beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı kart.
17: Değiştiremeden atıldı.
16: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh, koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü direkt. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Sol yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Nitilen 0, Beşiktaş 2.
3: Efendim, yaz aylarında artan kene vakaları endişeye neden olurken Tokat'tan umut veren bir çalışma geldi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bitkisel kene kovucu solüsyonunun keneyi bir gün boyunca insandan uzak tutması hedefleniyor.
1: Kene dert oldu, bilim çare buldu. Çözüm yerli ve milli laboratuvar.

0: ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeyle fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan kıymetli madenlerin dijital kıymetli maden olarak işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
10: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Bankası. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: kazancım net, Sigortamnet.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz.

0: RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 4 ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: Kripto. Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Garanti
4: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
16: Alındı. Bölgeye gideceğiz ve son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Nedir bölgedeki son durum? Atagündüz Kurşun, söz sizde.
17: Tüme'ye teşekkür ediyoruz. Büyük oranda kontrol altına alındığını dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamıştı. Aslında Muğla Fethiye'deki yangın Türkiye genelindeki diğer yangınlardan biraz daha tehlikeliydi. Çünkü bunu da Bakan Yumaklı aktarmıştı. Şöyle ki önceki gece 02 sıralarında başlamıştı bu yangın. Gece saatlerinde çok yoğun bir müdahale gerçekleşti. Öğle saatlerine doğru, dünden bahsediyorum, öğle saatlerine doğru da yine Tarım ve Orman Bakanı buradaki yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemişti. Bölgenin çok tehlikeli olduğuna dikkat çekmişti ve bir uyarıda bulunmuştu. Dedi ki öğleden sonra rüzgar bekleniyor, dikkatli olunması gerekiyor, dikkatli olmamız lazım dedi. Ve bakanın o açıklamasının hemen ardından da çok şiddetli bir rüzgar çıktı. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulan bir rüzgarla karşı karşıya kaldı Fethiye. Üzümlü Mahallesi burası. Üzümlü Mahallesi'nin ormanlık alanları ve hal böyle olunca da bir taraftan Seydi Kemer'deki yangınla mücadele eden ateş savaşçıları ve orman işçileri, vatandaşlar, bir taraftan da bu noktaya yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü Mahallesi'ndeki yangına müdahale etti. Şu an itibarıyla artık dediğimiz gibi büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Hemen şu noktayı da gösterelim ama halen su takviyeleri yapılıyor. Soğutma çalışması da çok önemli çünkü gece saatlerinde çok şükür bir rüzgar yoktu bölgede. Ancak şu an itibarıyla biraz rüzgarın olduğunu söyleyebiliriz. İşte o rüzgarla birlikte küçücük kıvılcımlar bir alev topu da dönüşebiliyor. O nedenle de bir tarafta itfaiye ekipleri, bir tarafta arazözler var ve işte onlar yangına müdahale etmek için ve soğutma çalışmalarına katılmak için çalışmalarını halen daha bölgede sürdürüyor. Tabii kolay bir süreç değil. Aşağıda iş makineleri var. Kameraman arkadaşım Köksal'dan rica edeceğim. Aşağıda iş makineleri de var. Çünkü onlar da gece boyunca çok çalıştı. Yangının önünü alabilmek adına arklar açıldı. Hendekler kazıldı. Bakın bir de helikopter var şimdi. Üst tarafta biraz dumanlar yükseliyor. O nedenle arazözlerin giremediği, yangın söndürme araçlarının giremediği bir nokta var. Bizim bulunduğumuz yerin hemen arka tarafında. Şu anda bir helikopterle oraya da müdahale gerçekleşecek ama biz dumanları çok da fazla göremiyoruz. Tabii hava araçları da gerçekten akşam saatlerine kadar, hava kararıncaya kadar yüzlerce kez sorti yaptı belki de. Ne kadar alan yandı bilinmiyor. Halen soğutma çalışmaları devam ettiği için. O nedenle de önümüzdeki dakikalarda veya saatlerde artık yangının boyutu daha da gözler önüne serilecek gibi görünüyor. Bakın o noktaya su bıraktı hemen arka tarafta. Çünkü çok sarp bir araziden bahsediyoruz. Yalçın dağların olduğu bir araziden bahsediyoruz. İşte aşağı tarafta da yine dumanların çıktığı noktalara itfaiye ekipleri hortumlarla müdahale ediyor. Dediğimiz gibi yani o rüzgarla birlikte, rüzgar kısaca bir süre içerisinde o rüzgarla birlikte bir anda böyle bölge alev topuna dönebiliyor. Yani o küçücük bir duman dahi olsa müdahale gerçekleşiyor. Şöyle Köksal gel istersen bir arka tarafı da bir gösterelim. Sadece bu bölge değil, aynı zamanda ne yazık ki işte yeşil vatanımızın küle döndüğü noktalar. Işık belki biraz ters gelebilir ama küle dönen noktalar. Şimdi Seydi Kemer yangınından farkı Fethiye yangınının yerleşim yerlerine yakın olmamasıydı. Çok şükür en yakın nokta hemen üst tarafta bir Koru Köy diye bir mahalle var. Şimdi Köksal size orayı da gösterecek üst tarafta. Şayet şu noktadaki yangının dün önü alınmasaydı, bakın dün rüzgar vardı, önü alınmasaydı komple ormanlık alanlar yanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve oradan da yerleşim yerlerine doğru sıçrama ihtimali vardı, yayılma ihtimali vardı. Neyse ki Fethiye'deki bu yangında yerleşim yerleri tehdit görmedi ama Seydi Kemer yangını için aynı şeyi söylemek çok da mümkün değil. Çünkü Seydi Kemer'deki yangında yüzlerce ev boşaltıldı, yüzlerce yüzlerce vatandaş tahliye edildi. Hatta ilk etapta Seydi Kemer Devlet Hastanesi'nin de yine yoğun bakım ve palyatif servisinde yatanlar tahliye edilmişti hastaneden. Ama daha sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı. Toplamda 45 hastanın da Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, duyuruldu. Bakın az önce göstermiştik, dumanlar yükseliyordu oradan. İtfaiye ekipleri

0: Nokta atışı şeklinde şu anda o soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Her bir tarafta Fethiye'de ve aynı zamanda Seydikemer'de de bu şu anda yangına müdahale ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. En sıcak açıklamayı dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yapmıştı. Tabii 2-3 gündür Türkiye özellikle orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu ifade kullanıldı. Hava kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda Muğla Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır dedi Bakan Yumaklı. Bizim içinde bulunduğumuz Fethiye, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır ifadeleri kullandı. Artık gözlerin çevrildiği yerse şimdi Aydın'ın Çine ilçesi, oradaki orman yangınına müdahalede devam ediyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun'a çok teşekkür ediyoruz. Muğla'daki duruma ilişkin son duruma aktardı ve Aydın Çile'ye vurgu yaptı değerli izleyenler. Ne yazık ki Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını bölgesinde kontrolden çıkan bir cip uçuruma yuvarlandı. Korku dolu anlar arkadaki araçta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Geliyor şimdi görüntüler ekranlarınıza. Kaza Kavşit Mahallesi yakınlarında Madran Dağı istikametinde meydana geldi. Orman yangınının devam ettiği bölgeye giden yolda ilerleyen cip kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın yaşandığı sırada aynı istikamette seyreden başka bir araçta bulunan vatandaş yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Efendim, Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi geçerken hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar aradı.
2: Eyyam-ı Bahur sıcakları Diyarbakır'ı etkisi altına aldı. Termometreler 40 dereceyi geçti.
3: Diyarbakır'da yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyor. Kent Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altında.
2: Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu kentte serinlemek isteyenlerin adresi tarihi Ansele Havuzu oldu.
4: Abi valla sıcaktır, geldik buraya. Sıcaktan bulanıyoruz.
2: Çocuklar serin suların tadını çıkarırken aileler de gölgeliklerde vakit geçiriyor.
5: Serinlemeye değil de biz çocukları serinletmek için geldik buraya.
1: Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Sürmanşete bakalım. Spor dünyasından bir haber. Beşiktaş tur atladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Midilent'i rövanşta da 2-0 yendi ve üst tura yükseldi. Detaylar iç sayfalarda. Hemen altında manşette vatandaş dikkat demiş Hürriyet başlıkta ve 5 madde eklemiş. Açık alanda ateş yakma, yanıcı madde atma, anız yakma, işini bırak, ormanlık alana girme, duman görünce 112'yi ara. Orman yangınlarının %98'in insan kaynaklı olduğunu düşünürsek bu uyarıları tekrar etmekte fayda var. Hemen yanında Lübnan'a askeri destek sürecek başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı Avni ağırladı. Erdoğan Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğin süreceğini söyledi. Detayı da paylaşılmış Hürriyet'in ilk sayfasında. Hemen altında hileli satışı polis gördü başlığı var. Nedir detayı? Holding patronu Hüseyin Başaran. 60 milyon dolarlık 22 taşınmazını peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazlara Başaran'ın 60 milyon dolar istemesini şüpheli buldu ve Başaran tutuklandı. Efendim bir diğer haber, araç muayenesinde Turka dönemi başlıklı. Türkiye'nin araç muayene altyapısını 20 yıl boyunca şekillendirecek yeni dönem başladı. Yeni şirket Turka 15 Ağustos 2027'de araç muayenesine başlayacak diyor. Ve bir başka haber daha aktaralım. Kuver kılık değiştirdi. Tabandan bir haber. İstanbul'da bir restoranda yemek yedik. Hesap gelince gözüme bir kalem takıldı diyor. Ekmek ve su ücreti. Masadaki hiç kimse ekmek yememiş. Su yerine de meşrubat içmişti. Buna rağmen bizden 400 TL isteniyordu. Anlaşılan bazı restoranlar bakanlığın yasakladığı kuver ücretini farklı yöntemlerle almaya devam ediyor diyor yazar. Detaylar iç sayfalarda Hürriyet'in ilk sayfası böyleydi efendim. Devam edelim Sabah Ajansı'na gündemin diğer gelişmeleriyle. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Filistin'e ilişkin çok dikkat çeken açıklamalar var sevgili izleyenler. Orta Doğu'da beklenen en somut barış adımı geldi artık. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karara göre Hamas silah bırakacak, İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Ayrıca Başkan Trump kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti. İşte tarihi anlaşmanın detayları.
6: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası İstikrar Gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyetle Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl yönetecek? Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
1: Sevgili izleyenler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Irak'taki petrol sahalarına ortak olması iki ülke arasındaki enerji işbirliğine yeni bir boyut kazandırdı. Tabii bu gelişmeler İsrail medyasının da dikkatinden kaçmadı.
7: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
8: Türkiye'nin attığı dev adımlar İsrail basınının gündeminden düşmüyor. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi Irak ve Türkiye arasındaki işbirliklerini kaleme aldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Irak'taki petrol sahalarını geliştirmek üzere kurulan konsorsiyuma %15 ortak oldu. Söz konusu ortaklık, Türkiye ile Irak arasında enerji ilişkilerinin yeniden şekillendiği bir dönemde hayata geçirildi. Maariv gazetesi Ankara ve Bağdat hattındaki bu devasa adımı 3. nehir benzetmesiyle manşetlerine taşıdı. Haberde Fırat ve Dicle nehirlerinin ardından iki ülkenin dev bir ekonomi nehri inşa ettiği vurgulandı. Türkiye'nin günlük 1 milyon varile kadar petrol alabileceğine dikkat çekildi. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden doğrudan Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu projesi de uluslararası basının odak noktası. İsrail medyasından ICE bu projenin bölgesel ticaret haritasını kökten değiştireceğini ve Ankara'nın dışa bağımlılığını en aza indireceğini yazdı. Dev ortaklık sayesinde Türkiye enerji merkezi hedefine bir adım daha yaklaşırken bölgede yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye'nin küresel enerji satrancındaki bu hamlesi önümüzdeki dönemde de uluslararası

0: Uluslararası basının en çok konuşacağı başlıklar arasında yer alacak.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı El Zeydi ile yaptığı ortak basın toplantısında yaşanan imza olayı sosyal medyada en çok konuşulan içeriklerden biri oldu. O birkaç saniyelik görüntü ise Başkan Erdoğan'ın uzun yıllara dayanan tecrübesinin kısa bir özeti niteliğindeydi değerli izleyenler. Salondaki en küçük ayrıntının dahi gözden kaçmadığını gösteren o anlar, Erdoğan'ın yalnızca karar veren değil, alınan kararların uygulanmasını an be an takip eden yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.
2: Yanlış olmasın.
3: Vazir-i nakil.
2: Beş anlaşma değil miydi? Hakan, Hamse.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan için devlet yönetimi yalnızca kürsüye çıkıp kamuoyunu bilgilendirmekten ya da liderlerle görüşmekten ibaret değil. Masadaki evraktan, heyetlerdeki isimlerle imzalanan anlaşmalardan, devletler arasındaki en hassas diplomatik detaylara kadar her başlığı yakından takip eden bir lider. Külliye'de Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Fahri El-Seydi'nin ortak basın toplantısı sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.
3: Şükran cezilen.
2: Yanlış olmasın.
3: Vazir-i nakil.
2: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
4: İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar sırasında bir anlaşmanın henüz imzalanmamış olması Başkan Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Salondaki en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a işaret etmesiyle süreç anında kontrol altına alındı.
2: Hakan, Hamse.
4: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen söz konusu bu görüntüler, Başkan Erdoğan'ın devlet yönetimindeki titiz çalışma tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. 24 yılı aşkın siyasi liderlik tecrübesine sahip olan Başkan Erdoğan'ın çalışma temposuysa yakın mesai arkadaşlarının anılarında saklı.
5: Cumhurbaşkanı'nda bakarsın saati gider, telefon arar. Uykusu kaçar. Saat 3'tü aradı. Ya dedi Bitlis Mutki yolu niye bitmedi?
6: Ciddi misiniz?
5: Kendi kendime diyorum ya rüyasında mı geldi?
1: Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk sağ bulundu. Andırın ilçesinde 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarda 12 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu bildirilmişti. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kahramanmaraş AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ekipleriyle STK gönüllüleri katıldı. Bölgede drone destekli arazi taraması gerçekleştirilirken ekipler kayıp çocuğa ulaşabilmek için koordineli şekilde çalışma yürüttü. Arama çalışmalarının sonucunda kayıp çocuk gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Olay yerinde ilk sağlık kontrolü yapılan çocuk tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildi. İstanbul Eyüp Sultan'da 15 yaşındaki motosikletli saldırgan bir otogaleriye kurşun yağdırdı. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan yakalandı.
7: Silah sıkıyor.
8: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Görüntülerin adresi İstanbul Eyüp Sultan'daki Güzeltepe Mahallesi. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir otogaleriye motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
9: Saldırganlar olayı yolun karşı caddesinden gerçekleştirdiği için şu anda olay yeri inceleme ekipleri yolun karşı tarafında da kovan arama çalışması yapıyor.
8: Kurşunlara hedef olan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 29 yaşındaki Ensar Sever doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçmaya çalışan 15 yaşındaki saldırganı kağıthanede yakaladı. Yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahise teşvik edici cep telefonu mesajı atanlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 8 ilde 26 kişi gözaltına alındı. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Söz sende.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve yapılan operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa illerinde gerçekleşti operasyon. Operasyonun detaylarına da bakacak olursak aslında biliyorsunuz ki hepimiz cep telefonu, akıllı telefon kullanıyoruz ve bu akıllı telefonlara 0850'li hatlardan veya 0800'le başlayan hatlardan bazı aramalar yapılıyordu. Bu aramalarda bahis şirketlerine yönlendirilen aramalardı. Sadece aslında aramalar değil, bazı mesajlar da geliyordu. Özellikle o yasa dışı bahis sitelerine ait olan mesajlar da geliyordu. Örnek veriyorum, siz kayıt olduğunuz siteye size şu kadar bonus yatırdık. Tabii ki bunlar fake mesaj, bunun altını çizelim. Şu kadar bonusla kayıt olduğunuz, bonusunuzu kullanmak için şu linke tıklayın gibi mesajlar geliyordu. İşte bu mesajları atanlara yönelik sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Bulunmuş olduğumuz dakika itibariyle de artık operasyonun tamamlandığını söyleyelim. İstanbul merkezli, bir kez de hatırlatmakta fayda var. İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa illerinde gerçekleştirildi. Operasyon konuyla alakalı olarak da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada vatandaşların cep telefonlarına şüpheli şahıslar tarafından gönderilen mesajlar aracılığıyla yasa dışı bahis oynanmasına teşvik edici nitelikte reklam ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu, bu suretle yasa dışı bahis oynanmasına teşvik etmek amacıyla reklam yapmak suçundan işlediği tespit edilmiştir. Ayrıca şüpheli şahısların telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin ettikleri başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı hatlar üzerinden şirketler tarafından kullanılan, yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerini kullanarak vatandaşlara mesajlar gönderildi, tespit edilmiştir denildi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada. Önümüzdeki dakikalar itibariyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da konuyla alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir, çok teşekkürler değerli izleyenler. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın ayrıntılarını haberimizde bakalım.
2: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçük hakkında soruşturma başlatıldı. Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan gazeteci Küçük, sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Küçük, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda 10 yıldır görev yaptığı haber kanalı ve gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.
0: Ve CHP ardı arkası kesilmeyen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla gündemden düşmüyor efendim. Son adres Etimesgut Belediyesi oldu. Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, zimmet, rüşvet gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise rüşvetin çikolata kutularında verildiği iddiası dosyaya girdi.
3: Evet.
4: Evet.
3: belediyemiz Eti Mesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.
4: Parolamız şeffaflık dedi ama suç işlemek amacıyla örgüt kurma, belgede sahtecilik, imar süreçlerinde menfaat gibi ağır suçlamalarla Eti Mesut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Savcılık sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Belediye binası, makam odaları ve şüphelilerin evleri didik didik arandı. Belediye binası önünde toplanan partililer arasında ise zaman zaman arbede çıktı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre belediyede usulsüz ve adrese teslim ihaleler yapıldı. Beşikçioğlu ile başkan yardımcılarının hesapları arasındaki milyonluk transferler mercek altına alınırken bazı inşaat projelerinde iskanların rüşvet karşılığı verildiği söyleniyor. Baklava kutusunun ardından şimdi de çikolata kutusunda rüşvet iddiası gündemde. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasıyla başlatılan operasyonda bir müteahhitten rüşvete dair çarpıcı iddialar geldi.
6: Ben mutlu bir Üsküdar yaratmak, herkesin huzurlu olduğu bir Üsküdar bırakmak ve yaratmak istiyorum.
4: Rüşvet karşılığında usulsüz iskan ruhsatı aldığını iddia eden müteahhit, bunun için Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a makam odasında çikolata kutusu ve spor çanta içerisinde 860 bin dolar verdiğini söyledi. Personel için sus payı listesi olduğu söylenen dijital tabloda soruşturma dosyasına girdi. Belediyeler sarsılırken CHP'de istifa depremi de sürüyor. Önder Sav 70 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa etti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin işine sindiremedikleri bir yönetim dönemi başlamıştır.
4: Başkent kulisleri de bir hayli hareketli. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
8: Cemil Tugay!
4: Yeni parti şimdiden usulsüzlük iddialarıyla çalkalanıyor. Parti saflarına katılan Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yeni partiye para transferi yapmak için katı atık bedeli toplama telaşına girdiği öne sürüldü. Yeni partiye desteğini açıklayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise tehdit ve rüşvet iddialarının odağında. İlçedeki bir iş adamından zorla 1 milyon 150 bin lira rüşvet aldığı ve buna rağmen işletmesini kapattırdığı öne sürüldü.
0: Efendim, Mersin'de 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından öldüresiye dövüldü. Yakalanan zanlı tutuklandı. Belen'in ailesi saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
9: En ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın.
10: Boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırdığı adamın kafasını defalarca tekmeledi. Dehşet anları kameraya yansıdı. Olay 24 Temmuz'da yaşandı. Mersin'in Erdem ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Belen evinin önünde oturuyordu. O sırada yanına kasklı ve eldivenli biri geldi.
9: Babam 80 yaşında. Yaşlı. Yürümekte çok zorlanıyor. Yaklaşık 2-3 yıldır yürümekte zorlanıyor.
10: Saldırgan 80 yaşındaki adamın boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırarak öldüresiye dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
9: Elinde eldiven olan birisi babamın arkasında sandalyede otururken arkadan gelip boynunu sağa sola kırmaya çalışıyor. O arbede inen sandalyeyle beraber babam yere düşüyor. Düşünce de ayağıyla babamın kafasına eziyor.
10: Babasına yemek yedirmek için eve giden Ayfer Uyanık durumu hemen ekiplere bildirdi.
9: Baktım babam evin önünde müstakil, evimiz müstakil, evin önünde yüzüstü uzanmış şekilde yatıyordu. İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm. Sonra sırt üstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm.
10: Ağır yaralanan yaşlı adam hastanede yoğun bakıma alındı. Polis 114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntüyü istedi ve kimliğini tespit ettiği saldırganı yakaladı. Tutuklanan 47 yaşındaki zanlı ifadesinde yıllar önce yaşanan bir nedenden dolayı yaşadığımı feci şekilde darp ettiğini savundu. Belin ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.
9: Yani yaşlı bir insandan nasıl bir alıp veremediğimiz olabilir? Farz et ki düşmansın. Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz. Hangi egonu, hangi dehşetini şey yaptın bu insana? Bu canavarca bir hareket.
0: İstanbul Bakırköy'de işportacı çıkan tartışma sonrası kovaladığı adamı ensesinden bıçakladı. Dehşet anları kameraya yansırken kaçan işportacı kısa sürede yakalandı.
11: Bıçak çekmiş. Bıçak çekmiş.
10: Önce yere yatırdı, ardından kaçan adamı kovalayıp ensesinden bıçakladı. İşportacı ile bir kişi arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırma girişimine rağmen işportacı yanında bulunan bıçağı çıkardı, tartıştığı kişiyi kovaladı. Kısa süre sonra yakaladığı adamı ensesinden bıçakladı. Yaralanan adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan işportacının yağma ve kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
0: Öldü dediler, hastanede yoğun bakımda çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakımda yatan 72 yaşındaki hastayla ilgili kızına başsağlığı mesajı gönderildi. Ancak sonra da kadının hayatta olduğu, hastaların karıştırıldığı anlaşıldı. Yaşadıkları bu büyük travmanın ardından aile hastane hakkında şikayetçi oldu.
12: Pazar günü kahvaltı esnasında ablamla beraber otururken bana bir mesaj geldi. Mesajda yazan şu: başın sağ olsun, çok uğraştınız. İşte mekan cennet olsun, nurlar içinde yatsın.
13: Cep telefonuna gelen başın sağ olsun mesajıyla dünyası başına yıkıldı. Songül Karaman yoğun bakımda yatan annesini kaybettiğini düşündü ama sonrasında hastaların karıştırıldığı, ölen kişinin bir başkası olduğu ortaya çıktı.
12: Böyle bir mesaj geldiğinde zaten telefon benim elimden düştü ve biz şok geçirdik. Nasıl? Yani hastaları karıştırıyor.
13: Size annenizin öldüğünü söylüyor.
12: Evet.
13: Oysa
12: annem şu an hala yoğun bakımda.
13: Songül Karaman kahvaltı esnasında cep telefonuna gelen bir başsağlığı mesajıyla annesinin öldüğünü öğrendi. Büyük bir şok yaşadı. Hemen annesinin doktorunu aradı. Annesinin doktoru da yine şaşkındı. Çünkü en son hastasını gördüğünde durumu iyiydi. Çok geçmeden de 72 yaşındaki kadının hayatta olduğu ortaya çıktı. 72 yaşındaki Şükran Karaman kanser ameliyatı sonrasında İstanbul Zincirlikuyu'daki özel hastanede yoğun bakıma alındı. Aslında tedavisi devam ediyordu.
12: Hastaları karıştırmışlar aynı saatte, yani başka biri ölmüş, ölen hasta erkek ama annemin eksi olduğunu iletmişler. Bu boyutta bir olay. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum zaten.
13: Öldü dedikleri Şükran Karaman hayattaydı. Onu karıştırdıkları kişi ise bir erkekti. Üstelik bir gün önce vefat etmişti. İşte aile yaşadığı bu kabusun ardından özel hastaneyi şikayet etti.
12: Biz üçüncü kişiden öğrendik ve doğal olarak biz bununla ilgili de zaten yasal süreçlere başvurmayı düşünüyoruz.
13: Yanlış mesajla annelerinin ölüm haberini alan aile ihmalin ardından özel hastane hakkında şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı da bu olayla ilgili inceleme başlattı.
12: Biz bunu duyduğumuzda bir özür bekledik açıkçası. Hastane bir geri dönüş yapsın istedik ama bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar.
0: Değerli izleyenler, başıboş sokak sorunuyla mücadelede önemli başarı sağlandı. Türkiye genelindeki sahipsiz köpeklerin %94.3'ü güvenli alanlara alındı. 20 büyük şehirde toplama işlemleri %100 tamamlandı. Sahadaki çalışmalar sayesinde CİMER'e yapılan şikayetler ise 2 yılda %87 azaldı.
14: Şu anda bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart.
15: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
16: Bu görüntüler artık tarih oluyor. Başıboş köpek sorunuyla mücadelede önemli bir başarı elde edildi.
17: Böyle bir vahşet olur mu abi ya? Böyle bir vahşet var mı?
18: Kendim gerçekten ayakta duramaz oldum.
16: İçişleri'yle Tarım ve Orman Bakanlıkları'nın 15 Mart 2025 tarihinde başlattığı uygulamalar kapsamında ülke genelindeki başıboş hayvanların %94,3'ü güvenli alanlara taşındı. Bu doğrultuda toplam 1.158.593 köpek sokaklardan alınarak bakım evleri ve doğal yaşam alanlarında koruma altına alındı. 30 büyük şehirde tespiti yapılan 789.528 köpeğin 719.547'si barınak ve koruma alanlarına yerleştirildi. Kalan 69.981 köpeğin toplanması için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tespit edilen başıboş köpeklerin tamamı bakım evleri ve doğal yaşam alanlarına alındı. İstanbul'da ise 18 bin başıboş köpek tespit edildi. 112 acil çağrı merkezine yapılan başıboş köpek ihbarlarının sayısı da 2025'in ilk 6 ayında 4192 iken 2026'nın aynı döneminde 3210'a düştü. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması üzerinden 21 Mayıs-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 13507 ihbar yapıldı. Bunların 4950'si yani %36,6'sını köpeklere ilişkin bildirimler oluşturdu. Köpeklerin sebep olduğu trafik kazalarında da azalma görüldü. 2024'ün ilk 6 ayında 445 kazada 7 kişi hayatını kaybetti. 667 kişi yaralandı. 2025'in aynı döneminde 430 kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 623 kişi yaralanmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında ise kaza sayısı 375'e, yaralı sayısı 536'ya geriledi. Bu dönemde 1 kişi hayatını kaybetti.
19: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Hayata geçtiğinden bu yana bir talep patlaması yaşanıyor. Depozitosu olan ambalajlarda malum. Şimdi sisteme bakkal, büfe ve marketler de girecek. Doğa makineleri mobil oluyor ve iade alanı da teşvik geliyor.
20: Kuyruk var, sabahın üçünde geliyor millet buraya, çantasını bırakıyor, gidiyor.
21: Hem yoğun talep var hem de rağbet olan bir yerde bir makine var. Makinenin haznesi küçük, sürekli doluyor.
4: Depozito ambalajlarını iade etmek artık çok daha kolay olacak. Çünkü sistem sadece iade makineleriyle sınırlı kalmayacak. Hem tüketici hem de iade alanlar kazanacak.
22: Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 tane ürünü alıp müşteriye teslim edebiliyoruz.
23: İçecek ambalajlarını teslim etmek için artık bu cihazları aramamıza gerek kalmayacak. Vatandaş mahallesindeki bakkala, markete, hatta büfeye bile bu ambalajları teslim edebilecek. Amaç vatandaşın teslim noktalarına ulaşımını kolaylaştırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak.
24: Ben şimdi mahalleden buraya gelmem, mahalledeki bakkala veririm. Bence çok kolay olur, çok da güzel olur.
22: Bu cihaz şöyle baktığınız zaman tamamen bir el terminalidir. Mobil doğa uygulaması yüklüdür buna.
23: Vatandaş boş ambalajları cihaza değil, işletme sahibine teslim edecek. Yeni sistemde yine 1 lira teşvik bedelini dijital cüzdanından alabilecek. İşletme sahibi ise her bir ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
22: Plastik, petler, camlar, bir de teneke kutuların hepsini tamamını alıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere ürünleri böyle teslim alıyoruz.
21: Daha mantıklı. Madem böyle bir dönüşüme sevk ediliyor millet, zaten bu işi bakkalların yapması daha mantıklı. Satıcı da onlar değil mi?
23: Mobil doğa cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor.
25: Burada bir sürü sıra bekliyorsun ama yani her yerde olursa
1: sıra beklemezsin, hemen işini halledersin, çıkarsın.
23: Aynı makineleri gördükleri gibi bu cihazla hangi noktalarda vatandaş rahatlıkla görüntüleyebilecek doğa uygulaması üzerinden.
4: Hem iade alan esnafta hem de depozito makinelerinde ambalaj sınırı 200 adet. Ama çok daha fazla.

0: kasasını teslim etmek isteyenler ambalajlarını sayma ve doğrulama merkezlerine teslim edecek. Teşvik tutarı ise 50 kuruş.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Ve üniversite tercihleri başladı. Adaylar tercih listelerini oluştururken genellikle taban puanlara, başarı sıralarına ve mezuniyet sonrası iş olanaklarına odaklanıyor. Oysa ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu birçok adayın gözünden kaçabilecek önemli bir fırsatı daha ortaya koyuyor. Bakın o fırsat neymiş?
3: Üniversite bakıyorum, bölüm bakıyorum. Kafalar birazcık karışık bu aralar. Her türlü bir burs, her türlü bir gelir iyi olur.
0: Üniversite hayali kuran gençler için maaş gibi burs imkanı kapıda.
4: Üniversite adayları için tercih maratonu başladı. Öğrenciler puanlarını ve kariyer hedeflerini masaya yatırırken bu noktada gözden kaçırmamaları gereken önemli bir burs avantajı da onları bekliyor.
5: Öncelikle burs imkanı aslında geleneksel olarak her yıl yapılan bir sistem.
0: ÖSYM'nin kılavuzdaki özel başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler burs desteğinden faydalanacak.
6: Bu güzel, daha da çok olmalı bence. Öğrencileri de daha teşvik eden bir şey.
0: Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde biyoloji, fizik, kimya ve matematik programlarını ilk sırada tercih eden öğrencilere YÖK tarafından aylık 6.000 lira burs verilecek. Belirlenen 5 üniversitenin harita mühendisliği programlarına yerleşen başarılı öğrencilere ise bazı meslek odaları 9 ay boyunca aylık net 25 bin lira burs verecek. Ancak bu burs için sayısalda ilk 50 bine girmek şart. Seçilen bölümün ilk 4 tercihten biri olması, not ortalamasının dönem boyunca düşmemesi ve öğrencinin okulu uzatmaması da şartlar arasında.
7: Özellikle üniversiteyi okurken bölüm ortalamamızı da çok yüksek tutmamız gerekiyor burslardan faydalanabilmek.
0: Kamuya bağlı bazı teknoloji şirketleri de genç mühendis adaylarının yanında çevre, makine, elektrik elektronik, endüstri, petrol ve doğalgaz, gemi ve denizcilik gibi mühendislik programlarına yerleşen öğrenciler için aylık 22.588 lira burs desteği sağlanacak. Bu burs diğer birçok destekten farklı olarak yılda 12 ay ödenecek.
8: Endüstri mühendisliği düşünüyorum. Açıkçası bakıyoruz hani nereden ne şekilde burslar kazanabiliriz diye.
0: Kendi mühendislerini yetiştirmek isteyen sektör temsilcileri de kolları sıvadı. Deri mühendisliği, ayakkabı tasarımı ve üretimi programlarını tercih eden öğrencilere asgari ücret kadar burs verilecek.
5: Öğrencinin ilgisine göre yine bölüm tercihi yapması birinci kuralımız ama burslar da varsa atsınlar cebe.
4: Bazı burslarda öğrencinin mezuniyet sonrası ilgili kurumlarda belirli bir süre çalışma taahhüdü istenirken eğitim hayatı boyunca akademik başarısını koruması şartı da aranıyor.
5: Buradaki amaç başarılı öğrencilerin o alanlarda tercih yapıp istihdam ediliyor olmasını garanti altına almak.
2: Evet, gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sırada Türkiye Gazetesi var. Hemen logonun altındaki haberle başlayalım efendim. Ölçüyü kaçırdın usta başlığı atılmış. Gıda fiyatları 4 yılda 4 kat, ustalık isteyen işlerse 10 kat arttı diyor Türkiye Gazetesi haberinde. Hemen altında manşette İran Kuveyt'e saldırmaya hazırlanıyor. Savaşı yayma peşindeler başlığını görüyoruz. Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırı hazırlığı yaptığı belirtiliyor diyor gazete manşetinde. Ve devam edelim efendim. Hemen altında Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ifadelerine yer verilmiş. Terörü çöpe attık. Bu yasanın kabulüyle birlikte yeni dönemin kapıları sonuna kadar açılacak ifadeleri paylaşılmış Meclis Başkanı Kurtulmuş'un. Ve ne yazık ki yurdun dört bir yanında kıyasıya bir mücadele var malumunuz orman yangınlarıyla. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında da yer alıyor elbette. İnsanüstü mücadele veriliyor başlığı atılmış. Orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüdü. Muğla'da 408 ev, 703 kişi, Alanya'da 153 vatandaş, Mersin'de 80, Antalya'da ise 45 konut tahliye edildi. 169 yangından 167'si kontrol altına alındı diyor ve hemen yanında depremin fotoğrafı başlıklı bir haber var.

0: Japonya'daki 7,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 34'e yükseldi. Tren raylarında oluşan görüntü hasarı gözler önüne serdi. Haberin detayı da bu şekilde. Türkiye Gazetesi'nin başlıkları böyleydi efendim. Devam edelim şimdi Sabah Ajansı'na gündemin diğer başlıklarıyla. Evet, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek Bakü-Kars direkt uçuş seferleri başladı. Bakü'den havalanan ilk yolcu uçağı Kars Harekani Havalimanı'na törenle karşılandı.
1: Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli bir hava koridoru açıldı. Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilki gerçekleştirildi.
2: Kafkasya'yı Orta Asya'ya bağlayan bir hava koridoruna artık ulaşmış olduk.
1: Kars Harekani Havalimanı'na inen ilk uçak için su takı töreni yapıldı. Yolcular apronda çiçeklerle karşılandı, pasta kesildi.
3: İlk uçuştu, zamandan bayağı tasarruf ettik.
1: Haftada 2 gün yapılacak seferler sadece Kars'ı değil, çevre inleri de doğrudan Azerbaycan pazarını açacak.
4: İki ülke arasındaki gönül bağının bir bacağını da Kars'a bağladılar.
1: Seferlerle iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.
0: Değerli izleyenler, Hatay'da yaşayan 18 yaşındaki Mevlüde Duran YKS'de 640. oldu. 6 kardeşiyle ilgilenip tarlada çalışıp keçilerine bakan genç kız ailesini başarıyla gururlandırdı.
1: Sınava hazırlanırken kurduğu hayaller onu başarıya ulaştırdı. Hatay'ın Belen ilçesi Kömürçukuru mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Mevlüde Duran Yükseköğretim Kurumları sınavında Türkiye 640.sı oldu. Tarla işlerinde ve keçilerin bakımında ailesine yardımcı olan genç kız sınava da 2 odalı evlerinde hazırlandı.
5: Büyük hedeflerle çıktım. Ben zaten başından beri ilk 1000 istiyordum eşit ağırlıkta. Hukuk okumak istiyorum özellikle. Yani hukuka dayalı çok fazla araştırmalar yapmak istiyorum. Ailem de sağ olsunlar benimle çok ilgileniyorlar, gurur duyuyorlar yani. Onlar için de çalışıyorum.
1: Duran hayallerine giden yola ilk adımı attı. Ailesinin de gururu oldu.
5: Ekonomik bağımsızlığı olan, kendi sözlerini, kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilen kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle biri olmak için çabalıyorum şu an. İstediğim hukuk fakültesine gidip hedefimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum.
6: Rabbim yolunu, bahtını açık etsin inşallah.
0: Efendim, Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Deliçay'da yaşayan su kaplumbağaları turistlerin ilgi odağı oldu. Bölgede çekim yapan bir doğa fotoğrafçısı kaplumbağaları elleriyle besliyor.
7: Her sene aynı işlemi yapıyorum. Onlar da bana aşina olmuşlar, ciddi bir şey.
8: Su kaplumbağalarını ekmekle besliyor. Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsulardan Deliçay, yaz aylarında inci kefallerinin yanı sıra su kaplumbağaları ve birçok canlı türüne yaşam alanı sunuyor.
7: Bazen ısırıyorlar, bazen de incitiyorlar ama biz onları incitmiyoruz. Onları beslemek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz.
8: Yıllardır bölgedeki hayvanları kayda alan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, su kaplumbağalarına özel olarak ilgi gösteriyor.
7: Ekmek toplayıp fırınlarda, lokantalarda, komşulardan bayat ekmekleri toplayıp getirip burada kaplumbağalara yem olarak veriyorum.
9: Biz de dışarıdan getirdiğimiz ya da kendi evlerimizden getirdiğimiz ekmekleri kendisine veriyoruz. Boşa da gitmiyor, israf da olmuyor.
8: İlçeye giden turistler de su kaplumbağalarını merakla takip ediyor.
10: Kaplumbağaların insan eliyle beslendiğini gördüm ve bu çok hoşuma gitti. Bu yıl kaplumbağa sayısında da bir artış gördüm. Ekstra güzelleştirmiş balık bendini.
0: Malatya'da özenle toplanan dutlar geleneksel yöntemlerle işlenerek sofraların vazgeçilmezi pekmeze dönüştürülüyor. Yüzyıllardır süren üretim geleneği hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Malatya'nın eşsiz lezzet mirasını yaşatıyor. İşte dut pekmezi.

0: bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgilerse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinin ödeme hizmetleri bölümünde güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell

0: Yatırımlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyor?

0: Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası,
1: dünya katılım var.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Aydın, Balıkesir, Muğla ve Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ekiplerin çabası sürüyor. Bazı noktalarda yangın kontrol altına alındı. Bazı noktalarda şiddetli rüzgar var. Bu da müdahaleyi güçleştiriyor. Kuvvetli rüzgarın bu bölgelerde hafta sonuna kadar da etkisini sürdürmesi beklendiği yönünde tahminler var. Muhabir arkadaşım Atagündüz Kurşun bugün de haber nöbetini bölgede sürdürüyor. Kameraman arkadaşımız Köksal Kalınç'la birlikte. Ata, günaydın. Hoş geldin yayına. Var mı iyi bir gelişme, nedir son durum?
1: Cansın, günaydın. İyi bir gelişme var. Muğla özeli için var. Dünden bu yana devam eden hem Seydikemer ilçesinde hem de

0: Fethiye ilçesinde devam eden yangınların artık kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Ama ne yazık ki geriye içimizi acıtan manzaralar kalmış durumda. Fethiye çok önemliydi. Biz Fethiye'deyiz şu anda. Neden önemliydi? Dün öğle saatlerine doğru Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı dedi ki enerjisi düşürüldü dedi bu yangının, Fethiye'deki yangının. Ancak dedi öğleden sonra bir rüzgar var dedi. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor dedi ve hatta tehlikesine dikkat çekmişti. Yani bölgede de çok tehlikeli demişti. Neden tehlikeli? Bakın her bir taraf ormanlık alanlarla kaplı ve işte rüzgarla birlikte yangın tekrar başladı. Daha da büyüdü alevler ve özellikle şu karşı noktaya, az önce Köksal'ın gösterdiği noktaya bir müdahale gerçekleşti. O rüzgarla birlikte sürekli olarak büyüdü bu yangın. Şayet o müdahale yeterli olmasaydı bakın bir facia belki yaşanacaktı. Bu orman yangını bu şekilde devam edip yukarıda Koruköy var. Yerleşim yerleri var. Yerleşim yerlerine kadar uzanacaktı. Ancak ekipler hem dün akşam hava kararıncaya kadar hem de gece saatlerinde arazözler, orman işçileri, mahalle sakinleri, buradaki çevre sakinleri bu yangına müdahale etti. Ve dün gece saatlerinde de İbrahim Yumaklı bir açıklama daha yaptı. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı bu noktadaki yani Fethiye'nin Üzümlü mahallesinde çıkan yangınınsa büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Burada dün gece saatlerinden sabah saatlerine kadar çok yoğun bir rüzgar vardı ama ekipler buna rağmen can hıraş bir şekilde mücadelesini sürdürdü ve yangın kontrol altına alındı. Resmi bir açıklama bekliyoruz artık. Hemen şunu da söyleyelim. Bu noktada yani Üzümlü Mahallesi'nde 5 farklı noktada orman yangını çıktı. İşte ilk çıktığı noktada şu anda kameraman arkadaşım Köksal gösteriyor. Ne yazık ki yeşil vatanımızın işte bu bölümü küle dönmüş durumda. Tabii ki ağaçlandırma çalışmaları başlayacak. Hasar tespit çalışmaları da yapılıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Devletin tüm unsurları sahada. Çevre Bakanlığı ekipleri, Tarım Bakanlığı ekipleri, birçok bakanlık yetkilileri de sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Fethiye yangınının bir olumlu tarafı öyle söyleyelim. Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülmesi. Çünkü Seydikemer'deki yangın o şekilde değildi. Hatta ilk orada başlamıştı hatırlanacağı gibi. Seydikemer Devlet Hastanesi bile boşaltılmıştı. Önce palyatif ve yoğun bakım servisi boşaltılmıştı. Daha sonra hastane komple boşaltıldı. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Ve aynı zamanda da yanan evler vardı. 6 mahallede, Seydikemer'de toplamda 6 mahallede 55 civarında ama kullanılan ama kullanılmayan ev ne yazık ki küle dönmüş durumda. Ve aynı zamanda tabii ki çok sayıda büyük bir ormanlık alanda şu an itibariyle zarar görmüş durumda. Dediğimiz gibi net bir rakam şu an itibarıyla yok ama soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Biz sabah saatlerinde de buradaydık. İtfaiye ekipleri, arazözler soğutma çalışması yapıyor. Bakın Köksal şimdi size gösterecek bir arazöz herhalde mi o Köksal? Evet, arazözler de girebildikleri yerlere kadar giriyor. Az önce bir iş makinesi de görmüştük. İş makineleri, kepçeler de çok büyük bir fonksiyon şeklinde çalıştı. Çünkü girilemeyen yerlere yollar açıldı veya yangının önünü alabilmek adına bazı noktalara çukurlar kazıldı. Ne bileyim hendekler oluşturuldu. O nedenle de özel sektöre ait dün burada gördük. Gerçekten dedik ya çok yoğun bir mücadele sergilenmişti. Özel sektöre ait beton mikserleri bile yani harç taşıması gereken beton mikserlerinin içerisine su dolduruldu. Köylüler burada traktörleriyle birlikte traktörlerin arkasına koyabildikleri su tankerleriyle birlikte buradaki yangına müdahale etmiş durumda. Dediğim gibi dün son sıcak açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı. Şu an itibariyle artık gözlerin çevrildiği nokta yangının devam ettiği Aydın'ın Çine ilçesi ve Balıkesir'in Gömek ilçesi. Gözler oraya çevrilmiş durumda. Umarız o bölgelerden de çok kısa bir sürede sevindirici haber alabiliriz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Ata teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Aydın Çine'de de orman yangını devam ediyor. Bölgedeki son durumu öğrenelim. Muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazır bu kez bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Halil Karahan'la birlikte. Sefer günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Günaydın.

0: Aslında evet, Ege bölgesi yangında mücadeleye devam, bu sefer de Ege bölgesinde Aydın'da Çin'e de mücadele devam ediyor. Dün çıktı orman yangını, çok fazla rüzgar vardı, işte rüzgarın etkisiyle de çok büyük geniş bir alana yayıldı. Şimdi iyi bir haber, rüzgar durdu. Rüzgarın durmasıyla da tabii ki artık duman bastı diyebiliriz, görmüş olduğunuz gibi bu alanı. Helikopterler bazı bölgelerde görebildikleri yerlerde alevlere şu anda mücadelelerini sürdürüyorlar, ama dediğimiz gibi rüzgarın durmasıyla da işte çok geniş alandaki olan yangın, görmüş olduğunuz gibi duman altı oldu. Şu anda Çin'e ve Çin'in birçok köyü, Halil Karahan'ın görüntülerini izliyorsunuz. Şu anda havadan 2 uçak, 4 helikopterle başladı. Bugün ise hava araçları 9 helikopter ve 3 uçak. 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personel. Şu anda görmüş olduğunuz bu alanda görevlerini canla başla dünden bu yana mücadele ediyor. Tabii ki altını çizdiğim nokta rüzgardı. Rüzgarın durması büyük bir şans. Saatte 80-90 km hızla esen bir rüzgar buradaki mücadeleyi oldukça zorlaştırdı ve yangın hızla yayıldı. Ormanlık alanda kalmadı tabii ki. İlk belirleme göre Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 evde o anda alevlere teslim oldu diyebiliriz. Çünkü alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 30 evde bir tedbir alındı. Vatandaşlar çıkarıldı. Onlar da şu anda spor salonlarında bekletiliyor. Ama çünkü şu anda daha henüz tehlike geçmiş diyemeyiz. Tehlike şu anda devam ediyor. Rüzgarın başlaması, dileğimiz rüzgarın başlamaması cansın. İşte görmüş olduğunuz bu alanda rüzgarın da olmaması duman altına bıraktı. Bazı noktalarda alevler yükseliyor. Bazı noktalarda ise tamamen artık duman kalmış durumda. Tütmeler devam ediyor ama alan çok geniş. Şimdi sol taraftan rica edeceğim Halil, bakın o noktada alevlerin de bazı yerler çıktığını görebiliyoruz. Sarp bir arazi, ulaşması çok zor bir arazi. Araçlarında, buradaki dozerlerinde, su tankerlerinde, personelin de ulaşması çok zor. Tabii ki rüzgar durdu ama dumanın olması da burada işi zorlaştırıyor. Dumanın olmasıyla da çalışmalar tabii ki yavaşlayabiliyor. Yangının ilerleyen saatlerde Muttalaflar Mahallesi'ne kadar da ulaştığı bilgisini aldık. Evlerin son anda terk eden vatandaşlar alevlerin çok kısa sürede evlerini sardığını da gördüler. Ve dediğim gibi gece boyunca mücadele burada canla başla mücadele vardı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ekipler, dozerler, tüm bölgeden gelen ekipler buradaydı. Evet, itfaiye personeli zaman zaman yön değiştiren rüzgara rağmen alevleri kontrol almak için canla başla çalıştı. Çünkü rüzgar hep yön değiştirdi sabaha kadar. Cansın, görmüş olduğunuz bu alanda hep yön değiştirdi. Buradan Aydın'ın Çin'in gözükmesi gerekiyor. Çin'in birçok noktası, ama görmüş olduğunuz gibi şuradaki hiçbir yolu bile görmemeye başladık. Ve geldiğimizde daha da az bir görüntü vardı. Şimdi yavaş yavaş da bu görüntü açılmaya başladı. Ve alt tarafta da tüten yerler var. Halil'den rica edeceğim. Halil, şu noktaya gelelim, bakın. Alt noktada orada tüten yerler var. Tabii ekiplerin, havadan ekiplerin bu noktada geldiklerinde alevleri ve olan bölgeyi görmesi gerekiyor. O yüzden de şu anda duman bu işi zorlaştırıyor. Evet, toparlamak istersek şu anda Çin'deki yangın, birçok noktada alevleri görmüyoruz. Rüzgarın bitmesiyle, cansın azalmasıyla diyelim, şu anda bulunduğumuz ortamda bir rüzgar yok. Ama ilerleyen temennimiz ilerleyen dakikalarda da rüzgarın çıkmaması ve yangının bir an önce tamamen kontrol altına alınması diyelim. Söz tekrardan sana bırakalım Cansın.
1: Sefer, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Liderler görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısındaydı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösterdi Erdoğan. İsrail insanlık suçu işliyor dedi. Konuk Cumhurbaşkanı Lübnan'a desteğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti.
3: İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösterdi. Bölgenin yeniden inşasına tam destek verdi.
2: Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
2: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
3: Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış hedefinden fazla faydayı Lübnan'ın göreceğine dikkat çekti.
2: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
3: Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'sa Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
4: Amma selamu fi muhitina vel alam.
5: Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Son olarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum.
1: Orta Doğu'da beklenen en somut barış adımı geldi. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandığı söyleniyor. Amerikan Başkanı Trump'ın açıkladığı bir karara göre bu. Hamas silah bırakacak, İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Başkan Trump kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye de teşekkür etti. Anlaşmanın detaylarına bakalım.
6: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası istikrar gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyetle Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl yönetecek? Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
1: İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Sivillerin bulunduğu çadırlara düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Bekleyen ordusunun helikopterleri havalandı. Gazze'de yine ölüm yağdırdı. Katil İsrail bir kez daha sivillerin sığındığı çadırları vurdu.

0: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı devam ediyor. İşgal güçlerinin hedefinde Han Yunus kenti vardı. Gece saatlerinde havalanan helikopterler yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara ölüm yağdırdı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Çadırların vurulduğu anlar böyle görüntülendi. Saldırıda 7 yaşındaki Shamel Harazin yaralandı. İsrail'in daha önceki saldırılarında ailesinden 10 kişiyi kaybeden küçük kız 7 Ekim'den bu yana 4. kez yaralanarak hastaneye getirildi. Çadırların hedef alındığı İsrail'in saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı. İsrail ordusu soykırıma bahane olarak yine Hamas'ı gösterdi. Saldırı anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bir taraftan da Gazze'de işgal edilen alanlar genişlemeye devam ediyor. Sarı hat olarak belirlenen çizgi gün geçtikçe büyüyor. Hat dışına itilen Filistinliler yerlerinden ediliyor.
1: Her gün daha fazla ilerliyorlar. Biz yerleşiyoruz, onlar tekrar ilerliyor. O hattaydım. 3 kez ilerlediler. Nereye gidebiliriz? Buradan ve diğer taraftan kuşatıldık.
2: Netanyahu ile Amerikalı senatör John bir araya geldi. Görüşme alışılmadık görüntülere sahne oldu. Dünden bu yana o görüntüler konuşuluyor. İsrail yanlısı senatör Netanyahu ile yaptığı buluşmaya şort ve kapüşonlu hırkayla katıldı. Şimdi o görüntüler gelecek ekrana.
0: Şort ve kapüşonlu hırka giyip Netanyahu ile görüştüm. ABD'li senatör John Fetterman'ın soykırımcı Benjamin Netanyahu ile görüşmesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Fetterman'ın şort ve kapüşonlu hırkayla görüşmeye gelmesi dikkat çekti. Fetterman, Netanyahu konuşurken telefonundan başını kaldırmadı. İkili arasındaki görüşmede senatörün bu tavrı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Skandal karşılaşma, Trump-Netanyahu görüşmesinde yaşananlarla karşılaştırıldı. Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinde bacak bacak üstüne atması manşetlere taşınmıştı. Fetterman'ın Netanyahu görüşmesine şort giyerek gitmesi de İsrail'e diplomatik bir cevap olarak yorumlandı.
2: Doğu Akdeniz'de enerji gerilimi yeniden tırmanıyor. İtalya ile Fransız şirketler Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede Kronos doğalgaz sahasının geliştirilmesi için düğmeye bastığı söyleniyor. Peki bu ne demek? Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Rıza Açıkgöz hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Can Senel Bacı, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında tartışma konusu olan Altınovalı parseldeki gerilimi tırmanacak bir adım daha geldi. İtalyan Eni ve Fransız Total Energies şirketleri Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede bulunan Kronos doğalgaz sahasının nihai yatırım kararı aldı. Kıbrıs Rum kesiminin ruhsatlandırdığı sahada üretimin 2028'de başlaması ve çıkarılan doğalgazın Mısır üzerinden Avrupa'ya taşınması da öngörülüyor. Total Energies sahada yaklaşık 2.8 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz elde edeceğini ve üretimin iki şirket tarafından yarı yarıya pazarlanacağını açıkladı. Ada kıyılarının yaklaşık 185 kilometre açıklarında Kronos Doğal Akdeniz'de şu ana kadar keşfedilmiş en önemli doğalgaz yatakları arasında yer alıyor. Çıkarılabilecek durumda rezervin 85 milyar metreküpü bulduğu da tahmin ediliyor. Çıkarılacak doğalgazın doğalgaz boru hattının eninin Mısır'daki tesislerine taşınması, burada işlenerek sıvılaştırıldıktan sonra Mısır'da Damietta terminali üzerinden Avrupa pazarına ihraç edilmesi de planlanan gelişmeler arasında. Proje Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle enerji kaynaklarını şekillendirmek isteyen Avrupa açısından stratejikte önem taşıyor. Evet, bizler çıkacak olan ya da çıkmayı düşünülen

0: Enerji kaynakları hattında sürekli takip ediyor olacağız Cansın Elbacı. Gelişmeleri yine sizler için aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın ayrıntılarına bakacağız.
2: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçük hakkında soruşturma başlatıldı. Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan gazeteci Küçük, sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Küçük birkaç gün önce yaptığı paylaşımda 10 yıldır görev yaptığı haber kanalı ve gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.
1: Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışıp yardım topladığını iddia eden Ahbaplar suç örgütüyle ilgili tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıkıyor. Dördüncü dalga operasyonla gözaltına alınan 13 ismin 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında iş adamı Hüseyin Başaran da var. İfadesinde Haluk Levent vefat eden kızımın adını kullanarak beni mağdur etti diyor.
3: Yardım Derneği olarak kurulan ancak sonra bir suç örgütüne dönüşen Ahbap Derneği soruşturması derinleşti. Konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, mali ve ticari ilişkiler olmak üzere soruşturma dört başlık altında toplandı. Hafta başında derneğe düzenlenen dördüncü dalga operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edilmişti. Onların arasında dikkat çeken bir isim vardı. İş adamı Hüseyin Başaran. Başaran ifadesinde Haluk Levent'ten parasını alamadığı için mağdur olduğunu, hatta vefat eden kızının adının kullanılarak manipüle edildiğini anlattı.
4: Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım. Bu konuda mağdur edilen benim. Haluk Levent bana Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyleyip buna rahmetli kızınızın adını verelim abi dedi. Kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını düşünüyorum.
3: 28 tutuklunun bulunduğu soruşturmada derneğin kadrosu tam bir suç makinesi gibiydi. Haluk Levent'in kasa olarak bahsettiği Yeliz Kaya üzerine bazı şirketler ve kişiler tarafından çok sayıda taşınmaz devredilmişti. Devir işlemi yapanlardan biri de iş adamı Hüseyin Başaran'dı. Haluk Levent'le anlaşarak 2026 yılında 2 ay içinde yaklaşık 2 milyar 298 milyon liralık bir bedel karşılığında 22 taşınmaz satışı yaptığı ortaya çıktı. Başaran'ın ifadesine göre taşınmazların ücreti Haluk Levent'in yurt dışından alacağı fonlarla ödenecekti. Ancak sadece ufak bir kısmını geri alabilmişti.
4: Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. Haluk Levent fonlardaki paranın gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait Berter havuzunda toplanması gerektiğini söyledi. Son satışla birlikte ödemelerin günü yaklaştıkça bizi oyalamaya başladı ve ödemeleri yapmadı.
3: Herhangi bir bağışta bulunmadığını söyleyen Başaran, yaşadığı mağduriyet sonrası şikayetçi de olmuştu.
4: Ben Ahbap Derneği'ne hiç bağışta bulunmadım. Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikayette bulundum.
3: İfadeler sonrası Hüseyin Başaran dahil gözaltındaki 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ile ilgili yorum yaparken tarihi yük ifadesini kullandı. CHP'lileri kızdıracak açıklamalara imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise siyaset bilimi eğitimi almak isteyen bir öğrenciyle yaşadığı diyalog gündem oldu.
5: Gelin baba evine güçlenelim. Baba evi sizleri bekliyor.
6: Baba evi dediği CHP'yi tek kalemde sildi. Nefes gazetesine konuşan Özgür Özel, Yeni Parti ile CHP arasındaki farkı değerlendirirken CHP'lileri kızdıracak sözler söyledi. Tarihi yük tespiti dikkat çekti.
7: CHP Genel Başkanı unvanıyla yapmak isteyip de sesini duyuramadıkların var. Bana altı ok deme.

0: ben CHP'ye vermem. Bunlar sahada çok sık olmasa da belli sıklıkla karşılaştığımız şeyler. Yani kafasında bir CHP var, Özgür böyle değil, tamam, ama CHP başka. Genel başkan olsanız bile kafasında CHP'ye yüklediği bir tarihi yük var ve ondan kurtulmuyor veya onu bahane ediyordu seçmen. Şimdi yeni parti olarak böyle bir avantaj var.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Siyaset bilimleri okumak isteyen bir öğrenciyle diyaloğu gündem oldu.
2: Tercihler neresi?
3: Siyaset bilimleri.
2: Siyaset bilimleri. Evet. Tehlikeli bir şey bu.
4: Mustafa.
2: Güzel. İyi hazırlık yaptın herhalde.
3: Çok hazırım.
2: Nasılsın? İyi misin?
5: Ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Siber suç operasyonuna dair 33 kişiye gözaltı kararı verildiği yönünde. Evet, bakanın açıklaması sosyal medya hesabı üzerinden gelen bir açıklama. Açıklamanın detayında da bakan ele geçirilen maddelerden bahsediyor. Maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir ifadesi kullanılmış. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik de yürütülen soruşturmadan bahsediyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendiği yönünde. Yine 850 milyon haksız kazanç sağlandığı tespit edilen 25 kişinin gözaltına alındığı, tüm mal varlıklarına ve 6 iş yerine el konulduğu bilgisi var. Oldukça uzun bir paylaşım ve paylaşımın detayları da yapılan soruşturmalara yönelik bilgileri içermekte. Son dakika bilgisi olarak paylaşılan bu sosyal medya hesabından mesajı sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi CHP demişken, CHP'nin ağır toplarından eski genel sekreter Önder Saf, 70 yıldır üyesi olduğu partisinden ailesiyle birlikte istifa etti.
6: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
1: 70 yıldır siyaset yaptığı CHP'ye bu sözlerle veda etti. CHP yönetimini hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalara imza attı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür.
1: CHP eski genel sekreteri Önder Sap, yeni parti milletvekilleriyle birlikte geçti kameraların karşısına. Özgür Özel'e destek verdi.
6: Özetle söylemek gerekirse, Cumhuriyet Halk Partisi kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele İddialı bir şekilde telaffuz edilen hak, hukuk, adalet söylemleri de unutulur olmuştur.
1: Atatürk'ün sözleri üzerinden mesajlar veren Sav, belediyelerdeki yolsuzlukları ise görmezden geldi.
6: Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk atamız? 1931 yılında yapılan 3. kurultayda açık açık partide herhangi bir yanlışlık, herhangi bir usulsüzlük gördüğünüz zaman eleştirilerinizi yapacaksınız, karşı koyacaksınız.
5: Üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan öğrenci affı düzenlemesini içeren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte detaylar.
1: Öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
7: Kamuoyunun en çok beklediği konu, yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
1: Düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlara eğitimlerine devam etme imkanı sağlanacak. Öğrenci

0: affı kapsamında getirilen düzenleme ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde uygulanacak.
1: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
0: Daha önce aynı kanun kapsamında bir öğrenim seviyesinde af hakkından yararlanmış olmak, başka bir öğrenim düzeyinde yeniden bu haktan faydalanmaya engel olmayacak. Kanun teklifinde yer alan ve öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarına atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören madde ise teklif metninden çıkarıldı. Kanuna göre azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için internlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için 2 ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak. Kanunda belirli şartları sağlayan öğretim üyelerinin 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sözleşmelerle görevlerine devam edebilmesine imkan tanındı. Yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak görev yapan öğretim üyelerinin mevcut özlük haklarının korunmasına yönelik hükümler de yasaya eklendi.
2: İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarının ardından yeni bir uyarı yayımladı. Peki o uyarıda ne söyleniyor? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Merve İzci Özmen hazır bizi bekliyor. Detayları Merve senden dinleyelim.
3: Günaydın Cansın. İyi yayınlar dileyelim. Özellikle İstanbul olmak üzere aslında yurt genelinde Poyraz etkisini günden güne arttırmaya devam ederken bugün daha bir fazla rüzgarın olduğunu söylemek mümkün. Tabii bununla birlikte de önümüzdeki hafta neler olacak izleyicilerimiz de elbette merak ediyordur. Meteoroloji uzmanlarının da aslında değerlendirmelerine göre rüzgar özellikle bugün öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar daha da arttırması ve etkili olması bekleniyor. Bunun yanı sıra bir de fırtınanın pazar günü akşam saatlerine kadar da aralıklarla sürdürülmesi de öngörülüyor. Tabii en kritik bölgelerden biri Marmara Denizi'ydi. Uzmanlar da bu konuda uyarılar yapmışlardı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında hafta sonu özellikle ulaşımda aksamalar olabilir. Ve denize girecek olan izleyicilerimiz için de yine hafta sonu valilikten kısıtlama getirilebilir. Tabii rip akıntısına da dikkat çekmek istiyoruz bu konuda da. Rip akıntısı nedeniyle de hafta sonu serinlemek isteyen izleyicilerimiz aslında denize bu hafta sonu belirli noktalarda giremeyebilirler tabii. Ancak fırtınalı havanın ardından ise tablo tamamen değişecek. Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin batısından başlayacak yeni bir sıcak hava dalgası etkisini artıracak. Sıcaklıkların gün gün yükselmesi de bekleniyor elbette ama önümüzdeki perşembe günü tamamen zirveye ulaşacağını da söyleyebiliriz. Yani sadece bu Poyraz ve soğuk hava dalgası hafta sonu için geçerli. Özellikle İstanbul'da perşembe günü hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkabilir. Uzmanlar da bu konuda yine bilgilerini bizlerle paylaşmışlardı. Hem fırtına sürecinde deniz ve kıyı bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini bildirdiler. Hem de önümüzdeki hafta etkili olacak aşırı sıcaklara karşı da gerekli tedbirlerin alınması yönünde de yine vurgularını yaptılar. Tabii hafta sonu yine kuzeyden gelen Poyraz etkisini artıracaktı. Bununla birlikte de Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de birkaç günlük bir Poyraz etkisi söz konusu olacak. Başta İstanbul olmak üzere diğer illerimizde de bu geçerli. Bunun da bilgisini verelim. Tabii bugünden itibaren aslında İstanbul'da dip akıntısı ve Poyraz etkili olacağını söyleyelim ve hafta sonunda yine denize girilmemesi gerektiği konusunda da ilerleyen saatlerde bir uyarı gelebilir diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
2: Dünyanın öbür ucunda Brezilya'da bastıran fırtına turistleri de yerli halkı da çaresiz bıraktı. İşte 5 kişinin hayatına mal olan görüntüler.
4: Brezilya tam anlamıyla kusursuz fırtınanın pençesinde. Saatteki hızı 120 kilometreye ulaşan rüzgar, ikonik heykeli ziyaret eden turistleri gafil avladı. Bir binada tadilat yapan işçiler iskelede kabusu yaşadı. Hayata tutundukları için şanslıydılar.

0: Çatıların uçtuğu, bir su deposunun yerinden koparak yola düştüğü ülkede 5 kişi hayatını kaybetti. Yayalar ayakta durmakta zorlandı. Bir akaryakıt istasyonu rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Tozu dumana katan fırtına için alarm durumu sürüyor. Arjantin'de ise kar yağışı arabaları yuttu. Kar fırtınasında 100'den fazla turist mahsur kaldı.
1: Ankara'nın Mamaki ilçesinde taciz edilip arabaya bindirilmeye çalışılan iki kız çocuğunu kurtarmak isteyen yaşlı adam dakikalarca darp edildi. Önce serbest bırakılan şüpheliler daha sonra yeniden gözaltına alındı.
2: Kızların imdat çığlığını duydum.
3: İki kız çocuğunun taciz edilip arabaya bindirilmesine engel olmak istedi. Dakikalarca tekme tokat darp edildi. Akıl almaz görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesindeki Gülveren Mahallesi'nde kayda geçti. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı iki kişi, yoldan geçen 14 ve 15 yaşlarındaki iki kuzene sözlü tacizde bulundu. Kızlardan birini zorla aracına bindirmeye çalışan şüpheliye 72 yaşındaki Nurettin Erçayan tepki gösterdi.
2: Vicdanen huzursuz oldum. Çocukları o şekilde bağırmasına içim el vermedi.
3: Kızları kurtaran Erçayan daha sonra şüpheli TS'nin saldırısına uğradı.
2: O arada kızın kolundan tuttum, kenara çektim. Fakat o kızları götürmeye kalkan kişi bana hakaret etti. Sana ne bilmem ne diyerek. Daha sonra ben de kızı kurtardıktan sonra kapıyı kapatırken ayağım kaydı, düştüm. O da bana bu arada fırsattan istifade rastgele yerime tekme yumruk vurdu.
3: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erçayan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler ilk işlemlerin ardından serbest bırakıldı, ardından yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden 25 yaşındaki TS'nin kasten yaralama ve uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere toplam 9 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
1: İstanbul'da düğün fotoğrafçılığı yapan 21 yaşındaki Ferhat Açık günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Arnavutköy'deki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Katili ise düğün fotoğraflarını çektiği komşusuyla arkadaşları çıktı.

0: Dış çekim var yalanıyla kan donduran plan devreye sokuldu. 21 yaşındaki genç, düğün fotoğraflarını çektiği damat ve arkadaşları tarafından ormanda vahşice katledildi.
1: Hunharca, yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
0: Ferhat Açık, kayıp ihbarı yapılmadan evvel aynı mahalleden kısa süre önce dünya evine giren komşusunun fotoğraflarını çekmek için düğününe gitmişti. İddiaya göre borçları olduğu öğrenilen damat, aslında fotoğrafçı gencin sosyal medyadaki lüks paylaşımlarından dolayı onu daha önceden gözüne kestirmişti. Ve birkaç gün sonra vahşet planı için harekete geçti. 12 Temmuz'da o damat ve arkadaşları Esenyurt Meydan'da Ferhat Açık'la karşılaştı. İddia o ki fotoğrafçı Açık'a iş teklifinde bulunan şüpheliler, "Arabamız yok, bizi sen götürür müsün?" bahanesi uydurarak aracına bindi. Direksiyon başındaki Ferhat Açık'a Arnavutköy'deki ormanlık alana gitmesini söyleyen haydutlar, "Burada bir fotoğrafımızı çeker misin?" deyip onu dakikalarca darp etti. Telefonunu zorla aldıkları fotoğrafçının banka hesaplarının boş olduğunu gören şüpheliler, defalarca bıçakladı ve öldürdükleri zavallı gencin cansız bedenini bir çukura gömdü. İddia o ki cinayet sonrası 3 zanlı soğukkanlı bir şekilde Açık'ın kimliğini alıp noterde arabasını bile satmaya çalıştı.
1: Araç satışı yapmaya çalışıyor. Noter buna diyor ki bu sen değilsin. Elinde patlayınca abisini arıyor, diyor ki gel işte kardeşin arabayı bana teslim etti. Size vermemi söyledi.
0: Kayıp genci arayan polis ise adım adım iş sürdü. Üç zanlı ortaya çıkan deliller sonrası Van'da

0: İran'a kaçmak üzereyken yakayı ele verdi. Şüpheliler cinayeti bir bir itiraf etti. İfadelerden sonra polis 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
1: Katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
2: İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin elindeki para rüzgarla birlikte etrafa saçıldı. Adam ve çevredeki bazı kişiler parayı toplamak için yoğun çaba harcadı.
3: Para yola saçıldı, toplamak için zamanla yarıştılar. Görüntü İzmir'in Torbalı ilçesinden. Elinde deste deste para taşıyan adam yolun karşısına geçiyordu. O sırada elindeki para rüzgarın etkisiyle yola saçıldı. Paranın yola yayılmasıyla trafik tamamen durdu. Parayı toplamaya çalışan kişiye çevredekiler de yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adam paranın bir bölümünü topladı. Rüzgardan dolayı ise banknotların bir bölümü kayboldu.
2: İstanbul trafiğinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni kararlar alındı. Peki nedir o kararlar? Erşan Karaca hazır bizi bekliyor. Erşan günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Günaydınlar ve yayınlar diyelim. İstanbul'da milyonlarca sürücüyü, milyonlarca aracı ilgilendiren önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız saatlerde vatandaşın güvenliği tabii ki de en ilk maddeydi. Şimdi asıl yeni alınan kararlar var. Onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki İstanbul'da vatandaşların kullandığı, her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı ana arterler, ana tüneller var. O tünellere artık EDS zorunluluğu getiriliyor. Zaten içlerinde vardı fakat tünelin artık giriş taraflarına da bunlar eklenecek. Hemen görüntülerimizi paylaşalım. O tünellerden bir tanesindeyiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada hız sınırını gösteriyor tünel dışındaki görmüş olduğunuz gibi levhalar. Tam içerisine, yani şu anda görmüş olduğunuz bu işaretli yerde ise EDS'ler yerleştirilecek ve giriş ve çıkışlarda artık EDS güncel bir şekilde etkinliğe başlayacak. UKOME kararıyla hayata geçirilecek yeni sistemde hem ortalama hız tespiti hem de kırmızı ışık ihlali denetimi yapılacak. Avrasya Tüneli başta olmak üzere kentin birçok kritik tünel ve caddesi yeni radar cihazları yerleştirilecek. Yeni karara göre İstanbul'un ana ulaşım arterlerinde yer alan tünellerin çift yönlü giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti yapan EDS kameraları kurulacak ve sürücülerin anlık hız düşürme yerine tüm tünel boyunca hız limitlerine uyması hedefleyen sistemin kurulacağı tünellere hemen bir bakalım. İlk olarak Avrasya Tüneli'ne bakıyoruz. Giriş ve çıkış noktaları var aynı zamanda. Beykoz'da Halit Ulukurt Tüneli olacak ve aynı zamanda Üsküdar Libadiye Çamlıca Tüneli, Çamlıca Bağlantı Tüneli de bu tünellerden bir tanesi olacak. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu işlek caddeler ile kaza riski yüksek kavşaklarda kırmızı ışık ihlali tespiti için de yeni radar sistemleri devreye alınıyor. Öne çıkan ana caddeleri sizlere belirtmek istiyorum. Beşiktaş, Beşiktaş Caddesi'nde olacak. Bağcılar'da ise Cumhuriyet Caddesi'nde olacak. Bahçelievler'de Değirmenbahçe Caddesi'ne kurulacak. Ümraniye'de Küçüksu Caddesi ve son olarak ise Esenyurt'ta Şehitler Caddesi'ne kurulacak kırmızı ışık ihlal radarları. Sürücülere bir uyarıda bulunalım kısa bir şekilde. Yeni kurulan sistemler sadece anlık hız ölçümü yapmakla kalmayıp şerit ihlalleri, kırmızı ışık geçişleri ve belirli arterlerde iki nokta arasındaki ortalama hızı hesaplayarak otomatik cezai işlem uygulayacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına hız limitlerine ve trafik ışıklarına azami özen göstermeleri de aynı zamanda toplantıda verilmek istenen en önemli mesajlardan bir tanesiydi. Son olarak belirtelim, dün geride bıraktığımız saatlerde İstanbul'da yaşayan milyonlarca sürücü için oldukça önemli kararlar alındı. Artık önemli yerlere, yani İstanbulluların kullandığı ana arterlerden birkaçına sıraladığımız birkaçına, onlardan bir tanesi de Dolmabahçe Bomonti, şu anda bizim bulunduğumuz tünel, artık girişlerde ve çıkışlarda EDS sistemi uygulanacağını belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren vergi ödeme takviminde son viraja girildi. Detayları öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşımız Damla Kuşkapan hazır. Ankara'da bizi bekliyor. Damla, günaydın, seni dinliyoruz.
5: Günaydın. Biliyorsunuz MTV yılda Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödeniyor. İlk taksit süreci Ocak ayında tamamlanmıştı. İkinci taksitlerse 1 Temmuz'da başladı ve bugün de sona eriyor. Sürenin geçirilmesi halinde ödenmeyen tutara gecikme zammının

0: ekleneceğini de hatırlatmış olalım. Önemli bir detay daha, araç sahiplerinin bugün fiziki ödeme noktalarında kurumların çalışma saatlerine dikkate almış olması gerekiyor. Dijital Vergi Dairesi ve Gibmobil üzerinden banka kartı, kredi kartı veya banka hesabından ödeme işlemleri ise saat 23.50'ye kadar yapılabiliyor. Ama yine de son ana kadar bırakmamakta fayda olduğunu hatırlatalım bizler de. Sorgulama nasıl yapılıyor ondan da bahsedelim dilerseniz. MTB Borcu Dijital Vergi Dairesi'nin MTB ve Trafik Para Cezası Ödeme Bölümünden kullanıcı girişi yapılmadan sorgulanabiliyor. Sorgulama ekranında TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, araç plakası, tescil tarihi veya sahiplik belge tarihinin girilmesi gerekiyor. Bilgiler doğrulandıktan sonra araç için tahakkuk eden MTB borcu ekranda görüntüleniyor ve ödeme işlemi de aynı bölüm üzerinden yapılabiliyor. Yine E-Devlet üzerinden de sorgulama işlemi yapılabiliyor. Araç sahipleri E-Devlet kapısındaki Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri üzerinden MTB borcunu sorgulayabiliyor ve ödemelerde yine GİP Dijital Vergi Dairesi, GİP Mobil Uygulaması, E-Devlet Kapısı, Yetkili Bankalar, yine mobil şubeler, Vergi Dairesi Vezneler ve PTT şubeler üzerinden yapılabiliyor diyerek sözü sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. İngiltere'nin yeni başbakanı bir huzur evine yaptığı ziyarette yerel aday sanıldı. Doğru bilginin verilmesi üzerine huzur evi sakini ülkede başbakanlar 5 dakikada bir değişiyor diyerek tepki gösterdi.
2: Yeni başbakan mı? 5 dakikada bir başbakan değiştirip duruyorlar.
3: İngiltere'de başbakanın sürekli değişmesi huzur evindekileri de şaşırttı. Andy Burnham İngiltere'de son 10 yılda göreve gelen 7. başbakan. Burnham göreve geldikten birkaç gün sonra Londra'da bir huzur evini ziyaret etti. Huzur evinin sakinleriyle konuşan Burnham kendini tanıttı.
4: Memnun oldum. Benim adım Andy.
2: Siz yerel adaysınız değil mi?
4: Ben yerel bir adaydım. Birkaç hafta önce ara seçimlere katıldım ve artık başbakanım.
2: Yeni başbakan mı? 5 dakikada bir başbakan değiştirip duruyorlar.
3: Yeni başbakanın huzurevi sakininin ifadelerine tepkisi ise gülmek oldu. Eski başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından en güçlü aday olarak gözlerin çevrildiği Andy Burnham, 18 Haziran'da Macclesfield bölgesindeki ara seçimi açık farkla kazanarak parlamentoya geri döndü. 17 Temmuz'da İşçi Partisi liderliğine seçildi ve 20 Temmuz'da başbakan olarak resmen göreve başladı.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Midland'i rövanşta 2-0 yendi ve üst tura yükseldi.
5: Düdük geldi, karşılaşma başladı, keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş ve Vincenzo Italiano. Geliyor Midland, Osorio, Osorio bıraktı ceza sahasına, tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner, bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Michelin. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çalımı. Francolino. Francolino yanın dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
6: Nefis bir vuruş.
5: Faul beklentimiz var evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Evet. Bekliyoruz. Evet. Evet, İkinci evet. Sarı.
6: Sarı
5: İkinci
6: zaten.
5: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Midland.
6: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
5: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefile. Emefile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun mu?

0: Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Orkun. Orkun vurdu gol. Orkun Kökçü. Kaptanıyla farkı ikiye çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de farkı ikiye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikim

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 4 ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yakında test sürüşlerine başlanacağını belirterek, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini bildirdi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Bir reklam.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Canlı yayın.
10: Safhalar arasında konuyla alakalı olarak da geçtiğimiz dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama yaptı. Aslında operasyonu direkt olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Yapmış olduğu açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızla yürütülen bir diğer soruşturmada ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Güney Asya'daki bir ülkede getirildiği belirlenen konteynerda yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton uyuşturucu madde tespit edilmiştir. Ele geçirilen maddenin maddi değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir denildi. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada, açıklamanın sonundaysa hem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına hem de yine operasyonu yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teşekkür etti. Yapmış olduğu açıklamasında söylemiş olduğumuz gibi soruşturma derinleştiriliyor. Çünkü o tır nereye girecekti, o tırı kimler alacaktı, bu konuyla alakalı olarak yine ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbeci.
11: Teşekkür ediyorum. Aydın'dan bir görüntü var. Çine ilçesinde yangına müdahale eden ekibin o anları aksiyon kamerasına yansımış durumda. Aydın'ın Çine ilçesi burası. İtfaiye ekiplerinin kask kameraları. Ormanlık alanda bir mücadele. Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bir nokta. Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı arttırıldı.

0: Gece mücadele böyleydi. Peki şu an son durum ne? Aydın'da, Çin'de. Sefer Ayçe muhabir arkadaşım haber nöbetini sürdürüyor. Sefer, seni dinliyoruz.
1: Teşekkürler Cansın. Günün ilk ışıklarıyla tabii mücadele havadan başladı ve gece de mücadele vardı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri mücadelelerini sabaha kadar yer ekipleri de sürdürdüler. Havadan mücadele ise 9 helikopterle başladı bugün ve birçok noktada, ama duman çok fazla işte bu bölgede. Şu anda Halil Karan size Buldan yakındaki olayda yangının olduğu yeri gösteriyor ve oradan tüten dumanlar var. Şimdi helikopterler havada ve biraz önce buradan su aldı bu göletten ve bu göletten aldığı suyla da tüten yerlerin hepsini, birçok yer var şimdi baktığımda bu noktaya, tüten yerlerin hepsine Bambi'deki 5 tonluk suyu boşaltarak söndürmeye, tüten yerleri tamamen soğutmaya devam ediyorlar. Evet, şu anda dediğimiz gibi bölgede 9 uçak görev yapıyor alanlarda. 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personel şu anda Aydın'daki yangında görev yapıyor. Şimdi helikopter bu noktaya geldikten sonra buradaki suyunu alıyor ve baktığında şimdi dumanın çok az olduğu yerlerdeki tüten yerleri. Şimdi sağ tarafta bir nokta tutuyor, bakın Halil'den rica edeceğim. O nokta tüttüğü noktadan o noktaya da suyu, 5 tonluk suyu boşaltıyor. Evet, sınır ilk belirlemelere göre Kavşıt Yaylası'nda bulunan buradaki bazı evler zarar gördü. Tam karşıda Kavşıt Köyü var. İşte köye tam gelmeden bu alanda yangın durduruldu. İşte birçok yanan yerleri görüyorsunuz bu alan içerisinde. Gösterelim. Şimdi helikopter bu noktaya geliyor. Ya buradan suyu alıyor, bir de ileriden bir su alma yeri var. En yakın noktalardaki de işte bu alandaki tüm tüten yerleri söndürmeye devam ediyorlar. 30 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Vatandaşlar güvenli bölgelere taşındılar ve spor salonunda bekletiliyorlar. Daha dumanın kalkması ve yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra vatandaşlar evlerine gidecekler. Yoğun bir soğuma hattı oluştu. Yanan yerlerde burada bakın bazı yerlerde hala tütmeler var. Bunun gibi birçok noktada daha büyük tütmeler var. Ve şu anda da bu bölgede yangın rüzgarın etkisiyle çok fazla alana yayıldı. İşte bugünkü iyi haber, rüzgar yok. Şu anda bulunduğumuz yerde, deyim yerindeyse, yaprak kımıldamıyor ve bu da iyi haber Cansın. Rüzgarın olmadığı dakikalarda birçok noktada görmüş olduğunuz gibi Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterleri canla başla mücadeleyle çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte bir helikopter.

0: helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter. Şu an bu noktada, bizim bulunduğumuz noktada 5 tonluk su aldığı Bambisi'yle geldi. Ve buradan su alarak buradaki bölgedeki tüten birçok yeri söndürmeye çalışıyor. Bir helikopter ve buradan yaklaşık biz geldiğimizden bana 10 sorti yaptı buraya ve 10 sortiden 5 ton suyu bütün bölgeye, gördüğü tüten her noktada söndürmeye çalışıyor ekipler. Evet, şimdi Bambisi'ni suya boşa bıraktı ve o noktadan şu anda buradaki göletten 5 tonluk suyu aldı. Bakalım hangi noktaya bırakacak, çünkü birçok noktada tüten yer var gördüğümüz alanda. Şu anda evet 5 tonluk suyla şu an tahmin ettiğimiz sağ taraftaki o ağır bir tüten bir yer var, oraya gidebilir. Evet, İleride de bir yer var, oradaki o noktaya da gidebilir ve sağ tarafa doğru yöneldi pilot ve görmüş olduğunuz gibi şimdi Halil Karahan o noktayı gösterecek. Tüten, o nokta çok fazla tutmaya başladı. Evet, dün akşam evlerini son anda terk eden vatandaşlar, alevlerin çok sürede, kısa sürede evlerine sardığı ve canlarını da kurtardıklarını belirttiler sabah görüştüğümüzde. Ve dediğimiz gibi o tahmin ettiğimiz noktaya geldi ve oradaki tüten noktaları, bazı noktalarda alevler de görebiliyorum yakın noktalarda, oradaki noktayı söndürmeye çalışacak altı buradaki su, 5 tonluk suyla. Bölgede orman ekipleri hem de itfaiye personeli zaman zaman yön değiştiren rüzgara büyük bir mücadele gösterdiler dün akşam saatlerinde. Özellikle kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Ama bugünkü iyi haber, biraz önce belirttiğim gibi çok az bir rüzgar var bu alanda. Rüzgar yok diyebiliriz. Çünkü dün burada, bu alanda fırtına vardı. Uzmanlar yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini en üst seviyeye getirdiğini söylediler. Bu seviye yaklaşık cumartesi gününe kadar da devam edecek. Yani bu iki gün çok tehlikeli Johnson. Onu da buradan altını çizelim. Evet, helikopter oraya suyu attı ve mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yanan yerleri de gösterdik şu anda. Bakın, birçok yanan yerleri gösterdik. Kavşıt Köyü var tam karşıda. Tam sınırda yangın Kavşıt Köyü'ne gelmeden durdurulmuş durumda. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda bu alanda yanan yerler var. Bazı noktalarda rüzgarın estiği yerler de var. Baktığımda etrafa şu anda bakıyoruz. Birçok alanda, bazı alanların yanmadığını, bazı alanların da yandığını görüyoruz. Şu anda Halil'le birlikte biraz yürürsek şu alana doğru. Evet, rüzgar bazı ağaçları tamamen yok etmiş ve bazı ağaçları ise rüzgarın ne kadar hızlı olduğunu da gösteriyor. Ekiplerin yine zamana karşı yarışları var. Çünkü rüzgarın çıkmaması gerekiyor. Rüzgar olmadan, olmadığı zaman çalışmalar tüm hızıyla daha rahat bir şekilde devam ediyor. Ve duman, işte arka tarafta görmüş olduğunuz duman. Bazı yerlerde duman, rüzgar da olmadığı için duman altı oldu diyebiliriz bazı köylerde. Evet, şu anda tüm çalışmalar devam ediyor alanda. Dediğimiz gibi 4 uçak, 9 helikopterle ve birçok Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle mücadele devam ediyor. Biz gelişmeler olacak tabii ki, biz de aktarmaya devam edeceğiz. Johnson.
1: Sefer, kolay gelsin, teşekkürler. Eğitim Meskut Belediyesi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. MASAK raporunda 12 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Daha fazla detay da var. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin bu kez hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Günaydın Cansın Evacı. Şu anda Eğitim Meskut Belediyesi önündeyiz. Tabii ki dün özellikle biliyorsunuz Eğitim Meskut Belediye Başkanı dahil birçok yönetimdeki isim ve şirket başındaki kişiler gözaltına alınmıştı. Tabii ki bunlarla alakalı özellikle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da belediye içerisinde MASAK'la birlikte bir inceleme yapılmıştı. Bu incelemeler çerçevesinde de özellikle 12 milyonluk bir kamu zararı olduğu ortaya çıkmıştı. Tabii ki bununla ilgili şöyle bir detaylara bakacak olursak, özellikle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim Meskut Belediyesi'nce gerçekleştirilen bazı ihalelerde

0: usulsüzlük yapıldığını, sahte belgeler düzenlendiğini, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinin menfaat temin edildiği iddialar üzerine başlatmıştı bu soruşturmaları. Özellikle soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS raporları ve analizleri de ayrıntılı bir şekilde inceleme altına alındı. Soruşturma dosyasına giren 6 Sayıştay raporunda bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Yine 12 Şubat 2026 tarihli raporda özellikle 814 milyon 498 bin 556 lira, yine 21 Nisan 2026 tarihli raporda ise 70 760 milyon 591 bin 551 lira bedelli ihalelerin incelendiği kaydedilmiş oldu. 30 Eylül 2025 tarihli raporda ise 11 milyon 990 bin liralık bir kamu zararının hesaplandığı belirtilmiş oldu. Yine MASAK verilerince özellikle belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Kafe Nefes Restoran üzerinden de Beşikçioğlu'na işletme bedeli olarak toplam 975 bin lira gönderildiği tespit edildi. Tüm bu yapılan çalışmalarla, tespitlerle birlikte özellikle birçok isim, dediğimiz gibi Erdal Beşikçioğlu ile birlikte gözaltına alınmıştı. Bugün de sürecin devam ettiğini belirtelim. Tümeskut Belediyesi önünden sözü sizlere bırakalım.
1: Kültür ve Turizm Bakanı konuşuyor, o noktaya dönüyoruz.
2: Doğru okuyup riskleri zamanında tespit etmek ve ihtiyaç duyulan adımları gecikmeden atmak çok önemlidir. Bizler de savaşın başladığı ilk andan itibaren gerekli tüm planlamaları yaparak sektörden gelen verileri düzenli olarak değerlendirdik ve gelişmelere göre yol haritamızı sürekli güncelleyerek adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. İlk adım olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız aracılığıyla ilk çeyrekte arttırdığımız tanıtım yoğunluğunu ikinci çeyrekte daha da arttırarak kesintisiz şekilde sürdürdük. Ana pazarlarımızdaki gelişmeleri yakından takip ederken alternatif pazarlardaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. Türkiye'nin güvenli, erişilebilir ve güçlü bir turizm destinasyonu olduğu mesajını dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir alanda uluslararası kamuoyuyla paylaşmaya devam ettik. Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla ülkemizin tüm bölgelerinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan, dünyaca ünlü oyuncularımızın yer aldığı mini dizileri uluslararası izleyicilerle buluşturduk. Bugüne kadar yayınlanan mini dizilerimiz 5 milyardan fazla izlenmeye ulaşarak ülkemizin küresel tanıtımına önemli katkı sağladı. Yılın ilk yarısında ülkemizden sahne alan Andre Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West, Ricky Martin gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin etkinliklerine yoğun yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağladık. UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul'da düzenlenmesi, Formula 1'in 2027 itibariyle İstanbul'a dönecek olması, bu ve benzer organizasyonlarla Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk. Bu süreçte öncelik verdiğimiz adımlardan ikincisi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz turizm destek paketiyle sektörümüze güçlü bir finansman zemini oluşturmak oldu. Toplam 60 milyar liralık kredi imkanı sunan bu paket KGF, İGE ve KFK aracılığıyla işletmelerimize hızlı, erişilebilir ve etkin bir şekilde işletme kredisine olanak sağlamaktadır. Üçüncü adım olarak Cumhurbaşkanımızın onayıyla turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni bir destek modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda sigortalı başına aylık 3500 lira prim desteği sağlanması amacıyla turizm sektörüne toplam 6 milyarlık kaynak aktardık. Böylece işletmelerimizin üzerindeki istihdam yükünü hafifletirken sektörümüzün nitelikli insan kaynağını korumasına da katkı sunduk. Dördüncü adım olarak konaklama vergisi oranını yıl sonuna kadar %1'e çektik. Bir diğer önemli çalışmamız, başta Türk Hava Yolları olmak üzere, sektörümüzle yakın iş

işbirliğimizi sürdürmek oldu. Hedef pazarlardaki talep değişimlerini, uçuş planlamalarını ve koltuk kapasitelerini düzenli olarak değerlendirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve pazar odaklı adımlar attık. Tur operatörleriyle yürüttüğümüz temaslarda rezervasyon eğilimlerini, tüketici davranışlarını ve pazardaki yön değişimlerini doğrudan sağdan takip ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda tanıtım, kapasite ve pazarlama çalışmalarımızı güncelledik. Bu süreçte sektör temsilcilerimizle güçlü bir koordinasyon içinde hareket ettik. Kamu ve özel sektörün ortak hareket kabiliyeti, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektörümüz üzerindeki etkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynadı. Şimdi müsaadenizle 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi savaşın olumsuz etkilerini yoğun hissettiğimiz bir dönem olacak demiştik. Öyle de oldu. Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2.650.000 ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2.440.000 ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1.580.000 ziyaretçiyle 3. sırada yer almış durumda. Ortalama kalış süresine baktığımızda burada beklentilerimizin üzerinde pozitif bir gelişme olduğunu görüyoruz. 2000 çeyrekte 10.96'dan 2026'da 10.90'a gerilemişti. İkinci çeyrekte ise ortalama kalış süresi 2025 yılında 9.40, 2026 yılında 9.50 oldu. İlk 6 aylık ortalamaya baktığımızda 9.96, geçen yıl 9.96 olan ortalama kalış süresi bu yıl ilk 6 ayda 10.01, yani binde 5'lik pozitif bir büyümeyle kapattığımızı görüyoruz. Kişi başı gecelik gelir 2017'den itibaren biliyorsunuz politika değişikliğine gidip nitelikli turist öncelikli politikaları hayata geçirmiştik. Bunun pozitif yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Yabancı ziyaretçi de geçen sene 121 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu sene 122 dolara, yurt dışı ikametli vatandaşlar da 70 dolar olan gecelik gelirin 75 dolara, tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların savaşan taraflarca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almamız sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde

0: ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz. Kıymetli konuklar, turizm hareketlinin en yoğun olduğu dönemin içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi, riskleri pazar bazında yönetmeyi ve sektörümüzü destekleyecek adımları kararlılıkla sürdürmeyi esas alıyoruz. Tanıtımdan ulaşım kapasitesine, pazar çeşitliliğinden sektör desteklerine kadar sahip olduğumuz bütün imkanları etkin şekilde kullanıyoruz. Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atacak ve sektörümüzle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sunumumuz bugün burada son buluyor. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Efendim bizler de...
2: Evet, Kültür ve Turizm Bakanı'nın açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. Gülistan Doku soruşturmasıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli var, 4'ü tutuklandı. Peki toplam sayı ne oldu? Yeni detaylar var mı? İfadelere dair bazı detaylar konuşuluyor. Muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan hazır, bizi bekliyor. Yüksel, günaydın, seni dinliyoruz.
3: Günaydın Cansın Elbacı. Gülistan Doku soruşturması giderek derinleşmeye devam ediyor ve soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı ise 20'ye ulaştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçtiğimiz günlerde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 18 şüpheliden 8'i dün itibariyle adliyeye getirilmişti. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 8 şüpheli 21 saat süren savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Kimi tutuklanma talebiyle, kimi saatli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dün akşam saatlerinde ise mahkeme tarafından da karar açıklandı. 4 kişi tutuklanırken 3 kişi için ise adli kontrol kararı uygulandı ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. 1 kişi ise savcılıklı ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve bu kapsamda Gülistan Doku soruşturmasında toplam tutuklu sayısı da 20'ye yükseldi. Bugün itibariyle de yine 10 şüpheliden gözaltındaki işlemleri devam eden 10 şüpheliden 6'sının Erzurum Adliyesi'ne getirildiğini belirtelim. An itibariyle Erzurum Adliyesi'nde savcılık ifadesi alınmaya devam ediliyor. O şüpheli kişilerin de yine 6 şüpheli kişinin de önümüzdeki saatlerde mahkemeye sevk edilmesini bekliyoruz. Tabi tutuklu sayısının artması da muhtemeller arasında yer alıyor. Peki bu tutuklanan kişiler hangi suçlamayla adliyeye getirilmiş, gözaltına alınmıştı? Gülistan Doku soruşturma sürecinde delillere müdahale etmesi şüphesi doğması üzerine 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis ve aynı zamanda 3 emekli polisin bulunduğunu da belirtelim. Tabii peyderpey adliyeye getirilmeleri devam ediliyor. Savcılıktaki ifadelerin tamamlanmasıyla birlikte de mahkeme sevklerde gerçekleşiyor. Şu detayı da paylaşalım. Dün itibariyle 7 şüphelinin 6'sının tutuklanması, birinin ise adli kontrol kararıyla mahkemeye sevk edildiğini belirtelim. Ancak mahkeme 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar vermişti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 adli kontrol kararına da itiraz geldiğini belirtelim. Mahkeme tarafından bu itiraz değerlendirilecek ve ya kararda sabit kalınacak ya da tutuklanmaları yeniden istenecek diyebiliriz. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Bugün itibariyle de 6 şüphelinin Erzurum Adliyesi'ndeki savcılık ifadesi devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde de mahkemeye sevklerin yaşanması bekleniyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Cansın Halbacı.
2: Enes Özcan'a, Yüksel Akalan'a teşekkür edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı El-Zeydi ile yaptığı ortak basın toplantısında yaşanan imza olayı sosyal medyada en çok konuşulan içeriklerden biri oldu. Birkaç saniyelik görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllara dayanan tecrübesinin kısa bir özeti niteliğindeydi. Salondaki en küçük ayrıntının dahi gözden kaçmadığını gösteren o anlar, Erdoğan'ın yalnızca karar veren değil, alınan kararların uygulanmasını an be an takip eden yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.
4: Şükran cezilen.
5: Yanlış olmasın.
6: Vazir-i nakl.
5: 5 anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan için devlet yönetimi yalnızca kürsüye çıkıp kamuoyunu bilgilendirmekten ya da liderlerle görüşmekten ibaret değil. Masadaki evraktan, heyetlerdeki isimlerle imzalanan anlaşmalardan, devletler arasındaki en hassas

0: az diplomatik detaylara kadar her başlığı yakından takip eden bir lider. Külliye'de Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Fahri Esseydi'nin ortak basın toplantısı sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.
1: Şükran cezilen.
2: Yanlış olmasın.
1: Vazir-i nakil.
2: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
0: İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar sırasında bir anlaşmanın henüz imzalanmamış olması Başkan Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Salondaki en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a işaret etmesiyle süreç anında kontrol altına alındı.
2: Hakan, Hamse.
0: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen söz konusu bu görüntüler, Başkan Erdoğan'ın devlet yönetimindeki titiz çalışma tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. 24 yılı aşkın siyasi liderlik tecrübesine sahip olan Başkan Erdoğan'ın çalışma temposu ise yakın mesai arkadaşlarının anılarında saklı.
3: Cumhurbaşkanı'nda bakarsın saati gibi telefon arar. Uykusu kaçar. Saat 3'tü aradı. Ya dedi Bitlis Mutki yolu niye bitmedi?
4: Ciddi misiniz?
3: Kendi kendime diyorum ya rüyasında mı geldi?
5: Fas ile İspanya arasındaki sınır hattı bir kez daha Avrupa'ya uzanmak isteyen düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuğuna sahne oldu. Ceuta açıklarında yaşanan hareketlilikte yüzlerce göçmenin sınırı aşma girişimine müdahale edilirken arama kurtarma çalışmalarında can kaybı da yaşandı. Artan geçişler nedeniyle Ceuta'da kabul merkezleri kapasitesini aştı.
0: Avrupa'nın güney sınırında yeni bir göç krizi kapıda. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzlerce düzensiz göçmen akın etti. 3 kilometrelik Fas-Ceuta hattı binlerce göçmenin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en riskli güzergahlardan biri. Göçmenlerin bir kısmı yüzerek, bir kısmı ise şişme lastiklerle sınırı geçmeye çalıştı. 800'den fazla düzensiz göçmene Fas ve İspanya'ya ait devriye botları müdahale etti. İspanyol deniz kurtarma ekipleri 300'den fazla kişiyi denizden kurtardı. 117 göçmen de İspanyol Kızıl Haç ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak facianın önüne geçiremedi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
6: Fas'a geri dönmek istemiyordu. Geri dönmekten ölmeyi tercih edeceğini söyledi. Daha önce bu kadar genç birinin bunu söylediğini hiç duymamıştım.
0: Son bir haftada yaklaşık 1500 göçmen Fas'tan Ceuta'ya ulaştı. Kabul merkezlerinin kapasitesi aşıldı. Yüzlerce göçmen geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Ceuta Bölgesel Yönetimi Madrid hükümetine ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu. Daha fazla polis, daha fazla asker ve acil destek talep edildi.
5: Şimdi bu talep bir yandan İtalya Dışişleri Bakanı tarafından düzensiz göç sebebiyle Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması çağrısında Madrid'den sert bir tepki geldiği yönünde bilgiler var. Peki nedir bunun detayları? Muhabir arkadaşım Dündar Keşap'la hazır. Dündar günaydın, hoş geldin yayına. Neler söyleniyor, nedir son durum?
7: Günaydın Cansın Elbacı. Yıllardır devam eden bir Akdeniz'de mülteci dramı biliyorsunuz devam ediyor ve devam da edecek gibi görünüyor. Bu kez tabii rota İspanya, Kuzey Afrika'daki İspanya'nın özellikle Kuzey Afrika'daki özel kenti Ceuta'ya çevrilmiş durumda. En son 2021 yılında büyük bir göç akınına sahne olmuştu. 8 binden fazla kişi bölgeye akın etmişti. Ancak 5 yıl sonra ortaya çıkan tablo tam endişe verici bir durum haline gelmiş durumda. Özellikle Fas kıyılarından binlerce göçmenin sınır hattını aşarak Ceuta'ya ulaşmak istemesi ve yaşanan trajedide 18 kişinin de hayatını kaybetmesiyle birlikte İspanya hükümeti harekete geçti. Ancak yılbaşından bu yana can kaybının 38 olduğunu söylüyor İspanyol yetkililer. Diğer yandan krizin fitilini ateşleyen ise İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Ceuta ve Melilla'ya yüzerek ulaşan düzensiz göçmenlerin derhal geri çevrilmesi ve hukuka çevrilmesini hukuka aykırı bulunmasıyla birlikte ateşlendiğini söyleyebiliriz. Bu durumda mülteci akını hızlanmaya başlandı. Ancak Madrid-Fas arasında bir anlaşma da vardı. Ancak bu kurala şu ana kadar uyulduğunu söylemek mümkün değil. Bugün bölgeye Başbakan Pedro Sanchez ile İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın bir ziyaret gerçekleştirerek bölgeyi incelemesi incelemede

0: incelemelerde bulunması bekleniyor ancak bu yaşananlar Avrupa'yı da harekete geçirmiş durumda. Endişeyle yakından gelişmeler takip edilirken ilk açıklamalar Başbakan Meloni'den geldi. Başbakan Meloni Dışişleri Bakan Yardımcısı Tajani Salvini ile birlikte bölgeden gelen görüntülerin ciddi şekilde endişe verici olduğunu ifade ederken hükümetli yetkilileri bu konuyla ilgili Schengen kurallarını gözden geçirerek İspanya ile olan sınırın kapatılmasının gündemde olabileceğini vurguladılar. Ancak hemen ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Alvarez Madrid Büyükelçisi'ni, İtalya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak konuyla ilgili duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Kısaca toparlamak gerekirse Avrupa Birliği ile İspanya arasında yaşanan, Avrupa Birliği ise İspanya'da yaşanan bu sorunla ilgili gerekli desteği ve yardım etmesi için Frontex'ten de talepte bulunulduğunu söyleyebiliriz. Ancak bölgede yaşanan gelişmeler ciddi şekilde endişe verici ve akın akın Fas'tan da mültecilerin İspanya tarafına geçmeye devam ettiğini ve etmeye de devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle yaz ayları olması nedeniyle, biliyorsunuz sıcak hava nedeniyle Johnson her yaz döneminde olduğu gibi buna benzer tablolar yaşanıyor. Ancak tabii bir kez daha yine bu mülteci trafiğinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Tabii yaşananlar nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyoruz. Ancak hükümete baskılar da var ve bölgeye askerlerin de gittiğini, şu anda tam olarak müdahale edemedikleri yönde de gelen bilgiler var İspanya cephesinden. Nasıl sonuçlanacak bu merakla bekleniyor ama tabii bütün gelişmeler Avrupa cephesinden de büyük bir endişeyle yakından takip edildiğini söyleyebiliriz. Tabii biz de haber ekibi olarak Johnson gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Her an oldukça gelişmeler oldukça yine biz haber ayrıcalığıyla ekranlarda seyircilerimize aktarmaya devam edeceğiz diyorum. Benim aktaracağım notlar bunlardı. Sorun yoksa söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Uyuşturucu tacirlerinin şeytani planını polisin dikkati bozdu. İstanbul Beşiktaş'ta Yunus polisleri şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçtaki düzenek ekipleri bile hayrete düşürdü.
2: Ve düzenek olduğu tarafımızca tespit edilmiş. Zulalanmış uyuşturucu maddeler tarafımızca ele geçirilmiş.
3: Görünürde her şey temizdi. Uyuşturucu kokusu kusursuz sanılan planı bozdu. Sürücünün kirli çamaşırı çamaşır makinesinden çıktı.
2: Aracın çakmaklı kısmına takılı bir kablo görülmüş. Bu kablonun diğer ucunu araç içerisinde bulunan çamaşır makinesine bağlı olduğu görülmüş.
3: Beşiktaş yetilerde motosikletli polis timleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücünün üst aramasında ve GBT sorgulamasında herhangi bir olumsuzluk yoktu. Ancak araçtan gelen yoğun uyuşturucu madde kokusu üzerine detaylı arama yapıldı.
4: Polis ekipleri bu anda aramalarını daha da detaylandırdı ve çamaşır makinesinin üzerine telefonun mıknatısını koyduğunuzda şunu fark ettiler. Çamaşır makinesinin alt kısmının açıldığını fark ettiler ve açılan kısımda zulalanmış şekilde bulunan uyuşturucu maddelere el koydular.
2: Çamaşır makinesinin üst kısmına telefon mıknatısı sürüldüğünde çamaşır makinesinin alt kısmının bu şekilde ileriye doğru geldi ve düzenek olduğu tarafımızca tespit edilmiş. Düzeneğin içerisi kontrol edildiğinde bu kısma zulalanmış uyuşturucu maddeler tarafımızca ele geçirilmiş.
3: Şüphelinin çamaşır makinesine kurduğu raylı düzenekten 37 paket halinde uyuşturucu çıktı. Telefondaki izler polisi ikinci şüpheliye götürdü. Baskının ikinci adresi Beylikdüzü oldu. Aynı tip paketlenmiş uyuşturucu 10 binlerce lira ve döviz ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da 15 yaşındaki motosikletli saldırgan bir otogaleriye kurşun yağdırdı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 3 kişi de yaralandı. Saldırgan yakalandı.
5: Silah sıkıyor.
6: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Görüntülerin adresi İstanbul Eyüp Sultan'daki Güzeltepe Mahallesi. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir otogaleriye motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
7: Saldırganlar olayı yolun karşı caddesinden gerçekleştirdiği için şu anda olay yeri inceleme ekipleri yolun karşı tarafında da kovan arama çalışması yapıyor.
6: Kurşunlara hedef olan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 29 yaşındaki Ensar Sever

0: doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçmaya çalışan 15 yaşındaki saldırganı kağıthanede yakaladı. Yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Şanlıurfa'da jandarma kıyafeti giyen şüpheliler araçta bulunan 13 kilogram altın ve 2 milyon lira çaldılar. Jandarma suç araştırma timinin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler gözaltına alındı.
2: Dedi asker yani kıyafet giymiş, bir de üstünde de böyle lambaşı hani jandarma gibi böyle dönüyor. O işareti. Dedi durma devam etsen. Bırakma hatta dedi.
3: Jandarma üniforması giyip çevirme yaptılar. Kilolarca altın çaldılar. Film gibi olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Bir otomobilde 13 kilogram altında 2 milyon lira olduğunu öğrenen şüpheliler plan yaptı. Jandarma kılığına bürünen şüpheliler sahte kontrol noktası oluşturup havaya ateş ederek aracı durdurdu.
2: Asker aynen zorzur aynen silah falan.
3: Soyguncular otomobildeki altın ve parayı aldı. Araçtaki 3 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı.
2: Adam ama burada silah sıktı. Belki bir iki zorzur burada boşaltı.
3: İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Araç kriminal inceleme için otoparka alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Mardin ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
1: Yeni cezalar sonuç verdi. Trafikteki kavgada aracından inene 180 bin lira para cezası uygulaması sonrası trafikte şiddet %52 azaldı.
4: Yeni kanun biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
3: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik magandalarına geçit vermedi. Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçta araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı. Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü. Böylece söz konusu olayların sayısı 2478 azalarak geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 geriledi. Ayrıca trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
1: Öldü dediler, hastanede yoğun bakımda çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakımda yatan 72 yaşındaki hastayla ilgili kızına başsağlığı mesajı gönderildi. Ancak sonra da kadının hayatta olduğu, hastaların karıştırıldığı anlaşıldı. Yaşadıkları bu büyük travmanın ardından aile haliyle haklı olarak hastane hakkında şikayetçi oldu.
5: Pazar günü kahvaltı esnasında ablamla beraber otururken bana bir mesaj geldi. Mesajda yazan şu: başın sağ olsun, çok uğraştınız, işte mekan cennet olsun, nurlar içinde yatsın.
6: Cep telefonuna gelen başın sağ olsun mesajıyla dünyası başına yıkıldı. Songül Karaman yoğun bakımda yatan annesini kaybettiğini düşündü ama sonrasında hastaların karıştırıldığı, ölen kişinin bir başkası olduğu ortaya çıktı.
5: Böyle bir mesaj geldiğinde zaten telefon benim elimden düştü ve biz şok geçirdik. Nasıl yani. Hastaları karıştırıyor.
6: Size annenizin öldüğünü söylüyor.
5: Evet.
6: Oysa?
5: Oysa annem şu an hala yoğun bakımda.
6: Songül Karaman kahvaltı esnasında cep telefonuna gelen bir başsağlığı mesajıyla annesinin öldüğünü öğrendi. Büyük bir şok yaşadı. Hemen annesinin doktorunu aradı. Annesinin doktoru da yine şaşkındı. Çünkü en son hastasını gördüğünde durumu iyiydi. Çok geçmeden de 72 yaşındaki kadının hayatta olduğu ortaya çıktı. 72 yaşındaki Şükran Karaman kanser ameliyatı sonrasında İstanbul Zincirlikuyu'daki özel hastanede yoğun bakıma alındı. Aslında tedavisi devam ediyordu.
5: Hastaları karıştırmışlar aynı saatte, yani başka biri ölmüş, ölen hasta erkek ama annemin eksi olduğunu iletmişler. Bu boyutta bir olay. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum zaten.
6: Öldü dedikleri Şükran Karaman hayattaydı. Onu karıştırdıkları kişi ise bir erkekti. Üstelik bir gün önce vefat etmişti. İşte aile yaşadığı bu kabusun ardından özel hastaneyi şikayet etti.
5: Biz üçüncü kişiden öğrendik ve doğal olarak biz bununla ilgili de zaten yasal süreçlere başvurmayı düşünüyoruz.
6: Yanlış mesajla annelerinin ölüm haberini alan aile ihmalin ardından özel hastane hakkında şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı da bu olayla ilgili inceleme başlattı.
5: Biz bunu duyduğumuzda bir özür bekledik açıkçası. Hastane bir geri dönüş yapsın istedik ama bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar.
1: Diyanet 2027 yılı haç organizasyonunda uygulanacak konaklama ücretlerini duyurdu. Muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan hazır. Detayları aktaracak Damla.
7: Kura heyecanı aslında geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Gözler şimdi kesin kayıtlarda. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıtları dün itibariyle başladı ve kayıtlar 18 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek ve kayıtların E-Devlet üzerinden yapılacağını da altını çizelim. Bunu da hatırlattıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 konaklama fiyatlarına bakalım isterseniz. 2027 yılı hac ücretleri Amerikan doları olarak tahsil edilecek. Normal konaklamada 3 kişilik oda kapasitesiyle sınırlı olup 4 kişilik oda olmayacak. Kesin kayıt hakkı kazananların oda yeterlik durumuna göre de kayıtları yapılmış olacak. Normal konaklama ücretlerine bakacak olursak 3 kişilik oda ücreti 8.800 Amerikan doları olacak. 2 kişilik oda ise 9.200 dolar olarak belirlenmiş oldu. Ancak Kabe'ye yakın daha hani yıldızlı iyi otellerde de kalınmak istenirse onların da 2 kişilik oda fiyatları 14.000 dolarla 25.000 dolar arasında değişecek diyerek sözü buradan sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir ara verelim.

0: Sayın seyirciler, eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Program konuğum Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tabii uluslararası final üniversitesini konuşarak başlayalım. Biraz üniversiteyi tanıyalım. Kaç fakülte, kaç bölüm var? Öne çıkan bölüm ve fakülteler hangileri? Ve Kıbrıs'ta okumak, üniversite Kıbrıs'ta bulunuyor. Kıbrıs'ta okumak öğrencilere ne kazandırıyor?
1: Evet, önce bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başlayalım. Kıbrıs'ta okumaktan başlayalım. Çünkü bir adayın eminim ki karar verirken önce okuyacağı yeri bilmesi lazım, tanıması lazım. O nedenle Kıbrıs'tan başlayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin güney sınırlarının yaklaşık 70-80 kilometre güneyinde kalıyor. Türkiye'nin bir parçası gibi. Türkçenin tamamen konuşulduğu ve Türk lirasının kullanıldığı Türkiye dışındaki tek ülke diyebiliriz. Kıbrıs tam bir öğrenci adası. Öğrencilerin gittiğinde rahat okuyabilecekleri bir ada. Neden öğrenci adası? Çünkü Kıbrıs öğrenciye çok alışık. Yani 100 bine yakın öğrenci var Kıbrıs'ta. Ve Kıbrıs'ın havası, insanı ve oranın doğal yaşamı öğrenci için çok uygun.
0: Evet.
1: Bir kere kışı çok az görünüyor. Yazında okul tatili olduğu için genelde o çok sıcak dönemde de insanlar orada olmuyor. O nedenle öğrencinin iklim olarak çok rahat yaşayabileceği bir yer. İnsanları

0: çok nezaketli ve aynı zamanda öğrenciye alışık. Yani mesela evleri öğrenciye çok rahat kiraya verirler. Öğrenciyle muhatap olduklarında çok nezaketli davranırlar. Trafik akışında bile bir huzursuzluk görmezsiniz oradaki durumda. Ve aynı zamanda hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler için son derece de güvenlidir. Yani herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmaz. Ya da çocukların değerlerini zedeleyecek bir ortam yoktur. Bu nedenle insanların çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri bir eğitim adasıdır diyebiliriz. Uluslararası Final Üniversitesi de bu adanın en güzel şehrinde bence. Girne gerçekten sahiliyle, yaşamıyla oldukça beş parmak dağların eteklerinde güzel bir şehir. Bizim üniversitemizde bu Girne içerisinde ana kampüsü, Lefkoşa'da da diş hekimliği fakültesinin klinikleri var. Ama ağırlıklı olarak öğrenciler Girne'de eğitim öğretim görüyor. 10 yıllık bir üniversite ve bu 10 yıl içerisinde gerçekten dünya sıralamalarında önemli yerlere gelmeye başladı. Özellikle eğitim, sürdürülebilir eğitim anlamındaki derecelendirmelerde nitelikli eğitim bakımından işte 101-200 bandına yerleşti dünya sıralamasında. Bunun dışında birçok akreditasyonu aldı ve bundan sonra da akreditasyonlar almaya devam ediyor. Kaliteli bir eğitim, kaliteli bir öğretim elemanı kadrosu var. Dolayısıyla finalin Türkiye'deki 46 yıllık geçmişine uygun bir üniversite oluşturduk yani. Evet. Çünkü bu çok önemliydi bizim için. Finali Türkiye'de 5 milyon 340 bin öğrenci tercih etti geçmiş yıllarda. Yani final mezunları 5 milyonun üzerinde. Dolayısıyla onların güvenine layık olabilecek iyi bir üniversite oluşturmaya çalıştık. Ve şükürler olsun ki bu anlamda da iyi bir noktaya geldi Final Üniversitesi. Final Üniversitesi'nde epey bölüm var. Diş hekimliği fakültemiz var, hukuk fakültemiz var, fizyoterapi ve rehabilitasyon var, beslenme ve diyetetik var, mühendisliklerin tamamı var, inşaat, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım. Bu sene bir de yapay zeka mühendisliği açtık. Evet. Böylece mühendislikler var. Çok iyi bir mimarlık fakültemiz var. Aynı zamanda eğitim alanında da çok iyi bölümlerimiz var. Şöyle diyeyim ben, final 46 yıllık bir eğitim kurumu. Onun için eğitim fakültemize çok önem veriyoruz. Özel eğitim öğretmenliği var. Yabancı dil öğretmenliği bölümümüz var. Okul öncesi öğretmenliği bölümümüz var. Yine spor alanında beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümümüz var. Spor alanında aynı zamanda yine okullarımızda da görev verdiğimiz antrenörlük eğitimi bölümümüz var. Yine aynı şekilde turizm alanında da oldukça gelişkin bir üniversitedir Final Üniversitesi. Çünkü bizim Kıbrıs'taki ortaklarımız da, kurucu ortaklarımız da turizmci bir aile, Çağaner ailesi. Onlar da özellikle turizm alanında büyük destek veriyorlar. Ünal Çağaner Turizm Fakültemiz var. Bu fakültenin de hem turizm ve otelcilik bölümü var hem de gastronomi bölümü var. Gastronomi bölümümüz çok geniş spektrumlu öğrenci hazırlıyor. Hem dünya mutfağını, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mutfağını, hem de Türk mutfağını, Türkiye mutfağını çok geniş bir şekilde ele alıyor. Zaten dünyanın her yerinden öğrencimiz olduğu için onların mutfaklarıyla da tanışık oluyoruz. Dolayısıyla iyi bir bölüm. Bunun yanı sıra işletme, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi, finans bölümümüz de var. Yani çok geniş bölüm alana sahip. Burada tabii çok önemli bir şey de söylemek istiyorum. Uluslararası Final Üniversitesi YÖK onaylı bir üniversitedir.
1: Evet, tam onu söyleyeyim.
0: Ve bölümlerinin hepsi YÖK'ten onaylıdır. Zaten öğrencilere ben yurt dışından tercih yaparken, evet, yurt dışındaki üniversitelere giderken en çok dikkat etmeleri gereken şeyi söylemek istiyorum. herhangi bir üniversiteye gider.

0: da neredeyse tamamı %50 burslu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burs imkanı oldukça yüksek olan bir üniversiteyiz biz. Zaten ticari amaçları ön plana çıkaran filan bir üniversite yapısı yoktur bizde. Öğrenciler ücretleri incelediklerinde göreceklerdir. Bu %50 burslu bölümlerin de işte %30, %40'a varan tercih bursları vardır. Yani ilk tercihlerine yazdığı zaman alabilecekleri burslar vardır. Dolayısıyla standart üniversite ücretlerinin yarısını bile bulmaz bizim üniversitemizin ücretleri. O nedenle tercih yaparken tabii bu da aileler için çok önemli. Yani ailenin ekonomik durumu çocuğunu özel bir üniversitede okutmaya yeterli mi değil mi, çocukların bunu da çok iyi düşünerek hareket etmesi lazım. Ama Kıbrıs'ta genel anlamda üniversiteler oldukça hesaplı.
1: Evet. Hocam, aileleri sormak isterim. Şimdi siz de bahsettiniz. Yani bu süreçte aslında ailelere de önemli bir görev düşüyor. Zaman zaman müdahale edebiliyorlar. Zaman zaman baskı yapabiliyorlar tercih sürecinde. Tabii ki ailenin söz hakkı var, ancak bir sınırının olması gerekiyor. Nerede çizmek gerekir bu sınırı?
0: Şimdi bu tabii çok önemli bir soru. Tercih dönemlerinde ailelerde bazen sesler yükseliyor. Yani baba anne herhangi bir bölümü yazması için uğraşıyor. Çocuğun ilgi alanları değişik. Burada sohbet ortamı oluşturarak çocukla bir araya gelip hiç tartışmadan, kavga gürültü çıkarmadan, sesini yükseltmeden anne babayla çocuğun bir uzlaşma içerisinde tercihlere karar vermesi lazım. Ama ilk hak kimindir diye sorarsan elbette ki çocuğundur. Artık zaten 18 yaşına gelmiş durumdadır. 12. sınıf öğrencisi. Bu yaşa gelmiş bir çocuğun bütün hayatını yönlendirmek doğru değil. Ama ben burada adaylara da seslenmek istiyorum. Yani ailenizin deneyimini asla yabana atmayın. Deneyim bazen yaşanmışlıkların birikimi olarak ele alındığında en önemli unsur haline geliyor. Yani hani Mevlana'ya atfedilen bir söz var ya, gençlerin aynada göremediğini yaşlar tuğlada görür diye. Bu söz bence de çok önemli bir söz. Onun için ailenin önerilerini de dikkate almak lazım. Sonuçta onları dikkate aldığımız zaman bizi annemizden babamızdan daha fazla kimse sevemez.
1: Evet.
0: Daha fazla kimse de koruyamaz. Dolayısıyla annenin babanın dediklerini kale almadan sadece kendi dedikleriyle tercih yapması öğrencinin doğru değil. Ama çocuğun yeteneği olmayan, sevmediği, nefret ettiği bir okulu da ailenin dayatmaması lazım. Yani buradaki denge bence çok önemli bir dengedir.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
7: dünya katılım var.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Böyle bir dünya var. Dünya
2: reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444

0: 20.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
10: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılım evim.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji

0: Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: Aktaracak. Günaydın, tekrar hoş geldin yayına Sefer. Nedir son durum?
5: Günaydın, teşekkürler Cansın. Tabii günün ilk ışıklarında başlayınca bilanço ortaya çıkıyor. Ne yazık ki tabii ki çok fazla yanan yer var. Hava unsurları yukarıda görevlerini başladılar. Sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle birlikte şu anda görevlerini yapıyorlar. Ve birçok şu anda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de saha içerisinde soğutma çalışmalarını, kontrol altına alma çalışmalarını tüm hızla sürdürüyorlar. Şimdi vatandaşlar, bazı vatandaşlar alevleri olduğu için de alevlerin çok fazla geldiği noktalarda evlerini de terk ettiler. İşte o noktalardan bir tanesindeyiz. İlk önce Halil Karan size şu anda...

0: Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi elma ağacını da ve birçok noktadaki ağaçların da burada meyve ağaçlarının yandığını görüyoruz. Bu nokta bir vatandaşın şu anda evini terk etmiş alevlerle birlikte o noktaları size göstereceğiz. Evin dışarısındayız. Şimdi içeri girdiğimizde evin birçok noktasında alevlerin geldiğini gördük. Evet. Şu anda bu nokta içerisinde evin olduğu noktada vatandaşlar burada oturdukları yerler evlerini terk etmeden önce alevler evin bir bölümünü tamamen şu anda almış durumda. Ve burada bir ağıl var. Bu ağıl da tamamen yanmış. Buradaki hayvanlarını kurtarmışlar vatandaşlar. Ve o şeyle birlikte kendi evden çıkarak buradaki ağıldaki hayvanlarını kurtarmışlar ve evi terk etmişler. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu nokta içerisinde ki tamamen.
1: Şimdi Sefer'le tekrar bağlantıyı sağlayacağız. Bir yandan tabii bölgede böyle sorunlar yaşanabiliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede 3. gün dedik. Kontrol altına alınan noktalar var, alınamayanlar var. Son duruma bir haberde bakalım.
2: Yurdun birçok noktasından yangın haberleri geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla'da peş peşe çıkan yangınlarla alarm durumuna geçildi. Seydikemer ilçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fethiye'de ise başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden alevlendi.
3: O kadar böyle hızlı yayılıyor ki şu aşağı tarafı gördün mü? Hemen 2-3 kişi oraya o alevlerin başına geldi. Gördüğünüz gibi çoluk, çocuk, genci, yaşlısı bir anda oraya sıçradı bu alevler. İşte ellerindeki sularla müdahale ediyorlar.
2: Mersin'de de alevler ormanlık alanı sardı. Aydıncık ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Yüzlerce personel ve araçla yürütülen çalışmalarda alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcandı. Tedbir amacıyla 80 hane tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere nakledildi. Çalışmalar sonucunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'de de farklı noktalarda yangınlar etkili oldu. Edremit ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Gömeç'te başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle Ayvalık ve Bergama yönüne ilerledi. Aydın'da da orman yangını çıktı. Çine ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Kavşat Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü. 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevlerin arasında kalarak yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Yangın yerleşim bölgelerine yaklaşırken söndürme çalışmaları sürüyor. Isparta'da 2 farklı noktada yangın çıktı. Eğirdir ilçesindeki yangın kuvvetli rüzgarla kısa sürede büyüdü. Bölgede devam eden mücadele sırasında Barla Boyalı mevkiinde ikinci bir yangın daha çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda her iki yangında kontrol altına alındı. Antalya'da da ekipler zamanla yarıştı. Alanya çevresindeki orman yangınına çok sayıda hava aracı ve arazöz destek verdi.
4: Sapadere'de başlayan yangın yaklaşık 25 kilometre boyunca yayıldı. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale edildi.
2: Tedbir amacıyla 4 mahalledeki 153 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Kumluca ilçesindeki yangınsa yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 50 hektarlık alan ve 15'e yakın ev zarar gördü.
5: İki katlı ev tamamen yanmış durumda ve kullanılamaz hale geldiğini görüyorsunuz.
6: Alevlerle mücadelenin verildiği bir adreste Çalarkale'ydi. Çalarkale merkeze bağlı Sarıcık'ta çıkan yangın geniş bir alana yayıldı.
2: Sarıcaeli köyünde çıkan yangın 6,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Meteorolojik risk nedeniyle il genelinde

0: 4 gün süreyle açık alanda ateş yakılması yasaklandı.
1: Avrupa'nın dört bir yanında alevler yükseliyor. İspanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'da günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. İspanya'da can kaybı 14'e yükseldi. Yunanistan'da da 3 itfaiyeci alevlere müdahale sırasında hayatını kaybetti.
2: İspanya, Fransa, Yunanistan, İngiltere. Avrupa'nın ormanları alevlerin pençesinde. İspanya tarihinin en büyük orman yangınlarıyla boğuşuyor. Madrid, Toledo, Almeria, Avila ve Castellón günlerdir yanıyor. Almeria'da yangınlar nedeniyle ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmaları sürerken sadece başkent yakınlarındaki Avila'nın Borgondo bölgesinde 43 bin hektardan fazla alan küle döndü. İspanya genelinde bu yıl yanan alanların büyüklüğü 207 bin hektarı aştı.
3: Durum olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Şu anda olası bir yeniden alevlenmeyi önlemek amacıyla diğer önlemlerin yanı sıra yangını kontrol altına almak ve etkilenen alanları soğutmak için çaba gösteriliyor.
2: Fransa'da da durum farklı değil. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. Geniş bölgelere ulaştı. Bu yıl başından itibaren irili ufaklı 13 binden fazla yangının çıktığı ülkede 162 bin futbol sahası büyüklüğündeki 116 bin hektar alan küle döndü. Yangınların savunma ve havacılık sanayisine ait bazı stratejik tesislere yaklaşmasıyla özel koruma önlemleri alındı. Özellikle ülkenin güneyindeki Giron bölgesinin alevlere teslim olmasıyla Bordo kenti tahliye riskiyle karşı karşıya kaldı. Ülke tarihinin en büyük yangınları nedeniyle Fransız ordusu destek için sahaya indi.
4: Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tahliye edilme ihtimalini düşünmek bile garip. En azından ben şahsen her ihtimale karşı çantamı hazırladım.
2: Yunanistan'da da benzer görüntüler vardı. Girit ve Mora Yarımadası'yla Paros'la Midilli adalarında ormanlar alevlere teslim oldu. Güçlü rüzgarlar yangınların önünü almayı zorlaştırırken 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasıyla Girit'te çok sayıda köy için tahliye kararı verildi. Alevlerin en geniş cephesi yaklaşık 15 kilometreye ulaştı.
5: Yangın bazı evlerin bahçelerine sıçradı. Tehlikedeydik ama herkesin çabasıyla en kötüsünden kurtulduk.
2: Ekipler yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürdürüyor. İngiltere'de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuraklık alarmı verilen ülkenin doğusundaki Suffolk'ta ormanlık alanlardan duman yükseldi. Yangının çalılık alana sıçraması sonucu alevler geniş bir alana yayıldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edilirken yakındaki evler ve bir karavan parkı tahliye edildi.
1: Orta Doğu'da beklenen en somut barış adımı geldi. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. Amerikan Başkanı Trump'ın açıkladığı karara göre Hamas silah bırakacak. İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Başkan Trump kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti.
6: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası İstikrar Gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ve beraberindeki heyetle Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardı.

0: Dan geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl yönetecek? Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Liderler görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısındaydı.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti.
3: İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösterdi. Bölgenin yeniden inşasına tam destek verdi.
2: Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
2: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
3: Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış hedefinden fazla faydayı Lübnan'ın göreceğine dikkat çekti.
2: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
3: Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'sa Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
4: Amma selamu fi muhitina vel alam.
5: Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Son olarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum.
1: Altın fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların artmasıyla yeniden güç kaybına yöneldi. Altın güvenli liman olmaktan çıkıyor mu sorusu sorulmaya devam ediliyor. Haftayı nasıl kapatıyor peki altın? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu konuyla birlikte bizi bekliyor. Hemen sözü onlara bırakalım Merve.
6: İyi yayınlar diliyorum. Altın fiyatlarındaki gelişmeler hem vatandaşın hem de yatırımcıların dikkatinde. Peki piyasalardaki son durum ne? Haftayı kapatırken altın fiyatları özelinde nasıl gelişmeler yaşanacak? Canlı yayın konuğum finans analisti İslam Memiş'le beraberiz. İslam Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Güzel, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ediyorum. Son tabloyu nasıl değerlendiriyoruz?
7: Küresel piyasalar haftayı yoğun bir şekilde kapanış yaptı. Merkez bankalarının faiz kararlarını açıkladığı bir haftaydı. Başta Amerika Merkez Bankası Fed, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankaları faiz kararlarını açıkladı ve sürpriz bir karar çıkmadı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Yine küresel piyasalarda Amerika-İran geriliminin yine ön planda olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Altın tarafında, gümüş tarafında, borsalarda, kripto para piyasasında dalgalı bir seyir vardı bu hafta. Uluslararası piyasalarda ons altın şu an için 4062 dolar seviyesinde, bu hafta 4000-4100 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Yine 4000-4200 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın TL fiyatı dolar stabil olduğu için ons altını takip etmeye devam ediyor. Gram altın kapalı çarşı piyasasında şu anda 6.177 lira seviyesinde, 6.000-6.250 lira aralarını gram altın TL fiyatında bu haftanın özelinde yine takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine altın tarafında, gümüş tarafında bu hafta önemli açıklamaların geldiği bir hafta da oldu. Hazine Maliye Bakanlığı resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre artık Türkiye'de altın üreten, gümüş üreten rafineriler artık kıymetli maden takip sistemi uygulamasına geçecekler. Elindeki mevcut olan stoklarını ve bundan sonra üretecek oldukları altın ve gümüşleri kıymetli maden takip sistemine geçecekler. Diğer yandan yine fiziki altın ve gümüş karşılığı olan altınların artık piyasada fiziki olarak mesela darphanede karşılığı vardır, kasalarda karşılığı vardır. Borsalarda işlem yapabilecekler, alım satım yapabilecekler. Bu da resmi gazetede yayınlanan önemli bir karardı. Temmuz ayını geride bırakıyoruz. Temmuz ayının son işlem günündeyiz. Bu 6 aylık sürece baktığımız zaman %20'den fazla bir kayıp var altın tarafında. Ama aylık baza baktığımız zaman Temmuz ayında %1,5 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Yani Temmuz'da en kötü de artık geride kaldı. Biraz daha toparlanma isteğinde, biraz daha yükseliş isteğinde olan bir altın piyasası var karşımızda. Yine orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Merkez bankaları alımlarını hızlandırdı ve başta Çin olmak üzere merkez bankaları bu düşük kurdan rezervlerini fiziki tarafta artırdı. Yine döviz tarafında stabil bir durum var ama euro dolar paritesi bu hafta 1.15 seviyesinin üzerine yükseldi. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında bir faiz indirim olasılığı fiyatlanıyor piyasalarda. O yüzden Avro TL kuru da 54 lira seviyesinin üzerinde. Gümüş tarafında yine biraz daha altına kıyasla güçlü bir Temmuz ayını geride bırakan bir gümüş piyasası var karşımızda. 55-60 dolar aralığında dalgalanıyordu. Şu anda 58 dolar seviyesinde olan bir ons gümüş var. Gram tarafta da 89 lira seviyesi var. 90 lira seviyesinin üzerine ataklar gördük bu haftanın özelinde. Yine önümüzdeki ay gümüşün performansı altına kıyasla biraz daha güçlü olabilir. Çünkü altın gümüş rasyosu burada destekleyici oluyor gümüşe. Kripto para piyasasındaki yatay seyir devam ediyor. 63-68 bin dolar aralığında. Küresel borsalarda bu hafta satıcılı bir seyir vardı. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişler çok etkiledi. Borsa İstanbul Üzeri Endeksi tepki alımıyla şu anda 13.328 puan seviyesinde. Yine 12.500-13.500 puan aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalı seyir Trump'ın açıklamalarıyla birlikte sert hareketler gösteriyor. Geçen hafta %10 civarında sert bir şekilde gerilemişti. Bu haftaya baktığımız zaman da %7 civarında yükseldi. Haftanın son işlem günü ve Temmuz'un son işlem gününde şu anda petrol fiyatlarının %2 satıcılı olduğunu gözlemliyoruz. 80-85 dolara kadar geriledi. Tabii petrol tarafındaki bu dalgalı seyir, bu hareketlilik ister istemez merkez bankalarının beklentilerini revizesine neden oluyor. Yine çarşamba akşamı FED faizlerde bir değişiklik gitmedi ama yıl sonunda muhtemelen FED'in iki kez faiz artırımı fiyatlaması piyasalarda başlayabilir. Yani bu yıl sonunda FED iki kez faiz artırabilir. Yüksek bir petrol kalıcı bir enflasyonu işaret ettiği için enflasyon tarafındaki kalıcılık da küresel piyasaların odağında olacak. Hafta sonuna giriyoruz ve yine hafta sonunda Trump'ın açıklamaları ki bu hafta boyunca İran'ı sık sık tehdit etmişti. Çok sert bir şekilde vuracağız açıklamaları vardı. Eğer hafta sonu Amerika'nın tekrar İran saldırısı olursa önümüzdeki hafta yine petrol tarafında yükselişle haftaya başlayabiliriz. Bu da küresel piyasalarda risk iştahını artırabilir.
8: Teşekkür ediyoruz. Piyasa ilişkin son notları aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merve, çok teşekkür ediyorum sana da, konuğuna da, kolay gelsin. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni bir gelişme var. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma üzerine geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. 3 günlük gözaltı süresinin ardından sağlık kontrolü de tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Güneydoğu'da gözler meclisten çıkacak terörsüz Türkiye yasasında. Bölgede terör bitti, şehirler değişti ve üretim arttı. Detayları öğreneceğiz. Mavi arkadaşım Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Sinan.
9: Güneydoğu gezmeye devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle beraber artık gözler Güneydoğu'ya çevrildi. Son iki yıldır bölgede bir huzur iklimi söz konusu. Biz de Şırnak'tan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Artık Şırnak bambaşka bir şehir. Küllerinden doğdu adeta. Hemen kamera arkadaşımla beraber bölgeyi ekranlara taşıyalım. Yanımızda da Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarkavar. İki dönemdir Şırnak'ta belediye başkanı kendisi. Sayın Başkan, yanımıza hoş geldiniz öncelikle.
10: Evet, sizler de hoş geldiniz. A Haber kanalı olarak Şırnak'ta sizleri ağırlamaktan gurur duyuyorum.
9: Evet, Sayın Başkan, şimdi Şırnak artık değişiyor, gelişiyor. Biz bambaşka bir Şırnak'tan bahsediyoruz. 10 yıl önce aslında burada istenmeyen olaylar çıktı. Terör hadiseleri vardı maalesef. Burası bir yıkıktı. Ve sonrasında burada bir çalışma yapıldı ve yeniden küllerinden doğdu. Ve şu anda kameram arkadaşım, bakın, Şırnak'ın son halini ekranlara taşıyor. Siz neler söylemek istersiniz Sayın Başkan? Neler değişti Şırnak'ta?
10: Bu meydandan burası İstanbul'un Taksim Meydanı olarak adlandırıyordu Şırnak temsilcilerimiz tarafından. Şırnak evinden kalktığında ilk geldiği yer bu meydandı. Bir de şu alandı. En böyle prestijli caddelerdi. Ama şu görüntüyü gösterirsem size, evet işte eski hali şu, bak görüyorsunuz şuralar, evet şu anda da bak bu eski hali, Cumhuriyet Meydanı eski hali, bu da şimdiki hali, görüyorsunuz.
11: Maşallah.
10: Ne kadar fark var.
11: Evet,
10: burası akşamları bugün öyle bir saatte geldik ki, hem cuma günü, bu arada televizyon kanalından tüm hemşehrilerimin, tüm ülkemin cumasını tebrik ediyorum. Cuma namazını tebrik ediyorum. Burada işte biraz sakinlik var. Ama akşamları burası cıvıl cıvıl veya serin zamanlarda çok cıvıl cıvıl bir hal alıyor.
9: Sayın Başkan, hangi yatırımlar yapıldı Şırnak'a?
10: Şimdi Şırnak'ta yok. Şırnak'ta özellikle görüyorsunuz Şırnak'ın altyapısından üst yapısına kadar tüm yapılar yapıldı. Tabii bizim esasında az önce huzur ortamıyla beraber esasında bizim burada 2000 hendek çukur siyaseti yapıldı burada. Şırnak'ın %65'i yıkıldı. Ondan sonra tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinesinin Şırnak'a hakikaten çok güzel bir şekilde el atıldı. Esas az önce çözüm süreci dediniz ya, Şırnak'ta huzur ortamı başladıktan sonra Şırnak'ta bu yatırımlar yapıldı. Evet. Ve 2019'da bizim gelişimizle beraber de burada AK Parti Hizmet Belediyeciği ile Merkezi Hükümet'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin bize vermiş olduğu desteklerle Şırnak bu halini aldı. Şimdi Türkiye'de birçok şehir gelişti, büyüdü ve yatırımlar aldı. Ancak çok az şehir yeniden ayağa kalkma destanını yazdı. Onlardan bir tanesi de Şırnak'tır işte.
9: Evet,
10: ve Şırnak'ta dediğim gibi altyapıdan üst yapıya, sosyal, kültürel, ne desen tüm hizmetler Şırnak'ta yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir.
9: Sayın Başkan, şimdi bir tarafta da şehir hastanesi şu anda yapılıyor. Ne zaman bitecek? Ne zaman hizmete alınacak?
10: Şimdi 2019'da başladığımızda Van yolu, şehir hastanesi, efendime söyleyeyim Kuzey Çevreoğlu, Şırnak'ta böyle büyük projelerin başlangıcını o zaman startını verdik. Tabii tasarruf tedbirleri olsun, işte böyle pandemi olsun, bazı sıkıntılardan beraber bu projeler biraz uzadı ama şu anda şehir hastanemizin Nisan ayında 2026-2027 yılı Nisan ayında faaliyete geçmesi beklenmektedir. Kuzey Çevreoğlu bu sene bitecek. Allah nasip ederse, beklentimiz o önde. Van yolu da 2028 ve 2029 olarak söyleniyor. Ama dediğim gibi yani Şırnak'ta çok profesyonel bir belediyemizin çalışma sistemi var. Yani tabii burada bunları hep biz yapıyoruz. Burada 2019'da biz bu işe başladığımızda Sayın Milletvekilimiz Rizgin Birlik vardı. Şu anda da o zamanın dönemin valileri vardı. Şu anda da yine dönemin valisi ve Sayın Milletvekilimiz Aslan Tatar Beyefendi ile beraber Şırnak'taki tüm çalışmaları hep beraber yürütüyoruz.
9: Evet, Sayın Başkan, şimdi
10: şuradaki yapıyı göstereyim size.
9: Evet.
10: Buradaki yapı, burası bir yeşil alandı. bir şey yapılmayacaktı. Ama bu iş yerleri Şırnak'ta, bu Prestij Caddesi diyoruz esas, Atatürk Caddesi ama ismini Prestij Caddesi diyorlar şuraya. Şırnak'ın en yani hareketli yeriydi. Bu dükkanları nereye götürecektik? Bunu o zaman Sayın Murat Kurum Bakanıma söyledim. Şırnak'ı ziyaret etti. Hemen talimat verdi. Hem burada hem de bizim belediyenin alt tarafında belediyenin de bir arsası vardı. O da TEDAŞ'ın eski tesisleri vardı. Orada 139 iş yeri de orada yapıldı. Ben sizin aracılığınızla başta Sayın Cumhurbaşkanıma ve Murat Kurum Bakanıma çok teşekkür ediyorum.
11: Evet, Sayın Başkanım, yani aslına baktığımızda 10 yıl öncesinde biz buraya geldiğimizde çocuklara, gençlere şu soruyu soruyorduk. Ne olmak istiyorsunuz? Hedefim ne? Çocuklar bilmiyorum diyordu. Ancak şu ana baktığımızda kimle sorduğumuzda birisi ben doktor olmak istiyorum, birisi ben hemşire olmak istiyorum, birisi ben mühendis olmak istiyorum. Artık Şırnaklı gençler, çocuklar geleceğe umutla bakıyor başkan. Siz bu yönde neler yapıyorsunuz?
10: Şimdi şöyle Sinan Bey, ben bu işe başladığımda kadınlar ve gençlerimiz üzerinde çok çalıştım. Kadın destek merkezleriyle kadınlarımızı artık yani evine bir katkı sunma, bir de dışarıya çıksın, hem evine bir de böyle bir şeyler öğrensin diye bir proje, kadın destek merkezi açtım. Az önce beyaz bir bina var, biz orada Beyaz Saray diyoruz, Sırman Beyaz Saray. Orada da bilgi evimiz var, gençlik merkezimiz var. Ayrıca gençlik merkezimiz var. Biz burada kütüphaneleri bile sağa indirdik. Ve öğrencilerimize biz kişi başı 16 bin lira üniversite hak kazana burs veriyoruz. Onların LGS sınav ücretlerini yatırıyoruz. Efendime söyleyeyim, dershanelerinde her türlü yardımcı kitapları yardım ediyoruz. Yani Şırnak'ta sosyal ve kültürel bakımdan bu öğrencilerimize destek verdiğimizde zaman zaman onlarla yaptığımız toplantılarda ve bizim tek kurtarıcımız sizlersiniz diyoruz Şırnak'ın. Çünkü Şırnak'ın çok sıkıntı çektiğini ve Şırnak'a okumuş insanlar lazım diyoruz. Sizler büyüyeceksiniz, gelip bu hastanelerde doktor olacaksınız, gelip burada öğretmen olacaksınız, gelip burada polis olacaksınız, vali olacaksınız bölgede, Türkiye'de. Onun için gençler bu konuda bizim bu söylemlerimize karşı duyarlı duruyorlar yani.
11: Başkan, şimdi gerçekten çok anlamlı bir yere geldik. 10 yıl önce 2015'te burası yıkılmıştı. Evet, şimdi eski fotoğrafı bir ekranda taşıyalım.
10: Buyurun.
11: İşte
10: tam burası. Buradayız bak.
11: Evet, şu anda bulunduğumuz yer burası.
10: Şimdi de bu.
11: Eskisi ve yenisi değil mi?
10: Evet, aynı işte.
11: Maşallah. Allah razı olsun tamam, başkanım yapanlardan.
10: Evet, gerçekten geçen herkese teşekkür ediyorum.
11: Bambaşka bir Şırnak'tan bahsediyoruz. Küllerinden doğan. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın Şırnak'a ne kadar önem verdiğini aslında biz buradan biliyoruz.
10: De burada dediğim gibi hep beraber çalışıyoruz. Az önce de dedim, siyasilerimizle de buradaki milletvekilimiz, teşkilatlarımız, buranın bir defa valisi olsun, tüm kurumları, emniyeti, jandarmasıyla, tüm kurumlarıyla biz yekpare, tek vücut halinde çalışıyoruz. Evet. Ben hep şunu diyorum, istişare ve istişareden bu saka başarı elde edilir. İnşallah. İstişare ediyoruz, hep birlikte iyi niyetle çalışıyoruz. Bir de bir geçmişiz, bir şarkı var ya diyor, maziye bir bak. Biz maziye, geçmişine baktığımız zaman ne sıkıntılar çektiğimizi gördüğümüzden bunları dahasını, daha güzelini milletimize.
11: Sayın Başkanım, aslında Şırnak terör konusunda en ağır yarayı alan illerden biri aslında Şırnak ve artık yeni bir sürece girdik. Belki de önümüzdeki haftada çerçeve yasanın çıkmasıyla beraber bazı gelişmeler ortaya çıkacaktır ve artık birlik, beraberlik, kardeşlik süreci daha da pekişecektir. Bu anlamda artık gözler Şırnak'ta diyebilir miyiz?
10: Şimdi şöyle, başta teröristiz Türkiye ile başlanan çözüm süreci denildi. Ne denirse denirsin, burada bizim birbirimize ihtiyacımız var. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak etnik kökenleri ne olursa olsun, bunu her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da der, ırkı, dili, mezhebi ne olursa olsun biz Türkiye'yiz. Beraber bu ülkeyi kurduk ve beraber devam edeceğiz. Yani burada geçen yine Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyinde, kabine sonrası açıklamalarında 2.3 milyar dolar gibi çok büyük paralar harcandı bu terörle mücadele. Burada şu anda son bu süreç başladığından beri çok güzel bir hava yakaladı.
12: Evet.
10: Ve burada inanın akşamları mesela ben özellikle 2016'larda yani Cizre'ye kadar gidip gelmede sıkıntı çekerken şu anda Faraş'ın yaylasına gece git.
12: Evet.
10: Yani millet yaylasına gidiyor. Yaylasına gidiyor, şeye gidiyor. Şeyden sonra
12: maşallah başkanım vatandaşlar sizleri çok seviyor.
10: Evet. Onun için burada inanın vatandaş da görüyorsun. Evet, çünkü evet. Güzelliği seviyor. Güzelliği kim sevmez ki yani. Biz güzellik yapıyoruz ve bunu da bir minnet olarak saymıyoruz. Minnet olarak biz görevimizi yapıyoruz. Bugüne kadar maalesef işte az önce dedim ya AK Parti belediyeciliği yapılmadı şunlar. Bizimle başladı ve az önce meydanda da gördüm vatandaşların bize coşkusu, sevgisi. Yani biz temiz çalışıyoruz, işi bilen biriyiz. Çimento yutmuş adamız.
12: Evet, evet.
10: Onun için tam bizlik bir meslek.
12: Evet, başkanım tabii siz aslında şehir merkezindeki yatırımları anlattınız. Bir de şehir dışında kalan yatırımlar var. Bir yandan Van yolunun açılması söz konusu. Belki önümüzdeki yıllarda açılacak. Van'da tünel yapılıyor karşılıklı Şırnak'la bağlantılı bir şekilde. Bir yandan da Gabar Dağı'nda bir petrol çalışması var. Günlük 80 bin bir varil petrol üretimi var. Bir yandan da biliyorsunuz ki belki de çok önemli bir projeden bahsedeceğiz. O da Şırnak'la Cizre arasındaki büyük bir yol çalışması yapıldı. Biliyorsunuz çok önemli bir tünel yapıldı. Gerçekten de bu anlamda da Şırnak bölgenin en cazibe merkezi haline geldi. Siz Gabar'da ki çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Şu anda tabii orada yaklaşık binlerce insan çalışıyor, evine ekmek götürüyor ve bunun ekonomik kazancı da var. Siz ne söylemek istersiniz?
10: Evet, önce şeyden başlayayım. Cizre yolu 1996'da ihale edildi. Ama AK Parti iktidarı bitirdi. Bitirdik. İşte 7 yıl oldu, 8 yıl oldu. Şu anda siz de yolda gördünüz.
12: Dün geldik pis gibi.
10: Pis gibi, evet.
12: Hava alanı pisti gibiydi.
10: Şimdi
12: maşallah.
10: Havaalanı van yoluyla ilgili de bu da eski bir proje. 2019'da tekrar gelişimizle beraber dönemin milletvekili valilerimizle şu andaki milletvekilimizle beraber devamlı bu konuyu tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza bunu arz ediyoruz. Ama dediğim gibi Kuzey Çevre yolu bu sene inşallah bitecek. Gabar'daki petrol bizim ülke gururumuz. Evet. Biliyorsunuz Türk ülkemizin dışa bağlı akaryakıt bağımlılığı vardır. Türkiye'de çıkan yakıtın %42'si tek başına Şırnak Gabar'dan çıkıyor. Ve 41 gravite, kalitesi yüksek. İnşallah bunu dua edeceğiz. Günlük 100-200 bin varillere kadar çıkması için dua edeceğiz. Orada çok İnşallah. Yoğun bir çalışma var. Bu konuda da başta Sayın Ulaştırma Enerji Tarım Kaynaklar Bakanımız, TEPO, TİPİK yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışıyorlar. Gabar'a git 500 kilometre yol ağı yapıldı. Orada eskiden dediğim gibi çok güç şartlarda gidiliyordu. Şu anda otoban gibi yollar yapıldı. Ve şu anda dediğim gibi 2800 kişiye yakın bir çalışan personel var.
12: Başkanım şurası neresi?
10: Gidelim buraya. Ömer Kabak evet. Meydanı. Bak.
12: Tamam. Muhammed isterse bir gösterebilirse görselleri.
10: İskali.
12: Evet, şu anda görüyorsunuz. Eski Şırnak yani 10 yıl evet. Öncesindeki bu. Şırnak şu anda görselde. Kameram arkadaşım Muhammed ekranları taşıyor.
10: Evet.
12: Ve şimdi biraz sonra da buranın son halini ekranlara taşıyacağız. Şimdi belediye başkanımız diğer görselleri de alabilir miyiz? Diğer görselleri de alabilir miyiz? Onları da hemen ekranlara taşıyalım. İşte Şırnak'ın genel görüntüsünü.
10: Eski Şırnak.
12: Eski Şırnak. Şimdi Sayın Başkanım siz de işte. Bakın şu anda başkanım bu eski Şırnak değil mi?
10: Evet. Evet.
12: 10 yıl önce
10: böyleydi.
12: Çukur operasyonlarında, çukur olaylarında yani terör örgütü üyelerinin kalmış olduğu çukurlar sonucu ve sonrasında oluşan görüntü. Bakın şu anda burası. Eski Şırnak şu anda burada. Şimdi yeni Şırnak. Bakın. İşte yeni Şırnak.
10: Siyah ve beyaz kadar farklı bir değil mi? Siyah ve beyaz kadar farklı. Bak ne kadar güzel memleketim ya.
12: Maşallah.
10: Değil mi?
12: Evet.
10: Ve biz şimdi bunun üstüne daha da koyacağız. Ve bu 2 yıllık süreçte Allah nasip ederse Şırnak'ta bak bizim orta refüjler hep gül açar.
12: Evet.
10: Şu anda mevsimi biraz sıcaktan dolayı ama 1,5 ay önce buradaki yer baksan bir de şunu da anlatayım. Ben burayı yaptım vatandaşlar geldi dedi ki başkanım dedi bu refüjleri dedi kapatın. Niye dedim? Dedi çocuklar koparacak. Dedim koparmaz. Koparacak dedi. Dedim çiçek çocuklar koparsın, ben yapacağım. Sonunda bir baktım çocuklar çiçeğe sahipleniyor. Bir çocuğun çiçeğe sahiplenmesi, bak nereden nereye geldik. Yani çocuklara da herkese de çok şey, mesela tamam çocuktur yapar ama bozar, biz yine yaparız. Ondan sonra bir defa bozar, ikinci defa sahiplenir.
9: Başkanım, isterseniz Şırnak'ın geleceğini ekranlara taşıyalım.
10: Şurası da bak. Evet, bir okulun park,
9: bir de bahçe var burada.
10: Eski hali şu anda yanımda yok. Şu anda şu yamacı da öğrencilerimiz için çok güzel oturma alanları yapacağız. Arkadaşımız şöyle bakabilirsiniz. Evet. Şurada kamera, şu sarı.
9: Şu alan.
10: Evet. Bunu da bak görüyorsunuz, çocuklarımız için böyle şey yaptık. Burası yamaç bir yerdi. Böyle yeni yaptık. Daha ufak tefek yeşilleşti. Şu anda çim ekemiyoruz. Hava sıcak. İnşallah okullar açıldığında bunu da öğrencilerimize yaptık. Burada dinlenme.
9: Bir yandan da burada tabii eğlenen çocukları da ekranlara taşıyalım. Başkanım, 10 yıl öncesine kadar çocuklar dışarıda tabii bile yok, pek fazla gezemiyordu.
10: Şey. Yok yok, bizim bir millet bahçemiz var, gördünüz mü? Bak, Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesi 96 bin metrekare. Şu anda orada akşamları 3 bin 5 bin insan orada. Bir de Şırnak'ta ilk defa böyle bir şey. Şimdi yoktu böyle bir şey. Şu anda orada Şırnak Belediyesi olarak biz el attık. Bizim zaten. Ve ne yapıyoruz orada? Yöresel lezzetler gastronomi merkezini kuruyoruz.
9: Evet.
10: İnşallah bir dahaki sefer geldiğinizde oranın Şırnak'ın yöresel lezzetlerini hem de vatandaşlarımıza en ucuz fiyatların da size sunacağız.
9: İnşallah yani. Başkanım, çok teşekkür ederiz.
10: Giriş bedava. Bak, sosyal ve kültürelde sorayım. Düğün salonumuz var, bedava. Ondan sonra evlenen çiftlere 60 bin lira para veriyorum. Ondan sonra 10 çocuklu tek eşten ailelere bir çift asgari ücret veriyorum. Yani Şırnak Belediyesi her konuda vatandaşların yanındadır, arkasındadır.
9: Peki başkanım, yayının sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz.
10: Evet, burası da bizim, sağ olun, maden anıtı.
9: Tamam abi.
10: Bu da bizim, burası kömürle meşhur bir de. Ben de çok teşekkür ediyorum.
9: Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Başkanım, kolay gelsin. Evet. Şırnak'tayız. Belediye Başkanı Mehmet Yarkar'la beraber Şırnak'a dolaştık. Son görüntüleri, yatırımları ekranlara taşıdık diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İstanbul asırlardır büyük medeniyetlerin buluştuğu şehir olarak varlığını hala koruyor. Şimdi Yeditepe İstanbul'un hikayesini arkadaşlarımız derledi, toparladı. Özel bir haberimiz gelecek ekrana. Onu birlikte izleyelim. Ardından Beşiktaş'ın biliyorsunuz Midland'le bir maçı vardı. Kısa da bir özete bakalım.

0: Çemberli Taş, Fatih, Edirne Kapı, Süleymaniye, benim bildiğim bu kadar.
1: Çamlıca Tepesi, Topkapı,
2: Fatih, ondan sonra Yavuz Selim. Yani Suriçin'deki Yeditepe'den bahsediyorsa genel olarak mı? Benim bildiğim Suriçin'de eski İstanbul Yeditepe'den oluşur yani.
3: Şehirlerin en güzeli, kıtaları birbiriyle buluşturan, imparatorluklara başkentlik yapan, her taşıyla ayrı bir hikaye anlatan, peygamber övgüsü almış eşsiz bir medeniyet. Yeditepe üzerine inşa edilen kadim ve Müslüman şehir İstanbul. Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler der Necip Fazıl Kısakürek Canım İstanbul şiirinde. İşte Yeditepe'nin üzerine kurulan bir şehirden bahsediyoruz. Peki bu Yeditepe neresi?
4: Çamlıca biliyoruz tepe olarak. Yeditepe bence büyük camilerin olduğu tepeler diye düşünüyorum.
5: Süleymaniye mi?
6: Çamlıca Tepesi aklıma geliyor. En büyük tepe orası. Kulay var orada. Cami var orada. Çok mükemmel, çok güzel.
7: Geçen yarışmada çıkmıştı. Edirne Kapı'nın olduğu yer. Evet, tepe olmasa da orası şaşırtmıştı. Evet. Orası Edirne Kapı'da şeylerden biri, tepelerden biri.
8: Çamlıca Tepesi, Sultanahmet, Fatih.
9: Yani buraya yakın Pierre Loti'yi biliyorum. Belki oraya yakın bir yer olabilir.
2: Bir tepe, Yavuz Selim Tepesi, Fatih Tepesi.
10: Doğru ama buralara kendine has sembollerle yapılar inşa etmiş. Mesela birinci tepeyi Ayasofya yapmış. İkinci tepenin olduğu yere Çemberli Taş yapmış. Yaklaşık 1300 yıl Doğu Roma'nın bu yedi tepeli şehirde kurduğu sembolleri yeni fetheden Osmanlı'da 1453'te beraber Fatih Sultan Mehmet'le beraber kendine has bir dokuyla aslında tezyin ediyor.
1: Ne bileyim yani yedi tepesi olduğunu biliyoruz tabii de çok saçma değil mi? 61 yaşındayım. 60 senemden beri İstanbul'dayım. Bunlardan haberim yok. Ben boşuna yaşamışım.
11: Yani herkes Çamlıca diyor ama Çamlıca değilmiş onu biliyorum.
3: Yeditepeli şehrin ilk tepesi Saraybu.

0: Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gölgesinde yükselen bu tepe bir başka deyimle İstanbul'un kalbi.
1: Ayasofya'yı alıyor, amacına uygun cami kibiri yapıyor Osmanlı ama Ayasofya'nın hemen karşısında bir Sultanahmet Camii yaparak birinci tepenin süsünü Sultanahmet Camii yapıyor.
0: İkinci tepedeyiz. Çemberli Taş Roma'nın tarihi simgelerinden biri. Osmanlı Devleti ise bu tarihi dokuya Nuri Osmaniye Camii ile kendi mührünü vurdu.
1: Çemberli Taş'ın olduğu yerin hemen yanına Nuri Osmaniye, 3. Osman'ın nuru anlamına gelir. Aynı zamanda Osmanlı'nın nuru, Devlet-i Aliye'yi. Ali Osman veya Devleti Ali Osman diye de geçer. Şimdi 3. Osman'ın nuruyla süslüyor, Nuri Osmaniye yapıyor.
0: 3. tepe olan Bayezid Tepesi'ndeyiz. Şimdi de Bayezid Tepesi'nin içerisinde hem Bayezid Meydanı hem de Süleymaniye Camii bulunuyor. Gelenlere ise eşsiz bir manzara sunuyor. Bayezid Tepesi yalnızca tarihi eserleriyle değil, Kapalı Çarşı ile İstanbul Üniversitesi ile ve Bayezid Camii ile yüzyıllardır şehrin en canlı merkezlerinden biri. Ve 4. durağımız Fatih Tepesi. Fatih Sultan Mehmet Han'dan hatıra bu tepe içerisinde hem Fatih Camii'yi hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini bulunduruyor.
1: 4. tepenin olduğu yer ilginçtir. Havariyun Kilisesi diye geçiyor. Romalıların normalde hükümdarlarının gömüldüğü bir tepe ve Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde bu Havariyun Kilisesi'nin kalıntıları kalmış. İşte bu metruk kalıntıların üzerine Fatih kendi Sultan Mehmet Külliyesi'ni yapıyor ve bugün Fatih Sultan Mehmet Külliyesi de 4. tepenin tezini oluyor.
0: Halic'in eşsiz manzarasıyla Yavuz Sultan Selim Tepesi bizleri karşılıyor. Burası adını Yavuz Sultan Selim Han'dan alıyor. İstanbul'un hem tarihi dokusunu hem de hakim konumunu beraberinde bulunduruyor. Halice Hakim Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul'un en yüksek noktalarından birinde baş gösteriyor. Şehrin süliyetine yön veren bu eser Osmanlı'nın klasik dönem mimarisinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. 6. tepenin en dikkat çekici özelliği ise bir sultan tarafından değil, sultan kızının eseriyle süslenmiş olması. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Edirne Kapı'nın en görkemli yapılarından biri olarak İstanbul silüetine ayrı bir zarafet katıyor.
1: 7. tepe ise Cerrah Mehmet Paşa ile süslenmiş. İşte bu 7 tepeden mütevellit artık Osmanlı bu eski şehir dokusunu kendine has külliyelerle değerlendirmiş oluyor.
0: İstanbul'da 7 tepe demek 7 ayrı hikaye demek. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bu eşsiz miras yalnızca taş ve topraktan ibaret değil, medeniyetlerin bıraktığı izlerin de en güçlü tanığı. İstanbul, 7 tepesiyle geçmişi bugüne taşımaya, tarihi her gün yeniden anlatmaya devam ediyor.
1: Burayı zamanı verene adıyor aslında Osmanlı. Hani zamanı verene külliye ile bir armağan gönderiyor. Mevla'ya adıyor. Ve bu külliyelerde bilabeder halka dönük aşevleri oluyor, sebiller oluyor, hanlar oluyor, hamamlar oluyor. Buralarda yalnızca namaz kılınan mekanlar, mescitler değil medreseler oluyor. Ve buralarda hem ruhu besleyen hem bedeni besleyen yerlerde aslında şehrin o en güzel noktalarını devletin kendi kudretinin, gücünün gösterildiği yerlere dönüştürmüş oluyor.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeyle fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan kıymetli madenlerin dijital kıymetli maden olarak işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.

0: Bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
9: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
8: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
9: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
10: Bu reklam

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Artan kene riskine karşı yerli ve doğal çözüm geliştirildi.
1: Bu geliştirilen solüsyonla maksimum bir gün boyunca kenenin insana yaklaşmasını, onunla temas etmesini önleyecek bir boyutta yapılan bir çalışma.
0: Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi'nde doğal bitki özleriyle geliştirilen kene kovucu spreyin etki süresini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: Bilim insanlarımız kene kovucu bir solüsyon geliştiriyorlar. Bu solüsyon açıkçası doğal ürünlerden oluşan, doğal bitkilerden oluşan bir solüsyon. Sağlık açısından herhangi bir risk barındırmıyor.
2: Keneleri vücudumuzdan uzak tutacak solüsyonun çalışmalarında canlı keneler örnek alınıyor. İşte bir cam kavanozun içerisinde canlı hareketli keneler. O solüsyonu sıktığımız anda bu keneler adeta kaçacak delik arıyor.
3: Solüsyonun içeriği nedir hocam?
4: Tamamen bitkisel içerikli bir ürün geliştiriyoruz. Amacımız insan sağlığını korumak. Yani çocuklar dahil bu ürünü kullandığında bir tehlikeli durumla karşılaşmasın, güvenle kullansınlar amacımız. Bu Tokat yöresinde ve çevrede bilimsel otoriteler tarafından özellikle kanıtlanmış bitki özlerini seçiyoruz. Ve onun etken maddeleri hangi bitkilerde var onu araştırdık. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Yani bir gün boyunca doğal ürünü sıkıldığında özellikle bunu yaşam süresini yani bitkinin üzerine hapsolacak ve kalıcılığını artıracak nitelikte teknolojik şeyler üzerine yöneldik.
0: Çocukların da güvenle kullanabilmesi hedeflenen ürün kenelere karşı çözüm sunacak.
2: Kene kovucu solüsyonda sona gelindi. İşte burada hazırlanan solüsyonlar. Kene Öl ismini vermişler buradaki öğretmenler ve öğrenciler. Kimine kene kovucu sprey ismini vermişler. İşte bunların birleşmesiyle birlikte de vücudumuzdan keneleri uzak tutacak, hatta ve hatta öldürecek o spreyler üretilecek.
4: İnşallah başarılı olduğumuzda sabahleyin işine giden ya da tarlasına giden, işte çocuklarıyla pikniğe giden vatandaşlarımız bunu üzerine sıktığı zaman akşama kadar rahat ve huzurlu bir şekilde kenesiz bir gün geçireceklerini düşündüklerini farz ediyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Bundan sonra kene diye bir korkumuz olmaz. Bu ürünü kullanan kişiler rahatlıkla dışarıya çıkabilir. Hedefimiz bu.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Irak'ta geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede payının büyük olduğu vurgulandı. İmzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güven açısından öneminin altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı başkente makine ve kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Bakanlık Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyaretine değindi.
6: Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eş güdüm ve işbirliğinin artırılması konularında mutabık kalındığını hatırlattı.
6: Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
0: İsrail ve Orta Doğu'daki gelişmelerde toplantıda masadaydı.

0: İsrail'in Lübnan ve Filistin'e saldırılarına yer verildi.
1: Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.
0: Bakanlık Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
1: İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrara zedelen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2026 Yüksek Askeri Şura toplantısına da değindi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

0: Saat 12, Ajans Bugün devam ediyor. Aydın Çin'de orman yangını sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçi'den alacağız.
1: Evet Can Okanar, Çin'deki yangın zirvede şu anda devam ediyor. Alt bölgelerde yanan yerler yandı. Onlar şu anda alevleri orada bu alanda görmüyoruz. Fakat görmüş olduğunuz Halil Karan size gösterdiği noktada, seyircilerimize gösterdiğimiz noktada zirvenin en üst kısmındaki yanan yerleri görebiliyoruz. Şu anda sabah saatlerinde bu kadar fazla duman yoktu ama rüzgar da çok azdı. Ama yine rüzgar etkisini yitirdiği için de birçok noktada izin verdi. Yangın bölgesine duman çöktü. Duman çökmesinden dolayı da görüş tabii ki sıfıra indi. O noktalarda hava araçları bile çalışamadı. Ve şu anda hava araçlarının çalıştığı noktalar dumanın en üst zirvesinde olduğu yerlerde. Bakın şu anda bir helikopter tekrardan alanda, 3 helikopter var. Tekrardan o alana gidiyor ve yangının tüttüğü noktalarda, biraz önce alevler de vardı ve o noktada alevlerle mücadele devam ediyor. Dünden bu yana gece boyunca da devam etti yangın Çin'de. Evet, dediğimiz gibi alan çok geniş bir alan. Sabahın ilk ışıklarında da bilanço ortaya çıktı. Çok geniş bir alanda birçok noktada alevlerin ormanı teslim aldığını görüyoruz. Bu arada Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bir açıklaması oldu. Antalya, Konluca, Muğla, Seydikemer ve Balıkesir, Gömeş'te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 milyon bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğu açıklandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Kurum, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir'de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır dedi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Murat Kurum. Evet, dediğimiz gibi şu anda bir helikopterlerin bu alana boşalttığı, bambilerinden boşalttığı 5 tonluk sularla oradaki zirvedeki işte alevler, bakın alevler bir anda yükselebiliyor. İşte o noktada, oksijenin olduğu noktada yükselebiliyor. O noktaya çalışıyor helikopterler ama tabii ki duman etkiliyor. Dumanın etkilenmesinden dolayı da o görüş alanında sıfıra indiği yerde çalışma sağlıklı olmuyor Can Okanar. Şu anda helikopterler 5 tonluk sularını boşaltıyorlar. İşte sadece 1,5 örnek verirsek futbol sahasındaki bir alana 50 ton su boşalması gerekiyor. İşte alanda baktığımızda çok geniş bir alan. Burası tonlarca suyu yutabilecek bir alandayız. Şu anda bu noktada duman izin verirse şeritler açılacak. Karadan da çalışmalar devam edecek ama duman çöktüğü için de şeritler açılamıyor. Bunu da özetleyelim bu noktada. Birçok ev hasar gördü. Hasar gören evlerden vatandaşlar tahliye edildi ve o noktada yaklaşık 20 evin tahliye edildiğini aldığımız bilgiler arasında. Evet, şu anda 9 helikopter, uçakları henüz görmedik çünkü dumandan dolayı. 42 arazöz bölgede 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personel vardı ve bu sayıda gittikçe Çin'de artıyor. Evet, şu anda görmüş olduğunuz alanlar tam zirvenin olduğu noktada. O alanlara helikopterden, hava araçlarından başka ulaşım olmuyor. Bakın bir helikopter artık üst sınırdan, en üst sınırdan geldiğini görüyoruz. O noktaya da o Bambi'sindeki suyu boşaltmaya çalışıyor. O nokta, işte şu andaki Halil'in göstereceği nokta, ulaşılması oldukça zor bir nokta. Oraya sadece helikopterler ve hava araçları ulaşabiliyor. Bakalım ileriki dakikalarda uçaklarla nasıl bir önlem alınacak. Çünkü gitgide yavaş yavaş da rüzgar başlamıştı da sabah saatlerinden bu yana rüzgar kesilmişti. Şu anda araçları görüyorsunuz. Araçlar birer birer gidip aşağıdan su alıp arazözler yukarıdaki yakın olan yerlere çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Sadece arazözlerin bir noktaya kadar gidebiliyor. Fakat bir noktadan sonra ulaşılmayacak bir noktada bu yer, şeritler açılması lazım ama dumandan dolayı da söylediğim gibi şerit açılamıyor. Helikopterlerin de mesafesini şu anda sizlere aktarıyoruz. Oldukça yüksek bir mesafeden uçuş yapıyorlar. Bambilerindeki suyu oldukça hedefe düzgün bir noktaya atmak için. Bu yakınlarda tabii ki yangın göletleri var. Yangın göletlerinden aldıkları suları da bu noktaya boşaltıyorlar. Önemli olan nokta şu anda bu zirveye ulaşmak. Bu zirveye ulaştıktan sonra zaten oradaki yangını söndürdükten sonra çok büyük bir tehlike kalmadığını görüyoruz. Etrafta duman kalktıktan sonra sadece yanan yerler dün gece günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Rüzgar çok fazlaydı. Yaklaşık 70-80 kilometre bir hızla esen bir rüzgar vardı. Sarp bir arazi baktığımızda oldukça sarp bir arazi. İşte bir helikopter tekrardan sol taraftan geliş yapıyor. Şu anda arazi yanmış ya, yanan yerleri de size aktarıyoruz. İşte bu sarp arazide oraya helikopterlerin ulaşması dumanla bir dumanın da etkisi olduğundan oldukça zorlaşıyor. Bölgede orman ekipleri hem de itfaiye personeli zaman zaman yön değiştiren rüzgarı mücadelesini aralıksız sürdürüyorlar. Çünkü rüzgar bir anda yön değiştirebiliyor. Vatandaşları buradan şu iki gün çok önemli, nem çok düşük, vatandaşlarımızı uyaralım, nem çok düşük olduğu için de rüzgar fazla. Orman içerisinde en ufacık bir alev rüzgarın etkisiyle işte çok büyük bir bedellere görüyorsunuz, bedelle ödeniyor. Görmüş olduğunuz alanda bakın tekrardan alevlerin yükseldiğini görebiliyoruz bu noktada. Solda o dumanların arasında alevler var. İşte orada sabah saatlerinde çok az bir duman vardı ama tekrardan o noktada tahmin ediyoruz ki rüzgarın yükselmesiyle oksijenle birleştiğinde görmüş olduğunuz bu alanda helikopterin attığı yerde büyük bir mücadele var şu anda zirvede. Evet. Evet. Attığı nokta tam bir isabet. O noktadan yükseliyordu sabahtan bu yana. Alevler Çin'de. Dün öğlen saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra tam 24 saat olacak ve mücadele tüm hızıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesi tüm hızıyla canla başla mücadele devam ediyor. Ekiplerin Aydın Çin'deki ekiplerin zamana karşı yarışı dediğimiz gibi tüm hızıyla devam ediyor. Havanın kararmasıyla da burası dün gece tamamen karadan mücadele vardı. Gece karadan mücadele, büyük bir bölümü karadan mücadele sürdü. Temennimiz yangının bir an önce kontrol altına alınması ve bu görmüş olduğunuz bu alanın tamamen söndürülmesi. Toparlamak istersek şu anda Aydın Çin'de dediğimiz gibi yangın zirvede devam ediyor. Sarp bir arazi, ulaşılması çok zor bir yer ve o noktaya da yolların açılması gerekiyor. Duman çöktü, o dumanın açılması gerekiyor çünkü yollar gözükmüyor. Yolların bir an önce gözüküp açılması ve oradan hem de karadan bir çalışma yapılması gerekiyor. Yangında en büyük mücadele tabii ki havadan da mücadele etkili ama karadan mücadele yangını söndürebiliyor. O yüzden de bir an önce dileğimiz bu dumanın dağılması ve rüzgarın tekrardan 70-80 kilometreye kadar çıkmaması. Can Okanar.
0: Orta Doğu'daki bazı Amerikan askerlerinin cep telefonlarının toplanması gündemde. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, askerlerin cep telefonlarıyla çekilen görüntülerin

0: İran'ın Amerikan üslerini hedef almasına yardımcı olabileceği uyarısında bulundu.
1: Orta Doğu'da görev yapan ABD askerleri farkında olmadan İran'a yardım ediyor olabilir. Dikkat çeken uyarı ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldi. Orta Doğu'da görev yapan Amerikan askerlerini operasyon güvenliği konusunda uyaran CENTCOM komutanı, askerlere gönderdiği mektupta cep telefonuyla çektikleri görüntülerin ve sosyal medyada paylaşılan videoların tehlikelerini anlattı. Görüntülerin İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının etkisini gerçek zamanlı değerlendirmesine yardımcı olduğunu belirtti. Bu kapsamda bölgede görev yapan bazı askerlerin cep telefonlarına önümüzdeki günlerde el konulmasının değerlendirildiği de aktarıldı. Cooper'ın mektubunda 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssüne düzenlenen İran saldırısı sırasında kaydedilen bir videoya da yer verildi. Kameralı akıllı gözlükte çekilen görüntülerde ABD askerlerinin sığınaklara koştuğu anlar yer alıyordu. Cooper bu tür görüntülerin İran için ücretsiz hasar tespiti işlevi gördüğünü söyledi.
0: Soykırımcı Benjamin Netanyahu ile Amerikalı senatör John Fetterman'ın görüşmesi alışılmadık görüntülere sahne oldu. İsrail yanlısı Fetterman, Netanyahu ile yaptığı buluşmaya şort ve kapüşonlu hırka ile katıldı.
2: Şort ve kapüşonlu hırka giyip Netanyahu ile görüştüm. ABD'li senatör John Federman'ın soykırımcı Benjamin Netanyahu ile görüşmesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Federman'ın şort ve kapüşonlu hırkayla görüşmeye gelmesi dikkat çekti. Federman, Netanyahu konuşurken telefonundan başını kaldırmadı. İkili arasındaki görüşmede senatörün bu tavrı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Skandal karşılaşma, Trump-Netanyahu görüşmesinde yaşananlarla karşılaştırıldı. Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinde bacak bacak üstüne atması manşetlere taşınmıştı. Federman'ın Netanyahu görüşmesine şort giyerek gitmesi de İsrail'e diplomatik bir cevap olarak yorumlandı.
0: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Irak'taki petrol sahalarına ortak olması iki ülke arasındaki enerji işbirliğine yeni bir boyut kazandırdı. Gelişmeler İsrail medyasının da dikkatinden kaçmadı.
3: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
1: Türkiye'nin attığı dev adımlar İsrail basınının gündeminden düşmüyor. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi Irak ve Türkiye arasındaki işbirliklerini kaleme aldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Irak'taki petrol sahalarını geliştirmek üzere kurulan konsorsiyuma %15 ortak oldu. Söz konusu ortaklık Türkiye ile Irak arasında enerji ilişkilerinin yeniden şekillendiği bir dönemde hayata geçirildi. Maariv gazetesi Ankara ve Bağdat hattındaki bu devasa adımı 3. nehir benzetmesiyle manşetlerine taşıdı. Haberde Fırat ve Dicle nehirlerinin ardından iki ülkenin dev bir ekonomi nehri inşa ettiği vurgulandı. Türkiye'nin günlük 1 milyon varile kadar petrol alabileceğine dikkat çekildi. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden doğrudan Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu projesi de uluslararası basının odak noktası. İsrail medyasından AIS bu projenin bölgesel ticaret haritasını kökten değiştireceğini ve Ankara'nın dışa bağımlılığını en aza indireceğini yazdı. Dev ortaklık sayesinde Türkiye enerji merkezi hedefine bir adım daha yaklaşırken bölgede yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye'nin küresel enerji satrancındaki bu hamlesi önümüzdeki dönemde de uluslararası basının en çok konuşacağı başlıklar arasında yer alacak.
0: İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım dünyada tepkiye neden olmaya devam ediyor. Londra'nın bir ilçesi olan Hackney, işgalci İsrail'in Hayfa Belediyesi ile kardeş şehir uygulamasına son verme kararı aldı. Ayrıntıları haber muhabiri Alparslan Düven'den alır.

0: Can Okanar, Yeşiller Partisi, İşçi Partisi'nden belediye yönetimini devralmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki savaşı olarak nitelendirdiği bu saldırılara sert şekilde karşı çıktığını açıkladı. Doğu Londra'daki Hackney Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü Hayfa ile kardeş şehir ilişkisini sona erdirmeyi öngören önergeyi de oylamaya hazırlanıyor. Hackney ile Tel Aviv'in kuzeyinde Akdeniz kıyısında bulunan İsrail'in 3. büyük kenti olan Hayfa, 26 Temmuz 1968'de vatandaşlar arasında dostane ilişkileri ve karşılıklı ziyaretleri teşvik etme amacıyla kardeş şehir anlaşması imzalamıştı. Belediyeye göre bu anlaşma COVID-19 salgınından bu yana fiilen askıda bulunuyor ve çatışmalar devam ettiği sürece Hayfa ile herhangi bir kardeş şehir faaliyeti yürütülmeyecek. Mayıs ayındaki yerel seçimlerde Yeşiller Partisi'nin İşçi Partisi'nden belediye yönetimini devralmasının ardından Hayfa ile kardeş şehir ilişkisinin tamamen sona erdirilmesinin önemli gündem maddelerinden biri haline geldiği de ifade ediliyor. Filistin yanlısı tutumu ile bilinen Yeşiller Partisi, İsrail'in Gazze Savaşı'na karşı olduğunu uzun süredir dile getiriyor. Bu nedenle belediye meclisinin salı akşamı Hayfa ile yapılan anlaşmayı feshedeceği ve Hackney'in tüm kardeş şehir programlarını gözden geçirerek önergeyi oylaması planlanıyor diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: İspanya ile İtalya arasında Ceuta üzerinden başlayan Schengen krizi büyüyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin düzensiz göç sebebiyle Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması çağrısına Madrid'den sert tepki geldi. Avrupa Birliği ise İspanya'ya destek vererek sınır yönetimi konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı.
2: Avrupa'da göç krizi diplomatik gerilime dönüştü. İtalya, düzensiz göçmenlerin Ceuta bölgesine giriş çabalarının ardından Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması çağrısında bulundu. Madrid yönetiminden yanıt gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Álvarez, bu mesaj Avrupa dayanışması beklediğimiz bir dost ve ortak ülkenin dışişleri bakanına yakışmıyor ifadesini kullandı. Yaşanan diplomatik gerginlik üzerine İtalya'nın Madrid Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak tepki sözlü olarak iletildi. Avrupa Birliği İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner, Avrupa Birliği'nin İspanya'ya olan desteğini arttırmaya hazır olduğunu söyledi. Brunner, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunmasının öncelik olduğunu ve Frontex aracılığıyla gerekli tüm yardımların sağlanacağını dile getirdi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın ayrıntıları haberimizde.
3: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçük hakkında soruşturma başlatıldı. Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan gazeteci Küçük, sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Küçük birkaç gün önce yaptığı paylaşımda 10 yıldır görev yaptığı haber kanalı ve gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.
1: MasterChef şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın ilaçlarına yetişmeye çalışırken hayatını kaybettiği belirlendi.
4: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. Türkiye onu Kızıl Sakal lakabıyla tanıyordu. MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu.
5: Aile fertleri Eren Kaşıkçı'dan haber alınamamasının üzerine jandarma ekiplerine başvurduğu ve ekipler Kilyos'taki işte bu eve geldi. Arama çalışmaları sırasında üst kattaki yatak odasında Eren Kaşıkçı cansız halde bulundu.
4: 37 yaşındaki ünlü şefin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
5: Yatak odasında cansız halde bulunan Eren Kaşıkçı için yürek burkan bir detay vardı ki kendisi yan tarafında bulunan komodine elini uzatmıştı ve orada ilaçlarına yetişmeye kavuşmaya çalışıyordu. İşte tam da bu anda vefat ettiği ortaya çıktı.
4: Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
5: Evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporla kesinlikle kazanacak.
4: Eren Kaşıkçı için yeni doğan cemevinde cenaze töreni düzenlendi.
6: Ay nereye koptu yavrum, bir yerim nereye koptu. Ay ya yavrum, ay ya ya ya ya.
4: MasterChef'in jüri üyeleri yarışma arkadaşları Kaşıkçı'ya veda için tören alanındaydı. Acun Ilıcalı da son yolculuğunda Eren'i yalnız bırakmayan isimlerdendi. Türkiye'nin kızıl sakalı memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.
1: İstanbul'da kayıp olarak aranan fotoğrafçı Ferhat Açık'ın öldürüldüğü belirlendi. Katil ise düğün fotoğrafını çektiği mahalleden komşusuydu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
7: Hunharca, yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
4: Dış çekim bahanesiyle genç fotoğrafçıyı ölüme götürdüler. Henüz 21 yaşındaydı Ferhat Açık. Düğün fotoğraflarını çektiği damat ve arkadaşlarının kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Cinayetin adresi Arnavutköy'deki ormanlık alandı. Borçları bulunan damat, genç yaşta otomobili olduğu için zengin olduğu düşüncesiyle fotoğrafçının parasını almak için plan yaptı. Temmuz'da Esenyurt'ta Ferhat Açık'ın karşısına çıkan şüpheliler dış çekim yapacağız diyerek iş teklifinde bulundu. Daha sonra da aracımız yok, bizi sen götür bahanesiyle fotoğrafçının otomobiline bindi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle Arnavutköy'deki ormanlık alana giden gençten fotoğraflarını çekmesini istedi. O andan sonra kan donduran saldırı başladı. Ferhat Açık dakikalarca darp edildi. Cep telefonu zorla alındı. Banka hesapları kontrol edildi. Hesaplarında para bulamayan zanlılar, genç fotoğrafçıyı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra bedenini açtıkları çukura gömdü.
7: Hunharca, yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
4: Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre şüpheliler, cinayetten sonra Ferhat Açık'ın kimliğini kullanarak otomobilini noterde satmaya çalıştı. Ancak kimlik kontrolünde şüphelenilmesi üzerine planları bozuldu.
7: Araç satışı yapmaya çalışıyor. Noter buna diyor ki bu sen değilsin. Elinde patlayınca abisini arıyor. Diyor ki gel işte kardeşin arabayı bana teslim etti. Size vermemi söyledi.
4: Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri delilleri tek tek topladı. Üç şüpheli Van'da İran sınırına kaçmaya hazırlandıkları sırada yakalandı. Cinayet itirafı da çok geçmeden geldi.
7: Katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
4: Şüphelilerin ifadeleri sonrası gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Öldü dediler, hastanede yoğun bakımda çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakımda yatan 72 yaşındaki hasta ile ilgili kızına başsağlığı mesajı gönderildi. Ancak sonra kadının hayatta olduğu, hastaların karıştırıldığı anlaşıldı. Yaşadıkları bu büyük travmanın ardından aile hastane hakkında şikayetçi oldu.
8: Az pazar günü kahvaltı esnasında ablamla beraber otururken bana bir mesaj geldi. Mesajda yazan şu: başın sağ olsun, çok uğraştınız. İşte mekan cennet olsun, nurlar içinde yatsın.
9: Cep telefonuna gelen başın sağ olsun mesajıyla dünyası başına yıkıldı. Songül Karaman yoğun bakımda yatan annesini kaybettiğini düşündü ama sonrasında hastaların karıştırıldığı, ölen kişinin bir başkası olduğu ortaya çıktı.
8: Böyle bir mesaj geldiğinde zaten telefon benim elimden düştü ve biz şok geçirdik. Nasıl yani? Hastaları karıştırıyor.
9: Size annenizin öldüğünü söylüyor.
8: Evet.
9: Oysa
8: annem şu an hala yoğun bakımda.
9: Songül Karaman kahvaltı esnasında cep telefonuna gelen bir başsağlığı mesajıyla annesinin öldüğünü öğrendi. Büyük bir şok yaşadı. Hemen annesinin doktorunu aradı. Annesinin doktoru da yine şaşkındı. Çünkü en son hastasını gördüğünde durumu iyiydi. Çok geçmeden de 72 yaşındaki kadının hayatta olduğu ortaya çıktı. 72 yaşındaki Şükran Karaman kanser ameliyatı sonrasında İstanbul Zincirlikuyu'daki özel hastanede yoğun bakıma alındı. Aslında tedavisi devam ediyordu.
8: Hastaları karıştırmışlar aynı saatte, yani başka biri ölmüş, ölen hasta erkek ama annemin eks olduğunu iletmişler. Bu boyutta bir olay. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum zaten.
9: Öldü dedikleri Şükran Karaman hayattaydı. Onu karıştırdıkları kişi ise bir erkekti. Üstelik bir gün önce vefat etmişti. İşte aile yaşadığı bu kabusun ardından özel hastaneyi şikayet etti.
8: Biz üçüncü kişiden öğrendik ve doğal olarak biz bununla ilgili de zaten yasal süreçlere başvurmayı düşünüyoruz.
9: Yanlış mesajla annelerinin ölüm haberini alan aile ihmalin ardından özel hastane hakkında şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı da bu olayla ilgili inceleme başlattı.
8: Biz bunu duyduğumuzda bir özür bekledik açıkçası. Hastane bir geri dönüş yapsın istedik ama bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar.
1: Milli Savaş Uçağı Kaan'dan yeni görüntü paylaşıldı. Görüntüleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii paylaştı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın yeni prototipi taksi testlerine başladı. Kaan'ın yeni prototipi Londra'daki Farnborough Havacılık Fuarı'nda da gündemdeydi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Hedefimiz yıl sonunda iki Kaan'ın da yan yana uçması," dedi.

Frontur neden durakladı en son şeyde? Alo.

0: Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan, TUSAŞ tarafından geliştirilen yüksek manevra kabiliyeti, çift motor ve düşük görünürlük özelliklerine sahip ve yeni bir test geçirdi. Bu testte taksi testi, yani pistin üzerinde seyretme testi. Bu son derece önemli. Çünkü yerle temasını sağlayan birimlerin güvenilirliği, iyi çalışması, bütün bunlar test ediliyor taksi testinde. Görüntüleri de paylaşıldı Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından. Tabii Kaan'a ilgi sadece Türkiye'de değil. Yeni prototip Londra'daki Farnborough Havacılık Fuarı'nda da gündemdeydi. Haber muhabiri Damla Kuşkapan'da Ankara'da bu konuyla ilgili ayrıntıları bizlerle paylaşacak.
1: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu aslında geçtiğimiz günlerde bir takım açıklamalarda bulunmuştu ve bu yıl sonunda da aslında Kaan'ı hem yerde hem de gökte göreceğimizi söylemişti. Test faaliyetlerinin çeşitli şekillerde devam edeceğini belirtmişti. Bizler daha önceden de Kaan'ın uçuş görüntülerini görmüştük ama bugün de yerli ve milli savaş uçağımızın yeni bir görüntüsünü daha görmüş olduk. Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerine devam ediyor şu anda. Bu anda gördüğümüz görüntülerde de aslında Kaan 1 taksi ve test faaliyeti gerçekleşmiş oldu. Kaan 1'in yer testleri de devam ediyor. Biliyorsunuz Kaan'ın 3 tane prototipi var ve onların çeşitli alanlarda hem de yerde hem de gökte test faaliyetleri devam ediyor. Kaan'ın aslında ilk 40 Kaan biliyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve onun da F-110 motorlarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiş olacak. Teslimatlarsa 2028-2029 döneminde başlayacak. Kaan'ın seri üretime başlaması 2028'de başlaması, 2033 yılında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanıyor. İlk 40 Kaan ABD'den tedarik edilecek olan F-110 motorlarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Diğer uçaklarsa T-Y üretimi olan TF-35000 ile envantere alınmış olacak. Biliyorsunuz tabii 3 prototip var ve bu anda bugün de biz P-0'ın test faaliyetini görmüş olduk. Demiroğlu'nun açıklamaları var demiştik. Ondan da bahsedelim. Önceki açıklamalarında P1 ve P2 prototiplerinin bu yıl içinde uçmasının planlandığını söylemişti. Ayrıca Endonezya'nın da programa katılımının diğer ülkelerin ilgisini arttırdığını söylemişti. Ve önümüzdeki 1-2 yıl içinde Kaan'ın 3 ile 5 farklı ülkeye ortak yürütülen programa dönüşebileceğini söylemişti. Aslında Kaan evet Endonezya'ya Kaan ihracat edilecek ama farklı ülkelerden de bizler de talepler geldiğini biliyoruz diyerek söz sizlere bırakalım.
0: İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarının ardından yeni bir uyarı yayınladı. İstanbul'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşen Karaca ve konuğundan alacağız.
2: İyi günler ve yayınlar diyorum Can Okaner. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul'da rüzgar için bir uyarı verildi ve içinde bulunduğumuz dakikalarda şu anda sahildeyiz. Şu anda Çengelköy bandındayız ve rüzgarın bir yandan da başladığını sizlere söylemek istiyorum. Peki haftanın son gününde bugün İstanbul'da hava durumu biraz kısmen de olsa rahat olsa da çok fazla sıcaklık hissedilmiyor. Fakat hafta sonunda İstanbulluları nasıl bir hava durumu bekliyor? Çok değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adi Tek'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
2: Efendim öncelikle bir duyuru yayınlandı. Bugün dahil olmak üzere hafta sonunda fırtına beklentisi yer yer olabilir deniyor. Fakat rüzgar oldukça kuvvetli olacak. Detayları sizden dinleyelim.
3: Öncelikle şu anda bulunduğumuz noktadan başlayalım. Bulunduğumuz nokta rüzgarı Boğaz Koridoru'nda aslında Poyraz'dan esen bir rüzgar var İstanbul'u etkileyen. Biz aslında Poyraz'a kapalı bir alandayız. Poyraz'a kapalı alanda olmamıza rağmen rüzgarı burada hissediyoruz ki şu andaki hızı yaklaşık saatte 20 ile 30 kilometre arasında değişiyor bulunduğumuz noktada. Tabii biraz daha açığa çıkınca deniz üzerinde ve kuzeydoğuya açık yönlerde olan rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar çıkıyor. Özellikle rüzgarı daha çok Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın İstanbul'un güney kıyıları kuzeyli o rüzgarı almaya devam ediyor. Bugünden itibaren bu kuvvetli rüzgar başladı. Avrupa üzerinde bulunan bir yüksek basınç var. Onun taşıdığı bir hava ve bu tabii ki rüzgar da aynı zamanda sıcaklıkları da düşüyor. O bunaltıcılığı birazcık ortadan kaldırıyor ki şu saatlerde İstanbul'da hava sıcaklığı 26 ile 29 dereceler arasında. Bu çok bunaltıcı bir hava yok. Yarın ve pazar günde bu rüzgar devam edecek yine aynı şiddette. Sadece gece saatlerinde belki 5-10 kilometrelik bir düşüşler var. Yani o 60 kilometrenin üzerine çıktığı zaman biz zaten fırtına diye adlandırıyoruz. Fırtına şiddetini daha çok öğlen ve öğlenden sonraki saatlerde görüyoruz. Hafta sonu itibariyle de özellikle kuzey kıyılarında bu rüzgar şiddeti çok daha fazla hissedilecek ki yarın yine Marmara'da deniz üzerinde ulaşımda da sıkıntılar yaşanabilir bu kuvvetli rüzgardan dolayı. Pazar gününe kadar devam ediyor. Yakın planda da yağış yok. İstanbul'da hafta sonu ile birlikte sıcaklık açısından rahatlayacaklar ama rüzgar açısından biraz daha sıkıntılı. Yani en azından kuzeyde denizi tercih edecekler açısından oralarda belki hafta sonu yasak gelme ihtimali bulunuyor. Ama önümüzdeki haftaya pazartesinden itibaren bu rüzgar etkisini kaybediyor ve İstanbul'la birlikte ülke genelinde özellikle batı bölgelerde bir yeni sıcak hava dalgası kendini göstermeye başlayacak ve pazartesinden itibaren sıcaklık değerlerinin kademeli olarak yükseldiğini göreceğiz ki pazartesinden sonra İstanbul'da sıcaklık değerleri 30 derecelerin üzerinde yüksek sıcaklıklar. Salı 32, çarşamba 33, perşembe 35-36'ya kadar çıkıyor. Perşembe en pik değeri çıkıyor ama İstanbul'da perşembe günü 36 ölçülen yerlerin dışında bazı noktalarda 40 derece

0: İstanbullular görebilir. Önümüzdeki hafta bu sıcak hava dalgasına hazırlıklı olmak gerekiyor ki beraberinde özellikle güneyde devam eden orman yangınları var ki bu rüzgar da orayı etkiliyor. O rüzgar yavaş yavaş etkisini önümüzdeki hafta kaybedecek ama sıcak hava dalgası yurdun batı kesimlerini oldukça etkileyecek ve çok kuvvetli bir sıcak hava dalgası. Bu sıcak hava dalgası bu senenin en yüksek sıcak hava dalgası olma ihtimali bulunuyor. Bu Haziran ayında geçtiğimiz haftalarda bir sıcak hava dalgası vardı ama 2-3 gün sürmüştü. Bu biraz daha uzun soluklu olacak gözüküyor. Bizleri bir sıcak hava bekliyor. Şunu da söyleyelim. Ağustos ayı Temmuz ayına nazaran biraz daha sıcak geçecek. Hani Ağustos'ta güney bölgeler hariç yani Akdeniz, Ege hariç diğer yerlerde mevsim normalleri ve altında değer yer yer zaman zaman yağışların olduğu bir Temmuz bitiriyoruz artık. Son günlerine geldik. Ağustos ayında ise sıcaklıkların biraz daha ortalamalar ve üzerine çıktığı değerleri göreceğiz. Birkaç tane sıcak hava dalgası Ağustos'ta görme ihtimalimiz de bulunuyor.
1: Evet. Aslında geçtiğimiz günlerde İstanbul için bu hafta yağmur bahur sıcakları demiştik. Hafta sonu geçtikten sonra en yüksek ölçülecek sıcaklık da İstanbul içerisinde o zaman 40 dereceleri görebilecek miyiz hafta içinde, diğer hafta içinde diyorum.
0: Önümüzdeki hafta içerisinde Perşembe günü bazı noktalarda 40 dereceye bu sıcaklık değerleri çıkabilir. Rüzgar sirkülasyonunun fazla olmadığı, İstanbul'un sahilden uzak iç kesimleri neler? İşte Sancaktepe, Sultanbeyli, karşı tarafta Arnavutköy, Çakalca, Büyükçekmece. Yani denizden uzak olan kesimlerde rüzgarın da çok kuvvetli ya zayıf olduğu yerlerde bu sıcaklık değerlerine ulaşılabilir. Önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcak konusunda dikkat. Tatil planları yapanlar yaylalara önümüzdeki hafta kendilerini atabilirler. Planları oraya göre yapalım.
1: Evet, buradan da mesajımızı vermiş olalım. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli yayın konumuz meteoroloji uzmanı Adil Tek de belirtti. Aslında bu hafta sonu bir fırtına bekleniyordu. Fırtına sadece yağışla değil aynı zamanda rüzgar olacak ve İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde deniz kesimlerinde etkisini gösterecek. Fakat diğer haftasında ise yüksek kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceye kadar görülebileceği düşünülüyor diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Ticaret Bakanlığı tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyalarına karşı önemli bir adım attı. 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığı zorunlu hale gelecek.
3: İnternetteki sahte indirim oyunu son buluyor. Artık fiyat şeffaflığı zorunlu olacak.
1: Tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyaları konusunda Ticaret Bakanlığı oldukça önemli bir adım atıyor. Bu adım ise gelişmeler ve uygulama 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlükte olacak.
3: Tüketici Konfederasyonu Hukuk Kurulu Başkanı Mücahit Saraçlı yeni düzenlemenin detaylarını anlattı.
4: Daha öncesinde yapılmakta olan işlemler şu şekildeydi. İndirime girmeden öncesinde fiyatlar yukarıya doğru çekiliyordu. Baya baya sanki çok daha yukarıda bir fiyatla satılıyormuşçasına. Sonrasında indirim gününde birdenbire bu fiyatlar indiriliyordu. Burada da tüketicilerin maalesef aldatılması. Tabii ki burada tenzih etmemiz gerekiyor. Bütün işletmeler için bu geçerli değil ama bu konuda haksız uygulamaları yapan bir takım şirketlerinde artık kontrol altına alınarak bu uygulamalarına son verilmesi istendi.
3: Düzenlemede bozulabilir ürünler için istisnai bir kural var.
4: Bozulabilen gıda ürünlerinde de süreyi 10 gün değil de son uygulamaya girmeden bir gün önceki fiyat baz alınaraktan yapılacak.
3: Mücahit Saraçlı tüketicileri uyarılarda bulunup haklarını anlattı.
4: Bu tür tespit ettikleri olayları Ticaret Bakanlığı'nın portalından girerek haksız uygulamalar, haksız rekabet kuruluna bildirimlerde bulunduklarında Ticaret Bakanlığı bu tür uygulamaları yapan şirketler ya da kuruluşlar hakkında çok ciddi yaptırımları var. O bakımdan da bilinçli tüketici olmanın da gereğini yerine getirmemiz gerekiyor.
2: İstanbul Bakırköy'de bir işportacı çıkan tartışma sonrası kovaladığı adamı ensesinden bıçakladı. Dehşet anları kameraya yansıdı. Kaçan işportacı kısa sürede yakalandı.
3: Bıçak çekmiş. Önce yere yatırdı, ardından kaçan adamı kovalayıp ensesinden bıçakladı. İşportacı ile bir kişi arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırma girişimine rağmen işportacı yanında bulunan bıçağı çıkardı, tartıştığı kişiyi kovaladı. Kısa süre sonra yakaladığı adamı ensesinden bıçakladı.

0: Yaralanan adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan iş portacının yağma ve kasten yaralama gibi birçok suçtan kayda olduğu tespit edildi.
1: İstanbul'da binlerce bina kentsel dönüşüme girdi. Ancak dönüşüme giren yapıların çoğu olan eski işletmeler riskli yapı olarak tahliye edilme kararı çıksa bile uzun süre taşınmıyor. Kadıköy'de bunun bir örneği var. Yıkım kararı verilen 5 katlı bir bina. Üstüne de yaklaşmayın afişi asılmış ama dükkanlar hala açık.
2: Riskliydi. Bu yüzden de yıkım kararı verildi. Pankart yaklaşmayın diyor ama uyarıya kulak veren yok. Tentelerin altında kepenk açmaya, müşterileri de riske atmaya devam edenler var.
3: Tehlike bazen çığlık atmaz, sessizce hissettirir kendini ama bu binanın kaderi çoktan yazılmış. Öyle ki 40 yıllık mazisi adeta bağırıyor. Altındaysa hayat akışı hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Binaya yaklaşmayın deniyor. Ancak altında kahveler içiliyor, alışverişler yapılıyor.
1: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale sürüyor. Son durum. A Haber muhabiri Vedat Sezer'de.
4: Can o kadar, evet, yangın 3. gününde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da ifadesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gömeç'te başlayıp önce Kumkedi kırsalından iddialara göre bir kaynak makinesinin kıvılcımıyla başlayıp oldukça geniş bir alana sıçrayan yangın 3. gününde artık kontrol altına alındı. Ancak halen daha bölgede yoğun bir duman da olduğunu görebiliyoruz. Bir taraftan havadan gün ışımasıyla birlikte başlayan çalışmalar yoğun bir şekilde bölgede devam ediyor. Şu anda 9 helikopter ve 5 uçağın sabahtan bu yana soğutma çalışmaları, bir taraftan söndürme çalışmaları yaptığını görebiliyoruz. Tabii ki yangın önce 2'ye, sonra 3'e ve maalesef sonra 4'e bölünmüştü. Kum gidiğinde kırsaldan başlayınca ilk olarak Hacıveliler ve Tıplılar mahallelerini tehdit etti. Hatta o mahallelere ulaştı ve Balıkesir Valiliği hızlı bir şekilde o mahalleleri tahliye etti. Ardından ise bir tarafı Çamoba'ya, bir tarafı Akçapınar üzerinden bu kez de Bağyüzü ve Okçular istikametine geldi. O alevler adeta 2'ye, 3'e bölündü ve rüzgar zaman zaman yön değiştirmesiyle birlikte farklı rotalara gidince çok geniş bir alanda yangın etkisini sürdürdü. Tabii ki bölgede çok sayıda tarım işletmesi ve üzüm bağları vardı, tarım arazileri vardı, zeytinlikler vardı. Bunların birçoğu da zarar gördü. Bazı mahallelerin mezarlıkları da zarar gördü. Dün gece ise alevlerin yöneldiği yer Okçular 6 ile Bağyüzü mahallesiydi ki alevler o mahallelerin dibine kadar gelmişti. İşte gece hava araçları olmayınca bu kez de karadan yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde sabaha kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava filosu bu kez devreye girince o yoğun olan bölgelerdeki alevler söndürüldü ve artık soğutma çalışmaları için süreçte başlamış oldu. Şu anda kameraman arkadaşım gösterdiği alan büyük bir vadi. Bir tarafta Bağyüzü Mahallesi, bir tarafta da yine Okçular Mahallesi. Sol tarafa bakacak olursak da işte helikopterin de şu anda bulunduğu alana bakacak olursak orası da İzmir sınırı, yani Bergama. Toparlayacak olursak Balıkesir'de başladı, İzmir'e sıçradı, çok geniş bir alanda etkili oldu ve çok şükür ki herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Tabii ki yangının zararları var, onlarla ilgili de şu an için soğutma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor diyelim. Sözü merkeze, sürüye size bırakalım.
1: Şimdi sizleri tam 129 yıldır akide şekeri geleneğini yaşatmaya çalışan

Bir dükkana götüreceğiz. İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan dükkanda 30'a yakın çeşit satılıyor ve şimdi ekranlarınıza akide şekerinin hem çeşitleri hem de Osmanlı'dan günümüze uzanan hikayesi gelecek.

0: Şu anda İstanbul Fatih'e bağlı Balat semtindeyiz. Balat'ın her sokağında ayrı bir tarih var. Şimdi işte sizleri o tarihi noktalardan birine, tarihi merkez şekercisine götüreceğiz. 1879 yılında kurulan şekerci dükkanı özellikle akide şekeri geleneğini yaşatmaya halen devam ediyor. Şimdi içeriye girelim ve bu dükkanın hikayesini sahibi Savaş Bey'den dinleyelim. Savaş Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. Ne güzel bir dükkan burası.
1: Teşekkür ederim. O sizin güzel görmenizden kaynaklı. Güzel bakan güzel görür.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 1879 yılında burası kurulmuş.
1: Doğru.
0: Sizler de bize söylediniz.
1: Doğru.
0: Ama hikayenin sonrasını dinlemek isteriz.
1: Evet.
0: Sonrasında neler olmuş efendim?
1: Fatih, Balat, İstanbul zaten. Gerçek İstanbul, asıl İstanbul dediğiniz yerdir. Birçok millete ve devlete ev sahipliği yapmış. 1879'da Seferat Yahudilerinin sürgününden sonra buralarda yerleşmişler. Şu an içerisinde bulunduğum sokağın adı Leblebiler Sokağı. O zamanki adı Osmanlı Çıfıt Çarşısı olmuş. Gelen Yahudiler buralarda ticaret yapmışlar. Bu dükkanda işte bir pasta, tatlı, şeker gibi bir konsorsiyumun oluştuğu bir çeşitlilikle açılmış. Bir Yahudi aile kuruyor. Akabinde bir Fatma Hanım. Ondan sonrasında son 70 yılında resimlerini gördüğümüz rahmetli Salih Güçlü amca ve oğlu Mustafa Güçlü ağabeyim 70 yıl onlar devam ettiriyor baba oğul. Şu anda da yaklaşık 10 yıldır işletmeyi ortağım Mahmut Saklı ile biz devam ettiriyoruz.
2: Savaş Çorut dükkanı ortağıyla birlikte devralınca akide şekerinin de hikayesini araştırmaya başlamış ve tarihte ilginç akide şekeri hikayeleriyle karşılaşmış.
3: Osmanlı akidesi. Organik pancar şekerinde.
1: Nedir akide? Akit yapma, anlaşma şekeri. Yani güven şekeri, padişah değişikliklerinde Yeniçeri Ocağı'nın Topkapı Sarayı'nda Yeniçeri Ağası'nın refakatinde döktüğü bir şeker, anlaşma şekeri. 400 gram olarak verilmesi gerekiyor. Yani yeni padişaha bağlılıklarını ve güvenlerini anlatmak adına bu 400 gram. Bu 400 gram verilmezse ordunun, bugünkü ifadeyle ordunun padişaha güvensizliği söz konusu. 4. Murat tahta çıktığında annesi Kösem Sultan. Diyorlar ki halk arasında ve orduda, ya artık diyorlar padişah 14 yaşında, buna annesi çok karışır, bu devleti yönetemez. Dedikodular var, ayyuka çıkıyor. O yüzden de şekeri eksik getiriyorlar. Bakın şurada bir çizgi göreceksiniz.
0: Şu
1: çizgi.
0: Ortadaki
1: evet,
0: değil
1: evet.
0: mi?
1: Şimdi şeker düz geliyor, bir kalem istiyor. Kalemi getiriyorlar.
0: Tamam.
1: Alıyor kalemin, çiziyor çizgiyi. Diyor ki annem de siz de haddinizi bilin. Ben Osmanlı Sultanıyım. Çizginizi aşmayacaksınız.
2: Dükkanda 30'a yakın farklı çeşitte akide şekeri satılıyor. O çeşitlerin arasında farklı isimlere sahip olanlar da var.
3: Deri limon, Türk kahvesi, çilek limon, vişne.
1: Şu an tezgahımızda 26 çeşit var. Bu kış aylarında 32'ye kadar çıkıyoruz. Bakın bunun adı da Gül Baba.
0: Gelelim efendim oraya.
1: Tabii tabii bak.
0: Gül Baba.
1: Gül Baba.
0: Nedir Gül Baba'nın özelliği?
1: Gül Baba'nın özelliği şu. Bizim ecdadımız diyoruz ya, o medeniyetin, kültürün, inancın devamı olmalı. Macaristan Budapeşte'de de kabri şerifi bulunan bir Türk büyüğünün adına yaptık biz bunu. Yani çocuklarımız bizim kim olduğumuzu şekerden anlasın, yediğinden, içtiğinden, gezdiğinden anlamalı. Letafet de Osmanlı'daki hanımefendilerimize atfen yaptığımız, Osmanlı hanımları çünkü bir nesil yetiştirirler yani.
0: İçinde ne var peki?
1: Çilek kaplı limon.
0: Hanımlara buradan bir gönderme ama, var zannediyorum
1: ama özelliği
0: Savaş
1: çilek,
0: Bey.
1: Özelliği çilek ama tatlılık.
0: Çilek tadı tabii, daha baskın diyorsunuz.
1: Tabii,
0: peki
1: tabii,
0: bu
1: tabii.
0: Duruma o zaman sevinelim.
1: Evet,
0: üstümüze
1: evet.
0: Alınmayalım.
1: Birinci tat çilek. Mesela bunu yaptık yaz için. Yazın şeker yenir mi dediler bize. Biz yenir dedik. Mesela kavun naneyi yaptık biz burada. Dedik ki yazın da şeker yenir.
2: O çeşitlerin arasında en çok ilgi çekense kaynana şekeri.
0: Tatlı bu, mıdır acı mıdır?
1: Tatlı. Kaynanalar tatlı. Acı olabilir mi Aslı Hanım ya?
0: Olabilir
1: olmaz.
0: Mi? Olamaz.
1: Olmaz.
0: Kesinlikle.
1: Olmaz.

0: Neden olmaz? Aslında ismi şöyle, kayyum. Ne demekti kayyum? Atanan.
1: Bu arada efendim gerçekten tadı çok güzelmiş, evet. Tatlıymış.
2: Geldi değil mi?
0: Kayyum ana, kayyum baba, kayın baba, kayın ana. Kaynana. Tabii, spiritüel konular oluyor. Zehirler mi abi? Öldürür mü kesin falan diyorlar ya.
1: Bu diyorsunuz ki bu şekeri yiyen
0: öldürür ölmez, mü? Kesin öldürür, güldürür. Ölmez, öldürmez, güldürür.
3: Peki akide şekeri nasıl yapılıyor?
0: Akide şekerin içinde doğal pancar şekeri birinci öncelik zaten. Glikozsuz yapmanız gerekiyor. Bakır kazanlarda 180 derece kaynatılır. Hı hı. 180 dereceye geldiği vakit kazan alınır iki arkadaşın yardımıyla. Bir mermere serilerek böyle kıvama getirilir. Atılır, çekilir, atılır, çekilir, yoğunlaştırılır. Yani boş şeker değil, doludur akide. Zaten bir akideyi aldığınızda 3-4 bardak çay içersiniz.
1: Bir katkı maddesi var mı?
0: Yok.
1: Doğal mı?
0: Doğal, organik.
1: Hiç katkı maddesi
0: yok. Evet, yediğiniz şeker, çikolata, genzinizi yakıyorsa, çok büyük bir markada olsa... Glikoz.
1: Akide şekerini sever misiniz?
2: Biz küçükken başka seçenek yoktu ki, yani şu tezgaha boyumuz yetişmiyordu. Sonra aldığımız şekerler bizim için var ya, yani büyük enerji kaynağıydı. Çok mutlu ederdi bizi. Bilmiyorum şimdiki alan çocuklar ya da insanlar o kadar mutlu olabiliyorlar mı?
1: Akide şekerlerini anlattık ama bir de siz tatlı yapıyorsunuz zannediyorum. Evet. Küçük bir tatlı aslında. Evet. Ama nedir bu tatlının ismi?
0: Bu dedim ya Aslı Hanım, Balat çok kadim tarihi olan bir bölge. Yani Hristiyan tebaanın da yaşadığı, Rumların da yaşadığı bölge. Bu bir Rum tatlısı.
1: İsmi ne?
0: Adı Gasato.
1: Gasato.
0: Balat'ın yerel halkı bunu Gasatura olarak bilir. Külahta içi çikolatalı, soğuk yeniyor. Süt ve yumurta yok. Çok ilginçtir. Bir tatlıda süt ve yumurtayı kullanmadan yapamazsınız.
1: Aynen.
0: Yaklaşık 200 yıllık, 2 asırlık bir tatlı bu. Bir hanımefendi geldi 60'lı yaşlarda. Bunu gördüğünde aslanım ağladı. Mama mı yapardı bunu bize dedi. Aa dedi, hemen istiyorum dedi. Gelirler, düzenli olarak gelirler. Bu bölgede biliniyor.
3: Savaş Çorut'un tek isteği ise bu unutulmaya yüz tutmuş geleneği çocuk ve gençlerde buluşturmak.
0: Bize ait bir lezzet. Sadece lezzet değil, bir kültür. Kültür olmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Ben mesela geçtiğimiz yıl yaklaşık İstanbul'da 10-15 bin öğrenciyle buluşturuldum. Biz ne kadar çocuğumuz akideyle veya gencimiz buluşursak o kadar keyifleniyoruz.
1: Siz kaç yıl daha yapmayı planlıyorsunuz bu işi?
0: Allah ömür verdiği sürece.
1: Ne güzel.
0: Ya Allah, ben şöyle bakıyorum.
1: Çocuklar var mı bilmiyorum ama emanet
0: var,
1: etmeyi düşünüyor
0: var,
1: musunuz?
0: Var, var. Evet. Yani o da bellidir Aslı Hanım, dedim ya. Yani siz istediğiniz kadar hesap, tabii mutlak kaderde ne varsa biz dua ederiz.
1: Evet.
0: Verir. Lütfunla hoş, kahrınla hoş deriz. Aynen. Bitti.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Yapılan açıklamada E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgilerse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinin ödeme hizmetleri bölümünde güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonlarıyla

0: Bankası. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: asker denetlendi, Girit asker gönderme kararı alındı. 150 bin yedek asker oluşturulacak, Türkiye sınırına yerleştirilecek. Türkiye korkusu Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan askeri modernizasyon için çabalarını sürdürüyor. Ordu dümeni İsrail'e kırdı. Aşil kalkanı olarak adlandırılan hava savunma ağını kurdu. Bu kapsamda saha çalışmaları başladı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Ege ve Girit'teki askeri birliklerde denetim turuna çıktı. Denetimin ana gündemi Yunanistan'ın Agenda 2030 modernizasyon programıydı. Orduya bilgilendirme yapıldı. Programın detayları ise Atina'nın Türkiye endişesini bir kez daha ortaya koydu.
1: Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın bakanların almış olduğu karar gereği Meriç ilinden Girit'e kadar olan bölgede elektronik harp ve drone karşıtı bir sistem konuşlandırılacak. Bu da Türkiye'den gelecek olan saldırılara karşı, Türkiye'nin İHA'larına karşı Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Yunan ordusu önlem alıyor.
0: Proje kapsamında Türkiye'ye yakın ön hat adalarına anti-drone sistemleri konuşlandırılması planlanıyor. Aynı bölgelerde elektronik harp kabiliyetleri ve gelişmiş gözetleme sistemleri kurulacak. Askeri üslerin güvenliği ve erken uyarı altyapısı modernize edilecek.
1: Ayrıca Dendias yeni bir ordu oluşturma peşinde. 150 bin Yunan vatandaşının yedek askerlerinden oluşacak olan bir orduyu oluşturacak. Dolayısıyla da hem adaları gezdi, 6 adayı gezdi. Güney Ege, Orta Ege ve Kuzey Ege'de olmak üzere bu adaları gezerek buradaki birliklerin nasıl oluşturulacağını denetledi.
0: Dendias, 3 yeni özel operasyon yedek birliğinin kurulmasına ilişkin kararları da imzaladı. Yeni birliklerden ikisi tamamen yedek askerlerden oluşacak. Yedek birlikler Atina, Orta Makedonya ve Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde konuşlandırılacak. Yunanistan Savunma Bakanlığı, savaşa hazır 150 bin kişilik yedek kuvvet oluşturmayı hedefliyor.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: Şükran cezilen.
1: Yanlış olmasın.
2: Vazir-i nakil.
1: Beş anlaşma değil miydi? Evet. Hakan. Hamse.
3: Bu arada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim.
4: O anlar çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uradoğlu ise Irak'la imza krizi iddialarına ilişkin konuştu.
3: Orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu.
4: Kalkınma yoluyla sadece uluslararası ticareti değil, bölge ekonomisini de hareketlendireceğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, projenin stratejik önemine dikkat çekti.
3: Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Biz AK Parti hükümetleri döneminde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına.
4: Doğa sisteminde mobil dönem başladı. Artık depozito iadesi bakkal ve marketlerden de yapılabiliyor.
5: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde vatandaşımızın daha rahat erişebilmesi, kolaylıkla erişebilmesi adına...
6: A Haber Radyo canlı yayın.
7: ...ve ahbap soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri de alacağız. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD-İran savaşı ilk kez Mısır'a taşındı. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Rusya-Ukrayna savaşında da bir ilk yaşandı. Moskova balistik füzeyle ABD merkezli bir drone fabrikasını vurdu. Akşin Kişi'ye Moskova'dan canlı yayında. İspanya sınırında sığınmacı alarmı yaşanıyor. Fas'tan İspanya'ya yaşanan göç dalgası İtalya'yı kızdırdı. Dündar Keşaplı Roma'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Son durum A Haber muhabiri Vedat Sezer'de.
8: Can Akınar, evet, Gömeç'te başlayıp önce Ayvalık sınırına, oradan da Bergama sınırına, yani İzmir sınırına ulaşan yangınla ilgili kontrol alma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem havadan hem de karadan yapılan çalışmalarda oldukça yoğun bir çalışma söz konusu. Şu anda bizim bulunduğumuz yer alevlerin dün gece itibariyle en son ulaştığı nokta, yani Balyüzü Mahallesi. Balyüzü Mahallesi'nin çok yakınına kadar gelmişti alevler ve o mahalleyi tehdit etmişti. Şimdi ise o alevlerin bulunduğu alanda alevler söndürülmüş olsa da bazı noktada tüten yerler var. O noktalarda havadan helikopterler su bırakırken bölgeye de çok sayıda aracöz gönderiliyor. Tabii ki yangın Gömeç'te başladı. Gömeç Kumgedi kırsalında bir kaynak makinesinden sıçrayan bir alevle başladığı belirtildi. Tabii ki yangın saatteki hızı 70-80 kilometre esen fırtınayla birlikte oldukça hızlı bir şekilde ormanlık alana sıçradı. Daha sonra ise yerleşim alanlarını tehdit etti. Kobaşlar üzerinden önce Kocaveli Köyü ile birlikte Tıplılar Köyü'nü tehdit etti ve o mahalleler tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Daha sonra ise yangın rüzgarın da etkisiyle 2'ye, 3'e, hatta 4'e bölündü. Önce Ayvalık ilçesine sınırlarına ulaştı. Orada Çamoba Mahallesi'ni tehdit etti. Daha sonra ise bir kolu da Bergama'ya, yani İzmir sınırını aştı. O bölgede de Demircide köyüyle birlikte bir taraftan da Akçapınar'ın ardından Okçular ve şu anda bizim bulunduğumuz Bağyüzü Mahallesi'ni tehdit etti. İşte şu anda bölgede 9 adet helikopter havadan soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yine karadan da çok sayıda araç var. Peki ne kadar bir mücadele yapıldı? 3 gün boyunca

0: bölgede olağanüstü bir seferberlik ilan edildi. Tabii ki bazı noktalarda yaban hayatıyla birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlar yoğun bir şekilde mücadele kurtarıldılar. Ve özellikle yerleşim alanlarında vatandaşlara bir zarar gelmemesi için büyük bir mücadele verildi. Tabii geride bıraktığımız gece bu alanda yoğun alevlenmeler vardı. Ve o yoğun alevlenmeler Bağyüzü Mahallesi'ni tehdit etmişti. Gece boyunca havadan belki müdahale yapılamadı ama taradan alevlerin köyde evlere ulaşması da önlendi. Baktığımızda Balıkesir'de Körfez'deki havaalanında Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 helikopter, 6 uçak, 70'ten fazla arazöz, en az 150-200 tanker, yine gönüllü ekiplerin de katılımıyla köylülerden 150 civarında da su tankerli traktörler bölgede yoğun bir mücadele verdiler. Şu anda ise artık Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın geride bıraktığımız saat diliminde yaptığı açıklamada yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Ancak halen daha bölgede yer yer dumanların tüttüğü yerler var ve dolayısıyla bölgede kuzeyde bekliyor orman ekipleriyle birlikte birçok itfaiye ve özel araçlar buradalar. Aynı zamanda havadan da helikopterler soğutma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Biz de buradaki gelişmeleri an be an takip ediyor olacağız Can Okular.
1: Aydın Çin'de de orman yangını sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe'den alacağız.
2: Teşekkürler Can Okular. Evet, Aydın Çin'de büyük bir mücadele var havada şu anda. Karadan da mücadele var ama havadaki mücadele çok fazla. Çünkü havadan söndürülmeye çalışılıyor. Sert bir arazi. Tam zirve noktasında alevlerin tekrardan yükseldiği gördük ve alevlerin yükseldiği noktada rüzgar fazla şu anda. Görmüş olduğunuz noktada birkaç yere bölünmüş durumda yangın. Aydın Çin'de dün öğle saatlerinde çıktı. Gece de devam etti ve yaklaşık bir saat sonra 24 saat tamamlanmış olacak ve yangını görmüş olduğunuz gibi helikopterler şu anda yangın söndürme havuzlarından aldıkları, yakın bölgedeki yangın söndürme havuzlarından aldıkları suları en son noktaya kadar bırakmaya çalışıyorlar. Havada bakın, görmüş şu anda benim gördüğüm 4 helikopter var ve bu 4 helikopterde en yakın noktalara atmaya çalışıyorlar. İşte yangının çıktığı noktaya çok yakın bir yerde rüzgarın, alevlerin etkisiyle, rüzgarın da etkisiyle birkaç orman alanı yandığını bu alanda görüyoruz. Ondan sonra yanmayan yerleri de görüyoruz ama gün ışığında çıktı, günün ağarmasıyla birlikte çok fazla bir alanın yandığını gördük. Evet, Ege bölgesi dediğimiz bu yine yangınla, orman yangınlarıyla büyük bir mücadele ediyor ve bu kez de dediğim gibi Aydın'dan geldi, Çin'den geldi dün haber ve dünden bu yana burada büyük bir mücadele var. Bugün şu anda yaklaşık havada 9 helikopter görev yaptı. Aldığımız bilgiler arasında bu helikopterler deyim yerindeyse arı gibi çalışıyorlar ve sabahın ilk ışıklarından itibaren zirveye doğru, görmüş olduğunuz bu alana zirveye doğru aldıkları bambilerini sularla o bölgeye boşaltmaya çalışıyorlar. İşte bambilerindeki sular 5 ton. Yani 1,5 hektarlık bir alana boşaltmaları, yani futbol 1,5 futbol sahasını attıkları yer 50 hektar ediyor ve hesaplarsak yani bu sadece bu alana 50 tondan su fazla atılmaya başlandı ve ama rüzgarın şu anda sabah saatlerinden bu yana izin vermesiyle çalışmalar iyiye gidiyordu ama öğle saatlerinde rüzgar şiddetini arttıracak ve biraz da bu bizim olduğumuz bölgede de arttırmaya devam etti. Evet, 42 arazöz, karadan da çalışmalara açılan yerler var. Duman altı olmuştu burası, duman basmıştı yangın bölgesini. Dumanın basmasından dolayı da çalışmalar tabii ki sıfır, görüş açısı sıfıra inince çok fazla karadan çalışma yapılamadı. Ama biraz rüzgarın başlaması ve rüzgarla birlikte dumanın dağılmasıyla arazözler, su tankerleri, dozerler ve personel, 315 personel burada görev yapıyor. Daha da fazlası şu anda bölgeden gelen ekipler. Hemen sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta bir alevin yükseldiğini görüyoruz. Bakın rüzgarın ve oksijenin bir anda olduğu noktada alevler bir anda yükselebiliyor.

0: duman çok fazla, atılma görüş mesafesi sıfır inebiliyor helikopterlerde. Bu yüzden çalışmalarda sağlıklı bir çalışma olmuyor o bölgede. En yakın noktaya helikopterler atmaya çalışıyorlar ve başarılı bir şekilde de alttaki yangını, şu an gösterdiğimiz alt bölgedeki yangını söndürmeyi başardılar. Evet, sarp bir arazi karşımızda. O bölgeye arazözler de yol açılmadıkları şu anda gidemiyor. Ve helikopterler havadan, uçaklar bu noktada, şu anda uçak görmedik ama uçakların da bu noktada, bu kadar duman altında olduğu noktada görüş mesafesi sıfır olduğu için uçaklar şu anda henüz görev yapmıyor benim gördüğüm noktada. Ve sadece helikopterleri görüyorum, karadan da ulaşılmaya çalışılıyor o bölgeye. Yangının başladığı bölge, yakın bölge burasıydı. İşte en tehlikeli yerde şu anda Halil Karahan'ın gösterdiği bölge. Helikopterlerin de atması gereken bölgede, çünkü şu anda sayarsak 1, 2, 3, 4 bölgede, karşımızdaki açıda 4 bölgede dumanların tüttüğünü, alevlerin alt bölgede olduğunu görüyoruz. Toparlamak istersek, Aydın Çile'deki yangın 24. saatine girildi. Gece boyunca devam etti. Rüzgar gece sabaha karşı izin verdi. Bir nebze şu anda da izin veriyor, fakat daha yüz tepelerde, zirvede de rüzgarın olduğunu tahmin ediyoruz. İlerleyen dakikalarda bakacağız nasıl bir önlem alındı ve tahmin ediyoruz ki helikopterlerin de artmasıyla ve uçakların da artmasıyla yangın sonlanacağını dileğimiz budur. Gelişmeler olacak, biz de aktarmaya devam edeceğiz. Can Okanar.
1: Mardin'de otluk alanda çıkan yangından acı haber geldi. Manevra yapan su tankerinin altında kalan itfaiye eri Ömer Kaplan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
2: Göğe yükselen alevler sadece otları değil, yürekleri de yaktı. Otluk yangınının adresi Mardin'in Nusaybin ilçesi. İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlere müdahale için hazırlıklar başladı. 45 yaşındaki itfaiye eri Ömer Kaplan su tankerine hortum bağlıyordu. O sırada sürücüsü manevra yaptı. Kaplan tonlarca su dolu tankerin altında kaldı. Mesai arkadaşları hemen yardıma koştu. Tankerin altından güçlükle çıkarıldı. Ağır yaralıydı. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı, görev şehidi oldu. Kaplan'ın acı haberi ailesini ve alevlerle omuz omuza mücadele ettiği arkadaşlarını yasa boğdu.
1: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişi adliyede. Diğer yandan gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasına ilişkin de gelişmeler var. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan tüm bu gelişmeleri aktaracak.
3: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon çarşamba günü yapılmıştı. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yarın sabah, daha doğrusu bu sabah itibariyle İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk işlemleri yapıldığını söyleyelim. Öte yandan biraz sonra da yine savcı huzurundaki ifade işlemleri başlayacak. Bir diğer taraftan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında da Cem Küçük hakkında gözaltı kararı vardı ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındığı söylendi. Ve şu açıklama yapıldı, sonrasındaysa bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir takım beyanlarından dolayı gözaltı kararı verilmiştir denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bir diğer soruşturma ise Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması. Bu soruşturma kapsamında dün toplamda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti son dalga operasyonda. Onlarda Deniz Şimşek, Hüseyin Başaran, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Necdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yıldız ve bunun yanında da yine ünlüler de ifade vermeye İstanbul Adalet Sarayı'na gelmeye devam ediyorlar. Biraz önce de zannediyorum ki yine farklı bir ünlü de buraya tanık olarak ifade vermeye geldi. Bu saatlerde biz Farah Abdullah'ı bekliyorduk. Zannediyorum ki o da bulunduğumuz dakika itibariyle artık İstanbul Adalet

0: Sarayı'na geldi ve birazdan savcı huzurunda ifadesini verecek. Bugün diğer isimler de gelmişti. Diğer gelen isimlerse Kerem Bürsin ve Eda Ece. Yaklaşık her iki isim de 45 dakikalık bir ifade verdiler. O ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça da bizler bu ifadeleri aktaracağız. Dün tutuklananlara gelecek olursak da iki isim var, önemli isim. Bunlardan biri Hüseyin Başaran, bir diğeri ise Emin Arat. Bunlar ilk önce, bu iki isim ilk önce müşteki sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şikayet dilekçesi vermişlerdi. Fakat soruşturmanın bu safhasında her ikisim de şüpheli sıfatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim. Her üç soruşturmadan da detaylar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: İslam ve başörtüsü düşmanlığının sembol ismi CHP'nin ağır toplarından eski genel sekreter Önder Sav, 70 yıldır üyesi olduğu partisinden ailesiyle birlikte istifa etti. Yeni partili milletvekilleriyle mecliste basın toplantısı düzenleyen Sav, "Büyük bir acı içinde istifa ediyorum," dedi.
2: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
3: 70 yıldır siyaset yaptığı CHP'ye bu sözlerle veda etti. CHP yönetimine hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalara imza attı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür.
3: CHP eski genel sekreteri Önder Sap, yeni parti milletvekilleriyle birlikte geçti kameraların karşısına. Özgür Özel'e destek verdi.
2: Özetle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik laik hukuk devleti ilkelerinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele iddialı bir şekilde telaffuz edilen hak, hukuk, adalet söylemleri de unutulur olmuştur.
3: Atatürk'ün sözleri üzerinden mesajlar veren Sav, belediyelerdeki yolsuzlukları ise görmezden geldi.
2: Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk atamız? 1931 yılında yapılan 3. kurultayda açık açık partide herhangi bir yanlışlık, herhangi bir usulsüzlük gördüğünüz zaman eleştirilerinizi yapacaksınız, karşı koyacaksınız.
1: Gülistan Doku cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklandı. Böylece toplamda tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Gelişmeler A Haber muhabiri Yüksel Akalan'da.
4: Evet Can Akonar, Gülistan Doku soruşturması giderek derinleşiyor ve soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklanan kişi sayısı 25'e ulaştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde bir operasyon gerçekleştirilmiş ve 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin Gülistan Doku soruşturması sürecinde delillere müdahale ettiği şüphesi doğması üzerine gözaltına alındığını belirtelim. 3 grup halinde Erzurum Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin sırasıyla savcılık ifadesi ve mahkemeleri gerçekleşiyor. İlk grupta 8 kişi Erzurum Adliyesi'ne getirilmişti ve bu 8 kişiden 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir kişi ise yine savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı. Dün akşam saatlerinde 6 şüpheli daha Erzurum Adliyesi'ne getirildi ve bu sabah itibariyle 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. An itibariyle 5 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade verme işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Toplamda 4. dalga operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı ve 9'unun tutuklanmasıyla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında toplam tutuklu sayısının da 25'e ulaştığını belirtelim. Tabi bir taraftan dosyanın kritik ismi Umut Altaş'ın Türkiye iade süreci beklenirken diğer taraftan da yine Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmalarında Tunceli'de devam ettiğini belirtelim. Soruşturma derinleşirken gözaltındaki isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda da yeni gözaltılarında yaşanabileceği ihtimalinin olduğunu belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Liderler görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

0: İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösteren Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor dedi. Konuk Cumhurbaşkanı Ağın, Lübnan'a desteğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti.
2: İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösterdi. Bölgenin yeniden inşasına tam destek verdi.
1: Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Ağam'ı külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
2: Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış hedefinden fazla faydayı Lübnan'ın göreceğine dikkat çekti.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
2: Lübnan Cumhurbaşkanı Ağam'sa Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
3: Amma selamu fi muhitina vel alam.
4: Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Son olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum.
0: Geçtiğimiz gün Irak Başbakanı ve beraberindeki heyet Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmişti. O kabulde Irak Ulaştırma Bakanı ve Recep Selman Muhammed'in kalkınma yolu mutabakat zamtına imza atmamaya direndiği iddia edilmişti. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu o gün yaşananlar için teknik bir hata tespit edildiği için imzanın geciktiğini açıkladı.
5: Şükran cezilen.
6: Yanlış olmasın.
5: Vazir-i nakil.
6: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
7: Bu arada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim.
2: O anlar çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Irak'la imza krizi iddialarına ilişkin konuştu.
7: Orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu.
2: Kalkınma yoluyla sadece uluslararası ticareti değil, bölge ekonomisini de hareketlendireceğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, projenin stratejik önemine dikkat çekti.
7: Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Biz AK Parti hükümetleri döneminde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına.
0: Orta Doğu'da beklenen en somut barış adımı geldi. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı karara göre Hamas silah bırakacak, İsrail ordusu Gazze'den çıkacak.

0: Başkan Trump kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti ve işte tarihi anlaşmanın ayrıntıları.
1: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası istikrar gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyette Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl yönetecek? Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
0: Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Savaş ilk kez Mısır'a taşındı. Hürmüz ve Babülmendep'te ise gemi trafiği neredeyse tamamen durdu. Peki savaşın seyri ne yönde ilerliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak.
2: Evet Can Okanar, senin de belirttiğin üzere savaşın her gün yeni ve farklı cephelere uzandığını söyleyebiliriz. Mısır'a ilk kez savaşın başlamasından bu tarafa, yani 28 Şubat tarihinden ilk kez Mısır'daki bir limana, Dimyat limanına yönelik saldırı söz konusu oldu. Oradaki iki işte gaz gemisi hedef alındı. Mısır'dan gelen açıklamaya göre bu saldırının kamikaze insansız hava araçları tarafından yapıldığı belirtildi ve bu gemilerden birinin de Amerika Birleşik Devletleri mülkiyetinde olduğu gelen bilgiler arasında. Mısır yönetimi bu konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir ülkeyi ve grubu suçlamadı. Husiler limana saldırı yapmadıklarını belirtiyor. İran'dan ise gelen açıklamada İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı üstü kapalı bir şekilde bu olayla ilgili İsrail'i işaret etti ve bunun bir sahte bayrak operasyonu olabileceğini ifade etti ve Mısır için dost ülke ifadesini kullandı. Tabii bu bölgede gece de yine çatışmalar devam etti. İran Kuveyt'i vurdu. İran ordusundan gelen açıklamaya göre insansız hava araçlarıyla Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir üssüne yönelik saldırılar olduğu belirtildi. Yine gece saatlerinde Irak'ın kuzeyine Erbil bölgesinde buradaki Kürt gruplarına yönelik de yine saldırılar söz konusu oldu. Suudi Arabistan cephesine gelince, ki son zamanlarda o cephede de ciddi anlamda hareketlilik söz konusu. Suudi Arabistan 13 ülkenin katılımıyla birlikte toplamda 14 ülkeyle bu bölgedeki güvenliğin sağlanması ve seyir sefer güvenliğinin işte elde edilmesiyle ilgili bir çok uluslu deniz koalisyonu kurma çabası içerisinde ve gelen bilgilere göre söz konusu koalisyonu İslam dünyasının başat ülkeleri, özellikle Türkiye'nin, Mısır'ın ve Pakistan'ın da destek vereceğine ilişkin Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar söz konusu. Suudi Arabistan demişken şunu da belirtelim ki geçtiğimiz gün Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta hedef alınan ve 5 İran devrim muhafızının öldüğü işte olayla ilgili yeni gelişme oldu. İran'dan gelen açıklamaya göre hayatını kaybeden 5 İranlı askerin bugün sabah itibariyle Mehran sınır kapısından Irak'tan İran'a getirildi ki söz konusu bu olayda 20 Haçlı Şebi mensubu da hayatını kaybetmişti diyor ve sözü başkent Tahran'dan Veli As Meydanı'nın Canu Kona size bırakıyorum.
0: Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. Moskova balistik füzeyle ABD merkezli bir drone fabrikasını vurdu. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Akşin Kişiyev'de.
3: Teşekkürler Canan Kanar. Evet, Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında da karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği son balistik füze saldırısında bir ABD şirketine ait drone fabrikasının isabet aldığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre vurulan tesis Rusya'nın sinyal bozucu sistemlerine karşı dayanıklı hassas yönlendirme sistemlerine sahip uzun menzilli saldırı dronları üretiyordu. Rusya Savunma Bakanlığı vurulan tesisin ABD'ye ait olduğunu net bir şekilde açıklamasa da bakanlık kaynakları tesiste Ukraynalı ve Amerikalı uzmanların birlikte çalıştığı ve söz konusu drone modellerinin üretildiği bilgisini doğruladı. Balistik füze saldırısına uğradığı iddia edilen Terminal Autonomy şirketi ve Ukrayna Savunma Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmazken kaynaklar olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ediyor. Böylece bu olay savaşın başından bu yana Ukrayna topraklarında doğrudan bir Amerikan şirketinin hedef alındığı ilk saldırı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bu saldırının ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini kendi ülkesinde üretmesine izin verebileceği yönündeki açıklamasının ardından gerçekleşmiş olması da Moskova'nın Washington'a doğrudan bir mesajı olarak yorumlanıyor. Şöyle ki daha önce Rus yetkililer defalarca Ukrayna'daki tüm askeri ve altyapı tesislerinin Rusya ordusunun meşru hedefi haline geleceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Rusya'nın yine de Ukrayna kentlerindeki sivil tesisleri ve konut binalarını hedef aldığını duyurdu. Zelenski, Krivoy Rog yakınlarına düzenlenen son füze saldırısında Rusya'nın uzun bir aradan sonra ilk kez Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandığını öne sürdü. Bunun şimdilik bir ön değerlendirme olduğunu ve uzun incelemelerin sürdüğünü, önümüzdeki günlerde daha incelemeden süreceğini belirten Zelenski, Ukrayna'nın en çok hava savunma füzelerine ve Rusya üzerindeki baskının artırılmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın son saldırılarında toplam 10 sivilin öldüğünü, 40 kişinin ise yaralandığını açıklarken Rusya'nın 70'ten fazla balistik füze ve 200'den fazla insansız hava aracı kullandığı ve son saldırılardan en fazla Ukrayna'nın Lviv şehrinin etkilendiğini de diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Canan Kanar.
0: İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fas'tan yüzlerce düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya giriş yapmasının ardından İspanya'nın Schengen bölgesinden askıya alınması çağrısında bulundu. Ayrıntılar, gelişmeler A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'da.
4: Evet, son yıllarda aslında Akdeniz'de yaşanan göç dalgası, düzensiz göç sürekli gündemdeydi. Ancak bu son 48 saatte özellikle İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özel kenti Ceuta'da yaşananlar doğrusu İspanya hükümetini krize sokmuş durumda. Özellikle yüzerek bir şekilde Ceuta'ya geçmeye çalışan Faslılar bölgede tam bir kaos yaşatmaya başladı. Özellikle bu süre içinde de 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer son bu bir yıl içinde yine buna benzer geçişlerde toplam can kaybının 38 olduğunu söylüyor. Ancak daha önce Madrid-Fas arasında yapılan anlaşma, mülteci konusundaki düzensiz göç konusundaki anlaşmaya şu ana kadar pek sadık kalınmadığını söylüyor İspanya yetkililer. 2021 yılında buna benzer bir durum daha yaşanmıştı. 8 bin kişiden fazla Ceuta'ya geçmişti. Bu krizi yeniden gündeme taşıyan bu olayın ardından İlk açıklamalar İtalya cephesinden geldi. Hem Başbakan Meloni hem Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Tajani tarafından özellikle İspanya'ya yakın olan bölgelerdeki İspanya'yla olan Schengen konumunu askıya alınması gerektiği yönünde ve özellikle Başbakan Meloni'nin de yapmış olduğu açıklamada bu yaşanan durumun son derece etkileyici ve endişe verici olduğunu dile getirmesinin ardından Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Madrid'de İtalya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak yaşanan bu rahatsızlığı dile getirdi. Ancak İspanya'da Ceuta'da yaşanan

0: durum bölgede her ne kadar askeri ve polisin olmasına karşılık şu ana kadar müdahale etmemesi nedeniyle Ceuta bölgesi yönetimi ve siyasi partiler acil bir şekilde ordunun görevlendirilmesi ve acil durum ilan edilmesi durumunda da Başbakan Pedro Sanchez'e çağrıda bulunurlar. Bugün Pedro Sanchez'e İçişleri Bakanı Fernando Grande bölgede incelemeler yapması bekleniyor, ancak şu anda son gelen bilgiler bölgede tamamen kontrol dışında olduğu yönünde ve ciddi şekilde yasa dışı düzensiz olarak geçen fasların da Ceuta'da taşkınlık yapmaya başladıkları ve zaman zaman yerel halkla da çatışmaya girdiği yönde bilgiler var. Evet, kısaca toparlamak gerekirse ne yazık ki her yaz döneminde olduğu gibi bu yazın da sıcaklardan fırsat bilen faslılar böyle bir düzensiz göçü gündeme taşıdılar, ancak şu anda kontrol dışında olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul'da size.
1: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham bir huzur evine yaptığı ziyarette yerel aday sanıldı. Başbakan olduğunun söylenmesi üzerine bir huzur evi sakini, ülkede başbakanlar 5 dakikada bir değişiyor diyerek tepki verdi.
2: Yeni başbakan mı? 5 dakikada bir başbakan değiştirip duruyorlar.
3: İngiltere'de başbakanın sürekli değişmesi huzur evindekileri de şaşırttı. Andy Burnham İngiltere'de son 10 yılda göreve gelen 7. başbakan. Burnham göreve geldikten birkaç gün sonra Londra'da bir huzur evini ziyaret etti. Huzur evinin sakinleriyle konuşan Burnham kendini tanıttı.
4: Memnun oldum. Benim adım Andy.
2: Siz yerel adaysınız değil mi?
4: Ben yerel bir adaydım. Birkaç hafta önce ara seçimlere katıldım ve artık başbakanım.
2: Yeni başbakan mı? 5 dakikada bir başbakan değiştirip duruyorlar.
3: Yeni başbakanın huzurevi sakininin ifadelerine tepkisi ise gülmek oldu. Eski başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından en güçlü aday olarak gözlerin çevrildiği Andy Burnham, 18 Haziran'da Macclesfield bölgesindeki ara seçimi açık farkla kazanarak parlamentoya geri döndü. 17 Temmuz'da İşçi Partisi liderliğine seçildi ve 20 Temmuz'da başbakan olarak resmen göreve başladı.
1: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek Bakü-Kars direkt uçak seferleri başladı. Bakü'den havalanan ilk yolcu uçağı Kars-Harakani Havalimanı'nda törenle karşılandı.
5: Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli bir hava koridoru açıldı. Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilki gerçekleştirildi.
6: Kafkasya'yı Orta Asya'ya bağlayan bir hava koridoruna artık ulaşmış olduk.
5: Kars-Harakani Havalimanı'na inen ilk uçak için su takı töreni yapıldı. Yolcular apronda çiçeklerle karşılandı, pasta kesildi.
7: İlk uçuştu, zamandan bayağı tasarruf ettik.
5: Haftada 2 gün yapılacak seferler sadece Kars'ı değil, çevre inleri de doğrudan Azerbaycan pazarını açacak.
8: Çünkü arasındaki gönül bağının bir bacağını da Kars'a bağladılar.
5: Seferlerle iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.
1: Üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan öğrenci affı düzenlemesini içeren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile son sınıf öğrencilerine ek sınav ve internlik tamamlama hakkı tanındı ve işte ayrıntılar.
3: Öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
9: Kamuoyunun en çok beklediği konu yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
3: Düzenlemeyde yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlara eğitimlerine devam etme imkanı sağlanacak. Öğrenci affı kapsamında getirilen düzenleme

0: Lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde uygulanacak.
1: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
0: Daha önce aynı kanun kapsamında bir öğrenim seviyesinde af hakkından yararlanmış olmak, başka bir öğrenim düzeyinde yeniden bu haktan faydalanmaya engel olmayacak. Kanun teklifinde yer alan ve öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarına atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören madde ise teklif metninden çıkarıldı. Kanuna göre azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için internlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için 2 ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak. Kanunda belirli şartları sağlayan öğretim üyelerinin 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sözleşmelerle görevlerine devam edebilmesine imkan tanındı. Yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak görev yapan öğretim üyelerinin mevcut özlük haklarının korunmasına yönelik hükümler de yasaya eklendi.
2: Apartman ve site yaşamında yaygın olarak tercih edilen cam balkon uygulamalarına ilişkin önemli bir hukuki süreç yeniden gündemde.
3: Apartmanlarda cam balkon düzenlemesi geliyor. Artık tüm maliklerin onayı gerekecek.
4: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte apartmanların dış cephesindeki tadilatlar da başladı. Özellikle balkonlardaki işlem ise bir hayli arttı. Peki bu yapılan işlemler hem yönetmeliğe hem de kanuna göre bir yaptırımı var mı? İşte detaylar.
5: Bunun ya önceden projesi olması gerekir, proje safhasında, ruhsat safhasında işlenmiş olması gerekir veyahut da apartmanın büyük bir çoğunluğu bunu bir kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde bu yapılan işlem yasal değildir.
3: Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, taslak aşamasında olan cam balkon düzenlemesinin detaylarını anlattı.
5: Dış cephe ortak mekan sınıfına girdiği için dış cepheye yapılacak ve çatıya yapılacak, ortak mekanlara yapılacak her türlü müdahale mutlaka bir disiplin içine gitmesi gerekir. Bunu biz kafamıza göre yapma şansımız yok. Şayet biz bunu ruhsat esnasında veya çok öncelerden proje safhasında planlamış olsaydık dış cepheye müdahalemizi yapardık. Cam balkonumuzu veya PVC pencerelerimizi kapatırdık.
3: Artık tek bir şikayette söküm kararı çıkabilir.
5: Apartman ilk projesinde cam balkon veya PVC pencere yoksa, yani öyle bir kaplamamız yoksa, yıkama kadar gider ve cezasını da çekersiniz. Bütün masrafları tarafınızdan ödenmiş, yani tarafınızdan karşılanmak zorunda kalırsınız. Burada buna dikkat edin. Yani birisi şikayete maruz kaldığı zaman hemen düzeltin. Çok inatlaşmayın. Kusuru düzeltin, eski haline getirin.
3: Peki cam balkonlar güvenlik açısından risk oluşturuyor mu?
5: Bizim PVC doğramalarımız veya işte cam balkonlarımız nispeten biraz daha masum ağırlıklarıyla, görselleriyle, deprem açısından bahsediyorum, nispeten masum. Bizim asıl endişemiz ağır çıkmaları yapılan, o tuğlalarla, ağır tuğlalarla yapılan kapatmalar veya müdahaleler. Bunlar bizim için son derece olmaması gereken şeyler.
2: Yeni cezalar sonuç verdi. Trafikteki kavgada aracından inene 180 bin lira para cezası uygulaması sonrası trafikte şiddet %52 azaldı.
6: Yeni kanun biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
0: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik magandalarına geçit vermedi. Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçta araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı. Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü. Böylece söz konusu olayların sayısı 2478 azalarak geçen yılın aynı dönemine göre

0: göre %51,6 geriledi. Ayrıca trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
1: İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin elindeki para rüzgarla birlikte etrafa saçıldı. Adam ve çevredeki bazı kişiler parayı toplamak için yoğun çaba harcadı.
0: Para yola saçıldı, toplamak için zamanla yarıştılar. Görüntü İzmir'in Torbalı ilçesinden. Elinde deste deste para taşıyan adam yolun karşısına geçiyordu. O sırada elindeki para rüzgarın etkisiyle yola saçıldı. Paranın yola yayılmasıyla trafik tamamen durdu. Parayı toplamaya çalışan kişiye çevredekiler de yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adam paranın bir bölümünü topladı. Rüzgardan dolayı ise banknotların bir bölümü kayboldu.
1: Sırada yurttan haber turu var.
2: Yalova açıklarında alabora olan yelkenli tekne ihbarı sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Batan teknedeki 70 yaşındaki adam hızlıca kurtarılarak bota alındı. İstanbul Fatih'te caddede yürürken tramvayın çarptığı yaya kaldırıma savruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
3: Sınırı olursa biraz daha sakin geçerlerse mutlaka daha iyi olacaktır.
2: Bu görüntüler de Ankara'da kaydedildi. 16 yaşındaki iki kız taciz edilerek zorla araca bindirilmek istendi. Durumu fark eden 72 yaşındaki Nurettin Erçayan o magandalara müdahale etmek isteyince darp edildi.
4: Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben elimden gelen insanlığımı yapmaya çalıştım.
2: İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan iki tacizci sorgulanmak üzere yeniden gözaltına alındı.
4: Kanun gereken cezayı vermesini istiyorum.
2: Şanlıurfa'da jandarma kıyafeti giyip sözde kontrol noktası oluşturan kişiler yolda uygulama yapmaya koyuldu. Altın sevkiyatı yapan aracı durduran şüpheliler önce araçtaki 3 kişiyi yaraladı, ardından da 13 kilo altın ve 2 milyon lirayı gasp etti. Yakalanan 7 hırsız gözaltına alındı. Antalya'da direksiyon sınavı sırasında usta öğreticilik yapan kadın meslektaşının tacizine uğradı.
5: Elleriyle taciz etmeye başladı. Ayaklarıma dokunmaya, elini sırtıma koymaya falan başladı.
2: Araç içinde yaşananları kayda alıp şikayette bulundu. Okul müdürü olan tacizci tutuklanarak cezaevine yollandı.
5: Çocuklarımızı böyle bir insana emanet etmek istemiyoruz.
2: Motosiklette seyir halindeyken bir anda önüne çıkan minibüsle çarpıştı. Yardımına o anda kaza yerinden geçen doktor yetişti.
6: Hayır, beni kaldırma.
7: Kaldırma doktor mu oğlum, ben dur.
2: Kask kamerası da o esnada kayıttaydı.
7: Ağrıyan yerim var.
6: Omuzları şey, kaldırım uyuş sadece.
7: Tamam. Evet. Sıkabiliyor musun?
6: Yavaşça.
2: Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
8: Aldım. Ben 90 yaşındayım. Galatasaray çıkan yok mu?
2: Amasya Taşova'da yaşayan Merdane Albayrak, Almanya'daki oğlu tarafından icra yoluyla yıllardır oturduğu evinden çıkarılmak istendi.
8: Ben anneyim, 90 yaşındayım. Nereye gideyim ben?
9: Ben size süre vermeye geldim. Avukat dedi ki hemen gidelim, işi yapalım.
2: Tapuyu oğlu zorla aldı ancak yıllar geçse de geri vermedi.
8: Ağladım, sızladım. Aylarca, günlerce tabumu vermedi.
2: 5 çocuk annesi yaşlı kadın şimdi evsiz kalmakla karşı karşıya.
8: Oğlum beni icra ile şimdi bu evden atıyor. Ben de sizin bir ananızım. Nereye gideyim bu yaşta?
5: Bölüşerek...
2: Mersin'de etkili olan kuvvetli rüzgar fırtınaya döndü. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Bir yelkenli de kıyıya vurdu. Kentte rüzgarın sürmesi bekleniyor.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeleri imzaladı. Anlaşma çerçevesinde araç muayenesinde birçok yenilik yapılırken sürücülerin en çok şikayet ettiği kredi kartı ödemelerindeki komisyon kesintileri de kaldırıldı.
1: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren anlaşma resmen imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene hizmetlerindeki yeni dönem için düğmeye bastı. İmzalar Ankara'da atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni dönemde vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini ve teknolojik altyapının en üst seviyeye çıkarılacağını duyurdu. Yeni dönemle birlikte istasyon sayıları da artırılıyor. Halen 321 noktada verilen hizmet 249'u sabit, 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacak. Büyük şehirlere 8 kanallı dev istasyonlar kurulacak. Süspansiyon testinden otomatik plaka tanımaya kadar tüm altyapı son teknolojiyle yenilenecek. Ayrıca milyonlarca sürücünün beklediği o müjdeli haber de geldi. 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde kredi kartıyla yapılan ödemelerden hiçbir şekilde komisyon alınmayacak.
0: Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde yetiştirilen ve kalitesiyle dünya pazarlarında büyük ilgi gören Niğde kirazı Rusya başta olmak üzere Avrupa'ya ihraç ediliyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve konuğunda.
2: Can Okanar, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyündeyiz ve burada da kiraz hasadı can spiralli bir şekilde devam ettiğini belirtelim. Tabii dünya sofralarında yer alan o kirazlar işte bu bereketli topraklarda yetişiyor. Yanımda konuğum var, Mahmut Gültekin. Üretici, kendisi çiftçi, büyük bir emekle gözü gibi baktı bahçelerde hasat yapıyorsunuz. Nasıl geçiyor günleriniz?
3: Merhaba, öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Güzel gidiyor. Bu sene rekolte biraz az ama gayet güzel, verimli bir şey geçiyor sezon. Buranın kirazın özelliği yaz ve kış Toros Dağları'nın eteğinde olduğu için yaz gece ve gündüz sıcaklığının farkı çok fazla. Bu yüzden dolayı bu kiraza güzel bir aroma veriyor. Burada çeşitli kirazlarımız var. Regina, Royal King, Stello, Civitat. Şu anda Ziraat 900 ön planda. Daha fazla rekolte çıkıyor buradan. Diğer bir özelliği ise buranın, bu bölgenin. Burası Kuzey Yarımküre'nin en son hasat edilen bölgesi. 1200 ile 2000 rakım arasında bir üretim şeyi var, sahası var.
2: Sahası var. Şimdi o zaman Türkiye'de birçok yerde kiraz hasadı yapılıyor, kiraz üretiliyor ama Niğde'deki üretilmesinin sebebi bunlar mı?
3: Burasının aroması çok güzel ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi burası Toros Dağları'nın eteklerinde olduğu için kar suyuyla sulanıyor ve gece ve gündüz farkı çok fazla olduğu için kiraza aromayı, tadı veren o özelliği. Ondan dolayı bu bölgede çok güzel bir talep var. Rekoltede çok iyi.
2: Çok teşekkürler. Toprağı umutla tohum eken, her mevsim üretmekten vazgeçmeyen Anadolu çiftçisi bu bahçelerde bir kez daha emeğinde üretimin gücünü ortaya koyuyor. 45 bin dekarlık bir alanda kiraz hasadı yapılıyor ve dünyanın dört bir yanına sofralar ulaştırılıyor diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
4: İyi finans piyasa.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı

0: rahatla.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
6: Garanti BBVA.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye.

0: sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Gelişmeler A Haber muhabiri Vedat Sezer'de.
1: Can o kadar evet, Ayvalık'ın Gömeç ilçesinde başlayıp Balıkesir'den İzmir sınırına sıçrayan yangın geride bıraktığımız saatlerde Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da açıkladı. Kontrol altına alındı, ancak tabii halen çok geniş bir alanda dumanların tüttüğü noktalar var ve rüzgar oldukça sert esiyor. Bu nedenle bölgede yine faaliyetler ve çalışmalar devam ediyor. Hemen arkamdaki alan yangının en son ulaştığı Bağyüzü Mahallesi'nin bulunduğu nokta ve bu bölgeye gelen alevler yerleşim alanlarını dün gece itibariyle tehdit etmişti. Hemen karşısında kameraman arkadaşım da gösterdiği Kobaşlar Köyü ise yangının başlayıp ulaştığı yerleşim alanlardan bir tanesi. İşte o mahalleyle birlikte Hacı Veliler ve Tıplılar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Yine bizim de şu anda bulunduğumuz Bağyüzü Mahallesi'nin üst tarafları da yine alevlere teslim olmuştu. Geceden sabaha kadar devam eden karadan çalışmalarla yangın yerleşim alanlarına alevler sokulmadı. Ancak rüzgarın sert estiği ve gece boyunca da rüzgarın etkili olduğu alanda şu anda soğutma çalışmaları yapıyor. Bizim bulunduğumuz alan Bağyüzü Mahallesi'nin hemen üzerindeki yangın havuzlarının bulunduğu alan ve burada görüyorsunuz çok sayıda tanker hazır bekletiliyor. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen tankerlerle birlikte ara sözler işte bu noktada su ikballeri yapıyorlar. Yangının sona ermesiyle ilgili bilgiyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da açıkladı. Ama havadan yaklaşık 9 helikopter, 6 uçak şu anda bölgede deyim yerinde ise devriye atıyorlar. Ve bu helikopteri ve uçakların duman tüten yerlere kontrol ederek su bıraktığını da belirtelim. Yangın geride bıraktığımız 2 gün önce Gömeç'teki kum gediği kırsalından başlamıştı ve o kum gediği kırsalından başlayan yangın çok geniş bir alan etkisi altında bıraktı. Tabii bölgede birçok alana yayıldı alevler. 3'e hatta 4'e yayıldı ve Balıkesir sınırından Bergama sınırına, yani Gömeç'ten Ayvalık'a, Ayvalık'tan da Bergama sınırına kadar ulaştı. Bu yangınla ilgili neden çıktığına ilgili yapılan araştırmalarda kum gediği kırsalında bir kaynak makinesinden çıktığı belirlendi ve orada yapılan soruşturmalar sonucunda 2 kişi zanlı olarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şu anda gözaltına 2 şüpheli tutuklandığı bilgisinde Balıkesir Valisi İsmail Kocaoğlu açıkladı. Yine son yapılan açıklamada Balıkesir Valiliği bu yangınla ilgili 5 kişinin yaralandığı, bazı araçların, bazı su tankerlerinin yandığını da açıkladı. Tabii ki çalışmalar ne aşamada, ondan da biraz bahsetmek gerekirse şu anda havadan 9 helikopter ve 6 uçak, karada 70'ten fazla arazöz, 70'ten fazla su tankeri ve 60 civarında itfaiye ile birlikte birçok gönüllü kuruluş hem Bağyüzü Mahallesi hem yangının ulaştığı Okçular 6 Mahallesi hem de yangının ilk çıktığı alanlar olan noktalara da devriye yapıyorlar ve duman tüten noktalara da su bırakıyorlar. Tabii 3. gündeyiz artık. Balıkesir Gömeç'te başlayıp Bergama İzmir sınırına dayanan yangınla ilgili

0: bölgede inanılmaz da faaliyetler var. Tarım Orman Bakanı dün gece saatlerinde kontrol altına alma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor demişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan güçlü bir destek geldi bölgeye. Özellikle helikopterler ve uçakların hızlı bir şekilde aksiyon aldığı bölgede çok farklı alanlarda yayıldığı için zorlu coğrafik koşullarında bu çalışmalarını başarıyla sonuçlandırdılar ya, en azından alevler kontrol altına aldı. Şu anda bölgede alev çıkan bir yer olmamakla birlikte yanan sahalarda dumanlar tütüyor. İşte o dumanların olduğu noktalara şu anda kameraman arkadaşım da gösteriyor. Helikopterler yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Toparlayacak olursak Can o kadar Gömeş'te başlamıştı. Ayvalık tarafına ilerlemişti. Oradan Bergama sınırına ulaşmıştı. Yani Balıkesir'de başladı. İzmir'de son buldu bu yangın. Yangınla ilgili de kaynak yapan Kumgidi Mahallesi'nde iki kişi gözaltına alındı ve o gözaltına alan şahıslar sorgularının ardından tutuklandılar. Bölgede yoğun bir şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze size bırakalım.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP ile ilgili yorum yaparken tarihi yük ifadesini kullandı. CHP'lileri kızdıracak başka açıklamalara da imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise siyaset bilimi eğitimi almak isteyen bir öğrenciyle yaşadığı diyalog gündem oldu.
2: Gelin baba evine güçlenelim. Baba evi sizleri bekliyor.
3: Baba evi dediği CHP'yi tek kalemde sildi. Nefes gazetesine konuşan Özgür Özel, Yeni Parti ile CHP arasındaki farkı değerlendirirken CHP'leri kızdıracak sözler söyledi. Tarihi yük tespiti dikkat çekti.
4: CHP Genel Başkanı unvanıyla yapmak isteyip de sesini duyuramadıkların var. Bana altı ok deme, ben CHP'ye vermem. Bunlar sahada çok sık olmasa da belli sıklıkla karşılaştığımız şeyler. Yani kafasında bir CHP var, Özgür böyle değil, tamam, ama CHP başka. Genel başkan olsanız bile kafasında CHP yüklediği bir tarihi yük var ve ondan kurtulmuyor veya onu bahane ediyordu seçmen. Şimdi yeni parti olarak böyle bir avantaj var.
3: Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Siyaset bilimleri okumak isteyen bir öğrenciyle diyaloğu gündem oldu.
5: Tercihler neresi?
6: Siyaset bilimleri.
5: Siyaset bilimleri.
6: Evet.
5: Tehlikeli bir şey bu.
7: Mustafa.
5: Güzel. İyi hazırlık yaptın herhalde.
6: Çok hazırım.
5: Nasılsın, iyi misin?
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın vekilleri acaba tasfiye mi edecek? CHP içinde kalan yeni partililer kim? A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktaracak.
8: Can O'Connor, bugün MYK toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. İşte burada gündem ne olacak? Oldukça önemli. 55 il başkanı görevden alınmıştı. Aşama aşama yerlerine atamalar yapılmıştı. Ancak bugün de yine o atamaların gerçekleşmesi bekleniyor. Peki ihraçlar var mı gündemde, MYK gündeminde? Olabileceği ifade ediliyor. Mevcut milletvekillerinden değil ama eski milletvekillerinden ihraçların olabileceği söyleniyor. Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmediler. Bu isimler aslında Özgür Özel'in CHP'deyken MYK'sında yer alan isimler ki hep yanında yer alan isimlerdi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde de bazı açıklamalar yapmışlardı. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yönetime gelen isimlere ilişkin de yine açıklamaları söz konusuydu. Bu nedenle bu isimlerin istifa etmemesi tabii dikkat çekici bu anlamda. Hem Özgür Özel'in yanında yer alıp hem de istifa etmemeleri. Çünkü birçok eski milletvekili istifa etmişlerdi zaten. Şimdi bu isimlerin durumunun masaya yatırılacağı, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilebilecekleri ifade ediliyor. MYK şu sıralarda başlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında sonrasında parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir açıklama bekliyoruz. Tabii tüm bu sorular işte o açıklamada netlik kazanacak diyelim. Sözü Can Okanar'a bırakalım.
1: MHP Genel Başkanı

0: Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partilerin kapatılma nedenlerine ilişkin dikkat çeken bir öneride bulundu. Yıldız, mevcut kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak hükmünün de eklenmesi gerektiğini söyledi.
1: Siyasi partilerin kapatılma nedenlerine ilişkin MHP'den dikkat çeken bir öneri geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, mevcut kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak hükmünde eklenmesi gerektiğini ifade etti. Fethi Yıldız, Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılmasına ilişkin Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenen hükümleri hatırlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı anayasada yer alan mevcut parti kapatma nedenlerini de sıraladı. Yıldız mevcut siyasi parti kapatma nedenlerine yeni bir düzenleme eklenmesi gerektiğini belirtti. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmakta parti kapatma nedenleri arasında yer almalıdır ifadesini kullandı.
0: Adalet Bakanlığı, yargılamaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kurulmasına karar verdi. Bu bürolar mahkemelerdeki dosya görülme ve bekleme sürelerini takip edecek, gecikme başvurularını inceleyerek vatandaşları süreç hakkında bilgilendirecek.
1: Yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin yerinde tespit edilmesi ve davaların makul sürede sonuçlandırılması için yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in onayıyla Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonları bünyesinde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kurulacak. Büroların görev alanına bağlı adliyeler de dahil edilecek. Bürolar hazırlık çalışmaları devam eden Alo Adalet hattıyla diğer başvuru kanallarından iletilen gecikme şikayetlerini inceleyecek. Başvuruların takibi yapılacak ve vatandaşlara yargılama sürecinin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi verilecek. Bürolar yargı hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin mahkeme ve savcılıklardan görüş ve öneri alacak. Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla çözüm odaklı çalışmalar yürütülecek. Mahkemelere ve başsavcılıklara intikal eden uyuşmazlıklarda suça yol açan olaylar da incelenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemenin büroların yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını bildirdi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova yeni hızlı tren istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu açılışın ardından A Haber'in sorularını yanıtladı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte Sakarya Pamukova'dayız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Eyvallah, siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederiz. Açılış yapıldı efendim. Evet. Bir istasyonu. Neler söylersiniz öncelikle?
3: Tabii Pamukova bizim Ankara-İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren hattımızda önemli bir istasyonumuzdu. Büyük ilçelerimizden bir tanesi. Açmak bugüne nasip oldu. Esasında resmi açılışını bugün yapmış oluyoruz. Dolayısıyla kıymetli. Buradaki hemşerilerimiz hem İstanbul yönünde hem Ankara yönünde daha konforlu hareket edebilecekler, seyahat edebilecekler. Ülkemize, Pamukova'mıza, Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun.
2: Efendim bir de ekolojik ve tarihi köprüleri de imar inşa ediyorsunuz, restore ediyorsunuz. Evet. Bugün Sakarya'da benzer bir şey göreceğiz. Sizden dinleyelim efendim.
3: Tabi burada aynı zamanda Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı'nı da inşa etmiş olduk. Bu Pamukova yüksek hızlı tren garımızla beraber. O da kıymetli. Tabi modern ve yeni eserlerden bahsettiğiniz Sangaryos Köprüsü ise tabi Ayasofya ile aynı tarihlerde inşa edilmiş, çok uzun zamandır ülkemizin sahip olduğu değerlerden bir tanesi. Onu da yine aslında uygun olarak modernize ettik, restorasyonunu yaptık ve inşallah onu da öğleninden sonra açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim efendim. Alanınızla ilgili bir iki sorum daha olacak. Özellikle terörsüz Türkiye ve yapılan bir imzalı anlaşma vardı Irak'la birlikte, kalkınma yolu. Çok kısa bunlarla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
3: Kalkınma yolunda imzaları attık. Artık Türk müteahhitler tarafından petrol karşılığı yapılması ile ilgili imzaları attık. Süreci yakından takip ediyoruz. Hedefimiz bu sene içerisinde orada başlayabilmek. Irak

0: Başbakanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok net bir iradesi var. Bu bizim için kıymetli. Tabii terörsüz Türkiye, terörün Türkiye'ye ödettiği bedeller var. Başta can olmak üzere ki onu bir şeyle bir sartamayız. Ama mali tarafına bakarsak 2 trilyon doların üzerinde bir ülkemize maliyeti oldu maalesef. Ama çok şükür terörsüz Türkiye sürecinde bugün ülkemizdeki huzur ortamı en üst seviyeye çıkmış. Sadece ülkemizde değil, komşu ülkelere de bunun çok net yansımaları var. Özellikle Suriye ve Irak tarafında. Oradaki süreçleri de yakından takip ediyoruz. Bundan sonra yani sadece terörsüz Türkiye değil, esasında terörsüz bölge sürecinde de çok önemli bir adım atmış olduğumuzu söyleyebilirim. İnşallah mecliste de bunun için gereken kanunlar meclisimiz tatile çıkmadan milletvekillerimiz tarafından kanunlaştırılmış olacak diye bekliyoruz. Takip ediyoruz. Ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Ağzınıza sağlık. Evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu değerli görüşlerini paylaştı. Bizler kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte Sakarya Pamukova'daydık diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Güneydoğu'da gözler meclisten çıkacak terörsüz Türkiye yasasında. Bölgede terör bitti, şehirler değişti ve üretim arttı. Daha fazlası haber muhabiri Sinan Yılmaz'da.
3: Evet, Doğu ve Güneydoğu'da son yılların en önemli yatırımları yapılıyor. Gerçekten Şırnak bölgesi özelinde ise yeniden küllerinden doğdu diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Şırnak bölgesi her geçen gün hem gelişiyor hem de büyüyor. Yeni yatırımlar bölgeye kazandırıldı. Özellikle de terörsüz Türkiye süreciyle beraber yatırımlar hız kazandı. Artık bölgede bir istikrar var, bir güven var ve böyle olunca da yatırımcılar yönünü Şırnak'a çeviriyor. Kamera arkadaşım Muhammed Tenes Özgültekin şu anda Şırnak'ın son halini ekranlara taşıyor. Biliyorsunuz ki 2015 yılında burada kötü hadiseler söz konusuydu. Maalesef Şırnak tamamı neredeyse yıkılmıştı ve sonrasında yapılan ihya çalışmasından sonra işte Şırnak'ın son halini şu anda ekranlara taşıyoruz ve artık bambaşka bir Şırnak'tan bahsediyoruz. Şırnak tabiri caiz ise küllerinden yeniden doğdu. Yanımızda Memur Sen Şırnak Başkan Vekili Sabgatullah Anmal var. Efendim öncelikle kolay gelsin. Hoş geldiniz yanımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
3: Evet, Şırnak artık gelişiyor.
4: Şerim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Şırnak artık gelişiyor, büyüyor ve biz artık bambaşka bir Şırnak'tan bahsediyoruz ve önümüzdeki günlerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa meclise sunulduktan sonra belki de artık farklı bir Güneydoğu konuşacağız. Siz burada hem yaşıyorsunuz hem bir STK'nın temsilcisisiniz. Ne söylemek istersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi çözüm sürecini değerlendirmemiz gerektiği söylense bir kamu görevlileri açısından şu şekilde değerlendirebiliriz. Eskiden %20 ile %25 ile kamu hizmeti sunulurken şu anda Şırnak'ta bazı ilçelerinde sağlıkçılar açısından veya kamu görevlileri açısından %100'ün üzerinde bir kapasiteyle veriliyor. Yani bunu şuna getiriyor. Yakalanan huzur ve güven ortamı kamu görevlileri açısından da halka da yansıyor ve bölgeye de yansıyor. Yani eskiden bir terör korkusundan dolayı buralara gelip de görev yapamayan kamu görevlileri var iken şu anda aynı şekilde kamu görevlileri burada hizmet veriyor ve %100'ün üzerindedir. Yatırımlara gelince eskiden gerek tüccarlar olsun gerekse iş adamları olsun tehdit ediliyordu ve tehdit edildiğinde dolayı buraya normalde hizmetler gelmiyordu. Şu anda bu tehditler her şey ortadan kalktığı için bölgeye gerek sanayisiyle gerekse yeniden yapılmasıyla şu anda hizmet ediliyor ve bu hizmet yani son yılların yani diyebiliriz son 100 yılın yılını yaşıyoruz. Yani gerçekten 100 yılını yaşıyoruz burada ve yatırımlarla biz burada bölge halkı da mutluyuz. Herkes de mutludur. Bu yakalanın huzur ve güven ortamının devam etmesini hepimiz açısından önemlidir. Bir de meclise sunulan bir yasa tasarısı yani sunulması gereken bir yasa bir an önce sunulsun. Peki ve herkes hangi yasa üzerinde başı olması gerekiyorsa ona göre bilsin.
3: Peki terörsüz Türkiye süreci Şırnak'a ne kazandıracak?
4: terörsüz Türkiye şu anda Şırnak sakin olursa Güneydoğu sakin olur. Güneydoğu sakin olursa Türkiye sakin.

0: Yani bir kıvılcım bir yerde mutlaka bastırılması lazım. Yani o yüzden bu yakınan huzur ve güven ortamının o kıvılcımı buradan söndürmemiz lazım. Yani terörün kökünden kazmamız lazım ve bu terörün kökünden kazılmasıyla en azından bölgeye gelen yatırımlar hızlanır. Gençlik, gerek gençlik olsun gerekse diğer yani ortamlar olsun en azından gelişmesine vesile olur.
1: Peki şimdi aslında buraya baktığımızda 10 yıl önce burası aslında harabeydi, yıkıktı biliyorsunuz ve daha sonra Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Şırnak yeniden küllerinden doğdu ve şu anda son halini ekranlara taşıyoruz. Bu mübadele ne söylemek istersiniz?
0: Yani şunu diyelim, biz eskiden normalde bir bu sokaklarda belki de böyle rahat hem gezemiyor hem güvenden dolayı hem de yani sokak denilecek kadar yoktu. O yüzden şu anda mesela Şırnak'a gelsen yeniden bir küllerinden doğmuş değil. Yeniden böyle bir
1: dirilmiş.
0: Metropol kenti görünümünde bir kenttir. Dirilmiş bir kenttir. Hı. Bu kentle de gerçekten yani huzur ve güven ortamından sonra da gelen belediye başkanı Mehmet Yarka olsun ve diğer arkadaşlar olsun onların da yatırımları böyle canla başla yatırım yapmaları, hizmet etmeleri bunu da takdire şayandır.
1: Tabi bir yandan altyapı üst yapı çalışması Şırnak'ta yapılıyor. Büyük bir millet bahçesi inşa edildi. Vatandaşlar özellikle de saat 18'den sonra oraya gidip dinleniyorlar. Bir yandan da Gabardağ'da üretim var. Bir yandan tüneller yapılıyor. Bir yandan yine viyadükler inşa ediyor. Gerçekten baktığımızda Şırnak artık Türkiye'nin göz bebeği diyebiliriz.
0: Türkiye'nin minyatürü Şırnak. Göz bebeğinden ziyade minyatürüdür. Ve gerçekten de bu yani son iki yıldır gözle görülür yatırımlarıyla birlikte gelişen bir şehre şahit olduğumuzdan dolayıdır. Böyle uluslararası organizasyonların dahi burada yapılması bizim için çok hani diyor ya gurur vericidir. En son şu anda da Teknofest burada yapılacak. Zaten bu hafta sonu inşallah önümüzdeki hafta sonu
1: inşallah
0: Teknofest de yapılacak. Yani bizim gençler Elcezeriler bu topraklardan gitmişti. Baykarları temelini atarken bu topraklarda atılmıştı. Bu topraklarda yeniden dirilmesine vesile olan her türlü destek devletimiz tarafından sağlanıyor. Bizler tarafından bunu sahiplenmemiz lazım.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. Çalışmalar diliyoruz.
1: Çok sağ olun. Evet, kameraman arkadaşım Muhammed Senes Ögül Tekin'le beraber Şırnak'a dolaşmaya devam ediyoruz. Biz 10 yıl önce yine buradaydık. Buradaki durumu gözlemlemek adına ve gençlere şu soruyu soruyorduk. Hedefiniz ne? Ne olmak istiyorsunuz diye. Gençler ve öğrenciler bize şöyle bir cevap verirdi. Bilmiyorum. 10 yıl sonra biz buraya geldik ve gençlere yine sorduk. Gençler, öğrenciler ne olmak istiyorsunuz? Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi de öğretmen olmak istiyorum dedi. Yani Şırnak artık geleceğe umutla bakıyor. Şırnak'ın gençleri artık huzur dolu bir yaşam sürüyor ve artık yepyeni bir Şırnak'tan bahsediyoruz. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber bu yayını gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı başkentte MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Alanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki silah ve sistemler de sergilendi. Ve işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli vurucu güçleri.

0: Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı vesilesiyle makine kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'nın kapılarını araladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı güçleri bir bir sergilendi.
1: Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen ilk beton delici bomba yani NEP, Mehmetçiğin sahadaki en etkili, en vurucu unsurlarından biri olarak TSK envanterinde yer alıyor. NEP özellikle sığınak, mağara gibi betonarme hedefleri imha etmek amacıyla tasarlandı.
0: Yüksek tahrip gücüne sahip olan NEP, beton delici öncü başlık ve ana infilak başlığı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Ön delici başlık beton ve zırh gibi güçlendirilmiş engelleri aşarak mühimmatın hedef içine nüfuz etmesini sağlarken, hedef içine ulaşan ana harp başlığı ise infilak ederek maksimum imha etkisi oluşturuyor.
1: Yürhas'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan fırtına obüsünün aslında elektrikli versiyonu. Gürhan'ın ağırlığı yaklaşık 49 ton. Gürhan saatte azami olarak 60 kilometre hıza çıkabiliyor ve tam yükle 300 kilometre menzile sahip. Milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs Boran 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmişti ve 1775 kilogram ağırlığıyla o dünyanın en hafif obüslerinden.
0: Midi obüs Boran normal atış temposunda dakikada 6 atış gerçekleştirebiliyor. Sistem acil ve kritik durumlarda yüksek performans sergileyerek 33 saniye içinde 12 isabetli atış yapabilme kapasitesiyle kendi sınıfında dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.
1: Mayınlı arazilerse Alpe-2 yani mayınlı arazilerde geçit açma sistemine emanet insansız olarak uzaktan da komuta edilebilen Alpe-2 18 ton ağırlığa sahip ve 750 kilometre harekat menziline çıkabiliyor.
0: Alpe-2 taşıdığı 2 adet mühimmat kaseti sayesinde çoklu atım kabiliyetine de sahip. Her bir kasetin içinde bulunan yüklü miktardaki patlayıcı tespit edilen mayınlı arazilere roket yardımıyla fırlatılarak uzaktan patlatılıyor ve o bölgenin tehditler temizlenmesini sağlıyor.
1: Bizler MK Gazi Fişek Fabrikası'nın fişek üretim hattındayız. İşte bu fabrikada 10 ayrı kalibrede 54 farklı tipte yıllık 250 milyon adedin üzerinde hafif silah mühimmatı üretiliyor. Fabrikada her alanda hararetli bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda da kadın personel kovanların gözle kontrolünü sağlıyor.
2: ABD'nin yeni savunma hamlesi küresel güvenlik dengelerindeki değişimi bir kez daha gündeme taşıdı. İran'la devam eden savaşın ardından Washington yönetimi füze savunma kapasitesini artırmak için harekete geçti. Milyarlarca dolarlık siparişlerle Amerikan ordusunun savunma sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri füze stokunu güçlendirmek için dev bir hamle yaptı. İran savaşı sonrası artan hava savunma ihtiyacına karşı Pentagon, Patriot füzeleri için milyarlarca dolarlık yeni tedarik planı açıkladı. ABD Kara Kuvvetleri, Lockheed Martin'e verdiği Patriot füzesi siparişini 53 milyar 900 milyon dolar arttırdı. Nisan ayındaki 4,7 milyar dolarlık ilk anlaşmayla birlikte toplam sözleşme bedeli 58,6 milyar dolara ulaştı. Bu dev yatırımla ABD ordusunun balistik füze ve İHA tehditlerine karşı kullandığı Patriot sistemlerinin üretimi hızlandırılacak. Hedef, 2030 yılına kadar yıllık üretimi 600 füzeden 2000'e çıkarmak. Washington yönetimi sadece füze üretimini değil, savunma harcamalarını da büyütme planı yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ordunun modernizasyonu için yeni bir bütçe açıkladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ordusuna rekor bir miktarda 1 trilyon dolar yatırım yaptık. Ve gelecek yıl gururla söyleyebilirim ki 1,5 trilyon dolara çıkıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Hepsi ABD'de üretiliyor.
0: Pentagon'un gündeminde sadece Patriot yok. ABD, balistik füze tehditlerine karşı kullanılan TAD önleyici füzeleri için de 35 milyar dolarlık yeni bir adım attı. Boeing ve Lockheed Martin'le yapılan çalışmalarda kritik füze bileşenlerinin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Amaç ABD hava savunma ağını genişletmek ve yeni tehditlere karşı daha hızlı hazırlık sağlamak.
2: Soykırımcı Benjamin Netanyahu ile Amerikalı senatör John Fetterman'ın görüşmesi alışılmadık görüntülere sahne oldu. İsrail yanlısı Fetterman, Netanyahu ile yaptığı buluşmaya şort ve kapüşonlu hırka ile katıldı.
0: Şort ve kapüşonlu hırka giyip Netanyahu ile görüştüm. ABD'li senatör John Fetterman'ın soykırımcı Benjamin Netanyahu ile görüşmesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Fetterman'ın şort ve kapüşonlu hırkayla görüşmeye gelmesi dikkat çekti. Fetterman, Netanyahu konuşurken telefonundan başını kaldırmadı. İkili arasındaki görüşmede senatörün bu tavrı

0: kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Skandal karşılaşma, Trump-Netanyahu görüşmesinde yaşananlarla karşılaştırıldı. Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinde bacak bacak üstüne atması manşetlere taşınmıştı. Fetterman'ın Netanyahu görüşmesine şort giyerek gitmesi de İsrail'e diplomatik bir cevap olarak yorumlandı.
1: Yunanistan'ın Türkiye korkusu tetiklendi. Savunma Bakanı Dendias, Ege ve Girit'teki 6 adayı kapsayan denetim turuna çıktı. Yeni askeri modernizasyonları denetledi. Öte yandan yeni projenin ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre Türkiye sınırına yakın adalarla Meriç hattına elektronik harp ve anti-drone sistemleri yerleştirileceği ifade edildi. Ayrıca gelecekte oluşturulacak 150 bin yedek asker Türkiye sınırına yığılacak.
0: Asker denetlendi, Girit'e asker gönderme kararı alındı. 150 bin yedek asker oluşturulacak, Türkiye sınırına yerleştirilecek. Türkiye korkusu Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan askeri modernizasyon için çabalarını sürdürüyor. Ordu dümeni İsrail'e kırdı. Aşil kalkanı olarak adlandırılan hava savunma ağını kurdu. Bu kapsamda saha çalışmaları başladı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Ege ve Girit'teki askeri birliklerde denetim turuna çıktı. Denetimin ana gündemi Yunanistan'ın Agenda 2030 modernizasyon programıydı. Orduya bilgilendirme yapıldı. Programın detayları ise Atina'nın Türkiye endişesini bir kez daha ortaya koydu.
2: Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın bakanların almış olduğu karar gereği Meriç ilinden Girit'e kadar olan bölgede elektronik harp ve drone karşıtı bir sistem konuşlandırılacak. Bu da Türkiye'den gelecek olan saldırılara karşı, Türkiye'nin İHA'larına karşı Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Yunan ordusu önlem alıyor.
0: Proje kapsamında Türkiye'ye yakın ön hat adalarına anti-drone sistemleri konuşlandırılması planlanıyor. Aynı bölgelerde elektronik harp kabiliyetleri ve gelişmiş gözetleme sistemleri kurulacak. Askeri üslerin güvenliği ve erken uyarı altyapısı modernize edilecek.
2: Ayrıca Dendias yeni bir ordu oluşturma peşinde, 150 bin Yunan vatandaşının yedek askerlerinden oluşacak olan bir orduyu oluşturacak. Dolayısıyla da hem adaları gezdi, 6 adayı gezdi. Güney Ege, Orta Ege ve Kuzey Ege'de olmak üzere bu adaları gezerek buradaki birliklerin nasıl oluşturulacağını denetledi.
0: Dendias, 3 yeni özel operasyon yedek birliğinin kurulmasına ilişkin kararları da imzaladı. Yeni birliklerden ikisi tamamen yedek askerlerden oluşacak. Yedek birlikler Atina, Orta Makedonya ve Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde konuşlandırılacak. Yunanistan Savunma Bakanlığı, savaşa hazır 150 bin kişilik yedek kuvvet oluşturmayı hedefliyor.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 17 yaşındaki bir genç metrelerce yüksekten denize atlamak istedi ancak mesafeyi tutturamayınca kayalıklara çarptı. Yardıma giden arkadaşının da akıbeti aynı oldu. İmdatlarına arama kurtarma ekipleri yetişti.
3: Evdeki hesap çarşıya uymadı. Gözünü hastanede açtı. Görüntülerin adresi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kenti. 17 yaşındaki bir genç tehlikeli olmasına rağmen falezlerin tepesinden koşarak kendini denize attı. Ancak mesafeyi hesaplayamayınca olanlar oldu. Çarpmanın şiddetiyle bilinci kapanan, suda hareketsiz kalan gencin yardımına bir arkadaşı koştu. Ancak dengesini kaybedince o da kayalara çarpa çarpa kendini suda buldu. Çevredekilerin genci denizden çıkarma çabaları dalgalar sebebiyle sonuçsuz kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Sedyeye konulan genç vinçle yukarı çekilerek hastaneye kaldırıldı.
1: Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını nedeniyle çok sayıda ev hasar gördü. Emekli itfaiye eri Kadir Altun mesleki tecrübesi sayesinde evini yanmaktan kurtardı.

0: Yangın başladığında buradaydım. Aşağıdan başladı. Bir dakika, bir buçuk dakikada geldi.
1: Emekli itfaiye eri evini kül olmaktan kurtardı. Antalya Kumluca'da 29 Temmuz'da çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Alevler 50 hektardan fazla alana ve birçok eve hasar verdi. Emekli itfaiye eri Kadir Altun da yangın sırasında evindeydi.
0: Belki 50 metre alev gidiyordu. O ormandan, boğazın içinden acayip bir rüzgar vardı.
1: Mesleki tecrübesi nedeniyle alevlere müdahale etti. Evine yaklaşan yangını söndürdü. Bu sayede yuvasını kurtardı.
0: O havuzdan hortumu çektim. Biraz gelen yere tutuyorum. Oraya geçiyor, öbür tarafa tutuyorum. Bu şekilde evleri kurtardık. Ya eski itfaiyecilik yaptığımız için biraz daha bilgim olduğu için mücadele ettim.
1: Altun'un komşularının evleri ise yangında hasar gördü.
0: Evimizi kurtardık. Buna şükür. Yandı. Komşular yandı. Komşuların odası acayip yandı.
2: MasterChef şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın ilaçlarına yetişmeye çalışırken hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum.
4: Türkiye onu Kızıl Sakal lakabıyla tanıyordu. MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu.
5: Aile fertleri Eren Kaşıkçı'dan haber alınamamasının üzerine jandarma ekiplerine başvurdu ve ekipler Kilyos'taki işte bu eve geldi. Arama çalışmaları sırasında üst kattaki yatak odasında Eren Kaşıkçı cansız halde bulundu.
4: 37 yaşındaki ünlü şefin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
5: Yatak odasında cansız halde bulunan Eren Kaşıkçı için yürek burkan bir detay vardı ki kendisi yan tarafında bulunan komodine elini uzatmıştı ve orada ilaçlarına yetişmeye kavuşmaya çalışıyordu. İşte tam da bu anda vefat ettiği ortaya çıktı.
4: Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
5: Evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporla kesinlikle kazanacak.
4: Eren Kaşıkçı için Yeni Doğan Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi.
6: Ay nereye oldu yavrum?
4: MasterChef'in jüri üyeleri yarışma arkadaşları Kaşıkçı'ya veda için tören alanındaydı. Acun Ilıcalı da son yolculuğunda elini yalnız bırakmayan isimlerdendi. Türkiye'nin kızıl sakalı memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.
2: Bu hafta yaz sıcaklarının serinletici meyvesi karpuzun izini Türkiye'nin dört bir yanında sürüyoruz. Diyarbakır'ın aromalı karpuzundan Malatya'nın karnaval cinsine, Antalya Seri'nin erkenci üretiminden İzmir Torbalı'nın örtü altı tarımına kadar karpuzun tarladan sofraya yolculuğunu ekrana taşıyacağız.

0: Yaz sıcaklarının serinletici meyvesi karpuz. Peki, karpuz en çok hangi bölgede üretilir? Karpuz nasıl tüketilir? Karpuzun saklama koşulları nasıldır? Bugün bunları konuşacağız. Bunları sizlerle paylaşacağız. Malatya'da karpuz sezonu başladı. Temmuz'un ortalarında başlıyor Malatya'da karpuz sezonu. Malatya karpuzunun karakteristik özelliklerini de yine size dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şunu ifade edelim. En iyi karpuz nerede yetişir?
1: Öncelikle hoş geldiniz.

0: En iyi karpuz nerede yetişir? En iyi karpuz Diyarbakır karpuzu. Ondan sonra Adana karpuzu, sonra Malatya karpuzu.
1: Sonra
0: olarak.
1: Malatya karpuzu.
0: Malatya karpuzu diyor.
1: Karpuzun sezonu 3 ay mı? Yani Haziran, Temmuz, Ağustos'la birlikte mi? Yoksa artık bundan böyle hem sonbaharda tüketiliyor hem ilkbaharda tüketiliyor mu diyorsunuz?
0: Normalde karpuzun sezonu 3 aydır. Tabii öyledir ama şimdi günümüzde karpuzun sezonu diye bir şey yoktur. İran karpuzu var. Ondan sonra dışarıda sera karpuzu, Antalya'da sera karpuzlar yetişiyor. Yani karpuz istediğimiz zaman tedarik edebileceğimiz bir meyve haline gelmiştir yani. Kestikten sonra en fazla bir gün sonra tüketmemiz lazım. Ya da dolapta muhafaza etmemiz için streçleyip öyle muhafaza edelim. Zaten streçlemesek, dolaba koymasak kendi özelliğini kaybeder karpuz.
1: Sofraya gelmeden önceki en önemli nokta elbette ki karpuz nasıl seçilir? Şimdi uzmana bize anlatacak. Karpuz nasıl seçilir?
0: Biz ayna diyoruz abi. Deseni kendisini açmış olması lazım.
1: Evet.
0: Bir yandan bir de arkası küçük olması lazım. O dişi karpuz olarak tabir
1: yani
0: ediyoruz biz.
1: Şu kuzgunun şu bağlantı
0: o tazelik noktası oranını belli eder zaten abi şimdi.
1: Evet. Şu taze bir karpuz.
0: Evet, yani
1: karpuz
0: daha dün kopmuştu bu.
1: Ve dinler güzel, bazı böyle karpuz seçerken kişiler tok bir ses.
0: Tok bir ses. Ha böyle pat pat ederse, çünkü gördüğünüz karpuz tok bir ses çıkartıyor zaten. Ha pat pat ederse o karpuzun zaten içi geçmiştir.
1: Malatya'nın bereketli toprakları Yazıhan'da karpuz hasadının tam içerisindeyiz. Karpuz kırımının. Bu görmüş olduğunuz karpuzlar ala karpuz. Bir de buranın meşhur karpuzu var. O karpuza da style diyorlar. Çekirdeksiz karpuz. Doğru mu Mehmet Bey?
0: Şimdi evet abicim, çekirdeksiz karpuz da var. Şimdi ilk önce bunu tanıtalım. Bu ala karpuz ve pijamalı karpuz olarak.
1: Pijamalı.
0: Evet ulan.
1: Evet.
0: Desenden dolayı pijamalı diyoruz.
1: Evet.
0: Bu karpuzun cinsi karnaval.
1: Karnaval.
0: Evet, karnaval cinsi. Çünkü Malatya ovasında karnaval daha verimli oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü karnaval dediğimiz karpuz hem tonaj açısından hem tat, aroma açısından, desen açısından daha iyi. Karpuzumuzun cinsi karnaval.
2: Açık alanlardan anlıyoruz karpuzun olduğunu ama insanlar şöyle de anlayabilir. Karpuzun yattığı, toprağa yattığı kısım artık açık renge döndüyse çok gönül rahatlığıyla karpuz

0: Konya'nın karpuzu tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi kırılan karpuzlar kamyonlara yükleniyor ve birçok ile gönderiliyor.
1: Bu kulak memesi kuruduğun zaman karpuz olgunlaşıyor.
2: Yani
1: çiğ olduğun zaman...
2: Şurası değil değil mi o? Şurası değil.
1: Yok yok, şu meme, şu kulak meme, az önce kopardım. Şu kulak memesidir. Şu kuruduğun zaman karpuz olgunlaşıyor. Çiğ olduğun zaman ham oluyor.
3: 85-90 günde ortalama oluşuyor. Sıcaklığa göre bazen aşağı bazen yukarıya doğru gidiyor. Çeşidine göre de değişiyor. Ama bu genelde karpuzda 85-90 günde hasat ediliyor.
0: Efendim karpuz işi uzmanlık istiyor. İşte gördüğünüz gibi buradaki kırımı uzmanlar yapıyor. Yine kamyondaki serimi de uzmanlar tarafından karpuz yükleniyor.
4: Özellikle şeker hastaları ve insülin direnci olanların çok tüketmemesi lazım. İçerdiği A ve C vitamini zenginliği açısından son derece önemli ve %95'i de su olduğu için çok fazla kalori almamış oluyoruz.
0: Karpuz alacakların dikkatine.
1: Tabii tabii.
0: Burası altı. Evet. Kuruduğu zaman karpuz
1: olgunlaşıyor. Bir de hafiften açık olacak üst tarafı.
0: Evet.
1: Yani karpuz tam çiğ olmayacak, yeşil olmayacak.

0: küçük meyveli çiçekler oluştuğu zaman bal arısı koyarız. Bal arısı doğal olarak kendi dölleme yapar. Evet. Doğal gübreleme şeklinde yetiştiriyoruz.
1: Bazı hastalıklara karşı da koruyucu faydası olabiliyor. Yani bazı hastalıklara riskini azaltabiliyor. Özellikle Alzheimer hastalığından korunmada faydalı olabilir. Demansta, ülseratif kolit dediğimiz kalın

0: bağırsak iltihaplarında koruyucu etkisi var. Bunun dışında kalp hastalıklarında, tansiyon gibi hastalıklarda yine faydası var. Sürekli tüketilmesi zararlı değil, ancak az miktarda ve dozunda tüketilmesi lazım.
1: Yaklaşık serikte 20 bin dönüm karpuz ekiliyor. Hemen üstüne tül çekiyoruz üşümesin diye. Ondan sonra buna arı koyuyoruz. Yani 90 günde neredeyse 45 gün gübreleme yapıyoruz.
2: Antalya'nın toplam erkenci karpuz üretiminin %50'si Serik bölgesinden karşılanıyor. Yaklaşık olarak yıllık 100 bin tona yakın erkenci karpuz üretimi var.
1: Sezonda 150-200 ton karpuzumuzu alıyor, işliyor.
3: Kontrollü tarım uygulaması var burada. Rahatlıkla yiyebilirler Antalya karpuzunu. Yardan evvel ölürsem,
4: baygın hamidem nasıl yatam yerde. Diyarbakır denince herkesin aklına ilk gelenlerden biri de Diyarbakır karpuzu. Diyarbakır karpuzu oldukça meşhur. Tadıyla dünyaya nam salmış. Şu anda büyük bir karpuz tarlasının içerisindeyiz. İçi kıpkırmızı, dışı işte yeşil olan Diyarbakır karpuzu Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.
5: Diyarbakır karpuzunu böyle kestiğiniz zaman kendisi ses yapar, böyle çatlar. Şimdi görüyorsunuz.
6: Evet, sesi de biz duyduk. Evet, Diyarbakır'ın
5: şimdi
6: meşhur...
5: Bir de Diyarbakır karpuzu diğer karpuzlardan oranan çok sulu olur. Bak böyle aromasını görüyorsunuz. Ben yar için ağlarım, ben yar için ağlarım. Karpuzu yani fide olarak getirtiyoruz, dikiyoruz. Sulamasını biz modern bir örtü altı karpuz üretiyoruz. Yar için ağlarım, götürün o
7: yara beni, götürün o. Adana karpuzu olmadan kalite olmaz zaten. Dünyanın bir markasıdır Adana'nın, değeridir. Karpuz denince de akla Adana gelir.
0: Tabii karpuzun buzdolabına konulmadan önce iyice temizlenmesi lazım. İyi bir yerden alınması lazım. Sabunlu suyla yıkadıktan sonra kesilip streçle kapatılıp buzdolabına konulması gerekiyor. Bir hafta içinde yaklaşık bitirilmesi gerekiyor. Zaman zaman çıkarıp kesip tekrar streçle kapatıldığında bir zararı olmamaktadır.
7: Bu seneki karpuz diğer senelere göre daha lezzetli bir karpuz. Şeker yeme ihtiyacınız kalmadı. Tok ses çıktığında bu karpuz kendi şeyini bulmuştur, özelliğini. Bu artık yenilebilir.
8: Karpuz üretimi Torbalı ve Ödemiş'le birlikte toplam 5 ilçede yapılıyor ve yılda yaklaşık 200 bin ton karpuz üretiliyor. Üretilen karpuzlar ise iç piyasanın yanında aynı zamanda ihraç da ediliyor.
9: Sabah biz 5'te başlıyoruz. Akşam 5-6'ya kadar 10 kişilik ekiplerle çalışıyoruz biz. Günlük siparişe bağlı çalışıp 100 tonla 250 ton arası karpuz sarıyoruz.
10: Çok kaliteli bir lezzeti var. Özellikleri çok var. Hani cilt olarak, desen olarak albenisi var bir kere yani karpuzun. Gelen alıcı yapışıyor yani, alıyor yani. Başka yere gitmez. Dönüp dolaşı gelir bu karpuzu alır.
11: Örtü altı dediğimiz naylon bu karpuzu hem erken getirir, hem bir ayrıca bir aroma, renk, tat verdirir. Erken gelir, kalite yaptırır bu. Biz ondan dolayı örtü altı yaparız burayı. Torbalı'da, Özbey'de.
8: İzmir Torbalı'da yılda yaklaşık 16 bin ton karpuz üretiliyor. Karpuzun azatı Haziran ayı ortalarında başladı. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.
10: Önce kamyonları burada yükleniyor. Alan tüccarlar talabına göre artık nereye gönderiyorsa ondan sonra sakliyatını yapıyor, gönderiyor. Dış ülkelere gönderiyor, üç ülkelere gönderiyor. Marketlere, büyük marketler, ağırlık olarak büyük marketlere gidiyor.

0: Yazın en tatlı bereketi tarlada yaşanıyor. Meşhur Diyarbakır karpuzunda hasat hala devam ediyor. Peki Diyarbakır karpuzunun özelliği nedir? Kente yaşayan insanlar karpuzu nasıl tüketiyor? Sabah mı, öğle mi, akşam mı, gece mi? Ekmekle mi, peynirle mi yiyor? Gelin hep birlikte öğrenmeye çalışalım.
1: Yok abi, peynirle yanında yiyor, bir de ekmek yanında yiyor. Karpuz son numara abi, sen gördün zaten.
2: Diyarbakır karpuzunun özelliği çok aromalı olmasıdır. Gittiği yerde ağız lezzeti vermesidir. Şekeri olanlar yemez.
0: İyi bir karpuz nasıl anlaşılır?
2: İyi bir karpuz ses gelecek, rengi dönük olacak, yani rengi açık olacak.
0: Bazı lekeler var.
2: O lekeler karpuzun çok aromalı olduğuna işarettir. İyi bir karpuzun sesi böyle çıkacak.
3: Çok çıkacak.
2: Çok çıkacak. Bu karpuzun adı Otobüs'tür. Otobüs markası dediğimiz bir karpuzdur. Ana yurdu Antalya'dır bu karpuzun. Oradan da ihracat bakımından çok yetkin bir karpuzdur. İhracata gider devamlı bu karpuz. Yurt dışına gider, Avrupa'ya gider. Bu tip karpuz dediğimiz karpuz. Ama işte Diyarbakır'da bu sene tanıtım amaçlı ekildi. Bu deneme amaçlı ekildi. Bayağı da bir güzel bir görünüm, güzel bir aroması var. Bir keselim bakalım, değil mi?
3: Keselim.
2: Maşallah.
3: Ciğer gibi.
2: Diyarbakır karpuzunun özelliği aromasıdır. Anlatabildim mi? İçilerimiz saat 4'te kalkar, sabahın 4'ünde kırar, sofralara güzel ve lezzetli bir karpuz göndermeye çalışıyoruz. Saat 4'te işbaşı yapılır. Arabasıydı, kamyonuydu, işçisiydi. Saat 10-11 dedi mi, havaların çok sıcak olmasından dolayı 11-12'de tarlada işimiz biter.
0: Şimdi de şehir merkezindeyiz. Mezer Tekçi'nin yanına geldik. Kendisi de Diyarbakır'da yaklaşık 50 yıldır yaşıyor. Kolay gelsin.
4: Allah razı olsun. Hoş geldiniz hepiniz.
0: Hoş bulduk. Afiyet olsun.
4: Allah razı olsun. İşte bizim Diyarbakır'ın İki güzel yemeğimiz var mesela. Biri karpuz, biri de ciğer. Ama yazın yani biz karpuzu hayata vazgeçmeyiz. Hem sabah hem öğlen hem akşam. Hem bağırsağı hem mideyi temizliyor. Hem her şey için. Prostat için, idrar için mükemmel bir ilacıdır. Gerçekten mükemmel bir ilacımız var.
0: Evet, yani peynirle mi sürekli tüketiyorsunuz?
4: Tabii.
5: Karadeniz bölgesinde hem iç pazara hem de Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen karpuzun hasatı başladı. Çiftçiler aileyle birlikte geldikleri bahçelerde karpuzları kesmeye başladı.
6: Dört çeşit karpuzumuz var burada. Karayın, Starbuz, Mara ve bir de Jüpiter diye karpuzumuz var.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: arabam masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: Bir reklam.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
8: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Şiddetli fırtına kenti adeta yıktı geçti. Latin Amerika ülkesi Brezilya şiddetli fırtınanın etkisi altında kaldı. Saatte 100 kilometreyi aşan güçlü rüzgarlar ülkenin güneydoğusundaki Rio de Janeiro ve São Paulo eyaletinde büyük yıkım meydana getirdi. Hayatını kaybedenler oldu. Afet nedeniyle onlarca ağaç ve elektrik hattı devrildi. Binaların çatıları uçtu, duvarlar yıkıldı. Ağacın altında kalan bir kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlarda bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı bölgelerde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanırken her türlü ulaşımda felç oldu. Yollar kapandı, metro ve deniz seferleriyle uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Fırtınayla birlikte yetkililer şiddetli hava uyarısı yayınladı. Halka sığınak aramaları ve ağaçlar, elektrik direkleri, sokak lambaları ve diğer yapılardan uzak durmaları konusunda çağrı yapıldı.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Mutlu günler, saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Ajans 1003 kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ama önce canlı yayın noktalarımız. Türkiye malum orman yangınlarıyla mücadele etmekte. Hangi noktalarda yangın devam ediyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Vedat Sezer Balıkesir'den aktaracak. Aşırı sıcaklar ve orman yangınları Avrupa'nın da kabusu oldu. Almanya'da bu yıl aşırı sıcakların sebep olduğu hastalıklardan 10 bin kişi hayatını kaybetti. Fatih Yılmaz detayları Almanya'dan aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hamas konusunda barış kurulunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Peki anlaşmanın şartları ne? Hamas cephesi anlaşmaya nasıl bakıyor? İrfan Sapmaz Amerika'dan detayları aktaracak. FIFA'nın Dünya Kupası için ayrı bir şirket kurup hisseleri özel yatırımcılara satma planı UEFA'yı harekete geçirdi. UEFA Dünya Kupası'nı boykot mu edecek? Dündar Keşaplı UEFA FIFA arasındaki resleşmenin detaylarını aktaracak. İstanbul'da ticari taksilerde araç değişim ve kullanım yaş sınırlarına esneklik getirildi. Yerlilik oranına göre ilk alım yaşları 0-5 yaş aralığına çıkarıldı. Tüm araçlar için azami kullanım yaşı 9 yıl olarak revize edildi. Detayları Ahmet Nazif Ural'dan dinleyeceğiz. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Vedat Sezer'di. Vedat.
3: Banu Ali, evet, senin de söylediğin gibi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geride bıraktığımız saatlerde açıklamıştı. Gömeç'te önceki gün başlayan ve üçüncü gününde büyüyen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak halen daha bölgede soğutma çalışmaları bir yandan, yine duman çıkan bazı noktalarda müdahale çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Şu anda gelinen noktaya baktığımızda dumanlar geniş bir alanda etkisini sürdürüyor. Söndürülmüş olan alanlarda da zaman zaman tütbeler meydana geliyor. Şiddetli rüzgarın etkisi halen daha devam ediyor. Böyle olunca da özellikle yerleşim yerlerinin civarlarındaki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Tabii bölgede de hummalı bir çalışma söz konusu. Geride bıraktığımız saatlerde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açıklama yaptı. Gömeç'te başlayıp kum gediğinde bir kaynak makinesinden sıçrayarak başlayan yangınla ilgili yapılan soruşturmada iki şahsın gözaltına alındığını ve bu iki şahsın sorgulamalarının ardından tutuklandığı bilgisini verdi Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu. Evet, şu anda biz Bağyüzü Mahallesi'nin kırsalındayız. Yani çok yakınındayız. Geride bıraktığımız gece bu alanda yoğun bir alevlenme vardı ki havada müdahale yapılamadı. O saatlerde Bağyüzü Mahallesi'ne kadar gelen alevler kara ekiplerinin yoğun çalışması sonucu durdurulabildi. Şu anda ise halen bölgede 4 ayrı noktada tütbeler ve de dumanlar olan noktalara havadan ve karadan müdahale yapılıyor. Bu yangınla mücadelede 5 uçak, bu sabah 6 uçak oldu, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve grader, 10 otobüs, 3 toma, 8 ambulans ve 944 personel ve 60 orman gönüllüsüyle birlikte binden fazla görevli de bu yangını söndürmek adına canla başla mücadele ettiler. Tabii geride bıraktığımız gün tahliye edilen mahalleler vardı. Kocaveliler, Tıflılar,

0: ve şu anda bulunduğumuz Bağyüzü Mahallesi tahliye edilmişti. Burada bulunan 63 vatandaşımız Ayvalık'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına gönderilmişti. Yine bölgede yapılan çalışmalar sonucu 944 büyük ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği bilgisi yine Balıkesir Valiliği tarafından açıklandı. Bu yangının söndürme çalışmalarında İlk iki gün içerisinde 4'ü kamu görevlisi olmak üzere bir de sivil vatandaş olmak üzere 5 vatandaşımız da yaralandı. Ayvalık Devlet Hastanesi tedavi altına aldı. Geride bıraktığımız gece ise Okçular Mahallesi ile yine Bağyüzü Mahallesi arasında kalan bölgedeki yangına müdahale eden ekipler arasında bazı habercilerin de yaralandığı, hafif yaralanan 5 kişinin de Balıkesir Devlet Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildiği bilgisi de son gelen bilgiler arasında. Hemen şunu belirtelim Banuel, az önce gelen bir bilgiyi de aktaralım. Balıkesir'in bu kez Susurluk ilçesinde de bir yangının başladığı bilgisi bu bölgeye de ulaşmış durumda. Geride bıraktığımız 2 gün önce, yani önceki gün Gömeç yakınlarındaki kum gediği kırsalında bir kaynak makinesinin kaynak yapılırken kıvılcımın sıçramasıyla başlamıştı o yangın ve öncelikle yine Gömeç'in 4 mahallesiyle Ayvacık'ın 4, Ayvalık'ın 4 mahallesi ve Bergama'nın da bir mahalle, Burhaniye'nin de bir mahallesine ulaşmıştı. O yangın rüzgarın da sert esmesiyle, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesiyle yön değiştirerek bu kez de İzmir sınırına, yani Bergama sınırına kadar ulaşınca yangın adeta 4'e ya da 5'e bölünmüş oldu. O 5'e bölünmüş yangın farklı kollardan, farklı rüzgarın da etkisiyle çok değişik noktalara gidince tabii ki coğrafya koşullarında oldukça zor olduğu bölgede korkunç bir mücadele yapıldı. Özellikle alev savaşları başta olmak üzere tüm itfaiyeler, kamu kurum araç ve gereçleri seferber edildi. Havadan helikopterler ve uçaklar, karadan ise arazözler ve özellikle su yükme araçlarıyla birlikte çok sayıda tanker ve itfaiye, jandarma, asker ve komando bu yangında görev yaptı. Ama bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Yangının durdurulması ya da yerleşim yerlerine ulaşmaması için bölgedeki yaşayan vatandaşlarımız, yani köylü vatandaşlarımızın olağanüstü gayretleri de göz ardı edilmemesi gereken önemli bir not olarak biz de kayıtlarımızı aldık ki traktörleriyle, su tankerleriyle onlar da oldukça yoğun destek verdiler bu yangının söndürülebilmesi için. Toparlayacak olursak şu an biz Bağyüzü Mahallesi'nin üst tarafında hemen arkamızdaki alanda bir dumanlanma görülüyor. O bölgeye de yoğun bir şekilde helikopterler, uçaklar su bırakmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Hem soğutma çalışmaları hem de dumanlı noktalara müdahale çalışmaları yoğun bir şekilde bölgede devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze, stüdyoya size bırakalım.
1: Vedat, çok teşekkürler. Bu arada Avrupa'nın dört bir yanından da alevler yükselmekte. İspanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzmanlar mevsim sonuna dek Avrupa'da bilançonun çok ağırlaşacağını belirtiyor.
2: İspanya, Fransa, Yunanistan, İngiltere. Avrupa'nın ormanları alevlerin pençesinde. İspanya tarihinin en büyük orman yangınlarıyla boğuşuyor. Madrid, Toledo, Almeria, Avila ve Castellón günlerdir yanıyor. Almeria'da yangınlar nedeniyle ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmaları sürerken sadece başkent yakınlarındaki Avila'nın Borgondo bölgesinde 43 bin hektardan fazla alan küle döndü. İspanya genelinde bu yıl yanan alanların büyüklüğü 207 bin hektarı aştı.
3: Durum olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Şu anda olası bir yeniden alevlenmeyi önlemek amacıyla diğer önlemlerin yanı sıra yangını kontrol altına almak ve etkilenen alanları soğutmak için çaba gösteriliyor.
2: Fransa'da da durum farklı değil. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. Geniş bölgelere ulaştı. Bu yılbaşından itibaren irili ufaklı 13 binden fazla yangının çıktığı ülkede 162 bin futbol sahası büyüklüğündeki 116 bin hektar alan küle döndü. Yangınların savunma ve havacılık sanayisine ait bazı stratejik tesislere yaklaşmasıyla özel koruma önlemleri alındı. Özellikle ülkenin güneyindeki Giron bölgesinin alevlere teslim olmasıyla Bordo kenti tahliye riskiyle karşı karşıya kaldı. Ülke tarihinin en büyük yangınları nedeniyle Fransız ordusu destek için sahaya indi.
4: Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tahliye edilmiş.

0: İhtimalini düşünmek bile garip. En azından ben şahsen her ihtimale karşı çantamı hazırladım.
1: Yunanistan'da da benzer görüntüler vardı. Girit ve Mora Yarımadası'yla Paros'la Midilli adalarında ormanlar alevlere teslim oldu. Güçlü rüzgarlar yangınların önünü almayı zorlaştırırken 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasıyla Girit'te çok sayıda köy için tahliye kararı verildi. Alevlerin en geniş cephesi yaklaşık 15 kilometreye ulaştı.
2: Yangın bazı evlerin bahçelerine sıçradı. Tehlikedeydik ama herkesin çabasıyla en kötüsünden kurtulduk.
1: Ekipler yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürdürüyor. İngiltere'de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuraklık alarmı verilen ülkenin doğusundaki Suffolk'ta ormanlık alanlardan duman yükseldi. Yangının çalılık alana sıçraması sonucu alevler geniş bir alana yayıldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edilirken yakındaki evler ve bir karavan parkı tahliye edildi.
3: Almanya'da bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar sonucu 10 bin kişi yaşamını yitirdi. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
4: Banu El, Almanya'da bu yaz çok etkili olan aşırı sıcaklar korkutan bir tabloyu da beraberinde getirdi. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre 9800 kişi sıcaklara bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Bu rakam son 10 yılın en yüksek sıcak kaynaklı ölüm sayısı olarak kayıtlara geçmiş durumda. 2026 yılı henüz tamamlanmadan bile 2018'deki yaklaşık 8600 kişilik rekoru geride bıraktı. Ölümlerin büyük bölümü Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgası sırasında yaşandı. O günlerde birçok kentte termometre 40-41 dereceyi gösterdi. Sadece 13-19 Temmuz haftasında ise sıcaklara bağlı tahmini can kaybının 1900 olduğu belirtildi. En fazla risk altında olan grup ise tabii ki doğal olarak yaşlılar oldu. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık 7880'i 75 yaş üzerindeki kişilerden oluştu. Uzmanlara göre sıcak hava çoğu zaman doğrudan ölüme neden olmuyor. Ancak kalp damar, akciğer ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları ağırlaştırarak ölüm riskini ciddi şekilde arttırıyor. Aşırı sıcakların ardından Almanya'da sıcaklara karşı alınacak önlemler yeniden tartışma konusu oldu. Muhalefet partileriyle sosyal yardım kuruluşları, hastaneler, bakım evleri ve kreşler başta olmak üzere kamu binalarında daha güçlü soğutma sistemleri kurulması talep ediliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Banu El.
3: Fatih, çok teşekkürler. İspanya ile İtalya arasında SEPTA üzerinden başlayan Schengen krizi büyüyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin düzensiz göç sebebiyle Schengen bölgesinin İspanya'ya katılması çağrısına Madrid'den sert tepki geldi. Avrupa Birliği ise İspanya'ya destek vererek sınır yönetimi konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı.
5: Avrupa'da göç krizi diplomatik gerilime dönüştü. İtalya, düzensiz göçmenlerin Ceuta bölgesine giriş çabalarının ardından Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması çağrısında bulundu. Madrid yönetiminden yanıt gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Álvarez, bu mesaj Avrupa dayanışması beklediğimiz bir dost ve ortak ülkenin dışişleri bakanına yakışmıyor ifadesini kullandı. Yaşanan diplomatik gerginlik üzerine İtalya'nın Madrid Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak tepki sözlü olarak iletildi. Avrupa Birliği İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner, Avrupa Birliği'nin İspanya'ya olan desteğini arttırmaya hazır olduğunu söyledi. Brunner, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunmasının öncelik olduğunu ve Frontex aracılığıyla gerekli tüm yardımların sağlanacağını dile getirdi.
3: UEFA ile FIFA arasındaki kriz tırmanıyor. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA organizasyonlarını yönetmek için kurulan bir yan kuruluşun %20'lik hissesini özel yatırımcılara satma planına sert tepki gösterdi. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Dündar Keşap. Dündar.
6: Manuel, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası yönetecek yeni bir ticari yapı oluşturarak bu yapının hisselerini özel yatırımcılara açma planı

0: UEFA'nın sert tepkisine neden olduğu futbolun iki önemli kurumu en üst seviyede FIFA ve UEFA arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Tabii FIFA gelirlerini artırmaya amaçlayan projeye karşı çıkan UEFA futbolun temel değerlerinin ticari çıkarlara teslim edilmemesi gerektiğini savunuyor. Diğer yandan futbol dünyası da kriz giderek büyüyor. UEFA ve 55 üye ülke federasyonunun yanı sıra aynı zamanda UEFA'nın ardından UEFA ile birlikte Kuzey Amerika, Karayipler ve Orta Amerika'daki federasyon yani CONCACAF'ta birlikte aynı şekilde UEFA ile birlikte FIFA'daki Gianni Infantino'nun almış olduğu bu karara yönelik tepkilerini dile getirdiler ve bu şekilde devam ederse gerekli güvencelerin verilmemesi durumunda birçok etkinliklere katılmayacakları yönde bir açıklama yapıldı. Kısaca toparlamak gerekirse UEFA ve Ulusal Federasyonlar tarafından yapılan ortak açıklamada Dünya Kupası bir yatırım ürünü değildir. Futbolun nesiller boyunca oluşturduğu en büyük mirastır, satılık değildir ifadeleri kullanıldı ve bu sadece bir yönetim hatası değil, FIFA'nın aynı zamanda dünya futbolunun koruyucusu olma sorumluluğundan uzaklaşmasıdır açıklamasıyla birlikte UEFA ve diğer yetkililer gördüğünüz gibi FIFA'ya yönelik tepkilerini dile getirdi. Evet, gerçekten Dünya Kupası sonrası gündeme gelen bu kriz bakalım nasıl sonuçlanacak ama öyle görünüyor ki Infantino aldığı kararlarda oldukça ısrarlı görünüyor. İlerleyen günlerde tabii daha detaylı girişmeler olacak. Kısaca aktaracağımız notlar bunlardı. Banu El, söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar, çok teşekkürler. Orta Doğu'da barış için ilk somut adım geldi. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. Amerika Başkanı Trump'ın açıkladığı karara göre Hamas silah bırakacak, İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Başkan Trump kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti.
2: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası istikrar gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El Hayye ve beraberindeki heyetle Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl yönetecek? Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
1: Gazze'de yaşanan insanlık dramını kaleme alan Filistinli çocuk yazar Ramazan Ebu Cezer İstanbul'a geldi. Gazze'nin küçük elçisi olarak anılan Ramazan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'nı ziyaret etti. Küçük yazar, "Türkiye benim ikinci vatanım" diyerek duygu dolu açıklamalarda bulundu.
3: Selamun aleyküm ya sahabi. İlyom reyhin inkabil şahsiye cidden muhimme.
4: Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyuran Filistinli çocuk yazar Ramazan Ebu Cezar'ın adresi İstanbul'du. Gazze'nin küçük elçisi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in konuğu oldu. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen ve kitabını takdim eden Ramazan, AK Parti ziyaretinde de duygu dolu açıklamalar yaptı.
5: Türkiye benim ikinci vatanım. Çocukluğumdan beri Türkiye'de.

0: Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşurken izler, Müslümanları savunurken ortaya koyduğu duruşu hayranlıkla takip ederdim. O günlerde babama "Bu büyük adam kim?" diye sorar. "İnşallah ben de bir gün bu büyük liderle tanışırım." derdim. Bu benim en büyük hayallerimden biriydi. Elhamdülillah Türkiye'ye geldim ve Cumhurbaşkanımızla görüştüm.
1: Geçen gün il başkanlığımızda Batı'dan Joshua diye bir çocuğumuzu misafir ettik, görmüşsünüzdür. Bugün de Gazze'den Ramazan'ı misafir ediyoruz. Elhamdülillah yani İstanbul hem o Doğu ile Batı'nın arasında o vicdanın, o insanlığın sesi olması noktasında çocukların da sesi olmaya devam edecek.
2: Programın sonunda Saliha Demirer Ramazan'a artık savaşın değil barışın hikayesini yazması temennisiyle defter ve kalem hediye etti. Gazze'nin küçük elçisi Ramazan da kendi yazdığı Bir Çocukluk ve Kahramanlık Hikayesi kitabını imzalayarak takdim etti.
3: Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Camiye silahla ateş açan saldırganlar kapı ve pencerelere zarar verdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisin olayı nefret suçu kapsamında soruşturduğu bildirildi.
2: Camiye ateş açtılar, taşlarla saldırıp camlarını kırdılar. Kanada bir kez daha İslamofobik saldırıya sahne oldu. Hedefte bu kez Winnipeg kentindeki İslam merkezi vardı. Saldırganlar sabah gelip cami önündeki kişilere ırkçı ve İslam karşıtı hakaretler savurdu. Gece saatlerinde yeniden harekete geçen saldırganlar bir araçtan camiye ateş açtı. İslam düşmanları bununla da yetinmedi. Ellerindeki taş ve sert cisimlerle caminin cam ve pencerelerine zarar verdiler.
4: Üyelerimizin bir zamanlar hissettiği o huzur ve güvenlik duygusu bu olayla birlikte derinden sarsıldı.
2: Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken camide büyük zarar oluştu. Kanada polisinin olayı nefret suçu ve İslamofobik saldırı kapsamında değerlendirdiği bildirildi. Kanada Başbakanı Mark Carney de saldırıya tepki gösterdi. Carney sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu şiddet içeren İslamofobi eylemi dehşet verici ve Kanada'da yeri yok ifadesini kullandı.
3: Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla beraber ana muhalefet cephesinde dengeler değişti. Peki parti içindeki ayrışmalar Türk siyasetinde nasıl bir karşılık bulacak? Seçmen yeni partiye nasıl yaklaşacak? Yeni parti hakkında merak edilen tüm detaylar 3 dakikada.

0: daha sona erdi. Aylardır konuşulan parti 24 Temmuz'da kuruldu. Yeni partinin adı da Yeni Parti oldu. Peki Özgür Özel'in yol haritası ne olacak? Yeni parti hakkında bilinenler ve bilinmeyenler 3 dakikada.
1: Özgür Özel şu anda yeni yol haritasını şuna göre çiziyor. Önümüzdeki dönemde ne kadar çok milletvekili almak istediğini gördük. Ama bu milletvekillerini almak o partiye bir şans getirmez, bir imkan getirmez. Partilerde taban önemlidir. Taban da nedir? İlçe başkanlarıdır, il başkanlarıdır. İl ve ilçe başkanlığı da şimdi kurultaya gidecekler. Kurultay başlıyor, 4-5 ay sürecek. Büyük ihtimalle Şubat ayında. Şubat ayına kadar da CHP'nin altında üyelerini almak için, belediye ve başkanlıklarını sıkıntıya sokmak için ve elinde kalan Kemal Bey'e kalmış milletvekilinin içinde de bazılarını bıraktı diye iddialar var. Onları da almak için CHP'yi sonuna kadar yıkmaya, CHP'nin altını oymaya çalışıyor. Bundan başka yapacağı bir imkan yok. Kendi kariyerini yaptı. Çıktı mitingler yaptı. Şimdi önünde bazı imkanlar var. Genel başkan oldu. Cumhurbaşkanı adayı olma imkanı var. Bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. 4 ay içinde ne hale geleceğini hep beraber göreceğiz.
0: Yeni Parti CHP'yi ana muhalefet koltuğundan indirip yerine kendi geçti ama fikri bir değişiklik yok. İdeolojik bir değişiklik yok. Yeni bir plan, vaat, yol haritası, mesaj yok. Peki vatandaş bölünmeye kadar giden kavgaların olduğu bu partiye neden güvensin?
2: Türkiye'deki siyasette aşağı yukarı 10 yıldır çok keskin bir yarılma var. Bir yanda yerliler ya da işte doğucular ya da milliciler diyebiliriz. Böyle bir katman oluşuyor. Bu katman bütün siyasi partileri kesiyor. Sadece AK Parti

0: MHP'de değil, başka partilerde de Türkiye üzerinden, yani ayağını Türkiye'ye basarak siyaset yapmak isteyen ekipler oluşuyor. Aynı anda batıcı blokta konsolide oluyor. Nasıl başladılar bu işe? Ekrem İmamoğlu projesi dediğimiz projeyle başladılar. Yeni Parti bu projenin uzantısı. Dolayısıyla Yeni Parti'ye CHP'nin devamıdır demek doğru olmaz. Yeni Parti'ye CHP'nin kesinlikle devamı değildir demek de doğru olmaz. Batıcı damarın bugün siyasetteki kolu olarak Yeni Parti'yi göreceğiz. Zaten önümüzdeki günlerde göreceğimiz ana siyaset başlıkları şu olacak. Yeni Parti sık sık Batı'ya referans vererek siyaset yapacak ve en çok desteği de batılı ülkelerden, batıdaki müttefiklerinden alacak. Bunu hep beraber müşahede edeceğiz.
1: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli 9 başlıkta Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunun dayandığı esasları dile getirdi. Türk ve Türkiye yüzyılı kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyetle başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır dedi.
3: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunu detaylandırdı, kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyetle başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyılındaki beyanıdır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir gazeteye Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları üzerine açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılını Cumhuriyet'in gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulması olarak tanımladı. Lider ülke Türkiye, süper güç Türkiye düşüncelerimiz kendi seyri süluki içinde ve zamanın ruhuyla her daim yeniden yoğrulmaktadır. Bütün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı, kendimizi buna hazırlamalıyız. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz, biz devletten ne anlıyoruz sorusuna cevap vermeye ihtiyaç vardır. Her şeyden önce devletin dayanaklarını doğru kavramak ve bu dayanakları etkin kılmak gerekir. Devlet vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehditlere karşı korumaz, içten gelecek saldırılara karşı korur. Hukuk ve adalet devletin hem varlık nedeni, hem meşruluk aracı, hem de eli kolu silahıdır. Bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazım dedi. Devlet kavramının önemine de parantez açtı. Devletin denetimi dışında herhangi bir kuvvet kullanımının zafiyet olduğuna işaret etti. Her türlü kamu görevini yerine getirme adına zorlama araçlarını tek elinde tutar dedi ve ekledi. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz. Bağlılığın sağlanamadığı toplumsal ve siyasal ortam en küçük istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Devlet yapısı dejenere olur. Böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir. Bizim sosyal hafızamız vardır. Bu hafıza dünden bugüne Türklerin millet varlığının en büyük hamurudur. Devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bahçeli verdiği demeçte idealimiz Türk ve Türkiye yüzyılında güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir diye de ekledi. Türkçe dünya kurmanın en önemli eşiklerden birinin ortak alfabe olduğunu vurguladı. Bahçeli bir de çağrı yaptı. Ortak isimler tespit edilmeli ve Türk dünyası edebiyatı olarak Türk devletleri teşkilatında bulunan bütün ülkelerin eğitim müfredatlarında yerini almalıdır dedi.
2: Üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan öğrenci affı düzenlemesini içeren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile son sınıf öğrencilerine ek sınav ve internlük tamamlama hakkı da tanındı.
4: Öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
5: Kamuoyunun en çok beklediği konu yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
4: Düzenlemeyde yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlara eğitimlerine devam etme imkanı sağlanacak. Öğrenci affı kapsamında getirilen düzenleme ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde uygulanacak.
5: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde

0: İlişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
1: Daha önce aynı kanun kapsamında bir öğrenim seviyesinde af hakkından yararlanmış olmak, başka bir öğrenim düzeyinde yeniden bu haktan faydalanmaya engel olmayacak. Kanun teklifinde yer alan ve öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarına atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören madde ise teklif metninden çıkarıldı. Kanuna göre azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için internlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için iki ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak. Kanunda belirli şartları sağlayan öğretim üyelerinin 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sözleşmelerle görevlerine devam edebilmesine imkan tanındı. Yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak görev yapan öğretim üyelerinin mevcut özlük haklarının korunmasına yönelik hükümler de yasaya eklendi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın ayrıntıları haberimizde.
3: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçük hakkında soruşturma başlatıldı. Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan gazeteci Küçük, sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Küçük, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda 10 yıldır görev yaptığı haber kanalı ve gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.
2: Rize'de sağanak yağış sonrası derenin debisinin yükselmesi sonucu bir kadın mahsur kaldı. Kadın iş makinesiyle kurtarıldı. O anlar kameralara da yansıdı.
4: Abla öyle gel abla. Öyle gel.
5: Derenin debisi yükselince mahsur kaldı. İmdadına iş makinesi yetişti. Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. O sırada çay bahçesinde çalışan bir kadın derenin debisinin artmasıyla bulunduğu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Çayeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin desteğiyle mahsur kalan kişiye ulaşıldı. İş makinesinin kepçesine alınan kadın güvenli şekilde derenin karşısına geçirildi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4: Öyle gel ablacığım.
6: Gel abla, yavaşça.
4: Otur da açacak, otur da aç. Tamam, değil aç. Değil abla.
2: Türkiye'nin pek çok ilinde kadayıf tatlısı yapılıyor, ancak her ilin kadayıf tatlısının kendisine has aroması ve kendisine has özellikleri var. İzleyelim birlikte.
7: Türkiye'nin çeşitli illerinde kadayıf yapılıyor, ancak her ilin kendisine has bazı aroması, özellikleri var. Peki meşhur Diyarbakır vurma kadayıfı nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenmeye çalışalım.
8: Üç aşamadan oluşuyor tatlımız. Döküm, doldurma ve pişirme. Döküm aşamasında tel kadayıfımızı ve burmamızı elde ediyoruz. Daha sonra doldurma aşamasına geçiyoruz. Doldurma aşamasında tepsimizin altına tereyağı ve pekmez karışımını sürüyoruz. Pekmez karıştırmamızın sebebi kadayıfın daha iyi kızarması ve daha iyi renk alması için pekmezi sürüyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz fıstıklı kadayıfımız, bu da bizim bölgemize özel bir ürün. İlk olarak Diyarbakır ve Bingöl bölgesinde yapılmaya başlandı.

0: Şimdi buradaki yapım işlemi bittikten sonra, yani fıstıkların ve cevizlerin kadayıfla buluşması bittikten sonra bu kez artık pişme aşamasına geçiyoruz, değil mi?
1: Evet, pişirme aşamasına geçiyoruz. Pişirme aşamasında öncelikle tepsimizi ocağın üstüne bırakıyoruz. Altındaki tereyağı, pekmez karışımın erimesi gerekiyor. Daha sonra kendi hazırladığımız tereyağı karışımımız var. Onu eritip kadayıfın üzerine döküyoruz. Daha sonra kadayıfın bir tarafını pişirdikten sonra yağın tamamını süzüyoruz. Yağın tamamını süzdükten sonra tepsiyi çevirip tatlının diğer tarafını pişiriyoruz.
0: Özenle hazırlanan burma kadayıflar tepsiye yerleştirildikten sonra ocağa getiriliyor ve yaklaşık 40 dakika boyunca ocakta pişiyor.
1: Burma kadayıf 1800'lü yıllarda Ermeniler tarafından Diyarbakır ve Bingöl çevresinde yapılmaya başlandı. Daha sonra büyüklerimiz, atalarımız onlardan devralıp günümüze kadar getirdiler. Bize işletme olarak yaklaşık 50 yıldır bu sektördeyiz. Diyarbakır burma kadayıfının farkı, biz burmamızı hazırlarken 3 çeşit un kullanıyoruz. Ustalarımız tecrübeli. Yanımızda 25 yıllık en az ustalarımız var. İyi ustalar ve kaliteli ürün bir araya gelince lezzet kaçınılmaz oluyor.

0: içerisinde olan malzemeler zaten göz önünde. Hafif şerbet ve hafif tatlı olarak geçiyor.
1: Püf noktaları malzemeleri.
0: Tabii malzemeleri biraz da yapımı.
2: Gaziantep'e özgü lezzet katmer turistlerin gözdesi oldu. Antep fıstığı ve kaymağın birbirini tamamladığı katmere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
1: Sade yağ, şeker, fıstık ve organik süt kaymağı hamurla buluşunca ve bir de ustalık olunca eşsiz bir katmer ortaya çıkıyor. Özenle hazırlanan katmerler fırında 12 dakikada pişiyor. Piştikten sonra da o çıtırtısı herkese adeta büyülüyor.
0: İnce olması lazım. Evet. O kadar ince ki sizden saklanıyoruz, yırtılıyor.
1: Fıstığın süzülmesini şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Gaziantep'in fıstığı. Evet. Zaten her şeyde fıstık var.
0: Fıstık.
1: Fıstıksız bir hayat yok
0: burada. Aslında evet, yok. Karadeniz'de her şeyde nasıl hamsi var, fındık var. Bizde de hayatımızın her alanında. Mutfaklarımızda sadece fıstık var. Kere atacağız içerisine. Az olacak, çok değil. İnsanları bayılacak. Çünkü biz istiyoruz ki insanlar şerbetli tatlı artık herkes yemiyor. Havalar da ısındı. Süt kaynadıktan sonra yüzünde olan katmanı soğuduğu esnada biz alıyoruz. O bu kaymak. Yani içerisindeki olan ürünler tamamen
1: organik süt kaymağı.
0: Organik.
1: Gaziantep'in eşsiz lezzetleri saymakla bitmiyor ama katmer son zamanlarda baklavayla yarışıyor. Öyle ki tadına bakanlar bir daha asla vazgeçemiyor.
0: Damak çatlatan lezzet demiştik değil mi? Damak çatlatan lezzet olmasının sebebi baklavayla yarışıyor olması aslında. Gaziantep'te özellikle katmer dediğin zaman insanlar şov istiyor.
1: Görüntüsü gibi lezzeti de muhteşem. Biz de şimdi A Haber ekibi olarak dumanı üstünde tüten katmerin tadına bakıyoruz.
0: Ağzım yanar.
1: Ağzım yandı.
0: Dedim, diyecektim ama.
1: Muhteşem.
3: Tel ve yastık kadayıfın sofralara gelene kadar ki serüveni nasıl oluyor? Şimdi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şu anda açılan hamurların içini dolduruyorsunuz. Ceviz ve kaymakla değil mi?
4: Ceviz
3: bir anlatır mısın?
4: Kaymak. Üçüncü aşamada ceviz ve kaymak koyuyoruz.
3: Evet.
4: Ondan sonra soğuk hava deposuna atıyoruz.
3: Peki bu hamura süngerimsi yapıyı nasıl kazandırıyorsun?
5: Bu hamura süngerimsi yapıyı nasıl kazandırıyoruz? Bu hamur un ve sıcak suda yapılıyor. İçine yumurta koyuyoruz. Bir de maya katıyoruz.

0: Ondan sonra bu şekli alıyor. Gönülleri coşturur
1: ayla güneşin. Evet, yastık kadayıflar pişirilmeye hazır. Dinlenen yastık kadayıflar buraya getirildi. Ateşin başında bekleyen bir ustamız var. Ustam, kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldin.
1: Herhalde en zorlu aşamada siz varsınız değil mi? Pişirme aşaması.
2: Evet, aynen biraz.
1: Bir de yazın sıcağında zor oluyor.
2: Sıcakta biraz zor oluyor. Kışın biraz.
1: Şimdi daha... ne yapacaksınız ustam, anlatır mısınız?
2: Şu an bu hamuru geldi bana. Ben şu an yağ kızmasını bekliyorum. Evet. Kızın yağda kadayıfımızı pişirip şimdi şerbetleyeceğiz onu. Yaklaşık 3-5 dakika arası bir kızartma olayı oluyor. Bunu, aynen, ondan sonra şerbete bandırıyoruz tatlıyı.
1: Şimdi bu yağ şerbet aşamasına geçiyor.
2: Şerbet aşamasına geçmedi. Şu an yağda kızıyor. Ondan sonra şerbet aşamasına alacağız tatlımızı.
1: Tamam, şöyle ağır ağır pişsin, bizler de bekleyelim. Şerbet soğuk,
2: aynen.
1: Kadayıf sıcak.
2: Evet, %100 şeker pancarından yapılan şerbet.
1: Şeker pancarı değil mi?
2: Aynen.
1: Sağlık için zararlı değil kesinlikle.
2: Yok, %100 şeker pancarı. Herhangi bir katkı maddesi falan yok.
1: Böyle içinde geziyorsunuz.
2: Şu an, aynen. Şu an tatlımız hazır. Şerbeti de alınmış. Aynen. Şu an yemeğe evet. Hazır tatlarımız.
1: İşte Malatya'nın meşhur yastığı kadayıfı. Kaymaklı, sütlü. İşte görüyorsunuz. Hazırlık aşamasına da hep birlikte şahitlik ettik. Son aşamada şerbete bandırıldı. Yemeğe hazır.

0: Konya'nın en leziz lezzetlerinden birisi olan cevizli kadayıf. Oldukça zahmet isteyen bir işi var. Ustam da şu anda bizler için onu yapıyor. Ustam, nasıl yapılır, malzemeleri nedir?
1: Malzemeleri tereyağı, evet, ceviz ve tel kadayıf. Taze olması lazım. Yani taze olmazsa iyi olmaz. Ve de taş fırında yapılırsa daha güzel olur.
0: Şimdi yaptığınız işlem nedir? Hangi işlemlerden?
1: Tiftikleme işlemi yapıyoruz. Ondan sonra tereyağı yedireceğim ben buna. Tereyağı olmazsa saman gibi olur. Güzel olmaz. Konya'da biliyorsunuz meşhurdur. Anadolu kültürünün en güzel yapılan yerleri Konya'dır. Yani tepsi kadayıfının, cevizli kadayıf. Osmanlı mutfağından geliyor.
0: Şu işlem çok önemli değil mi?
1: Tiftikleme işlemi çok önemli. Bunu tiftiklemezsek hava almaz, tadı olmaz. Yani pişmesi de hamur gibi olur. Evet. Yani bunu güzel tiftiklememiz gerekiyor.
0: İncecik olması gerekiyor.
1: İncecik olması lazım. Tel tel olması lazım. Evet, tereyağını zaten yavaş yavaş eritilmiş tereyağı. Biz erittik bunu.
0: Erittik, evet.
1: Aynen, erittik tereyağını. Şöyle gezdiriyoruz.
0: Maşallah.
1: Böyle daha
0: bereketli olur.
1: Tereyağını, tabii doğal tereyağı, evet, lezzetli ve güzel oluyor. Tereyağı olmazsa olmazlardan bir tanesi bu kadayıfta. İşte.

0: kaç dakika pişti, net ne kadarlık pişti?
1: 40 dakika taş fırında pişti. Güzel bir şekilde çıtır çıtır cevizli kadayıfımız hazır şu anda. Cevizli kadayıfımıza şimdi soğuk şerbetimizi sıcak olarak vereceğiz.
0: Ya bu sıcak, bu sıcak, soğuk.
1: Bu soğuk. İkisi, aynen, ikisinden birisi soğuk olması lazım çıtırlığını koruması için.
0: Verelim o zaman.
1: Aynen, yavaş yavaş verelim. Diyelim. Herkes görsün.
0: Ne kadar bir şerbet verilmeli bir isteyicilerimiz için? Ne kadarlık şimdi, bir biz kadayıf
1: şöyle söyleyeyim, şerbeti baştan gösterdik ama şerbeti 2,5 kilo şeker, 3 litre suya, bir de yarım limon sıkıyoruz. Farkındaysan su cızırtı sesi de çok özel ve çok güzel bir şey. Aynen, harika bir lezzeti var bu cızırtının. Cızırtamayan hiçbir şeyin lezzeti olmaz.
0: Evet.
1: Doğru mu? Doğru.
0: Bol mu şerbetli olacak?
1: Bol şerbetli. Aldığı kadar şerbetini vereceğiz. Şerbeti ne kadar güzel olursa vitamin yönünde de o kadar güzel olur.
0: Tabii ben yenirim peki şerbetten sonra?
1: Şerbetten sonra 5 dakika sonra yemeğe hazır bu.
0: Hızlı bir tatlı.
1: Aynen, hızlı bir tatlı, güzel bir tatlı.

0: Haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Yeni düzenleme ile fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan kıymetli madenlerin dijital kıymetli maden olarak işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: Bir reklam.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Konusunda öğrencilerimizin aslında çok kafasında böyle hani büyük şüpheler yok. Tabii biz neyi vaat ediyoruz? Burada siz işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yan dal programlarıyla, çift ana dal programlarıyla, aldığınız seçmeli derslerle, çalıştığınız uluslararası projelerle hangi mesleği seçerseniz seçin kendinizi geleceğe hazırlıyorsunuz. Yani o noktada siz böyle bir ben işte yapay zeka mühendisliğini, siber güvenlik mühendisliğini elbette bunlar da tercih edilebilir, seçilebilir. Ama biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak kuvvetli bir şekilde lisans eğitimini çok disiplinli. Artık biliyorsunuz bugün için birçok büyük problemler, iklim değişikliği gibi, göç gibi, işte su kaynaklarının etkin kullanılımı, gıda arzı gibi bu konular çok disiplinli çalışmayı gerektiriyor. Yani mühendislerin sosyal bilimlerle, temel bilimlerle beraber çalışması gerektiren ve tabii ki üniversitemizde gerçekleştirilen

0: uluslararası projeler de böyle çok disiplinli. Mesela astrobiyoloji. Evet. Uzayla biyolojiyi birleştiren. Bununla ilgili mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde projeler yürütülüyor. İşte Ay projemiz var. Çin Uzay Ajansı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz. Ay yüzeyinde yürüyecek 2030 yılında akıllı rover. Yani iki tane ay aracı beraber hareket edecek, birbiriyle haberleşecek, jeolojik örnekleri uzaktan algılayacak. Bunlar hep çok disiplinli problemler ve siz bunları çalışırken aslında kendinizi geleceğe hazırlıyorsunuz. Geleceği hazırlamak yapay zeka mühendisliğini tercih etmek değil. Geleceği hazırlamak kuvvetli bir şekilde yapay zekayı hangi meslekte olursa olsun kullanabilmektir. Aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin sağladığı en önemli avantaj da budur kampüs hayatında.
1: Evet. Peki şimdi kampüsle devam edelim. Ankara'nın yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ta da kampüsünüzün olduğunu biliyoruz. Siz söylediğiniz 20 yıllık bir kampüs. Şimdi kampüsleriniz eğitim, işte araştırma, diploma açısından değerlendirdiğimizde birbirlerinden ayrılan noktalar hangileri?
0: Tabii ki kampüsümüzün aslında 20 yıldır var. Hı. Ve Türkiye'de bir üniversitenin açtığı ilk yurt dışı kampüsü. O anlamda Kuzey Kıbrıs kampüsümüz 3 kilometre karelik bir alanda bir kampüs üniversitesi. İçinde yurtları, işte spor tesisleri, yüzme havuzu, ekranlarda da görüyorsunuz. İşte çok güzel bir kütüphanesi. Ankara'nın da kaynaklarını kullanan, artık dijital kaynaklar biliyorsunuz sınırlardan bağımsız bir kütüphane, derslikleriyle, laboratuvarlarıyla gerçekten tabii ki içindeki sosyal hayatı, öğrenci toplulukları, bir kampüs kültürü dediğimizde bunlar çok önemli. 24 saat açık teknoloji atölyesiyle öğrencilerin projelerini hayata geçirebilecekleri ve girişimcilik konusunda kendilerini işte şirket kurabilecekleri, fikirlerini geliştirebilecekleri, hackathonlarla işte oyun geliştirebilecekleri Kalkanlı Teknoloji Vadisi dediğimiz teknokentiyle, bu Kuzey Kıbrıs'ın ilk teknokentidir. Biz ODTÜ'nün 70 yıllık mirasını adaya taşıdık. Teknokent kültürünü taşıdık. Girişimcilik kültürünü taşıdık. ODTÜ diplomasını taşıdık. Yani ODTÜ rektörünün imzası bütün kampüslerin verdiği diplomalarda var. Ve ODTÜ kültürünü oraya taşıdık ve güçlü bir geçişkenlikle. Yani nedir bu? Kuzey Kıbrıs'taki öğrencilerimiz bir yılını mesela Ankara kampüsünde geçirebilirler belli başarı kriteriyle. Biz Kuzey Kıbrıs kampüsümüze giren öğrencilere yurt garantisi verdiğimiz gibi staj garantisi de veriyoruz. Yani diyoruz ki siz stajınız, eğer tabii ki bizim öğrencilerimiz çok iyi yerlerde staj buluyorlar, staj imkanları buluyorlar, ama diyelim ki sen tercih ediyorsan Ankara'da teknokent firmalarında ya da Ankara'nın laboratuvarlarında, Ankara kampüsümüzün laboratuvarlarında bizim yurtlarımızda ücretsiz konaklayarak ve yaz okulunda dersler alarak stajını gerçekleştirebilirsin. Güçlü bir etkileşim. Kuzey Kıbrıs kampüsümüzü aynı eğitim kadrosu, yani hani ders içerikleri de aynı, öğretim üyesi kalitesi, standartları da aynı. Bu şekilde güçlü bir etkileşimle iki kampüsümüzü yönetiyoruz.
1: Yani birebir aslında ODTÜ kalitesi ve diploması aslında. Kesinlikle. Diyebiliriz. Şimdi iki kampüs arasında nasıl bir akademik etkileşim var diye sorsam neler söylersiniz?
0: Biliyorsunuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye'de birçok üniversitenin kuruluşuna katkı sağlamış bir üniversite. O yıllardan bir uçan profesör konsepti var. Uçan profesör. Nedir bu? Yani ben kendim de uçan profesördüm. Kuzey Kıbrıs kampüsünde ders vermeyi özellikle çok severdim. Hala da veriyorum. Yani bizim Ankara'daki hocalarımız bazıları bir dönemini ya da bir senesini orada geçiriyor. Bazıları da haftada iki gününü orada bir ders vererek, işte sabah uçuyorlar, orada derslerini veriyorlar, öğrencilerle bir arada oluyorlar. Tabii ki oranın kendi kadrosu da var.
1: Evet.
0: Mesela biz işte bilimsel araştırma projelerimizde çağrıya çıktığımızda diyoruz ki Kuzey Kıbrıs kampüsümüz ve Ankara kampüsümüz ortak projeler gerçekleştiriyor. Ortak tez danışmanlıkları var. Bu açıdan öğrencilerimizin işte bir senesini Ankara'da geçirmeleriyle hocaların, öğretim üyelerinin hem Ankara'da hem Kuzey Kıbrıs kampüsünde ders vermeleriyle bu geçişkenlik ve ortak çalışmalar. Mesela demin bahsettiğim Ay projesinde, yani bizim Çin Uzay Ajansı ile beraber gerçekleştirdiğimiz projeyle Kıbrıslı

0: Öncesine baktığımızda bu anlamda neler söylersiniz?
1: Biz tabii ki aslında dünyada da böyle. Aslında ilk senelerinde mutlaka yurtta kalıp o kampüs kültürünü deneyimlemelerini çok önemsiyoruz. O yüzden de biz diyoruz ki Kuzey Kıbrıs kampüsünü kazanan öğrencilerimiz istedikleri takdirde ilk sene yurtta kalabilirler. Bunun garantisini bütün öğrencilerimize veriyoruz. Tabii kuvvetli bir şekilde işte spor tesislerinden faydalanabiliyorlar. Orada çok güzel işte yüzme havuzları, spor tesisleri var. Öğrenci topluluklarının birçok etkinlikleri var. Tabii uluslararası öğrenciler açısından da çok zengin. Hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler açısından çok zengin. Bu da tabii çok kültürlü yapılarda tabii ki fikir alışverişlerinin, beraber gerçekleştirdiği projelerin ve ileride kendilerinin ağının Network'ünün gelişmesine çok kıymetli katkılar veriyor. Biz aslında bu sene Kuzey Kıbrıs'taki kontenjanlarımızın ağırlığını tam bursluya dönüştürdük. Yani tam burslu veya çok az sayıda da yarım burslu kontenjanlar. Bursuz programlarımızı kaldırdık. Böylece öğrencilerimizin orada işte yurtta konaklayarak onlarda da birçok başarı burslarını alabilmek mümkün. Böylece ODTÜ deneyimini çok güzel Kıbrıs Adası'nda ODTÜ kalitesinde deneyimlemelerinin önünü açmış olduk.
2: Peki şimdi artık üniversite, reel sektör işbirlikleri de çok kritik bir öneme sahip günümüzde. Öğrenciler mezun olurken kariyerlerini güçlü başlamaları için siz bu alanda neler yapıyorsunuz?
1: Tabii ki bunun için aslında iki şey yapıyoruz. Bir tanesi hem Ankara'da hem Kuzey Kıbrıs'ta uyguladığımız üniversite sanayi işbirliklerindeki yeni model. Yani biz artık tabii sanayi kuruluşlarının, büyük sanayi kuruluşlarının, mesela ismini söylememde mahsur yok, Aselsan gibi işte devletimizin kuvvetli savunma sanayi firmaları gelip ODTÜ'de laboratuvarlarını, kendi laboratuvarlarını kurup ODTÜ'lü öğrenciler ve öğretim üyeleriyle beraber Aselsan'ın bugünün değil, yarının değil, belki öbür günün teknolojileri üzerinde ortak çalışmalar yaptığı bir modelden bahsediyor. Bu modelin aynısı Kuzey Kıbrıs'ta da var. Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde Aselsan güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor ve orada adadaki sadece ODTÜ değil ama diğer üniversitelerin öğrencileriyle de beraber farklı projelerde çalışabilmek mümkün. Tabii aslında burada Teknokent'ten bahsetmiştim. Teknokentler, yani ODTÜ Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi. Bu TÜBİTAK'ın zaten sıralamalarında bunu her sene biz tescilliyoruz birinci olarak. Bu girişimcilik kültürü hem Ankara kampüsümüzde hem Kuzey Kıbrıs kampüsünde çok hakim bir kültür. Yani öğrenciler, mesela biz orada hackathonlar gerçekleştiriyoruz. Mesela oyunla ilgili öğrenciler kapanıyorlar Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ne. 48 saat, 72 saat oyun geliştiriyorlar. Tabii sektörün uzmanlarıyla beraber bunu gerçekleştiriyorlar. Ben de onların yanında oluyorum. Bazen beraber pizza yiyoruz gecenin 3'ünde bu geliştirmeyi yaparken. Ya da kendi firmalarını kurabiliyorlar. Artık öğrenciler o kadar gerçekten hani sınıf içi eğitiminin yanında bunlar çok kıymetli ve çok önemli. Ben öğrencilerimizin gerçekten bu konudaki başarılarına hep hayran oluyorum. Yani daha belki sınıfta bütün konularda gerekli yetkinliklere ulaşmadan kendi meraklarıyla birçok projeyi gerçekleştirebiliyorlar. Biz de bunun ortamını sunuyoruz. Hem Ankara'da hem Kuzey Kıbrıs'ta teknokentlerimiz vasıtasıyla.
2: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz bu bölümümüzde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: hepsi iyi yaşa.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber ve A Haber Radyo'dan bir kez daha mutlu günler. Aranın ardından bültenimize, günü çıkışağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Aydın Çine'de de orman yangını sürüyor maalesef. Bölgedeki son durumu alacağız. Kameralarımızı bölgeye çeviriyoruz. Söz A Haber ekibinden Sefer Ayçe'de. Sefer.
4: Teşekkürler Banu El. Evet, Aydın Çine'de yangın devam ediyor. Rüzgar izin vermiyor. Rüzgar izin verdiği sürece gayet her şey normal ama alevlerle destekliyor. Rüzgarı oksijen çok fazla olduğu için yukarıda. Maalesef ki şu anda yukarıda birçok bölümde devam ediyor. Helikopterler havada, yaklaşık 24 saat geçti. 24 saatten bu yana birçok bölgede, alanlarda rüzgar etkisiyle çıktı. Dün 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi, burası şu anda bulunduğumuz yer, Kavşıt Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda. Henüz nedeni belli değil. Bu nedenle başlayan yangın etkili oldu. Birçok noktada etkili oldu ve şu anda da bir görmüş olduğunuz gibi iki yerde, iki zirvede devam ediyor. Helikopterler görmüş olduğunuz gibi bu alanda, Çinuk helikopterleri, normal helikopterler ve bakın şu anda su aldığı yerde, sabah yayınlarımızı oradan yapmıştık. Bambilerine su aldığı nokta, Halil Karam gösteriyor size. Oradan suyu alıp ya arka tarafa ya da sol taraftaki tüten yerlere, oradaki soğutma çalışmaları. Bazı noktalarda alevler yükseliyor. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyor. Yani bir anda büyüyebilir. Dün de burada kısa sürede büyüdü ve birkaç ev buradaki zarar gördü. Bir araç zarar gördü. Vatandaşlar evlerinden güvenlik açısından tahliye edildi Banu El. Evet, Bambisi'nin suyunu aldı. 5 tonluk suyu aldı ve şu anda görmüş olduğunuz bu alandan sol tarafa doğru bir ilerliyor helikopter ve oradaki rüzgarın hızıyla yükselen alevleri söndürmeye çalışıyor. Oldukça ve iki günden bu yana hava çalışmaları çok fazla. Çinlik helikopterleri de havada, uçaklar havada ve yaklaşık 14 helikopter sabahın ilk ışıklarından şu saate kadar görev yapıyorlar. Dün de görev yaptılar. Ve bugün dediğimiz gibi 9 helikopter vardı havada, 3 uçak. Evet, bu alandan bizim anladığımız kadarıyla bu helikopter arka tarafı, sağ arka taraftaki ekrandaki görmüş olduğunuz sağ arka tarafı Halil'den mücadelem o alana boşaltacak 5 tonluk suyu. Çinlik helikopterleri, 2 tane havada Çinlik helikopteri var. Onların da bambilerine yaklaşık 10 ton su alınıyor. Yani küçük baktığımızda 1,5 hektarlık bir futbol alanı 50 ton su harcanıyor. Ve bu alanda görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir alan var burada. Ve iki zirvede de yaklaşık şu alanda atılan suyu tahmin etmek oldukça zor. Burada yangın havuzları var. Yangın havuzlarından alınan sularla destekleniyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. Rüzgarın etkisi çok fazla. Rüzgar sabah saatlerinden saat 12'ye kadar rüzgar izin vermişti. Onu söyleyelim. Çünkü izin verdiği sürece rüzgarın, tepede çok fazla rüzgar oluyor Banu El. Alevler bir anda oksijenin etkisiyle yükselebiliyor. Çünkü o bölgede, ormanlık alanda, çam ağaçlarının olduğu alanda da tabii ki kozalaklar var. Kozalaklar da bir el bombası gibi patlayabilip 50 metre ileriye, 25 metre ileriye başka bir ağaca gidebiliyor. Evet, sarp bir arazi, oldukça sarp bir arazi. Yolların açılması lazım. Bir şerit şeklinde yangın devam ediyor. Bakın, başka bir helikopter şimdi sağ taraftan gidiyor. O da suyu aldıktan sonra bu noktalara, alevlerin olduğu yerlere suyu boşaltacak. Toparlamak istersek, dün 13'te başlamıştı, 24 saat geçti. Artık yerleşim yerlerini gördüğümüz kadarıyla tehdit etmiyor ama zirvede devam ediyor alevler. Rüzgarın etkisiyle devam ediyor. Dileriz ki rüzgar izin verir, yangın söner, tamamen söner, tamamen kontrol altına alınır. Kısmen büyük bir bölümü kontrol altına alınmıştı ama rüzgarın etkisiyle de tekrardan bazı noktalarda alevler yükselebiliyor.

0: İlerleyen dakikalarda dileğimiz bir an önce hepsinin arkamdaki görmüş olduğumuz bu doğanın tamamen yok olması.
1: Sefer, çok teşekkürler. Asrın felaketinin vurduğu Kahramanmaraş, devletin bölgede seferber olmasıyla adeta küllerinden doğdu diyebiliriz. Detayları alacağız. A Haber Yurt Haberleri ve İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak ve konukları bizi bekliyor. Kerim, söz sende ve konuklarında.
2: Evet, çok teşekkürler Bahamel. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde en fazla can kaybının olduğu ilerden biri de maalesef Kahramanmaraş oldu ve yaklaşık 13.500 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 3 yıllık süre içinde Kahramanmaraş'ta neler yapıldı? Kahramanmaraş'ın değişim dönüşümünü çok önemli iki isimle konuşacağız. Yürüyerek yarın da burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılmış olan bu işyerlerinin kura çekimini yapacak ve buradaki yapılan hak sahiplerine teslim edecek. Peki Maraş'taki değişim dönüşüm dedik, neler yapıldığını konuklarımızla konuşacağız. Tarım Orman Meclis Komisyon Başkanı Sayın Vahit Kirişçi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz ikiniz de. Sayın Bakanım, burada tabii Kahramanmaraş'ta büyük acılar yaşadık. Aradan geçen 3 yıldan neler değişti, neler yapıldı?
3: Tabii ki Kahramanmaraş depremlere adını verdi. 6 Şubat sonrası gerçekten 99 depremini yaşamış Türkiye'nin acaba böylesine şiddet olarak da büyük, etkilemiş olduğu alan bakımından da oldukça büyük olan bir depremin üstesinden nasıl gelinir sorusu vardı. Tabii içeride ve dışarıda da böyle art niyetliler de vardı. Bu sefer bu iktidar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunlar bunun altında kalır gibi bir beklenti de oluşmuştu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bir millet devlet kucaklaşmasını, bunu bir seferberlik formatında gündeme getirmiş olması gerçekten işimizi kolaylaştırdı. Çünkü çok hızlı bir çalışma süratle başladı ve bugün Kahramanmaraş'ta ki 11 ilde de aynı aşağı yukarı, ben hak sahibiydim ama hakkım teslim edilmedi diyecek tek bir vatandaşımız yok. Bu da aslında bizim geldiğimiz noktayı gösteriyor.
2: Kahramanmaraş'ta bir deprem öncesi Kahramanmaraş'ta şu an gördüğümüz Kahramanmaraş arasındaki fark nedir efendim? En büyük fark.
3: Şu Kahramanmaraş, şimdi bu bulunmuş olduğumuz mevki, üst tarafa çıktığımızda Trabzon Caddesi, geride kalan caddede Azerbaycan Bulvarı. Bunların ikisi Kahramanmaraş'ta yaşayıp da anıları olmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Ama şimdi siz de şu etrafta görüyorsunuz, bambaşka bir Kahramanmaraş var, bambaşka bir Trabzon Caddesi var, bambaşka bir Azerbaycan Bulvarı var. Bütün muhitlerimiz, bütün mahallelerimiz depremle bir arada olmuş, bütün yerleşim yerlerimiz, iş yerlerimiz hamdolsun ayağa kalktı. Ya ben de bazen gezerken eski halinde bildiğimiz için hani böyle bir siyah beyaz gibi bir farklılığın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
2: Tabii deprem öncesi nüfusla şu anki nüfusa baktığımız zaman efendim nedir durum? Yani bir göç vardı. O göç durdu mu? Nüfus ne durumda şu an?
3: Şöyle söyleyeyim, tabii 2022 yılı itibariyle 1 milyon 170 bin nüfus varken bugün depremin üzerinden 3,5 yıl geçti. Şu anda nüfus 1 milyon 146 bin. Malumlarınız olduğu üzere siz de ifade ettiniz, 13 bine yakın bir de can kaybımız var. Dolayısıyla arada çok önemli bir fark kalmadı. Şimdi bu aslında şunu da teyit ediyor. Eğer sizin şehrin mukimleri olarak o gün şehri terk etmiş olsanız bile istekleriniz ve ihtiyaçlarınız süreç içerisinde karşılanmamış ise bu şehre dönmenizi gerektiren bir hal var mı? Yok. Ama bunlar ziyadesiyle, fazlasıyla karşılandığı için bir de toprağa, şehre, buradaki değerlerine, yakın çevrelerine o bağlılık, aidiyet duygusu Kahramanmaraşlılarda bu diyebilirim zirve yapar. Yani memleketini asla terk etmez ve şartlar ne olursa olsun ben şehrimde yaşarım duygusu ve düşüncesine Cumhurbaşkanımızın liderliği çerçevesinde kazandırılan bu eserlerde tabii ki süreci hızlandırmıştır.
2: Şimdi efendim yarın tabii burada büyük bir gün, büyük bir tören olacak ve kalıcı iş yeriyle ilgili tören olacak. Peki Kahramanmaraş'ta gelindiğimiz noktada

0: kalıcı konut ve iş yerleriyle ilgili bir sıkıntı, bir ihtiyaç var mı?
1: Bu konuda da yok. Tabii ki bu vesileyle de yarın şehrimizi o periyodik ziyaretleri çerçevesinde teşrif edecek olan Sayın Murat Kurum Bakanımız burada olacak. Burada da kura törenleri, diğer bir takım kendi iç değerlendirmelerimiz de yapılacak. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette ki daha iyi her zaman için iyinin karşısındadır. Ufak tefek bazı şeyler gündeme gelmiş olsa bile onlar da çözülemeyecek konular olmuyor. Bu zamana kadar geride kalan bu 3,5 yıllık sürede hamdolsun bunun üstesinden geldik. İnşallah yarın etkinlikte de en güzel şekilde Kahramanmaraşlılar mutlu ve istediklerini almış olarak Sayın Bakanımızı şehrimizden uğurlamış olacağız.
2: Tabii baktığımız zaman yapıların oldukça modern olduğunu görüyoruz. Tabii deprem yönetmeliğine de uygun. Oldukça güzel yapılar efendim. Buradaki yapıların özelliklerinden de biraz isterseniz bahsedelim.
1: Kerim Bey, şimdi mesela şu sol tarafta görünen yer, soldaki yer, burası Kahramanmaraş'ın herhalde tek oteliydi. O otel depremde zarar gördü. Biz bu oteli daha sonra yıktırdık. Yıktırmış olduğumuz bu otel işte yerine kabası yine devletimiz tarafından yapıldı. Ama gördüğünüz gibi son derece modern. Yani şu anda inşaatı böyle görünüyor olsa bile teslimle ilgili şartlar bu olduğu için böyle. Ama sağ tarafa baktığımızda gördüğümüz manzara muhteşem. Yani şöyle dağa doğru baksak aslında Kahramanmaraş'ın eski haliyle yeni halini çok rahatlıkla ifade etmiş oluruz. Çünkü karşısı mesela Tekke dediğimiz, Yusuflar Mahallesi dediğimiz bir mahalle. Yani burası Kahramanmaraş'ın merkezi. Evet. Yani bizim buradaki binalarımız da yani çok öyle sağlıklı binalar değildi. Ama bugün hem modern binalar hem de böyle zemin artı 3, zemin artı 4'ü geçmeyen kat yükseklikleri bu şehre bir değer katmış oldu.
2: Evet, müsaadenizle başkanıma da dönmek istiyorum. Başkanım, tabii aradan geçen 3 yıllık bir sürede bakıyoruz, Kahramanmaraş'ta gerçekten büyük bir değişim, dönüşüm var. Yani bu 3 yıllık süre içinde Kahramanmaraş ayağa kalktı yeniden diyebilir miyiz?
3: Tabii büyük ölçüde deriz. Hatta daha iyi bir şekilde inşallah sonucunu gördüğümüzde daha iyi bir Kahramanmaraş olacak. Hı hı. Çünkü biraz önce Sayın Bakanım ifade ettiği gibi özellikle yapı stokumuz çok ne yazık ki sağlıklı bir yapı stokuna sahip değildi. Şimdi yeni üretilen binalarda hem mimari açıdan hem de daha dirençli bir şehir olma açısından çok büyük farklar görüyoruz. Hem şehircilik anlamında daha yatay bir mimari hem de çok ciddi manada yeni koşullara uygun bir teknik ile bilimin gösterdiği ışıkla yapılmış binalar bunlar.
2: Aslında ben de onu soracaktım. Yani buradaki yapılaşma Türkiye için nasıl bir model oluşturdu?
3: Gerçekten deprem bölgesi bundan sonra örnek alınacak aslında yapılaşma örnekleriyle dolu. Sadece belki Kahramanmaraş değil. Özellikle 4 ilde yani depremin çok etkilediği 4 ilde ve toplamda 11 ilde yapılan yapıların hepsi tüm deprem koşullarını taşıyacak nitelikte.
2: Dirençli şehirler olarak.
3: Dirençli şehirler. Daha konforlu, daha sağlıklı şehirler olma anlamında aslında tüm illere örnek olacak. Allah kimseye göstermesin ama bu bizim bir gerçeğimiz. Türkiye'nin hemen hemen her ilinin bir gerçeği. Kahramanmaraş bunu iliklerine kadar hissetti. Ama buradan doğru sonuçlar çıkartmak ve doğru yol haritaları belirlemek lazım. Hı hı. İnşallah bizim için de bu aslında depremde yapılan işler belediyeler için bundan sonraki yerel yönetimler strateji açısından da bence önemli. Biz de bu yapılan yapıları daha eski yapılarımızı dönüştürürken ciddi manada faydalanacağız burada.
2: Şimdi efendim tabii en önemli konulardan biri altyapı. Altyapı noktasında gelinen son durum nedir? Bir de vatandaşın burada Maraş'ta en çok istediği hizmet talep nedir?
3: Tabii şu anda aslında depremden öncesinden de kısaca bahsetmek lazım. Depremden önce Kahramanmaraş'ın altyapısı %55 kaçak veren bir altyapıydı. Yani biz sistemden aldığımız suyun sadece %45'ini vatandaşın musluğundan akıtabiliyorduk. Depremden sonra bu kaçak oranı %80'lere vardı. Yani artık hiç yönetilemez hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu noktada ciddi bir destek, ciddi bir kaynak aktarıldı.

0: Şu anda Kahramanmaraş'ın neredeyse %60'ın altyapısı yeniden yapılıyor. Bundan kaynaklı tabii şehrin her tarafı şantiye alanı görünümde altyapıyla evet. alakalı olarak. Tabii şehirdeki vatandaşların da isteği evet. bir an önce o bozulan üst yapının, yolların tekrar eski
1: haline. Bakan Bey'e de soracağım, size de sormak istiyorum. Buradan tüm ekran başındaki Maraşlara ve Türkiye'ye Maraş'tan belediye başkanı olarak ne söylemek istersiniz efendim?
0: Tabii önce şunu söylemek isterim. Deprem günü ve devamında tüm şehirlerden bize akın akın vatandaşlarımız gelip bizim yanımızda oldular. Onlara bir defa çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra özellikle dönüşüm noktalarında devletimizle milletimiz el ele verip bu bir an önce sağlıklı dönüşümleri gerçekleştirmek zorundayız. Buralarda vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Devlete yardım etmesi lazım. Çünkü Allah göstermesin böylesi bir sonuç karşı karşıya kaldığımızda artık her şey çok geç oluyor.
1: Evet, sizin son cümlenizi alayım efendim.
2: Şimdi anayasanın ikinci maddesi vardı. Demokratik, layık, sosyal hukuk devleti. Biz sosyal kelimesinden de biraz kökenimiz itibariyle de takılırdık. Hı hı. Ama devlet sosyal bir devlet olduğunu, hı. böylesine büyük bir afette vatandaşını en temel ihtiyacı olan barınmayla ilgili yanında olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletiyle devletin kucaklaşması çerçevesinde bunu göstermiş oldu. Biz bu liderimizle, bu ülkemizle, bu milletimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Kahramanmaraş'ta hemşerilerimiz
1: 455 bin konut efendim.
2: Efendim 3 yılda 455 bin konut, o sadece konut. Yani Kahramanmaraş'ta zarar gören hastane yatak sayısı 500. Şu anda biz üzerine 1650 yatak daha koyarak 2150 yatak yapıyoruz.
1: Yani 3 yıl öncekinden daha yüksek seviye olarak.
2: Kesinlikle. Bu eğitim içinde aynı şekilde işte stadyum, Kahramanmaraş zamanında 1. Lig'de de oynamış bir futbol takımına sahip bir şehir. Ama bugün bu şehrin 17500 kişilik bir stadı yapılıyor. Ne zaman yapılıyor? Yani hani bizim için çok acil değilmiş gibi gördüğümüz bir süreçte yapılıyor. Hı hı. Fakat şunu biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu şehrin ve 11 diğer toplamdaki illerin ihtiyaçlarının tamamını karşılama konusunda gerçekten çok büyük bir özveri gösteriyor.
1: Son olarak efendim, kısa olarak Sayın Bakanım, son önümüzdeki 5 yıl içinde Kahramanmaraş'ı nerede göreceğiz? Sosyal olarak, ekonomik olarak.
2: Trendyol Süper Lig'de.
1: Sizin ne söylemek istersiniz?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kahramanmaraş'ı Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi biz gerçekten şehircilik anlamında örnek şehirlerden biri yapma noktasında çalışıyoruz. İnşallah tabii eksiklerimiz daha var. O eksikleri de hep beraber tamamlayacağız. Ve Kahramanmaraş'ı çok daha yaşanılabilir, konforlu bir şehir haline getireceğiz.
1: İnşallah. Tabii görüyoruz. 7/24 çalışma devam ediyor. Her metrekarede neredeyse çalışmalar var. Ve buranın çok kısa bir süre içinde tamamen ayağa kalkacağı günlerin çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Efendim Kahramanmaraş'taydık. Kahramanmaraş'ta çok değerli konuklarımızla Kahramanmaraş'ın 3 yıllık süre içinde geldiği durumu ve konutlarla ilgili bir yandan evler, bir yandan iş yerleriyle ilgili gelinen son durumu canlı yayında ekranlarınıza taşıdık diyelim. Sözü Kahramanmaraş'tan merkez stüdyolarımıza bırakalım.
3: Biz de Kerim Ulağa ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yurt genelinde devam eden yangınlarla ilgili konuşuyor. İzleyelim.
4: Yine altını çizelim. Elbette konusu olmayan ya da bu konuda uzmanlığı olmayan kişilerin yangın alanlarının içerisinde kısmi tütmeleri, sanki yangın yeniden başlamış gibi vermeleri söz konusu olabilir. Buradan bu bilgiyi düzeltelim. Tedbiri elden bırakmıyor arkadaşlarımız. Hiçbir gevşekliğe tabiri caizse meydan vermeden son ana kadar, artık hiçbir problem kalmayıncaya kadar alandan ayrılmayacaklar. Özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması konusu da yine uyarılarımızın arasında devam edecek. Tabii bu yıl ilk kez yaptık bunu. Belki de devam ettirmemiz gerekiyor. İlgili illerde SMS'le bilgilendirmelere başladık. O illerde baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara

0: riskli durumu bakanlık olarak ifade ettik. Buradan Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının aslında orman yangınının çıkmaması olduğunu, bunun için mücadele ettiğimizi ve etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak böyle bir hadise gerçekleştiğinde asıl önemli husus en kısa sürede müdahale etmektir. Dolayısıyla başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hızlı müdahaleler, biraz önce söylemiş olduğum gibi 200'ün üzerindeki yangının gündemimize gelmemesini sağlamış oldu, birkaç büyüğü hariç. Bu nedenle yangın riski taşıyan bölgelerde özellikle stratejik bölgelere, stratejik noktalara konuşlandırılmış olan ilgili ekiplerimiz bu ilk müdahaleyi hızlıca sağlamak yolunda çok önemli bir görev icra ediyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar. İlk müdahale ekip binaları sadece yangınlarda değil elbette, daha sonraki dönemler için mutlaka bir koordinasyon merkezi görevini görecek ve sadece yangınlarda değil, yine ifade edeyim, ağaçlandırma projeleri başta olmak üzere birçok konuda da görevini icra edecek. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında 1600 ilk müdahale noktaları var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adette orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Tabii bu kadar yaygın bir ağ elbette bizim bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan artık başarılarımız için önemli bir etken. Yangına müdahale etme süresini tekrar edeyim ben. O 11 dakikayı 10 dakikaya indirme konusunda da son derece etkili. Bugün burada hizmete alacağımız binanın biraz farklı bir yönü var. Belki bu manada hakikaten kendisine biçilmiş olan görevin bile üzerinde bir görev icra edebilecek özelliklere ve kabiliyetlere kavuşturulmuş bir bina. Ben Eskişehir'in önemli sanayi kuruluşu Eti Gıda'nın Orman Genel Müdürlüğümüzle bu binanın ve bu binanın sahip olduğu özelliklerin gerçekleştirilmesinde bu manada işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Tabii sadece bina değil, içerisindeki arazöz ve ilk müdahale aracı da son derece önemli. Firuzan Bey biraz önce söyledi. Ayrıca buna bir de su tankeri ilave etmiş olacaklar. Eskişehir ile Kütahya arasında çok kritik bir nokta. İhtiyaç olması halinde Bilecik'te dahil olmak üzere 3 ile birden hizmet verebilecek konumda. Özel sektör tarafından böyle bir düşüncenin, böyle bir projenin gündeme getirilmesi son derece kıymetli. Çevreye duyarlılığın, toplumsal sorumluluğun ve en önemlisi de yeşil vatana sadakatin herhalde başka bir türlü göstergesi olamaz. Ben tekraren ormanlarımızın korunmasına dönük verdikleri bu katkıdan dolayı Eti Gıda'ya çok teşekkür ediyorum. Firuzan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii Firuzan Bey konuşmasının sonunda şöyle bir görev verdi bize. Dedi ki her şey eğitimden başlar. Dolayısıyla küçük çocuklarımıza daha ilkokul seviyesinden başlamak üzere bir eğitim seferberliği olsun.
1: Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıkladığı karara göre Hamas silah bırakacak, İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Hamas, İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesi şartıyla kapsamlı paketi kabul etti. Ayrıntıları alacağız biz de şimdi. Söz A Haber ekibinden İrfan Sapma.

0: Hasta. İrfan.
1: Merhabalar Banu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump'a göre silahsızlanma aşamalar halinde yürütülecek. Süreç ilerledikçe İsrail askerleri Gazze'den çekilecek, güvenlikse uluslararası istikrar gücüyle yeni kurulacak, Filistin polis teşkilatına devredilecek, Gazze'nin sivil yönetimini Hamas'ın dışında kalacağı yeni bir Filistin teknokrat hükümet üstlenecek. Trump ayrıca arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Mısır, Katar ve Türkiye'ye de teşekkür etti. Ancak bugün ABD ana akım medyasındaki ortak yaklaşım, Trump'ın açıklamasının önemli bir diplomatik ilerleme olduğu fakat henüz eksiksiz ve nihai bir uygulama anlaşması olarak görülmemesi gerektiği yönünde. Peki Hamas neyi kabul etti? Associated Press'in aktardığına göre Hamas, İsrail'in saldırıları durdurması ve askerlerini Gazze'den çekmesi karşılığında silahsızlanmaya yönelik bir yol haritasını kabul ettiğini doğruladı. Hamas'ın üst düzey isimlerinden Bassem Naim de grubun anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı. Bununla birlikte kabul edilen metin, bütün silahların hemen İsrail'e teslim edilmesini değil, aşamalı bir süreci öngörüyor. İlk aşamada polis silahlarının ABD destekli Filistinli teknokrat yönetime devredilmesi planlanıyor. Ağır silahlar, tüneller ve patlayıcı altyapısı ise daha sonraki aşamaların konusu olacak. Reuters'un ulaştığı bilgilere göre Hamas tarafı ağır silahların İsrail'e teslim edilmesini değil, Filistin'i bir yönetimin kontrolü altında depolanmasını istiyor. Hamas müzakere heyetinden Gazi Hamad'da İsrail çekilmeden silahsızlanma konusunda adım atılmayacağını söyledi. Bu durum Trump'ın tam silahsızlanma ifadesiyle Hamas'ın anlaşmayı yorumlama biçimi arasında hala önemli bir fark bulunduğunu gösteriyor. Peki İsrail neden henüz sessiz? Bugün itibariyle Netanyahu hükümeti Trump'ın ilan ettiği anlaşmayı resmen onaylamış değil. Washington Post hem İsrail'in hem de başlangıçta Hamas'ın sessiz kalmasının taraflar arasındaki derin güvensizliği ortaya koyduğunu yazdı. İsrail'in temel talebi Hamas'ın bütün silahlarını teslim etmesi, tünellerin imha edilmesi ve Gazze'nin tamamen askerden arındırılması. İsrail bunlar gerçekleşmeden kapsamlı çekilmeye sıcak bakmıyor. ABD'li bir yetkili ise İsrail'in Trump'ın 20 maddelik planını daha önce kabul ettiğini belirterek Washington'ın Netanyahu hükümetinin bu yeni aşamaya da uyacağına inandığını söyledi. Aynı yetkili, İsrail geri adım atarsa Trump'ın çok büyük hayal kırıklığı yaşayacağını ifade etti. Bu sözler Beyaz Saray'ın gerektiğinde Netanyahu üzerinde siyasi baskı kurabileceğinin işareti olarak da okunuyor. Peki Banu, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? İlk aşamada Hamas'ın ve diğer grupların ellerindeki silahların envanteri çıkarılacak. Polis amaçlı silahların yeni Filistin yönetimine devredilmesi, ağır silahların mühürlenmesi, depolanması veya imha edilmesi gündemde. Silah üretim tesisleri, roket sistemleri, mühimmat depoları ve tünel ağlarının da denetime açılması bekleniyor. ABD'li yetkililere göre tam silahsızlanmanın tamamlanması yaklaşık 200 ile 350 gün sürebilir.
0: İrfan, çok teşekkürler. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde şiddetli patlama meydana geldi. Madenin çöken kısmında 36 kişinin olduğu ve yürütülen çalışmalarda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
2: Yakında bir madende çalışıyorum. Oradan patlamanın sesini duyduk. Yardım etmek için buraya geldik.
3: Kömür madeninde facia yaşandı. Onlarca kişinin cansız bedeni yer altından çıkarıldı. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlama madende büyük yıkıma yol açtı.
2: Yakında bir madende çalışıyorum. Oradan patlamanın sesini duyduk. Yardım etmek için buraya geldik.
3: Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.
4: Bu maden yaklaşık 1300 metre derinlikte. Patlama sonrası madende biriken gazlar havalandırmanın yeniden sağlanmasıyla tahliye ediliyor ve biz de madenin en dibine ulaşmaya çalışıyoruz.
3: Yetkililer patlamada madenin çöken kısmında 36 işçinin bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma ekipleri çok sayıda cansız bedene ulaştı. Üst düzey maden yetkilisi Abdülgani Balok, güçlü metan gazı patlamasının birbirine yakın iki madene zarar verdiğini söyledi. Mahsur kalan madencilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.
0: Türk Türkiye'nin dış ticaret verileri açıklandı. Haziran ayında ihracat %21.7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara yükseldi. İthalat

0: Mart'ta 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %26.2 artarak 10 milyar 370 milyon dolar olarak gerçekleşti.
1: Türkiye Haziran ayında 24 milyar 915 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %21,7 arttı. İthalatsa %23'lük yükselişle 35 milyar 285 milyon dolara ulaştı. İhracat ve ithalat arasındaki farkın büyümesiyle dış ticaret açığı %26,2 artarak 10 milyar 370 milyon dolar oldu. Ocak-Haziran döneminde de ihracat artışını sürdürdü. İlk 6 ayda ihracat %3,5 yükselerek 135 milyar 980 milyon dolara çıkarken ithalat %4,6 artışla 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı %7,4 artarak 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında ihracatta lider sektör yine imalat sanayi oldu. İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,7 olarak kaydedildi. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya oldu. İthalatta ise 5 milyar 276 milyon dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Enerji ürünleri ve altın hariç tutulduğunda da dış ticarette hareketlilik devam etti. Bu kapsamda ihracat %23,2, ithalat %24,3 arttı.
0: Petrol Temmuz ayında %20 yükseldi. Gram altın ise 5 ay aradan sonra aylık kazancına hazırlanıyor. Şimdi sözü A Para ekibinden Rıfat Fırat'la konuğuna bırakacağız.
2: Altın güçlü alımların desteğiyle son 5 ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında petrol tarafında ise %20'lik bir yükseliş oldu. Detaylarını konuşacağız. Yanımda değerli bir konuğum var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Hoş geldiniz efendim.
3: Sizler de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederiz. Tabii altın tarafındaki bu yükseliş kalıcı bir trendin başlangıcı mı diye soracağım. Petrol için de ayrı bir değerlendirme rica edeceğim sizce.
3: Evet, Temmuz ayının son işlem günündeyiz. Temmuz ayında aylık bazlı %1,5 civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü petrol tarafında da bu ateşkes anlaşmasıyla birlikte 72 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ateşkes bozuldu. Tekrar 80 dolar seviyesinin üzerine ataklar gördük. Ons altında dalgalı bir seyirde süreci tamamlıyor. Yine 4000 dolar seviyesinin üzerinde. Bu hafta 4000-4100 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor. Tabii altın tarafında merkez bankalarının fiziki alımları da çok etkili oldu yine Temmuz ayında. Yine başta Çin olmak üzere birçok merkez bankası rezervlerini artırdı. Ancak ons altın tarafında özellikle yükselişler başladı mı sorusunun cevabı daha erken. Çünkü yine konu başlığımız Orta Doğu'daki savaş gerilimi. Yani bu Amerika-İran gerilimi devam ettikçe, bu çatışmalar devam ettikçe silahlar susmadıkça altın tarafındaki baskının devamını bekleyebiliriz. Trump'ın söylemleri de çok piyasaları etkilemeye devam ediyor. Her gün farklı açıklamalar yapıyor. Altın tarafı biraz daha baskılanacak gibi duruyor. En azından Eylül ayına kadar bu baskının devamını bekliyoruz. Özellikle ons altın tarafında 4000-4200 dolar aralığı. Eğer 4200 dolar yukarı yönü kırılırsa bu sefer 4200-4400 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz.
2: Efendim, altın almak isteyen ama bugüne kadar bekleyenler için hala cazip bir fırsat var mı, yoksa tren kaçtı mı?
3: Şimdi bunu şöyle değerlendiriyoruz. Her ne kadar savaş nedenli bu baskı altında kalsa da altın tarafında merkez bankalarının taleplerinin devam ediyor olması, küresel ekonomilerde enflasyonun tekrar artıyor olması gibi birçok neden altın tarafını orta ve uzun vadede yükseltir. Yani yıllık bazda zaten altın getirisini Ocak ayında verdi. Yani 5600 doları gördük, 8157 lira seviyesini gördük. Zaten yıllık getiri erken verdi. Bundan sonraki süreçlerde tekrar özellikle enflasyon ve merkez bankalarının faiz kararına fiyatlayan bir altın piyasası karşımızda olabilir. Biz özellikle düğün yapacak ve altın borcu olanlara bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını, özellikle tekrar yukarı yönlü hareketlerde bir bahane aradığını tekrar hatırlatmak isteriz.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
2: Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le piyasadaki son durumu konuştuk diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün. MTV'yi ödemeyenler araçlarını satamayacaklar. Detayları alacağız. Sözü Oğuzhan Gültekin'e bırakalım hemen. Oğuzhan, söz sende.
4: Evet, 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksitinin ödenmesi için yasal süre bugün doluyor. Tabii ki araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri açısından bugün bitene kadar ödemelerini halletmeleri gerekiyor. Özellikle MTV'nin süresi içinde MTV'nin süre içinde ödenmemesi ve vergi borcu içinde gecikme zammı uygulanma ihtimali var. Özellikle bugün mesai bitimine kadar yapılmayan ödemeler için. Bu çerçevede özellikle borcun uzun süre ödenmemesi durumunda vergi usul kanunun ve amme alacaklarının tahsil usulleri hakkındaki kanun kapsamında tahsil süreçleri devreye girmiş olacak. Peki bu süreç devreye girdiğinde neler bekliyor hak sahiplerini? Biraz onlara bakacak olursak, süresi geçen borca aylık gecikme zammı uygulanmış olacak. Yine ayrıca borcun tahsil için yasal takip süresi başlatılmış olacak. Gerekli şartların oluşması halinde banka hesapları ve bazı mal varlıklar için haciz işlemleri de uygulanmış olacak. Vergi borcu bulunan araçların satış ve devir işlemleri de borcun kapatılmaması halinde yapılamayacaklar. Tabii ki özellikle motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunan araçların noter üzerinden satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirebilmesi için öncelikle borçlarını kapatabiliyor olmaları ön şart olarak satış işlemlerinde belirtilmiş olacak. Özellikle motorlu taşıt vergi borcu olanlar araç muayenesine girebilir mi gibi soru da tabii ki sürücülerin, hak sahiplerinin aklındaki bir diğer soru işareti. Bu soruya cevap verecek olursak, araç muayenesi yaptıracak sürücülerin de MTV borcu durumunda kontrol etmeleri önemli. Tabii ki altı çizilebilecek bir konu. Muayene ve diğer resmi işlemler öncesinde vergi borcunun bulunması işlemlerin sorunsuz vergi borcunun bulunmaması işlemlerin sorunsuz ilerlemesi için en önemli faktörlerden bir tanesi. Özellikle 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri nasıl yapılacak? Hangi kanallardan yapılacak? Onları da bir hatırlatacak olursak, Gelir İdaresi Başkanlığı MTV ödemeleri için birçok farklı kanal bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Dijital Vergi Dairesi üzerinden şifresiz ödeme, yani GİP mobil uygulaması var. Bununla alakalı yine anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı uygulamaları söz konusu. Yine kredi kartı ve banka kartı ile online ödeme işlemleri yapılabilecek. Vergi dairesi vezneleri bu konular için tabii ki hak sahiplerine yardımcı olabilecek ve tabii ki PTT şubeleri de yine bu ödemeleri kabul eden bir diğer ödeme kanalları içerisinde yer alıyor. Dediğimiz gibi bugün bitmeden ikinci taksit ödemeleri özellikle mükellefler için yapılması gerekiyor diyerek sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
0: Oğuzhan, çok teşekkürler. Türkiye'nin hava gücüne güç katacak olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağı için İngiltere ve Eurofighter ortak ülkelerindeki tesislerde üretim süreci resmen başladı.
5: Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'ları üretim hattında. İngiliz savunma şirketi Pay Systems, 2026 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı. Şirketin açıklamasında Türkiye'nin Ekim 2025'te sipariş ettiği 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilişkin üretim sürecine değer verildi. Açıklanan takvime göre üretim hattına giren ve en ileri radar ve aviyonik sistemlere sahip olan Trench 4 konfigürasyonundaki uçakların ilk teslimatları 2030 yılında gerçekleştirilecek.
6: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardından uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
5: Türkiye'nin Eurofighter tedarik paketi sadece uçaklarla sınırlı kalmıyor. Sipariş kapsamında hava muharebesinde dengeleri değiştiren ve görüş ötesi angajman yeteneği sunan meteor hava, hava füzeleri de bulunuyor. Bu kritik mühimmat takviyesi sayesinde Eurofighter Typhoon'lar, Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava muharebesi kabiliyetini çok daha caydırıcı bir seviyeye taşıyacak. BAE Systems'ın uçakların hizmete girişinden itibaren ilk 3 yıl boyunca teknik destek sunması planlanıyor. Destek paketi kapsamında yedek parça ve destek ekipmanlarının yanı sıra pilot, mühendis, bakım personeline yönelik eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Mevcut teslimat planlaması

0: Sına göre Türkiye için üretilecek 20 Eurofighter Typhoon'un Türk Hava Kuvvetleri envanterine kademeli olarak girmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 2030 yılında 6, 2031 yılında 8 ve 2032 yılında 6 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon uçaklarında görev yapacak Türk personelin Ağustos 2026'dan itibaren Birleşik Krallık'a gönderileceğini açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 10 Türk öğretmen pilotla yaklaşık 100 bakım eğitmenine eğitim verilecek. İlerleyen yıllarda da Birleşik Krallık'a pilot ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecek. 2030 yılı öncesinde gerekli operasyonel ve teknik altyapının oluşturulması hedefleniyor. Türkiye yeni üretim uçakların teslimatına kadar oluşabilecek ihtiyacın karşılanması amacıyla Katar ve Umman envanterindeki ihtiyaç fazlası Eurofighter Typhoon'ların tedarikine yönelik görüşmelerini de sürdürüyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim görecek askeri öğrencilerin eğitim süresince yurt, yemek ve kıyafet gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu. Öğrencilere ayrıca her ay harçlık ödenecek ve mezuniyet sonrası teğmen rütbesiyle göreve başlama imkanı sunulacak.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen gençler için kapılarını sonuna kadar açıyor. Milli Savunma Bakanlığı Ankara ve İstanbul'da eğitim gören askeri öğrencileri her ay askeri öğrenci harçlığı verecek. Öğrencilerin 18 yaşını doldurmasından itibaren emekli sandığı kesenleyip devlet tarafından öğrenci adına yatırılacak. Öğrencilik süreleri hizmet süresinden sayılacak. Ayrıca tabip ve diş tabibi subaylara ekonomik olarak da büyük destek sağlanıyor. Mezun subaylara maaşlarına ilave olarak askeri sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıca daimi OYAK üyeliği hakkı da verilecek. Ordu evi, lojman ve askeri kamplardan faydalanacak olan personeli, yurt dışı eğitim ve bilimsel kongrelere katılım kapısı da aralanacak. Uzmanlık sınavlarında da askeri sağlıkçılara özel kontenjan ayrılacak. TUS ve DUS gibi uzmanlık sınavlarında Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği özel kontenjanlarda uzmanlık eğitimi alınabilecek.
1: Mardin'de otluk alanda çıkan yangından maalesef acı haber geldi. Manevra yapan su tankerinin altında kalan itfaiye eri Ömer Kaplan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
2: Göğe yükselen alevler sadece otları değil yürekleri de yaktı. Otluk yangınının adresi Mardin'in Nusaybin ilçesi. İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlere müdahale için hazırlıklar başladı. 45 yaşındaki itfaiye eri Ömer Kaplan su tankerine hortum bağlıyordu. O sırada sürücüsü manevra yaptı. Kaplan tonlarca su dolu tankerin altında kaldı. Mesai arkadaşları hemen yardıma koştu. Tankerin altından güçlükle çıkarıldı. Ağır yaralıydı. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı, görev şehidi oldu. Kaplan'ın acı haberi ailesini ve alevlerle omuz omuza mücadele ettiği arkadaşlarını yasa boğdu.
1: "30 yıldır otel işletmeciliği yapan Faruk Aktarlı, öz kardeşinin ve yeğeninin akıl almaz planıyla sarsıldı. Atılan sahte imzalar ve usulsüz genel kurullarla şirketinin içinin boşaltıldığını belirten Aktarlı, iki otelini kurtarmayı başardı ancak iddiaya göre yakınları 5 yıldızlı ana oteli hala işgal altında tutuyor.
2: İnandı, güvendi. İş sahibi olsunlar diye yardım etti. Ama en büyük darbe hiç tahmin etmediği yerden geldi.
3: 52 yaşındaki Faruk Aktarlı tam 30 yıldır otel işletmeciliği yapıyor. İşte 2015 yılında öz kardeşine ve yeğenine emaneten hisselerin bir kısmını veriyor. İşte o günden bugüne ise Aktarlı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor.
2: Aktarlı'nın iddiasına göre abisi de yeğeni de imzasını taklit etti. Hisselerinin çoğunu kendi üzerlerine geçirdi.
4: Bu sahte genel kurullarla iş şirketimin içini boşaltmışlar. Gayrimenkullerini, otellerini kardeşlerine, işletmeleri kardeşlerine devretmişler. Bu yanlışlarınıza son verin.
2: Faruk Aktarlı yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda

0: sonunda abisi ve yeğeninden iki otelini geri alabildi. Ancak iddiasına göre Sirkeci'deki 5 yıldızlı otelini bir türlü geri alamıyor.
1: Fiber kablosunu dahi kesmişler. Yani otele büyük çapta zarar vermişler. Yani ben 30-40 milyon diyorum ama çok çok üstünde zararlar vermişler. Sezonun ortasına geldi Kuşadası'nda. Daha otelin, bir otelimizin %70'ini açabildik. Aslında %70'i de değil, %50'sini açabildik. Diğer otelimizi daha bu hafta açacağız.
0: Can güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Faruk Aktarlı hukuk mücadelesi veriyor.
2: Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki drone operatörü Ramazan Furkan Tekatlı kendini geliştirmek için her gün çalışıyor. Tekatlı'nın hedefi yerli ve milli savunma sanayine çalışmalarıyla katkıda bulunabilmek.
3: Sürekli uçuş antrenmanları yapmam gerekiyor. Uçuşumu iyileştirmem gerekiyor. Simülatör uçuşları yapıyorum. Simülatör uçuşunu gerçeğe dönüştürmem gerekiyor. Gerçek fiziklerle.
0: Hayallerine kavuşmak için her gün çalışıyor. Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Ramazan Furkan Tekatlı, teknoloji tutkusuyla kendi drone'unu yaptı.
3: Küçükten elektroniğe ilgi duyuyorum. Ortaokulda Arduino'ya başladım. Arduino'yla çoğu projeyi yaptım. Sonra Arduino biraz yetersiz kaldı. Drone gördüm, drone'a başladım. Yarışa katılmaya başladım. Yaklaşık 2 yıldır yarışa katılıyorum. Geçtiğimiz yıllarda işte 2025 Dünya Kupası'na katıldım. FIA'nın düzenlediği. Bu şekilde.
0: Tekatlı kendi drone'uyla yarışmalara da katıldı.
4: Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Ramazan Furkan Tekatlı kendi ürettiği FPV yani hız drone'uyla hem Türkiye Kupası'na hem de Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Kendi ürettiği drone'la yarışmaya hazırlanan Tekatlı bu yarışmalarda derece elde etmek istiyor.
3: Bu sene ilk 10 pilot arasına girmek, gelecek sene de Allah'ın izniyle şampiyon olmak, kupayı getirmek. Bu şekilde çalışmalarıma şu an devam ediyorum. İşte pist uçuyorum genelde. Bu şekilde.
4: 17 yaşındaki drone operatörü Gaziantep'te bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde her gün 3-4 saat hazırlık yapıyor.
5: Furkan gibi 350 civarı her yıl öğrencimiz oluyor. Bu 350 öğrencimiz de sene boyunca geliştirmek istedikleri teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Furkan 16 yaşında ilk FPV uçurmaya başladı. Biz geçen yıl Furkan'ı bir dünya şampiyonası yarışmasına gönderdik. Orada iyi bir derece elde etti. Sonrasında bu çalışmalarının durmaması konusunda, devam etmesi konusunda konuşmalar gerçekleştirdik. Şu anda da tüm çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.
0: Onun hedefi hem yeni başarılar kazanmak hem de gelecekte milli savunma sanayisine katkıda bulunmak.
3: Baykar'da çalışmak, Baykar'da elektrik elektronik mühendisi yap, uçaklarla ilgilenmek, uçaklara aşırı bir ilgim var.
2: Kayseri'de 90'lı yılların dolmuş kültürünün yaşatılması için bir minibüs o döneme göre dizayn edildi. Araca binenler adeta geçmişe yolculuk yaptılar. Biz de o araçtan görüntülerle bu saatimizde noktalıyor olacağız.
6: Çocukluğumuza gittik. Çocukken ben annemle günlere giderdim dolmuşa binip. Hastaneye giderdik. Sonra biraz büyüdük tabii. Ondan sonra işe giderdik. Bu günlerin hepsi gözümüzün önünden film şeridi gibi geçti.
0: Tape'te 90'lı yılların şarkılarıyla geçmişe yolculuk ettiler. Anılarını tekrar yaşadılar. Kayseri'de bir minibüs 90'lı yılların dolmuş kültürünün yaşatılması için tekrar dizayn edildi. Canım feda yoluna
7: kap kardeşim. Bu araç Şeker Ambar Belsin hattında çalışmış bir araçtı. Ve daha sonra biz bu aracı kendimiz için restore ederek, normal şartlar altında maviydi, kırmızıya dönüştürerek restore ettik. Hayalimdi bu benim aslında bakarsanız. Daha önce İstanbul ve Ankara'da böyle araçlar görüyorduk. Biz de böyle bir araç yapalım, keyfe binelim düşüncesiyle yola çıkarak bu aracı toplamaya karar verdik.
0: Dönemin kıyafetlerini giyen yolcular da bu nostaljik atmosferi tamamladı.
8: Sanayide çalıştığım günlerim aklıma geldi. Yaz tatilinde annem sanayiye gönderirdi. 90-91'lerde dolmuşa binip sanayiye gidip gelirdim. Aklıma ilk gelen o.
9: Önceki yıllarda yapılan yolculuklar bugünkü yolculuklardan çok daha farklıydı. Dolmuşun içinde bulunan çok kıymetli insan.

0: insanlar dönemin kıyafetlerini giyerek unutulmaya yüz tutmuş dolmuş kültürünü yeniden canlandırdı. Biz de A Haber olarak bu nostaljik dolmuşa biniyor ve eskilere kısa bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Sağ kardeşim,
2: bizzat araç yapılırken başında bulunarak bütün parçalarına, bütün aksesuarlarını ve bütün kozmetiğinde birebir kendim bulundum.
3: Nostalji minibüsü hareket etti. Araç seyir halindeyken yolcularını geçmişe götürdü.
0: Cep telefonunun olmadığı, sosyal medyanın olmadığı ama muhabbetin ve samimiyetin çok olduğu bir yolculuktayız. Yıllar önce Kayseri sokaklarında yolcu taşıyan bu nostalji dolmuş, şimdi ise geçmişin hatıralarını bugünün yollarına taşıyor.
4: 18-19 yaşım geldi aklıma. Mesleğe ilk başladığım zamanlar her sabah belli bir süre yürüdükten sonra o mavi dolmuşları bekleme. Kayseri'nin mavi dolmuşları çok meşhurdu. Çok güzel bir samimiyet vardı o dönemde. Her gün aynı saatte bindiğin zaman işte az çok aynı insanlarla denk geliyordun. Telefon denilen olay yoktu. İnsanlarla bir şekilde iletişim vardı. Yardımlaşma vardı. Biz bir şekilde kıyısından köşesinden yakalayan bir nesiliz. 80'liler olarak öyle söyleyeyim. Bugün de gerçekten bu gezintiyi şehrimde yaparken çok büyük keyif aldım. Eskiye döndüm. Mutlu oldum. Bütün duyguları karma karışık bir arada yaşadım.
0: Bu koltuklarda kimileri okuluna, kimileri işine, kimileri de pazara yetişti. Paralar elden ele uzatıldı, camlar buğulandı, radyodan eski şarkılar yükseldi. Bugün de bu dolmuş yeniden geçmişe yola çıktı.
5: Kendimizi mutlu etmek hem de şimdiki kuşağa bir zamanlar biz bunları yapıyorduk, biz bunlarla yaşıyorduk ve bunlarla mutluyduk demek istiyoruz.
3: Nostalji minibüsüyle 90'lı yıllar yeniden yaşatıldı.
2: Çok eskiye götürdün diyorlar ve akabinde bir kornaya basar mısın, bir gaz verebilir misin, bir içine bakabilir miyiz diyerek hep geçmişe dönük eski hatıraları dile geliyor, akıllarına geliyor. Bu şekilde söyleyebilirim.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Yapılan açıklamada E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgilerse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinin ödeme hizmetleri bölümünde güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'da.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Genel af iddialarını yalanladı.
6: Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
7: Kurtulmuş mecliste İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde kürsüdeydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
6: Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
7: Yasa düzenleme için önümüzdeki günleri işaret etti.
6: Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
8: Kıymetli alkışlarınızı rica ediyoruz.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo.
9: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kağan'ın P1 olarak adlandırılan yeni prototipi uçuş öncesi taksi testlerine başladı. TUSAŞ'ın paylaştığı yeni görüntülerde Kağan 1'in taksi testini başarıyla tamamladığı görüldü.
7: TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kağan'ın bir testi daha başarıyla tamamlandı. Kağan'ın yeni prototipi P1 taksi testini tamamladı, ilk uçuşa yaklaştı. Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur projesi Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi ilk taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önce iki uçuş

0: Kapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerine devam ediyor. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda milli muharip uçak Kaan 1'in taksi test faaliyetinin başarıyla gerçekleştiği görüldü. Kaan'a teknik ekipte taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kaan P1 prototipi, uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi içinde çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak.
1: Cezayir'de bir yolcu otobüsü devrildi ve kazada 25 kişi hayatını kaybetti. Kaza Cezayir'in kuzeyindeki Bumerdas vilayetinde yaşandı. Bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yolcu otobüsünün ülkenin doğusundaki Setif vilayetinden Bumerdas'a gittiği sırada şarampole yuvarlandığı belirtildi. Kaza sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Fas'tan denize girerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine ulaşan yaklaşık 60 bin göçmen bölgede göç krizini yeniden alevlendirdi. Göç girişimi sırasında en az 34 kişi yaşamını yitirdi. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Dündar Keşap'ta. Dündar.
2: Manuel, bölgede yaşanan göç krizi Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor ve bütün ülke liderleri de bir başka deyimle İspanya ile yakın ilişki içinde gelişmeleri yakından takip ederken özellikle İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özellikle kenti Ceuta'da son 5 yılın en büyük düzensiz göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı ki Fas kıyılarından binlerce göçmen yüzerek sınır hattını aşarak Ceuta'ya ulaştı ve ulaştığı andan itibaren kentte ciddi şekilde sorunlar da yaşanmaya başladı. Demin de belirttiğim gibi hayatını kaybedenler var ancak kriz yakından takip ediliyor. Bugün bölgeye Başbakan Pedro Sanchez gitti. Oldukça geniş güvenlik önlemleri altında protestolar vardı. Ancak diğer yandan İspanya Başbakanı ile Pedro Sanchez ile görüşme yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçten sorumlu komiser Magnus Brunner, Avrupa ile Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı dahil olmak üzere İspanya'ya ek operasyonel destek üzerinde çalıştıklarını açıkladı ki bölgeye yardım göndermeye hazır olduklarını ve bir an önce o bölgedeki bu krizin çözülmesi yönünde girişimlerin yapılması beklendiğini söylediler. Diğer yandan İspanya Başbakanı Sanchez ise özellikle bu düzensiz göç dalgasının arkasında insan kaçakçılığı şebekesinin olduğunu ve bu durumu fırsat bilerek bu şekilde Fas'tan mültecileri, göçmenleri İspanya tarafına geçişi sağlandı şeklinde yorumlar yaptı. Diğer yandan Fransa ise İspanya ile olan sınır güvenliğini daha da arttırmış durumda. Emmanuel Macron ise İçişleri Bakanı ile koordineli bir şekilde Bruno Retulle'ye İspanya sınırındaki kontrollerin daha da arttırılması gerekli, tüm tedbirlerin alınması gerektiği yönünde bir talimat verdiğini söyleyebiliriz. Kısaca toparlamak gerekirse yaşanan bu düzensiz göç ve diğer yandan İtalya cephesinden gelen açıklamalar, özellikle İspanya ile olan Schengen konumunu askıya alma gibi açıklamaların ardından da hemen hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Manuel Albares Madrid'de İtalya Büyükelçiliği'ni dışlarına çağırarak sözlü bir şekilde yaşanan bu durum karşısında rahatsızlığını iletmişti. Evet, gördüğün gibi Manuel, her yaz döneminde olduğu gibi çok sayıda düzensiz göç farklı bölgelerden İtalya'ya giriyordu. Ancak bu kez Ceuta'da yaşanan bu düzensiz göç ise ciddi şekilde İspanya'yı ve diğer Avrupa ülkelerini krize sokmuş durumda. bakalım nasıl gelişmeler sona erecek ama bütün Avrupa

0: Avrupa gelişmeleri yakından takip ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Yine gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar, çok teşekkürler. Yeniden yurttayız. Aydın'ın Çin ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Son durumu alacağız. Söz şimdi A Haber ekibinden Sefer Ayçe'de bir kez daha. Sefer, söz sende.
2: Teşekkürler Banuel. Evet, rüzgar izin verirse yangın sönüyor. Rüzgar şu anda dün akşam saat 5'ten 12'ye kadar izin verdi. O süre içerisinde tabii ki çok çalışma oldu. Sönmüştü bir bölüm ama sabah saatlerinde bugün 12'ye kadar da 12'den sonra rüzgar tekrar başladı ve bunun tabii ki oksijenle birleşmesi alevlerin ne yazık ki tekrardan dumanların, alevlerin yükselmesine sebep oldu Çin'de. Çin'de dediğimiz gibi rüzgar şu anda devam ediyor, izin vermedi henüz ve Halikaran gösterecek bir iki alan, üç alan var şu anda zirvede ve baktığımızda ise şu anda görmüş olduğunuz alanlarda alev alev, bazen alevler yükseliyor, bazen dumanlar yükseliyor ama havada 9 uçak var. Bunu da belirtelim. Sol tarafa baktığımızda sol taraftaki oradaki dumanların azaldığını görüyoruz ama sağ taraf yavaş yavaş baktığımızda ise Halil'den rica edelim oldukça şu anda dumanların yoğun olduğunu görüyoruz. Şimdi havada 9 helikopter var, su tankerleri, arazözler, personel çok fazla, rakam vermek şu anda doğru olmaz. Her geçen dakika tabii ki personel ve uçak ve helikopter sayısı artıyor. Bir an önce artık Çin'in bitirilmesi bekleniyor ama yüksek bir arazi, zirve olduğu için de şu anda benim bulunduğum ortamda rüzgar çok fazla. Yukarılarda ise bunun 70-80 kilometreye kadar çıkabiliyor. Şu anda bir göletin yanındayız. Yangın göletinin yanındayız ve helikopterler bu alandan bambilerine su alıyorlar. Şu anda gelen helikopterin bambisinde yaklaşık 5 tonluk bir su alacak. Çinuklar vardı havada. 2 çinuk da yaklaşık 10 ton sularıyla yangın bölgesine, alevlerin yükseldiği noktaya sularını boşalttılar. Çınıklardaki tabii bambilerindeki su 10'ar ton. Onlar daha fazla su alabiliyorlar. İşte bir helikopter burada. Göletten sabahtan bu yana yaptıkları sortilerle alevlere, alevlerle mücadeleye, dumanlarla tüten yerleri mücadeleye devam ediyorlar. Sabahın ilk ışıklarından bu yana bu saate kadar devam etti. Yangının 24 saat geçti, 24 saat geçti. Fakat dediğimiz gibi şu anda önümüzde bir köy var. O alana çok yaklaştığı yerde durdurabildi. Şerit şeklindeydi yangın. O noktada durdurulabildi. Ama arka tarafta zirvede yüksek rüzgarın olmasından dolayı da yangın, dumanlar, alevler aralıklarla yükselebiliyor. Çok kuvvetli bir soğutma çalışması yapılması gerekiyor. Tabii ki bu helikopterler alevlerin hızını alabiliyorlar ama en büyük çalışma yangınlarda yerden yapılan çalışma ve burada Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yerden yaptıkları çalışmadan, karadan yaptıkları çalışmadan yangın öyle sönebiliyor. Çünkü soğutma yerden yapıldığı zaman yangın tamamen sönebiliyor. Şu anda havada 9 helikopter var. Dediğimiz gibi arazözler, su tankerleri, dozerler, personel sayısı dediğim gibi çok fazla. İşte bir Sikorsky helikopteri yine geliyor buradan ve ileriden aldığı suyla. Biraz önce şu anda söylediğim gibi çınuklar havadaydı. Çınuklarda arka taraftaki dumanların yoğun olduğu bölümde o bölüme su boşaltmaya devam ediyorlar. Yani bu su gerçekten çok önemli. Her birinin boşalttığı 5 ton ama 1,5 futbol sahası, hep söylüyorum, altını çiziyorum, 1,5 futbol sahasının büyüklüğünde bir alana bile 50 ton su gerekiyor. Düşünün bu alanda ne kadar çok fazla suyun gittiğini ve ne kadar çok sorti yapıldığını. Ve dediğimiz gibi şu anda oldukça yoğun bir çalışma var. Orman Bölge Müdürü ekipleri, tüm ekipler, askeri helikopterler, tüm şu anda güvenlik güçleri burada bu dumanları yok etmek için, artık bunu Çin'e nokta koymak için de canla başla mücadelelerini sürdürüyorlar. Rüzgar dediğimiz gibi saat 70-80 kilometrelik bir rüzgar esiyor ve uyarılar da vardı tabii. Cumartesiye kadar nem düşük, hava sıcaklığı yüksek bölgede ve bölgede hiçbir şey yapılmaması gerekiyor. En ufak bir tadilatı bile yapılmaması gerekiyor. Zaten Gömeç'te de bunu gördük. İki kişinin yaptığı tadilattan dolayı orman yangınları çıkabiliyor. Yani bugünlerde, şu iki günde önlemler çok fazla olması gerekiyor. Vatandaşlarımızı buradan altını çizelim. Vatandaşlarımız da önlem alması gerekiyor. İşte bir Sikorsky helikopteri bambisine aldığı 5 tonluk suyla arkamda görmüş olduğunuz alana suyunu boşaltacak ve bunun gibi 9 helikopter görevli şu anda. dünden bu yana, sabahın ilk ışıklarından da bu yana şu an görevi bulur. Hem karadan hem havadan büyük bir mücadele var. Vatandaşlar da buradan

0: arka taraftan kendi tankerlerini aldıkları suyla önlemlerini almaya çalışıyorlar. Toparlamak istersek Çin'e yangınında şu anda son durum bu. Görmüş olduğunuz gibi Banuel. Aralıklarla rüzgar izin verirse dediğim gibi her zaman duracak. Ama rüzgar şu anda izin vermiyor. Yavaş yavaş bir burada biraz önce hissettiğim çok daha fazla fırtına vardı bu alanda. Ama yavaş yavaş rüzgar bu saatlerde hızını kesti. Dileriz ki ilerleyen dakikalarda da rüzgar tamamen durur ve arkamda görmüş olduğunuz dumanları artık görmeyiz.
1: Sefer çok teşekkürler. Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürürken Ankara Valiliği'nden de yangınlara ilişkin bir genelge geldi. Buna göre Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi.
2: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ülke genelinde toplam 21 uçak, 69 helikopter, 500 arazöz ve 3500 personelle müdahale edildiği bilgisini verdi. Yangınlarla etkin mücadele sürerken Ankara Valiliği yeni bir genelge yayımladı. Genelgeyle Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere ise yasak getirildi.
3: İlimiz sınırları genelinde sıra terasiledi, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil. Her ne sebeple olursa olsun, orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılması ve ateş almaya sebep olabilecek tüm faaliyetler yasaklanmıştır. Yangın açısından risk taşıyan tüm kırsal alanlar ve orman bitişikleri, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlarca kesintisiz ve sürekli gözlem altında tutulacaktır.
2: Genelgede muhtarlıklar ve kolluk kuvvetlerine de büyük sorumluluklar yüklendi. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
3: Muhtarlıklar kendi sorumluluk alanlarında maksadı ne olursa olsun ateş yakan şahısların takip ve kontrolünü bizzat yapacak, tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirecektir. Alınan yasak ve tedbirlere uymayan şahıslar hakkında derhal gerekli adli ve idari işlemler başlatılacak, meydana gelebilecek zararlarla idari masraflar sorumlulardan tahsil edilecektir.
1: İstanbul için fırtına uyarısı var. Hafta sonu şiddetli fırtına bekleniyor. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Hasan Zahit Ezim konuğuyla birlikte bizi bekliyor. Hasan Zahit, söz sende ve konuğunda.
4: Banu'ya teşekkür ederiz ve iyi yayınlar dileyelim öncelikle. İfade etmiş olduğunuz gibi İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri için bir fırtına uyarısının olduğunu ifade edelim. Tabii şunu da ifade edelim ki aslında bu fırtına kendisini yavaştan bir şekilde göstermeye başladı. Şimdi ben kiminle birlikteyim? Meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikteyim ve özellikle İstanbul'daki hafta sonunu konuşacağız. Efendim teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok sağ olun. Bizi nasıl bir hava bekliyor İstanbul'dan?
5: İsterseniz şu saatlerden başlayalım. Aslında İstanbul'da şu saatlerde artık kuvvetli rüzgar etkisini arttırmaya başladı, göstermeye başladı. Şöyle ki bazı noktalarda rüzgarın şiddeti saatte 50-55 kilometreye kadar çıktı ki bu aslında bir 10 dakikalık ortalamadır. Normalde bunun hamlesini de düşündüğümüz zaman yaklaşık bazı yerlerde o hamleler fırtına değerlerini aşıyor. Örneğin şu saat itibariyle özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan ölçümler 55 kilometre saate kadar çıkmış vaziyette ki fırtına değerlerine yaklaştı. İstanbul Havalimanı'nda da az önceki ölçümlere baktığımızda bir 50 kilometre metrelik hızlar vardı. Bu hızlar tabii ki hamleyle birlikte fırtına şiddetini kendine göstermeye başladı. Yani İstanbul'da aslında kuvvetli rüzgar özellikle açık alanlarda ve kuzeyli yönleri açık bulunan kısımlarda etkisini gittikçe arttırmaya başladı. Bulunduğumuz noktada da aslında rüzgarın şiddeti her ne kadar kuzeydoğuya, Poyraz'dan esen rüzgara kapalı gibi gözükse de burada rüzgarı hissediyoruz ki şu bulunduğumuz noktada saatte 20-30 kilometreye kadar rüzgar şiddetleri değişiyor. İstanbul'da bugün rüzgar etkili. Aynı rüzgarın etkisi yarın ve pazar günde devam edecek. Yani gece saatlerinde biraz hafif sönümlemeler olsa da yani bir 5-10 kilometrelik düşme olsa da yarınki şiddetler yine saatte 60-70 kilometreye kadar çıkıyor. Evet. Ve pazar günü de aynı şekilde bu rüzgar devam edecek. Pazar günden sonra rüzgarın etkisi İstanbul'da kayboluyor.
4: Bir olumsuzluk yaşanma ihtimali olabilir mi peki? Şimdi sosyal medya özellikle görmeye başladık. Hafta sonu dikkat çatı uçmaları dahi yaşanabilir diyor. Öyle bir şey öngörüyor musunuz öncelikle?
5: Şimdi tabii ki çatının durumu 70 kilometre bir fırtına değeri. Yani saatte 62 kilometrenin üzerine çıktım biz fırtına olarak adlandırıyoruz ki fırtına değerlerine İstanbul'daki rüzgarın şiddeti çıkıyor. Ama yani

0: zayıf yapılmış çatılarda bir sıkıntılar olabilir. Çatılardan kiremit uçabilir. Tabii bunun yanında özellikle hafta sonu özellikle Karadeniz sahillerine yüzmeye gidilecek olanlar var. Büyük bir olasılıkla yarın için aslında orada yine denize girmelerin yasaklanması gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü yüksek dalgalar var ve çeken akıntı riski yine yüksek durumda. Hafta sonu geçtiğimiz haftalarda zaten yapılmıştı o yasak. Bu hafta sonu içinde yapılması gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü rüzgar içinde 70 kilometre çıktığında Karadeniz'deki dalga boyu neredeyse 1,5-2 metreye çıkıyor. Bu da önemli riskler oluşturuyor. Bu da şu ayrıca rüzgarın olması bir taraftan şu var. İstanbul'da sıcaklığın çok yüksek yerlere çıkmasını önlüyor. Sıcaklıklar şu saatleri itibariyle 25 ile 28 dereceler arasında. Aslında İstanbul'da çok sıcak bir hava yok. Hafta sonuna kadar bu Poyraz etkisini sürdürüyor olacak. Ama önümüzdeki hafta başından itibaren, pazartesinden itibaren Orta Avrupa ile birlikte bizi de etkisi altına olacak olan bir sıcak hava dalgası geliyor ki Perşembe günü İstanbul'da sıcaklık değerleri 36 ve 38 derecelere kadar çıkıyor. Yani kademeli olarak pazartesi 30, salı 32, işte çarşamba 33, perşembe 35, 36, 38 dereceleri İstanbul görecek ve sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta İstanbul'da çok daha etkili olacak gözüküyor.
1: Şu an için İstanbul'da bir yağış yok ancak hafta sonu bir fırtına beklentisi var ve özellikle pazartesi itibaren bir sıcak hava dalgası geliyor. Eğer ki vaktimiz olursa hocam ben Ege ve Akdeniz'e de değinmek istiyorum. Malum orada şu anda orman yangınları var ve orman yangınlarının en büyük tetikçisi rüzgarlar. Oradaki hava durumu nedir?
0: Şu anda sıcaklıklar zaten özellikle Akdeniz'de ve Ege'de 40 dereceleri, yer yer 40 derecelerin üzerine çıkan değerler var. Tabii beraberinde de rüzgar hala etkili oluyor. Gece saatlerinde zaman zaman biraz hafiflemiş olsa da gün içerisinde özellikle öğleden sonraki saatler rüzgarın şiddeti 60-70 kilometrelere kadar çıkıyor ve yangının çok daha kuvvetlenmesine sebebiyet veriyor ki o yüzden biraz çalışmalarda zorlanmalar başladı. Yangın ne zaman, yani rüzgar ne zaman Akdeniz'de ve Ege'de etkisini kaybedecek? O da pazar günü. Ama pazar gününden sonra tekrar o İstanbul'da etkileyecek olan sıcak hava dalgası oraları da etkiliyor. Oradaki sıcaklık değerleri 42-43 derecelere kadar, yani 37-38 derecelerde olan değerler 42-43 derecelere kadar çıkıyor. Nem değerlerini aşağı çekiyor ve sıcak havayla birlikte yangın için çok kuvvetli bir ortam oluşmuş oluyor. Vatandaşlar, herkes dikkatli olmak zorundayız.
1: Teşekkür ediyorum. Peki son olarak hocam Karadeniz'e de değinebilir misiniz? Orada en son geçen hafta hatırlıyorsam bir yağmur vardı, yağış vardı. Şimdi önümüzdeki yeni haftada ve hafta sonu oradaki hava sıcaklığı ne olacak?
0: Aslında yurdun en serin bölgelerinden birisi. Yani Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kars, Ardahan, Erzurum ve Doğu Karadeniz'de işte Trabzon, Rize, Artvin buralarda özellikle yüksek kesimlerde yarın ve daha sonraki günlerde yağış geçişleri var. Bu yağışlar kısa süreli konvektif yağışlar olabilir. Dar alanda kuvvetli yağışlar bırakabilir. Yani ama çok uzun soluklu değiller. Karadeniz'in biraz daha seni geçeceğini söyleyebiliriz. Bu arada şunu söyleyelim. Temmuz'u bitiriyoruz. Ağustos'a doğru artık gelmeye başladık. Temmuz biraz daha serin geçti aslında. Bu Ağustos Temmuz gibi olmayacak. Bunu söyleyelim. Ağustos ayında biraz daha birkaç tane sıcak hava dalgasına rastlayacağız. Ve Temmuz'a göre Ağustos biraz daha sıcak. Ama yaz uzun. Eylül, Ekim biraz daha mevsim normallerinin üzerinde bir değerler. Uzun vade tahminlerimiz bunu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayına katkılarınız için meteoroloji uzmanı Adil Tek yayın konuğumuz oldu. İstanbul'daki ve Türkiye genelindeki önümüzdeki haftadaki hava durumunu bahsettik diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Hasan Zahit, sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Gülistan doku soruşturması kapsamında son operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 25'e yükseldi.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, birisi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
2: Önümüzdeki hafta meclisin gündemini terörsüz Türkiye ve çocuk suçlular oluşturacak. Terörsüz Türkiye teklifinin

0: Meclis Başkanlığı'na verilmesi bekleniyor. Çocuk suçlularının cezalarını artıran düzenleme de yine genel kurulda görüşülecek.
1: Mecliste önümüzdeki haftanın gündemini terörsüz Türkiye ve çocuk yaştaki suçlulara ilişkin düzenlemeler oluşturacak. Meclis Genel Kurulu'nda çocuk suçluların cezalarını artıran yasa teklifi görüşülecek.
2: 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
1: Teklife göre kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
2: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
1: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.
2: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
1: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Meclisin gündemine gelecek en önemli konuların başında yer alan bir başka yasal düzenleme ise terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasası olacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Ardından Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin son durağı genel kurul olacak.
3: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
0: İstanbul Valiliği öğrenci ve öğretmenlerin ibadet ihtiyacı için kaymakamlıklara yazı göndermişti. Talimatta mevcut okullarda uygun alanların cuma mescidi olarak değerlendirilmesi, yeni okul projelerinde de planlarda mescit bulunması gerektiği belirtilmişti. DEM Partili Gülistan Koçyiğit valiliğin gönderdiği yazıya tepki gösterdi. Koçyiğit'e yanıtsa AK Parti'den geldi.
4: İşten, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor.
2: Çok doğru bir iş yapılmıştır. Çocuklarımız istedikleri gibi ibadetlerini yapmak istedikleri zaman okuldan çıkmak durumunda kalmazlar.
5: İstanbul Valiliği tarafından öğrencilerle eğitimcilerin ibadetlerini okul ortamında daha rahat yerine getirebilmeleri için hayata geçirilen her okula mescit uygulaması DEM Parti'nin tepkisini çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit uygulamayı hedef aldı.
4: Küçücük çocukların sabah 5'te zorla namaza götürülmesini, camilere zorlanmasını meselesini konuştuk. Şimdi İstanbul Valiliği çok önemli bir adım attırmış gibi 39 ilçe kaymakamına bir yazı göndermiş ve demiş ki yeni yapılacak okullarda cuma namazına uygun kapasitede mescit alanlarının oluşturulması, mevcut okullarda ise uygun mekanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi.
5: Koçyiğit sözlerinin devamında özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçildiğini iddia etti.
4: Hepiniz oraya eğitim almaya gidiyorsunuzdur. Fakat bu anlayıştan, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş, uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor.
5: DEM Partili isme AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan tepki geldi. Usta, çocukların dini değerlere bağlı olarak yetişmesinden kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini düşünüyorum dedi.
2: Elbette ki herkesin dini inançlarını yaşama özgürlüğü var. Hangi dinden olursa olsun. Çocuklarımızın da İstediği zaman okullarında namazlarını kılabilecekleri mekanların oluşturulmasıyla ilgili bir rahatsızlık duyulmasını doğru bulmuyorum. Çok doğru bir iş yapılmıştır. Çocuklarımız istedikleri gibi ibadetlerini yapmak istedikleri zaman okuldan çıkmak durumunda kalmazlar. Okul içerisinde namazlarını da kılabilirler.
5: Öte yandan uygulamayla ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması ve güvenliğin üst seviye tutulması amaçlanıyor.
0: İstanbul Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde iddiaya göre şoförle bir yolcu arasında durakta

0: olmadığı için tartışma çıktı. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sefere devam etmeyen şoföre diğer yolcular tepki gösterdi.
1: İETT şoförü yolculardan biriyle tartıştı. Öfkelenince de kontak kapatarak gitmiyorum dedi. Yolcular dakikalarca şoförü ikna etmeye çalıştı. Olay İstanbul Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre şoförle bir yolcu arasında durakta durmadığı için tartışma çıktı. Şoför can güvenliğinin olmadığını öne sürerek sefere devam etmeyeceğini söyledi. Tartıştığı yolcunun araçtan inmesini istedi. Diğer yolcular da şoförü ikna etmeye çalıştı. Çocuklar var, tartışmayın deseler de fayda etmedi. Şoförün tartıştığı yolcu araçtan indikten sonra İETT otobüsü yoluna devam etti.
0: Yeni cezalar sonuç verdi. Trafikteki kavgada aracından inene 180 bin lira para cezası uygulandı. Caydırıcı nitelikteki cezalarla trafikte şiddet olayları %52 oranında azaldı.
2: Yeni kanun biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
3: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik magandalarına geçit vermedi.
4: Trafik cezaları Şubat itibariyle arttı. Bununla beraber caydırıcılık oranı da bir o kadar artmış oldu. Öyle ki %50'nin üzerinde trafikteki yaşanan kavgalarda azalma söz konusu.
3: Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçta araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.
5: İçişleri Bakanımızın açıkladığına göre özellikle de motosikletli olaylarda %50'nin üzerinde kavga olaylarında azalma görülmeye başladı. Hem caydırıcı cezalar bu kaza ve trafikteki tartışmaların azalmasına yön vermeye başladı. Bu konuda desteklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor.
3: Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü.
5: Hem yapılan yoğun trafik denetimleri, bu denetimler sadece fiziksel değil, artık drone'la, helikopterle, elektronik denetleme sistemleriyle ve kamu güvenliğini risk ettiği için kent yönetim sistemleriyle dahi vatandaşlar kontrol ediliyor. Her şey bitti. Tüm vatandaşlar artık Hayat 112 uygulamasına gördükleri kural ihlallerini paylaştıkları için idari yaptırımlar artık herkese çok kolaylıkla ulaşabiliyor.
3: Ayrıca trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
0: FIFA, Dünya Kupası'nın ticari haklarına dış yatırım alınmasını öngören projeye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kurum, kontrolün devredilemeyeceğini ve her federasyona 20 milyon dolar kaynak sağlanacağını açıkladı.
6: FIFA Dünya Kupası'nın ticari haklarının dış yatırımcılarında yer alacağı yeni bir yapıya devredileceği iddialarına yanıt verdi. FIFA Forward Enterprise adıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin medyada yanlış aktarıldığını savunan Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu, futbolun kontrolünün yatırımcılara bırakılmayacağını vurguladı. Açıklamada kimse futbolu satmıyor, bu FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil ifadeleri kullanıldı. Projenin FIFA'nın yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan ve kontrol devredilmeden dış yatırım yoluyla finanse edileceği belirtildi. FIFA programa katılımın tüm üye federasyonlar için gönüllü olacağını da duyurdu. Planın hayata geçirilmesi hali

0: De programa destek verip vermediğine bakılmaksızın her üye federasyona 2027 ile 2030 yılları arasında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağı açıklandı. FIFA üye federasyonlarla yürütülmesi planlanan istişare sürecinin medyada yer alan haberler nedeniyle sekteye uğradığını da savundu.
1: UEFA ise FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yatırımcılara açma planına çok sert tepki gösterdi. O açıklamaya bakacağız şimdi. UEFA ve 55 üye federasyonu tek yürektir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin bir dille reddediyoruz diyen Infantino, bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır diyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Midland'i rövanşta da 2-0 yendi ve üst tura yükseldi.
2: Geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor Midland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner, bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Mitchell'an. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çalımı. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
3: Nefis bir vuruş.
2: Faul beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet bekliyoruz. Evet. Evet, İkinci evet. Sarı.
3: Sarısı
2: İkinci
3: zaten.
2: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Midland.
3: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
2: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direkt. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midland'de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milos Raşiksa! Milos Raşiksa! Girer girmez attı golü. Şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midland 0, Beşiktaş 2.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2027 Hac Organizasyonu kapsamında 1.878.046 hacı adayının katıldığı

0: aldığı kura noter huzurunda çekilirken kurada kesin kayıt hakkı elde eden 84.942 hacı adayı için kayıt işlemleri başladı. İşte hac kayıtları ile ilgili merak edilenler.
1: Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıtları başladı. Kayıtlar 18 Ağustos 2026 tarihine kadar E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hacı adayları normal ve yakın mesafe konaklamalarda oda ve havalimanı tercihlerini E-Devlet üzerinden hac işlemleri menüsünden yapabilecek. Diyanet organizasyonunu tercih edenler oda ve havalimanı tercihlerini il müftülüklerinden, acent organizasyonunu tercih edenlerse Diyanet'le sözleşme imzalayan acenteler vasıtasıyla da gerçekleştirebilecek. Hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'yla sözleşme imzalayan acentelerin listesini hac.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 konaklama fiyatlarını da açıkladı. 2027 yılı hac ücretleri Amerikan doları olarak tahsil edilecek. Normal konaklamalarda 3 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup 4 kişilik oda olmayacak. Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacak. Normal konaklama ücretleri 3 kişilik oda ücreti için 8.800 ABD doları, 2 kişilik oda ise 9.200 dolar olarak belirlendi. Peki adaylar hac ücretlerini nasıl ödeyecek? Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamı kesin kayıt esnasında yatırılabileceği gibi %40'ı peşin, kalanı iki taksitte ödenebilecek. Hacı adayları hac ücretlerini TC kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası başta olmak üzere çeşitli banka şubelerine yatırabilecek. Öte yandan kesin kayıt yaptıran hac yolcularının müftülüklerce düzenlenecek hac hazırlık kurslarına ve kafile başkanlıklarınca düzenlenecek tanışma ve bilgilendirme toplantılarına mutlaka katılmaları gerekiyor. Kutsal topraklara hasretin biteceği o büyük buluşma için yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında olacak. Diğer yandan hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor.
0: Nevşehir'de bu yıl 7.si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali başladı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden getirilen birbirinden renkli sıcak hava balonları Kapadokya semalarını süsledi.
1: Kapadokya birbirinden farklı figürde balonlarla eşsiz bir görsel şölene ev sahipliği yaptı.
2: Gün doğmadan hazırlıklar başladı. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Kapadokya'da 7.si düzenlenen Uluslararası Balon Festivali'nde sıcak hava balonları Kapadokya semalarını renklendirdi.
3: Bugün bu karakterli balonlar uçacaktı. Onları çok merak ettim. Babamı söyledim. Hatta öyle geldik buraya.
2: Kilometrelerce öteden gelirsin sıcak hava balonları için.
3: Evet. Tabii ki. O verdiği keyif hiçbir yerde yok.
1: Kapadokya Balon Festivali 30 figürlü sıcak hava balonunun gösteri uçuşuyla başladı. Türkiye'nin yanı sıra başta ABD, Brezilya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden getirilen balonlar gün doğumunda gökyüzüne yükseldi.
2: Dünyanın dört bir yanından gelen özel şekilli sıcak hava balonları peribacaların üzerinde görsel şöleni imza attı. Binlerce kişi bu eşsiz anı yerinde izlemek için Nevşehir'de buluştu.
1: Renkli balonlar yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler gökyüzünde oluşan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
4: Çok heyecanlıyım. Şekilli balonları gördük. 3.30'da geldik. Oradan bekliyoruz. Çok heyecanlıyım ailem.
5: Ben zaten Nevşehir'liyim. Her yıl geliyorum buraya. Sizi de bekleriz.
1: Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, festivalin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.
6: Yıllık ortalama 750 bin misafirimiz balonlara biniyor. 2026 yılına baktığımızda ise bugüne kadar gelen ve balonlara binenlerin sayısı 316 bin. Bu festivalde amacımız hem misafirlerimize eşsiz bir deneyim yaşatmak, hem bölge ekonomisine, ülke ekonomisine ve şehrimize

0: katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz sadece balonlara binmeyecekler, sadece balon, ışık ve ses gösterisini deneyimlemeyecekler. Aynı zamanda gastronomimiz ve özel tasarım balonları görecekler.
1: Festivalde Filistin de unutulmadı.
2: Daha önce kefiye ile balonlarımızda uçmuştuk. Bugün yine çocuklara yönelik, çocukların çok ilgisini çeken bu festivalimizde onları unutmadığımızı göstermek için yine balonumuza, kefiyemize asaraktan uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Onları unutmadığımızı ve onların yanımda olduğunu da göstermek istedik.
3: Dünya havacılık tarihinin bilinen ilk erkek siyahi askeri pilotu Ahmet Ali Çelikten'in hikayesi yeniden gündeme geldi. Çelikten'in ailesi İstiklal Madalyalı kahramanın adının gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.
4: Savaşı'nda görevler üstlendi. İstiklal madalyasıyla onurlandırıldı. İlk siyahi askeri pilot Ahmet Ali Çelikten'in ailesi askerin unutulmamasını istiyor.
5: Dedemle övünüyoruz, babamla da övünüyoruz. Çelikten ailesiyle övünüyoruz. Anılmasını isteriz. Tanınsın bir kitapla, hani tarihimiz bilinsin en azından.
4: Çelikten Nijerya asıllı bir ailenin çocuğu olarak 1883'te İzmir'de dünyaya geldi. Havacılığa olan kabiliyeti dolayısıyla Deniz Tayyare Mektebi'nde eğitime başladı. Genç asker 1916 yılında pilotluk diplomasını alarak dünya havacılık tarihinin bilinen ilk erkek siyahi pilotu unvanını kazandı.
6: Almanya'da en iyi uçan pilot unvanına layık bir madalyalı.
4: Çelikten 1. Dünya Savaşı'nda önemli görevler üstlendi. Genç pilot, milli mücadeleye de gönüllü katılarak Kurtuluş Savaşı'nda vatan savunmasına destek verdi. Cumhuriyet döneminde uçuş öğretmenliği ve hava müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Kurtuluş Savaşı'ndaki cesaretinden dolayı ise İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. 1948'de albay rütbesiyle emekli olan Çelikten, 1969 yılında İzmir'de yaşamını yitirdi. Ahmet Ali Çelikten'in 91 yaşındaki oğlu, emekli hava astsubay Yılmaz Çelikten, anne babasının evlenmesinin babasının kahramanlığına dayandığını anlattı.
6: Preveze'den gelmiş benim annem. Nişanlıymışlar ama evlenemiyorlarmış. Eskiden de öyleydi. O arada bir Yunanlılar taciz ediyorlarmış İzmir'i. Babam ilk defa harp savaşında bir tayareyi düşürmüş burada. Öbür tayare kaçmış. O zaman İzmir halkı biri olarak babamı almışlar annemle beraber. O gün evliliklerini yaptırmışlar.
4: Çelikten'in hayatı üzerine çalışmalar yapan Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan doçent doktor Halim Gençoğlu da onun dünya askeri tarihi açısından önemli bir isim olduğunu ifade etti.
7: Güney Afrika'da ders verirken öğrencilere şunu insanlar, öğrenciler idrak edemiyorlar. Diyorlar ki yani 1940'larda 50'lerde bir pilot bizden, Afrikalı zenci siyahi bir pilot mu vardı? Düşünün bugün yani ders anlatırken Güney Afrika üniversitelerinde bunu anlayamıyor öğrenci. İşte Ahmet Ali Çelikten'i bu manada tanıtmamız gerekir. Öncelikle kendi yaşadığı şehri, büyüdüğü şehri İzmir'de.
3: Düğünlerin renkli gelenekleri son yıllarda tartışmaların da odağında. Sosyal medyada gündem olan bir görüntüde gelinin kız kardeşinin kapıyı açmak için 50 bin lira istemesi büyük yankı uyandırdı. Kimi bunu eğlenceli bir gelenek olarak değerlendirdi, kimi de geleneğin amacından uzaklaştırıldığı görüşünü savundu. İşte tartışmaya neden olan o görüntüler ve vatandaşın konuya bakışı.
8: Açılmıyor, 50 bin lira vereceksin.
9: Çok abartılı. Hiç gerek yok yani.
10: Görün. Görmez olsaydım. Yani terbiyesizlik demek istiyorum ben ona. Başka bir şey değil.
11: 50 bin lira nedir?
12: Görgüsüzlük maalesef.
13: Yani bu 50 bin lira nerede çıktı ya? Ben olsaydım geri dönerdim ya. Kız almaz.
4: Sandık, makas ya da kapı parası. Hepsi de düğün süreçlerinin çıkmaz girdabı.
14: O yüksek meblağlar çok abartılıyor. Biraz daha görgüsüyle ilgili aynı.
11: 1000 lira olur, 2000 lira olur. Onu anlarım da 50 bin lira biraz fazla.
15: Oo. umarım tekrar

0: olmaz, bunu örnek almazlar.
1: Son günlerde sosyal medyada bir hayli dikkat çeken bir video var. Gelin öncelikle o videoyu izleyelim.
2: Hasta oldu herkes, hasta.
3: Can parçamı sana veriyorsun, ben de bir şey alıyorum.
4: Islanıyorum, üstüme
5: sürüyorum. Tamam, ıslanıyorum deli.
6: Ya, gerçekten.
5: Vallahi ıslandık burada ya.
7: Yaşlılar var, çocuklar var ya.
5: İslandı hadi.
1: Eskiden damadın verdiği birkaç banknot parayla açılan gelin kapısı şimdilerde adeta bir açık arttırmaya dönüşmüş durumda. Kapı açılmıyor, makas kesmiyor. Bunun içinse bedel tam 50 bin lira.
8: Sözümü zana diyorum, başlık parası kalktı. Nasıl kalktı? Sen taleplerin başlık parasından daha fazla.
0: Gördüm, izledim. Çok yaşlı insanların dışarıda bekletildiği, böyle bir yağışa maruz kaldığı bir durumdu.
4: Islanıyorum, üstüme sürüyorum.
5: Tamam, ıslanıyoruz deli.
6: Ya, yazık. Gerçekten.
5: Vallahi ıslandık burada ya.
7: Yaşlılar var, çocuklar var ya.
3: Bizim örfümüzde, adetimizde bu kadar üst düzey meblağlar falan yok. Sadece karşıdakinin gönlü kırılmasın diye verilen bir ufak bir paraydı yani eskiden. Şimdi ama her şey abartılıyor. Her şey de lükse kaçılıyor.
9: Çok fazla meblağlar yani. Karşı tarafı da düşünmek gerekiyor artık.
10: Konumuz biraz kültürleşmiş. Hani karşı tarafı yormadan, ya işi zorlaştırmadan yapılabilir. Yani güzel bir böyle bir espri olabilir yani. Tamam mı?
11: Abartılı yani. Öyle bir şeylere ben şey yapmıyorum yani. İnanmıyorum yani zaten. O biraz işte bazı insanların konuşmasından dolayı oluyordur.
12: Eskiden gelenek olan bu karşılamalar şimdilerde zorunluluk haline geldi. Hatta meblağ bile belirlendi.
13: Yağmur ayarlattı, yağmur.
3: İslam fakir değil, kendine gel.
4: İslamlık değil, fay değil, İslamlık.
13: Yağmur ayarlattı, tamam.
1: Yapılan bu davranışlar kimine göre görgüsüzlük, kimine göre de gelenek, görenek olarak adlandırılıyor. Ama zaman zaman insanların en mutlu gününü mutsuz hale getirebiliyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Haberin radyosu A Haber Radyo.
14: Reklam.
17: Sen de katıl derim, katılım evim.
16: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
18: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
19: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
22: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
21: Böyle bir dünya var.
23: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
21: dünya katılım var.
14: Reklam.
16: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
19: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
23: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
8: Kripto. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
24: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
25: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
23: Reklam.
0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
26: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
27: Bir reklam.
28: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
23: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
29: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi 24 haftaya çıktı. 16 hafta izin kullanan annelere ise ek 8 haftalık izin tanındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum iznini 24 haftaya kadar uzatma imkanından bugüne kadar 67.709 annenin yararlandığını açıkladı. Bu kapsamda 4A statüsündeki sigortalılar için 32.214, 4B kapsamındakiler için 1.711, 4C kapsamındakiler içinse 13.435 analık raporu otomatik olarak uzatıldı. Böylece 3 sigortalılık statüsünde toplam 47.360 analık raporu otomatik olarak uzatılmış oldu. Ayrıca 20.349 sigortalının da rapor başvurusu tamamlandı. Böylece istek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin %43'ü raporlarını uzatma kararı aldı.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Öğrenci evi süsü verdiler, 2 milyar liralık bahis trafiğini yönettiler. Yasa dışı bahis örgütlerinin yeni yöntemi, öğrenci evi modeli deşifre edildi. İzmir'de daha önce villa ve güvenlikli sitelerde deşifre olan yasa dışı bahis örgütleri, bu kez Buca'da kiraladıkları 9 adresi öğrenci evi görünümü vererek suç merkezine çevirdi. Kendilerini ev sahiplerine öğrenci olarak tanıtan şüpheliler, dairelere telefon, tablet, bilgisayar ve çok sayıda sim kartı yerleştirdi. Yurt dışı merkezli bahis sitelerinden yöneticilik alan örgüt üyeleri referansla seçilerek sistemi vardiyalı şekilde yönetti. Bahis sitelerinin kapatılması halinde bir gün içinde yeni adres açıldığı ve oyuncuların VPN üzerinden bu sitelere yönlendirildikleri tespit edildi. Kiralanan IBAN'lara gelen paraların takip edilmemesi için de çok sayıda hesaba aktarıldığı belirlendi. Farklı ülkelere ait GSM hatlarıyla da dijital izler gizlenmeye çalışıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. 21 Temmuz'da İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanmış, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Yasa dışı bahisle bağlantısı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
2: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yerinde gelişmelerle karşınızdayız. Maalesef yaz, sıcaklar ve bir taraftan da memleketin pek çok bölgesine etkili olan şiddetli rüzgar. Orman yangınlarıyla mücadeleden bahsediyorum ve maalesef de şiddetli rüzgarlar nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele oldukça zor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınları ilişkin veriler açıkladı efendim. 5 bölgede orman yangınlarının hala devam ettiğini söyledi.
1: 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gürler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Aydın Çinele dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Özellikle rüzgarların orman yangınlarıyla alakalı, sadece orman yangınları da değil belki de, yapılan her işte çok ciddi bir negatif etken olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz zaten. Dolayısıyla burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen

0: burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Arkadaşlarımız son derece hassas bir şekilde şu anda sahada bu parlamalara müdahale ediyorlar. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi. Şu anda bu mücadeleyi yürüten hali hazırda bugün şu an itibariyle alevlerin karşısında yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, susamayan bir düşmana karşı mücadele eden Orman Teşkilatı'ndaki kardeşlerime de başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
1: Yangınların devam ettiği bölgelerden bir tanesi Balıkesir'in Susurluk ilçesi sevgili seyirciler. Vedat Sezer orada haber nöbetinde. Yangınlarla mücadelede nedir son bilgiler? Vedat, dinleyelim seni. Arka taraf simsiyah, böyle bayağı bir hararetli yangın var gibi sanki.
2: Hikmet Öztürk, evet, biz bugün gün boyu Gömeş'teki yangınlardaydık ama bir ihbar da buradan gelince Susurluk'a geldik. Şu anda yangının çıktığı ilk nokta olan Yıldız Mahallesi yakınlarındaki alanlardayız ve şu anda yangının o kadar geniş bir alana yayıldığını buradan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Öğleden sonra saat 15 sıralarında başladı yangın. Susurluk Yıldız Mahallesi yakınlarındaki bir araziden başlayan yangın hızlı bir şekilde rüzgarla birlikte ormanlık alana ve düzensiz tarım alanlarına sirayet etti ve şu anda saatteki hızı 60-70 kilometreyi bulan bir rüzgarla birlikte hızla ilerledi ve bu yangın Yıldız Mahallesi ile birlikte oradaki Gökçe Ağaç ve Kepsut yolu üzerindeki bir başka mahalleye de hızlı bir şekilde uzandı ve Balıkesir Valiliği tedbir amaçlı o köyleri, o mahalleleri de boşaltıyor. Şu an itibariyle boşaltma ve tahliye işlemleri sürüyor. Biz şu anda yangının ilk başladığı bölgedeyiz. Burası Susurluk'a yakın bir bölge. Yaklaşık 15 kilometre mesafede. Demirkapı'ya da çok yakın bir bölge. Kameraman arkadaşıma gösteriyor. Zaman zaman alevlerin boyu 20 metreye ulaşıyor. Zaman zaman ise dumanın etkili olduğu bir yangından bahsediyoruz. Aslında şu anda 20 kilometre bir mesafe içine yayılan yangın giderek de büyüyor. Peki yangın ne tarafa doğru gidiyor? Ona da bakacak olursak kameraman arkadaşım Birol Güngör gördüğünü isteyelim. Sağ tarafta kadrajımıza girebilirse eğer Yıldız Mahallesi var. O mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Onun üst tarafında dumanları görebiliyoruz. O dumanlar alevlerin oraya ulaştığı bilgisinde bize veriyor ki şu anda solda bir uçak geliyor, onu da görebilirsek. Bakın, dumanların içine girdi ve suyunu da bıraktı. Artık her türlü hava aracıyla birlikte çok sayıda arazöz ve kara aracı da bölgeye sevk edildi. Birçok itfaiye aracı, su tankerleri, su ikmal araçları bununla birlikte belli noktalarda tedbir almak amacıyla iş makineleri, dozerler, griderler bölgeye sevk edildi. Tabii ki Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da açıkladı. Buradaki alev savaşları sadece alevlerle değil, rüzgarla ve rüzgarın getirdiği olumsuzluklarla, siyah beyaz dumanlarla mücadele ediyorlar. Çünkü bu rüzgarın yangına olan etkisi oldukça fazla ve çok hızlı bir şekilde alevlerin ilerlediğini görebiliyoruz. Yangının başladığı nokta ile şu an devam ettiği nokta arasında hemen hemen 20 kilometre yakın bir mesafe var. İşte bu mesafeyi çok kısa bir süre içerisinde rüzgar o alevleri Kepsut istikametine doğru aldı, götürdü. Tabii bölgeye havadan 6 helikopter ve 3 traktör uçağı ile birlikte bir de Pelikan uçak geldi ve buradaki risk tabii ki her geçen dakika daha da artıyor. Can ve mal güvenliği için sahada olan ekipler öncelikle vatandaşlarımıza bir zarar gelmemesi adına Yıldız Mahallesi başta olmak üzere Bozar ve Gökçeağaç mahallelerinde tahliye ediyorlar. O tahliyenin ardından bölgede bulunan tabii ki arazideki büyük ve küçükbaş hayvanların tahliyesinin de bir taraftan yapıldığını belirtelim. Ancak tabii alevler durmuyor. Alevlerle birlikte rüzgar da durmuyor. Rüzgar ve alev birleşince yangının hızlı bir şekilde büyümesine söz konusu. Tabii ki baktığımızda sadece ormanlık alan değil, zirai alanları görebiliyoruz. Ziraat dışı makilik alanları görebiliyoruz. Yine anızları da görebiliyoruz. Tabii ki burası şu anda yangının belki de unutulduğu yer, yani geride bırakıldığı yer, ama burada bile alevleri biz de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yangına müdahale çok farklı noktalarda havadan ve karadan devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde Balıkesir Gömeç'te başlayıp 3 gün süren ve İzmir sınırına ulaşan alevlere tanık olmuştuk ve oradaki o mücadelelere tanık olmuştuk. Görüyorsunuz şu anda traktör uçaklar da bölgeye geldi ve onlar burada, bir kısım uçak ve helikopterler de yine Yıldız Mahallesi'nin ilerleyen Gökçeağaç Mahallesi yakınlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii ki traktör uçaklardan biraz bahsetmek gerekirse, bu uçaklar yangına müdahalenin en önemli unsurlarından olduğunu söyleyebiliriz. Zira 3 ya da 4 uçak arka arkaya gelip sortilerini yapıyorlar. İşte 3 uçak şu anda geldi. 4. traktör uçağı da hemen dumanların üzerinde. Toparlayacak olursak, Balıkesir, Susurluk'ta başlayan yangın Yıldız Mahallesi'yle birlikte Gökçeağaç Mahallesi'ne ve Kepsut yönüne doğru hızla ilerliyor. Havadan ve karadan alev savaşçılarının Yeşil Vatan nöbeti de yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de gelişmeleri an bir an takip ediyor olacağız Hikmet Öztürk.
1: Veda, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, orman yangınlarının bir başka noktasına gideceğiz. Aydın'ın Çin ilçesine, Seferağaç, orada haber nöbetinde dün başlayan yangına hala devam ediliyor. Müdahale de Sefer, nedir durumlar, dinleyelim seni.
3: Teşekkürler Hikmet. Rüzgarın izin vermesi gerekiyor Hikmet. Rüzgar izin vermezse yangın ne yazık ki tamamen sönmüyor. Çünkü bugünlerde Ege bölgesinde uyarı vardı. Fırtına uyarısı. Yani cumartesi akşamına kadar bir fırtına uyarısı vardı. Saatteki hızı rüzgarın 80-90 kilometre. Şimdi bulunduğumuz alanda da tabii ki görüyorsunuzdur, rüzgar var. Ama yukarıdaki alandan, yüksek tepelerde, zirvede ise daha fazla rüzgar var. İşte bu rüzgarda olduğu için de arkadaki görüntü ortaya çıkıyor. Ve her dakikada görmüş olduğunuz gibi helikopterler havadan müdahale etse de, karadan da müdahale edilse, alevler bir anda olmadık noktadan hızlı bir şekilde çıkabiliyor. Şu anda Kavşıt Mahallesi'nin üst yerleri görüyorsunuz. Dağların olduğu bölgede, zirvede gördüğünüz yerler. Şu anda dünden bu yana Hikmet, saat 10, dün 13'ten bu yana devam eden bir yangın var. Sebebi henüz belli değil. Onu da belirtelim. Sahada yoğun bir çalışma devam ediyor. Yaklaşık 11 hava aracı var. 11 hava aracı birçok noktadan, tam gösterdiğimiz, Ali Kara'nın gösterdiği görüntünün olduğu bölgeye soğutma çalışmaları, alevleri bir anda etkisiz hale getirme çalışmaları yapıyor. Ama dediğim gibi bir anda alevler hiç bulmadığınız bir yerden yükselebiliyor. Zaten baktığımızda şu anda karartı olan bölgeyi, ne yazık ki kararan bölgeyi de size gösteriyoruz. Tam sınırda kalmış, Kavşıt'ın olduğu yerin sınırında kalmış bir yangın var. Şerit olarak devam eden bir yangın vardı. Ama şimdi bu dumanlar zirvede devam ediyor. Zirvenin en böyle sarp bir arazide, oraya ulaşımın çok zor olduğu bir arazide. Bazı yollarında bugün dumandan, buraya geldiğimizde duman çok fazlaydı. Dumandan çalışmalar durmuştu. Çünkü gözü görmüyordu. Yaklaşık 101 metre bile önümüzü göremiyorduk. Bu alanda da çalışmalar durmuştu. Şimdi bu alanda rüzgar çıktıktan sonra, çünkü o anda rüzgar durmuştu, rüzgarın durmasıyla tabii çalışmalar başladı havadan ve karadan. Ve şu anda görmüş olduğunuz alanda 260 kadar araç, 805 personel çalışıyor. 805 personel canla başla mücadele ediyorlar ve bu yangını, bu alevleri, bu dumanları yok etmek için. Helikopterler bulunduğumuz yangın göletinden sularını alıyorlar bambilerine. Bambilerinde 5 tonluk çinuklar var havada. 2 çinuk var. 2 çinuk da her biri yaklaşık 5 ton suyu olan 10 ton suyu çinuklar boşaltıyor. Ama tabii görmüş olduğunuz alan çok geniş bir alan. Buraya şu anda yaklaşık sortinin artık sayısı bilinmiyor yaptığı, helikopterlerin yaptığı sorti. Sağ tarafta hemen bir helikopter geldi işte buraya. Şu anda buraya geldiğini artık biz sayamıyoruz. Bir de yaklaşık sabahın dünden bu yana ve bu sabahın ilk ışıklarından bu yana bu helikopterler bu yangın göletlerinden suyu alıp dağlara taşıdılar. O alana

0: taşıdılar ama dediğim gibi yangının alanı çok geniş bir alan ve çok da geniş olduğu için bu alanda yani bir hektarlık alanı söndürmek için görmüş olduğunuz bu alanı bir hektarlık alanı söndürmek için 50 ton su gerekiyor. Yaklaşık bu helikopterlerin de aldığı su 5 ton. Yani düşünün yapılabilecek artık ne kadar çok fazla sorti yapılıyor. Bir hektar için 50 ton su gerekirken görmüş olduğunuz alan çok büyük bir alan ve bu alanda da çalışmalar canla başla mücadele ediyor. Hava koşu özellikle işi zorlaştıran tabii ki dediğim gibi rüzgar. Rüzgar izin verdiğinde artık orman yangını sönebiliyor. İzin vermezse rüzgar çok şiddetliyse çok da fazla büyüyebiliyor. Artık tüm çalışmalar görmüş olduğunuz gibi bu yangını söndürmek için. 3 tane yerleşim yeri boşaltıldı şu ana kadar. Tahliyeler de vardı. 550 vatandaşımız güvenli alanlara alındı dünden bu yana. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda yangın uçağı Bambisi'ne 5 tonluk suyu aldı. Arkadaki alanı belki de yüzlerce kez şu an dünden bu yana sorti yaptı ve buradaki yangını söndürmek için, buradaki alevleri, buradaki dumanı yok etmek için. Dumandan etkilenen 41 vatandaşımız vardı. Onlar da sağlık kuruluşuna gittiler. Buradaki teselli tabii şu ana kadar bir can kaybı yok, bir ağır yaralanma yok. Tesellimiz bu noktada.
1: Elektrik.
0: Şu anda görmüş olduğunuz alanda Kavşit mahallesindeyiz. Bu mahalle dünden bu yana elektrik verilemiyor. Vatandaşlarımız da elektrik alamıyorlar. Yaklaşık şu anda biz de buradan söyleyelim. Eğer şu, tabii ki elektrik her şey olduğu için telefonlara da ulaşılamayabilir, şarjları olmayabilir. Buradan da uyaralım vatandaşlarımızın dünden bu yana Kavşit mahallesinde elektrik yok. Bunlar da meraklı bir şekilde vatandaşlarımızın bazıları vatandaşlarımız bekliyorlar şu anda bir an önce sönmesi için. Dediğimiz gibi şu anda toparlamak istersek yangın görmüş olduğunuz bu alanda devam ediyor ama dediğimiz gibi dumanlar devam ediyor. Alevler birçok noktada etkisiz hale getirmiş durumda. O dumanları tamamen soğutmak için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Hikmet.
2: Sefer, teşekkürler. Güzel haberi alırız umarız ilerleyen saatlerde ya da dakikalarda senden. Şimdi sadece Türkiye değil Avrupa'da maalesef rekor sıcaklarla beraber orman yangınlarıyla mücadele ediyor. En çok etkilenen ülkelerin başında Fransa ve İspanya var. Yangınları söndürmek için çok ilginç yöntemler deniyorlar efendim. İzleyelim.
3: Avrupa'da orman yangını krizi sürüyor. Yaklaşık yarım milyon hektarlık alan küle döndü. Yetkililerse sıra dışı bir çözüm buldu. Avrupa'da daha yıkıcı hale gelen orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
4: No dejo de sorprenderme.
5: Şaşkınlığım bir türlü geçmiyor. Bu yangın gerçekten de devasa bir boyutta. Elimizdeki en büyük hazinemiz olan kırsal alanlarımızı ve doğal çevremizi korumak için mücadele ediyoruz. Bu duygusal açıdan çok yıpratıcı bir süreç. Yangının yol açtığı yıkımı görmek gerçekten çok zor.
3: Fransa tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor. 116 bin hektardan fazla alan küle döndü. İspanya'da da durum farklı değil. Yangın bölgelerinden binlerce kişi tahliye edildi. Can kayıpları da var. Sıcak hava dalgası Kuzey Avrupa'yı da vurdu. İngiltere'nin Suffolk kentinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Yok olan yaban hayatının eski haline dönmesi 25 yıl sürebilir. Avrupalı yetkililerse yangınların yayılmasını önlemek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Keçi ve koyun sürüleri ormanlık alanlara salınacak. Geleneksel çobanlık faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, yangınların yayılmasını sağlayan çalılık ve kuru bitki örtüsünün doğal yollarla temizlenmesinde etkili bir yöntem olarak görülüyor. Bu kapsamda İspanya, Fransa ve Portekiz başta olmak üzere yerel yönetimler, çobanlara mali destek sağlayarak keçi, koyun ve yerli sığır sürülerinin yangın riski yüksek alanlarda otlatılmasını teşvik ediyor. Bu yöntem, ağır iş makineleriyle yapılan arazi temizliğine kıyasla daha düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.
2: Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik seviyelere düştü. Nehrin geçtiği bazı beldelerde kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda küçük gemi ve tekne karaya oturdu. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Tuna Nehri kıyısına gitti. Nehirdeki son durumu görüntüledi.

0: Aşırı sıcaklarla gelen kuraklık Tuna Nehri'ni vurdu. Tuna Avrupa'nın en uzun ikinci nehri. Nehirdeki su akışı ise son 30 yılın en düşük seviyesinde.
1: Tuna Nehri 2857 kilometresiyle tam 10 ülkeden geçiyor. 10 farklı ülkeden geçiyor. Bu 10 ülke açısından hayati bir önem arz ediyor. Ekonomisi için, turizmi için, balıkçılık olarak da keza. Dolayısıyla ülkeler artık gerekli tedbirleri almaya başladı. Ek finansmanlarla birlikte. Hatta karşı taraf olan Sırbistan, Vojvodina ili olağanüstü hal, yani afet durumu ilan edildi.
0: Nehrin rotasındaki Bulgaristan da etkilenen ülkelerden biri. Tuna Nehri kıyısındaki limanlarda birçok faaliyet durduruldu.
1: Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeye düşmesi ve tarihinin belki de bazı yerlerde bir metreden daha sığ bir şekilde hal alması bütün bölge ülkelerini derinden etkiliyor ve ekonomik zararları da beraberinde getiriyor. Örneğin Silistre'de yer alan ve Tuna'nın belki de en önemli, en büyük buğday ve hububat, malum Dobruca bununla ünlü, bu liman tamamen şu an faaliyetleri durdurmuş vaziyette. Karşı tarafsa Romanya. Silistre Kalaraş feribotları da şu an çalışmıyor. Dolayısıyla bütün bölge ülkeler için diyebiliriz ki Tuna Nehri'ndeki bu kritik su seviyesi milyonlarca, belki de milyarlarca euroluk zararlara yol açıyor.
0: Balıkçılık sektörü zor durumda.
1: Tuna Nehri'ndeki su seviyesi elbette ki balıkçılığı da etkiliyor ve özellikle Bulgaristan'da Silistre yöresinde de olduğu gibi birçok köyün temel geçim kaynağı da balık ve balıkçılık diyelim.
2: Bu su seviyesi belki de son 30 yılın en düşük seviyesidir. Buna pek anlam da veremiyoruz. Çünkü ilkbaharda epey yağmur yağışları vardı. Barajlar suyla doluydu. Yağışlar vardı. Bölgede kuraklık görülmedi. Seviyenin düşmesi nehirdeki canlılar için çok tehlikeli. Oksijen oranı azalıyor ve balık da zarar görüyor. Ölü balık sürülerine rastlıyoruz. Bölge halkı için Tuna bir nehir değil, Tuna bir hayattır. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar nehre giremiyor. Bu onların bütçesini, hatta tüm ailelerin geçimini etkiliyor. Bu kesim tamamen sığ kaldı. Karşıda görünen yan su kanalları ise tamamen kurudu.
1: Tuna'da su seviyesinin düşmesi çevre felaketini de beraberinde getirebilir mi? Özellikle buradaki canlılar için.
3: Son yıllarda Tuna'da iklim değişikliğinden dolayı tam bir kriz söz konusu. Kışların yumuşak geçmesi, yağışların azalması çevre sorunlarına da yol açıyor. UNESCO koruması altındaki bu sit alanında kuşların ve canlı dokunun normal yaşamı için Tuna'dan su akışı sağlayan bir kanal var. Bu su kontrollü olarak bataklığa akıtılıyordu ve göl suyunun ferahlaması ve temizlenmesini sağlıyordu. Taze su akışı olmayınca bataklık yoğunluğu artıyor. Mikroorganizma ile bakteriler çoğalıyor. Biz suyun akışı için ek kanal kazdık ancak Tuna'nın seviyesi düşük kaldıkça canlıların normal yaşam alanı zedeleniyor. Su seviyesinin azalması balıkları riske sokuyor. Balıklar göle giremiyor.
0: Uzmanlar artan sıcaklar nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunuyor.
4: Bir sıcak gelişme var. Detaylarını alacağız. Gazeteci Cem Küçük dün gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'dan ayrıntıları dinleyeceğiz. Kadir.
5: Teşekkürler. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Cem Küçük öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemi yapılmıştı. Saat 15 itibariyle savcılık ifadesi başladı ve 17 itibariyle savcılık ifadesi tamamlandı ve bulunduğumuz dakika itibariyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Biraz sonra da sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıkacak. Orada da bir savunma verecek. Öte yandan savunmasına bakacak olursak, daha doğrusu savcılık ifadesine bakacak olursak da hakkındaki bazı iddiaları kabul etti. Özellikle MASAK raporunu okumadan yayında kullandığını kabul etti. İBB soruşturması hakkında olan bu MASAK raporunu okumadan direkt olarak yayında okuduğunu kabul etti. Öte yandan yine 2 milyon bulundu iddiaları vardı yine İBB dosyasına ilişkin. Biliyorsunuz ki parke altında 2 milyon dolar bulundu gibi bir ifadesi vardı yapmış olduğu yayında. Bunu da savcılığa vermiş olduğu ifadesinde yalan olduğunu belirterek böyle bir beyanda da bulundu. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça da daha detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda aktaracağız diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
4: Evet Kadir, teşekkürler. Sevgili seyirciler, Orta Doğu'da barış için ilk somut adım geldi. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıkladığı karara göre Hamas silah bırakacak, İsrail ordusu Gazze'den çıkacak. Başkan Trump, kararın alınmasında başrol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti.
6: Gazze'de barış umudu yeşerdi. Hamas silah bırakacak, terör devleti İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilecek. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla can kaybı, 174 bine aşkın yaralı ve %90'ı yok edilmiş altyapısıyla tarihin en karanlık döneminden geçen Gazze için diplomasi kanallarından ilk kez bu kadar somut bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve bölgedeki diğer gruplar silah bırakacak. Alınan kararlar kademeli olarak uygulanacak. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Uluslararası İstikrar Gücü Gazze'nin güvenliği için Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Gazze'yi yeni Filistin hükümeti yönetecek. Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olan karar, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ve beraberindeki heyette Ankara'da yaptığı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Türkiye'nin anlaşmanın sağlanmasında başrol oynadığını söyledi, teşekkür etti. Peki taşlar gerçekten Trump'ın çizdiği senaryoya göre mi dizilecek? Çekilme takvimi ne zaman tam anlamıyla işlerlik kazanacak ve yeni kurulacak Filistin hükümeti Gazze'yi nasıl yönetecek? Şimdi gözler anlaşmanın sahadaki uygulamasına çevrilmiş durumda.
4: İran dini lideri Müşteba Hamaney sırra kadem bastı. 150 gündür ortalarda görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dış İstihbaratı, CIA ve İsrail Dış İstihbaratı Mossad, İran'ın yeni ayetullahı Müşteba Hamaney'i arıyor. Ancak bir türlü yeri bulunamıyor. İngiliz The Times gazetesi Hamaney'in çağlar öncesinden kalma saklanma yöntemlerini anlattı.
7: Sevgili liderimizin huzuruna çıktık. Yaklaşık 2,5 saat kadar kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Çok samimi ve mütevazi bir insan.
8: Öldü denildi. Sakat kaldığı iddia edildi. 150 gündür ortada görülmedi. İran dini lideri Müçteba Hamaney sırra kadem bastı. 28 Şubat 2026'da Ali Hamaney öldürüldü. Yerine geçen oğlu Müçteba Hamaney de yaralandı. O günden bu yana da görülmedi. Hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. Ancak gerçek bir türlü ortaya çıkmadı.
9: Birçok insan onun çok ağır yaralandığını söylüyor. Bir bacağını ve kolunu kaybettiğini iddia ediyorlar. Bazıları da öldüğünü. Kimse %100 emin değil. Şu ana kadar hiç konuşmadı.
8: İngiltere gazetesi The Times bu gizeme dair bir haber yayımladı. İddia İsrail istihbaratına dayandırıldı. Buna göre İsrail ve CIA işi gücü bıraktı. İstihbarat servisleri şu anda Hamaney'i arıyor. İsrail'e göre Hamaney teknolojiyle bağını sıfırlamış durumda. Eğer yaşıyorsa 150 gündür ne bir telefona ne de bilgisayara elini sürmedi. Hamaney'in yöntemleri antik çağlarla yarışır gizlilikte. Tahran'ın en derin noktalarında bir mağarada ya da sığınakta yaşıyor. Haberleşme için kağıt kullanıyor. Küçük kağıtlara yazdığı mesajları ne taşıdığını bilmeyen kuryeler aracılığıyla ve defalarca kez el değiştirerek taşınıyor. Tel Aviv ilginç bir iddiada da bulundu. Buna göre Müşteba Hamaney'in güvenliği öyle yüksek seviyede ki Saddam Hüseyin'in kullandığı bir yöntemi kullanıyor. Dublörler Hamaney gibi davranıyor. Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Her gün farklı bir kişinin yemeğini yiyor. Yemek götürenler Hamaney'e yemek götürdüklerini sanıyorlar ama yemek dublörüne veriliyor.

0: İsrail istihbaratına göre şu anda Müşteba Hamane'ye ulaşmanın tek yolu var. O da onunla görüşebilecek bir ajan bulmak. Bu da imkansız çünkü Hamane'nin yerini İran'daki 2 veya 3 kişiden başka kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bile Hamane ile görüştüğünü söylese de aslında hiç görüşmedi.
1: Efendim ekranlarınıza yansıyan bir son dakika bilgisi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tasarrufları devam ediyor. Biliyorsunuz il başkanlıklarına yeni atamalar yapılıyor genel merkez tarafından. O yeni atamalardan bir tanesi de İstanbul için gerçekleşti. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yerine Mehmet Ali Yüksel atandı. Mehmet Ali Yüksel'in 2015-2019 arasında Kağıthane İlçe Başkanlığı yaptığını hatırlatalım ve devam edelim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir ilk yaşandı. Rus ordusu balistik füzeyle Kiev'de Amerika Birleşik Devletleri merkezi bir drone fabrikasını vurdu. Ukrayna'da gece boyunca Rusya'nın lojistik ve enerji şirketlerine saldırılar düzenledi.
0: Ukrayna-Rusya savaşı bir ilke sahne oldu. Rusya'nın hedefinde başkent Kiev vardı. Rus ordusu ilk kez ABD merkezli bir şirkete hedef aldı ve drone üretimi yapılan fabrikayı vurdu. Fabrikanın ABD'nin Delaware eyaletine kayıtlı Terminal Otonomi şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Bu saldırıyla savaşın başından bu yana ilk kez bir ABD şirketi vurulmuş oldu. Fabrikada Ukrayna ordusunun kullandığı kamikaze dronlar üretiliyordu. Şirket kaynaklarına göre balistik füze saldırısında can kaybı yaşanmadı. Ukrayna lideri Zelenski de yaptığı açıklamada saldırıda Kuzey Kore yapımı balistik füze kullanıldığını öne sürdü.
2: Ön verilerimiz bunun bir Kuzey Kore balistik füzesi olduğunu gösteriyor. Şüphesiz daha fazla inceleme yapılacak ve her şey doğrulanacaktır.
0: Saldırılara Ukrayna'da karşılık verdi. Rusya'ya ait lojistik ve enerji tesisleri hedef alındı. Birçok bölgeden patlama sesleri yükseldi. Saldırılar sonrası yangınlar çıktı.
1: CHP'li Tuzla Belediyesi ile İBB yönetimi arasındaki gerilim büyüyor. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB ile yaşadıkları imar anlaşmazlığı nedeniyle 50 bin kişinin evlerinin yıkım tehdidi altında olduğunu söyledi.
0: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı ile İBB yönetimi arasında ipler gerildi. Sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajla sert tepki gösterdi.
3: Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Bizim cevabımız çok net.
0: Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB ile imar anlaşmazlığı konusunda görüş ayrılıkları yaşıyordu. Yaptığı paylaşımda 50 bin kişinin evlerinin yıkım tehdidi altında olduğunu öne sürdü ve vatandaşın evlerini yıkmayacaklarını söyledi.
3: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. Ve maalesef bu hususta İBB ile büyük bir fikir ayrılığı yaşıyoruz. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
0: CHP'li Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB'nin kararına uymayacaklarını söyledi, sert sözlerle tepki gösterdi.
3: Meclisimizde Büyükşehir'in bu kararına uymayacağımız, vatandaşın evlerini yıkmayacağımız ve İBB'nin talebini reddettiğimiz şeklinde karar alarak kendilerine durumu bildirdi.
1: Efendim bir son dakika bilgisi daha. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Haber muhabiri Hasan Zaytezim detayları aktaracak. Hasan.
4: İfade etmiş olduğunuz gibi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu anda 4 kişi hakkında, Sinem Dedetaş dahil 4 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Peki kim onlar? Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan Tozkoparan. Bu az önce saymış olduğumuz isimler tutuklama talebinde bulunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kontrol şartıyla 2 kişi şu anda yargılandığını ifade edelim. Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş. Ne olmuştu bir hatırlayacak olursak geride bıraktığımız günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç örgütü kurma iddiaları kapsamında bir soruşturma başlatılmıştı. Ve bu soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında az önce de ifade etmiş olduğum gibi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da dahil ve az önce son dakika sıcak bilgiyle paylaşmış olduk 4 kişi tutuklama talebiyle

0: anda adliyeye sevk edildiğini biliyoruz. Peki iddialar vardı. Bazı iddialar aslında bu tutuklamaları gerektirdi. Neydi o iddialar? Öyle ki riskli binalara iskan verildiği iddiasıydı. Üsküdar Belediyesi ve Belediye İştiraki Kent Arşiye Koordinasyonu'nda bir çalışma yürütülmüş ve Üsküdar yenileniyor, geleceğimiz güçleniyor projesi kapsamında riskli yapıların dönüştürülmesi amaçlanıyordu ve bu soruşturma dosyasındaki tespitlere göre bazı yapılarda onaylı projelere aykırı değişiklikler yapılmasına rağmen ruhsat ve iskan işlemleri gerçekleştirilmişti. Ki yine bazı noktada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından hazırlandı bir rapor ve o raporda bazı binaların katlarındaki betonarme perde duvarların kesildiği iddia edildi ve işte bütün bunlar aslında bu operasyonları başlatmıştı. Tabii teknik takip kayıtları vardı aslında. Günleri öncesinden yapılan bir çalışmaydı. Sinem Deritaş'la Mithat Ö arasında geçtiği belirtilen 5120 yardım kolisi ve hediye kartına ilişkin görüşme aslında teknik takip kayıtlarına yansımıştı. Tabii şu anda soruşturma tamamlandı mı? Bu konuyla alakalı az önce ifade etmiştik. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sinem Deritaş dahil 4 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Gelişmeleri takip ediyoruz. Oldukça aktaracağız diyelim.
1: Hasan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenler alanlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Söz konusu suçlardan 123'ünün organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu tespit edildi.
2: Yurt dışına kaçan ve uluslararası seviyede aranan kişilerin ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bülten ve diğer uluslararası aramalar kapsamında 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde 526 kişi Türkiye'ye getirildi. 1 Ocak 16 Temmuz tarihleri döneminde 44 ülkede yürütülen çalışmalar sonucunda 499 kişi, 28 Temmuz'da ise kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişi Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirilen 499 kişinin 225'inin asayiş, 194'ünün kaçakçılık ve organize suçlar, 71'inin narkotik, 9'unun ise terör suçlarından arandığı belirlendi. Ayrıca söz konusu bu kişilerden 123'ünün de organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Terör suçları kapsamında getirilen 9 kişiden 5'inin terör örgütü PKK, 2'sinin dini istismar eden terör örgütleri, 2'sinin ise diğer terör örgütleri kapsamında arandığı belirlendi.
1: 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde bir grup çete üyesi 26 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olmuştu. O davayla ilgili cezalar belli oldu. 15 yaşındaki çete üyesi için tarihi bir ceza verildi. Çete üyesi 100 sene hapis yatacak.
2: ABD yargısı emsal niteliğinde bir karara imza attı. Cinayetten suçlu bulunan 15 yaşındaki çete üyesini 100 yıl hapse mahkum etti. ABD'nin Indiana eyaletinde 2025 yılında bir kadın cinayete kurban gitmişti. 26 yaşındaki Dyla Swain isimli kadını öldüren 15 ve 19 yaşındaki Mickey Cobra Nation isimli çetenin üyelerine tarihi cezalar verildi. Madison Bölge Mahkemesi 15 yaşındaki Larry isimli çete üyesini cinayetten 50 yıl, çete üyeliğinden de 50 yıl olmak üzere toplam 100 yıl hapse mahkum etti. Aynı davada yargılanan 19 yaşındaki Rashvin Samuels 125 yıl hapisle cezalandırılırken 19 yaşındaki Kyrie Crawford 90 yıla mahkum edildi. Olayla ilgili çarpıcı olan bir diğer ayrıntı ise öldürülen Dyla Swain'in asıl hedef olmaması. ABD savcılığına göre saldırganlar olay yerinde yanlış kişiyi öldürmüştü.
1: İstanbullular aman dikkat. İstanbul'da 128 noktaya yeni EDS'ler kurulacak. Bu noktalar arasında Avrasya Tüneli de var.
3: İstanbul'a yeni EDS'ler kuruluyor. Amaç kural ihlallerini azaltmak ve kazaları önlemek.
4: İstanbul'da milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir toplantı yapıldı ve sonucunda ise İstanbulluların her gün kullandığı önemli ana arterlerdeki tünellerde artık hem girişlerde hem de çıkışlarda EDS cihazları zorunlu olacak.
3: İstanbul'da Avrasya Tüneli dahil 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı

0: ihlali tespiti için yeni EDS'ler kurulacak. Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye-Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına EDS cihazı yerleştirilecek. Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler'deki Değirmen Bahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçük Su Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.
1: İstanbul Kağıthane'de bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki apartmana da zarar verdi. İş makinesinin kazara yıktığı balkonun da kaçak olduğu ortaya çıktı.
2: İnşaatta çalışan iş makinesi bitişikteki binanın balkonunu yıktı. Mahalleli büyük korku yaşadı.
3: Evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
2: İstanbul Kağıthane'de bir binanın yıkımı yapılıyordu. İş makinesi operatörü bitişikte bulunan apartmanda bir dairenin balkonunu yıktı.
3: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi. İçindeki eşyalarıyla beraber aşağıya indirdi. Balkonumda direkt mutfağa bağlanıyordu. Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
2: Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak önlem aldı. İş makinesinin kazara yıktığı balkonun kaçak olduğu da tespit edildi.
1: İstanbul Bayrampaşa'da laf atma tartışması cinayetle bitti. Kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan esnaf Mehmet Pehlivan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Laf atma kavgası cinayetle bitti. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf iyiliğin bedelini canıyla ödedi. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı.
4: Ayırma babında müdahale eder etmez bir silah sesi. Tak, Mehmet içeri vuruldu, gördüm ben. Vuruldu, içeri girdi, düşmüştü.
2: Enis Emre Canbaz eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Özbek'te tartışmaya başladı. O sırada esnaf Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak için araya girdi. Çıkan arbedede Emre Canbaz silahını ateşledi. Kurşun Mehmet Pehlivan'ın göğsüne isabet etti.
5: Birisine bakmış, bir bayana bakmış. Kocası da gidiyor, kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte. Kavga derken Mehmet abi araya giriyor. Mehmet abi suçu günahı yokmuş. Araya giriyor. Araya girince de silah yanlışın ona dek geliyor kurşun yani.
2: Olay yerinde 4 boş kovan, 1 dolu fişek ve 1 ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Şüpheliler Enis Emre Canbaz, Raşit Özbek ile babası gözaltına alındı.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izni raporlarının uzatılmasına yönelik uygulamada gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, toplam 67.709 annenin analık raporlarını uzatarak doğum izni süresini 24 haftaya kadar kullandığını bildirdi.
6: Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz.
2: Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi 24 haftaya çıktı. 16 hafta izin kullanan annelere ise -8 haftalık izin tanındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum iznini 24 haftaya kadar uzatma imkanından bugüne kadar 67.709 annenin yararlandığını açıkladı. Bu kapsamda 4A statüsündeki sigortalılar için 32.214, 4B kapsamındakiler için 1.711, 4C kapsamındakiler içinse 13.435 analık raporu otomatik olarak uzatıldı. Böylece 3 sigortalılık statüsünde toplam 47.360 analık raporu otomatik olarak uzatılmış oldu. Ayrıca 20.349 sigortalının da rapor başvurusu tamamlandı. Böylece istek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin %43'ü raporlarını uzatma kararı aldı.
1: Akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
8: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota, böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Reklam.
17: A Haber Radyo.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
19: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
20: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
21: Bir reklam.
22: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
21: Bir reklam.
23: A Haber Radyo, 24 saat haber.
16: Reklam.
24: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
25: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
24: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
25: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
26: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
27: kazancım net Sigortam.net.
28: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Reklam.
17: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
23: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Türkiye'nin farklı noktalarına çıkan orman yangınlarını söndürmek için ekipler seferber halinde. Ateş savaşçılarının yangınlarla mücadelesi aksiyon kamerasına yansıdı. İşte zamana karşı yarışın verildiği o anlar.
1: Alev kapağının ortasında kaldılar. Yeşil vatanı korumak için canları pahasına yangına müdahale ettiler.
2: Caner!
1: Orman işçileriyle diğer ekipler Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınları söndürmek için seferber oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgede çok sayıda ev tahliye edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale yapıldı. Yangında mücadele hava kararınca da devam etti. Orman işçilerinin alevlere müdahalesi kameraya yansıdı.

0: O anlarda işçiler bölgeye sevk edilen arazözdeki suyla yangına müdahale etti. Alev kapanında canlarını hiçe sayan kahramanlar daha fazla ağacın küle dönmemesi için seferber oldu.
1: Efendim, Rize'de sağanak yağış sonrası derenin debisinin yükselmesi sonucu bir kadın mahsur kaldı. Kadın iş makinesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıyor.
2: Abla öyle gel abla. Öyle gel.
3: Derenin debisi yükselince mahsur kaldı. İmdadına iş makinesi yetişti. Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. O sırada çay bahçesinde çalışan bir kadın derenin debisinin artmasıyla bulunduğu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Çayeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin desteğiyle mahsur kalan kişiye ulaşıldı. İş makinesinin kepçesine alınan kadın güvenli şekilde derenin karşısına geçirildi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2: Öyle gel ablacığım.
4: Gel abla, bak.
2: Otur da açacak, otur da aç. Tamam,
4: eğil aç.
2: Eğil abla.
1: Erzincan Sivas Karayolu'nda korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
3: Yolcu otobüsü alev topuna döndü. Patlama anları kameraya yansıdı.
5: Ay, patlıyor.
3: Erzincan-Sivas Karayolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünden dumanlar yükseldi. Sürücü durumu fark etti. Otobüsü yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
5: Ay,
3: otobüsü saran alevlerle mücadele eden itfaiye ekibi yangını söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Bölgede ulaşım bir süre dururken Sivas istikametinde araç kuyruğu oluştu. Boş olan otobüsün Ankara'ya yolcu almaya gittiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Cezayir'de yolcu otobüsü devrildi. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti. Kaza Cezayir'in kuzeyindeki Bumerdas vilayetinde yaşandı. Bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi. 44 kişi de yaralandı. Cezayir Sivil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yolcu otobüsünün ülkenin doğusundaki Setif vilayetinden Bumerdas'a gittiği sırada şarampole yuvarlandığı belirtildi. Kaza sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 17 yaşındaki bir genç metrelerce yüksekten denize atlamak istedi ancak mesafeyi tutturamayınca kayalıklara çarptı. Yardıma giden arkadaşının da akıbeti aynı oldu. İmdatlarına arama kurtarma ekipleri yetişti.
6: Evdeki hesap çarşıya uymadı. Gözünü hastanede açtı. Görüntülerin adresi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kenti. 17 yaşındaki bir genç tehlikeli olmasına rağmen falezlerin tepesinden koşarak kendini denize attı. Ancak mesafeyi hesaplayamayınca olanlar oldu. Çarpmanın şiddetiyle bilinci kapanan, suda hareketsiz kalan gencin yardımına bir arkadaşı koştu. Ancak dengesini kaybedince o da kayalara çarpa çarpa kendini suda buldu. Çevredekilerin genci denizden çıkarma çabaları dalgalar sebebiyle sonuçsuz kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Sedyeye konulan genç vinçle yukarı çekilerek hastaneye kaldırıldı.
1: Nevşehir'de bu yıl 7.si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali başladı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden getirilen birbirinden renkli sıcak hava balonları Kapadokya semalarını süsledi.
3: Kapadokya birbirinden farklı figürde balonlarla eşsiz bir görsel şöleni ev sahipliği yaptı.

0: yanı sıra başta ABD, Brezilya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden getirilen balonlar gün doğumunda gökyüzüne yükseldi.
1: Dünyanın dört bir yanından gelen özel şekilli sıcak hava balonları peribacaların üzerinde görsel şölene imza attı. Binlerce kişi bu eşsiz anı yerinde izlemek için Nevşehir'de buluştu.
0: Renkli balonlar yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler gökyüzünde oluşan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
2: Çok heyecanlıyım. Şekilli balonları gördük. 3.30'da geldik. Oradan bekliyoruz. Çok heyecanlıyım hala.
3: Ben zaten Nevşehir'liyim. Her yıl geliyorum buraya. Sizi de bekleriz.
0: Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, festivalin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.
4: Yıllık ortalama 750 bin misafirimiz balonlara biniyor. 2026 yılına baktığımızda ise bugüne kadar gelen ve balonlara binenlerin sayısı 316 bin. Bu festivalde amacımız hem misafirlerimize eşsiz bir deneyim yaşatmak, hem bölge ekonomisine, ülke ekonomisine ve şehrimize katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz sadece balonlara binmeyecekler, sadece balon, ışık ve ses gösterisini deneyimlemeyecekler. Aynı zamanda gastronomimiz ve özel tasarım balonları görecekler.
0: Festivalde Filistin de unutulmadı.
5: Daha önce Kefiye ile balonlarımızda uçmuştuk. Bugün yine çocuklara yönelik, çocukların çok ilgisi çeken bu festivalimizde onları unutmadığımızı göstermek için yine balonumuza, kefiyemize asaraktan uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Onları unutmadığımızı ve onların yanımda olduğunu da göstermek istedik.
6: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda TÜGVA yaz okulları finaline katılıyor. Ekranlarınıza görüntülerin canlı olarak geldiğini söyleyelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA heyetiyle beraber, aynı zamanda yanında kabineden üyelerle beraber TÜGVA yaz okulu finalinde görüyorsunuz. Alana giriş yaptı. Ve birazdan da işte program başlayacak. Başkan Erdoğan da burada bir konuşma yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan da konuşmasını canlı olarak ekranlarınıza getireceğimizi belirtelim.
0: Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Savaş Uçağı Kaan'la ilgili önemli bir aşamaya geçildi. Milli Savaş Uçağı Kaan'ın P1 olarak nitelendirilen yeni prototipi piste çıktı, taksi testlerine başladı. Milli Muharip Uçak Kaan'ı modern savaş sahasında öne çıkaran en büyük özelliği, radar izini minimuma indiren aerodinamik tasarımı ve düşük radar görünürlüğü teknolojisi. Mevcut prototiplerinde 2 adet General Electric F-110 tipi art yakıcılı turbofan motor kullanan Kaan'ın gelecekteki hedefi ise tam bağımsızdı. İlerleyen süreçte Kaan'a yerli motor TF-35000 motoru entegre edilecek. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimin yapılması planlanan Kaan'ın son teslimi içinse 2030 yılı planlanıyor. Türkiye, NATO-Rusya sınırını koruyacak. Türkiye, NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında 5 adet F-16 savaş uçağını Estonya'ya konuşlandırdı. Estonya'daki NATO hava polisliği görevine 5 savaş uçağı ve 76 personel katılıyor. Diyarbakır'daki Pars filosu, Baltık hava sahasının güvenliği için 4 ay boyunca 7 gün 24 saat alarm reaksiyon nöbeti tutacak. Fas'tan denize giren on binlerce göçmen İspanya'nın kuzeyindeki Sueta kentine yüzerek gitti. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Olayların ardından Madrid yönetimi bölgeye asker gönderme kararı aldı. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin Fas'a hızlı şekilde iade edilmeyeceğine hükmetmesinin düzensiz göçe neden olduğu belirtiliyor. Göç dalgası İspanya ile İtalya arasında da diplomatik gerilime yol açtı. İtalya, İspanya'nın Schengen bölgesinden askıya alınması çağrısı bulundu. Türkiye Petrolleri yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Kerkük'teki petrol sahalarını geliştirmek için kurulan konsorsiyuma %15 ortak olmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki Hantervel sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu. İki ortaklık Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve bölgesel enerji stratejileri açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
6: Efendim yeni saatte akşam ajansına gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Gururlanacağımız anlara şahitlik edeceğiz şimdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen milli muharip uçak

0: A'nın P1 olarak adlandırılan yeni prototipi uçuş öncesi taksi testlerine başladı. TUSAŞ'ın paylaştığı yeni görüntülerde Kaan 1'in taksi testini başarıyla tamamladığı görüldü.
1: TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak Kaan'ın bir testi daha başarıyla tamamlandı. Kaan'ın yeni prototipi P1 taksi testini tamamladığı ilk uçuşa yaklaştı. Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur projesi Milli Muharip Uçak Kaan'ın yeni prototipi ilk taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerine devam ediyor. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Milli Muharip Uçak Kaan 1'in taksi test faaliyetinin başarıyla gerçekleştiği görüldü. Kaan'a teknik ekipte taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kaan P1 prototipi uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi için de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak.
0: Türkiye, NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında 5 adet F-16 savaş uçağını Estonya'ya konuşlandırdı. 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirilecek alarm reaksiyon görevinin yaklaşık 4 ay sürmesi bekleniyor.
1: Türk Hava Kuvvetleri Baltık semalarında gövde gösterisine hazırlanıyor. F-16 savaş uçaklarımız Estonya'daki Amari Hava Üssü'ne konuşlandırıldı. 5 savaş uçağı önümüzdeki 4 ay boyunca Baltık hava sahasının güvenliği için görev yapacak. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk'ten geldi. 1 Ağustos'ta 30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da konuşlanacak Türk F-16'larının Baltık hava sahasının güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.
2: Görev süresince unsurlarımız NATO'nun müşterek hava savunma faaliyetleri çerçevesinde Baltık hava sahasının emniyetine katkı sağlayacak, 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevi icra ederek NATO hava sahasının güvenliğinin teminine destek verecektir. Ülkemiz, NATO geliştirilmiş hava polisliği görevini yarın düzenlenecek devir teslim töreniyle Portekiz'den devralacaktır.
1: Türkiye ilk kez 2006'da Baltık Hava Polisliği görevine katıldı. Ayrıca 2023-2024 döneminde de Türkiye, Romanya'ya 4 F-16 ve 71 personel gönderdi. Yaklaşık 4 ay boyunca Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadında hava polisliği görevini yürüttü.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma üzerine geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'nde operasyon düzenlendi. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol uygulamasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gazeteci Cem Küçük gözaltına alınmıştı. Küçük tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Cem

0: Küçük hakkındaki halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj soruşturması kapsamında gözaltına almıştı. Küçük sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı Cem Küçük'ün tutuklanmasını istedi. Mardin'de otluk alanda çıkan yangından acı haber geldi. Manevra yapan su tankerinin altında kalan itfaiye eri Ömer Kaplan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
1: Göğe yükselen alevler sadece otları değil yürekleri de yaktı. Otluk yangınının adresi Mardin'in Nusaybin ilçesi. İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlere müdahale için hazırlıklar başladı. 45 yaşındaki itfaiye eri Ömer Kaplan su tankerine hortum bağlıyordu. O sırada sürücüsü manevra yaptı. Kaplan tonlarca su dolu tankerin altında kaldı. Mesai arkadaşları hemen yardıma koştu. Tankerin altından güçlükle çıkarıldı. Ağır yaralıydı. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı, görev şehidi oldu. Kaplan'ın acı haberi ailesini ve alevlerle omuz omuza mücadele ettiği arkadaşlarını yasa boğdu.
0: Efendim, malum günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. O noktalardan birine Balıkesir'e gideceğiz. Haber muhabiri Vedat Sezer bizi bekliyor Susurluk'ta. Vedat, nedir yangına ilişkin bilgiler?
2: Hikmet Öztürk, evet, Susurluk'ta Yıldız Mahallesi yakınlarına başlayan yangına müdahale havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda yangının gidiş istikameti Kepsut yönünde ve özellikle
3: bölgede yoğun bir duman söz konusu, ama havadan taktığı uçaklarla birlikte delikanlı uçaklar o bölgeye yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyorlar. Şu anda bulunduğumuz yer Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi ve Yıldız Mahallesi'ne girişindeyiz. Bir taraftan Yıldız Mahallesi girişindeki yangınlar, bir taraftan da devam eden yangınlar müdahale yapılıyor. Son tarafa bakacak olursak da zaten yangının devam ettiği bölüm ormanlık alan. Buraya Yıldız Mahallesi'nin alt tarafından, yani batı tarafından başlamıştı yangın. Yıldız Mahallesi'nin çevresi o süre içerisinde hem Yıldız Mahallesi hem de Gökçeat mahalleleri.
0: Vedat, beni duyabiliyorsan şu anda bulunduğun yerdeki herhalde çekim şartlarından da olsa gerek seni şu anda göremiyoruz. Sadece telefondan sesini duyabiliyoruz. Biraz sonra tekrar deneyelim. İstersen tekrar bir deneyin. Biraz sonra tekrar bağlanmaya çalışalım. Zira yani arazi şartları malum. Orada çekme meselesi de yaşanabilir. Birazdan tekrar deneyeceğiz. Devam edelim biz gelişmeleri aktarmaya. Fas'tan denize giderek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine ulaşan yaklaşık 60 bin göçmen bölgede göç krizini yeniden alevlendirdi. Göç girişimi sırasında en az 57 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
4: Binlerce göçmen denize aştı, İspanya toprağına girdi. İspanya Fas sınırında göç krizi yeniden alevlendi. Fas'tan yüzerek gelen binlerce göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı. İspanyol polisi engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sevinç çığlıkları atan göçmenler şehir merkezine doğru harekete geçti.
5: Burada olduğum için çok mutluyum. Okyanus aşıp gelmek çok zordu. Polisler bizi durdurmaya çalıştı ama azmimiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
4: Göçmenlerin gelişine sevinenler de vardı.
6: Onlar adına mutluyum. Bunu hak ediyorlar. Kendi geçimlerini sağlamak zorundalar. O zavallı insanların Fas'ta hiçbir şeyleri yok. Geçimlerini sağlamak için buraya geliyorlar.
4: Ceuta polisi güvenliği sağlamakta yetersiz kaldı. İspanya'dan yardım istedi. Başbakan Pedro Sanchez de hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirtti. Silahlı kuvvetler bölgeye gönderildi.
6: Ceuta'da yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlaliydi. Ceuta'ya yasa dışı olarak giren göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırıyoruz.
4: Denizden geçişler sırasında çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. İspanyol polisi denizden gelenlere müdahale edince göçmenler bu kez Fas'la Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın etti. İspanya sınırı geçen göçmenlerin sayısının 49 bini bulduğunu açıkladı. Göçmen akını İtalya ve İspanya hattında da diplomatik gerilime neden oldu. Avrupa Birliği desteğe hazırız derken İtalya Dışişleri Bakanı İspanya'nın Schengen bölgesinden

0: ciddiye alınması çağrısında bulundu. İspanya ise bu açıklamaya siyasi popülizm değil, dayanışma bekliyoruz diyerek tepki gösterdi. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı kararda İspanya'nın Afrika'daki toprakları olan Ceuta ve Melilla'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin Fas'a hızlı şekilde iade edilmeyeceğine hükmedilmişti. İspanya İçişleri Bakanlığı ise insan kaçakçılığı şebekelerinin bu kararı kullanarak düzensiz göçü teşvik ettiğini savunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini ilan etti. Gelişme sonrası Hamas'tan da açıklama geldi. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini duyurdu. Şartlarını da açıklayan Hamad, İsrail yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de getirmeyiz dedi.
2: ABD Başkanı anlaşma sağlandığı Hamas silah bırakıyor dedi. Hamas da kabul etti. Gazze'den çekilme süreci için gözler İsrail'e çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yönetimi için 20 maddelik planıyla kurulan barış kurulu Hamas'ta anlaşmaya vardı.
3: Gazze'nin askerden arındırılmasını, düzgün bir şekilde yönetilmesini ve güzel bir şekilde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.
2: Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıkladı. Süreçteki arabuluculuk rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Hamas'tan da varılan anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden planlamayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi. Buna göre anlaşma, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve ulusal komitenin görevlerini devralması maddelerini içeriyor. Hamas şartını da sundu. İsrail anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz dedi. Ağır silahların tesliminin ise İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi ve Gazze'den çekilmesine bağlı olduğu vurgulandı. Hamas ilerleyen süreçlerde Gazze'nin geleceği için yeni bir görüşme turunun daha yapılacağını belirtti.
1: Efendim, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz ama bir taraftan da gözlerimiz Galatasaray stadında. Zira Galatasaray stadında TÜKVA yaz okullarının finali var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor finale. TÜKVA'nın yüz binlerce gencinin katılımıyla gerçekleştirilen yaz okulları an itibariyle sona erdi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir törende şu anda Galatasaray stadyumunda bir tören düzenleniyor. O törene dair görüntüler ekranlarınıza geliyor ki birazdan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp konuşma yapması bekleniyor. Şimdi biraz önce Gazze'deki ateşkesten bahsettik, olası bir ateşkesten, ama ateşkeslerde konuşulurken ki hali hazırda bir ateşkes de var zaten, zira bir sözde ateşkesten bahsediyoruz ama katil Netanyahu hükümeti hala Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. Gece saatlerinde Gazze yine bombaların hedefi oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı.
0: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi aralıksız bombaladı. Filistinlilerin üzerine füzeler bir kez daha yağdı. İsrail ordusu Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi yakınlarını hedef aldı. Saldırının ardından bölgeden yoğun duman ve alevler yükseldi. Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki farklı noktalara düzenlenen hava saldırılarında iki evde bir ticari bina ağır hasar gördü. Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda kullanılamaz hale geldi.
4: Bu manzaraya, bu yıkıma bakın. Her dakika bombardıman var. Her dakika saldırılar oluyor. Her dakika insanlar öldürülüyor ve şehit oluyor.
0: Saldırılarda İsrail orduları bir kez daha çocukları hedef aldı. Onlarca kişi yaralandı. Aralarında çocukların doğduğu birçok kişi hayatını kaybetti.
4: Bizi mahvettiler, yerle bir olduk. Nerede uyuyacağız? Allah şahidindir ki bize güç yetecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Yine de Allah'a şükür olsun. Annemlerin evi yok oldu. Abimin evi yok oldu. Ablamın evi yok oldu. Bize kalacak ev kalmadı. Sürekli saldırıya uğruyoruz.

Gülistan 9 soruşturması kapsamında son operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 25'e yükseldi.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, birisi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
2: Doğu ve Güneydoğu'dan sürece tam destek geldi. Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilde anket yapıldı. Ankette terörsüz Türkiye sürecine destek %90 çıktı. Süreci kim yönetir sorusu da soruldu. Katılımcıların hemen hemen tümü Başkan Erdoğan yanıtını verdi.
3: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AK Parti Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilde anket yaptı. Sürece destek %90 çıktı.
4: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
3: Bakan yardımcıları, bakanlar, parti yöneticileri 26 ilde toplantılar yaptılar. Bu toplantılarda bölgenin aktörleriyle terörsüz Türkiye hedefi konuşuldu. Süreçte toplantıya gelenlerin görüşleri alındı. Sonrasında ise anket yapılması kararlaştırıldı. Daha gerçekçi sonuç alabilmek için anketi de ilerideki odalar, dernekler, vakıflar yaptılar. Terörsüz Türkiye sürecine desteği sordular. Bu destek %90 oranında çıktı. AK Parti süreci ilişkin daha önce de anket yaptırmıştı. Orada %50'nin altında bir destek çıkmıştı. 6 ayda yaşanan olumlu gelişmelerin sürece desteği artırdığı görüldü. Sürecin başarıyla tamamlanması halinde ekonomik olarak patlama yaşanacağını da sivil toplum örgütü temsilcileri vurguladılar. Bölgede terörsüz Türkiye'nin oluşturduğu iklimin 26 ilin yanı sıra Suriye ve Irak'ta da olumlu gelişmelere yol açacağı görüşünü ifade ettiler.
4: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
3: Ayrıca tüm Türkiye'de 2000'in üzerinde kişiye ve 1105 kuruma dijital ortamda 55 soru yöneltildi. Süreçte kime güveniyorsunuz, kim yürütür şeklinde sorulara yanıt arandı. Güvenilen kurum olarak Cumhurbaşkanlığı gösterildi. Kim yönetir sorusunun yanıtı da Başkan Erdoğan oldu. Ankette Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. sırada yer aldı. Sivil toplum örgütleri 3. sırayı alırken yargıda 4. sırada, yerel yönetimler 5. sırada, 6. sırada da siyasi partiler bulunuyor.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesinde özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli 9 başlıkta Türk ve Türkiye yazılı yüzyılı tasavvurunun dayandığı esaslara dile getirdi. Türk ve Türkiye yüzyılı kadim hikayemizin bundan sonraki halkası Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır dedi.
0: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunu detaylandırdı. Kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyılındaki beyanıdır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir gazeteye Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları üzerine açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılını Cumhuriyet'in gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulması olarak tanımladı. Lider ülke Türkiye, süper güç Türkiye düşüncelerimiz kendi seyri süluki içinde ve zamanın ruhuyla her daim yeniden yoğrulmaktadır. Bütün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı, kendimizi buna hazırlamalıyız. dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz, biz devletten ne anlıyoruz sorusuna cevap vermeye ihtiyaç vardır. Her şeyden önce devletin dayanaklarını doğru kavramak ve bu dayanakları etkin kılmak gerekir. Devlet vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehditlere karşı korumaz, içten gelecek saldırılara karşı korur. Hukuk ve adalet devletin hem varlık nedeni, hem meşruluk aracı, hem de eli kolu silahıdır. Bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazım dedi. Devlet kavramının önemine de parantez açtı. Devletin denetimi dışında herhangi bir kuvvet kullanımının zafiyet olduğuna işaret etti. Her türlü kamu görevini yerine getirme adına zorlama araçlarını tek elinde tutar dedi ve ekledi. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz. Bağlılığın sağlanamadığı toplumsal ve siyasal ortam en küçük istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Devlet yapısı dejenere olur. Böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir. Bizim sosyal hafızamız vardır. Bu hafıza dünden bugüne Türklerin millet varlığının en büyük hamurudur. Devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bahçeli verdiği demeçte idealimiz Türk ve Türkiye yüzyılında güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir diye de ekledi. Türkçe dünya kurmanın en önemli eşiklerden birinin ortak alfabe olduğunu vurguladı. Bahçeli bir de çağrı yaptı. Ortak isimler tespit edilmeli ve Türk dünyası edebiyatı olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda bulunan bütün ülkelerin eğitim müfredatlarında yerini almalıdır dedi.
2: Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde şiddetli patlama meydana geldi. Madenin çöken kısmında 36 kişinin olduğu ve yürütülen çalışmalarda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
5: Yakında bir madende çalışıyorum. Oradan patlamanın sesini duyduk. Yardım etmek için buraya geldik.
0: Kömür madeninde facia yaşandı. Onlarca kişinin cansız bedeni yer altından çıkarıldı. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlama madende büyük yıkıma yol açtı.
5: Yakında bir madende çalışıyorum. Oradan patlamanın sesini duyduk. Yardım etmek için buraya geldik.
0: Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.
6: Bu maden yaklaşık 1300 metre derinlikte. Patlama sonrası madende biriken gazlar havalandırmanın yeniden sağlanmasıyla tahliye ediliyor ve biz de madenin en dibine ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Yetkililer patlamada madenin çöken kısmında 36 işçinin bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma ekipleri çok sayıda cansız bedene ulaştı. Üst düzey maden yetkilisi Abdülgani Balok, güçlü metan gazı patlamasının birbirine yakın iki madene zarar verdiğini söyledi. Mahsur kalan madencilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.
2: Türkiye Petrolleri yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz'deki Han Tervel sahasında petrol ve doğal gaz arama ruhsatına %33 ortak oldu.
7: Türkiye enerji alanında yurt dışındaki arama faaliyetlerini genişletiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bulgaristan'ın Karadeniz'de bulunan Han Tervel Blok 1-26 sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu. Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun onayıyla resmiyet kazanan ortaklık kapsamında Shell'in sahip olduğu ruhsattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin %33'lük bölümü Türkiye Petrolleri'ne devredildi. Böylece sahadaki ortaklık yapısı da netleşti. Shell %42 payla operatörlüğünü sürdürürken Türkiye Petrolleri %33, OMV ise %25 payla projede yer alacak. İşbirliğinin temelleri 18 Şubat'ta atıldı. Türkiye Petrolleri ile Shell arasında Bulgaristan

0: Münhasır ekonomik bölgesindeki sahada ortak arama faaliyetleri için anlaşma imzalandı. Bulgaristan hükümetinin son kararıyla birlikte ortaklık resmen yürürlüğe girdi. Yaklaşık 3800 kilometre büyüklüğündeki saha, Türkiye'nin Karadeniz'deki en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya gaz sahasına yakın konumda bulunuyor.
1: Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı. Yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Biz inşallah bu iki şirket olarak burada bu çalışmaları gerçekleştireceğiz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı açıklamada bölgede ilk etapta sismik araştırmaların gerçekleştirileceğini, ardından arama kuyusu açılmasının hedeflendiğini belirtmişti.
2: Mersin'de düğün konvoyu yaparak yolu kapatan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı. 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konuldu. Sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
3: Düğün konvoyuyla yolu kapatıp trafiği tıkadılar. 7 sürücü cezadan kaçamadı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde düğün konvoyundaki araçlar yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlara ait görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. MOBESE kameraları incelendi. Kural tanımayan 7 araç tek tek tespit edildi. Sürücülere toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Ceza sadece bu kadarla da kalmadı. 7 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Yol kapattıkları araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Efendim, yeni cezalar sonuç veriyor. Trafikteki kavgada aracından inene 180 bin lira para cezası uygulanıyor biliyorsunuz. Caydırıcı nitelikteki cezalarla trafikte şiddet olayları %52 oranında azaldı.
4: Yeni kanun biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
3: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik magandalarına geçit vermedi.
5: Trafik cezaları Şubat itibariyle arttı. Bununla beraber caydırıcılık oranı da bir o kadar artmış oldu. Öyle ki %50'nin üzerinde trafikteki yaşanan kavgalarda azalma söz konusu.
3: Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.
6: İçişleri Bakanımızın açıkladığına göre özellikle de motosikletli olaylarda %50'nin üzerinde kavga olaylarında azalma görülmeye başladı. Hem caydırıcı cezalar bu kaza ve trafikteki tartışmaların azalmasına yön vermeye başladı. Bu konuda desteklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor.
3: Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü.
6: Hem yapılan yoğun trafik denetimleri, bu denetimler sadece fiziksel değil, artık drone'la, helikopterle, elektronik denetleme sistemleriyle ve kamu güvenliğini risk ettiği için kent yönetim sistemleriyle dahi vatandaşlar kontrol ediliyor. Her şey bitti. Tüm vatandaşlar artık Hayat 112 uygulamasına gördükleri kural ihlallerini paylaştıkları için idari yaptırımlar artık herkese çok kolaylıkla ulaşabiliyor.
3: Ayrıca trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
2: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
7: Tera Portföy, MTA piyasa ekranını sunar.
8: Türkiye'nin haberi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeyle fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan kıymetli madenlerin dijital kıymetli maden olarak işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
6: bir adım önde. Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
10: Böyle bir dünya var, dünya katılım var...
11: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: Toyota, böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Reklam.
7: A Haber Radyo.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
15: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Polis geldi lan!
17: Bırak
18: seni
17: dur!
18: Polis geldi!
17: Çocuklar!
18: İETT
15: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Reklam.
19: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
20: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık. yapmadık alışveriş.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Reklam.
21: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
22: Canlı yayın.
23: Okulları finalli var sevgili seyirciler. Çünkü gençlerimizin mezuniyeti bir anlamda bu. Başkan Erdoğan da orada gençlerle, vatandaşlarla buluşuyor. Birazdan da Başkan Erdoğan kürsüde olması bekleniyor. Ekranlarınıza taşıyacağız o andır. Devam edelim gündemin başlıklarıyla. Efendim 30 yıldır otel işletmeciliği yapan Faruk Aktarlı, öz kardeşi ve yeğeninin akıl almaz planıyla sarsıldı. Sahte imzalarla şirketinin içinin boşaltıldığını belirten Aktarlı, iki otelini kurtarmayı başardı. Ancak iddiaya göre yakınları 5 yıldızlı ana otelini hala işgal altında tutuyor.
24: İnandı, güvendi. İş sahibi olsunlar diye yardım etti. Ama en büyük darbe hiç tahmin etmediği yerden geldi.
25: 52 yaşındaki Faruk Aktarlı tam 30 yıldır otel işletmeciliği yapıyor. İşte 2015 yılında öz kardeşine ve yeğenine emaneten hisselerin bir kısmını veriyor. İşte o günden bugüne ise Aktarlı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor.
24: Aktarlı'nın iddiasına göre abisi de yeğeni de imzasını taklit etti. Hisselerinin çoğunu kendi üzerlerine geçirdi.
26: Bu sahte genel kurullarla şirketimin içini boşaltmışlar. Gayrimenkullerini, otellerini kardeşlerine, işletmeleri kardeşlerine devretmişler. Bu yanlışlarınıza son verin.
24: Faruk Aktarlı yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda abisi ve yeğeninden iki otelini geri alabildi. Ancak iddiasına göre Sirkeci'deki 5 yıldızlı otelini bir türlü geri alamıyor.
26: Fiber kablosunu dahi kesmişler. Yani otele büyük çapta zarar vermişler. Yani ben 30-40 milyon diyorum ama çok çok üstünde zararlar vermişler. Sezonun ortasına geldik Kuşadası'nda. Daha otelin, bir otelimizin %70'ini açabildik. Aslında %70'i de değil, %50'sini açabildik. Diğer otelimizi daha bu hafta açacağız.
24: Can güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Faruk Aktarlı hukuk mücadelesi veriyor.
23: İstanbul'da Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde iddiaya göre şoförle bir yolcu arasında durakta durmadığı için tartışma çıktı. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sefere devam etmeyen şoföre diğer yolcular tepki gösterdi.
24: İETT şoförü yolculardan biriyle tartıştı. Öfkelenince de kontak kapatarak gitmiyorum dedi. Yolcular dakikalarca şoförü ikna etmeye çalıştı. Olay İstanbul Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre şoförle bir yolcu arasında durakta durmadığı için tartışma çıktı. Şoför can güvenliğinin olmadığını öne sürerek sefere devam etmeyeceğini söyledi. Tartıştığı yolcunun araçtan inmesini istedi. Diğer yolcular da şoförü ikna etmeye çalıştı. Çocuk

0: çocuklar var, tartışmayın deseler de fayda etmedi. Şoförün tartıştığı yolcu araçtan indikten sonra İETT otobüsü yoluna devam etti.
1: İçişleri Bakanlığı 52 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi.
0: ...52 ilde suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara operasyon gerçekleşti. 216 şüpheli yakayı ele verdi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak şekilde yürütüldü. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetleri duyurmayı amaçladıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.
1: İstanbul Kağıthane'de bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki apartmana zarar verdi. İş makinesinin kazara yıktığı balkonun da kaçak olduğu ortaya çıktı.
0: İnşaatta çalışan iş makinesi bitişikteki binanın balkonunu yıktı. Mahalleli büyük korku yaşadı.
2: Evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
0: İstanbul Kağıthane'de bir binanın yıkımı yapılıyordu. İş makinesi operatörü bitişikte bulunan apartmanda bir dairenin balkonunu yıktı.
2: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi. İçindeki eşyalarıyla beraber aşağıya indirdi. Balkonumda direkt mutfağa bağlanıyordu. Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
0: Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak önlem aldı. İş makinesinin kazara yıktığı balkonun kaçak olduğu da tespit edildi.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı kameraya yansıdı. Yaralanan Özbolat hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adana'da kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında tarlada kavga çıktı. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kadınlar ve çocuklar da olayın ortasında kaldı. Jandarmanın güçlükle ayırdığı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. 6 şüpheli gözaltında. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde gezmek için gittiği dağlık alanda düşüp ayağından yaralanan kadın, arazinin sarp olması nedeniyle mahsur kaldı. Devreye ambulans helikopter girdi. Dağlık alana iniş yapan helikopter, yaralıyı bulunduğu yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bilecik'te bir kıraathanede okey oynayan adamın yediği portakal parçası soluk borusuna kaçtı. Masadaki rakibinin Heimlich manevrası sonrası hayata

0: Dönen adam oyuna kaldığı yerden devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı şelalelerine yaklaşık 100 yıl önce yaptırılan atıl durumdaki su değirmeni zamanla önemini yitirdi. Yaklaşık 10 yıl önce tamamen kapatılan değirmen, bölgeye gelen turistlerin şelaleyi arka plana alıp fotoğraf çektirdiği manzaraların olmazsa olmazları arasına girdi. Taş duvarları, devasa çarkı, ahşap kapısı ve pencereleriyle şelalenin önünde eşsiz bir manzara sunan değirmen, fotoğraf stüdyosu olarak turizme katkı sağlıyor.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA yaz okulları finaline katılıyor. Şu an itibariyle de Ali Samiyen Stadı'nda kürsüde vatandaşları selamlıyor, katılımcıları selamlıyor ve birazdan da hitabına başlayacak. Evet, Başkan Erdoğan katılımcıları selamladığı anları ekranlarınıza getiriyoruz. Yüz binlerce gencin katıldığı yaz okullarından bahsediyoruz. Ve an itibariyle yaz okullarında final etkinliği var. Başkan Erdoğan da katılımıyla pek çok kıymetli sanatçı da olacak efendim burada. Etkinlikte konserde olacak. Ve Başkan Erdoğan da hem katılımcılara hem gençlere hem de ailelerine hitap edecek. Ve şu an itibariyle de kürsüde Başkan Erdoğan konuşmasına kulak verelim.
2: Türkiye Gençlik Vakfımızın kıymetli mensupları, değerli genç kardeşlerim, sevgili evlatlarım, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor, her birinizi tek tek bağrıma basıyor, gözlerinizden öpüyorum. Sizlerin aracılığıyla cennet vatanımızın 81 ilindeki tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Renklensin yaz okulumuz temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı yaz okulları finalinde bir kez daha hep beraberiz. Ses iyi değil. Çok kötü. Çok kötü. Yedi tepenin kardeş kardeş gülümsediği, boğazında mavi rüzgarların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'umuzda rengarenk bir çiçek bahçesini andıran bu güzel atmosferde bir aradayız. Umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin timsali olan siz gençlerimizle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Gençlerimizin, yavrularımızın gözleri maşallah yine ışıl ışıl parlıyor. Türkiye yüzyılının mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Samiyen Stadyumu'nun bugün bu coşkusu, tıklım tıklım bu stadyumu doldurmanız, böylesine güzel bir programda gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfımıza yürekten şükranlarımı iletiyorum. Ve bugün Bu

manzarayı hazırlamamıza vesile olan Galatasaray Kulübü'nün değerli yöneticilerine TÜGVA olarak hazırladıkları bu programda ben de şahsım olarak, Cumhurbaşkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu stadyumu sizlerle, yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum. Sevgili evlatlarım, öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı deyme şair söze, mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu aydınlık yüzleri, bu rengarenk gül bahçesini istikbal bunun teminatını bizlere tekrar tekrar inşallah göstersin. Sevgili gençler, kıymetli misafirler, TÜGVA'mız yöneticileriyle, mensuplarıyla, profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor. Unutmayın, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine, gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak

derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı. Kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi, geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenab-ı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerimizi fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. 81 vilayetimizde, 625 ilçemizde 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar, Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını

kirli oyunlarını, kirli hesaplarını alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz. Sevgili gençler, sizler tarihe yön vermiş, bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapamış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız. Sizler cihana hükmetmiş, 3 kıta 7 iklimde at koşturmuş kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız. O yüzden sizler güçlü, dirayetli, özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmayacaksınız. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Hani merhum Abdurrahim Karakoç diyor ya, kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz. Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü artacağınıza, Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bir de şunu unutmayın sevgili gençler. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun. Yolunuzu da, bahtınızı da, ufkunuzu da açık eylesin. Sevgili evlatlarım, çok değerli genç kardeşlerim, insan zekası ve bilgisiyle değil, ancak iradesiyle insandır diyen rahmetli
Profesör Doktor

0: Ali Fuat Başgil başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini bakın hangi sözlerle ifade ediyor. Az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır. Tembellik her türlü ahlaksızlığın anası, çalışkanlıkta temiz bir başarının, yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının en temel şartı, en feyizli kaynağıdır. Evet, burada olan TÜGVA gençliği işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle, devamlılığıyla Türkiye'yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata, her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 2026 TÜGVA yaz okulları finalinin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrenci ve öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yaz tatilinizin kalanını sevdiklerinizle birlikte huzurla, mutlulukla, neşe içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza benden kucak dolusu selam götürün. Yaz okulu boyunca birbirinizle kurduğunuz dostlukları, arkadaşlıkları devam ettirin. Tebessüm, neşe ve sevinç yüzünüzden hiç eksik olmasın diyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gündanısına hediyelerini takdim etmek üzere TÜGVA Başkanı Sayın İbrahim Beşinci'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA yaz okulları finalinde yaptığı konuşmayı ekranlarınıza canlı olarak getirdik. 700 binden fazla öğrencinin katılımıyla bu sene TÜGVA yaz okulları gerçekleştirilmiş ki bunun bir rekor olduğunu belirtiyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin de bir hediyesi var Başkan Erdoğan'a.
1: Galata Köprüsü tarihi tanıklığın mekan üzerinde dünyaya aktarılmasında önemli bir simge olarak eserin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Teşekkür ediyoruz.
2: Evet, hediye edilen esere ilişkin bir açıklamalar vardı. Evet. Efendim, biraz önce de belirttiğim gibi 700 binden fazla bir katılımcı var TÜGVA yaz okullarında. 460 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim öğrenmiş bu sene TÜGVA yaz okullarında. 232 binden fazla öğrenci tecvid dersi almış. 387 bin öğrenci Osmanlıca ders almış ve TÜGVA yaz okulları da an itibariyle finallerini gerçekleştiriyor Galatasaray stadında. Başkan Erdoğan'ın da açıklamaları

0: var elbette ki gençlerimize ilişkin, özellikle gençlerimize açıklamaları var. Başkan Erdoğan'ın övgüleri var. Teknofest gençliğine karşı övgüleri var. Evlatlarımız kimi zaman birbiriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasını idrakine vardılar diyor bu toplantılarda. Ve an itibariyle de bir aile fotoğrafı çekiliyor efendim.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: Evet.
1: İşte mezun olan gençlerimiz. Türkiye'nin yarınları için kendilerini yetiştirmeye, geliştirmeye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlanmaya devam ediyorlar. İşte geleceğimizin teminatı gençlerimiz, işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bilesin bağla.
0: Evet, çok güzel bir de şölen var. Program öncesinde de çok anlamlı koreografiler vardı. Osmanlı padişahlarımızın görüntüleriyle yapılan bir koreografi vardı. Şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin ve katılımcıların da oluşturduğu bir hatıra fotoğrafı, aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan kürsüde yanında gençlerle, hala şu anda ekranda zaten görüyorsunuz. Ve şu anda da bir şölen havasında devam ediyor. Etkinlikte konserler de düzenlenecek efendim. Ve Başkan Erdoğan da hitapları sonrasında aile fotoğrafı çekiliyor.
1: Hep beraber ellerimizi ve karnelerimizi kaldırıyoruz lütfen. Karneler yukarıya.
0: Aa, evet, şimdi daha çok anlayabildik. Gençlerin ellerinde bir şeyler vardı gösterdikleri. Anladığımız kadarıyla onlar da Türk ve yaz okullarının tarafından kendilerine verilen karnelermiş. Onları da anlayabildik. Ve şu anda da görülen o ki hınca hınç dolu efendim. Rams Park, Kalisamiyan Stadı, Galatasaray Stadı şu anda hınca hınç dolu. Tepeden görülen açılarda da, çekim açılarında da her tarafın doldurulduğunu gördük. Ve Başkan Erdoğan da sevgi seyriyle, kendisine gösterilen ilgiyle alandan ayrılıyor. Programa başlamadan önce de yine gençlerle bir araya gelmişti. Gençlerle hasbihal etti. Onlarla buluştu. Ve an itibariyle de Başkan Erdoğan kürsüden ayrılıyor. Teknofest geçtiğine pek çok mesaj vardı Başkan Erdoğan'ın. TÜGVA'nın defalarca karalanmak istendiğini söyledi. Ama TÜGVA'nın gençlere hizmet etmeye devam edeceğini belirtti ki bu kampta 700 binden fazla öğrenci katılmış ki bunun da bir rekor olduğunu belirtti Başkan Erdoğan. 460 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim eğitimi almış. 232 bin öğrenciye tecvid eğitim verilmiş efendim. 387 bin öğrenci de Osmanlıca eğitim almış TÜGVA yaz okullarında. Ülkenin her bir köşesinde yüz binlerce öğrenci bu eğitimi tamamladı ve ellerinde Türk bayraklarıyla şu anda Rams Park'ta, Galatasaray Stadı'nda heyecan dorukta. Gençlerin ellerindeki o görsel de efendim karneleriymiş öğrencilerin. Karnelerini gösteriyorlar gençler kameralara. Bir taraftan da şenlik devam ediyor.
1: Dik duruşuyla dağları titreten merhametiyle gönüllerini...
0: Başkan Erdoğan buradaki elbette ki hedef kitlesi gençler ve gençlere de çok önemli mesajları vardı. TÜGVA'nın da önünün kapatılmasını istendiğini ama defalarca buna tevessül ettikleri halde başaramadıklarını söyledi. Teknofest geçtiğinden de övgüyle bahsetti Başkan Erdoğan. Efendim, güzel görüntüler böyleydi. Coşkulu görüntüler. Gündemin başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz akşam ajansında. Alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Maalesef pek çok bölgede orman yangını var. Aydın'ın Çin ilçesinde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Çok sayıda ev küle dönerken bölgede iki mahalle tahliye edildi. Yangına mücadele edilen bir diğer adres de Balıkesir'in Gömeç ilçesiydi. Yangınlardaki son durum ve gündemin sıcak başlıkları ekranlarınıza gelecek.

0: Aradır gelsin. Abi gel yukarı.
1: Camımız yandı. Her şeyimiz yandı.
2: Muğla, Aydın, Balıkesir. Yangınlar peş peşe çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale hem havadan hem karadan aralıksız sürdü. Aydın'ın Çine ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İlçede iki mahalle tahliye edildi. Alevlerin tehdit ettiği mahallelerdeki hayvanlar canlı hayvan pazarına taşındı.
3: Devlet geldi götürdü. Onlar geldi de götürdü. Allah razı olsun.
4: Hayvanlarımızı buraya yerleştirdik. Şimdi bir tık rahatladık.
2: Gece boyu aralıksız süren yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekibinin aksiyon kamerasına böyle yansıdı.
0: Yardım edin, yardım. Aç, aç, aç. Aç, aç, aç.
2: Alevlerin dört bir yandan sardığı bölgede yangından kaçış gün boyu devam etti.
5: Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.
6: Aydın Çin'de çıkan yangın gece boyu devam etti. Sabahın ilk ışıklarında hava araçları göreve başladı. Birçok noktada tütmeler ve alevler vardı. Onlar da helikopterlerle söndürülmeye çalışıldı.
2: Çin'de termal kamerayla yapılan ölçümlerde alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceyi gördü. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin karşısındaki en büyük engelse şiddetli rüzgar.
7: Rüzgar riski önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor.
8: Dikkat edin! Canla başla mücadele ediyorlar.
2: Ve yangınla mücadelenin sürdüğü bir diğer kent Balıkesir.
9: Göbekteki yangın kum girdiği kırsalında bir kaynak makinesindeki kıvılcımdan çıktığı öğrenildi. O yangın sert esen rüzgarla birlikte İzmir yönüne doğru ilerledi.
2: Gömeç'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına sebep olduğu belirlenen iki kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethiye ve Seydikemer'de söndürülen yangından geriye ise bu görüntü kaldı. İki ilçede zarar gören alanın büyüklüğü 5000 hektardan fazla.
10: Dünya mevsim normallerinin üzerine seyreden kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Avrupa'da can kayıpları artıyor. Kıta genelinde yaklaşık 24 bin kişi sıcak kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti. Ölümlerin 10 bini Almanya'da yaşandı. Uzmanlar yeni sıcak hava dalgalarına karşı uyarırken Güney Kore'de ise termometreler 41,4 dereceyi göstererek rekor kırdı.
11: Dünyayı kavurucu sıcaklar vurdu. Avrupa'da yaklaşık 24 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları beraberinde korkutan bir tabloyu getirdi. En az 6 kıta ülkesini kavuran sıcak hava nedeniyle can kaybı 24 bine yaklaştı.
12: Öğleden sonra sıcağın ne kadar şiddetli olduğunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Etrafınıza bir bakın. Benden başka burada kimse yok. İnsanlar sıcaktan korunmak için sığınak arıyor. En sıcak saatler arasında sinemaya gideceğim ve içeri girdiğimde klimanın keyfini çıkaracağım.
11: Son verilere göre sadece Almanya'da yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayı son 10 yılın en yüksek sıcak hava kaynaklı can kaybı olarak kayıtlara geçti. Ölümlerin büyük bir kısmı ise Haziran ayının ikinci yarısında meydana geldi. Aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirenlerin 7880'ini 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Uzmanlara göre sıcak hava doğrudan ölüme yol açmasa da akciğer ve böbrek hastalıkları, solunum güçlüğü gibi kronik rahatsızlıkları ağırlaştırarak ölüm riskini belirgin şekilde artırıyor. Artan can kayıpları Almanya'da aşırı sıcaklara karşı alınacak önlemleri yeniden gündeme taşıdı. Muhalefet partileri ve yardım kuruluşları başta hastaneler, bakım evleri ve kreşler olmak üzere kamu binalarına etkili soğutma sistemleri kurulmasını öneriyor.
13: Evet, geçen yıla göre daha yaşlı olduğum için daha zor. Hastalıklar ve sağlık sorunlarını da hesaba katarsak işler daha da zorlaşıyor. Ama başka çaremiz olmadığı için sıcaktan uzak durmaya çalışıyoruz.
11: Fransa ve Polonya ise sıcak hava nedeniyle bir kez daha teyakkuzda. Fransız Meteoroloji Kurumu büyük bölümü ülkenin güneyinde yer alan 21 vilayette turuncu sıcaklık uyarısı yayımladı. Polonya'da ise termometreler 35 derecenin üstüne çıktı. Bazı bölgelerde bunaltıcı

0: sıcaklar konusunda uyarılar da yapıldı. Güney Kore'de de tablo farklı değil. Ülke 53 yıl sonra bir ilki yaşadı. Güneydoğu'daki Yangsan kentinde hava sıcaklığı 41,4 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Ülkenin büyük bölümünde sıcak hava uyarıları ve tavsiyeleri yürürlükte kalmaya devam ediyor.
1: Türkiye'nin hava gücüne güç katacak olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağı için İngiltere ve Eurofighter ortak ülkelerindeki tesislerde üretim süreci resmen başladı.
2: Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'ları üretim hattında. İngiliz savunma şirketi Bay Systems, 2026 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı. Şirketin açıklamasında Türkiye'nin Ekim 2025'te sipariş ettiği 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilişkin üretim sürecine değer verildi. Açıklanan takvime göre üretim hattına giren ve en ileri radar ve aviyonik sistemlere sahip olan Trench 4 konfigürasyonundaki uçakların ilk teslimatları 2030 yılında gerçekleştirilecek.
3: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
2: Türkiye'nin Eurofighter tedarik paketi sadece uçaklarla sınırlı kalmıyor. Sipariş kapsamında hava muharebesinde dengeleri değiştiren ve görüş ötesi angajman yeteneği sunan meteor hava, hava füzeleri de bulunuyor. Bu kritik mühimmat takviyesi sayesinde Eurofighter Typhoon'lar, Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava muharebesi kabiliyetini çok daha caydırıcı bir seviyeye taşıyacak. Bay Systems'ın uçakların hizmete girişinden itibaren ilk 3 yıl boyunca teknik destek sunması planlanıyor. Destek paketi kapsamında yedek parça ve destek ekipmanlarının yanı sıra pilot, mühendis, bakım personeline yönelik eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Mevcut teslimat planlamasına göre Türkiye için üretilecek 20 Eurofighter Typhoon'un Türk Hava Kuvvetleri envanterine kademeli olarak girmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 2030 yılında 6, 2031 yılında 8 ve 2032 yılında 6 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon uçaklarında görev yapacak Türk personelin Ağustos 2026'dan itibaren Birleşik Krallık'a gönderileceğini açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 10 Türk öğretmen pilotla yaklaşık 100 bakım eğitmenine eğitim verilecek. İlerleyen yıllarda da Birleşik Krallık'a pilot ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecek. 2030 yılı öncesinde gerekli operasyonel ve teknik altyapının oluşturulması hedefleniyor. Türkiye yeni üretim uçakların teslimatına kadar oluşabilecek ihtiyacın karşılanması amacıyla Katar ve Umman envanterindeki ihtiyaç fazlası Eurofighter Typhoon'ların tedarikine yönelik görüşmelerini de sürdürüyor.
1: İran dini lideri Müşteba Hamaney sırre kadem bastı. 6 aydır ortalarda görmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dış İstihbaratı CIA ve İsrail Dış İstihbaratı Mossad İran'ın yeni ayetullahı Müşteba Hamaney'i arıyor. Ancak bir türlü yeri bulunamıyor. İngiliz The Times gazetesi Hamaney'in çağlar öncesinden kalma saklanma yöntemlerini anlattı.
4: Mahmut Rahbar Azizam Residim.
5: Sevgili liderimizin huzuruna çıktık. Yaklaşık 2,5 saat kadar kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Çok samimi ve mütevazi bir insan.
0: Öldü denildi. Sakat kaldığı iddia edildi. 150 gündür ortada görülmedi. İran dini lideri Müçteba Hamaney sırra kadem bastı. 28 Şubat 2026'da Ali Hamaney öldürüldü. Yerine geçen oğlu Müçteba Hamaney de yaralandı. O günden bu yana da görülmedi. Hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. Ancak gerçek bir türlü ortaya çıkmadı.
6: Birçok insan onun çok ağır yaralandığını söylüyor. Bir bacağını ve kolunu kaybettiğini iddia ediyorlar. Bazıları da öldüğünü. Kimse %100 emin değil. Şu ana kadar hiç konuşmadı.
0: İngiltere gazetesi The Times bu gizeme dair bir haber yayımladı. İddia İsrail istihbaratına dayandırıldı. Buna göre İsrail ve CIA işi gücü bıraktı. İstihbarat servisleri şu anda Hamaney'i arıyor.

0: İsrail'e göre Hamaney teknolojiyle bağını sıfırlamış durumda. Eğer yaşıyorsa 150 gündür ne bir telefona ne de bilgisayara elini sürmedi. Hamaney'in yöntemleri antik çağlarla yarışır gizlilikte. Tahran'ın en derin noktalarında bir mağarada ya da sığınakta yaşıyor. Haberleşme için kağıt kullanıyor. Küçük kağıtlara yazdığı mesajları ne taşıdığını bilmeyen kuryeler aracılığıyla ve defalarca kez el değiştirerek taşınıyor. Tel Aviv ilginç bir iddiada da bulundu. Buna göre Müşteba Hamaney'in güvenliği öyle yüksek seviyede ki Saddam Hüseyin'in kullandığı bir yöntemi kullanıyor. Dublörler Hamaney gibi davranıyor. Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Her gün farklı bir kişinin yemeğini yiyor. Yemek götürenler Hamaney'e yemek götürdüklerini sanıyorlar ama yemek dublörüne veriliyor. İsrail istihbaratına göre şu anda Müşteba Hamaney'e ulaşmanın tek yolu var. O da onunla görüşebilecek bir ajan bulmak. Bu da imkansız çünkü Hamaney'in yerini İran'daki 2 veya 3 kişiden başka kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bile Hamaney ile görüştüğünü söylese de aslında hiç görüşmedi.
1: İşgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi yakıp yıkmaya devam ediyor. Bu süre zarfında katliam başbakanı Washington'daydı. Trump'la görüşmesinin içeriği ise de ortaya çıktı. Amerikan başkanı Gazze'de anlaşmaya varıldığını, Hamas'ın silah bırakacağını ve İsrail'in de bölgeden çekileceğini duyurdu.
2: İşgal ordusu Netanyahu Washington'da Trump'la görüşürken Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdı. Ateşkese rağmen katliam sürerken Amerikan Başkanı Gazze Anlaşması'nı duyurdu. Trump Eylül 2025'te 20 maddelik Gazze planını açıklamıştı. Bu planla oluşturulan barış kurulu Hamas'la anlaştı. Trump anlaşma haberini sosyal medya hesabından verdi. Buna göre Hamas ve tüm gruplar silah bırakmayı kabul etti. Silahsızlanma süreci bittiğinde işgal ordusu Gazze'den tamamen çekilecek. Bölgenin güvenliğinden uluslararası istikrar gücü ve Filistin polisi sorumlu olacak. Yönetimi de teknokratlar devralacak. Anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteleyen Trump, süreçte arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Hamas ise silahsızlanma konusunun tek başına ele alınamayacağını, işgal güçlerinin çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi konularla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. Müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, İsrail taahhütlerini yerine getirmedikçe hiçbir adım atmayacaklarının altını çizdi. Dünya basını bir yandan da İran'ın Hamas'a süreci ağırdan almalarını söylediğine dair iddiayı konuşuyor. Ve yine iddiaya göre Hamas, kendilerine anlaşmayı hemen imzalamalarını tembihleyen İran'ı dinlememeyi tercih etti.
1: Dünden beri konuşulan bir şey var. Dünyanın en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. İspanya'nın Afrika'daki topraklarına aniden başlayan göçmen dalgası. Şimdiye kadar 60 bin faslının İspanya'ya geçtiği bilgisi paylaşılıyor ki yüzerek geçiyorlar sevgili seyirciler. Bu görüntüler canlı. Artık ordu tedbir aldı. Gördüğünüz üzere bakın kayalıkların üzerine sahilde her tarafta ordu askerleri var. Ellerinde silahlarla ve bir taraftan da joplarla insanların karaya çıkması engellemeye çalışıyorlar. Şimdi burada çok önemli bir iddia var. Bu iddia aslında göçmen dalgası meselesi değil. Mesele İsrail eliyle bu işlerin yapıldığı ve Gazze'ye Filistin'e destek veren İspanya'nın Avrupa'da yalnızlaştırılmaya çalışıldığı belirtiliyor.
2: Sueta'nın ardından Melia'dan da benzer görüntüler gelmeye başladı. Aşırı sağcılar ve göç karşıtları kutuplaşma düğmesine bastı. İspanya bir anda göç kıskacının ortasında kaldı.
3: Dün yaşanan İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırıydı ve en ağır kınamayı hak ediyor.
2: İlk gün bir göç dalgası gibi görünen süreç, ortaya çıkan görüntülerle gözleri Fas yönetimine çevirtti. Ceuta'nın nüfusu 83 bin. Yerel yetkililere göre 24 saatte 50 bin göçmen Fas'tan çıkıp İspanya'nın Afrika'daki toprağına akın etti. Madrid yönetimi ise 2-3 bin kişi dışında durumun kontrol altında olduğunu, söz konusu toprakların Avrupa'da olmadığını, Fas'la yapılan anlaşma kapsamında sınır dışı edileceklerini duyurdu. Günün devamında ortaya çıkan görüntülerse göçmen akınının planlı olduğu hissiyatını yarattı. Kamyonlarla Sueta sınırına gelen göçmenler

0: Polis eşlik etti.
1: ¿Y tú? ¿Tú estás bien?
2: Estás bien.
1: Vale.
2: Muchas gracias.
0: Sonra sosyal medya öfkeyi körükleyen görüntülerle doldu. Göçmen karşıtı hesaplar, Fas'tan gelenlerin ağırlıklı olarak hırsız olduğunu savunan paylaşımlara başladı. Hesap başkaydı. Afrika'daki bir başka İspanyol toprağı Melia'da da aynı manzara ortaya çıkarken sis bulutu aralanmaya başladı. İspanya Başbakanı Sanchez'in Cezayir ziyareti sonrası İsrail'in 2020'de normalleştiği Fas düğmeye bastı. Filistin desteğiyle dünyanın takdirini kazanan Avrupa ülkesi birliğin sınırlarını koruyamıyormuş gibi bir tablo hazırlandı. Aşırı sağcı İtalya Başbakanı Meloni de Siyonist planın peşinden gitti. İtalya Schengen Antlaşması'nın iptalini bile gündeme taşıdı. Filistin desteği İspanya'yı göç kıskacına alıverdi. Arada kalan, kucaklarında bebekleriyle sınırı geçen, sınırı geçerken ölümü göze alan Faslı umut yolcuları oldu. İspanya, Sueta'ya asker sevk ettiğini de açıkladı. Avrupa Birliği Siyonist propagandaya rağmen şimdilik Madrid yönetiminin arkasında.
3: Milyonlarca kişinin hayatına doğrudan dokunacak 3 büyük düzenleme resmen yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşını 23.552 lira yapan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Ayrıca yasalaşan 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları affediliyor. Ancak bunun bazı şartları da var.
4: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği imzayı attı. En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme resmi gazetede yayımlandı.
4: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
0: Yeni düzenlemeyle kök maaşı 16.250 lira ve altında olanlar için sıfır zam tehlikesi bitti. En düşük emekli maaşının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle aradaki 3.552 liralık farkın Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.
5: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmişti.
0: Bir müjde de IBAN mağdurlarına geldi. Kolay para vaadine kanıp hesabını kiralayanlar için 12. yargı paketiyle yeni bir sayfa açıldı. Sadece hesap bilgisini kullandıranlar mağdurun zararını 6 ay içinde karşılarsa cezalarında yarı oranda indirim alacak. Düzenleme cezası kesinleşenleri de kapsıyor. Pakette günlük hayatı ilgilendiren kritik reformlar da var. Memurların işlediği işkence ve kötü muamele suçlarında artık ceza ertelenmeyecek. Halk arasında cezanın ertelenmesi olarak bilinen hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesi de tamamen değişti. Yeni kurala göre cezası ertelenen kişi 5 yıl takip edilecek. Bu sürede kasten yeni bir suç işlerse doğrudan cezaevine girecek. Ayrıca yargıda aylar süren beklemeler de bitiyor. İki duruşma arası artık 3 aydan uzun olmayacak. Ve üniversiteyi yarıda bırakanlara büyük fırsat. Meclisten geçen öğrenci affıyla kampüs kapıları yeniden açıldı. Ön lisanstan doktoraya kadar geniş bir kesimi kapsayan affın 4 aylık başvuru maratonu başlıyor. Ancak terör, uyuşturucu ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan hüküm giyenler bu haktan kesinlikle faydalanamayacak.
3: Cumhuriyet Halk Partisi hem siyasi hesaplaşma dalgası hem de peş peşe gelen rüşvet operasyonlarıyla sarsılıyor. Özgür Özel'in hamlelerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kurmaylarını topladı ve yeni ihraçlar için düğmeye bastı. Parti içi muhalefet meclis grubunu boykot ederken Özgür Özel ise buraya tam takır geldik diyerek acil bağış kampanyası başlattı. Belediyelere yönelik operasyonlarda da yeni gelişmeler var.
6: Siyaset temiz insanların işidir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu sert çıkışının ardından bir kez daha düğmeye bastı. Özgür Özel'in CHP'den 91 milletvekilini koparmasının ardından büyük hesaplaşma başladı. Kılıçdaroğlu genel merkezde kurmaylarıyla bir araya geldi.
6: İradesini para

0: parayla alıp satanlardan, eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim.
1: İddiaya göre Özel'in Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP içinde nöbetçi olarak bıraktığı iddia edilen isimler toplantıda ele alındı. 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun son kararları da dikkat çekti.
0: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Gerilim meclise de sıçradı. CHP'nin bir gün önce yaptığı meclisteki kapalı grup toplantısında koltuklar boş kaldı. 44 milletvekilinden 19'u toplantıya katılmadı. Bu isimlerden 15'inin kendilerine üçüncü yolcular diyen parti içi muhalifler olduğu söyleniyor. Kulislere göre yeni yönetime bayrak açan bu vekillerin durumu toplantıda masaya yatırıldı.
2: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey.
1: CHP Genel Merkezi'nin hamleleri yeni partinin de radarında. Bir yandan yol haritasını netleştirmeye çalışan Özgür Özel, diğer yandan partisinin finansmanı için acil bağış kampanyası başlattı.
3: Bütün para bu planda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
1: Kılıçdaroğlu'yla Özel arasındaki siyasi kriz büyürken CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları da Ankara'yı sarstı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Bir müteahhidin iddiasına göre Etimesgut'tan İstanbul'a gizli bir rüşvet hattı kuruldu. Ruhsat karşılığı toplanan milyonlarca liralık rüşvetin bir kısmı belediye içinde dağıtıldı. Kalan devasa kısımda İstanbul'daki CHP yönetimine aktarıldı. Müteahhidin içinde ses ve video kayıtlarının bulunduğu bir CD'yi de savcılığa teslim ettiği iddia edildi. Operasyonun İstanbul ayağındaysa hedefte Üsküdar Belediyesi var. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli ifadesinde iskan ruhsatları karşılığında müteahhitlerden alınacak rüşvetin miktarını bizzat Başkan Sinem Dedetaş'ın belirlediğini iddia etti.
4: Efendim ve şimdi de ekranlarınıza yurttan bir haber turu gelecek ve akşam ajansını burada noktalayacağız.
1: Laf atma kavgasını ayırmak isterken silahla vuruldu, iyi niyetinin kurbanı oldu. Bayrampaşalı duyarlı esnaf mahalleliyi yasa boğdu.
5: Mehmet abi burada ayırmaya çalışıyor. O esnada arkadaş işte öbür arkadaşı vurayım derken hani Mehmet abi denk geliyor koşun. Güzel bir esnaftı yani. Ben de simit alıyordum.
1: Kavgaya tutuşan taraflarsa kısa sürede gözaltına alındı. Canından olan esnaftan geriye ise kapalı bir dükkan kaldı. Kapıyı açtı, silahı doğrulttu, ard arda tetiğe bastı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı her iki bacağını aldığı kurşunlarla yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
6: Hayati bir tehlikesi yok ama ne yazık ki sağlığını etkileyecek şekilde ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşayacak.
1: Polis şimdi her yerde olayın ardından kaçan kasklı o saldırganı arıyor.
7: Tabii yanıyor.
1: Erzincan'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoför aracı emniyet şeridine çekip itfaiyeye haber verdi. Dakikalar içinde bütün otobüsü saran alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi.
8: Oğlum beni icra ile şimdi bu evden atıyor.
1: 86 yaşındaki Merdane Albayrak Amasya'da yaşadığı evin tapusunu yıllar önce Almanya'daki oğluna vermişti. Aile içi anlaşmazlıkların ardından oğlu annesini icraya verdi, evden atmak istedi.
8: Ben anneyim, 90 yaşındayım. Nereye bileyim ben?
9: Tamam, ben size süre vermeye geldim. Avukat dedi ki hemen gidelim işi yapalım.
1: Oğlu tarafından evinden atılmak istenen yaşlı kadına Amasya Valiliği sahip çıktı. Devletin her türlü barınma ve sosyal yardımı sağlayacağı, yaşlı kadının mağdur edilmeyeceği açıklandı.
8: Ben de sizin bir ananızım. Nereye gideyim bu yaşta?
1: Düzce'de motosiklet sürücüsü bir anda yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvan telef oldu. Savrulan sürücü ise yaralandı.
10: Dedenin karşısında bir vatandaş mahsur kaldı. Şöyle gel ablacığım.
1: Çay toplamak için dere kenarındaki bahçeye gitmişti. Su yükselince bahçede mahsur kaldı. Yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
10: Gel ablacığım.
11: Ay şimdi gülüyorum.
10: Tamam olsun gel.
1: Yağmur altında saatlerce bahçede bekleyen

0: Giden kadın mahsur kaldığı yerden iş makinesiyle kurtarıldı.
1: Gel şuraya.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Yapılan açıklamada E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgilerse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinin ödeme hizmetleri bölümünde güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Kaç vagona sığardı hasretin yükü ya da hangi lokomotif çekerdi bu kadar ayrılık acısını? İkiye kavuşmak belki de bir umuttu, alın yazısı gibi uzayıp giden tren raylarına bağlanan. Acaba kaç istasyon geçmeliydi ya da hangi istasyonda beklenmeliydi beklenen? Belki de hiç gelmeyecekti

şu tren garları. İçinde ayrılığın hüznünü, kavuşmanın sevincini besleyip büyüten mekanlar. Nice vedalara, nice ölümlere şahitlik etti o taş duvarlar. Buz gibi soğuk raylar.

getirenler. Geçmişte savaşların da baş aktörüydü. Cepheye can taşırdı, cephane taşırdı. Aynı zamanda kara haberin postacısıydı trenler. Acı acı öttü mü sirenler, yüreği cız ederdi insanı. İstasyona gelenler, trenden acaba bir yakınım iner mi, yaralı olan, gazi olan var mı diye beklerdi. Kara tren türküsü. İşte bu acı hatıraların yıllar sonra dile geliş

0: takvimler 1915 yılını gösteriyordu. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi başta olmak üzere birçok cephede savaşıyordu. Vatan müdafası için eli silah tutan genci, yaşlısı, herkes farklı cephelere. Ulaşım daha hızlı ve güvenli olduğu için kara trenlerle taşınıyordu. Tren istasyonları mahşer günü gibi kalabalıktı. Kimi eşini, kimi babasını, kimi çocuğunu uğurluyordu. Cepheye giden Mehmetçikler tren camlarından belki de sevdiklerini son kez gördüklerini bilmeden el sallıyordu.
1: Kara trenlerin ardından o son bakışlar mıh gibi kazınırdı hafızalara. Ve bu ayrılık kavuşmayı bir daha mümkün kılar mı düşüncesi acıtıyordu insanın sol yanını. Tek teselli giden Allah'a emanet. Çünkü Anadolu insanı bilirdi. Kişi sevdiğini Allah'a emanet etti mi onu bir daha görmez.

0: gidenlerin değil, arkada bıraktıklarının türküsüydü Kara Tren.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Bir başka programda yine yüreğimizin bam teline dokunacak yeni bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız.

Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Türkiye'nin haber radyosu.

0: Akşamlar Türk siyaseti, iç siyaseti oldukça hareketli günler yaşıyor. Mecliste geçtiğimiz yıllarda bir hevesle kurulan siyasi parti kapandı. Yine geçtiğimiz haftalarda yeni bir parti kuruldu. Ne oluyor? Yeni partiden beklentiler ne? Bir heves mi? Bu şekilde bir yere varabilecek mi? Yeni partinin yeni siyaseti ne olacak? Eski CHP yeni CHP mi oldu? Tabii ki Özgür Özel'in bu noktadaki açıklamaları var. Bunu konuşacağız. Yine yeni parti bağış kampanyası başlattı. Neyi amaçlıyor bununla? Onları da konuşacağız. Bir de tabii ki yine önümüzdeki haftanın en çok konuşulacak konu başlıklarından birisi terörsüz Türkiye. Ne aşamada, ne bekliyor Türkiye'yi? Nasıl bir terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz? Bugüne nasıl gelindi? Onları konuşacağız. Önemli konuklarımız var stüdyomuzda. Ben hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. Siyasi analist Savcı Sayan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hukukçu Yusuf Şamil Türen, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun Nora.
0: Teşekkürler. Ve Sabah gazetesi yazarı Bercan Tar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bir çok konu başlığı var, hepsini konuşacağız ama ben hızlı bir şekilde Savcı Bey'den başlamak istiyorum.

0: Bir parti kuruldu. CHP bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu işte arınacağız dedi. Sonrasında işte yeni gelişmeler oldu. Ve bugüne baktığımız vakit işte belediyeler çok tartışılıyor. Geçecek mi, geçmeyecek mi? Sizden kısaca bu yeni partiden siyaseti yeni siyaset midir? Eski siyaset midir? Eski bir partinin devamıdır mıdır? Kimdir bu yeni parti efendim?
1: Ben ilk gün de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Ben olaya çok farklı bakıyorum. Yeni bir parti kuruldu falan. Bunlar işin kılıfı.
0: Evet.
1: Birileri bunu bize dayatmak için ya da algılarla bize yeni bir parti kuruldu. Türkiye'nin umudu oldu. Seçmenin umudu oldu havasıyla yine halkımızı yanıltmaya çalışıyorlar. Son derece tehlikeli olaylarla karşı karşıyayız. Ben ilk gün söyledim. Bu FETÖ'nün uyuyan yeni hücresi. Ekrem İmamoğlu'nun uyandırmaya çalıştığı ve Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde ilk gün yine sizin bir programda ben burada söylemiştim. Ahtapot'un bacakları Özgür Özel ve diğerleri olabilir ama ana gövdesi İmamoğlu FETÖ tarafından yönetiliyor. FETÖ'nün arkasındaki güçler tarafından yönetiliyor. Daha önce CHP yapmış oldukları operasyonu kendi lehlerine çeviremediler. Kılıçdaroğlu'nu oraya yerleştirdiler. Baykal'ı gönderdiler. Dediler ki Kılıçdaroğlu'yla biz Türkiye'yi dizayn edeceğiz. Yani amaçları oydu. Fakat Kılıçdaroğlu'nu kandırdılar. Kılıçdaroğlu farklı bir şey bekliyordu. Sanki iktidar yapacaklar. Cumhurbaşkanı yapacak ama amaç o değildi. Amaç CHP üzerinden ülkeye operasyondu. Kılıçdaroğlu bunu öğrendi. Geri adım atmaya başladı. Bu sefer Kılıçdaroğlu'nu gözden çıkardılar. Ve Özgür Özel'i getirdiler. Başına koydular. Mutlak butlan bunların planlarını bozdu. Allak bullak etti. Şimdi Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni FETÖ'cülerden kurtarmak istiyor. Temizlemek istiyor. Kendi yapmış olduğu hataları bertaraf etmek istiyor. Yerli ve milli bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne CHP'nin tam da kuruluş ilkelerine uygun bir şekilde korumaya çalışıyor, kollamaya çalışıyor. Milli ve yerli bir muhalefet çizgisine götürmeye çalışıyor. İşte FETÖ'cüler de yeni bir partiyle biz Türkiye operasyonu nasıl başlatabiliriz diye Özgür Özel. Ha Özgür Özel farkında mı değil mi onun günahını almak istemiyorum. İlk günde söyledim. Yine söylüyorum. Ama İmamoğlu tamamen bu işi bilerek planlayarak tahammüden yapıyor. Ve bizim başımıza büyük bela getirmek için, büyük bir bela aşmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Bunu bizim vatandaşlara anlatmamız lazım. Herkes basit bir siyasi parti kuruluşu olarak görüyor. CHP'nin bölünmesi olarak görüyor. İşte gitti 30 oldu, 40 oldu, 50 oldu. Yeni parti, orta parti, sağ parti, sol parti. Bunların hiçbiri değil. FETÖ hareketidir. FETÖ isyanıdır. FETÖ kimdir? Erzurum'da oğlunu yurda gönderen, Bankasya'dan maaşını alan polis değil. FETÖ İstihbarat örgütleri, dünyanın belli başlı istihbarat örgütleri. İsrail de var bu işin içinde, Yahudiler de var ve bu kalıntılar ve bunlar Türkiye'ye bir operasyon için yine aynı merkez farklı farklı güçleri kullanarak Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Kardeşim bunu bilmemiz lazım, bunu anlatmamız lazım. Bir bakıyorum herkes sarhoş. Herkes sevda peşinde. Herkes işte yeni parti kuruldu, %30 aldı. Tayyip Erdoğan gitti. Niye gidiyor? Tayyip Erdoğan'ın yerine kimi getiriyorsunuz? Sayın Erdoğan'ın yerine daha iyi yetişmiş birisini mi getiriyorsunuz? Daha Türkiye'yi daha yükseklere götürebilecek birisini mi getiriyorsunuz? Elinizde böyle bir lider mi var? Tayyip Erdoğan'dan daha iyi bir lider mi var? Yok. Yani bunu tartışmaya açtığımızda yok.
0: Evet.
1: Mukayese ettiğimizde yok. Yan yana getirdiğimizde yok. Erdoğan yetişmiş, iyi bir vatan evladı. Bakın parti dışında konuşuyorum ben. Ben AK Partili olarak konuşmuyorum. Bir vatandaş olarak konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olarak konuşuyorum ve bir Kürt yurttaşı olarak konuşuyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Tek amaçları Erdoğan'ı durdurmak. Daha önce Türkiye'de darbeler yapıyorlardı. Darbelerle Türkiye'yi yok etmek istiyorlardı. Türkiye'yi ekonomik olarak yok etmek istiyorlardı. Sayın Erdoğan bütün bunları aştı. Türkiye'nin uçağı kalkıyor. Burnu yukarı doğru gidiyor. Arkası da kalkacak. Kim? Tayyip Erdoğan'ı götürürsek bu işi biz yine kurtarırız. Yine Türkiye'yi yerle bir ederiz. Bütün hedefleri Erdoğan. Aktarılan paralar, kurulan partiler, siyaset yapanların %80'i bu amaç uğruna çalışıyor. Türkiye'yi kurtarmak uğruna çalışmıyorlar. Türkiye daha güzel bir Türkiye için çalışmıyorlar. Böyle bir kabiliyetleri de yok. Böyle bir yetenekleri de yok. Böyle bir tecrübeleri de yok. Elimizde iyi yetişmiş

0: 15 Temmuz'daki provanın aynısı yapılıyor. 15 Temmuz öncesi provanın aynısı. Söylemler aynı. Organizasyonlar aynı. O zaman CHP'yi kullanıyorlardı. Şimdi yeni partiyi kullanacaklar. Onun için yeni partiyi parlatıyorlar.
1: Burada hedef yani yeni partiyle böyle daha farklı grupları, siyasi görüşleri de bir araya getirmek.
0: Kardeşim ne, hedef ne biliyor musunuz? Hedef neydi 15 Temmuz'dan önceki hedef? Türkiye'yi yerle bir etmek değil mi? Türkiye'yi ekonomik olarak, sosyal olarak, ideolojik olarak paramparça etmek. Ekonomik olarak paramparça etmek. Kardeş kavgası başlatmak. Türkiye'yi 50 yıl daha geriye atmak. Amaç buydu. Bunun için yaptılar. Türkiye'nin kara kaşı, kara gözü için yapmadılar. Vatan evlatlarını onun için öldürmediler. Onun için ne yaptılar? Şimdi onu başaramadılar. Şimdi aynı organizasyonla yeni bir deneme, yeni bir kalkışma. Bakınız, MİT krizi, gezi olayları, 17-25 Aralık akabinde 15 Temmuz. Şimdi aynı provayı tekrar yapıyorlar. Son bir şans, son bir hamle yapmak istiyorlar. Erdoğan'ı devirirsek bu iş bitti, bizim lehimize döndü derdindeler. Bütün amaçları bu, bunun için uğraşıyorlar. Bizim bunu ilmek ilmek bütün Anadolu'ya dokunmamız lazım. Bütün Anadolu'ya anlatmamız lazım. Bunu anlatırken AK Parti'ye oy verin. Ya da CHP'ye oy verin, MHP'ye oy verin derdinde değilim. Vallahi değilim kardeşim ya. Biliyorum sahayı. Yıllardır siyasetin içindeyim. Ben artık bu ülkenin siyasetçileri içerisinde geçmişi de iyi tasarlayan, bilen bir siyasetçiyim. Ben 55 yaşındayım ya. Ben Türkiye'nin artık siyasetini, ya tecrübelerim var. Türkiye'nin siyasetini biliyorum. Okuyorum, okuyabiliyorum siyasetini. Dolayısıyla ben bunu söyleyince birileri zannediyor ki biz menfaatimiz için AK Parti'ye 3 oy fazla gelsin diye ya da birilerini kötülemek için yapıyoruz. Hayır, Ay Yıldızlı Bayrak için yapıyoruz. Birlik ve beraberlik için yapıyoruz. 780 bin kilometre kare Türkiye toprağının bölünmemesi için, parçalanmaması için, kardeş kavgasının olmaması için uğraşıyoruz. Ve bunun da temel direği, temel noktası, temel kolunu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'ın ben uzun boyuna aşık değilim. Recep Tayyip Erdoğan'ın ben boyuna pozuna aşık değilim. Ayrı bir şey. Sevsen de sevmesen de bu ülkenin birleşme noktasıdır. Bu ülkenin kolunudur. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sen Özgür Özel'i getirip Cumhurbaşkanı yapacaksın. Erdoğan'ı evine göndereceksin. Ne Allah kabul eder, ne peygamber kabul eder, ne adalet kabul eder. Niye? Çünkü iyi yetişmiş bir adamın yerine stajyer birini koyarsan bu hakkaniyete uygun bir şey değildir. Biz yurttaş olarak düşünelim kardeşim. Yurttaş olarak düşünelim. Hadi biz teknik direktör olarak düşünelim.
2: Evet.
0: Ya sahada düşünelim. İki tane oyuncu var elinde. Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ı öne koy gol atar. Ortaya koy top çevirir. Defansa koy adam tutar. Kaleye koy çelik gibi durur. Özgür Özel bunların hiçbirisini yapamaz. Çünkü saha tecrübesi yok. Siyaset tecrübesi yok.
1: Peki Özgür Özel'in ilk CHP'nin başına geldiği o aylarda böyle bir farklı bir mesaj vardı. Daha böyle bir ılıman bir mesajı vardı. Sonradan inanılmaz bir şekilde değişti.
0: Için,
1: neden?
0: Ben onun için dikkat ederseniz ben hep diyorum ki Özgür Özel farkında mı değil mi günahını almak istemiyorum. Evet. Ona da haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'na ben söyledim. Ben dedim ki sana bugün size anlattıklarımı Kılıçdaroğlu'na son gece evine bıraktığımda ertesi gün adaylığını açıklayacak. Bugün size anlattıklarımı Kılıçdaroğlu'na anlattım. Baykal giderse, Erdoğan sönerse ülkenin yanlış yola saptırılacağını ve yok olacağını anlatmaya çalıştım. Saatlerce ayaküstü otelde yetmemiş 2 saat 3 saat konuştuk. Oradakiler akıl veriyordu aday ol. Danıştay'dan üyeler, belki de MİT'in içinde bazı insanlar, askeriyenin içinde bazı insanlar orada oturuyorlardı. Ben de oraya tesadüfen gittim. Fakat ben oradaki 3 saatlik sohbetten sonra evine bırakınca da 1 saat ayaküstü sohbet ettik. Aynen size bugün anlattıklarımı Sayın Kılıçdaroğlu'na anlattım. Beni dinlemedi. 13-14 yıl sonra dediğim noktaya geldi.
2: Evet.
0: Bugün de Özgür Özel'i anlatıyorum. Sizin sorunuza cevaben söylüyorum. Özgür Özel'i getirdiler. Özgür Özel ilk günlerde ılımlı bir siyaset
1: normalleşme süreci.
0: Normalleşme süreci. Ha dediler ki biz seni bunun için mi getirdik? Evet. Bak ayağına denk al. Bak Kılıçdaroğlu bak biz Kılıçdaroğlu'nu getirdik o şımardı nasıl? Hemen geri gönderdik. Seni de geri göndereceğiz. İmamoğlu hemen haber gönderdi. Ya sen ne yapıyorsun falan dedi.

0: Çünkü bizim İmamoğlu'nun bize gerisini ben defalarca televizyonlarda anlattım. Bize nasıl dayatıldığını, CHP'ye nasıl monte edildiğini, CHP'li olmadığı halde CHP'nin başına nasıl getirilmek istendiğini, nasıl birdenbire Beylikdüzü Belediye Başkanı yapıldığını, hemen akabinde Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldığını, daha geçmişi yok. Köftecilikten başka siyasi tecrübesi yok. Köfte satıyor, geliyor bir anda Arı grubundan CHP'nin içine giriyor. O tepeden geliyor, üye yapılıyor. Normal üyelik sürecine uymadan iki tane MYK üyesinin direktifiyle, evet, ya da müracaatıyla biz de MYK'da kabul ediyoruz. Ben de o MYK'da varım. Önder Savla var. Bilmem kim var, kim var, kim var. Hepimiz var. Bugün siyasette olan, CHP'de olanların birçoğu var. Yılmaz Ateş var, Mehmet Sevigan var, Mustafa Özyürek var, Onur Öğmen var, Sırrı Özbek var, Mehmet Ali Özpolat var, Bihlun Tamayilgil var, Ali Kılıç var. Biz MYK'dayız ve İmamoğlu geliyor tepeden bize dayatılıyor. Biz onu üye yapıyoruz. Normalde Beylikdüzü'ne müracaat edecek, İstanbul ile gidecek, İstanbul il bize yazıyla gönderecek. Biz değerlendireceğiz. Bu da 6 aylık bir süreçtir. Ama biz 10 gün içerisinde bütün bunları hemen MYK'da üye yapıyoruz. Nedir kardeşim? Kim getirdi? Ne yapıyoruz biz? Plan oradan geliyor. Biz o gün dedik, buradan başlıyor. Oraya gideceğiz. Orayı çözmeden bugünü çözemeyiz. Onun için yeni parti değil bu. Yeni bir operasyon, yeni bir başkaldırı, yeni bir 15 Temmuz provası, yeni bir Erdoğan düşmanlığı, yeni bir Erdoğan'a karşı bir cephe. Ha, Erdoğan'a cephe derken siz şöyle düşünebilirsiniz, ya siyasettir. Elbette ki muhalefet cephe açacak Erdoğan'ı yenmek için. Keşke öyle olsa. Keşke milletten oy istese, millet de oy verse, güzel bir şekilde kendisini anlatsa, gelse Türkiye'yi daha iyi yönetse.
1: Evet.
0: Mesele bu değil. Onun için son bir cümle kullanayım. Bütün vatandaşlarımız televizyonları başında bizi izliyorlar. Sakın ha bunu normal bir siyasi parti bölünmesi olarak görmeyin. Kılıçdaroğlu yanlışı gördü. Kılıçdaroğlu her şeyi biliyor. Kılıçdaroğlu bildikleriyle beraber CHP'yi temizliyor. Milli ve yerli bir siyaset yapacak. Milli ve yerli bir muhalefet yapacak. Sayın Baykal gibi dışarıda Erdoğan'la birlikte hareket ederim. İçeride mücadelemi veririm. Bu yola geldi, bu noktaya geldi, doğru noktaya geldi, böyle devam edecek. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl, 14 yıl önce başlatmış olduğu noktadan başlayarak yine FETÖ'nün istihbarat örgütlerinin ağzıyla Türkiye'ye büyük bir operasyon yapıyorlar. Türkiye'nin bütün kazanımlarını yok etmek için uğraşan dış güçlerin piyonlarıdırlar. Ayaklarıdırlar. Atapot'un Türkiye'deki bacaklarıdır. Evet.
2: Şimdi Coşkun Başbuğ, Savcı Sayan güzel bir noktaya değindi aslında. Bu yeni partinin kurulmasıyla birlikte özellikle dışarıdaki FETÖ hesaplarında kıpır kıpır olduğunu gördük. Yani atılan işte tweetler, postlar, yapılan açıklamalar, işte yeni partiyi hep destek yönünde, işte maddi ve manevi olarak. Burada hani FETÖ'nün yeni partiye olan desteğine nasıl değerlendirirsiniz? Bugüne kadar işte yeni partinin işte aslında eski bir parti, yani siyaset olarak da baktığımız vakit FETÖ ile arasında böyle bir duvar ya da bir çizgi çizdiğini ya da bir açıklama yaptığını da duymadık en azından. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Değerlendireyim. Çok önemli bir konu ama müsaade et Orhan, bir duyuruyu yapıp öyle sonra cevabına geçeyim. Beşir Artut, Mardinli bir kardeşimiz, abimiz, tam da bir A Haber izleyeni, A Haber tutkulusu, bizi ekrandan çok seviyor. Bir şekilde ulaşmak istedi aylar önce. Ulaştı, telefonla tanıştık, görüştük ve bir türlü yemeğe davet etmesine rağmen yanına gidemedik, nasip olmadı. Duyduk ki akciğer kanserinden rahmetli olmuş. Buradan ailesine, kederli ailesine, bütün Mardin hemşerilerimize başsağlığı dileklerimi ileteyim. Gerçekten çok üzüldüm. Nasip olmadı ama telefonda hiç olmazsa tanışmış olduk. Allah mekanını cennet etsin.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin.
1: Bütün Mardin'e de başsağlığı dileklerimi iletelim. İşte soruna gelince.
2: Buyurunuz.
1: Şimdi en kritik yer bura. Ben Savcı Sayan bir siyasetçi olarak konuştu. Ben de şimdi bir asker olarak konuşacağım. Savcı Sayan'ın sözleri üzerine, Savcı Sayan'a ben gerçekten vatandaş olarak teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Niye? Bu konuyu dile getiren çok az adam var ya. Şimdi siz arşivcisiniz. Yıllar öncesinin kayıtları var. Açın bakın. Bu stüdyo hiç unutmadığım andır. Dediler ki Binali Yıldırım'ın rakibi belli oldu. Ekrem İmamoğlu neler söyleyecek?

0: edeceksiniz. İlk kurduğum cümle şu. Buradan dedim bu soru üzerine, altını üstünü yanını sağını solunu çizerek söylüyorum. Şu an Türkiye'de Fethullah Gülen'den sonra gelen en tehlikeli proje yürürlüğe konuyor. Aman ha dedik. Aman ha. Şaşırdı sunucumuz. Hocam yani önemli bir iddia. Bak dedim, bir daha söylüyorum. Her yeri çiziyorum, altını üstünü yanını. Fethullah Gülen'den sonraki en tehlikeli proje B planı şu an yürürlüğe konu dedim. Bu bir operasyon.
1: Evet.
0: Yıllar önce söyledik bunu. Ve fırsat buldukça da dillendirdik. CHP'de bir FETÖ izleri diye linç edildik. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili işte dostlarımız tarafından. Ve hiç önemli değil. Ben burada emin ol, Savcı Sayan'ın söylediği gibi parti, siyaset, muhalefet, bunun derdi değilim. Benim derdim ülkem. Benim derdim vatanım. Benim derdim ülkeme kurulan tuzaklar. İşte bu tuzağı hatırlatmak, bu tuzağı bir pencere açıp ufuk açmak için bunları dillendirdik. Linç edildik. En son çıktı Kılıçdaroğlu, dedi ki CHP'de dedi, FETÖ dedi var. Ben bunu dedi koynumla beslediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Evet. Ben de döndüm o muhalefet edenlere, dedim ki biz söyleyince linç ediliyorduk. Hadi buyurun, genel başkanınız söyledi. Hem de 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış biri söylüyor. Hadi buyurun dedim. Gülmeye başladılar. Biz ezbere konuşmadık. Şimdi yeter ki bak hislerinden arın. Yani siyasi, etnik, dini, bütün kimlikleri bırak. Bir vatandaş, vatan sevdası olarak değerlendir. Görmeyi bilen o kadar net bir süreç işliyor ki. Savcı Sayan siyasetin içinde yıllarını verdi. Buradan soruyorum. Benim bildiğim, anladığım, bak basit sorularla sonuca gidelim. Benim bildiğim, anladığım şu. Siyasette gençlikten başlayıp gençlik kolları, gençlik kolu başkanı, ilçe başkanı, il başkanı tırmalaya tırmalaya MYK vesaire derken genel başkanına oturursun. Hiç kimse de laf etmez. Der ki Savcı Sayan yıllarını verdi, hak etti der. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Şimdi bütün siyasi partilerde işleyiş bu. Yani Demirel'e gitsen de aynı, Ecevit'e gitsen de aynı. Yıllarını böyle sahada, meydanlarda vermiş duayen isimler. Ama siyasetini beğen ama beğenme.
1: Evet.
0: Ya diyoruz ki, dedik ki Özgür Özel'in siyasete giriş tarihi 2009 ya da 10. Ekrem İmamoğlu'nun siyasete giriş tarihi 2010-11, o civar. Topladın mı 15'er yıllık iki tane isim. Yani sonradan siyasete enjekte edilen iki isim. Bunun biri bir numaraya, biri iki numaraya oynuyor. Bu tesadüf mü diye sorduk. Gene soruyorum. 15 yılda bu başarıyı yakalayan başka bir siyasi tarihte örnek varsa Savcı Sayan söylesin. Şu isim de sizin gibi böyle 10 yılda 15 yılda bir anda bir numaraya oturdu desin. Şimdi bu bir geçmiş. Biraz daha değiştiğinde şu çıkıyor ortaya. Enteresan, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi işte bunları siyasete sokun, aday gösterin diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne baskı yapan bir arka planda gücün işlediği görülüyor. Doğru mu? Doğru. Ya ben CHP'li olarak derim ki olsam, kardeşim nasıl oluyor da hani muhalefet dediğimiz Arınç bizden olan birini işte siyasete kazandırmak için çaba gösteriyor. Nasıl oluyor da işte bizden olmayan, dışarıda muhalefet diye andığımız bir yapı bu kişilerin siyasete girmesi için uğraşıyor. Şimdi ikinci sorgu da bu.
1: Evet.
0: Şimdi Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz sonrası, bak bir olay anlatacağım. 15 Temmuz sonrası Gülbahar Hatun Kolejleri ve Karadeniz'imizin bölgemizde bulunan bir okulu ilk mührü yiyen, 15 Temmuz sonrası ilk defa kapısına mühür takılan ve FETÖ'nün karargahıdır diye el konulan bir okul. Kimin? İmaş'ın. İmaş kim? İmamoğlu Anonim Şirketi. Kimin? Ekrem İmamoğlu ve babası. Samanyolu TV'de yorumculuk yapar. Orada bir geçmişi var. Ve zaman zaman da böyle FETÖ benzeri hadiselerle anılır ki babasının bedduası hala konuşuluyor. Hani oradan da ben bu konuda da yazılar yazdım. Yani baktığında kardeşim bir dakika deyip sorgulayacağım bir geçmiş var. Ama öyle bir allayıp pulladılar ki.
1: Peki yeni partideki, yani şu onları tabii ki yani biz zamanla dediğiniz gibi bu suyla
0: geleceğim oraya. Konuştuk. Geleceğim oraya. Evet. Şimdi sevgili Orhan, az önce bahsettiğin hadise en önemli yer. Evet. Şimdi biz söyleyince hani farklı algılanabiliyor. İşte hamaset yapıyor gibi değerlendirebilir, evet, ki asla değil. Al. FETÖ'nün bütün hesapları kıpır kıpır dediğin gibi hepsi destek veriyor. Hadi
1: İsterseniz
0: bana bir
1: birine bir şey yapalım mı?
0: Varsa

0: Görüntüyü
1: bir şey
0: arkadaşlar?
1: Bir şey hatırlatayım. Siz bakınız Kemal Derviş Türkiye'ye dağıtıldı değil mi?
0: Evet.
1: Geldi Türkiye'de kaç tane bankayı batırdı. Türkiye'nin siyasi yapısını allak bullak etti ve gitti değil mi?
0: Doğru.
1: Projeydi. Kemal Derviş gelirken özellikle bir kişiyi istedi. Dedi ki bu mutlaka olmalı dedi. O kişiyi getirdi, kendisiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'na koydu. Kimdi bu kişi? Daha sonra CHP'den milletvekili seçildi. Zeynep Damla Gürel. Bu Zeynep Damla Gürel daha sonra ne oldu? Nasıl oluyor da direkt gitti Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bey'in danışmanı oldu? Nasıl oluyor bu? Nereden icap ediyor? Ve
0: şimdi nerede olduğunu da söyle.
1: Ve dün ya da önceki gün CHP'den istifa eden milletvekilleri algısı yapıldı. Adam hayatında CHP'nin kapısından geçmemiş. DSP'den milletvekili CHP'den istifa etmiş. Celal Doğan HDP milletvekili CHP'den istifa etmiş. Ali Ilıksoy CHP'ye hiç gelmemiş, istifa etmiş. 90 yaşında 95 yaşında istifanın ne olduğunu bilen yok. Zaten dün Allah rahmet etsin Orhan Dilen öldü. O Allah rahmet etsin o dahi herkes istifa etti. Onların içinde Zeynep Damla Gürel de var. Bakın fotoğrafı görün ya. Kemal Derviş nereye bağlıydı? Nereden besleniyordu? Türkiye'ye nasıl dağıtıldı? Ya bunlar
0: beraberine getirdikleri yani kimler? Bunlar kimlerle irtibatlı?
1: Yani Allah uzun ömürler versin. Erdoğan'ın yerinde kim olsaydı diyecekti ki ben bırakıp gidiyorum. Yeter artık, bu kadar uğraştım. Bu kadar cephe, bu kadar düşman. Ya ne yapıyorsunuz diyecekti ve bırakıp gidecekti ya. Ya her gün, ya her gün de olur mu ya? İnsanda biraz vicdan oluyor. Nereden bağlantıya gir? Siz biraz önce İmamoğlu'nun babasının bedduasını söylediniz. Onun bedduasıyla Fethullah Gülen'in bedduası ne kadar da birbirine benziyor değil mi?
0: Zaten oradan evet. Buradan da uyanmayacaksın diye yazı kalemi aldım.
1: Ne kadar evet biliyorum sizin yazınızı. Ne kadar birbirine benziyor. Jargon aynı, ağız aynı. Sanki kalıba vurmuşlar. Sanki aynı kalıptan çıkmış. Sanki Bayrampaşa'da plastik fabrikasının kalıbından çıkmış.
0: Bana şu siyasi başarı bir anlat Savcı Sayın. 15 yılda iki kişi nasıl oluyor? Bir ve iki numara.
1: Ya çok bildiğimiz şey var da biz anlatınca birileri zannediyor ki, bakın birileri zannediyor ki biz AK Parti için ya da Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel şahsi için yapıyoruz.
0: Vatanım
1: ya kardeşim, ben Ağrı Belediye Başkanıyım. Cumhurbaşkanı istifa etmemi istemiyordu. Belediye başkanına devam etmemi istiyordu. Ben biraz inat ettim. Türkiye'nin siyasetine girip mecliste CHP ile FETÖ ile mücadele etmek istiyorum dedim. Yani biraz da zoraki bir istifa ettim. Tamam mı? Zoraki bir istifa da bu. Cumhurbaşkanı da belki bana kızmıştır. Belki darılmıştır. Beni milletvekili bile yapmadı ya. Ha, ben menfaatimi düşünsem diyeceğim ki beni milletvekili yapmadılar. O zaman ben de bundan sonra farklı konuşacağım. Ama ben ülkemi Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha çok seviyorum. Kendi milletvekilimden daha çok seviyorum. Bütün siyasi partilerden daha çok seviyorum. Çünkü ben geçmişi gördüm. Çünkü ben Baykal'ı gördüm. Ben oynanan oyunları gördüm. Ben FETÖ'nün ayaklarını gördüm. FETÖ'nün oyunlarını gördüm. FETÖ'nün bana, aileme yapmış oldukları zulümleri ben kişisel olduğu için anlatmaya dilim varmıyor. Onu söylemiyorum.
0: Şimdi...
1: Ama şunu söylüyorum. Ben bugün bunları anlatınca inanın bütün inandığım değerler üzerine yemin ediyorum menfaatlerden arınmış, bütün Türkiye'nin kardeşliğini, dostluğunu, vatan birliğini, toprak bütünlüğü dışında bir şeyi düşünmeden geçmişteki tecrübelerini ve bugüne kadar siyasetteki okumalarımı da göz önünde bulundurarak ve yanılmadığımı görerek bunları anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki benim 3-5 kardeşim öğrensin. Ben diyorum ki Türkiye elden gidiyor. Diyor ki soğan 10 lira olmuş. Ben diyorum ki Erdoğan'ı yok etmek istiyorlar. Diyorum mazot 60 lira olmuş. Ya tamam biliyoruz. Pahalı. Mazot da pahalı. Hayat pahalılığı var. Geçim sıkıntısı var. Emekli sıkıntısı var. Bütün bunları biz kör müyüz? Siyasetçiyiz. Bilmiyor muyuz? İktidardaki bir parti ülkenin imkanları ölçüsünde bunları iyileştirmek istemez mi? Vermek istemez mi? Siz biliyorsunuz da biz bilmiyor muyuz? Bütün bunları bir tarafa bırakıyoruz. Bu FETÖ'nün ağzıdır. FETÖ'nün argümanlarıdır. Yani ben bayraktan bahsediyorum. Sen mazottan bahsediyorsun. Kardeşim mazot pahalı. Anladım. Sana katılıyorum. Efendim işte maliye beni sıkıştırıyor. Anladım. Haklısın. Ya bana çok ceza geliyor. Haklısın. Ama mesele o değil.
0: Mesele vatan.
1: Mesele vatan.
0: Önce
1: bunlar
0: vatan
1: giderse sen hiçbirisini görmeyeceksin.
0: Boşuna yazmadık dağlara taşlara. Evet. Şimdi ki dinleyelim mi ondan sonra?

0: Bir söyleyeyim. Ver soysuzu dinleyelim.
1: Evet, bir dinleyelim Evros'un ne demiş.
2: Özgür Özel'in partisini de bu nedenle alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan'ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında o iktidara talip olabilecek bir sivil yapının olması değerlidir. Bunun için destekliyorum
1: dedi.
0: Daha ne desin? Yani şunu söylüyorum, ben körün gözüne çomak sokarcasına derler ya. Hadi benim şu ana kadar anlattığımı unut. Hadi buyur buna yorum getir.
1: Evet.
0: Bir terörist, soysuz vatan haini, firarda olan bir alçak senin lider önder diye gördüğünü, sözde bu devletin başına cumhurbaşkanı olarak gördüğün kişiyi destekliyor. Destekleyen bir terörist, firarda olan bir terörist, bu vatana yapılmış bugüne kadar en büyük ihanetin destekleyenlerinden, içinde olanlardan. Hadi bana bunu bir açıkla. De ki bu şunun için İmamoğlu'nu desteklemiş olabilirdi. Unut benim az önce söylediklerimi. Geç. Hamaset yaptım, yalan söyledim, iftira attım. Hadi buyur. Yani şu söyleyene bir çift lafın olması lazım. Eğer gerçekten bu vatanın evladıysan, amacın da siyasetse, bir dakika kardeşim, siyaset bir yere kadar. Dediği gibi biz niye dağa taşa yazdık askeriye de sivilde önce vatan, önce vatan. Bu iki kelime var ya, üzerine kitaplar yazılır. Ha, bu kavunun, karpuzun, mazotun, pahalının, her şeyin önüne geçen bir kavram. Siyasetin önüne geçen bir kavram. Sen şimdi vatandaş olarak söyle, sakin kafa, az önce bahsettiğim yerlerden arınarak etnik kimliğini bırak, siyasi kimliğini bırak, dini kimliğini bırak. İstersen Musevi ol, istersen yani yabancı ol, ülkede yaşayan azınlık ol. Otur şunu değerlendir ya. De ki bu ülkenin altını oymak isteyen bir yapıydı. O yapı şu an bana işte dikte edilen, dayatılan bir kişinin savunucusu. Bu yaman tezat neyin nesi diye sorgula.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu ilk destek değil. Bakın ben bunu sadece burada da ilişkilendirilmedim. Sevgili Orhan, dış siyasette de mesela Biden'a, FETÖ'nün bütün o Amerika'daki firari, bu Ruhsuz kansız ekibi destek çıktı. Dedik ki bakın, hani Trump, Amerikan siyasetinde okurken işte Trump diye öne çıkardık, bize bu lazım diye.
1: Evet.
0: Yani bizim için ehvenişer bu. Onu da örnek verdik. Dedik ki ya kardeşim, FETÖ'nün adamları niye gidip de Biden'ı destekliyor, seçim kampanyasına katılıyor? Buradan da mı uyanmıyorsunuz dedik. Aynı örneği şimdi iç siyasete veriyorum. Buradan da mı uyanmıyorsunuz ki bu bir tek değil ha. Bunun gibi sıralı Tarık Toros denen bir şimdi, alçak daha var.
1: Hazır ismi gelmişken onu da verelim isterseniz.
0: Tarık Ver Tarık Toros, Toros denen
1: hazırsa
0: alçağı da.
1: Onu da verelim. O ne demiş bakalım yeni partiyle ilgili.
3: Şimdi 91 milletvekili geçti. Bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni parti nin ilk meclis grup toplantısıydı. Bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişiyi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirdi Özgür Özel. Geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta yeni partinin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ana muhalefet olduk.
1: Evet, her şey planlandığı gibi yürüyor diyor.
0: Bu soysuz nerede şimdi? Firarda. Nerede? Londra'da. Nerede? Akın İpek denilen bir başka vatan haini, soysuz alçağın yanında. Hani o...
4: Ya bunları Coşkun Hocam, bunları konuşmaya gerek yok. Çünkü bunlar ülkeyi yok etmek için 251 kişiyi şehit etmiş, binlerce kişiyi yaralamış insanlar.
0: Ya anlamayanlar
4: insanlar
0: olduğu için mecbur
4: konuşuyoruz. Ya bunlardan farklı bir söylem beklemek ya da bunlar böyle dedi demek de yanlıştır. Yani adamlar fıtratlarının gereğini yapıyorlar. Zaten adam düşman olarak bakıyor. Adam senin uçağınla özel hareketini yok etmiş. Adam Cumhurbaşkanı yok etmek istemiş. Yani adamdan ne bekleyeceğiz? Bunlar işte bizi Özgür Özel'i desteklemiyoruz diyecekler. Ya bunların bütün umudu ne? Bunlar kurmuş. Bu yeni parti ismi yeni. Fikirleri mikirleri tamamen eski.
0: Bak birazdan gelecektim. Madem açtın şunu söyleyeyim. Altyazıda da yazıyorsunuz. Bak, Cumhuriyet Halk Partiliyim diye gözyaşı döken, baba ocağı diyen Özgür Özel nihayet içindekini döktü ve sırtımızdan bir yük kalktı dedi. Kime? CHP'ye. Şimdi bugün CHP yük gören, yarın Atatürk de yük görür mü? Yarın bu partinin işte baba ocağı dediğin o babayı da sırtındaki yüktü, kamburdu der mi? Ben düşünüyorum.
4: Atatürk'ün iki tane, benim iki tane eserim var dediği bir Türkiye Cumhuriyeti, bir de Cumhuriyet Halk Partisi için demiyor muydu? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok ettiler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmeye çalışıyor.
0: Bravo.
4: Zaten bunlar bir numaralı Atatürk düşmanı bunlar.
0: Bravo.
4: Biz bunu Atatürkçülere anlatamıyoruz.
0: Benim zaten...
4: Bizim başka derdimiz yok. Biz bunu biliyoruz. Heh.

0: Bunlar Atatürk'ün bir tane eserini yok ettiler. Şimdi ikinci eserine hücum ediyorlar.
1: Savcı benim zaten...
0: İkisini de Erdoğan koruyor.
1: En büyük Atatürkçü Sayın Erdoğan.
0: Ya Atatürkçü olmasa bile yani ben şimdi...
1: Ya Atatürk'ün verdiği değerlere sahip çıkan, bir yerlere taşıyan gene Sayın Erdoğan.
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın adına konuşma haddine de yetkisine sahip değilim. Fikirlerini kendisi zaten söylüyor. Ama hakkaniyetli bir şekilde davranıyor. Diyor ki benim ülkemin geçmişinde emeği olan bir komutan, bir lider, Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla böyle bir vasiyeti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Benim rakibim de olsa ben onun yok olmasını istemiyorum. Bunu diyen Erdoğan ama bunun altında siyaset yapan Özgür Özel ve Avanesi, İmamoğlu ve Avanesi, Atatürk'ün iki tane eserim dediği Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikisini de yok etmeye çalışıyor.
1: Bak, benim yazılarda hep kullandığım deyim var. Çok da hoşuma gider. Sevgili Orhan, Atatürkçü geçinenler Atatürk'ten geçinenler.
2: Evet.
1: Hangisine giriyor izleyen takdir etsin.
0: Bunları biliyor.
2: Cevheri Güven de var. İsterseniz ona da bir
1: dinleyelim,
2: dinleyelim bakalım ne demiş o.
1: Bitmiyor.
3: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı. Evet. Adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
2: Yani Savcı Sayan, sizin dediğinizle birebir örtüşüyor. Yani CHP kapatılmalı, bitmeli, yok olmalı diyor yani.
0: Abican, yok etmek için ellerinden gelen her şey... Kusura bakmayın, çok özür dilerim.
4: Estağfurullah.
0: Çok özür dilerim.
5: Estağfurullah.
0: Ercan Bey, ikinizden de özür diliyorum. Böyle yaramı deşti. Ben de biraz haddimizi aştık arkadaşların sürelerine. Bizden al, arkadaşlara ver yani. Biz ona da razıyız. Ama ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların gerçek amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmek. Atatürk mü kaldı? Adam bayrağı yok etmek istiyor. Adam özel hareketi yerle bir edip orada 40 tane, 35 tane özel hareket polisini küle çevirmedi mi? Kardeşim, 251 kişiyi şehit etmedi mi? Bizim tanklarımızla, uçaklarımızla bizim evlatlarımızı öldürmediler mi bunlar? Evet. Bunlar neyi savunuyorlar? Bunlar Atatürk'ü mü savunacak? Bayrağı yok eden, vatanı yok eden, toprağı yok eden Atatürk'e mi acıyacak? Atatürk'ün partisine mi acıyacak? Biz bunu anlatamıyoruz. Bizi öyle bir sarhoş etmişler ki algılarla, bu Facebook'la, bilmem Twitter'la, bilmem Instagram'la, terörlerle para veriyorlar, yurt dışı algoritmalarla. Bakınız, milli ve yerli hesapların tamamı baskılanıyor. Tamamı bazen sizin tweetlerinizi ana akışa yansıtmıyorlar. Bazen gizliyorlar. Görüntülemeleri baskılıyorlar. Algoritmaları farklı farklı değerlendiriyorlar. Her gün takipçi düşürüyorlar. Her gün gece saat 03 oldu mu milli ve yerli hesaplardan 1000, 2000, 3000, 5000 sayısına göre, yüzdeliğine göre gönderiyorlar. Bunlar topyekün bir savaş başlatmış. Bu topyekün savaşa karşı dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti ve onun komutanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek vatani bir görevdir. Onun için ben bazen diyorum ki ey Yavuz Ağır Alioğlu, ey Mansur Yavaş, ey Müsavat Dervişoğlu, ya siz başka bir yolunuz yok. Parti martıyı bahane ederek bu ülkeye yapılan yanlışı görmemesinden gelemezsiniz. Sizin yeriniz Erdoğan'ın yanıdır. Çünkü Erdoğan bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bayrağını temsil ediyor, zirveye dikmek istiyor. Onun şahsı, yani ben Erdoğan'ın kişiliği üzerine konuşmuyorum. Temsil ettiği misyonu anlatmaya çalışıyorum. Onun için ya Mansur Yavaş, sen nasıl Özgür Özel'i desteklersin ya? Ya Mansur Yavaş, sen nasıl bu gidişata dur diyebilecek bir harekette bulunmuyorsun? Bakın, ben Mansur Yavaş'tan haz etmem. Belki de sevmem. O ayrı bir şey. Ama benim de vatanım Mansur Yavaş'ın da vatanı. İkimizin de vatanı, ikimizin de ortak vatanı. Yok olursa ikimiz de gideriz. Yavuz Ağıralioğlu, kardeşim, gün ayrı bir siyasi parti ya da ayrı bir fikir yürütme günü değildir. Gün Özgür Özel'in yeni partisine karşı dimdik birleşme günüdür. Birlikte hareket etme günüdür. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Birileri diyor ki siz AK Parti'nin taraftarısınız, her şeyi AK Parti'ye doğru yontuyorsunuz. Ya kardeşim, AK Parti Türkiye'ye kurban olsun. Ya kardeşim, hepimiz Türkiye'ye kurban olalım. Bizim dedelerimiz, atalarımız kanlarını dökmediler mi? Evet. Benim dedelerim öldü, benim atalarım öldü. Benim nenemi götürdüler ya. Cemaliye nenemi iki çocuğuyla alıp götürdüler, dedemi öldürdüler ya. Ermeni cephesinde savaşırken. Ben bu memleketi Turyap'tan almadım, Remax'tan almadım. Bu memleketi ben emlak şirketinden almadım. Dedemin kanı üzerine inşa edilmiş bir toprağın üzerinde yaşıyorsam o dedelerime dua edeceğim ve o dedemin misyonunu yerine getirmeye çalışacağım. Benim için parti purtu meselesi değil bugünden sonra. Ben bunları görünce haykırıyorum, konuşuyorum, söylüyorum. Diyorlar ki ya siz bakmayın bunlar troll. Kim troll lan? Biz para mı alıyoruz? Biz televizyona çıkınca ben kendi adıma konuşuyorum. Ben sizden parayla mı gelip burada konuşuyorum?
2: Yok.
0: Peki kardeşim, ben gazeteci de değilim. Ben siyasetçiyim. Gazeteci profesyonel mesleğidir, yapar. Ben gazeteci de değilim. Kardeşim ben biliyorum. Ben siyaseti gördüm. Ben Baykal'ın odasında konuşulanları gördüm. Bakın herkes Önder Sav üzerinde bir şey konuşuyor. Ben Önder Sav'la ilgili bir şey söylersem, ben Önder Sav'ın nasıl bağlandığını, Önder Sav'ın nasıl Türkiye aleyhine çalıştırıldığını ve bugün yeni partiye nasıl monte edilmeye çalışıldığını ve kimin elinde olduğunu, kimin onu rehin aldığını söylersem Türkiye'de yer yerinden oynar. Bütün inandığım değerler üzerine söylüyorum, yer yerinden oynar. Ama ben terbiyem gereği geçmiş bana emanet edilenlerin benim şerefime, namusuma teslim edildiğini düşünerekten bugün söylemiyorsam o benim hasretimdendir. Kardeşim yapmayın ya. Ya ben artık isyan noktasına geldim. Ben Yavuz Ağıroğlu oğlunu görünce, ben Musavat Ervişoğlu'nu görünce, Mansur Yavaş'ı görünce saygı duyarım. Siyaset yapabilirsiniz ama bugün siyaset yapma günü değil. Bugün karşımızda büyük bir güç oluşmuş. O güç KAN'ı engellemek istiyor. İHA'yı engellemek istiyor. SİHA'yı engellemek istiyor. Kerkük'ten gelen petrol hatını engellemek istiyor. Türkiye'deki, Irak'taki Türkmenlerle, Kürtlerle Türkiye'nin birleşmesini engellemek istiyor. Orta Doğu'da Türkiye'nin patron olmasını engellemek istiyor. Dünya konjonktüründe Türkiye'nin zirveye oturmasını engellemek istiyor. Bu Türkiye hepinizin Türkiye'si. Erdoğan bugün var, yarın yok. Siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Gelin evlatlarınıza, dedelerimizin bize bıraktığı bir vatan gibi siz de böyle bir vatan bırakın. Bunu söylüyoruz.
1: Yani. Evet, bak şimdi bir cümleyle ilgili mi?
2: Diğer, evet.
1: Tam yeri geldi çünkü. Buyurun. Bak FETÖ övüyor, destek çıkıyor. Evet. Biden diyor ki muhalefete desteklemeliyiz, onlara ayar vereceğiz, Erdoğan'ı mutlaka indirmeliyiz. Bunların herhangi birine CHP'den bir itiraz duydunuz mu şu ana kadar? Yeni parti dahil. Bir dakika kardeşim, sen teröristsin, bu vatana ihanet etmiş, şerefsizin önde gidenisin. Sen hangi akla hizmet beni malzeme yapıyorsun, adıma konuşuyorsun veya bana destek vereceğini söylüyorsun diye çıkıp herhangi bir beyanat duydunuz mu?
2: Yok.
1: Duymadınız. Duymayacaksınız. Bak duymayacaksınız. Bu çünkü hani yapıyı kurduran, yöneten akıl ta o Pensilvanya'da bizim hep yıllardır tartıştığımız akıl. O akıl dizayn etti yeni partiyi. Yok ANAP modeli, yok şunu yapın diye. O akıl hala dizayn ediyor, yönetiyor. Sıkı mı tek laf edesin şuraya? Bu bir şeydir ha, hakarettir bu. Yani bir terörist seni övecek ve sen o lafın altına kalkacaksın. Veya Amerika diyecek ki muhalefeti desteklemeliyiz diyecek, gıkın çıkmayacak. Ortalığı yıkarım. Evet. Gerçekten bu vatanın evladıysam, amacım siyasette ortalığı yıkarım. Sen kimsin Türk siyasetine ayar veriyorsun? Sen kimsin beni destekliyorsun? Amacın ne? Alçak diye hesabını sorarım. Tık duymadık. Ha duymuyorsan, hani derler ya sessizlikte bir yerde kabuldür diye, bunu izleyenlerin takdirine bırakalım. Evet. CHP'lilerin takdirine bırakalım.
4: Orhan Bey, tam bu arada araya girebilir miyim?
2: Buyurun.
4: Savcı Bey helallik istedi. Helali hoş olsun. Benim vaktim ona. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve siyasetini Türkiye'de en iyi konuşabilecek, en iyi bilen belki de 3 kişiden biridir.
2: Estağfurullah.
4: Çünkü kendisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyken hem dışındayken CHP'nin içindeki gayrimilli odaklarla mücadele ederek ömrünü geçirmiş birisi. Dolayısıyla CHP siyasetini de bu yeni CHP diye tabir edilen yeni siyaset anlayışında en iyi analiz edebilecek, tenkit edebilecek kişilerden biridir. Ben de hukukçu kimliğimle birkaç değerlendirmede bulunmak istiyorum. Şimdi bir partiyi, yeni bir partiyi, yeni bir siyasi hareketi değerlendirirken bakacağınız şeyler, kurucuları kimler? Bu yapıyı kimler destekliyor? Parti programı ne? Tüzüğü ne? ve eylemleri neler? Şimdi bu zaviyeden değerlendirdiğim zaman kurucular kuruluna bakıyorsunuz. Yeni bir isim var mı? Yeni bir ses var mı? Yeni bir soluk var mı? Yok. Oradan oraya kopyala yapıştır. Geçen bir ekip kadro görüyoruz. Ve bu ekip adı son zamanlarda sıklıkla kamuoyunda yolsuzlukla, hırsızlıkla anılan, memlekete yeni bir ses, soluk, umut getirmeyen bir ekip. Şimdi buna baktığınız zaman şimdi yeni bir siyasi hareketi değerlendirirken kurucular kurulunun partiye yüklemiş olduğu kodlar o partinin felsefesine yansır. Bugün AK Parti'nin kuruluşuna baktığınız zaman geniş bir kadro hareketi olarak gündeme gelmiş bir hareket. Uzun süre öyle anıldı ve bu partinin kadrolarına yerleşti. Kuruluş felsefesini her zaman üzerinde taşıdı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakıyorsunuz, uzun yıllar fiili bir mücadeleden süzülüp gelen destansı bir kodu içerisinde barındırıyor. Şimdi bu partinin kodlarına baktığımız zaman son zamanlarda özellikle hırsızlık ve yolsuzlukla özdeşleşmiş isimlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bunun yansıması olarak yani parti logosundan ismine kadar çalıntı olduğu kamuoyuna yansımış durumda. Buradan Türkiye'ye bir umut beklemek hata olacaktır pek tabii. Biz böyle okuyoruz. Bununla beraber parti programı neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı. Akademisyenlerin kullandığı belli programlar var. Yüksek lisans tezlerini böyle yüklerler. Çalıntı mı değil mi, kopyala yapıştır ortaya var çıkar. Mı o oranını ortaya çıkarır. Bakıyorsunuz yani o programa soksanız belki %80 %90 benzerlik çıkacak. O kadar aynı. Yani bu yapıdan, bu yapı içerisinden memlekete umut olacak, memlekete şifa, deva olacak bir hareketin çıkmasını olanaksız olarak evet. görüyoruz. Ve destekleyen isimlere baktığımız zaman, Savcı Bey de, Coşkun Bey de çok güzel ifade ettiler. Emre Uslu'su, işte diğer FETÖ'cüleri adını bile anmak istemiyorum. Destekleyenlerin de ahvali ortada. Buna göre kamuoyu nezdinde değerlendirilecektir tabii.
2: Evet, şimdi Bercan Bey son sözü size verelim ilk yarıdan önce, reklamlardan önce. Şimdi hem bu FETÖ'nün desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu hani CHP'nin sonrasında yeni partiye geçen işte Özgür Özel'in biraz daha işte siyaseti kutuplaştırarak işte kendi seçmenini konsolide etmeye çalışma çabalarının biraz daha ayyuka çıktığını, tansiyonu giderek arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
5: Tabii yeni parti, bu yeni parti ilk aklıma gelen tanımlamalardan bir tanesi. Özellikle o editörümüzün geçtiği bazı notlar, bilgiler vardı. Bu işte FETÖ'cü sosyal medyacıların yeni partinin kanaat önderi olarak dans edilmesi tabii yeni partinin geleceği açısından da bir işaret veriyor bize. Evet. Yani Savcı Bey mesela tarihsel olarak, güncel olarak Coşkun Bey askeri, istihbarat ve stratejik açıdan değerlendirdi. Diğer konuğumuz hukuki açıdan baktı. Yani ben de böyle gelecek açısından, jeopolitik açısından bakınca yeni partinin yeni Türkiye'de hiçbir şansının olacağı kanaatinde değilim. Zaten Emre Uslu kendisi de açıklamasında yani siyasi olarak kazanma şansımız olmasa bile diye bir ifade kullanıyor. Emre Uslu'yla bir anımız da vardı bizim 2010'da veya 11'deydi. İşte polis imamın ismini bilmiyorum. Tartışıyoruz böyle. İşte o bana laf geçiriyor. İşte siz işte milli görüşçüyle bak yıllarca uğraştınız. Siyaset yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Bak Türkiye'yi biz ele geçirdik şeklinde böyle afilli iddialı şeylerde, çıkarımlarda bulunuyordu. Ben dedim ki yani siyasal toplumu, sivil toplumu ve devleti çok yanlış değerlendiriyorsunuz. Adorno'nun bir lafıyla cevap vermiştim. Yanlış hayat doğru yaşanmaz demiştim. Yani bu işin sonunda yani toplumu tanıyorsunuz. Sivil toplum olarak biz diyor işte çalıştık nihayet diyor bütün gücü biz ele geçirdik şeklinde biz milli görüşçülere ders vermeye çalışıyordu. Onun yanlışlığını daha o zamanlardan söylemiştik ama demek ki usanmamışlar. Soyadına muhalif olarak yani bugün de yani yeni partinin kanaat önderi olarak sosyal medyacıların öne çıkması zaten bu yeni partinin önümüzdeki süreçte yaşayacağı sefaletin en büyük işaretlerinden bir tanesi. Yani jeopolitik okuma, Türkiye'nin geleceği, şu anki Türkiye, Türkiye'nin geldiği konum, tabi o geçmişteki tehlikeleri ve siyasi dönemi, asıl hedefleri nasıl yeni Türkiye Erdoğan olduğunu gayet iyi biliyoruz. Savcı Bey de akrabam sayılır. Hem amcaoğlu hem teyze oğlu olarak birbirimize yakınız. Onun vatan sevdasına ben de şahidim. Bizim sülale de şahittir. Yani dedelerimiz Abdülmecit Bek mesela Doğu Birinci Dünya Savaşı'nda Kazım Karabekir'le beraber fotoğrafları birliklere gönderilen biridir. Yani Geçitkale'de Ruslardan top ele geçirmişti mesela aşiret Hamidi aşiretlerinin reisi olarak. Yani birçok yararlılık göstermiş

0: vəziyyəti. Yəni o vatan sevdası ermənilərə, ruslara karşı ailemizin, sülaləmizin göstərdiyi zaten o savaş, o mücadele, evet, verdiğimiz şehitler ortada. Şimdi yani o konudaki hassasiyetlerinin Türkiye'nin çok can kulağıyla dinlemesi lazım. Yani bazen şöyle denilir ya, mesela Doğu Kürtlerinde vatan hassasiyeti, devlet hassasiyeti güneydeki Kürtlerden çok daha yüksektir. Hmm. Güneydekilerin bazı işgal bölgelerine uğramamışlarda mesela devlet, vatan, millet ne anlama geliyor tam yerleşmemiş olabilir ama doğudaki Kürtlerde vatan sevgisi, devletin ne anlama geldiği çok önemlidir.
1: Evet.
0: Hatta şeyimden bir örnek vereyim. Annem Kenan Evren'e bile laf söylememe izin vermezdi. Sütümü helal etmem derdi. Askerdir. Hiçbir şey demeyeceksin. Biz İmam Hatip'te bazen böyle eleştirel çıkışlarda bulunurduk. Bize kesinlikle yasaklamıştı. Yani askere, devlete, millete laf etmeyeceksin. Şimdi bu partiye bakınca bunların gündemi tamamen Joe Biden dönemindeki konjonktüre, reçeteye göre düzenlenmiş bir parti. O zaman Joe Biden Erdoğan'ı işte ekonomik yollarla, darbeyle,
2: muhalefete
0: her türlü yolu denediler, deviremediler. Yani Erdoğan'sız, evet, Türkiye projesini hayata geçiremeyince bu sefer yani bir de deşifre olunca yüz göz de olmak istemiyle Türkiye'nin öfkesini, şiddetini de üzerlerine çekmemek için seçimler yoluyla, sandıklı yoluyla darbe sürecine başladılar. O sandıkla darbenin en büyük isimlerinden bir tanesi de Savcı Bey'in de, Coşkun Bey'in de değindiği gibi İmamoğlu oldu. Yani İmamoğlu üzerinden bir diyelim karanlık bir proje devreye sokuldu. Devlet şimdi yani dışarıdaki o küresel gidişatı çok iyi bilen ülkemiz, devletimiz, özellikle Sayın Erdoğan iç siyasetteki gidişatı bilmeyecek mi? Ona göre tabii ki devlet yani belki eskiden gereken önlemleri alamıyordu. Türkiye'ye müdahale çok daha kolaydı. Siyaset üzerinden, ekonomi üzerinden veya işte kültür üzerinden veya etnik ayrışmalar, kutuplaştırmalar üzerinden. Ama şimdiki Türkiye'de bu çok zor. Yani bırakın Türkiye'ye müdahale etmeyi, Türkiye'yi dizayn etmeyi. Türkiye artık bölgeyi dizayn ediyor. Türkiye artık küresel denklemlerde, bölgesel denklemlerde oyun kurucu bir aktör ve devlet. Bu açıdan bakınca ben yeni partinin yani şansının çok az olduğunu, evet, görüyorum. Özellikle de yani sosyal medyacıların kanaat önderi olduğu bir siyasi yapının başarı şansı hiç yok.
1: Peki. Şimdi devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra konuklarımızla devam edeceğiz. Hangi partiler AK Parti'ye, hangi belediyeler AK Parti'ye geçiyor onu konuşacağız. Terörsüz Türkiye'yi konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Selamun aleyküm ya ashabi. اليوم رايحين نقابل شخصيه جدا مهمه.
4: Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyuran Filistinli çocuk yazar Ramazan Ebu Cezar'ın adresi İstanbul'du. Gazze'nin küçük elçisi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in konuğu oldu. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen ve kitabını takdim eden Ramazan, AK Parti ziyaretinde de duygu dolu açıklamalar yaptı.
5: Türkiye benim ikinci vatanım. Çocukluğumdan beri Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşurken izler, Müslümanları savunurken ortaya koyduğu duruşu hayranlıkla takip ederdim. O günlerde babama "Bu büyük adam kim?" diye sorar. "İnşallah ben de bir gün bu büyük liderle tanışırım." derdim. Bu benim en büyük hayallerimden biriydi. Elhamdülillah Türkiye'ye geldim ve Cumhurbaşkanımızla görüştüm.
6: Geçen gün İl başkanlığımızda Batı'dan Joshua diye bir çocuğumuzu misafir ettik, görmüşsünüzdür. Bugün de Gazze'den Ramazan'ı misafir ediyoruz. Elhamdülillah, yani İstanbul hem o doğu ile batının arasında o vicdanın, o insanlığın sesi olması noktasında çocukların da sesi olmaya devam edecek.
4: Programın sonunda Saliha Demirer Ramazan'a artık savaşın değil barışın hikayesini yazması temennisiyle defter ve kalem hediye etti. Gazze'nin küçük elçisi Ramazan da kendi yazdığı Bir Çocukluk ve Kahramanlık Hikayesi kitabını imzalayarak takdim etti.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İnandı, güvendi. İş sahibi olsunlar diye yardım etti. Ama en büyük darbe hiç tahmin etmediği yerden geldi.
2: 52 yaşındaki Faruk Aktaylı tam 30 yıldır otel işletmeciliği yapıyor. İşte 2015 yılında öz kardeşine ve yeğenine emaneten hisselerin bir kısmını veriyor. İşte o günden bugüne ise Aktaylı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor.
1: Aktaylı'nın iddiasına göre abisi de yeğeni de imzasını taklit etti. Hisselerinin çoğunu kendi üzerlerine geçirdi.
3: Bu sahte genel kurullarla iş şirketimin içini boşaltmışlar. Gayrimenkullerini, otelleri kardeşlerine, işletmeleri kardeşlerine devretmişler. Bu yanlışlarınıza son verin.
1: Faruk Aktaylı yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda abisi ve yeğeninden iki otelini geri alabildi. Ancak iddiasına göre Sirkeci'deki 5 yıldızlı otelini bir türlü geri alamıyor.
3: Fiber kablosunu dahi kesmişler. Yani otele büyük çapta zarar vermişler. Yani ben 30-40 milyon diyorum ama çok çok üstünde zararlar vermişler. Sezonun ortasına geldik Kuşadası'nda. Daha otelin, bir otelimizin %70'ini açabildik. Aslında %70'i de değil, %50'sini açabildik. Diğer otelimizi daha bu hafta açacağız.
1: Can güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Faruk Aktaylı hukuk mücadelesi veriyor.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
5: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.

0: Evet, aklın yoluna devam ediyoruz. İlk kısımda yeni partiyi konuştuk. Savcı Sayın, sizinle devam etmek istiyorum. Sizin Önder Sav'la ilgili bir paylaşımınız oldu. Gerçi ilk yarıda biraz Önder Sav'la ilgili...
1: Önder Sav'la ilgili değil, adağımla ilgili.
0: Adağınızla ilgili.
1: Evet.
0: İsterseniz onu bir sesini bir dinleyelim, verelim.
1: Olur.
0: Ondan sonra size soralım. Buyurun.
1: Evet. Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin istifaları yüz binleri geçmiş. Bilmiyorum şimdiki aşama nereye geldi. En son 600-700 binlerdeydi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki rakam. Ama bunun giderek de artacağı görülüyor. Özetle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır.
2: Adak satan kardeşimize geldik. Burada adağımızı aldım. Şimdi biraz sonra bunun açıklamasını size yapacağım. Sebebini size söyleyeceğim. Kimin için adadığımı size arz edeceğim. 2008 Mayıs ayında bir partilimiz, Mustafa Ünal amca adında bir partilimiz hacca gitmek istiyor. Önder Sav'dan helallik istiyor. Önder Sav da ona diyor ki Araplara para yedirme, boşuna gitme, Muhammed seni orada bırakmaz, ayağından tutar, seninle uğraşamam. Bunun üzerine hepimiz rencide olmuştuk. Türkiye'de büyük bir infiale sebep olmuştu. Herkes bize söylemediğini bırakmadı. Bir şey yapamıyordum o gün bir genç olarak. Ama bir adam vardı, şunu demiştim. Eğer bir gün Önder Sav, CHP Önder Sav'dan kurtulursa ben bir adak adadım, ben bir kurban keseceğim demiştim. Allah'a bir sözüm vardı, Allah'a söz vermiştim. Bugün öğreniyorum ki Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Önder Sav'dan kurtulmuş. Ben de bugün gittim, o adamı yerine getirmek için aldım ve ilgili kuruma bağışladım.
0: Evet, Savcı'ya
1: kabul et. Ver, hacıyı da ver.
0: Hacıyı da arkadaşlar hazırlıyor şimdi.
1: O önemli tabii evet. Şimdi. Şimdi tabii bu o dönemde biz hepimiz CHP'nin yönetimindeydik. Yani ben, Önder Sav, Mustafa Özyürek...

0: Onur Öğmen, Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, işte 18 kişi biz Baykal'ın kurmay ekibi olarak alınan kararlarda bizim imzamız var. Bihlul Tam'a ilgili şimdi de var herhalde. Dolayısıyla biz tabii çok çetin tartışmalar oldu. Yani Baykal'ın huzurunda bu olay üzerine partiye büyük bir saldırı var. Herkes bizi protesto ediyor. Biz Diyarbakır'da Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapacağız. Otobüsle gittik. Otobüsün camlarını kırdılar, taş attılar. Herkes yazıyor. Önder Savı başından sav. Baykal'a söylüyor. Ben de Baykal'a gittim. Dedim ki ya efendim dedim. Yani dedim millet çok bizi artık biz dayanamıyoruz. Yani Müslümanız. Dolayısıyla böyle peygamberle dalga geçiyor. İşte böyle Araplara para verme. Muhammed ayağından tutar seni falan bırakır. Dedim biz kendi toplumumuzun önüne çıkamıyoruz. Toplumu bırakın annemizin yüzüne bakamıyoruz. Evet. Dolayısıyla herkes bize diyor ki CHP din düşmanı. Siz hepiniz de dine düşmanlık eden bir partide görev yapıyorsunuz. Siz de dindar, dinsizsiniz. Yani o noktaya götürüyor. Sayın Baykal da dindar bir adamdı. Allah rahmet etsin. Ya kardeşim dedi. Siz öyle diyorsunuz da dedi. İnsanlar kendi değerlerine sahip çıkacak dedi. Bir haklı gerekçemiz olacak bizim. Haklı gerekçe de şu olacak dedi. Şimdi dedi gelip bana tamam siz diyorsunuz. Biz de ben de görüyorum. Ben de rahatsızlık duyuyorum. Son derece rahatsız oldum. Fakat örneğin Güner Ümit Alevi kardeşlerimizin değerleriyle ilgili bir kelime kullandı. Meslek hayatı son buldu. Çünkü Alevi kardeşlerimiz kabullenmedi ve ona son derece karşı çıktılar. Eylemler yaptılar. Ta Tunceli'ye gitti, özür diledi dededen, yine de fayda etmedi. Çünkü bu özür dilenecek bir durum değil. Sen İslami değerlerle, dini değerlerle dalga geçmişsin. Ya kardeşim CHP genel merkezinin önüne 3 tane Sünni vatandaşımız gelip bu işi protesto etti mi? Bir kalabalık toplandı mı? Tamam siz öyle diyorsunuz da kimse, herkes karnından konuşuyor dedi. Yani ben dedim ki vallahi dedi eğer dedim Önder Sav ayrılırsa ben dedim kurban keseceğim dedim. Adak adadım dedim. Dedim CHP Önder Sav dedi ben dedi iki kurban keserim. Sen bir kesersen ben iki keserim. Hmm. Tamam mı dedi yeter ki dedi.
1: Rahmetli Baykal mı dedi bunu?
0: Evet dedi sen bir tane keseceğim dedi Allah rahmet etsin dedi ben iki tane keserim dedi. Ama zaten tüzük müzik değişikliği oldu, tasfiye oldu. Ondan sonra bu Kılıçdaroğlu o uzun bir mesele. Sonra anlatırız belki bir programda hatıralarımızı anlatırız. Ya da kitap yazarsak anlatırız. Sonra işte ben de o gün dedim ki sonra tabii biliyorsunuz daha üstüne olaylar geldi. Evet. İşte gerçekten hepimizi çil yavrusu gibi dağıttı kendi menfaati için. Nereden sıkıştırıldığını biliyorum. Rehin almışlar. İşte Baykal 30-40 yıllık arkadaşına ihanet etti. Baykal'ı evine gönderdi. Partiyi dağıttı. Hepimizi dağıttı. Her birimiz bir yere gittik. Mahalle işgal edildi. CHP Suriye gibi 50 tane bayrak dalgalandı. Mahalle Allah bulak bizim mahalle. 50 tane bayrak dalgalanıyor. Kimin nerede olduğu belli değil. Karşı mahallenin muhtarı Tayyip Erdoğan bize sahip çıktı. Ya dedi ki ya bunlar vatansever insanlar. Ben bugün diyorum ya biz parti düşünmüyoruz, vatanı düşünüyoruz. Ya bunlar karşı mahalleden bizim mahalleye gelmişler. Ya bırakın biz bunları biz iyi bakalım. Yani bunlar da bizim yurttaşlarımız. Partileri farklı da olsa neticede Türkiye için çalışan gençler, insanlar. Gerçekten bize yani bize kucak açtı ve ben tabii 2013-14 yıllarında AK Parti'ye geçtim. Sonra bu Önder Sav istifa ettikten sonra 18 yıl sonra istifa etmiş adam aklıma geldi. Ben tabii bunu bir fetva almam lazım. Yani geçerli midir? Ben AK Parti'ye geçtim, CHP'de değilim. Adak bozulur mu falan filan.
1: Sordunuz mu bir de?
0: Tabii. Bursa'da İmam Mehmet Ali Aksoy abiye sordum. İsmini yanlış telaffuz ettim. İyi bir dostumdur, iyi de biliyor. Sonra bizim Diyarbakır bir dönem il başkanlığı yapmış. Ömer İleri Hoca çok bu konularda fetva sahibi. Sonra bir yeğenimiz var Kocaeli'nde Ahmet Hoca kanaat önderidir. Büyük bir alimdir, medrese alimidir. Üç imama da sordum. Dedim ki değerli imam abilerim, değerli büyüklerim. Ben CHP'deyken Önder Sav CHP'den ayrılırsa, CHP Önder Sav'dan kurtulursa ben bir kurban keseceğim diye bir adakta bulundum. Şimdi dedim ben AK Parti'deyim. Benim hala boynumda mıdır? Yani ben kesmek zorunda mıyım? Evet dedi. Vaciptir. Sen bunu yerine getirmek zorundasın. Senin CHP'yi bırakıp AK Parti'ye geçmen seni buradan derdest etmez. Sen bunu kesin kesmen lazım. Etini de yemeyeceksin, yedirmeyeceksin akraba talukatına. Dolayısıyla ben de gittim. İşte Hatta ben onun parasını alıp Arap kardeşlerime gönderecektim. Gazze'ye gönderecektim.

0: diyecektim. Fakat hani birileri diyecek işte kesmediler, şu oldu, bu oldu falan filan. Gittim işte ben bir adak satan bir arkadaşa gittim. Aldım. O da zaten İzmirli, evet, ama Ağrılar'ın yeğeniymiş. Adamı aldım, kestim. Sonra birkaç tane devlet kurumunu, evet, aradım. Dedim ki ben size bağışlamak istiyorum. Onlar da prosedürleri falan var. Bulduk fakir fukarayı. Dağıttınız. Ve dağıttık, verdik.
1: Şimdi yeni adak var mı? Oraya geleceğim ama bir son dakika gelişmesi var. Devam edeceğiz. Ama şu anda ekranlara da yansıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama var. Sevk edilen 6 şüpheliden Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama kararı verildi şeklinde bir son dakika bilgisi var. Adli kontrol kararı verilen iki kişi var. Ceyhan Ünlü ve Adem Altıntaş. Daha detaylı bilgi için muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan hattımızda. Bir bakalım.
2: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ikinci dalga operasyon kapsamında çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı ve operasyon kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün itibariyle İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildiler. Sabah saatlerinde rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verdiler. Savcı huzurunda ifade verdikten sonra savcılık talebi doğrultusunda aslında Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle, Ceyhun Ünlü, Adem Altıntaş ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği sonucu da biraz önce açıkladı. Yani oradaki hakimlik ifadeleri de bitti ve bu kapsamda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan Tozkoparan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhan Salih.
1: Evet, çok teşekkürler Kadir, bize aktardı bilgileri, bu son dakika bilgisi için. Evet Yusuf Bey, sizden bunun değerlendirmesini alayım. Bu soruşturma ile ilgili gözaltına alınmışlardı, şimdi tutuklandılar, nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, ben de bir Üsküdarlı olarak süreci yakından takip ediyordum. Bir belediye başkanı tutuklanması tabii adli kontrol tedbiridir, bu kesin bir hüküm değil. Yorum yaparken her zaman lekelenmeme hakkını göz önünde bulundurarak yorum yapmamız hukuka ve hakkaniyete uygun olandır. Yalnız ayyuka çıkan, kamuoyunda dillendirilen bazı iddialar var. Özellikle imar ve ruhsata ilişkin usulsüzlüklerle alakalı. Burada bu soruşturma üzerinden şunu vurgulamayı çok önemli buluyorum.
1: Buyurun.
3: Bakın, ilçe belediyelerine devredilen bir yetki var. Kentsel dönüşüm yetkisi. 6306 sayılı kanun kapsamında çevre şehircinin yetkileri ilçe belediyelerine devrediliyor ve ilçe belediyeleri özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm üzerinde çok önemli hak ve yetkilere, yetki ve sorumluluklara sahip. Bu kentsel dönüşüm meselesi bir milli beka meselesidir. 6 Şubat depremini o hiçbir zaman unutmamak lazım. Eğer İstanbul'un sesi kesilirse Türkiye'nin nefesi kesilir. Kanun koyucu da bununla ilgili çok önemli teşvikleri hayata geçirmiştir. Bu tarz süreçler, özellikle ilçe belediyelerine yapılan bu operasyonlar, maalesef bu tarz süreç kentsel dönüşüm süreçlerinde sekteye uğratıyor ve şu an vatandaş son derece endişeli bir şekilde bu haberleri takip ediyor. Çok sayıda dosyası bekleyen kat maliki var. Yeni yapısına, huzurlu yuvasına kavuşmayı bekleyen kat maliki var. Maalesef bu süreçler, bu tutuklama tedbirleri bu süreçleri aksatıyor. Burada belediye başkanlarına, belediye yöneticilerine çok önemli tarihi bir sorumluluk yüklenmiş durumdayken kendi hak ve yetkilerini bir menfaat uğruna kötüye kullanmaları gerçekten çok üzücü. Kamuoyuna yansıyan bilgiler çok üzücü. Üsküdar'da özellikle Kent AŞ üzerinden bu yolsuzlukların yapıldığı, Excel tabloları üzerinde bir şifreleme metodolojisi kullanılarak işte bu rüşvetini ödedi, bu ödemedi, bununki bekletilecek, bununki yapılacak, bununki imzalatılacak gibi metodolojiler kullanılarak buradan rant elde edilmeye çalışılması sadece maddi menfaatlerle açıklanabilecek bir durum değil. Bu vatandaşın hayatıyla oynamaktır. Bu kadar kritik bir süreç geçilirken, biliyorsunuz kentsel dönüşme teşvikler bu yıl sonunda hibe kaldırılıyor ve krediye dönüşüyor. Böyle bir durum varken hak ve yetkilerin bu denli kötüye kullanılması gerçekten çok üzücü.

0: Şimdi biz söyleyeceğiz, yine inanmayacaklar. Çünkü algı operesi. Bu Üsküdar Belediyesi ile ilgili orada müteahhitlik yapan benim hemşerilerim var. Bu hemşerilerim, bak, bütün telefonunda kayıtları var, yazıları var. Gerekirse ben ilgili yetkililerine verebilirim. Bunlar diyorlardı ki bizi harraca bağlamışlar. Bu Üsküdar Belediyesi, hemen gidiyorsun, diyorlar ki İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday olacak, para lazım, biz para biriktireceğiz. Bir günlük tebligat ya. Bir günlük tebligat olur mu ya? Adam sabah tebligat yapıyor, diyor
1: bir
0: ki
1: bir gün içerisinde yapmak zorundasınız. Yani
0: evet, hayır, adam tebligat gönderiyor, diyor ki sen buraya, diyor, yanlış bir şey yapmışsın, yarına kadar bunu kaldırmazsan bu kadar ceza. Ya yarına kadar. Mümkün değil bunu kaldırmak. Bana 5 gün, 10 gün, 5 yani amaç ne? Adam eşeğini yemeye niyetlenmiş, demiş ki kulakları tavşan kulağına benziyor. Hani yiyecek ya, işte onu helallaştırmak için şimdi farklı bir oyun peşinde. Şimdi Üsküdar Belediyesi'ndeki bu olaylar ayyuka çıkmıştı. Herkes biliyordu ve hanımefendi de zaten ben Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Dolayısıyla İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla para lazım. Yani herkes, bak, ben şahit gösterebilirim. Herkes diyordu ki beni çağırıyorlar, onu çağırıyorlar, bunu çağırıyor. Bunu şikayet olarak bize söylüyorlardı. Dertleştiğimiz durumlarda. Şimdi biz bunu söylüyoruz, yine şimdi yeni partiler diyecek ki böyle bir şey yok. Şimdi yeni partilerin, bakın, biraz önce bir vatandaş Ankara'dan bana bir mesaj atmış. Tanımıyorum. Mesaj numaramı nerede? Değerli Savcı Bey, ben seni yürekten tebrik ediyorum. İnan, benim bir evim Ankara'da, adresini yazmış. Parkta oturuyorum. Burada emekli ya da görevden atılmış FETÖ'cülerin tamamı burada, ben kulak misafiri oluyorum. Sabahtan akşama kadar Özgür Özel propagandası yapıyorlar. Ne ya bu? Bu ne ya? Şimdi bu AK Parti meselesi mi? Şimdi bu Yavuz Ağralıoğlu'na soruyorum, Mansur Yavaş'a soruyorum, Müsavat Dervişoğlu'na soruyorum. Kusura bakmayın, ben onların yani şey için söylemiyorum.
1: Evet.
0: Hani siz, ya siz neyin peşindesiniz ya? Kardeşim, birleşin, bir ittifak kurun ya. Bir Türkiye ittifakı olsun ya, büyük bir ittifak olsun ya. Ya Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Türkiye'yi belalardan korumak için, Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyenlere karşı bir cephe oluşturmak için hepinizin bir araya gelmesi lazım ya. Ya gün artık amblem günü, gün parti günü değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Karşımızda büyük, bak, dün para için bağış toplanıyor. Bir günde 200 milyon, iki günde 200 milyona yakın para toplanıyor. Kim veriyor bu paraları kardeşim? Kim veriyor? Hani sen, ben maliyeye de sesleniyorum. Sen berberin sandalyesine adam oturtuyorsun, akşama kadar gelirini hesaplayıp aylık ortalamayı bulmaya çalışıyorsun ya. Hadi bu partiyi de takip edin. Bu paraları kim veriyor? Yoksa bu İmamoğlu'nun gizli paraları birileri üzerinden taşeron olarak bu partiye mi aktarılıyor?
1: Bağış adı altında diyorsunuz.
0: Bağış adı altında, yani parayı birisi veriyor da dağıtıyor bu. İşte bir, hani bu parayı kim dağıtıyor? Yani işte bu parayı veren kim? Bankalarda bu parayı verenler belli. Adamın geliri ne kadar, bağışı nasıl yapmış, niçin yapmış? Hani asgari ücrete yakınıyor, ben geçinemiyorum diyor. Acaba o adam ne kadar bağışta bulunmuş? Acaba İmamoğlu'nun, hani Özgür Özel diyordu ya, Uşak Belediye Başkanı para vermiş, ne olmuş? Diyor, bu devletin bu cebinden çıkmış, öbür cebine girmiş. Acaba bu para da İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elde etmiş olduğu paraların birileri tarafından taşeron bazı kişilere verilerek oradan aklanmak için kara parayı aklar gibi yeni partiye finansman olarak mı dönüyor? Bunu devlet sorgulamayacak mı?
1: Bu çok ilginç bir nokta. Sayın Avukat, onu soracağım tam. Hani son dönemde işte ahbap bağış falan çok konuşuluyor. İşte denetlemesi vesaire. Bunun siyasi partilerin bağış sistemi falan denetleniyor mu? Ya da oluyorsa nasıl oluyor? Sayın Savcı çok önemli bir...
0: Bir cümle daha söyleyeyim mi? Avukat Bey değerlendirsin. Ya da o bağışı... Evet. O bağışı yapanların, tabii ki iyi niyetle bağış yapanlara ben bir şey demiyorum. O bağışı yapanların arka cephesinde kim var? Hmm. Kaç tane FETÖ'cü var? Para nereden geldi, nereye gitti, nasıl aktarıldı? Yani bu finansmanı kontrol devletin görevidir. Siyasi partilerde bağışın bir kuralı vardır. Kafasına göre herkes istediği gibi. O zaman parası olan istediği partiyi kuracak, milletin iradesini satın alacak, kurultayı da yapmış oldukları gibi bu işi böyle Türkiye'nin aleyhine çevirecek. Parayla Türkiye'nin rejimini değiştirecekler. Parayla Türkiye'nin geleceğini karartacaklar. Devlet bu kadar basit mi ya? Devlet vatandaşın hukukunu, güvenliğini, adaletini sağlayan büyük dev bir organizasyondur. Devletle kim savaşmışsa yenilmiştir. Görüyoruz işte, APU devletle savaştı, yenildi. FETÖ devletle savaştı, yenildi. Ahbap devletle savaştı, yenildi. İmamoğlu parti marti kurmuyor. İmamoğlu devletle savaş açmış. devlete

0: hava şaşmış. Biz hala partinin peşindeyiz. AK Parti, MHP, CHP bilmem şu bu falan. Savaş açmış, savaş. Arkasına terör örgütlerini alarak, istihbarat örgütlerini alarak, büyük şehrin de bütçesini alarak, müteahhitleri de yandaş yaparak adam devlete savaş açmış. Niçin savaş açmış? Efendim Türkiye Cumhuriyeti devletini daha güzel bir yere getirmek için mi? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti devletini güzel yerlere getirmeye çalışanları engellemeye çalışıyor bu parayla. Hala biz bunu bilmiyoruz. Hala biz bunu anlatmıyoruz. Hala yeni parti kuruldu. Yeni parti. Bizim orada bir köy vardı. İşte köy biraz şehirden uzak. Hemen bitireyim. Şehirden uzak. O zaman da böyle televizyon yok, sosyal medya yok. Görücü usulüyle kızlar evleniyor. Dolayısıyla köye birisi gitmediği zaman kızı görmüyor. Kız da bir yere gidemiyor sosyal açıdan. Köyün yaşlı bir amcası varmış, Allah rahmet etsin. Demiş ki ya biz bir formül bulalım. Bizim kızlar 25-30 oldu, evlenemiyorlar. Biz bunların bir ismini değiştirelim. Ondan sonra gittiğimiz şehirde kahvede oturduğumuzda bu kızların propagandasını yapalım. Ne yapalım? Kızların ismini Altın Kız, Taze Gül, Gül Fidan, Gül Taze, Gül Çiçek, Altın Kız gibi isimler koyalım. Cazibeli isimler koyalım. Şeyde de kahvede de oturunca herkes propaganda yapsın. Ya falan köyde Altın Kız var. İyi bir gelindir. Bilmem ne. Ya maksat böyle. Ya bunlar da bu mesele.
1: Evet.
0: Adam gece gündüz oturuyor, algı yapıyor. Yeni parti, yeni parti. Neresi yeni? Özgür mü yeni? 91 milletvekili mi yeni? Buradan ne, bunlar nereden geldi? Peki CHP'de değişen ne? Niye bırakıp gittiniz? Kılıçdaroğlu'nun dışında değişen bir şey var mı? Yok. Kılıçdaroğlu'na sabretseydiniz kurultayı da devirseydiniz. Kılıçdaroğlu sizin cumhurbaşkanı adayınızdı. Kılıçdaroğlu'nun arkasına gözyaşı döküyordunuz. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin cumhurbaşkanıydı. Türkiye'nin kurtuluşuydu. Hak, hukuk, adalet için 500 kilometre yürümüştü. Sizin yıldızınızdı. Özgür Özel, ben Baykal'a ağladığım gibi o Kılıçdaroğlu'na ağlıyordu. Ama ben Baykal'a ihanet etmedim. AK Parti'ye geçerken bile Baykal'dan müsaade aldım. Ve hala da Baykal'ı rahmetle anıyorum. Hala da Baykal'ı rahmetle yad ediyorum. Ve hala da Baykal'ı güçlü bir devlet adamı, bir lider olarak görüyorum. Hala diyorum ki ben Erdoğan'la, Baykal'la siyaset yaptım. Çakallarla siyaset yapmadım diyorum. İki devlet adamı, yiğit adam. Keşke biri cumhurbaşkanı olaydı, biri başbakan olaydı dediğim dönemler vardı. Sayın Baykal, hastanede yatarken gittim, orada geçmiş olsun defterine yazdım. İçimde ukde kalan bir şey var dedim. Sayın Genel Başkanım, keşke bir dönem siz Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan da Başbakan olaydı. Siz dünyada Türkiye'yi temsil etmek için uğraşsaydınız. Sayın Erdoğan da halkla ilişkilerle, ekonomiyle ilgilenip Türkiye'yi devasa bir devlet yapsaydınız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Özgür Özel, sen Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor muydun? Arkasına gözyaşı dökmedin mi? Benim babamdır, benim liderimdir demedin mi? Geldi genel başkan oldu, sen bıraktın gitti. Ne değişti? Sabredeydin. Program aynı, tüzük aynı, yasa aynı. Kılıçdaroğlu senin eski genel başkanın. Ha, beğenmediğin bir yönün varsa delegeler para dökmeden kurultayı da değiştireydin. Evet. Bunlar yatacak yeri yok. Bunlar FETÖ organizasyonudur. FETÖ organizasyonu. Şimdi nokta.
1: O hacca ile ilgili görüntü işte. Gelir.
2: Evet. Bunu ona işte girmeden şu çok finansal kısmı, mali evet kısmı açıklasam. Buyurun. Orhan Bey. Orada buyurun, konu dağılmasın çünkü. Bu belediye operasyonlarıyla yeni partinin başlatmış olduğu bağış kampanyası çok güzel kesişti. İzleyicilerimiz de konsantrasyonunu kaybetmemesi adına orayı bağlayalım. Bir siyasi partinin bağış toplamasında bir beis yoktur. Yalnız siyasi parti bunu yaparken çeşitli yasal düzenlemelere riayet etmek mecburiyetindedir. Siyasi partilerin mali durumlarını Anayasa Mahkemesi inceler. Her yıl siyasi partiler kesin hesap raporlarını oluşturup Anayasa Mahkemesi'ne sunarlar. Anayasa Mahkemesi de bu denetimi yaparken Sayıştay'dan operasyonel teknik destek alarak yapar. Bu noktada şunu dile getirmekte fayda var. Bir siyasi parti bağış aldığı zaman bu bağışın kimden alındığını, ne kadar alındığını kesin ve net bir şekilde ortaya koyması lazım. Gelişi güzel yapılan bağış kampanyaları daha sonra siyasi partilerin başına bela olabilir. Kapatmaya kadar gidebilecek bir yolun taşlarını döşeyebilir. Özellikle şuna dikkat etmek lazım. Savcı Bey de, Coşkun Bey de yurt dışı bağlantılarından FETÖ iltisaklarının üzerinde duruyor. Bu bilgiler çok kıymetli. Bir siyasi parti yurt dışı menşeili bir devletten uluslararası kurulu

0: Kuruluştan, gerçek veya tüzel kişiden bağış alamaz. Burası çok önemli. Bu kapatmaya kadar gidebilecek bir yolu açabilir. Anayasanın 69. maddesinin 10. bendinde çok açıkça düzenlenmiş. Yabancı kişilerden, devlet olabilir, gerçek kişi olabilir, tüzel kişi olabilir, kesinlikle bağış alamaz. Yurt içinde de yapılan bağışlarda miktar olmak üzere bir sürü şart var. 600 küsür bin liranın üzerinde bir bağış alamaz bir yıl içerisinde gibi gibi teknik detayları var. Bu hususa çok dikkat edilmesi lazım. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum Savcı Bey. Sözünüzü kesin
1: kusura bakmayın. Size katkı yapacağım da onun için söylüyorum.
0: Teşekkür ederim. Buradan şunu da, şimdi yeni parti adı yeni ama kendisi yeni değil. Kadroları yeni değil. Şimdi bagajında getirdiği bir kadro ve eylemler bütünü var. Şimdi bu partiye giden yola baktığımız zaman rüşvet, irtikap, zimmet, bir kamu görevlisinin işleyebileceği bütün suçlarla anılan bir parti. İşleyebileceği bütün suçlarla anılan bir parti. Belediyeleri tel tel dökülüyor. Şimdi bu zaviyeden baktığınız zaman irtikap suçu bir kişiyi hukuka aykırı bir işlemi gerçekleştirmesi için kamu görevlisinin icbar etmesi. Türk Ceza Kanunu'ndaki tanımı bu. Şimdi yarın bir gün bu belediyelerin, bu tel tel dökülen belediyelerin yeni partiye bağış karşılığında ellerindeki kamu otoritelerini kötüye kullanmayacağını kim garanti edebilir?
1: Şimdi 2880 miydi? Siyasi partiler yasasına göre onun ilgili maddesi var. 67 olacak herhalde. Belediyeler siyasi partilere bağışta bulunamaz. Bulunduğu zaman kapatmaya sebeptir. O partinin kapatılması gerekir.
0: Yok, o yanlış anlaşılmasın. Orada araya gireyim. Belediyeyle örnek verecek olursak, belediyeyle iş yapmak mecburiyetinde olan bir müteahhite.
1: Hayır, ben başka bir şey söyleyeceğim.
0: Yeni partiye bağış anladım. Yap. Şu kadar para
1: zaten
0: yatır.
1: Zaten onu yapıyor Üsküdar.
0: Senin işini çözelim.
1: Ben başka bir noktaya değineceğim.
0: Denmesinin önüne kim geçecek?
1: Hayır, ben başka bir noktaya değineceğim. Özgür Özel parti kurmadan önce FETÖ'cülerin komutuyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapattırmak istedi. Ve aleni bir şekilde, bunu bilmemesi mümkün değil yıllardır siyasetin içinde, çıktı dedi ki Uşak Belediyesi bize bağışta bulundu dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu anayasaya CHP'yi kapat çağrısıydı. Fakat o günkü konjonktür gereği işte yine algı yapacaklardı. Bunlar bizim partimizi kapattılar. Kapattıkları için biz yeni parti kurduk söylemiyle kamuoyunu yanıltacaklardı. Bunlarla oyun bitmez.
2: Şimdi birazdan
1: dolayısıyla Özgür Özel daha bu yeni partiyi açmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapattırmak istedi. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hakimlere, savcılara ihbarda bulundu.
2: Evet.
1: Dedi ki Uşak Belediyesi dedi bize bağışta bulundu. Bu direkt kapatmaya sebeptir. Bunu bilmemesi mümkün mü? Mümkün değil.
2: Değil. Bir izleyelim
0: burada,
2: görüntüyü.
0: Burada hemen bir araya gireyim. Yine bir konuya bağlandı çünkü. Buyurun. Orhan Bey, kusura bakmayın programın akışını etkilediyse, ama seyircilerimizin de bunu bilmeye ihtiyacı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de rüşvet, irtikap, zimmet gibi hadiselerin odağı haline gelen siyasi partilerin kapatılması meselesini doğrudan yasalaştırma önerisi gelmişti hafta içerisinde. Bunun da ne kadar kıymetli olduğunu şu ahval ve şeraitten anlamak çok güç değil.
2: Devam edeceğiz ama bir görüntüyü izleyelim. Az önce çağırmıştık. Sonra hem Coşkun Başbuğ'la.
1: İşte bunun için ben şeyde bulunmuştum. Adak.
2: Evet, bir izleyelim. Az önce sizin bahsettiğiniz görüntüyü bir dinleyelim.
1: Yani şimdi bu yeni partiye gidiyor ve yeni parti umut olacak.
2: Yani zihniyet bu yani.
1: Yani bu zihniyet halka umut olacak. Evet. Biraz önce Önder Sav'ı dinledim. Ya 88 yaşındasın. Sana ne? Kaç kişi istifa etmiş? Sen yeni partinin genel sekreteri misin? Yeni partinin genel başkanı mısın? 88 yaşındasın. Yani sen niye bu kadar senin üzerine vazife oluyor bunlar? İşte kardeşim, merkez aynı. Aynı merkez, aynı zihniyet, aynı tablo, aynı kadro. Türkiye'yi engelleme kadrosu

0: Türkiye'yi bertaraf etme kadrosu, Türkiye'nin uçağını yere çakma kadrosu, Türkiye'nin zenginliklerini yok etme kadrosu, Türkiye'nin şahlanışını engelleme kadrosu. Başına kim olacak? Ya. Önder Sav olacak. Evet. Kim?
1: Çok vahim bir tablo var ortada.
2: Bak, orada şeye geçmeden önce Savcı Bey'e bir soru sorayım. Bu yeni parti peki kripto FETÖ'cülerin ortaya çıkmasına vesile olabilir mi? Böyle bir şeye gelip özgüvenleri falan böyle.
0: Baba müthiş.
2: Ankara'daki
0: bir...
2: size mesaj göndermiş ya onun gibi.
0: Bir şey söyleyeyim şimdi vatandaşa ben hep anlatıyorum. Bizim AK Parti değil bütün siyasiler olarak Türkiye'yi seven ki herkes benim partimde olmayabilir AK Parti olmayabilir. Onlar da benden fazla vatanı seviyorlar. Mesela herkes kendi çapında kendi mecrasında Anadolu'ya yayılarak ses sistemlerini kurarak kahvede, sokakta, çarşıda bu tabloyu anlatmalı. Seçimin dışında düşünüyorum. Anlattığı zaman herkes artık avcı olacak, çıkacak yani, ava çıkacak. Kim örgütleniyor, kim para gönderiyor. Çünkü ben dedim ya yaşadım. Tecrübe önemlidir. Ben bunların tutumunu, bunların ağzı kanlanmış, bunların konuşmalarını ben 15 Temmuz öncesine benzetiyorum.
2: Bir özgüven gelmiş.
0: Evet, bir önce 15 Temmuz'dan önce ben televizyon programları yapıyordum. İşte yani tartışmalara çıkıyordum. Orada bir baktım ki birdenbire bu FETÖ taraftarları değişti. Ağızları değişti, yapıları değişti. CHP'ye bakışları değişti. Beraber çıkıyoruz reklam arasında. Söylemleri değişti. Değişik şeyler konuşuyorlar. Ankara büyüktür. Ankara yapar. Göreceksiniz Ankara yakında neler neler yapacak. Ben de 2 ay boyunca, 3 ay boyunca, 5 ay boyunca eski arşivlerde vardır. Çıktığım bütün televizyon programlarına dedim ki darbenin ayak sesleri var. Darbe geliyor dedim. Herkes bana diyor ki sen komplo teorisi üretiyorsun. Ya dedim Allah bana söylettiriyor ya. Ya bakın ben saf bir şekilde söylüyorum. Ben bir yerden bir bilgi almıyorum. Fakat ben okuyorum, ben kokuyu alıyorum. Ben diyorum darbenin ayak sesleri ama kim yapacağını bilmiyorum. Ben öyle diyorum. Darbenin ayak sesleri var diyorum. Ben o işte Gezi olaylarından önce söylediklerim çıkıyor. Dediler ki 1 Mayıs'ta büyük bir gösteri oldu. Millet sokağa çıktı dedim bu çok tehlike. Niye? Millet bugüne kadar sokak gösterilerini denememişti. Birileri milletin üzerindeki bu şeyi kaldırdı. Bu bir ay sonra büyük bir felakete dönecek dedim. Bir ay sonra Gezi olayları oldu. Dolayısıyla benim demek istediğim ben bunlara bakıyorum, gidişatlarına bakıyorum, attıkları adıma bakıyorum. Hani adı Gürbüz kendisi 250 gram meselesi var ya. Özgür Özel'in çapına bakıyorum. Konuşmasına şimdi, bakıyorum. 2009'da belediye başkan adayı yaptığımız Özgür Özel'e bakıyorum. Ölçüyorum, biçiyorum. Kedi fareye demiş ya buradan çık buraya gir sana 3 kilo peynir vereceğim. Demiş valla mesafe kısa, ödül yüksek. Bu işte bir iş var. Ben bunların çapına bakıyorum. Konuşmalarına bakıyorum. Ağız kanlamalarına bakıyorum. Yayın organlarına bakıyorum. Sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Kardeşim ben ürküyorum.
1: Bir şeyler var diyorsunuz.
0: Bir şeyler var.
1: Bir şeyler bekliyoruz.
0: Bir evet. Şeyler bekliyorum.
1: Evet.
0: İnşallah devletimiz galip çıkar ama galip çıkınca yaralanıyoruz. Geri bırakılıyoruz. Ekonomik olarak, sosyal olarak, ideolojik olarak, kardeşlik olarak bir bunalım yaşanıyor. Dolayısıyla inşallah bizim istihbaratımız, bizim yetkili organlarımız bu işi sıkı bir takibe almışlar.
2: Şeyden dolayı sorun çünkü birçok kurumda, yerde, sivil ve siyasi kurumlarda da yuvalanmış FETÖ'cülerden hafif kıpırdılar
0: görüyor. Kıpırdanmalar var.
1: Az önce getirdik var. Zaten yani dışarıdakileri de.
0: Sayın Cumhurbaşkanımıza ben burada anlatmak istemiyorum. Halkı böyle tedirgin hale sokmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza farklı farklı yerlerde kötü niyetle davranan bürokratlar var. Operasyon çekmeye çalışanlar var. Yani hayat pahalılığı üzerinden Cumhurbaşkanımıza operasyon yapmak isteyenler var. Fiyat farklarına bakıyorum. Bir markette 100 lira, öbür markette 500 lira. Aradaki fark ne? Bunları ben inceliyorum. Sahayı adım adım dolaşıyorum. Bazen 2-3 saat gidiyorum marketlere almak için değil. Geziyorum. Ya kardeşim bunun üzerindeki etikete bakıyorum. Ürünün tamamı aynı. Ete bakıyorum. Burada 1000 lira, burada 2000 lira, burada 500 lira. Birileri operasyon çekiyor. Bugün yoldan gelirken araçla geliyordum. Yol kenarında İzmir'den geliyordum. Yol kenarında yazıyor. Şeftalinin kasası 100 lira. Markette kilosu 100 lira. Kasası nasıl 100 lira oluyor? Arada kimler kazanıyor? Kimler götürüyor? Kimler getiriyor? 12 Eylül öncesi tezgah altı bir kara borsa vardı. Neydi? Şekeri saklıyordu.

0: gazı saklıyordu, üretmiyordu. Anadolu'da da üreten yoktu. 3-5 tane iş adamı Ecevit'i deviriyordu, hükümeti deviriyordu. Ben üretmiyorum dediği zaman kuyruklar oluşuyordu. Dolayısıyla millet de bu kuyrukları Ecevit'ten biliyordu ya da o günkü hükümetten biliyordu ve hükümeti deviriyordu. Yapan kim? 3-5 tane menfaatine dokunduğunuz ağababa İstanbul. Şimdi Tayyip Erdoğan'dan sonra, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 20 yıllık hamlesinden sonra üretimi kısamıyorlar. Çünkü adam İstanbul'da ben üretmiyorum dediği zaman Kayseri diyor ki ben ürettim. Ağrı diyor ki ben ürettim. Gaziantep diyor ki ben ürettim. Van, Erzurum diyor ki ben ürettim. Üretim Anadolu'ya yayıldı. Dolayısıyla tezgah altı bir kara borsacılık yapmıyorlar. Şimdi tezgah üstü bir kara borsacılık var. İşte kısıyorlar, kesiyorlar, fiyat farkı artıyor. Şirketleri kuruyorlar. Birinci şirketle 30. şirket aynı şirket. Arada herkes 2,5-2,5 kar ederek birbirine aktarıyor. Normalde %40 kar ediyor üstteki şirket. Ama lafa gelince diyor ki ben 2,5 kar ediyorum.
1: Evet. Şimdi bak,
0: çok büyük şeyler var yani.
1: Coşkun Başbuğ'suyla devam edelim. Hem bunu soracağım, hem yavaş yavaş bir görüntülere de girmenin. Son günlerin çok tartışılan görüntülerinden birisi işte Özgür Öz'ün işte abdest alma görüntüleri. Öncelikle yani onu değerlendirmenizi isteyeceğim ve yeni partinin bu süreç içerisinde aslında eski siyasetini nasıl devam ettirdiğini. İşte az önce Önder Savan'ın işte açıklamasını gördük. İşte ne işin var Araplara para yedirme gibi Peygamber Efendimiz'e de hakarete varan ifadeler vardı. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi bak ortada biz siyasetin üstünde bir dönen tezgahı anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Özgür Özel'in bu görüntüleri çok tartışıldı. Muhalefet edenlerdenim. Ben bunu samimi bulmuyorum diye ilk söyleyenlerdenim.
1: Evet.
2: Şimdi yarın bir gün. Bak 80 yaşına gelmiş. Ben yaşını yön öğrendim savcıdan. Hala Muhammed diye.
0: Kaç yaşına gelmiş? 88. 1938 doğumlu.
2: Şimdi
0: hatta bak, 37 olabilir. Ben 38 biliyorum.
2: O yaşa gelmiş biri. Bak o yaşa gelmiş biri. Muhammed seni ortada bırakır. Sen ne dedin az önce? Peygamberimiz Muhammed Efendi dedin.
1: Peygamber
2: şimdi Efendimiz. Burada Anadolu'da herkes adı andığı an doğrulan ve belli çerçevede anan bir milletin ferdi Önderse uzaydan gelmedi.
1: Evet.
2: Şimdi Muhammed diye tavırla vatandaşa hitap eden ve söylediğinde ne anlama geldiğini çok iyi bilen biri yarın bugün Özgür Özel'in yanında abdest alır mı? Olur mu öyle bir şey? Olabilir. Özgür Özel aldığına göre o da yanında saf tutar. Beraber abdest alırken görüntü verebilirler. Şimdi ben vatandaş olarak bunu gayet doğal bir süreç ibadet edebilir kardeşim diye değerlendirebilir miyim? Değerlendirebilirim. Ne kadar sağlıklı olur? İzleyenin takdirine bırakayım. Şimdi burada işte yeni bir parti, işte onun için yapılan istifalar. Ya baktığında, bak baktığında ortadaki tablo şuydu. Kılıçdaroğlu çok net şu ifadeyle gündeme geldi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde FETÖ var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yolsuzluklar var. Ve bir takım usulsüzlükler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gayri ahlaki ilişkiler var. Ve biz bunların hepsini temizleyeceğiz. Arınacağız dedi. Aslında kibarca Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hırsız var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde terörist var. Mesela FETÖ'cü diyoruz ya bak FETÖ'cü. Yumuşatıyor işi. Ya terörist ya Tarık Toros. Terörist Tarık Toros'u yazmak lazım. PKK'ya nasıl yapıştırıyorsa hemen o sıfatı oraya da onu koymam lazım. Ne farkı var iki örgütün birbirinden? Şimdi sen böyle bir iddiayla ortaya geldin. Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Ve yeni bir parti kuruldu. Kılıçdaroğlu dedik arındık. Bu şu demek. Teröristler hırsızlar gitti partiden demek. Diğeri de yeni bir parti kurduk diyor ki oh yükten kurtulduk. Dönüyor diyor ki bu yapı diyor sırtımızdaki kambur ve yüktü diyor. Şimdi böyle bir ortamda siyaset nasıl yapılır takdiri izleyenlere bırakalım. Şimdi burada ne arındınız ne sıyrıldınız.
1: Evet.
2: Hala iki yapıda birlikte anılıyor ve iki yapı birbirinin devamı gibi muamele görüyor ve hala Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde adı yolsuzlukla geçenler, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde adı FETÖ'yle anılanlar kol geziyor. Şöyle yeni parti kurmakla bu işi bitiremezsin. Evet. O seninle bir gelir. Özgür Özel için söylüyorum. Yeniler gidince yani partidekiler gidince arındık diyemezsin. Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum. İsmen anmak durumundasın. Kimlerin olduğunu söylemek durumundasın.

0: böyle bir dahil ortaya geldiysen. İki tarafta da bir böyle gayet memnun bir hal var. Bu bana çok ilginç geliyor.
1: Yani her dediğiniz gibi her iki tarafta birbirinden arınmış, yani o zaman bunlar niye bir aradaydı?
0: Heh. Şimdi az önce bak ifade ettim. Partiyi kambur gören Özgür Özel. Belki de 15 yıllık o hani hala benim ne olduğunu anlayamadığım o siyasi kariyerinden dolayı bunu söyledi. Kökten gelen duayen biri bunu söylemez. Ne dedi? Yüktü dedi, arındık dedi.
2: Evet.
0: Kurtulduk dedi. Şimdi bak rahmetli Baykal'ı çok andık. Rahmetli Baykal'ın ben bir konuşmasını, hatta varsa Hüseyin'den, Kerem'den rica edelim. Aynen kürsüden ifadesi şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olacak kişi dedi. Bir, partiyi satmamış olacak dedi. İki, böyle bağıra bağıra kürsüden şey şahit. Belki de salondaydı.
3: Evet, salondaydım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapacak kişi partiyi satın almaya kalkmamış olacak dedi. Üç, kara para dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olamayacak dedi. Verdiler bak görüntüyü. Seyredelim, üzerine konuşayım istersen.
1: O sesi hazır isterseniz bakalım.
0: İşte onu diyorum. Versinler.
1: Verelim.
0: Bravo.
1: Verelim.
0: Sevgili Hüseyin'e, Kerem'e.
1: Okuyalım.
0: Bak şimdi dinle.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi, bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç satmamış birisi olacak. Hiç satmamış. Hiç satmamış olacak. Hiç satmamış. Karagün'de de Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte o Karagün'ün acısını yaşamaktan onur duymuş birisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. İki, dikkat edin sevgili delegelerim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hükümdar olamayacak. Olamayacak.
0: Bak Allah nur içinde yatırsın. Üç tane başlık çizdi. Bir, satın partiyi satmamış olacak. İki, satın almaya kalkmamış olacak. Üç, kara para hükümdar olamayacak. Bugüne gelelim.
3: Bir hocam, özür,
0: bir öngörü ki
3: özür dilerim. Bugüne... Bu kongreyi biz zar zor Baykal seçildi. Niye biliyor musunuz?
0: Bir oyla değil mi Sergin?
3: Hayır, bir oy değil. İkinci tura kalsaydı belki de kaybedecektik. Birinci turda 712 oy alarak kazandık. 80-100 oy şey çıktı, boş çıktı. Çünkü bu kongrede çok para oynadı.
0: Şimdi
3: ama ondan dolayı o konuşmayı yaptı.
0: Ama bak bu
1: o
0: konuşma,
1: zaman da delege olayı.
3: Delege sanırım. Olayında hayır, konuşma, özür dilerim.
5: CHP'de öyle bir teyamül
3: delege olayında bizzat ben organizasyonun nasıl yapıldığını gördüm. Ki ben görevliydim orada, biz büyük bir olayı da önledik. Orada çok büyük olaylar oldu. Biz sağduyulu davrandık ve bu kongreyi aldık. Hiç unutmuyorum, Baykal tribünde oturuyordu. Sonucu benden bekliyordu. Dedim ki biz geçtik dedim. Birinci turda geçtik. 100 tane şey oyu çıktı. Boş oy çıktı. Onlar işte eğer ikinci tura kalsa bizim aleyhimize dönecekler. Ve biz seçimi edecektik. Ve o seçimi biz parayla kaybedecektik.
0: Heh. Şimdi bak bu sözleri bugüne taşı.
5: Evet.
0: Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Ne dedi Özgür Özel? Yüktü dedi, kurtulduk dedi.
5: Sattı.
0: Heh, partiyi sattı. İki, satın almaya kalkmamış olacak dedi. Aynı aldı, yaşadığı hadise. İmamoğlu
3: aldı.
0: Hala kaynağı belli olmayan paralarla Özgür aldı. Özel'i bilfiil destekledi ve partiyi satın aldı. Parayla delegeler irade kullandı, oy kullandı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden alındı, çalındı. Üç, kara para dedi. Özgür Özel cevabını vermiş değil. Esas muhatabı o. Sandıktan ben çıkmışım ya. Mahkemenin de aldığı bir karar var. Diyor ki bu hileli bir seçim diyor. Şimdi oradan çıkan bir genel başkan normal şartlarda bir dakika kardeşim, ispat etmeyen namerttir diyor. Ortalığa dökülmesi lazım ya da çürütmesi lazım o iddiaları. Çıt yok. Şimdi mahkemede kaynağı belirsiz bir parayla yürüyen bir süreç yargıda. Kara para mı bu? Kaynağı Londra'da mı?

0: Aklı evveler de hala buna butlan deyip kılıçlar onu suçluyorlar. Heh. Yargıyı suçluyorlar. Yani diyorlar ki parası olan gelsin istediği partiyi alsın. Heh. Türk hizmetin şimdi, devletin yargısına müdahale etmez.
1: Bak Baykal'ın, rahmetli Baykal'ın öngördüğü süreç bugün aynen üçü de yaşandı. Sevgili Orhan, bak tesadüf değil, üçü de yaşandı. Birileri partiyi satın almaya kalktı, birileri partiyi sattı ve bir kara para halen soruşturulan, ne oldu anlaşılmaya çalışan kara para da Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olmaya çalıştı. Şimdi bugün partiyi alan yarın iktidar alır mı? İktidarı satın alan yarın ülkeyi satın almaya, satmaya veya başka yollara tevessül eder mi? Bunları milletin sorgulaması lazım. Hmm. Yani bu iş siyasetin üstüne bir iş derken bunu kastediyoruz.
0: Nokta bu. Heh. Ve bu şimdi bunlar partiyi satın aldılar mı? Ve? Aldılar. Şimdi partiyi satın aldılar. Şimdi bunlar Türkiye'yi satın almak istiyorlar.
1: Heh. Ve Sayın Bahçeli, bak bir Sayın Bahçeli bir tehdit görüyor. Bir tehdit görüyor ve diyor ki hazine yardımı yapılsın yeni partiye diyor. Niye? O bahsetmiş olduğumuz ilişkiler işlemesin. Hani iş mecrana aksın diye bir öneride bulunuyor. E şimdi bu tehdit ortadayken ne aklanan ne FETÖ vesaire hiçbir konuda herhangi bir gelişme olmazken yeni parti kurduk. Hadi yeni nefes, yeni siyaset, yeni sayfa olmuyor. Sen yeni bir sayfa açtığını zannediyorsun. Arkandaki senle bir geliyor. Şimdi bunu biz görüyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes görüyor. Ya Cumhuriyet Halk Partileri'nin de görmesi lazım ya.
0: Cumhuriyet Halk Partileri görüyor.
1: Heh. İnşallah o gördüğünü sandıkta bir yansıması olur.
0: Cumhuriyet Halk Partileri bak onu da yanlış algılarla yönetiyorlar. Cumhuriyet Halk Partileri görüyor. Cumhuriyet Halk Partileri kendi partilerine dönecekler. Şimdi aslında bunu FETÖ'cüler, bizim içimizdeki bazı hainler, Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın yükselişini engellemeye çalışanlar, Sayın Cumhurbaşkanımız sonrası plan yapanlar, bütün bunlar Özgür'le birlikte hareket ediyor. Sadece Özgür'e destek verenler Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup gelenler değil.
1: Bak şimdi
0: biz bunu anlatamıyoruz. Heh. Ben defalarca söylüyorum. Bizim yani adam bakın şimdi rahmetli babamın bir sözü vardı. Çok özür dilerim. Diyordu ki gerçek dost zararı paylaşabilen özür dilerim hocam. Zararı paylaşabilen dosttur. Kârı herkes paylaşır. Anlatabiliyor muyum? Zararda sen varsan sen gerçek dostsun. Bir de üç kişiyle dost olmayın derdi. Soy sopu belli olmayan, soysuz, cimri ve korkak. Bu üç insan tipi çok tehlikelidir. Çünkü soy sopu belli olmayan insanın nerede, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemez. Korkak adam en lazım olan yerde bırakır kaçar. Cimri adam da en lazım olan yerde elini cebine atma seni rezil eder. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde makam sahibi, mevki sahibi olmuş, bakan olmuş, gitmiş, gelmiş, dönmüş olmuş. Şimdi Özgür Özel'i savunuyor. Ya sen neyini savunuyorsun kardeşim? Sana ne vermedi bu Cumhurbaşkanı ya? Ne vermedi? Sen ne istiyorsun? Sen bakanlık yaptın mı? Sen kaç tane bakanlık yaptın? Kardeşim sen daha senin baban belki yiyecek ekmek bulamıyordu. Senin şimdi holdinglerin var. Sen hala tutmuşsun. Ya bunu ben neyle açıklayacağım? Şimdi işte bu bizim içimizde özür dilerim. Böyle daralıyorum artık. Bizim içimizde Özgür Özel'i destekleyenler CHP'nin içinde Özgür Özel'i destekleyenlerden daha çok. Bizim doğru. Asıl bunları temizlememiz lazım.
1: Şimdi bak burada şu görüntü çok tartışıldı. Abdest görüntüsü. Ve açıklamada şöyle yapıldı. İşte Kastamonu'da Temmuz'un başında bu zaten eski bir görüntü. Vatandaş çekmiş. Ondan sonra burada bir şey yok. Orhan, ibadet de gizli, kabahat de gizli. Benim rahmetli dedemin lafıydı. Ben çok ekmeğini yedim, suyunu içtim, emeği de var bende.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Onlar nur içinde yatsın. Bunu bana hep öğretirdi bile atasözlerimizi. İbadet de gizli, kabahat de gizli. Ben bunun ne olduğunu anlamaya çalışırdım.
2: Evet.
1: Ve öğrendik ama şu olaydan sonra bir daha araştırdım. Bak ne diyor Türk Dil Kurumu'nda. İbadet de gizli, kabahat de gizli sözü için. Yapılan iyiliklerin ve ibadetlerin başkalarına gösteriş için yapılmaması, işlenen işte günah kabahatlerin ulu orta olmaması diye devam ediyor. Şimdi gösteriş için yani ibadet yapma bak tanım bu. Burada diyorlar ki savunma o. Ben eleştiriyorum. Yani bu bilerek servis edilen bir görüntü. Ve ben burada mesela işte az önce Yankare'de de

0: mezar başında rakı içen bir Özgür Özel görüntüsü var. İkisi de yakın tarih.
1: Hangi Özel?
0: Şimdi hangi Özel ya?
2: İslamiyet'le yani, dair çok ağza alınmayacak ifadeleri var yani, eski ya, çağda işte çağ dışı çağ falan.
0: Az önce Önder Sav ondan örnek verdim. Önder Sav oturduğu yerde böyle yayla yayla Muhammed seni diyen adam, yarın bir gün böyle bir namaz kıldığında nasıl yorumlayacağız? İkisini karşılaştıracağız. Diyeceğiz ki hangisi samimi? Şimdi burada
3: Coşkun Hocam, biz Urfa'ya tarım kurultayına gittik. Biz Hazreti İbrahim'in ziyaret ediyoruz. Sayın Baykal dedi ki beni çağırdı. Biz MYK'dan arkadaşlar var. Dedi ki ben içeride bir küçük yer var. Dedi ki ben ibadet yapmak istiyorum. Bu kameraman arkadaşları dışarı çıkarır mısınız dedi.
0: İşte.
3: Hepsini dışarı çıkardık. Yarım saat Baykal orada tek başına kaldı. İbadetini yaptı, namaz kıldı. Allah'la onun arasında.
0: İşte böyle bir görüntü sızmadı.
3: Ama bakın biz orada 4-5 tane gençlik kollarından adam koyduk. Görüntü alınmasın, kimse çekmesin.
0: Bravo.
3: Yalnız Özgür Özel'in bu görüntüsü, şimdi bakın.
0: Servis görüntü.
3: Hayır, servis de ben bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
3: Farklı bir yere değineceğim. Şimdi Özgür Özel'in bu görüntüsü, ben televizyonda bir ara bir arkadaşla program yapıyordum. Bana dedi ki, dedi yurt dışından FETÖ'cülerden birkaç tanesini söyledi, dedi onlar gelirken bana viski getirdi. Bana söyledi. Ben de dedim ki vallahi dedim ben viski miski tanımıyorum. Ben dedim yani içene karışmam ama ben hayatımda içki de içmedim, sigara da içmedim. Dolayısıyla çok ilgi alanıma girmiyor, bilmiyorum. Ama bu iftiradır dedim. Alnı secdeye değen adam dedim, sana nasıl viski getiriyor dedim. Sana dedim ben buna inanmadım dedim. Aynen böyle. Bir bayan konuşmacı. Dedim ben sana inanmadım buna dedim, bu yalan. Yemin etti, yemin billah etti dedi, bunlar bana getiriyor. Şimdi ben bunu görünce, hani bunlar işte takiye yaparak her şeyi, yani biz her şeyi yapabiliriz. İşte başını aç, işte içki iç, toplantılara katıl, kimse seni görmesin, kimse seni zannetmesin. FETÖ taktiği. Yani. Şimdi bu taktik de bunun tersi. Olabilir. Bak, bakın ben yine de iyi niyetli düşünüyorum.
0: Burada bak.
3: Diyorum eğer dönmüşse, tövbe etmişse Allah kabul etsin. Güzel bir şey. Yeni partiden daha önemli. Ben aslında yeni buluş bu.
0: Senin kadar.
3: Yeni buluş bu. Eğer samimiyse,
0: yani burada
3: dönmüşse, tövbe etmişse, ya Rabbi ben mezar başında halt ettim, rakı içtim. Ben bundan sonra tövbe ettim. Bizim haddimize değil. Allah onun tövbesini kabul eder etmez. Allah'ın işine biz
1: bilemeyiz
3: karışamayız.
1: Bilemeyiz tabii ya, ama
3: bu yeni partiden daha önemli. Ama ben bunu iyi niyetle düşünmeme rağmen ben bunu bir FETÖ taktiği olarak görüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bak Orhan, olay şu. Samimiyet araştırılır. Burada yapılan doğru yanlış onu tartışmıyoruz.
1: Allah bir de bugüne kadar yapılanları Allah kabul etsin.
0: Bak Allah kabul etsin. İnşallah dediği gibi düzenli kılıyordur. Bir şey diyemem. Ama benim tartıştığım, benim sorguladığım husus şu. Dini siyasete niye alet mi ediyorsun? Bu onun için yapılmış bir hareket mi, yoksa gerçekten inandığın için mi? Şimdi Barış arkadaş ne dedi? Dedi ki ben dedi 3 yıldır dedi omuz omuza siyaset yaptım. Hiç de Cuma'ya gittiğini görmedim dedi. Şimdi bir açıklama Barış arkadaş hemen yanı başından var. Bir de Özgür Özel'in verdiği fotoğraf var. Hangisi samimi dersen bana Barış arkadaş daha samimi geliyor. O hani samimiyetle söylenmiş bir söz. Çünkü yani geçmiş yaşadıklarım, işte mezar başında içilen rakı ve evvel söylenen ortaçağ zihniyeti gibi söylenenin üzerine bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozkuş şartı yapmasına benziyor. Yani sonradan ilave edildiği için sırıtıyor. Şimdi Özgür Özel o yanındaki verdiği kare, oradaki görüntü kaydı çok net, önü açılmış, biri çekmiş. Ya bu olsa dahi Sayın Rahmetli Baykal'ın yaptığı gibi, bir dakika kardeşim sakın görüntü almayın. Ben vatandaş olarak asla böyle bir ortama müsaade etmem. Özgür Özel'in hiç etmemesi lazım. Çünkü farklı yerlere gider, farklı anlam yüklerler, mahcup oluruz. Tam tersi, bak o kadar korumanın içerisinden öne açılmış, açı verilmiş, çekilmiş ve servis edilmiş. Bana şimdi hiç kimse bunun yani iyi niyetle yapılan bir ibadet olduğunu söylemesin. Çünkü burada çok net, bak gene FETÖ taktiğidir bu. Alınan bir talimatın, bir sürecin uygulandığı dönem geliyor bana. Niye? Bak Özgür Özel şu anki bu yapının abisi. Bak abi kelimesini özellikle kullanıyorum. Silivri'den yönetiyor.

0: talimat neydi? Parti kurun, hemen acele parti kurun, hiç uğraşmayın. Buydu. Onun için FETÖ'cüler diyor, nihayet kuruldu diye. Ve ikinci talimat şuydu Özgür Özel'in: ANAP modelini uygulayın. Sen şimdi bir tuzağın peşindeysen, parti kurdurup bir model uyguluyorsan, arka planda aklın kim? Ben onu sorarım. Ve akıl sorduğun anda da ben kendimi Edirne'nin dışında bulurum. Niye? Biden demişti ya, bu açık açık alenen yeni yakın tarihte siyaseti dizayn etmeliyiz, muhalefeti desteklemeliyiz, Erdoğan'ı mutlaka alaşağı etmeliyiz diyen Biden ve onun temsil ettiği akıl uçtu mu ya? Pes mi ettiler? Vaz mı geçtiler?
1: Tabii ki hayır.
0: Hala diri ve ayaktalar. Peki neyle dizayn edecekler? Parti mi satın alacaklar? Partiyi mi kara parayla yönetmeye kalkacaklar? Onun üzerinden siyaset, onun üzerinden memleket mi? Bu tehdit herkesin görmesi lazım. Şimdi ANAP modeli, İmamoğlu'nun da aklı değil, dışarıdan tavsiye edilen bir akıl. Türkçesi ne? Nabza göre herkese şerbet. Cebinize koyun bir avuç mavi boncuğu, her gelene verin. Ne istiyorsun? Muhafazakar. Al sana muhafazakar. Ne istiyorsun? Atatürkçü. Al sana Atatürkçü. Ne istiyorsun? Aşırı sol veya şıpta. Her yerden nabza şerbet verecek bir görüntü çiziliyor. İmamoğlu ilk geldiğinde bunlar yapıldı. İmamoğlu'nda hatırlarsınız o görüntüler. O da bir, bana göre bir algı operasyonuydu. Yürüyen, planlı, maksatlı. Yaşlıyla yaşlı, küçükle küçük, büyükle büyük, halkla iç içe.
2: Muhafazakarla
0: muhafazakar, milliyetçiyle milliyetçi.
3: Şükür secdesi diye görüntü vermişti seçimden hemen sonra.
0: Bunların hepsi birer algı operasyonuydu. O zaman da söyledik. Kardeşim burada bir şeyler hazırlanıyor, görün bunu diye.
2: İçki içen, namaz kılan.
0: İşin nereye gittiğini gördük. Şimdi aynı akıl tekrar ortladı. Mesela ben o FETÖ tehditleri, Bercan'ın söylediği, bak bu iyi okunmalı. Üniversitelerde orada burada bir kıpırdanma var. Yani bir şey var. Evet. Bir hareketlenme var. Dolayısıyla bu hesapların bir anda ortalığa dökülmesi, son zamanlarda böyle tehdide
4: i̇şte
0: varan söylemler.
4: Adamlar mesaj atıyor Coşkun Hocam. Bana mesaj atıyorlar. Diyorlar ki sizin bu anlattıklarınız bizi titretti. Yani ben bu olayları deşifre etmek için anlatıyorum ya, bu olayların olacağını ve herkesin uyanması gerektiğini, diğer partilere çağrıda bulunuyorum. Gün partiyi düşünme günü değil. Bana onlarca mesaj geldi şimdi direkt mesajdan ve WhatsApp gruplarından. Diyor evet. ki biz yeni öğreniyoruz. Diyor tüylerimiz diken diken oldu. Yani onun için ben sizin dediklerinizi anlıyorum ve katılıyorum. Kesinlikle büyük bir operasyonel güç bunları harekete geçirdi. Bu bütün her tarafıyla düşünülmüş. Bakınız daha düne kadar elinde belki hiç bu işleri bilmeyenlere abdest öğretiliyor, servis ediliyor, birilerine para gönderiliyor, birileri para gönderiyor, başka yerlerden reklamlar yapılıyor, algılar yapılıyor. İşte gidiyor bir ilçeye konuşma yapacak, sanki hiçbir imkanı yokmuş. Orada normal bir radyocuya gitsen bile iki tane amfi, bir tane ses düzeni kurulur. Orada bir küçük ilçede bile. İşte diyor ki ben taburenin üstüne çıktım, kamyon kasasına çıktım, tahtaya çıktım. Yani bütün bunlar planlı bir şekilde yürütülüyor.
0: Ben en ufak.
4: Şimdi bakınız, Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Bak buna çok benziyor. Kemal Sunal'ın bir filmi, Kemal Sunal halk kahramanı yapılmak isteniyor. İşte trenin altına atlayan kızı kurtarıyor. İşte dükkanı soyulan adama yardım ediyor. İşte birisi geliyor mahallede kızı dövecek. İşte onu kurtarıyor. Bir anda Kemal Sunal bir halk kahramanı oluyor. Diğer taraftan bir buzdolabı fabrikası var. Arge çalışması yapıyor. Buzdolabı üretecek. Aslında buzdolabı çok sahte bir buzdolabı. Ama öyle bir reklam yapacak ki, öyle bir halk kahramanı reklamda oynatacak ki herkes ona kanıp buzdolabını alsın. Ve Kemal Sunal'ı o buzdolabı reklamında oynatıyor filmde. Aslında arka cephede Kemal Sunal'ı kahraman yapmak için organizasyonu yapan, Arge'yi yapan firma aynı firma. Önce bir halk kahramanı yaratıyor, kendi buzdolabı fabrikasının reklamında oynatacak. O buzdolabı reklamının Arge'sini yapan o ajans.
0: Ben hatırlıyorum o filmi.
4: Evet, evet. Aynı zamanda Kemal Sunal'ı da kahraman yapıyor.
0: Güzel örnek. Şuna yani, da bir yorum getir.
4: İşte olay bu.
0: Bak şuna
4: Özgür Özel'i kahraman yapıyorlar.
0: Şuna da,
4: Özgür Özel bu halkı yanıltacak ahbap gibi.
0: Şuna da bir
4: ve
0: yorum
4: bunların
0: getir.
4: Sonu ahbaptır.
0: Bak buna da
4: bu
0: bir
4: ikinci
0: yorum,
4: ahbap.
0: Bir yorum getir.
4: Bak
0: savcı.
4: Bunu bir yere yaz.
0: Şimdi savcı,
4: ikinci ahbap.
1: Baş bu. Bir araya gidelim, çok kısa bir 2,5-3 dakikalık bir aramız var. Aradan sonra bu konuya devam edeceğiz.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Mecliste önümüzdeki haftanın gündemini terörsüz Türkiye ve çocuk yaştaki suçlulara ilişkin düzenlemeler oluşturacak. Meclis Genel Kurulu'nda çocuk suçluların cezalarını artıran yasa teklifi görüşülecek.
2: 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
1: Teklife göre kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
2: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
1: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.
2: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
1: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Meclisin gündemine gelecek en önemli konuların başında yer alan bir başka yasal düzenleme ise terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasası olacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Ardından Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin son durağı genel kurul olacak.
3: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Evet, aklın yoluna devam ediyoruz. Şimdi tabii ki bir de Savcı Sayan, sizinle devam edelim.
1: Bak, etmeden yarım kalmıştı. Şunu da ekleyeyim, öyle bir değerlendir demiştim. İçinden geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partiyi bilen biri. Normal şartlarda Özgür Özel'in bu görüntüsüne savcı kıyametin kopması lazım. İçeriden layıklık elden gidiyor vesaire gibi. Enteresandır, bir tane tepki veren veya çıt diyen duymadım. Normal mi bu sence?
0: Ya şimdi Erdoğan Türkiye'de siyaseti çok değiştirdi. Onun için normaldir.
1: Para hiç normal gelmiyor.
2: Erdoğan'ı yenebilmek için her türlü şeye
0: Kimsenin inancıyla bizim yani haddimiz de değil. Herkes istediği gibi yaşayabilir ama gerçekten
1: biz zaten bak yapılan değil. Türkiye'de, samimiyetini konuşuyoruz.
0: Ya samimiyetini vatandaş değerlendirir, ben size söyleyeyim.
2: Ama beyanı var. Yani zaten daha birkaç ay önce ya, işte Kur'an-ı Kerim bak, öğrenimine ortaçağ zihniyeti diyor. Yani üstelik, okul bak, öncesi eğitime karşı çıkıyor Kur'an öğretilmesine.
1: Abdestin alınma şekli yanlış diyor.
0: Abi en büyük bakın bu abdestten daha önemlisi kul hakkıdır. Sen kongrede parayla genel başkan oluyorsun. Bana neyi yutturmaya çalışıyorsun? Bırak şimdi biz fetva işine girmeyelim. Sen orada şimdi sen günde
1: biz arkadaki niyeti okuyoruz.
0: Sen günde 100 tane
1: yapılanı değil.
0: Günde 100 vakitle namaz kılsan, 1500 bilmem vakitle namaz kılsan, sen Allah'la senin arandadır. Onun mükafatını Allah verir. Ama sen o delegeleri satın alarak kul hakkına girdin. Onu nasıl ödeyeceksin? Önce onu bir hakkını öde. Öyle öyle meshetmek kolaydır. Böyle birileri öğretmiş. Onu da yanlış yapıyor da kafadan falan, neyse. Girmeyelim o işlere. Evet.
1: Şimdi vatandaş giriyor, onun için zaten ya, şey yaptım.
3: Bu çok konuşuluyor. Şimdi bu yeni yani yeni parti kuruldu. CHP'den geçenler oldu ama belediyelerde kafası karışık bazı belediyeler var hala. Onların durumunu soracağım. Yani mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi siz nasıl öngörüyorsunuz?
0: Şimdi biliyorsunuz ben bu konularda uzmanım. Evet. Dolayısıyla ben Türkiye'de bunlar AK Parti'ye geçecek dediğim zaman bana çok büyük bir saldırı oldu. Troller bana gece gündüz küfür ediyorlardı. Sonra hepsi geçti. Benim dediğimin 3 katı değil 10 katı geçti AK Parti'ye. Ben hepsini biliyordum. Hatta bazıları kendileri açıklama yaptılar. Savcı Sayan bize iftira atıyor. Bir ay sonra geçtiler. Çünkü Cumhurbaşkanı hepsini kabul etmiyordu. Cumhurbaşkanı elekten geçiriyor. Yani öyle herkes ben geldim AK Parti'ye beni al falan dediği zaman alınmıyor. Yanlış anlaşılma var burada. Cumhurbaşkanı'na bir senedir bekleyen belediye başkanları var şu anda. Hem de büyük şehirler. Cumhurbaşkanı da bekliyor. Cumhurbaşkanı daha okey dememiş. İlçe belediyeleri var. HDP'den gelmek isteyen, yani DEM'den gelmek isteyen belediyeler var. 6 aydır bekleyen belediyeler var. Bütün bunları biz biliyoruz. Vatandaşa yanlış anlatılıyor. Sanki adam sabahleyin evinden kalkıyor, çantayı eline alıyor, ekmeğini alıyor. Diyor ki ben AK Parti'ye geçiyorum. AK Parti'de diyor ki ooo hoş geldin falan filan. Yok öyle bir şey. Öyle bir durum yok. Cumhurbaşkanı bak, Cumhurbaşkanı gördünüz işte Irak Antlaşması'nda. Gördünüz değil mi?
3: Evet.
0: 5 anlaşma. Kams 5 diyor. 5. anlaşma nerede? Bakın bunlar çok önemli. Vatandaş sana diyor ki Cumhurbaşkanı yok. Öyle böyle lider olmak öyle kolay değil. Özgür'ün liderliğine benzemez. Öyle yağmura işte gömleği giyeceksin, ıslanacaksın. Birileri şemsiye tutmayacak. Sen de işte böyle atletsiz bir gömlekle poz vereceksin, sonra da onu yapay zekayla kahraman yapacaksın. Ya boş ver bunları. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben bir gün Ankara'da bir pastanede oturuyordum, bir arkadaşımla çay içiyordum. Telefonum çaldı. Bütün şerefimle sizi temin ediyorum. Hasan Doğan Bey, savcı başkanım ne yapıyorsun? İyiyim dedim. Cumhurbaşkanımız görüşecek dedi. Hemen ayrıldım köşeye. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Belediyenizin şu şirketi var dedi. Evet dedim Sayın Cumhurbaşkanım, belediyemizin bu şirketi var dedim. Tek şirketimiz var dedim. Onunla ilgili biz bir iş yapacağız. Belediyenin şirketiyle ilgili. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacağız. Ticaret Bakanlığı da Cumhurbaşkanı'na sunuyor. Bakınız. Ağrı küçük bir yer. Ve belediyenin şirketi. Bana ne dedi biliyor musunuz? Şirketin yönetim kurulunda şu kişi olmayacak dedi. Bu kişi dedi sakıncalı dedi. Bunu araştırdınız mıydı? Vallahi dedim efendim 30 yıllık devlet memuru. Biz de bilmiyoruz yani, biz tam araştıralım dedi. Araştıracaksınız dedi. Bu adam dedi şirketin yönetiminde olmayacak. Şimdi bunu takip eden bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Yani eğer CHP'de kendi belediyelerini zamanında Özgür Efendi takip sistemini geliştirmiş olsaydı belki biz hata yapmıştık. Belki o hata bize pahalıya mal olacaktı. Cumhurbaşkanı bizi uyarıyor. Sen genel başkansın. Sen kendi belediyeni takip etmiyorsun. Sonra diyorlar ki AK Partili belediyelerde yolsuzluk olmuyor. CHP'li belediyelerde niye oluyor? Bunu da sanki tarafgirlik var, sanki yargı taraf tutuyor gibi bir meseleye getiriyorlar. Kardeşim her hafta denetleniyorduk. Her ay denetleniyorduk. Mahalli idarelerde sorunu genel başkan yardımcısı geliyor. Yerel yöneticiler geliyor. Sayıştay'ın dışında, diğer devletin mekanizması dışında bir de parti kendi içinde bir denetim yapar. Bakın size ne diyorum, Ağrı'nın belediyesinin şirketinin yönetim kurulunda görevli ve 30 yıl devlet memurluğu yapmış insanı Cumhurbaşkanı takip ediyor. Diyor ki bunun şu şu şu sakıncasından dolayı olmaması gerekiyor diyor. Ya peki siz niye yapıyorsunuz bunu? İşte bak Irak Antlaşması'nda da gördün. Cumhurbaşkanı böyle bir cumhurbaşkanı. Onun için diyorum Türkiye'ye lazım. Şimdi buraya gelince ben tabii Ahmet Akın Bey'i Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın görüyorum. Ahmet Akın Bey Özgür Özel'le falan anlaşamıyordu. Ben CHP'de devam edeceğine inanıyorum. Yani ben şahsi görüşüm. Adana'yı ben tanımıyorum. Cemil Bey meselesine gelince Cemil Bey, siz de
3: yani ikinci memleketiniz İzmir sayılır yani orayı evet. Çok iyi biliyorsunuz.
0: Evet, İzmir'den iki dönem evet. Milletvekili adayı oldum. Evet. Bir birinci bölgeden bir ikinci bölgeden evet. Herkesten çok çalıştım.
3: Maşallah.
0: Herkesten. Bütün lisedeki insanların 5 katı kadar çalıştım. Emek sarf ettim. Partiye tek lira da maddi yük olmadan kendi cebimden harcayarak bütün

0: her şeyi de üstlenerek dört dörtlük kampanya yaptım. Hem 2015'te hem 2023'te. Benim büyük bir emeğim var. Bütün o milletvekili seçilmişlerinin 10 katı kadar fazla çalışmış.
1: Sayenize seçilir bazıları.
0: Ya neyse onu demeyelim.
2: Cemil Tugay ile ilgili.
0: Cemil Tugay'a gelince şimdi orada ben şimdi devletin valisine çok karışmayayım ama neyse orada çok çalışkan bir vali var. O valinin çalışkanlık cazibesine kapılmış olabilir. Belki yani hani valinin o kadar çalışkan olduğunu düşünen adam birdenbire der ki ben de vali gibi olayım, ben de işimi daha güzel yürüteyim şey anlamında, hizmet anlamında.
2: Evet, İzmir
0: yani
2: valimiz.
0: Orada gerçekten bizim daha önce Ağrı'da vali olmuş. Devletin yani bütün devletin ne diyeyim yani devleti iyi bilen bürokratlar oluyor ya, öyle bir vali var. O valinin çalışmaları onu cezbetmiş olabilir. Tabii vali demez AK Parti'ye gel şu partiye. Zaten öyle bir mizacı yok o valinin. Tam bir devlet adamı.
1: Savcı Bey, vali dediniz ya, o dediği şey çok kritiktir. Doğu illerindeki başarılı valiler yani o PKK'ya, teröre bakış açısını tamamen değiştirebilen işler.
0: Şimdi benim o dediğim
1: çok önemli bir
0: benim
1: proje
0: dediğim
1: o.
0: İzmir valisi devlet valisi.
1: Ağrı'da çalışmış dediniz.
0: Evet,
1: ya,
0: Ağrı'da çalıştı. Benimle çalıştı. Şeref duydum onunla çalışmaktan. İzmir valisi devlet valisi. Partiyle falan uğraşması hiçbir partiye. Ama gereğini yapar, Cumhurbaşkanı kıymetini bilir. Ve hep onun sözüdür. Parti marti benim işim değil. Ben devletin valisiyim. Ama Cumhurbaşkanı benim işim. Çünkü Cumhurbaşkanı bu ülkeye lazım. Dolayısıyla bu minvalde çalışman ve gerçekten görevini dört dörtlük yapan bir vali. Dolayısıyla
3: İzmir'in de çok sevdiği bir valimiz.
0: Yani ben İzmir'le onun arasındaki bağı da biliyorum. İzmir de sever, herkes de sever. Niye? Çünkü devletin valisi gibi hareket ediyor.
3: Tam bir devlet adamı.
0: Tam bir devlet adamı.
2: Evet.
0: Çok konuşmaz, böyle çok ayrıntılara falan girmez ama iş yapar. İşte ben de diyorum ki Cemil Tugay acaba o valinin cazibesine mi kapıldı? Ya ben valiyle bir olursam, yani mutlaka vali yine onun işini yapar da valinin öyle bir ayrımı yok. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Cemil Tugay AK Parti'ye gelebilir mi? Gelebilir. Yani AK Parti alır mı onu bilemem. Genel merkezde görevi değilim, yetkili değilim.
2: Ya bu işte 14 Ağustos'ta bazı belediyelerin işte 25. yıl dönümünde AK Parti'nin kuruluşunun.
0: Ya benim şahsi görüşümü sorarsanız ben Cemil Tugay'ı %100 AK Parti'ye katılır derim. Şahsi görüşümdür. Yani tahminimdir, bilgiye dayalı demeyeyim. Yani
2: İzmir bazında demiyorum, genel bazda yani, diyorum. Katılımlar
0: yani olur? Katılma olur. Sırada olanlar var, Cumhurbaşkanı onayında olanlar var, çok isteyenler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden hatta ben ilginç bir şey söyleyeyim. Yeni partiye katılmadan önce telefon açıp ben size katılmak istiyorum diyenler var idi. Genel merkez kabul etmedi. Biz böyle sizin düşüncenizde olan insanları biz partimize almak istemiyoruz. Yeni şu anda yeni partiye gitti. Yeni parti. Ama o yeni partiye gitmeden önce AK Parti genel merkezine bir yetkili arkadaşla görüştü. Ben AK Parti'ye geçmek istiyorum. AK Parti kabul etmedi. AK Parti öyle sıcak bakmaz. Böyle hele hele bu FETÖ projesi dediğimiz bir yapıya asla sıcak bakmaz. O belediye başkanlarını da çok istemez. Ama bu yeni parti belediye başkanlarının çoğuyla daha önce genel merkez yetkisini kullanarak, Cumhuriyet Halk Partisi yetkisini kullanarak iş tuttuğu için birçoğunu şantaja uğrattı. Şantaj yapıyor birçoğuna. Seninle biz bu işi yaptık. Sen gelmezsen ben söylerim gibisinden, alttan alta basına veririm gibisinden asıl şantajı yeni parti yapıyor. Hani bir cümle kullandılar, dediler ki CHP'liler belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. Eğer bizimle kalmazsanız operasyona uğrarsınız diye. Hani Etimeskut CHP ile hareket ediyordu. İşte operasyona uğradı. Ha, aslında ters algı yapıyorlar. Aslında daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel bütün belediye başkanlarıyla iş tuttuğu için kadrosuyla beraber... Şimdi o açıkları var. O belediye başkanlarına asıl şantajı yapan Özgür Özel ve Yeni Parti'dir. Diyorlar ki siz gelmezseniz sizin yapmış olduğunuz hukuksuzlukları biz biliyoruz. Onları alttan basına veririz, sızdırırız. Hepiniz sıkıntıya girersiniz. Onun için ona dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: Yargı bu konuda kafa yormalı. Burada bir Mansur Yavaş'ı ayrı bir yere koyuyorum. Ben Mansur Yavaş'ın vatanseverliğinden şüphe duymuyorum. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın bu süreçte çok akıllı davranması lazım. Bak günahım kadar sevmeyebilirim. O ayrı bir şey. Davalarım da olmuştur zamanında, biz tartışmışızdır. Ama ben siyaseten onu ayrı bir yerde tutuyorum. Onun için Mansur Yavaş'ın mutlaka devletin yanında yer alması lazım. Devletin bekası

0: Yaşını başını da almış. Önder Sav gibi 88 yaşında fitne fesat işiyle uğraşmıyor Kılıçdaroğlu. Evet. Mansur Yavaş da bu süreçte öyle bir tavır almalı. Mansur Yavaş Sayın Cumhurbaşkanı yanında olmalı. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'na destek olmalı. Niçin? FETÖ'yü yenmek için. FETÖ organizasyonlarını yeniden bölünen hücreleri yok etmek için. Tekrar metastaz yapan o hücreleri yok etmek için Mansur Yavaş oraya mutlaka destek olmalıdır. Çünkü devlet Mansur Yavaş'ın da devletidir, benim de devletimdir. Bu konuda da hassas olduğuna inanıyorum Mansur Yavaş'ın. Onun için Mansur Yavaş ne yapıp yapıp Mansur Yavaş bu yeni yolda kendisine böyle bir pozisyon, yoksa belediye başkanlığı falan önemli şeyler değildir. Vahap Seçer çok önemli bir belediye başkanı. Benim dönemimde de milletvekiliydi. Ben CHP'nin yöneticisiyken o da milletvekili arkadaşımızdı. Kılıçdaroğlu'na yakındır Vahap Seçer. Vahap Seçer'in ben CHP'de kalacağına inanıyorum. Mersin'de de sevilen bir belediye başkanıdır. Oradaki dengeyi de tutulmuş. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar benim dönemimde Seyhan Belediye Başkanı adayı olmak istedi. O zaman Sayın Baykal başka bir adaya uygun gördüler. Ama Zeydan Karalar partisini satmadı. Ben Zeydan Karalar'ın CHP'de kalacağına inanıyorum. O da iyi bir partilidir. Yani CHP açısından düşüneyim. Ve kendi içinde de sevilen, tutarlı bir adamdır Adana'da. Dolayısıyla onun yargı boyutunu ben bilemem. Onun yargı bilir. Ama ben Zeydan Karalar'ın, Vahap Seçer'in CHP'den ayrılmayacağına kanaat getiriyorum. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağını düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın pozisyonu çok önemli. Mansur Yavaş'ın kendisini çek ettirmesi gerektiğine inanıyorum. Mansur Yavaş aklı başına bir insandır. Yaşını başına almış. Bundan sonra kendi çocuklarına miras bırakmak istiyorsa FETÖ organizasyonuna, FETÖ yapısına karşı dimdik duran, en yakından ihanet görmüş Cumhurbaşkanı'na destek olması lazım. Mansur Yavaş'ı ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Evet. Siyaseten de anlaşmadığımız halde birçok davamız da olmuştur, birçok mahkememiz olmuştur. Ama Türkiye Cumhuriyeti benim de devletimdir, Mansur Yavaş'ın da devletidir. Gerekirse devlet için ikimiz de elimizi, gövdemizi taşın altına koyabilecek yeteneğe de sahibiz, vatanseverliğe de sahibiz.
1: Şimdi yavaş yavaş biz bu terörsüz Türkiye sürecine gireceğiz. Bununla ilgili bir şey söylemek isterseniz Sayın Coşkun, belediyelerle ilgili.
2: Şöyle, belediyeyle söyleyeyim birkaç cümle ama esas bir arka planda atlanılan bir hususu da hatırlatayım. Nedir o husus? Şimdi belediye başkanları, yani normal yapıdan AK Parti'ye bir trafik bekleniyor.
1: Evet.
2: Ha, yani Balıkesir Ahmet Akın, Sayın Başkan Ahmet Akın en çok adı geçenlerden biri AK Parti'ye geçeceği yönünde. Cemil Tugay ile ilgili de bazı iddialar var. Ama ben İzmir'de yaşayan, o bölgede bilen biri olarak şunu ifade edeyim. Cemil Tugay'ın da hani AK Parti'ye geçmeyeceğim gibi yakın zamanda açıklamaları var, beyanları var. Hatta Özlem Çerçioğlu vesaire gibi eleştirileri de var o yapılana yönelik. Dolayısıyla ben yapıda yani mevcut halini korumaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama siyaset bu, belli olmaz. Şimdi bu trafik konuşuluyor ama şu trafik hiç konuşulmuyor. Yeni parti içinde o yeni partiye CHP'den istifadeyle gidenlerin çok ciddi bir kesiminin, önemli bir kısmının yaptığını sorguladığı ve geri dönmek için de fırsat kolladığı yönünde alınan kulis bilgileri var. Savcı Sayan'da da belki benzer bilgiler vardır. Yeni parti içinde ben yakın zamanda herkes çünkü beklentiyle geldi oraya. İşte organize şema.
1: Bir mahalle baskısı da oluştu aslında. Yani geçmeyen bir şekilde.
2: Bravo. Mahalle baskısı.
1: Sokaklarda gördük, bak, işte
2: mahalle
1: baskısının etkisi
2: var.
1: Olayı.
2: Bravo. Evet. Mahalle baskısının etkisi var. Keza beklentilerin etkisi var. Evet. Yani çeşitli makam mevkide hesabı olan, o niyetle yeni partiye geçen ama umduğunu bulamayıp o baskıyı da biraz hafiflemesiyle birlikte tekrar geri dönüş hazırlığı yapanlar var. Ve bu öyle bir iki değil, bayağı ciddi bir rakam olduğu söyleniyor. Yakın zamanda bir anda ardı ardına istifalarla baba evine dönüş, yani CHP'de Özgür Öz'ün ifadesiyle tekrar tersine bir transfer olursa ben şaşırmam. Buna hazırlıklı olun. Yani 91 vekille başlayan süreç bir anda ciddi firelerle kafa kafaya gelen bir dağılımı bize gösterebilir.
1: Şimdi evet,
2: bunu bana göre konuşmakta fayda var.
1: Kesinlikle. Şimdi bu terörsüz Türkiye Belki de önümüzdeki hafta işte pazartesi meclise gelecek ve Türkiye'nin başındaki önemli bir bela işte.

0: maddi manevi noktada Türkiye'nin son 30-40 yılını çok ciddi bir şekilde yıpratan bir durumdan bahsediyoruz. Beklentiler çok fazla. Yeni bir döneme dönemece giriyor aslında. Ne beklemeliyiz? Pazartesi itibaren meclise gelecek ve sonrasında artık yeni bir döneme girilecek.
1: Evet, yani yüze yüze kuyruğuna geldik derler ya oranın, evet. Anadolu deyimi. O noktalara geldik. Şimdi terörsüz Türkiye, Türkiye açısından, bölge açısından çok önemli bir başlıktı. Onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Ve büyük beklentilerle, büyük bir hareketlenmeyle başladı. Fakat dünya, bölge, coğrafya, ülkemiz öylesine böyle fırtınalı süreçlerden geçti ki sanki terörsüz Türkiye planı rafa kalkmış veya o ivmeyi kaybetmiş gibi bir hava doğdu. Aslında değişen bir şey yoktu. Devlet arka planda o süreci hep işletti ve yürüttü ve sonuna geldik.
0: Evet.
1: Şimdi bu konuda kafalarda soru işareti yaratan bazı hususlar vardı. Onlar netleşti. Nedir o? Bir genel laf söylentisi çıktı. İşte herkes çıkacak, genel laf ilan edilecek. İki, işte kişi özel bir af. İkisinin de olmadığı net açıklandı. Şimdi bak, güzel bir grafik geldi. Evet. İstersen onu
0: bakalım,
1: birlikte değerlendirelim ve kalem kalem gidelim. Çünkü bütün her şeyin özeti.
0: Şimdi düzenleme meclise geliyor. Yasa teklifi 3 Ağustos'ta, yani pazartesi günü meclise sunulacak.
1: Doğru.
0: Teklif diğer partilerin de katılımıyla ortak teklif olarak gelecek.
1: Bak, şimdi sabahtan beri bir şey konuşuyoruz ya. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirdiğimiz hususları, işte yeni partinin, siyaset üstü bir olay. Yani bu işe bu gözle bakmalı dediğimiz bir noktaya, meseleyi getirmeye çalıştık. Başardık mı bilmiyorum. Aynı konu burası için de geçerli. Bu da gene siyaset üstü bir olay. Siyasetin ötesinde değerlendirilmesi gereken bir hadise. Ve bugün herkes, doğuda, güneydoğuda, batıda, kuzeyde, herkes bu işin artık gündemden çıkmasını,
0: evet,
1: yürekten talep ediyor. Tabii bu hani gündemden çıkması derken, devletin o çizgilerini de koruyarak, vatandaşın o kendi kırmızı çizgilerini de gözeterek bir sürecin yaşanması lazım. Onun burada ben olduğunu görüyorum.
0: 15 maddeden oluşacak diyor. Yasa geçici ve müstakil bir yasa olacak. 6 aylık bir süreyle sınırlı olacak ilk etapta.
1: Evet.
0: Ve yasanın PKK'nın silah bıraktığının teyidinin yapılması sonrası yürürlüğe girmesi.
1: En önemli kısım bu. Evet.
0: Yani artık
2: şimdi orada hukuki olarak da birkaç değerlendirmede bulunayım hocam, isterseniz müsaadenizle. Bu yasanın bir çerçeve yasa olduğunu belirtmekte fayda var. Çerçeve yasa ne demek? Sürece bütüncül olarak bakan, ana hatlarını ortaya koyan, sınırlarını ortaya koyan, hangi kurum hangi işi yapacak, yasa ne kadar süreli geçerli olacak, neyi kapsıyor, hangi durumda nasıl bir yol haritası izlenecek, bunu genel olarak ortaya koyan bir yasa. Buna bu gözle bakmak lazım. Coşkun hocamın genel laf, özel laf değerlendirmesi çok mühim. Çünkü uzun süre kamuoyunda genel laf mı, özel laf mı olarak tartışıldı. Bu bir af değil. Geneli özeli bırakalım. Bu bir af değil. Bu bir düzenleme. Bir
0: af beklentisi de yok zaten.
2: Af beklentisi de yok. Çünkü af dediğiniz zaman bunun içine FETÖ'nün bir beklentisi girebilir. Başka terör örgütlerinin, çıkar amaçlı suç örgütlerinin, işte bu yeni nesil milleti bezdiren suç örgütlerinin hepsinin bir beklentisi oluşabilir. Burada bunu vurgulamak çok hayati hukuken. Bu bir af değil. Ne genel af ne özel af. Bu bir çerçeve yasa.
0: Burada PKK'nın silah bırakması, yani silah bırakmasının teyidi. O bak, önemli,
1: o
0: çünkü silahları yaktığını görmüştük ama evet, tam olarak işte o silah bırakma eyleliminin gerçekleşmediği.
1: Bak, o süreci bir hatırlatalım izleyenler, Orhan. Müsaade edersen, hani neyle başladık, hangi esasları belirledik ve o süreç bu esaslar dahilinde ilerledi mi?
0: Evet.
1: Şimdi bu iş ilk daha gündeme düştüğünde şöyle dedik. Dedik ki bir çağrı yapın, silahları bırakın ve herkes bulunduğu ülkede, Irak'sa Irak, Suriye'si Suriye, Türkiye'si Türkiye, ki zaten bizde kalmadı, bulunduğu makama teslim olsun, silahlar bırakılsın, daha sonra burada bir tasnif işlem uygulansın. Bir, o ülkenin vatandaşı mı değil mi? Ayrıl. Olmayanlar geçin böyle, olanlar geçin böyle. Olanların içerisinde örgütün sözde lider dediğimiz takımı, örgütün içerisinde silahlı eylemlere, kanlı eylemlere karışmış olanları, örgüt içinde, ki çok var, son zamanlarda baskıyla, korkuyla, tehditle, şantajla, kaçırılarak, alıkonularak, gasp edilerek örgüte katılmış olanlar, bunlar da ayrı bir yere geçin gibi bir sınıflandırma işlemine tabi tutulacak ülkelerde. O ülkede bak bu kararlar alınmıştı, o kararlar halen geçerli sahada. Suriye ise Suriye, Irak ise Irak. O ülkenin vatandaşı olmayanlar ülkelerine gönderilecek. Orada sözde lider dediğimiz kadroda oralıysa eğer ülkeyi terk edecek, üçüncü bir ülkeye gidecek. Bunun içinde suça karışmış olanlar bir yargılama sürecine tabi tutulacak. Karışmamış olanlar, baskı, şiddet, zorla kaçırılanlar da tasfiye edilerek sivil hayata kazandırılacak. Irak'ta da Suriye'de tablo buydu. Şimdi burada ne diyor? Bunlar bütün uygulandıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak ağırlıklı bir coğrafya, Suriye ağırlıklı coğrafya. Kardeşim evet, tasfiye işlemi tamamlandı. Herkes silahı bıraktı. İş planlandığı gibi sona erdi dedi mi? Yani teyidini yaptı mı? Yasa işlemeye başlıyor. Evet.
2: Diyor ki burada Dışişleri Bakanlığı da tabii İçişleri Bakanlığı da, yani burada işte çerçeve yasanın önemi burada. Burada münfesih bir terör örgütünün olması gerekir bunun uygulanması için. Bu münfesihliği kim tespit edecek? Hocamın dediği gibi Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, kurumların koordinesinde gerçekleşecek, süreç nasıl gerçekleşecek? Evet. Şimdi münfesihlik dediğiniz zaman başka bir tartışma konusu açılabilir. Nedir mesela? Bir kısım geldi, silah bıraktı ama bir kısım silah bırakmadı. Bu sefer silah bırakanların, buraya gelip teslim olanların akıbeti ne olacak? Bu ve bunun gibi usulleri belirlemesi yönünden çerçeve yasa çok kıymetli. Asıl işlevi buradaki bu geçiş sürecini, hukuki rejimi yönetmek, yürütmek. Yine sözü hocam.
0: Şimdi burada bırakın. Gözetleme ve denetleme mekanizması kurulacak. Bu hayati bir önem taşıyor.
1: Bak şu denetleme önemli.
0: Evet.
1: Biz dedik ya teyit.
0: Evet.
1: Teyidi Milli İstihbarat Teşkilatı artı diğer silahlı güvenlik güçlerimiz kamplara, o hani ele geçirilemez denilen mağaralara, o coğrafi koşullarda gereken kontrolleri yapacaklar. Tabii sırf örgütün silah bırakması yetmiyor. Orada işte mühimmat depo olarak kullanılan yerler var. Sözde işte karargah, kamp gibi kullanılan yerler var. Buradakilerin de tamamen tasfiyesinden sonra işte bu denetleme burada devreye giriyor. Yerinde gözleyecekler, denetleyecekler. Evet kardeşim, bütün kamp diye kullanılan yerler, bütün o mağaralara bulunan mühimmatlar, silahlar hepsi ilgili devletin makamlarına gitti. Örgütte artık hiçbir şey kalmadı. Örgütte tamamen silah bıraktı dedikten sonra yasa yürürlüğe girecek. Evet. Bu dediğim mekanizma zaten şu ikisi işbirliğiyle yürüyecek.
0: Bu burası çok önemli. Yasal düzenleme polis ve askerlerimizi şehit edenleri kapsamıyor.
1: Bütün yürekleri rahatlatan yer burası.
0: Evet.
1: Şu çok tartışıldı.
0: Ama zaten öyle bir şey olması imkansız, ama muhalefette bazı işte siyasi gruplar bunu buraya çekmeye çalışıyordu. İşte şimdi, dediğiniz gibi genel af işte işte teröristler çıkacak gibi.
1: Orhan, şimdi terörü destekleyen bir yapı, bir akıl, bir ülke, bir kanat iş şu noktaya gelsin ister mi? İstemez.
0: Evet.
1: Ne yapmalı? Süreci bir yerden baltalamalı.
0: Evet.
1: En kolay yolu ne? Kara propaganda.
0: Tabii.
1: Apo af çıkacak. Bütün herkes sokaklara salınacak. İşte asker şehit eden katiller yollarda gezecek gibi birçok aslı olmayan propaganda bu dönemde yapıldı. Al işte burada resmen yazıyor. Diyor ki polis ve askerlerimiz şehit edenler bu yasanın dışında tutulacak. 3 yıl süreyle...
0: Diyor işte gözetleme ve denetleme mekanizması kurulacak. Bu mekanizma da 3 yıl süreyle devam edecek. Bu süreçte suç işlemeyenler bu süreç içerisinde, çok önemli burası, tamamen serbest kalacak. Yani bu 3 yıllık süreç içerisinden.
1: Burada daha çok kimi kapsayacak, evet, biliyor musun?
0: Kimi?
1: Yani esas bu iyi niyette bakılan meselenin tarafı bu. Şimdi biz bunu çok haberleştirdik, çok burada birlikte değerlendirdik.
0: Doğru.
1: Neydi o? Son dönemlerde devletin aldığı tedbirlerle örgüt eleman temin edemediği için Irak'ta ve Suriye'de köyler basıldı, evler hanelere girildi. Kaç çocuğum var? 3 tane. İkisini alıyoruz örgüt adına. Direnenlerin evlatları anne babaların göz önünde katledildi, gözdağı vermek için, ve böyle onlarcası dağa kaldırıldı. Şimdi bu çocuklara da lise talebesi, ortaokul talebesi şöyle tehditler savruldu. Eğer bizden ayrı hareket ederseniz, eğer kaçmaya kalkarsanız ailenizi biliyoruz, hepsini katleder, öldürür, yerle bir ederiz. Bu korku, şiddet, baskı bugüne kadar hep uygulandı. ve son dönemde

0: çoluk çocuktan oluşma bu yapı böyle ayakta tutulmaya çalışıldı. Şimdi mantıklı düşündüğünde, yani örgüte hiç ilgisi olmayan, bu konuda herhangi bir niyeti de olmayan kişi şiddetle kolundan tutularak, sürüklenerek götürüldü ve dediğim gibi tehditle de orada tutuldu. Evet. İşte bunlar sayıca çok, onların gözetlenmesi, gözlemlenmesi bir de tespitiyle birlikte
1: dediğiniz gibi ayrıştırılması süreci de gelecek. Peki Savcı Sayan, beklentiler ne? Yani doğudan batıya, yani bir beklenti farkı var mı, onu sorayım. Ne bekliyoruz?
2: Şu madde üzerine hukuken yine çok kısa geleceğim araya gireyim. Size. Çok kısa. Evet, yasal söylesin. Düzenlemede şehit edenleri kapsamıyor diye bunu açmak lazım. Burada örgüt üyeliği dışında herhangi bir fiili eylemi, yani yaralamayı da, yani bir askerimizi gazi bırakmışsa da kapsamıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Sadece örgüt üyeliği olacak.
3: Müsaade ederseniz,
1: buyurun.
3: Ben bu konuda hem çok hassasım hem de yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için ayrıntılı bir şekilde çerçeveyi çizmek istiyorum.
1: Buyurunuz.
3: Şimdi bu maddelere baktım. Bu maddelerin çoğu benim 6-7 ay önce çektiğim bir videodan alınmış maddeler gibi geldi bana. Şimdi onu da izah edeceğim. Şimdi PKK'nın kuruluşu, FETÖ'nün devlet içinde yapılanması, dış güçlerin Türkiye'nin, Türkiye operasyonunun ortak adı terör. Dolayısıyla FETÖ ne yaptı? Türkiye'yi bölmek için Türkiye'nin içinde, devletinde görev almış FETÖ mensupları Kürtlere büyük işkenceler yaptılar, baskılar yaptılar. Hanımını, kızını, annesini, babasını çırılçıplak soyup aynı hücrede sabaha kadar işkencelere tabi tuttular. Amaçları neydi? Çünkü Kürt geleneğinde de bu çok önemlidir. Annem karakola girdi, çırılçıplak soyuldu. Elbette ki her toplumda kabul edilecek bir şey de, edilebilecek bir şey değil ama Kürt toplumunun kendine has değerleri var. Benim üç dedem, iki dedem Osmanlı'da paşalık yapmış. Üç dedem Atatürk döneminde cephe komutanlığı yapmış. Ermeni cephesinde komutanlık yapmış. Ülkenin her tarafında savaşmış bir ailenin evladıyım. Devletiyle birlikte. Dolayısıyla Kürt sorununun, Kürt tarihinin içinde benim ailemin her dönemde ailem var. Dolayısıyla bu sorunu çok iyi bilenlerden birisiyim. Dolayısıyla algılara kurban olmadan, feda etmeden bunu iyi anlatmamız lazım. Çünkü birileri bize vatan haini dedi, birileri Kürt haini dedi, birileri bilmem şöyle dedi. Ama bizim 30 yıldır savunduğumuz noktaya herkes geldi. Başta APO olmak üzere. Biz neyi savunuyorduk? Bu ülke 780 bin kilometre kareden ibarettir. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Bu devlet hepimizin devletidir. Bu memleket hepimizin memleketidir. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi yoktur. Hepimiz bu coğrafyanın evlatlarıyız. 780 bin kilometre karede herkesin cebinde eşit tapusu vardır. Herkesin türküsü, şarkısı farklı olabilir. Ankara başkentimizdir. Ankara'da toplanacağız. 7 güzel kız kardeş, 7 güzel bölge el ele verip türkü söyleyeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Bu memleket için dillere destek, birbirimize mutluluk dileyeceğiz. Biz bunu söylüyorduk. Biz bunu söylerken birileri, bunlar Kürt düşmanı, birileri Türk düşmanı dedi. Şimdi FETÖ devletin içine odaklandı, işkencelere başladı. Kürtler isyan etti, dağa gitti. Dağa gitti. Daha da onu bekleyen bir kadro vardı. Hangi kadro vardı? Abdullah Öcalan'ı, onun gibilerini taşeron olarak kullanan Batı'nın parası vardı. Batı'nın istihbarat güçleri vardı. Onlar orada o Kürt gençlerin akıllarına girdiler. Ayrı bir devlet, ayrı bir bayrak, ayrı bir millet. Çatışma başladı. 50 yıl boyunca birbirimizi öldürdük, boğazladık, birbirimizi kestik. Kürt annesi, Türk annesi ağladı, sızladı. Şehit olan, öldürülen. Buna rağmen Yozgatlı oğlu dağda öldürülmüş bir PKK annesiyle, oğlu şehit olmuş bir Yozgatlı anne İstanbul'da aynı apartmanda aynı tahtanın üzerine mantı kestiler. Biz düşman değiliz, birbirimize düşman olamayız dediler. Bu taşeronları kullananların moralini bozdu. Bu işkence yapanların moralini bozdu. Ya ne oluyor da biz bu kadar işkence yapıyoruz, Kürtler dağa gidiyor, isyan ediyor ama bir türlü Türkiye'yi bölemiyoruz. Bazen çoluk çocuk öldürüyoruz, bazen asker öldürüyoruz, bazen polis şehit ediyoruz, asker şehit ediyoruz. Olmuyor bu iş. Bu
1: bölemiyorlar. İşte,
3: bölemiyorlar, parçalayamıyorlar. Sayın Erdoğan gibi bir adam geldi. Özal bir denedi, Özal'ı yediler. Erbakan bir denedi, yediler. Sayın Erdoğan geldi. Erdoğan geldiği günden beri bu meseleye kafa yordu.

0: kardeş kanı olmaz dedi. Bunu yok etmemiz lazım. Ekonomik farklılıkları gidereceğiz. Sosyolojik farklılıkları gidereceğiz. İdeolojik farklılıkları tartışacağız. Psikolojik farklılıkları ortadan kaldıracağız. Bununla ilgili büyük bir mesai harcadı. İşkenceyi kaldırdı. Kürtlerin şikayet ettiği bütün meseleleri çözdü. Okulunu çözdü. Televizyonunu çözdü. Dil. Şarkısını çözdü. Türküsünü çözdü. Yerin altına saklanan kasetler çıkmaya başladı. Kimse dinlemiyor. Kaçak tütün için feda, kendini öldürenler öldürülmüyor. İnsanlar işkenceden kurtuldu. Filistin askısı yok. Çırılçıplak soymak yok. Sabahın beşinde kapıya dayanıp insanları çırılçıplak dışarıya çıkarmak yok. Ayaklarıyla secde başta olmak üzere bütün her tarafı basıp insanları tahrik eden bir devlet anlayışı yok. Bütün bunları yok etti. Valiler sırtlarında kömür, askerler ellerinde kömür, vatandaşın evine gittiler. Devlet var, kucaklıyoruz birbirimizi dediler. Sayın Erdoğan çıktı dedi ki, ben Ağrı'da bir Kürdüm. Ben Edirne'de bir Romanım. Ben Antalya'da bir Yörüğüm. Ben Karadeniz'de bir Lazım. Ben İç Anadolu'da bir Türkmenim. Ama en önemlisi ben Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'yim dedi. Bunu millete yansıttı. Ama her seferinde ya aşırı milliyetçiler karşı çıktı, sekteye uğrattılar, ya aşırı solcular, ya da benim o dönemde içinde bulunduğum CHP'de dahil olmak üzere sosyal demokratlar, ya taşeronlar, ya PKK sevdalıları, ya bölünme taraftarları, bütün oluşumları, bütün çözüm önerilerini yok ettiler. 2004'te de denedi Erdoğan, 2010'da da denedi. Ne yaptı? Mahkemeleri kapıya götürdü. Gelin teslim olun. Gelin Türkiye'de dolaşın. Özgürce herkes kimliğine kavuşsun. Siyaset yapmak istiyorsanız siyaset yapın dedi. Ama ne oldu? Yine birileri devreye girdi. Gelenler PKK'nın üniformasını giyip otobüslerin üzerinde oğlu şehit olmuş annenin evinin önünde geçerek zafer işareti yaparak tahrik ettiler. Ne oldu? Yine ortalık karıştı. 2014'te çözüm süreci oldu. Herkes dedi ki tamam bu iş bitti, bu savaş bitti. Dolayısıyla Erdoğan da bu işleri çok iyi organize etti. Yine bir akıl devreye girdi. Hatta yazarlar, hatta aydın diye geçinenler PKK'ya siz silah bırakıyorsunuz gidiyorsunuz ama bari 500 kişiyi burada bırakın. Ne olur ne olmaz dediler. Hasan Cemal'ler bunu demedi mi? Kürtler işkence görüyor diye kitap yazan Hasan Cemal 500 silahı göndermeyin gitmesin demedi mi? Diyarbakır cezaevini kapatan, Filistin askısını ortadan kaldıran, bütün Kürtlere her anlamda bütün hakları veren Erdoğan Kürt düşmanı. Ama gel gör ki Kürtlere en büyük kötülüğü yapanlar Kürt dostu olmaya başladılar. Kürt sorununu Türkiye'de çözüme kavuşturmak isteyen, ben CHP'deyken de Baykal'a söyledim, burada da söylüyorum, yarın da söyleyeceğim, Erdoğan'dır. Bugün birileri çıkıp bir kelimeyle biz bu sorunu çözdük, bu sorun bitti, Apo geldi, öbürü gitti, öbürü... Bunların külliyesi yalan. Erdoğan ekonomik olarak bölgeyi rahatlattı. Psikolojik olarak baskılardan kurtardı. İdeolojik olarak istediğinizi yapın tartışın dedi. Ekonomik olarak şaha kaldırdı. Yollar, köprüler, sular, kanallar, eşek sırtında su taşınıyordu. Minibüs yoktu, okullar, efendim kitaplar, dergiler, gazeteler... Uçağa binmeler, uçağa binmek hayaldi ya. Benim babam gelirdi köyde, uçağa binişini yarım saat anlatırdı, yarım saat sandviçi anlatırdı. Hostesler böyle sandviç verdi diye bizim bütün köylüler böyle bakardı. O köylüler şimdi benden daha çok uçağa biniyor. Kısa kısa anlatıyorum.
1: Evet.
0: Bütün bunları gerçekleştirdi. Geldik bugün son döneme. Ve biz ne dedik? Kürt meselesi diye terör meselesi, ikisini birbirine karıştırmayın. Apo Kürtlerin hakkını savunmak için ortaya çıkmadı. Bugün de Kürtleri kurtarmak için, kollamak için bu işleri yapmıyor. Sonunun geldiğini gördü. Devletlerin onu taşeron olarak kullandığını gördü. Batıya yayılmış Kürtler zengin oldu. Han sahibi, saray sahibi oldu. Dolayısıyla Kürtler kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Türkler Kürt kardeşleriyle mutlu yaşamak istiyor. Kürtler de Türk kardeşleriyle mutlu yaşamak istiyorlar. Evlilikler oluşmuş. Bu tarafta Kürt, bu tarafta Türk. Kürt ve Türk nüfusunu ortaya bölersen ikisinden fazla. Buraya ne diyeceksiniz? Şimdi ben Türk'ten evlenmişim. Benim kızım nedir? Kürt müdür, Türk müdür? Bana söyleyin. Kürt müdür, Türk müdür? Bunun

0: DNA'sı nedir? Yapısı nedir? Buraya Kürdistan dediniz, buraya Türkistan dediniz. Aradaki Kırmayistan dediğimiz, yani Kürt ve Türk'ten olan ikisinin nüfusunu katlayacak. Siz bu ülkeyi böyle bilir misiniz ya? Siz bu bayrağı parçalayabilir misiniz? Siz bu memleketi böyle bilir misiniz? Biz bunu savunduğumuz için ölüm aldık, ölüm tehdidi aldık. Biz bunu savunduğumuz için ölüm emirleri yayınladı. Bunlar Kürt düşmanıdır Türk. Ya biz Kürt düşmanı değiliz. Ben Kürdoğlu Kürdüm. Ben Kürtlerin ölmesini istemiyorum. Türklerin ölmesini istemiyorum. Herkesin zengin olmasını istiyorum. Herkesin birinci sınıf vatandaş olmasını istiyorum. Herkesin dünya ile entegrasyonu sağlayan Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşı olmasını istiyorum. Ben nasıl Kürt düşmanı olabilirim? Ben nasıl böyle bir cümle kullanabilirim dedik. Şimdi bugün bizim söylemlerimizi Apo söylüyor. Ya Rabbi çok şükür. Apo diyor ki Kürt Türksüz olmaz, Türk Kürtsüz olmaz. Biz bunu söyleyince vatan hainiydik Kürtlerin nezdinde. Ya da Türkler işte buna mı yak? Ya ben MHP ile HDP tokalaşırsa bu iş biter dediğim zaman, televizyonlarda bunu savunduğum zaman MHP'liler beni aradı. Siz o o teröristlerle bizi nasıl bir edersiniz? HDP'liler beni aradı. Tırnak içerisinde söylüyorum. Siz o faşistlerle bizi nasıl bir araya getirirsiniz diye bana yüklendiler kardeşim. Ben bir Kürt evladı olarak, savcı sayan olarak ben Kürtlerin ölmesini istemiyordum. Büyük şehirlere gelmiş, zengin olmuş, büyük şehirlerde han, saray sahibi, petrol sahibi, otel sahibi, müteahhit olmuş, bütün güzel işleri elde etmiş, Kürtlerin kazanımlarının devam etmesini ve birlikte yaşamalarını istiyordum. İzmirli kardeşleriyle birlikte yaşamalarını istiyordum. Aydınlı kardeşleriyle, İzmitli kardeşleriyle, Edirne'deki kardeşleriyle, ben Edirne'de ben Trakya sorumlusuydum. CHP'nin Trakya sorumlusuyum. 2009'da Edirne'de yapmış olduğum konuşmaların aynısını bugün burada sizin stüdyoda yapıyorum. PKK'ya biz yaptırım uygulayacağız, bölgeye yatırım yapacağız şiarıyla yola çıktık. Şimdi dolayısıyla
1: şimdi o tablo yavaş yavaş yaklaşıldı
0: evet,
1: zaten.
0: Biz öyle bir noktaya evet. gelmişiz evet. ki bu noktaya kimsenin çizik atması hakkı yoktur.
1: Kesinlikle.
0: Karalama hakkı yoktur. Bunu bozma hakkı yoktur. Kim olursa olsun böyle Bodrum'da yatta oturacaksın, Kürtçülük yapacaksın, bana Kürdüm diyeceksin. Hadi oradan. Sen kendin rahatını korumak için Kürtçülük yaparak ya da sen Türkçülük yaparak Kürt Türkleri birbirine düşürmeye çalışıyorsun. Biz Kürdüyle Türküyle kardeşim biriz. Biliyoruz. Onlar İstanbul'a ekümenlik yapıp bir Alevistan, bir Kürdistan, bir Lazistan, bir Türkmenistan modeliyle Anadolu'yu paramparça edip Suriyeleştirip, İranlaştırıp, Iraklaştırıp parçalamak istediklerini biliyoruz. Ama dün dedelerimiz buna müsaade etmedi. Biz bugün de müsaade etmeyeceğiz. Bugün bize vatanseverlik taslayanlar hem Kürt olsun hem Türk olsun dedeleri zamanında düşman askerlerinin atlarına arpa taşırken bizi ölümle tehdit edenler düşman askerlerini atlarına arpa taşırken savcı sayan gibi insanların dedeleri bu ülkenin bayrağı için, milleti için, toprağı için mücadele ediyordu. Yarın da mücadele edeceğiz. Bu işin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve başkomutan bu işi çözecektir. Ben buna eminim. Eminim çözecektir. Çözerken de şunu göz önünde bulunduracaktır. Elbette ki ben ilk gün de söyledim. Kardeşim sen önce bu Kürt meselesi falan lafını bir tarafa bırak. Senin Kürtlükle mürtlükle alakan yok. Terör olmuş 50 yıl. Şimdi devlet terörü bitirmekle yetkili midir? Yetkilidir. Peki devlet terörü bitirmek için görüşmeler yapar mı? Elbette ki yapar. Devletin istihbarat güçleri yapar mı? Elbette ki yapar. Peki devlet terörü bitirmek için teröristlerle oturup kardeşim sen bugüne kadar kandırıldın, sen bugüne kadar taşeron olarak kullanıldın, artık bundan sonra ben seni topluma entegre etmeye çalışıyorum, sen toplumla bir olacaksın, bu ülkede yaşayacaksın deme hakkına sahip midir? Elbette ki sahiptir. Diyarbakır annelerinin çabaları kayda değer, takdire şayan bir durum mudur? Elbette ki bir durumdur. Anne çoluğunu çocuğunu bu yolda şehit vermiş annelerin ızdırapları, gözyaşları unutulacak mı? Elbette unutulmayacaktır. Kürt annelerinin acıları unutulacak mı? Elbette unutulmayacaktır. Ama bunu yaparken devlet çok kolaydır bu işi yapmak. Devlet diyecek ki kardeşim silahını getireceksin, bize teslim edeceksin. benim ilgili karakollarıma, yetkililerime teslim edeceksin. Dolayısıyla teslim ettikten sonra göz retinan alınacak. Sen ailenin yanına gideceksin. Devlet seni 3 yıl takip edecek. Sen devletin birliğine, bütünlüğüne, ahlakına, yapısına, yeni bir siyasi mücadeleyle, silahlı mücadeleyi bırakıp siyasi mücadeleyle ülkeyi bölme yoluna gitmeyeceksen, gitmiyorsan

0: Türk kardeşliğini savunacaksan, bunun aksini yaparsan ben sana dur derim. Bunun aksini yapmazsan 3 yıl sonra sen bütün memnu haklarını alırsın. Savcı Sayın gibi bir vatandaş, Coşkun Hoca gibi bir vatandaş olursun. Bu ülkede siyaset de yaparsın, iş de yaparsın, güç de yaparsın. Ama kardeşim, eli kana değmiş, kana bulaşmış insanlar, devlet bunları elbette ki ayıklayacaktır. Bunlar da cezalarını çekeceklerdir. Gereğini devlet düşünecektir. Ama terörsüz Türkiye'yi bu saatten sonra sekteye uğratmak vatan hainliğiyle eşdeğerdir.
1: Şimdi
0: bakın, evet. Terörsüz Türkiye'yi bu saatten sonra Kürt olsun, Türk olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, bakın iyi niyetleri ayrı yazıyorum, çekinceleri ayrı yazıyorum. Ama gerçekten Türkiye'nin terörden kurtulmasını istiyorsak, bugüne kadar 3-4 trilyon dolaylı dolaysız, 3-4 trilyon dolar dolaylı dolaysız kaybımız var. 500 milyarın üzerinde gayri safi milli hasılada kaybımız var. Kişi başına 6.000 dolara tekabül eden bir kaybımız var. Bütün bu kayıplar eğer zamanında terör olayları olmasaydı, APO gibi yabancı devletlerin taşeronu olan böyle yaratıklar olmamış olsaydı, şimdi her Kürt'ün o teröre harcanan parayla her Kürt'ün evinin önünde bir fabrika yapılırdı. Kürtler memleketlerini terk etmek zorunda kalmayacaklardı. Büyük şehirlerde kültürlerinden kopuk, mezarlarından kopuk, akrabalarından kopuk, kopuk, köylerinden kopuk bir yaşam şekli yaşamak zorunda kalmayacaklardı. Bunlar travmadır. Herkes akrabasından koptu, mezarını görmüyor, teyzesini görmüyor, dayısını görmüyor, kültürünü yaşayamıyor. Kızı uyuşturucuya saplandı, çocuğu uyuşturucuya saplandı, büyük şehirde tutunamadı, apartman yaşamına alışamadı, köyünü özledi, koyununu özledi, ticaretini özledi. Bütün bunların tamamının bedelini ödeyecekler bunlar, ödediler.
1: Şimdi
0: bir cümleyle bitireyim. Dolayısıyla biz terörsüz Türkiye deyince sanki birileri Türkiye'nin kazanımlarını satacak, sanki Türkiye'nin bayrağına ortak bir bayrak geliyor, sanki Türkiye'nin toprağı Kürdistan, Mürdistan, Lazistan, Mazistan diye bölünüyor, Erdoğan da bütün bunlara seyirci kalıyor. Lan kardeşim, ulan beyhudeler, Erdoğan gelmeyinceye kadar o kadar insan öldü, tabutlar geldi, insanlar birbirini yok etti, insanlar kuşku içinde yaşıyordu. Hangi çözümü ürettiniz ya? Siz hangi çözümü ürettiniz de bu vatandaş karşı çıktı? Siz hangi kanı durdurdunuz? Siz hangi yere yol götürdünüz? Hangi yere hizmet götürdünüz? Hangi yere adalet götürdünüz? Hangi yere Kürtler? Benim annemin annesi televizyon izlemeden öldü. Tek kelime Kürtçe bilmediği için ya. Tek bir haber izleyemedi. Bunun vebali yok mu? Bunun günahı yok mu? Bu devlet Türkçe öğretmemişse günah altındadır. Sen Kürtçe'ye yönelik bir adım atmamışsan günah altındasın. Kim yaptı bütün bunları? Erdoğan yaptı. Şimdi kim çözecek? Erdoğan çözecek. Sen Erdoğan dönemine kadar yürüttüğün o ceberut yüzünle, işkenceci yüzünle, Kürtleri Türkleri acılarla baş başa bıraktığın yönetiminle kalkmışsın Erdoğan'a. Sen akıl vermeye çalışıyorsun. Hadi oradan. Hadi orada niye çözmedin? AK Parti 2002'de iktidara geldi. 2002'ye kadar terörünü niye sıfırlamadınız? 2002'ye kadar oluk gibi insanlar daha gidiyordu. 2002'den sonra bakın bakalım yıllık ortalama nedir? 2002'den önceki yıllık ortalama nedir? Son 10 yıla bakın kaç kişi daha gitmiştir? Son 10 yıla bakın kaç kişi dağlarda öldürülmüştür terör olaylarından dolayı? Yapmıyorsunuz kardeşim. Bize ikide bir böyle kalkıp iki tarafa da sesleniyorum. Hem o aşırı ırkçı PKK'lılara, hem o aşırı ırkçı şoven siyasetçilere sesleniyorum. Kendi kafanıza göre iş yapmayın. Bu memleket sadece sizin babanızın, atanızın memleketi değil. Senin deden belki daha bu memlekette yokken benim dedem bu memleket için kan dökmüş.
1: Evet.
0: Sen şimdi gelmişsin, bayrağa sahip şimdi, çıkıyorsun.
1: Evet.
0: Ağrı'daki Savcı Sayan ya da Savcı Sayan'ın kardeşi sana göre daha mı az vatansever?
1: Doğru.
0: Ya da Abdullah Öcalan, sen kim oluyorsun da sen bu ülkeye hükmediyorsun, bu ülkeye adalet getireceksin? Sen kimsin ya? Senin sosyolojik yapın, aile yapın. Zaten Kürtlere önderlik yapabilecek bir pozisyonu yok. Tarihte de yapmamış, şimdi de yapamaz, yarın da yapamaz. Sen her zaman, sen birilerinin elinde oyuncak olmuşsun. İşte o

0: Oyuncağı Tayyip Erdoğan böyle böyle büzüştürdü. Kağıt gibi çöpe atacak hepsini. Ondan sonra herkes akıllanacak. Kürt Türk kardeştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek bir devlettir. Tek bir bayraktır. Millet olarak el ele vereceğiz. Herkes kendi kültürünü yaşayacak. Herkes kendi yaşam şeklini kendisi belirleyecek. Evet. Türkiye apartmanı var. Türkiye apartmanının içerisinde Kürt dairesi var, Laz dairesi var, Çerkez dairesi var, bilmem Arap dairesi var. Her daire kendi yemeğini pişirme hakkına sahiptir. Her daire kendi müziğini açma, televizyonunu açma hakkına sahiptir. Ama bütün dairelerin ortak olduğu apartmanın ismi Türkiye apartmanıdır. Kimse kendi kolonunu kesmeye kalkışmasın. Apartman çökecek. Kimse benim bütün kültürüm apartmana hakim olacak. Ara veresini, dala veresini yapmasın. O apartmanın tepesinde ay yıldızlı bayrak, Kürt'ün de Türk'ün de kanıyla sulanmış ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Bugün de dalgalanacak. Ebediyete kadar da dalgalanacak. Erdoğan'a güvenin, gereği yerine gelir. Ben öyle düşünüyorum. Ve partilere de şunu sesleniyor, bütün siyasi partilere. Şimdi Erdoğan'ın üzerine yıkıp sağa sola kaçmaya çalışmayın. Eteğinizde ne kadar taş varsa dökün. Ne istiyorsanız açık açık konuşun. Herkes açık konuşsun. Bak ben ne kadar açık konuşuyorum. Pazarlık yok. Ben ne kadar açık konuşuyorum. Efendim işte ben geleceğim Türkiye'de, ben şunu Kürt'e vereceğim, bunu Türkiye alacaksın. Böyle yok. Senin öyle bir yetkin de yok. Evet. Sen öyle bir şey de yapmazsın.
1: Şimdi Sayın Sayan bu konuda oldukça hassas olduğunu zaten söyledi. Çok da güzel özetledi aslında bütün beklentileri.
0: Ya ben kendi görüşümdür. Yani evet. Ben öyle düşünüyorum.
1: Şimdi...
0: Seni yine hakkını aldım. Sen bir dahaki programda benim hakkımı aldın.
1: Yusuf Bey tabii daha konuk edeceğiz daha çok sefer.
2: Hukuki kısmını geçtik mi Orhan Bey?
1: Buyurun.
2: Diğer görseli alabilir miyiz?
1: Öncekini alalım, sonra burayı Coşkun Başbuğ'la bir değerlendirme.
3: Tamam, hocam buyur.
2: Evet. Gel. Şimdi burada kafa karıştıracak süreler var. Onları bilgilendirmek istedim vatandaşımız için. Şimdi burada 6 aylık bir süre var, 3 yıllık bir süre var. 6 aylık bir süre kanunun geçici kanunun süresi 3 yıl, bu terör örgütü üyeliğini bırakarak silahını teslim ederek gelen kişilerin denetime tabi olacağı süre. Bu iki süreyi birbirine karıştırmamak lazım. Zaten yasanın geçici olduğunu, yani bunlar yarın bir gün yine bir suç işlerse yine bu yasadan yararlanabilecek mi? Böyle bir durum yok. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın içinin ferah olması lazım. Bu geçici bir kanun. Dediğim gibi sadece geçiş dönemini, o aradaki hukuki rejimi düzenleyen, çerçeve çizen bir kanun olacak bu.
1: Yani bu 3 yıl devam edecek ama bu 6 aylık süre ondan bağımsız diyorsunuz.
2: Ya bunu vatandaşlarımızın kafasına somutlaşması için şöyle izah edebiliriz. 3 yıllık süre nasıl ki bir denetimli serbestlik öngörüldüğü zaman gidiyorlar vatandaşlar, evet, karakollarda imza atıyorlar. Gerçi 12. yargı paketiyle artık imza yükümlülüğü de ortadan kalktı. Dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Elektronik mobil sistemler üzerinden yapılacak artık bu denetim sistemi de. Onun gibi, ona benzetebiliriz. Burada suç işlemeyeceklerini 3 yıl
1: peki
2: boyunca
1: şurada suç yani 3 yıl süreli suç işlemeyecek. Peki daha önceden suç işlememiş olacak zaten değil mi? Yani
2: orada şöyle
1: herhangi bir şey karışmış olmayacak yani.
2: Orada şöyle, evet, silahlı terör örgütüne üye olmak zaten bir suç. Kanunun düzenlemiş olduğu bir
1: mesela
2: suç.
1: İşte bir saldırı, bir şehit etme falan.
3: Az önce tarif ettiğim kitle.
1: Kesinlikle, evet, girmiş olmuş.
2: Evet. Kitle silahlı bir eyleme karışmamış olacak.
1: Olacak. Devlete karşı bir suç yani
2: devlete, millete, yani suçun yöneldiği kişi olacak, fark etmez.
3: Ama ona rağmen 3 yıl süreyle toplum içinde takip edilecek. Evet. Herhangi bir olumsuzluk görülmediği takdirde
1: tamamen serbest. 3 yıl öncesinden bahsediyorum. O suç işleme sadece örgüte üyelik kapsamında mı o kabul
2: aynen
1: edilecek?
2: Öyle. Yani burada aslında af gibi değerlendirebilecek şey örgüte üyelik. Örgüte üyelik dışında herhangi bir fiilinin olmaması gerekiyor.
1: Tamam. Çerçeve o diyorsunuz.
2: Çerçeve bu.
1: Orası çok önemli. Peki bir sonraki şeye geçelim isterseniz. Teşekkürler Yusuf Bey size.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi dediğimiz gibi hani bu 50 yıllık süreç, 50 yıl diyebiliriz belki de, çok ciddi bir şekilde işte maddi ve manevi Türkiye'den aldı götürdü. İşte maddi tarafına bakacak olursak işte ekonomiye maliyeti çokça konuşuldu. 2,5 trilyon dolara yakın bir rakamdan bahsediyoruz.
3: Müthiş bir rakam.
0: Doğru demişim ben.
1: Evet, doğru demişim.
3: Müthiş bir rakam. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Orhan. Mesela terörde biz maddi manevi çok kayıp yaşadık. Bunu hep dillendiririz, söyleriz. Ben dönemini hatırlamıyorum da Türkiye'nin 10 yılda kalkınma için harcadığı para 600 küsür.

0: milyardı.
1: Evet.
2: Bak sadece ne diyor? Gayri safi yurt dışı hasılada milli geride kayıp.
1: Evet.
2: Şimdi düşünsene 10 yılda müthiş işler yaptık. Otoyollar, işte Türkiye'nin o hani kentsel dönüşüm gibi devlet ayağa kalacak büyük projeler, savunma sanayi, bunun gibi daha birçok örnek sayarız. Bunların hepsinin 10 yıllık süreç içerisindeki maliyeti sadece bu teröre, hani gayri safi yurt dışı hasılada kaybettiğimiz kadar. Sadece burası. Olmadığını varsay.
3: Şimdi burada çok daha farklı bir rakam var Coşkun Baş, bu bütünleşik kayıp. Yani biz bir kayıp var, 2.3 trilyon dolarlık bir kayıp var. O yani gerçek manada realize olan bir kayıp. Ama diyor ki fırsat maliyeti dahil diyor. Yani bunlar terör olmasaydı, işte gelişim, işte bölgedeki işte fabrikalar, işte Savcı Bey'in dediği gibi, onlar o fırsatlar da kaçtı. O fırsatların da içinde dahil olduğu rakam 4.6 trilyon dolar. Evet. TL değil.
2: Bak şimdi bir para var, 2.3 trilyon. Bunda ben yatırıma gideceğim.
3: Evet.
2: Yani olmayaydı terör, yatırıma gidecektim. Bunun bana getirdiği neması, hani 4.6. üretimden kazancı 4.6 trilyon. Hepsi gitti. Ve bak sadece 600 milyar 10 yıldan örnek verdim. Düşünebiliyor musun? 5 trilyonluk bir gelirin Türkiye'de teröre değil de hani o devletin kalkınması için harcandığına gittiğini varsayalım. Bugün herkes inanılmaz kişi başı düşen gelirde müthiş bir rakama erişmiş.
3: Evet.
2: Şu anki çektiğimiz ekonomik sıkıntının çekilmediği, iş anlamında herkesin istihdam edildiği ve müthiş bir bolluk ve refah içinde yaşayan bir Türkiye tablosu ortaya çıkacaktı.
3: İşte burada. Heh. Yani 5800 dolar kişi başı milli gelirin kaybı. Şu anda yani kişi başı yaklaşık 6000 dolar Türkiye'deki her vatandaş daha zengin olabilirdi.
2: Evet. Bu kayıp. Kayıp. Neye kayıp? Teröre. Şimdi mantığı şöyle kuruyor elin gavuru. Diyor ki Türkler tehdit benim için, mutlaka durdurmalıyım. Asla ilerlememeli. Mümkün olduğunca bölünmeli ve yok edilmeli. Şimdi sen bunu fiilen karşısına çıkamadığı için vekil dediğimiz yapılarla yürütebilirsin. Onlar da onu deniyor. FETÖ bir vekil terör örgütü. PKK bir vekil terör örgütü. Adına işte DAEŞ, OTÇOP ne dersen, bunların hepsi ülkeye karşı kurulmuş tuzaklar.
3: Evet.
2: Ne diyor biliyor musun? Bölemesem dahi diyor, bir yola girdim, bölmek istiyorum. Bölemesem dahi diyor, yerinde saydırırım, enerjisini, kaynaklarını boşa harcatırım. O da benim için bir kazanç diyor. Maalesef o konuda kazandılar. Ben iddia ediyorum, eğer biz PKK terör örgütü ve sonraki yaşananları yaşamamış olaydık, teröre vermiş olduğumuz o maddi kayıplar yaşanmamış olaydı, bugün Türkiye dünyada hani ilk 2-3'ün içinden alınan bir noktaya gelmişti.
4: Amaç da o değil miydi hocam?
2: Amaç da buydu. Gelmesin, yerinde saysın.
3: Evet.
2: Hiçbir şey olmasa enerjisi boşa harcansın. Evet. Kaybı orasın.
4: Ya Kürt, özür dilerim. Amerika Kürtleri niye sevsin abi? Benim amcamın oğlu mu? Teyzemin oğlu mu?
2: İşte sadece bu.
4: Dayımın oğlu mu?
3: Suriye'de
4: Harak çocuğu muyuz?
3: Yani.
4: Kirve miyiz?
3: Evet.
4: Niye sevsin? İngilizler niye sevsin? Kendi bütçelerinden Avrupa devletleri PKK'ya niye yardım etsin? Onların hangi stratejik konumuna uyuyor? Onların hangi işine yarıyor? Onlarla dayı oğlu mu? Komşu mu? Geçmiş tarihte beraber savaşmışlar mı? Beraber birbirlerine destek olmuşlar mı? Hayır. İşte amaç ne? Bu kadar para, bu kadar bütçe ayırıyorlar. Türkiye'yi zayıflat.
2: Tam,
4: Türkiye'yi zayıflat.
2: Tam burada hep verdiğimiz örnek var. Bunu hiç unutmayalım, yeni nesil, genç nesil. Elin gavuru dediğim kitle, batı, emperyalist, eğer senin sırtını sıvazlıyor, okşuyorsa bir tuhaflık var o işte. Hemen kendini sorgula.
4: FETÖ ile PKK'nın bir farkı yok.
2: Heh, aynı.
4: O Kürtler üzerinden ülkeye operasyon, o dindarlar üzerinden ülkeye operasyon, bir kılıf hazırlıyorlar. Direkt karşımıza çıkarlarsa biz karşı çıkacağız. Amerikalılar direkt gelse Türkiye'yi böleceğiz derlerse Türkiye'yle karşı çıkacağız.
3: İran'da da mesela Kürtleri kullanmaya
4: kalkıştı.
3: Evet,
4: ama Kürtler akıllandı.
5: Ama Türkiye'dekinin şöyle bir farkı
3: olmadı
5: var. Yani Türkiye'deki PKK'nın isminde bile öyle bir sinsi şey var ki. Yani mesela Irak'taki, İran'daki, Suriye'deki Kürt partileriyle Türkiye'deki işte PKK Kürtleri adına kurulmuş partinin isminde bile hem Türklere yönelik sinsi bir bölme operasyonu, partiye Karkere Kürdistan diyorlar mesela, Kürdistan İşçi Partisi, hem de Kürtlerin geleneğine, adetine, teamüllerine aykırı bir sosyalist devlet
4: ya yok
5: şeyi
4: ettiler,
5: var.
4: Yok.
2: Ateist yani diye başladılar.
4: Şey
2: başladılar.
4: Cin, cin, cihan, azadi.
5: Aha, evet.
4: Kadın yaşam özgürlükle.
5: Mesela,
4: Kürt kadının

0: geleneğini, Kürt kadının edebini, Kürt gençlerin edebini, Kürt medreselerini, Kürt divanlarını, Kürt cemaatlerini,
1: yani sosyalist
0: hepsini yok ettiler.
1: Kürt
0: ya.
1: Toplumu.
0: Bilinçli bir proje
1: ve
0: bu.
1: Bir de Türkiye'yi bölmeye odaklı jeopolitik, coğrafik bir şey var. Gönderme var mesela parti isminde. Ama mesela aynı yapı Irak'ta parti kuruyor. Demokratik Çözüm Partisi diyor mesela. Partiye çareseri işte şey diyor. Demokratik diyor. Suriye'de aynı yapı, mesela PKK Suriye'de aynı parti kuruyor. Ne Kürdistan ismi geçiyor Suriye'deki partinin adında. PYD mesela. Partiye Yekitiya işte demokrasi diyor. Kürdistan ismini geçirmiyorlar. Esad mahveder. Kurdurtmaz. Yani Kürt ve Kürdistan ismi Suriye'deki parti isimlerinde geçmez. Demokrasi, birlik, adalet, beraberlik falan filan adı geçiyor.
0: Türkiye'deki dem gibi işte. Ha.
1: Yani İran'daki partilerde mesela bakıyorsun Özgür Yaşam Partisi. Ama Türkiye'ye gelince hem Kürdistan diyor, Türklerin mesela damarına basıyor. Hem işte işçi, sosyalist, materyalist, dinsiz bir şeyi var, ideolojisi var. Hem Kürtleri dönüştürmeyi tamamen yani kültüründen, tarihinden uzaklaştı. Bu bir emperyal zihniyet projesidir. Bak, bir yani başka bir şey değil.
0: Arkadaşım bakın şey...
2: Çarpıcı bir örnek, lafını kestim.
0: Şimdi bakın Bediüzzaman, İdrisi Bitlisi, Melai Ceziri, Hani Baba... Bütün bunları yok sayıyor. Sezai Temelli, Garo Paylon, mu Pavyon muydu? Neydi onun soyadı?
3: Paylan.
0: Garo Paylon. Bilmem ya, bunlar tek kelime Kürtçe de bilmiyorlar. Bunlar Kürtleri anlatacak.
1: Türklere de Kürtlere de uzak.
0: Hayır,
1: şimdi
0: bunlar Kürtlere ders verecek. Kürtler Selahattin Eyyubi'den ders almayacak. Bediüzzaman'dan ders almayacak. Melai Ciziri'den ders almayacak. İdrisi Bitlisi'den ders almayacak. Evet. Hani Baba'dan ders almayacak. Ahmedi Hani'den ders almayacak. Bütün bu bizim Kürt edebiyatı divanından ders almayacak. O melelerden, molalardan, medreseler, evet, Taki Teyran'dan kültür olarak da bir şey almayacaklar. Sezai Temel'den alacaklar.
2: Bak ben sana bir
0: Ahmet
2: Sık'tan örnek
0: alacaklar. Savcı. Erkan Baş'tan alacaklar. Bilmem
2: Savcı.
0: Sosyalist, komünist, ateist, Jinjiyan Azadi, Kadın Yaşam Demir, Özgürlük. Edebi yok ediyor. Yaşamı evet. Yok ediyor. Köyde, bakın bizim her birimiz köyde bir odada biz bir üniversite bitirdik. Büyüklerimizin dizinin dibinde bir alim bir köyü idare edebiliyordu.
1: Savcı Bey,
0: şimdi
1: mesela
0: hiç kimse kimseyi idare edemiyor.
1: Savcı Bey,
0: İşte bunlar o... toplumu böyle zehirlediler ya.
2: Şimdi bak birbirine
0: düşürdüler ya.
1: Özellikle
2: sona geldi.
0: Bu ülkenin sorunu ırkçı Kürtlerle ırkçı Türkler.
2: Bak burada.
0: Bu ülkenin asıl sorunu ırkçı şoven Kürtlerle ırkçı şoven Türklerdir. Başka bir sorunu yok bu ülkenin.
2: Şimdi burada
3: bir sorunu yok aslında.
2: Bak burada bir örnek vereceğim. Gecenin manşeti olur. Şimdi ilk eylem 14 Ağustos'ta yapıldı. Merak ettim 14 Ağustos neye tekabül ediyor diye. Çünkü bu tür sembolik işlerin mutlaka arka
1: çok önemli.
2: Var.
1: Mesela 15 Temmuz Kudüs'ün Haçlı tarafından geri alınmasının tarihi. Evet. Yani her şey
2: planlı.
1: Planlı.
2: 14 Ağustos ilk PKK'nın silahlı eylemi yaptığı gün. Nedir biliyor musun? Hristiyanların en kutsal günü. Hazreti Meryem'in göğe yükseldiğine inandıkları
1: evet,
2: gün.
1: Doğru.
2: Tesadüf mü, izleyenler şey yapsın. Ben şimdi keşke bileydim getirirdim. Parti diye adlandırdıkları o bezler, paçavralar vardı. Yahu Gamalı Haç, Hitler'in kullandığı Gamalı Haç, PKK bayrağı diye bu millete meydanlara taşıtırıldı.
3: FETÖ'nün de işte Haçlılar ilişmemiş.
0: Ya bu bir proje. Kardeşim.
2: Öylesine
0: proje.
2: Bir tehlikeli proje.
0: En büyük
2: ki.
0: Proje toplumdan sen kültürü aldıktan sonra, gençliğini bitirdikten sonra, örfünü, adetini yok ettikten sonra, ahlakını yok ettikten sonra sen o toplumu rehin almışsın. O toplumu işgal etmişsin. Silaha gerek yok. Ya biz bak ben Kürdüm. Bercan Kürttür. Değerli iki konuşmacılar bizim geleneğimizi, göreneğimizi bizim gibi bilmezler. Dolayısıyla bizde kaynana ile gelin arasında bir sağlam ilişki var, bir bağ var, bir edep var. Büyük küçük arasında bir edep var. Ailenin bir hiyerarşik yapısı var. Bütün bunlar bizi bir arada
2: Anadolu'nun tutan... Anadolu'nun her yerinde var, hepsini bitirdiler.
0: Evet, hayır, örnek
1: bütün
0: veriyorum.
1: Her yer,
0: bütün
1: her
0: bunlar yani. Bizi bir arada tutan...
3: Anadolu zaten yani Türk
0: ama ne oldu?
3: Bir Anadolu var.
0: İşte Anadolu... Bir dönem Türk kardeşlerimiz üzerinde böyle bir proje denendi. Onlar 50 yıl sonra isyan ettiler. Kürtler üzerinden denendi. Kürtleri de yok ettiler. Ruhuna El Fatiha. Yok ettiler. Örf yok, adet yok, küçük büyüğü dinlemiyor.
2: Bu Anadolu'nun en büyük tehdidi. O ayrı bir program tabii, konusu. Tabii. Gerçekten ciddi bir erozyon var.
0: Evet.
2: Bu da çok planlı programla halen devam ediyor.
1: Yeni
2: yani o ailevi değerler, örf, töre, yani gelenekte ciddi bir aşınma içinde.
0: Allah aşkına ya. Bir benim odada bir oturmak bir edepti ya. Odada oturmak bir edepti ya. Bu edebi yok ettiğin zaman ne olur? Oradaki bütün ilişkileri

0: bitirirsin. Para kimsenin kimseye
1: o kadar şey normalleştirdiler ki işte LGBT vesaire, özellikle bu diğer cenah
0: muhalefetin. Onur yürüyüşü ya. Onur yürüyüşü diyor, LGBT onur yürüyüşü diyor. En önde Kürtler, bizim Kürt annemizin burasına benim vücuduma dokunma diye, benim vücuduma dokunma diye, benim vücuduma dokunma diye yazı yazdırıyorlar. Buna da kadın yaşam özgürlük diyorlar. Ya biz kendi 100 yaşındaki bir Kürt kadını, siz yanından geçtiğiniz zaman bir 20 yaşındaki bir delikanlı yanından geçtiğiniz zaman ne yapar biliyor musunuz? Böyle ayağa kalkar, sırtını döner. 80 yaşındaki bir kadın bunu yapar. Bunun altında çok büyük bir edep var. Siz bunu bilmezsiniz, o bunu yapanlara diyorum. Bunların tamamını yok ettiler. Niye? Çünkü toplumu işgal etmek istiyorlardı. Toplumu yok etmek istiyorlardı.
2: Evet.
0: İşte bundan dolayı yaptılar. Şimdi bunları düzeltecekler. İnşallah bu terörsüz Türkiye bunlara vesile olur. Yepyeni bir inşaat dönemi başlar.
1: Zaten o yola girildi ve oldukça başarılı bir noktaya gelindi. Oldukça yol kat edildi artık, çok şükür. Yani
2: dönüşü yok.
1: Terör topraklarımızdan artık yok, uzaklaştı ve yeni bir safhaya giriyoruz. Bununla da yeni bir Türkiye'de göreceğiz. İşte bu pazartesi günü.
2: İnşallah.
1: O eşik, Türkiye'de yeni eşik. Programımızın sonuna geldik. 3 saat dolu dolu konuştuk. Hem işte yeni parti, terörist Türkiye'yi.
0: Birçok
1: konu başlığı vardı.
3: Ayda yılda bir geliyorsunuz.
4: Orhan Bey, bir programı kapatmadan çok kısa bir şeye değineceğim. Orman yangınlarıyla alakalı. Evet. Dün itibariyle ben de Seydikemer tarafındaydım. Orman yangına birebir şahit oldum. Her ne kadar küresel ısınma orman yangınlarını tetiklese de orman yangınlarının %98 müsebbibi insan. Evet. İnsan faktörü bu kadar önemliyken Allah rızası için buradan uyarıyorum. Şu anız yakma işini, ilkel tarım işini bırakalım. Gerekirse mangal da yakmayalım. Bunlar geleceğimiz, bunların ikamesi yok. Bu konuda da uyarmış olalım.
1: Peki, çok teşekkürler. Şu süremizi de açtık. Aklın yolundan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan. Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Saatler 2'yi gösterindek bugün de Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Ama sıcak bir gelişme var. Geride bıraktığımız gün yine bu saatlerde o son dakika gelişmesini paylaşmıştık. Gazeteci Cem Küçük'le ilgili o soruşturma konusunu kendisi gözaltına alınmıştı. Şimdi de savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bilgisi var. Hemen detayları almak üzere A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'a dönelim. Kadir, kolay gelsin, hoş geldin yayınımıza. Nedir detaylar, senden dinleyelim.
1: Hoş bulduk. Aslında dün itibariyle Cem Küçük gözaltına alınmıştı ve hakkında iki farklı soruşturma vardı. Bunlardan biri halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması, bir diğeri ise şantaj. Bugün savcı karşısına çıktı ve savcılık tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti Cem Küçük'ü. Fakat şöyle bir detay var, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan sevk etti, şantajı eklemedi. Onun altını çizelim ve bulunduğumuz dakika itibariyle de artık o sulh ceza hakimliğindeki işlemler tamamlandı ve Cem Küçük bulunduğumuz dakika itibariyle tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bir kez daha hatırlatarım, tekrar etmekte fayda var. TCK 217 kapsamında, yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan Cem Küçük tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki bugün savcılık ifadesinde neler anlattı, nelerden bahsetti? Bu soruşturma henüz yeni başlayan bir soruşturma. Bu soruşturma nasıl açıldı? Dilerseniz Tahir İnan, onlardan da bahsetmek istiyorum. İlk önce savcılık ifadesinden bahsedelim. Şimdi özellikle dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada İBB dosyasıyla alakalı olarak özellikle televizyon ekranlarında söylemiş olduğu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Keza bu kapsamda örnek veriyorum, parkelerin altından 2 milyon dolar çıktı şeklinde bir haber

0: kendisi. Fakat sonrasında yine kendisi bu haberi yalanlamıştı. İşte bu da halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasının içerisine eklendi. Öte taraftan CHP'ye yakın olan bazı isimlerin yine rüşvet aldığına dair iddialar vardı. Örnek veriyorum, 1 milyon dolar aldığına dair bir iddialar vardı. Sonra yine kendisi kendi beyanıyla böyle bir paranın alınmadığını yine söylemişti ve bu da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun içerisine giriyor. Fakat sadece soruşturma tarihinden bununla kalacak gibi durmuyor. Çünkü dosyanın içerisine özellikle gizli tanık ifadelerinin olduğunu söylemek mümkün ve o gizli tanık ifadeleri de şu anda elimizde yok, fakat özellikle bugün itibariyle yani savcı huzurundaki vermiş olduğu ifadeye bakacak olursak ve ifade kapsamında savcı tarafından kendisine sorulan sorulara bakacak olursak gizli tanığın belki de Cem Küçük'ün çok yakınında olan bir isim olduğunu söylemek mümkün. Bu tabii ki teyide muhtaç bir bilgi. Bu sadece şu anda bizim hem yargı kulislerinde hem adliye kulislerinde konuşulan konular. Fakat Cumhuriyet Savcısının Cem Küçük'e sormuş olduğu sorulara bakacak olursak aslında o gizli tanığın dün yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada söylenilen o gizli tanığın çok yakınında bir isim olduğunu söylemek mümkün.
1: Kadir, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sayın şöyle bir ifade kullanmıştı. Demişti ki bizler sadece işte itirafçıların ya da işte diğer tanıkların vesaire ifadelerine göre bu soruşturmaları başlatmıyoruz. Şimdi sen de ifade ettin. Evet, bir gizli tanıktan bahsediyoruz ama anladığımız kadarıyla savcılığın elinde başka veriler de var. Yani sadece tanık ya da gizli tanık ifadeleri yer almıyor, değil mi?
0: Şimdi sadece gizli tanık ifadeleri yok. Şikayetler var. Cem Küçük hakkında olan şikayetler var. Bunun yanında gizli tanık ifadeleri var. Yine bunun yanında MASAK raporları var. Bir de teknik ve fiziki takibe alınmış bir Cem Küçük'ten bahsediyoruz ve kimlerle görüştüğünü, ne görüştüğünü hem savcılık makamları hem de operasyonu gerçekleştiren kolluk kuvvetleri zaten adım adım izliyor. Yani bu soruşturma belki Cem Küçük'ün tutuklanmasıyla birlikte başladı. Fakat önümüzdeki günlerde bu soruşturma farklı yerlere de seyir edebilir. Çünkü soruşturma kapsamında özellikle bazı gazeteciler üzerinden Cem Küçük'ün Murat Ongun'la birlikte görüşmüş oldukları yine tespit edilmiş durumda. O gazetecilerden biri de zaten Tahir Sarıkaya. Bugün savcılıkta kendisine soruldu. Aralarındaki o para trafiği soruldu. Şöyle yargı kulislerinden edindiğimiz bilgilerde şu bilgiler var.
1: Yani MASAK Cem Küçük raporları da mı var?
0: MASAK raporları da var. İkisi arasında özellikle Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında bir para alışverişi söz konusu. İlk önce savcılık bunu sorduğunda Cem Küçük diyor ki bizim aramızda bir alacak verecek meselesi, bu başka bir şey değil. Sonra savcı tekrar farklı bir şekilde soruyu sorduğunda diyor ki bu alacak verecek meselesinin haricinde aramızdaki bir ticaretten bahsediyor ve bir ticaretin olduğunu söylüyor. Fakat savcılık şu tespiti yapmış durumda. Özellikle İBB'nin medya yapılanması kapsamında, bu son dakika bilgisini de verelim, yine kulislerde konuşulan bir bilgi, teyide muhtaç olmayan bir bilgi olmadığını söyleyelim, yani net bir bilgi olduğunu söyleyelim. Özellikle o İBB medya yapılanması konusunda Murat Ongun'u üzerinden Tahir Sarıkaya, Murat Ongun'u ve Cem Küçük'ü bazı noktalarda bir aracılık ediyor. Cem Küçük üzerinden Murat Ongun'a, Murat Ongun üzerinden de Cem Küçük'e bazı mesajlar iletiliyor. Hatta yine tespitler doğrultusunda konum da vermek gerekirse Eyüp Sultan'da bir lokasyonda buluştuklarının da tespiti yapılmış durumda. Aslına baktığımızda şu anda
1: şöyle mi anlamalıyız Kadir? Yani Ekrem İmamoğlu suç örgütü olarak ifade edilen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında da tutuklu yargılanan Murat Ongun'la Cem Küçük'ün ilişkisi de dosyaya yansımış, makamları yani yargı makamlarına yansımış, değil mi?
0: Evet, bu daha soruşturmanın başlangıcı Tahir İnan, onu söyleyelim. Bu daha soruşturmanın başlangıcı. İlerleyen günlerde farklı operasyonlar da olacaktır soruşturma kapsamında. Fakat savcılık şunun tespitini yapmış. Medya yapılanması ayağında Cem Küçük, Tahir Sarıkaya üzerinden Murat Ongun'la görüştürülüyor ve Murat Ongun'dan bazı talepler Cem Küçük'e, Cem Küçük üzerinden bazı taleplerse Murat Ongun'a.

0: diyaloglar söz konusu. O diyaloglardan biri de şu şekilde diyor ki karşı taraf, yani Turgut Koç, partimizin jeti yok, keşke olsa. Sayın Genel Başkanımız da Rize mitingi esnasında tarifiyle uçakla gittim. Ücretini kendi cebimden ödedim. Çekilen resim buradaki uçuş rotası çekilen resimdir. Seni seviyorum inan demiş ve karşılığında da şu an yayında tamamen lehine diye bir cevap vermiş Cem Küçük de. Yani bu da aslında bir şeylerin nasıl ilerlediğini, nasıl planlı bir şekilde ilerlediğini bize en net gösteren ekran görüntülerinden bir tanesi. Zaten aynı ekran görüntüsü içerisinde Cem Küçük'ün yine vermiş olduğu, daha doğrusu karşı tarafa atmış olduğu bir mesaj var. O mesajda artık bir ayakkabı hediye edersin bana şeklinde. Aslında sadece bu mesajlardan ziyade bir de başka bir kişiyle olan mesajları da yine dosyanın içerisine girmiş durumda. O dosyanın içerisine giren isimse yine DHM'yi daire başkanı, daha doğrusu eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'la olan WhatsApp görüşmeleri. WhatsApp görüşmelerinde şunlar var Tahir'den. Özellikle devlet hava kurumundaki bazı isimlerin tabiri caizse bir dedikodusu yapılıyor ve bu dedikodudan da ileri gidiliyor. Bazı isimlerin görevden alınması gerektiği konuşuluyor WhatsApp'ta. Ve bu görevden alınmalar konuşulduktan sonra da bu bahsedilen kişi yine bu tespitler arasında var. Bir şekilde görevden alınıyor. Nasıl görevden alındığına dair bir bilgi yok. Fakat bu aralarındaki görüşmeden
1: yani bir dolayı. Kurumda mı, bir siyasi partide mi, bir medyada mı, nerede ki bir işten atma?
0: Şöyle Devlet Hava Merkezi Kurumları, Devlet Hava Meydanları, özür diliyorum. Devlet Hava Meydanları'nda bulunan bir kişi hakkında yine Devlet Hava Meydanları'nın o dönemdeki genel müdürü olan kişiyle, daha doğrusu daire başkanı olan kişi Mehmet Cemil Acar'la birlikte, isimde yanlışlık olmasın diye bakıyorum, bir WhatsApp görüşmesi var. Bu WhatsApp görüşmesinde de yine aynı kurum içerisindeki bazı isimlerin dedikodusu yapılıyor tırnak içerisinde. Ama bu dedikodudan ziyade bu kişinin görevden alınması gerektiğini, bu kişinin farklı şekillerde hareket ettiğini, bir şekilde üst taraflara bu ismin iletilmesi gerektiğini söylüyor Cem Küçük'e bu kişi. Sonrasındaysa o bahsetmiş oldukları isim görevden alınıyor. Ve görevden alındıktan sonra Cem Küçük'e şöyle bir mesaj gönderiliyor. Abi sonunda görevden alındı, hepsi senin sayende diye bir mesaj gönderiliyor. Fakat burada Cem Küçük'ün bir ilgisi var mı yok mu, ya da bu mesajlardaki bazı şifreli mesajlar da var, neyi gösterecek, bunu da yine önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. O yine o ikili arasındaki yazışmalardan biri yine çok önemli. Şöyle, yine karşı taraftan o eski daire başkanından gelen bir mesaj var. Mesajda diyor ki $5,000 karşılığında bir haber yaptırabileceğimiz birisi var mı, herhangi bir siyasi bir haberin olmadığını söyleyelim, bunu söylüyor. Yani herhangi bir siyasi haber değil, tamamıyla doğal içerikli bir haber. Karşılığında biz $5,000 vereceğiz şeklindeki mesajlar var. Yine o mesajların içerisinde senin hediyelerine ne oldu gibi ifadeler var. Yine bürokrasi ve bazı kişiler hakkında yapılan görüşmeler var. Yine senin hediyelerin ne oldu gibi bir mesaj görebiliyorum şu anda baktığım kadarıyla notlarımın arasında ve yine biraz önce belirttiğim gibi o kişi hakkında bir para trafiği söz konusu. Yani görevden aldırmaya çalıştıkları kişi hakkında bir para trafiği söz konusu. Bu para trafiği de şu şekilde açıklıyorlar kendi arasında. Daire başkanı Cem Küçük'e şu mesajı atıyor. Şu kişinin, yani X kişisi diyelim, ismini vermeyelim, X kişisinin diyor $50 milyonluk bir iddiası var. Bunun tape kayıtları var, belge gönderme teknikleri var. Bunu ne şekilde çözeriz gibi de yine aralarındaki WhatsApp konuşmalarının mevcut olduğunu söyleyelim. Yayının başında da anlattım, şimdi de tekrar etmekte fayda var. Belki bu konu gazeteci Cem Küçük'ün tutuklanmasıyla başladı. Fakat farklı mecralara, farklı soruşturma dosyalarına evrilecek gibi duruyor şu anlık Tahir İnan.
1: Şimdi dedik ki dün iki suçlamayla gözaltına alındı. Bugünse tek bir suç gerekçesiyle, suçlamayla

0: tutuklu yargılanmasına karar verildi. Şimdi bahsetmiş olduğumuz o bilgiler özellikle tabii daha çok bazı para trafikleri, bazı işte para karşılığı, haber yapma, algı oluşturma ya da yayın yapma içerikte olabilir. Ama özellikle Kadir merak ettiğimiz nokta şu. Hangi bilgiler daha çok Cem Küçük'ü bu suçtan tutuklu yargılanmasına sebep oldu? Tabii sıcak bir gelişme, henüz dosyaya yansıyan sadece pek çok başlık var ama bizlerin ulaşabildiği, senin ulaşabildiğin bazı önemli başlıklardan bahsediyoruz. Ama şimdi herkes merak ediyor. Evet, para trafikleri söz konusu, WhatsApp mesajlaşmaları vesaire söz konusu ama bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasına dair neler var bu soruşturma dosyasında?
1: Şimdi yayının başında da anlattığım gibi aslında halkı yanıltıcı bilgiden kasıt, şimdi biliyorsunuz ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış ve yürütmüş olduğu bir soruşturma var. Bu soruşturma sonrasında kovuşturma aşamasına geçti. Yani İBB davası. İBB davası üzerinden Cem Küçük'ün birden fazla söylemi var. Örnek veriyorum, bu söylemlerden biri şu şekilde, kendisi diyor ki işte Berkay Gezgin'e her ay yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki ifadeleri var. Fakat sonrasında diyor ki ben her ay Berkay Gezgin'e 1 milyon aktarıldığını yanlış söyledim. Yanlış ifade ettim. Bu 1 milyon toplamda ona verilen para. Bu mesela onlardan bir tanesi. Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymada bu onlardan sadece bir tanesi. Şimdi bir ikincisi, 2 milyon dolar bulunduğu iddiası vardı. Özellikle Fatih Keleş'in evinde balya balya 2 milyon dolar bulundu gibi bir iddiası vardı Cem Küçük'ün. Yine bir televizyon kanalında yapmış olduğu yayında. Fakat sonrasında yine kendi beyanında diyor ki kendisi şu ifadeleri kullanıyor. Özellikle bu 2 milyon doların olmadığını, böyle bir şeyin olmadığını ifade ediyor ve yanlış hatırlamıyorsam da kendisi yine şu ifadeleri kullanıyor. Bazen gazeteciler de tırnak içerisinde yalan söyleyebilir gibi bir ifade kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu da halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaya giriyor. Peki bu o dönemde neden yapılmadı da şimdi yapıldığı gelecek olursak, aslında zaten her soruşturmada söylediğimiz gibi hali hazırda olan hem teknik hem fiziki takip var. Ve teknik ve fiziki takip yapıldığında özellikle o para hareketlerini, işte o tanık beyanlarını, diğer soruşturma dosyasının içerisinde yer alan Cem Küçük'ün aleyhinde olan ifadeler, bunların hepsi birleştiriliyor. En sonunda bir soruşturma dosyası haline geliyor. Burada şantajın olmamasının sebebi şu: şu anda elde edilen deliller neticesinde, belki de bunu tahmini farazi olarak konuşuyorum, elde edilen deliller neticesinde o delilleri biraz daha araştırarak, biraz daha derinlemesine araştırarak yargılanması için aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o şantajı bir kenara bırakmış. Sadece şu anda halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan tutuklama talebiyle sevk etmiş ve sonrasındaysa tutuklayarak cezaevine göndermiş Tahir İnan.
0: Kadir Mercan, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bu önemli detaylardan dolayı. Şüphesiz ki soruşturma derinleşeceğe benziyor, senin de ifade ettiğin gibi. Her yeni bilgi ve önemli gelişmelerle biz de senin aracılığınla izleyicilerimizle detayları paylaşacağız. Şimdi operasyonlar devam ediyor. Son günlerde hepimizin telefonuna gelen bazı mesajlar var. Yasa dışı bahis içerikli. Hatta Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından, onun kumarla olan ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından onun adına bile gelen bazı mesajlar vardı. Şimdi maalesef ki bu bilinmesine rağmen, mağduriyetler olmasına rağmen hala kurbanların sayısı artıyor. Şimdi bu dolandırıcılara yönelik geride bıraktığımız gün İstanbul merkezli büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonda özellikle bu 0850'li hatlar, işte yapay zeka destekli analiz sistemleri sayesinde aranan numaralar tek tek tespit edildi ve o isimler şimdi gözaltı.
2: Son dönemlerde bu kontrolsüz yapı birçok çocuğun, gencin kanına girmişti.
3: Yasa dışı bahis mesajlarıyla vatandaşları bıktıranlar için harekete geçildi. Şüpheliler tek tek yapay zeka destekli analiz sistemleriyle tespit edildi.
2: Yani dijital ortamda her şey ayak izi.

0: bizi bırakır. İstenildiği takdirde çok rahat bir şekilde illegal suçlara girmiş kişilerin iletişim, telefon bilgileri yapay zeka destekli bir şekilde tespit edilebiliyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçiren 0850'li numaralar ve sanal hatlarla atılan yasa dışı bahis mesajları oldu.
0: Paneller üzerinden kullanıcılara erişiyordu. Daha sonraki kullanıcılara bonus ve yasa dışı bahis reklamlarını çok kolay bir şekilde ulaştırıyor. Ve bu durum özellikle bu alanla hiç alakası olmayan kişilerin yanlış yönlendirilmesine, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine girmesine sebebiyet veriyordu.
1: Artan mağduriyetlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu mesajları atan şüphelileri takibe aldı. Operasyon için düğmeye bastı.
2: Özellikle IP adresleri üzerinden 0850'li numaralara sahip ve yasa dışı bahis reklamı gönderen 26 şüpheli gözaltına alındı. Peki cep telefonuna gelen yasa dışı bahis reklamlarında en çok dikkat edilmesi gereken konu ne?
0: Asla itibar etmeyin, linkleri tıklamayın. Zira linkleri tıklamanızla birlikte telefonunuza casus yazılım inebilir, kişisel verileriniz, bilgileriniz ele geçirilebilir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise operasyonda emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Nerede olursa olsun teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini süreceklerini vurguladı.
3: Arnavutköy'den bir haber var şimdi. İstanbul Arnavutköy'de olaylı bir nikah yaşanıyor. Gelinin ailesi nikaha engel olmaya çalıştı. Yaşanan olayda taraflar soluğu karakolda aldı. Detaylar için bizleri bekliyor A Haber muhabiri Hasan Zahit Tezim. Hemen kendisine dönelim ve olayın detayını ondan dinleyelim.
4: Tahir İnan, teşekkür ediyorum. İfade etmiş olduğunuz gibi aslında Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bugün sıradan bir nikah töreni bekliyordu. Ancak beklenen bu sıradan nikah töreni maalesef ki bir aile krizine yol açtı. İddiaya göre, az önce sizin de ifade etmiş olduğunuza göre, gelinin ailesi bu nikahı herhangi bir şekilde istemiyordu. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda olay geride bıraktığımız gün Arnavutköy Belediyesi'nde meydana geldi. Genç kadın ve adam Arnavutköy Belediyesi'ne nikah kıymak için gidiyordu, evlenmek için gidiyorlardı. Ancak seyir halindeyken araçlarının önü kesildi. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda gelinin ailesi araçların önünü kesti ve orada aslında büyük bir kriz çıktı. Hatta öyle ki gelin ve damadın içerisinde bulunduğu araç da bir saat boyunca mahsur kaldıkları iddia edildi ve hatta öyle ki aracın camları dahi kırıldı. Ve tabii ki ne oldu? Daha sonrasında durumu polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekipleri olay yerine intikal etti ve yapmış olduğu çalışmalar neticesinde gelin ve damadın evlenmesinde herhangi bir problem olmadığı öğrenildi ve daha sonrasında gelin ve damat polis eşliğinde, güvenlik görevlileri eşliğinde nikahı kıydı. Daha sonrasında durum bitti mi? Maalesef ki bitmedi. Nikah kıyıldıktan sonra da yeniden bir kriz yaşandı. O krizde gelinin ailesi tarafından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda gelinin babası maalesef ki rahatsızlık geçirdi. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi ve ambulans ekipleri ilk müdahaleyi onu noktada gerçekleştirdi ve şu anda hastanede tedavi altında olunduğunu biliyoruz. Peki iddialar var. Bu iddialar da yönde. İlk başta babanın iddiası var elimizde. Öyle ki resmi nikahımızı, nikahın kıyılmasına engel olunmasını istedik. Zira babanın iddiası, kızımı bana göstermiyorlar, madde veriyorlar, şuurunu kaybettiriyorlar. Zorla buraya getirdiler. Valiliğe, kaymakamlığa dilekçe verdik. Herhangi bir şekilde evlenmesini istemiyorduk. Eşin iddiası var. Eşin iddiası da şu yönde. Resmi nikahımızı yaptık. Adliyedeki süreç tamamlandı. Hakkımızdaki iddiaların hepsi iftiraydı. Tazminat davası açacağız deniyor. Tabii ki aslında oldukça karışık bir durum. Ancak tabii ki bu konuyla alakalı bir gelişme oldukça tekrardan aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım Tahir'le.
3: Hasan Zahid'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Aslında son günlerde hemen hepimizin yakından takip ettiği başka bir üzücü olay var. Orman yangınları. Geride bıraktığımız günde özellikle Aydın Çin'de, Balıkesir'de büyük yangınlar söz konusuydu ki Çin'de o alevler yerleşim bölgelerine de sıçradı. İki mahalle boşaltıldı, tahliye edildi. Şimdi neler yaşandı gün boyunca hemen bir izleyelim onları.

0: geldim. Aç aç aç. Aç yoksun hadi.
1: Aradır gelsin. Hadi gel yukarı gidelim.
2: Canımız yandı. Her şeyimiz yandı.
3: Muğla, Aydın, Balıkesir. Yangınlar peş peşe çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale hem havadan hem karadan aralıksız sürdü. Aydın'ın Çine ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İlçede iki mahalle tahliye edildi. Alevlerin tehdit ettiği mahallelerdeki hayvanlar canlı hayvan pazarına taşındı.
4: Devlet geldi götürdü. Onlar geldi de götürdü. Allah azar olsun.
5: Hayvanlarımızı buraya yerleştirdik. Şimdi bir tık rahatladık.
3: Gece boyu aralıksız süren yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekibinin aksiyon kamerasına böyle yansıdı.
0: Yardım edin yardım. Aç aç aç. Aç yoksun hadi.
3: Alevlerin dört bir yandan sardığı bölgede yangından kaçış gün boyu devam etti.
6: Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.
7: Aydın Çin'de çıkan yangın gece boyu devam etti. Sabahın ilk ışıklarında hava araçları göreve başladı. Birçok noktada tütmeler ve alevler vardı. Onlar da helikopterlerle söndürülmeye çalışıldı.
3: Çin'de termal kamerayla yapılan ölçümlerde alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceyi gördü. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin karşısındaki en büyük engelse şiddetli rüzgar.
8: Rüzgar riski önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor.
9: Dikkat edin! Canla başa mücadele ediyorlar.
3: Ve yangınla mücadelenin sürdüğü bir diğer kent Balıkesir.
10: Göbekteki yangın kum gibi kırsalında bir kaynak makinesinin kıvılcından çıktığı öğrenildi. O yangın sert esen rüzgarla birlikte İzmir yönüne doğru ilerledi.
3: Gömeç'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına sebep olduğu belirlenen iki kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethiye ve Seydikemer'de söndürülen yangından geriye ise bu görüntü kaldı. İki ilçede zarar gören alanın büyüklüğü 5000 hektardan fazla.
11: Bu arada hemen son durumları da paylaşalım. Yine Bakan İbrahim Yumaklı paylaştı. Antalya Alanya yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu Bakan Yumaklı. Muğla Fethiye Yeşil Üzümlü mahallesinde dün başlayan bir yangını bu sabah itibariyle kontrol altına almıştık dedi Bakan Yumaklı. Aynı bölgeyi bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı Muğla Fethiye'de, Antalya, Alanya'da. Şimdi bugün başlayan İzmir Foça'daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir, Gömeç, Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çin'e biraz önce görüntülerini ekranlarınıza getirmiş olduğumuz Aydın Çin'e yangının enerjisi düşürüldü. Balıkesir Susurluk'ta meydana gelen orman yangını ise ekiplerin müdahaleleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Orman yangınlarının acısını ülkece hemen hepimiz çekiyoruz. O yüzden de yangınlara sebep olan bizler şu günlerde biraz daha dikkat etmeliyiz. O alanlara attığımız atıklardan yaktığımız ateşlerde varıncaya kadar hepsine ayrı bir dikkatli olmalıyız. Orman yakmak, yangına sebep olmak Türk Ceza Kanunu'nca bir suç. Bunu da hatırlatmış olalım. Devam edelim şimdi. Murat İmrağ ablasıyla birlikte aile dostlarının Sakarya'daki evine gitmişti. Kaldıkları o evden 14 yaşındaki bir gencin maalesef cenazesi çıktı.
12: Benim oğlum bunu hak etmedi. Masum günahsız çocuğuma ne istediler benim oğlumdan?
13: Diyor ki ben yapmadım. Murat kendini intihar etti. Ben o anda lavabodaydım.
3: Hiçbir ifadesi birbirini tutmuyordu. Önce intihar etti dedi. Köşeye sıkışınca da kazayla olduğunu söyledi. 14 yaşındaki Murat çocukluk arkadaşının kurbanı oldu. Zavallı çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.
12: İntihar süsü veriyorlar. İntihar değil. Daha sonra çeviremeyince şimdi kaza süsü veriyorlar.
13: İki kaşının ortasından vuruldu benim çocuğum. Bu kaza olmaz. Buradan vurulur, buradan bacaktan vurulur.
12: Benim kızımın doğum gününde oğlumu öldürdüler.
3: Sil Süpür ve İmra yıllardır görüşen iki aileydi. Çocukları da arkadaştı. Murat, İmra ve ablası sürpriz doğum günü için Sakarya'daki eve davet edildi. Ne olduysa o günün sabahında oldu. Evdekiler kahvaltı hazırlığı yaparken silah sesi duyuldu.
13: Bu çocuk daha önce de bu silahları almış. Daha önce de bununla kullanılmış. Fotoğrafları var, videoları var.
14: Kızıma doğum günü yapacağız dediler. Sürpriz yapacağız dediler. Kızımın doğduğu gün benim oğlumu kucağımın önüsünü verdiler.
15: Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 16 yaşındaki çocuk iddiaya göre Murat intihar etti dedi. Ancak incelemeler sonucunda çıkan bulgular ailenin cinayet şüphesini arttırıyor.
12: Çocuğumuzun kol boyu 48 santim, 70 santim öteden vuruluyor bizim çocuğumuz.
16: Telefonu elimden almaya çalıştı ikizi. Kimseyi arama dedi, haber verme dedi.
14: Orada çekmecede o silahın ne işi vardı? Bir kilit yok orada, bir emniyet yok orada, hiçbir şey yok. Dede yok, anne yok, baba yok. İki tane silah var evde, 4 tane çocuk var.
16: Bana dedi ki benim arkadaşım da 7 kere kafasından vuruldu. Ölmedi, Murat da ölmeyecek, merak etme dedi.
15: İddiaya göre o ruhsatlı silah çekmecede, çocukların ulaşabileceği bir yerde dolu şarjörle birlikteydi. İşte aile bu ihmalinde soruşturulmasını istiyor.
14: Ben adalet istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Dede de tutuklansın istiyorum. Anne sorumsuz, baba sorumsuz, dede sorumsuz. Oğlum gitti. Oğlum yeri gelmeyecek, onun oğlu yaşıyor ama benim oğlum gitti, yok. Oğlum yok. Oğlum gitti.
11: Milyonlarca kişinin hayatına doğrudan dokunacak olan 3 büyük düzenleme resmi olarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı 23.552 lira olan o düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Ayrıca 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları konusu da oldukça yakından takip ediliyordu. Bakalım detayları.
17: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği imzayı attı. En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme resmi gazetede yayımlandı.
17: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
3: Yeni düzenlemeyle kök maaşı 16.250 lira ve altında olanlar için sıfır zam tehlikesi bitti. En düşük emekli maaşının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle aradaki 3.552 liralık farkın Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.
18: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.
3: Bir müjde de IBAN mağdurlarına geldi. Kolay para vaadine kanıp hesabını kiralayanlar için 12. yargı paketiyle yeni bir sayfa açıldı. Sadece hesap bilgisini kullandıranlar mağdurun zararını 6 ay içinde karşılarsa cezalarında yarı oranda indirim alacak. Düzenleme cezası kesinleşenleri de kapsıyor. Pakette günlük hayatı ilgilendiren kritik reformlar da var. Memurların işlediği işkence ve kötü muamele suçlarında artık ceza ertelenmeyecek. Halk arasında cezanın ertelenmesi olarak bilinen hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesi de tamamen değişti. Yeni kurala göre cezası ertelenen kişi 5 yıl takip edilecek. Bu sürede kasten yeni bir suç işlerse doğrudan cezaevine girecek. Ayrıca yargıda aylar süren beklemeler de bitiyor. İki duruşma arası artık 3 aydan uzun olmayacak. Ve üniversiteyi yarıda bırakanlara büyük fırsat. Meclisten geçen öğrenci affıyla kampüs kapıları yeniden açıldı. Ön lisanstan doktoraya kadar geniş bir kesimi kapsayan affın 4 aylık başvuru maratonu başlıyor. Ancak terör, uyuşturucu ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan hüküm giyenler bu haktan kesinlikle faydalanamayacak.
11: Başkan Erdoğan, geride bıraktığımız gün Türkiye'nin geleceğiyle, gençlerle bir araya geldi. TÜGVA Yaz Okulları final programına katıldı. Gençlere seslendi. Altını çize çize bazı önemli notları vardı. Varsın rahatsız olsunlar dedi. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, karşımızdaki şu gençliğin önüne

0: set çekemezler ifadesini kullandı. Milletin hizmet hürmetin
1: kadrin kıymetin bilesin bala. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı.
1: Ben bu gençlikle gurur duyuyorum.
2: 54 bin kişilik stat hınç doluydu. Binlerce kalabalık Başkan Erdoğan'ı hem kendi hem de Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülhamit Hanlı koreografiyle karşıladı. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye Gençlik Vakfı'nı eleştirenler vardı.
1: Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı.
2: Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, TÜGVA'nın sadece bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokunduğunu ifade etti.
1: Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı.
2: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çocukları da unutmadı.
1: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
2: Program sonrası aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan'a üzerinde Türk ve Filistin bayrağıyla Galata Kulesi'nin yer aldığı, yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek buluşmasını temsilen tablo hediye edildi.
0: Peki muhalefette neler oluyor? Sadece CHP'den bahsetmiyoruz, aynı zamanda artık Yeni Parti'den de bahsediyoruz malum. Her iki partide de sular durulmuyor. Yeni parti kurulduğu günden bu yana yeni iddialarla sarsılıyor ama CHP'de ise hala yolsuzluk, rüşvet operasyonlarıyla devam eden bir sarsılma durumu var. Geride bıraktığımız gün yeni gelişmeler oldu. Üstelik sadece gidenlerle sınırlı kalmadı Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni ihraç konularını da, isimleri de gündemine aldı ama parti içerisinde şimdi gidenlerin dışında yeni bir muhalefet baş göstermiş durumda.
3: Siyaset temiz insanların işidir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
4: Kemal Kılıçdaroğlu bu sert çıkışının ardından bir kez daha düğmeye bastı. Özgür Özel'in CHP'den 91 milletvekilini koparmasının ardından büyük hesaplaşma başladı. Kılıçdaroğlu genel merkezde kurmaylarıyla bir araya geldi.
3: İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu parti...

0: kendimi kurtarmazsam namerdim.
1: İddiaya göre Özel'in Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP içinde nöbetçi olarak bıraktığı iddia edilen isimler toplantıda ele alındı. 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun son kararları da dikkat çekti.
0: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Gerilim meclise de sıçradı. CHP'nin bir gün önce yaptığı meclisteki kapalı grup toplantısında koltuklar boş kaldı. 44 milletvekilinden 19'u toplantıya katılmadı. Bu isimlerden 15'inin kendilerine üçüncü yolcular diyen parti içi muhalifler olduğu söyleniyor. Kulislere göre yeni yönetime bayrak açan bu vekillerin durumu toplantıda masaya yatırıldı.
2: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey.
1: CHP Genel Merkezi'nin hamleleri yeni partinin de radarında. Bir yandan yol haritasını netleştirmeye çalışan Özgür Özel, diğer yandan partisinin finansmanı için acil bağış kampanyası başlattı.
3: Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
1: Kılıçdaroğlu'yla Özel arasındaki siyasi kriz büyürken CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları da Ankara'yı sarstı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Bir müteahhidin iddiasına göre Etimesgut'tan İstanbul'a gizli bir rüşvet hattı kuruldu. Ruhsat karşılığı toplanan milyonlarca liralık rüşvetin bir kısmı belediye içinde dağıtıldı, kalan devasa kısım da İstanbul'daki CHP yönetimine aktarıldı. Müteahhidin içinde ses ve video kayıtlarının bulunduğu bir CD'yi de savcılığa teslim ettiği iddia edildi. Operasyonun İstanbul ayağındaysa hedefte Üsküdar Belediyesi var. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli ifadesinde iskan ruhsatları karşılığında müteahhitlerden alınacak rüşvetin miktarını bizzat Başkan Sinem Dedetaş'ın belirlediğini iddia etti.
4: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turuyla devam edeceğiz.
1: Laf atma kavgasını ayırmak isterken silahla vuruldu, iyi niyetinin kurbanı oldu. Bayrampaşalı duyarlı esnaf mahalleliyi yasa boğdu.
5: Mehmet abi burada ayırmaya çalışıyor. O esnada arkadaş işte öbür arkadaşı vurayım derken hani Mehmet abi denk geliyor koşun. Güzel bir esnaftı yani. Ben de simit alıyordum.
1: Kavgaya tutuşan taraflarsa kısa sürede gözaltına alındı. Canından olan esnaftan geriye ise kapalı bir dükkan kaldı. Kapıyı açtı, silahı doğrulttu, ard arda tetiğe bastı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı her iki bacağını aldığı kurşunlarla yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
6: Hayati bir tehlikesi yok ama ne yazık ki sağlığını etkileyecek şekilde ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşayacak.
1: Polis şimdi her yerde olayın ardından kaçan kasklı o saldırganı arıyor.
7: Tabii yanıyor.
1: Erzincan'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoför aracı emniyet şeridine çekip itfaiyeye haber verdi. Dakikalar içinde bütün otobüsü saran alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi.
8: Oğlum beni icra ile şimdi bu evden atıyor.
1: 86 yaşındaki Merdane Albayrak Amasya'da yaşadığı evin tapusunu yıllar önce Almanya'daki oğluna vermişti. Aile içi anlaşmazlıkların ardından oğlu annesini icraya verdi, evden atmak istedi.
8: Ben anneyim, 90 yaşındayım. Nereye bileyim ben?
9: Tamam, ben size süre vermeye geldim. Avukat dedi ki hemen gidelim işi yapalım.
1: Oğlu tarafından evinden atılmak istenen yaşlı kadına Amasya Valiliği sahip çıktı. Devletin her türlü barınma ve sosyal yardımı sağlayacağı, yaşlı kadının mağdur edilmeyeceği açıklandı.
8: Ben de sizin bir ananızım. Nereye gideyim bu yaşta?
1: Düzce'de motosiklet sürücüsü bir anda yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvan telef oldu. Savrulan sürücü ise yaralandı.
10: Dedenin karşısında bir vatandaş mahsur kaldı. Şöyle gel ablacığım.
1: Çay toplamak için dere kenarındaki bahçeye gitmişti. Su yükselince bahçede mahsur kaldı. Yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
10: Gel ablacığım.
11: Ay şimdi gülüyorum.
10: Tamam olsun, olsun gel.
1: Yağmur altında saatlerce bahçede bekleyen kadın mahsur kaldığı yerden iş makinesiyle kurtarıldı.

0: Yeah, sure, yeah.
1: Tehlikeyi gördü, çırpındı ama kaçamadı. Bir dalgıç zıpkınla avlanırken kendisine bir köpek balığının yaklaştığını fark etti. Kaçmak için hamle yapsa da başaramadı. Hızla gelen köpek balığı dişlerini bacağına geçirdi. Dalgıç mucize eseri balıktan uzaklaşmayı başardı. Bacağının eski haline geri dönmesi içinse tam 4 ameliyat geçirdi. Amerika'nın kuzeyini sel aldı. Ekipler su basan bir alt geçitte mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardı. Maryland'de de fırtına taş üstünde taş bırakmadı. Şiddetli rüzgara çatı dayanmadı. Çin'de ise bir mahalleyi göle çeviren sel böyle geldi. Amerika'da yiyecek aramak için şehre inen ayı bir aracı gözüne kestirdi. Önce kapıyı zorladı, açamayınca da camı kırdı. Ayının kırdığı camdan arabanın içine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Firari lastik otobanı birbirine kattı. Karşı şeritten bir anda fırlayan lastik bir aracın kaputuna çarptı. Araba ağır hasar aldı. Filipinler'de yolcular seli eğlenceye çevirdi. Caddeyi bir anda sel basınca araçlar suyla doldu. Görüntü ise bir otobüste kayda geçti. Dizlerine kadar suya batan sürücü ve yolcular gülme krizine girdi. Turu kalbinizi ısıtacak bir görüntüyle bitiriyoruz. Bebek bekleyen çift ultrasona gitti. Baba konuştukça bebeğin gülümsediğini gören doktor ve anne hem şoke oldu hem de duygulandı. Anne karnındaki bebeğin babasının sesini duyunca verdiği tatlı tepkiyi sosyal medyada milyonlar izledi.
2: Devam ediyoruz efendim. Dünyanın ve ülkemizin konuştuğu gündem başlıklarıyla kıymetli konuklarımız var. Onları hemen takdim etmek istiyorum sizlere. Doçent Doktor Kemal Ulçar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. İyi
2: geceler. Çok teşekkür ediyorum. Yine Doktor Can Günyel bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar Tahir Bey.
2: Doçent Doktor Furkan Kaya, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi geceler.
2: Şimdi gelişmeleri değerlendireceğiz ama önce bir sahaya bakalım. Zira dakikalar önce Amerikan medyasına düşen önemli bir gelişme var. Wall Street Journal diyor ki Donald Trump İran'ı teslim olmaya zorlamak için bu hafta sonu yeni ve büyük bir saldırıya başlayabilir ve bu saldırı birkaç gün sürebilir. Böyle bir iddia var. Hemen detayları almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. İrfan Sapmaz bizleri bekliyor. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
6: Merhabalar Tahir, değerli konuklarımıza, hocalarıma da merhabalar.
2: Çok teşekkür ederiz. Hemen her gün işte anlaşmaya ramak kala, anlaştılar, anlaşıyorlar derken yeni bir saldırı konusu gündeme geliyor. Bölgedeki ateşi söndürmek yerine daha da büyütecek adımlar her iki taraftan da var. Bu son haberi neye dayandırabiliriz?
6: Aslında Trump'ın bu tip açıklamalarına çok alıştık. Tahir biliyorsun Camp David'deydi, kabineyi toplamıştı. Öncelikle oradaki açıklamaları bir yansıtmak istiyorum. Arkasından da Wall Street Journal'ın açıklamasına geleceğim. Trump Camp David'i düzenlediği kabine toplantısında tabii İran'a yönelik söylemini yeniden sertleştirdi. Trump'ın açıklamaları Washington'ın diplomasi kapısını tamamen kapatmadığını ancak Tahran üzerindeki askeri baskıyı daha da arttırmaya hazırlandığını gösteriyor diyebiliriz. Trump İran'a karşı yürütülen savaşta Amerika'nın çok iyi durumda olduğunu yineledi, savundu. İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ancak Tahran'ın hala sınırlı askeri kapasitesinin bulunduğunu söyledi. Trump'ın en açık mesajı ise önümüzdeki döneme ilişkin oldu. Onları çok sert vuracağız. Bir nokta artık buna dayanamayacaklarını söyleyecekler. Tabii Trump Amerikan hedefinin yalnızca savaşı sürdürmek değil kazanmak olduğunu belirterek İran'ın hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Çok iyi diyoruz. Mümkün olduğu kadar ölçülü davranmaya çalışıyoruz ancak İran'ın askeri gücü yok ediliyor ifadelerini kullandı. Trump'a göre İran yönetimi müzakere masasında güvenilir davranmıyor. İran yetkilileri dürüst olmamakla, onursuz davranmakla ve müzakereleri gereksiz yere uzatmakla suçlayan Trump, Tahran'ı isterse savaş

0: maçı 10 dakika içinde sona erdirebileceğini söyledi. Steve Witkoff, Jared Kushner, Başkan Yardımcısı J.D. Vance Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran dosyasında aktif rol oynadığını da açıkladı. Trump'ın söyleminde dikkat çeken bir başka unsursa Tahir, İran'a yönelik çelişkili yaklaşımıydı. Bir taraftan İranlıların güvenilmez olduğunu ve Tahran'a olan inancını kaybetmeye başladığını söyledi. Diğer taraftan olası bir anlaşmayı tamamen dışlamadı. Trump askeri baskı sürdürüldükçe İran'ın sonunda masaya dönmek zorunda kalacağını savundu. ABD basında ise Camp David toplantısı yalnızca bir kabine buluşması değil, savaşın bir sonraki aşamasının değerlendirildiği kritik bir güvenlik toplantısı olarak yorumlanıyor. Wall Street Journal, Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasına onay verdiğini ve operasyonların hafta sonu başlayabileceğini yazdı. Habere göre hedef İran'ın füze kapasitesini daha fazla zayıflatmak ve Tahran yönetimini Washington'ın şartlarıyla müzakereye zorlamak, ancak bu operasyon planı henüz Beyaz Saray ve Pentagon tarafından bütün ayrıntılarıyla resmen açıklanmış değil. Bazı Amerikan kaynakları CENTCOM'un İran'ın geride kalan füze kapasitesini hedef alacak yaklaşık 2 haftalık bir hava harekatı seçeneği hazırladığını ileri sürüyor. Buna karşılık Genelkurmay Başkanı Dan Kane dahil bazı askeri yetkililerin Amerikan savunma füze stoklarının azalması ve savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesi ihtimali nedeniyle daha temkinli davrandığını belirtiyor. CNN'in bir değerlendirmesinde de dahil temel risk savaşın İran sınırlarını aşarak Kuveyt, Ürdün, Mısır ve Körfez'deki Amerikan üslerini içine alan daha geniş bir çatışmaya dönüşmesi, İran'ın bölgedeki Amerikan hedeflerine ve müttefik ülkelere yönelik saldırıları Washington'ın yeni misillemeler yapma ihtimalini yükseltiyor CNN'e göre. Ancak Trump yönetiminin önündeki sorun tabii ki yalnızca askeri değil. Reuters, İran savaşının 5. aya yaklaşırken benzin fiyatlarının yükseldiğine, ki ben bunun altını çok sık çiziyorum, artık günlük Amerikan ana akım medyasında bu fiyatlar yansıtılıyor, kamuoyu desteğinin azaldığını, Trump'ın ve bunun Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Reuters Ipsos araştırmasına göre Amerikalıların yalnızca yaklaşık 1/3 savaş politikasını destekliyor diyebiliriz Tahir.
1: Peki. İrfan Sapmaz, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Tabii bu konuyla ilgili soracaklarımız var ama hemen sıcağı sıcağına bir başka noktaya da İran'a da uzanmamız gerekiyor. Ama İran'a uzanmadan önce ilginç bir iddiayı gündeme getirdi İngiliz medyası. Diyor ki Müşteba Hamaney artık antik çağlarda yaşıyor. Cep telefonu bile kullanmıyor. Hatta dublör kullanıyor olabilir. Bir izleyelim, ardından detayları Ekber'e soralım.
2: Sevgili liderimizin huzuruna çıktık. Yaklaşık 2,5 saat kadar kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Çok samimi ve mütevazi bir insan.
3: Öldü denildi. Sakat kaldığı iddia edildi. 150 gündür ortada görünmedi. İran dini lideri Müçteba Hamaney sırra kadem bastı. 28 Şubat 2026'da Ali Hamaney öldürüldü. Yerine geçen oğlu Müçteba Hamaney de yaralandı. O günden bu yana da görülmedi. Hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. Ancak gerçek bir türlü ortaya çıkmadı.
4: Birçok insan onun çok ağır yaralandığını söylüyor. Bir bacağını ve kolunu kaybettiğini iddia ediyorlar. Bazıları da öldüğünü. Kimse %100 emin değil. Şu ana kadar hiç konuşmadı.
3: İngiltere gazetesi The Times bu gizeme dair bir haber yayımladı. İddia İsrail istihbaratına dayandırıldı. Buna göre İsrail ve CIA işi gücü bıraktı. İstihbarat servisleri şu anda Hamaney'i arıyor. İsrail'e göre Hamaney teknolojiyle bağını sıfırlamış durumda. Eğer yaşıyorsa 150 gündür ne bir telefona ne de bilgisayara elini sürmedi. Hamaney'in yöntemleri antik çağlarla yarışır gizlilikte. Tahran'ın en derin noktalarında bir mağarada ya da sığınakta yaşıyor. Haberleşme için kağıt kullanıyor. Küçük kağıtlara yazdığı mesajları ne taşıdığını bilmeyen kuryeler aracılığıyla ve defalarca kez el değiştirerek taşınıyor. Tel Aviv ilginç bir iddiada da bulundu. Buna göre Müşteba Hamaney'in güvenliği öyle yüksek seviyede ki Saddam Hüseyin'in kullandığı bir yöntemi kullanıyor. Dublörler Hamaney gibi davranıyor. Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Her gün farklı bir kişinin yemeğini yiyor. Yemek götürenler Hamaney'e yemek götürdüklerini sanıyorlar ama yemek dublörüne veriliyor. İsrail istihbaratına göre şu anda Müşteba Hamaney'e ulaşmanın tek yolu var. O da onunla görüşebilecek bir ajan bulmak. Bu da imkansız çünkü Hamaney'in yerini İran'daki 2 veya 3 kişiden başka kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bile Hamaney'le görüştüğünü söylese de aslında hiç görüşmemiş.

0: Schmidt.
1: Tabii bir yandan savaşın bir cephesinden bahsediyoruz, ana hedefinden bahsediyoruz İran'dan. Amerika Birleşik Devletleri 2 hafta sürecek İran'ın mevcut füze kapasitesini yok etmek için geniş bir saldırı planı hazırlığında deniliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri her seferinde, her operasyonun ardından İran'ın füze altyapısını, kapasitesini, stoklarını yok ettik diyor. Bu konuşulacak belki ayrı bir başlık. Birazdan konuklarıma soracağım ama bu bahsedilen, İngiliz medyasının özellikle gündeme getirdiği konu dikkat çekici. Ekber, yer yer bunu seninle de konuşmuştuk. Yani babasının cenaze töreninde dahi yoktu. 150 gündür haber alınamıyor Müşteba Hamaney'den. Bir ses var mı? Bu arada hoş geldin yayına.
2: Tayyip, kusura bakma, benim
1: internette
2: bir sıkıntı var. Şu anda ses... Evet, şimdi duyuyorum. Kusura bakmayasınız. Yani İran'da biliyorsunuz internet bayağı bir sıkıntı. Hı hı. Yani bağlantı yapmak, bir telefondan diğer telefona bağlanıyoruz. Yani biz zar zor internet sağlayabiliyoruz. Şimdi az önceki haberimizle ilgili şöyle söyleyeyim ki esasında biraz çelişkili bir haber olduğunu söyleyebilirim. İran'da pek bir yansıması olmadı. İlk önce onu söyleyeyim. Yani İran'da pek üzerinde durulmadı. Çünkü geçtiğimiz süreçte de benzeri haberleri biz Batı medyasında görmüştük. Esasında çelişkili bir haber olduğunu ifade edebiliriz. Hamine'nin yerini 1-2 kişi bilmiyor. Daha sonra ayrıntı veriyor, işte böyle. Madem o 1-2 kişi ancak biliyor, nasıl bu kadar ayrıntıya sahip? Tabii bu haber yazan kişiye bunu sormak lazım. Yani detaylı bir şekilde yemeğine kadar, işte nasıl not tuttuğuna kadar diğer meseleleri söylüyor. Daha sonra da söylüyor ki 2-3 kişi bunu ancak biliyor. Peki onlara sormak lazım, nasıl bu bilgiler elde ettiler? Tabii Hamine'yi işte babasının takribi olarak ölümünün 10 gün sonra bu göreve geldi. Ve az önce de seninle belirttiğin üzere bugüne kadar, yani son 5 aydır göreve geldikten sonra herhangi bir şekilde kamuoyu karşısına çıkmadı. Özellikle babasının işte babası için düzenlenen bu cenaze etkinliği sırasında kamuoyu karşısına çıkmasıyla ilgili bir beklenti vardı. Ancak 3 oğlu bu cenaze etkinliğinde hazır olsa da işte an itibariyle ülkeyi yöneten Mustafa Hamine bu etkinliklere katılmadı. Birkaç gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın bir açıklaması söz konusuydu. Kendisinin bizzat Mustafa'yı görmediğini ve ülkede çok az sayıda yetkilinin kendisiyle irtibat içinde olduğunu söyledi. Yani bildiğimiz tek resmi açıklamanın bu olduğunu ifade edebiliriz.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın
2: açıklaması oldu.
1: İranlılar merak ediyor.
2: Tabii neden etmesin?
1: Evet, belli bir süreye kadar hep şunu konuştuk. Dedik ki tamam, yaralandı saldırılarda, ampute olan bazı işte vücut organları olduğunu biliyoruz. Bunlar söylendi. Bu yüzden tedavisi devam ediyor. Ama sonrasında şu konu ağırlıkla konuşuldu. İsrail var karşımızda. İsrail gibi bir ülke var. Yani Müşteba Hamaney'in ortaya çıkmasının ardından anlaşma, ateşkes vesaire dinlemez. Direkt bir saldırı da düzenleyebilir. Ama... evet, Batı medyası bunu sürekli yazıp çiziyor. İranlılar ne diyor? İranlılarda da böyle bir kamuoyu oluşuyor mu?
2: Şöyle söyleyeyim, tabii büyük bir beklenti var kendisinin ortaya çıkması için, kendisinin bir mesaj vermesi için. Yani hatta yani büyük bir sabırsızlık da söz konusu. Babasının cenaze etkinliği kapsamında hatta sunucu belki heyecandan olsa gerek yanlış bir şekilde anons etti ve aramızdadır yönünde, Seyyid Mustafa Hamine'yi aramızdadır yönünde bir ifade de kullandı. Oradaki büyük bir kalabalık da büyük bir heyecana kapıldı. Evet, böyle
1: acaba
2: bir beklenti söz konusu. Peki niye kamu karşısına çıkmıyor?
1: Var ya, makamı da var İran için. Acaba öyle bir gerekçeyle mi aramızdadır dedi?
2: Yani daha sonra açıklık getirdi. Dedi dil sürçmesi oldu, işte gaf yaptım falan, böyle diyecektim de böyle dedim. İşte bu Musalla'da düzenlenen, Musalla Camisi'nde düzenlenen o etkinlik kapsamında öyle bir ifade kullandı. Esasında çatıya ona benzer birisi çıkmıştı. Hatta bir ara acaba o mudur diye İran'da çok tartışıldı. Birebir kendisine benziyordu. İşte kıyafetleri olsun, başındaki sarık olsun, işte hani kıyafeti olsun. Bir anda insanlar onu görünce önce o işte sosyal medyada bayağı bir viral oldu. Daha sonra anlaşıldı ki o değil, başka birisiymiş. Yani bunlar da neyi gösteriyor? Büyük bir beklentinin olduğunu gösteriyor. Tabii İranlılar ne diyor? İranlı yetkililer bu meseleyle ilgili. Tabii yaralı olduğu belli. Yani zaten resmi olarak açıklama yapıldı. Lidere çok yakın bir isim açıklama yaptı. Vücudunun bazı noktalarında işte dizinde, belinde, başında, kulağının arkasında yaralar olduğunu ifade etti. İşte Mesut Pezeşkan da kendisiyle görüştüğünü söyledi. Az önce haberimizde mesela diyordu ki esasında Mesut Pezeşkan görüşmemişti. Yok, Mesut Pezeşkan'ın yani davranışına bakılırsa Mesut Pezeşkan'ın dürüst insan olduğunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Yani ben sürekli bir şekilde konuşmalarını, ister milletvekili olduğu dönemde işte daha sonra dikkat ediyorum. Yani böyle kalkıp da milyonlarca insanın gözüne, yüzüne bakarak yalan konuşacak bir insan, bir karakterde bir insan da değildir. Ülke lideri yaşıyordur. İşte ancak işte neden kamuoyu karşısına çıkmıyor? Yapılan yorumlarda bazıları bunu güvenlik sebebiyle gösteriyor. Bazıları da işte bu saldırılarda ciddi yaralandığını ve bu vaziyette kamuoyu karşısına çıkmasının uygun olmayacağı görüşünü dile getiriyor. Ki bana göre ikinci sıkkın daha ağır bastığını söyleyebilirim.
1: Peki. Ekber, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgilerden dolayı. Yeni gelişmeler, görünen o ki hafta sonu daha çok olacak. En azından Amerikan medyası bu yönde bazı bilgiler sunuyor bizlere. Şimdi Furkan Hocam, şunu merak ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ısrarla diyor ki İran'ın füze kapasitesi. Ya İran bu kadar kısa sürede toparlandı mı gerçekten? Çünkü bunu neden soruyorum? Her seferinde biz yok ettik diyordu. Evet. Her seferinde altyapısını da yok ettik, stoklarını da yok ettik, hava savunmasını da yok ettik vesaire gibi açıklamalar vardı. Şimdi iki haftayı bulabilecek kapsamlı bir operasyon, bu savaş sırasında bile bu denli uzun bir operasyon duyurulmamıştı mesela.
0: Şimdi aslında Tahir Bey, biz ilk 12 gün savaşı başladığında da aynı şeyleri, değerli hocalarım hep benzer şeyler konuşuyorduk. Bu işin psikolojik harp yöntemleri ve süreci bizim nizami harp dediğimiz süreçten daha önemli. Hı hı. Biz de bunu hep bir karma savaş doktrinin içerisinde anlatmaya çalışıyorduk. İşin işte sosyal medya tarafı, işin saha boyutu, işte efendim dezenformasyon boyutu, işte biraz evvel gördüğümüzde Hamaney yaşıyor mu yaşamıyor mu gibi medyanın da bu anlamda yönlendirilmesi, belki bizi bir şekilde başka şeyleri konuşmaya sevk ederek diğer taraftan başka şeylerin hazırlığının yapılması gibi bir gri ortam oluşturuldu İran Savaşı'nda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 12 gün savaşında da biliyorsun Donald Trump çıktı, ne dedi? Efendim biz dedi bütün altyapısını vurduk. İşte Fordov'u vurduk, Natanz'ı vurduk. İşte uranyumu aldık, kaçırdık, yok ettik. Sonra bir İsrail televizyonuydu galiba. Kamyonların uranyumu taşıdığının görüntüleri gösterildi. Yani demek ki Amerika bunu yapamamış. İşte o B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduk dedi. Şimdi 12 günlük savaşta bu olmamış. 28 Şubat'tan sonra oldu mu diye bakıyoruz. İşte yine defalarca değerlendirdik. Donald Trump bu gece vuracağız. Fena vuracağız. En kötüsünü bu gece yapacağız. Hep böyle konuştu biliyorsun.
1: Hala da konuşuyor.
0: Hala aynısını söylüyor. Evet, İran çok zarar gördü. İran'ın altyapısı büyük zarar gördü. İşte Bender Abbas Limanı hedef alındı. İşte Keşme Adası hedef alındı. Efendim Hark Adası defalarca hedef gösterdik. En son Donald Trump kendi sosyal medya hesabında biliyorsunuz İşte kendisini yine böyle garip garip şeylere soktu. Bir uzay savaşlarını resmetti. İşte bir İran gemisini ele geçirmiş gibi gösterdi. İşte İran askerleri denize düşüyormuş gibi. Yani hep böyle algı üzerinden ve orada Hark Adası'nı bombalayan uçakları F-35'leri de koydu. Şimdi bunların hepsinin bir algı anlayış içerisinde zaman kazanmak olarak ben görüyorum Tayyip.
1: Ama zaman kazanmak, ama sanki amaçsız bir savaş var gibi. Yani hedefin ne olduğu hiçbir zaman belli değil. En başından beri o kadar fazla hedef sunuldu, o kadar fazla başarılan hedefler anlatıldı ki biz en başında bu savaşı rejimi yıkıyoruz, evet, bekleyin geliyoruz diye başlayan bir savaş olarak.
0: Ama bunu imkansız olduğunu kendileri de biliyorlardı. Şimdi de aslında Trump'ın yaptığı ne? Önce ateş ediyor, sonra hedef alıyor. Yani vuruyor ama hedefsiz vuruyor. Hedef almadan vurduğu için de bir amaca ulaşamıyor. Hı hı. Biz en başında da bu rejimin yıkılmayacağını, efendim halkın teslim alınamayacağını, İran bir Irak değil, efendim Irak 6 haftada düştü, Saddam çünkü içerisi hazırlanmıştı, her şey hazırdı Saddam'ın düşmesi için ve 6 haftada düştü. Libya, Kaddafi'nin başına gelenler, Suriye'de yaşananlar, yani İran, hatta ben yine ifade ettim, İran, Afganistan'dan bile zor bir coğrafya. Ki Afganistan imparatorluklar mezarlığı olarak tarihte bilinen 20 yılda 20 trilyon

0: dolar harcayan Amerika Birleşik Devletleri'nin gene de istediğini alamadığı bir coğrafyanın aslında bir devamı, bir boynuz diyorum ben oraya. Bir kama gibi Anadolu ile birleşen İran 3500 yıllık bir medeniyet rezervi, 2500 yıl bunun Türk tarihine ait ve siz o medeniyet rezervi üzerinde kurulmuş bir rejim, o başka bir şey ama halkı bu anlamda kendi yanınıza çekmeniz zaten çok zordu.
1: Peki koskoca Amerikan aklı, Beyaz Saray aklı, Pentagon aklı ya da CIA aklı, yani bunları bilmiyor muydu? İran'da bu denli işte başlayacak kısa süreli bir operasyonun rejimin sonunu getiremeyeceğini, rejimi yıkamayacağını bilmiyor muydu? Donald Trump tamam sosyal medya paylaşımlarında çok hayalperest, bunu biliyoruz ama herhalde bu kadar bir Amerikan gücünü elinde tutan Amerikan başkanı İran konusunda da hayalperest bir yaklaşımla bu saldırıları başlatmış olamaz.
0: Şimdi Tahir Bey, aslında uzun mevzu ama şöyle onu toparlayayım. Büyük Orta Doğu Projesi 1948 yılında yazıldığında 3 önemli teorisyeni vardı bunların. Bernard Lewis, Leo Strauss ve Levi Strauss. Bu 3 önemli teorisyen bir araya geldi ve 1948 İsrail'in kuruluşu ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin bugüne kadarki hedefinin ve amacının ki son satıtı aslında bunu görüyoruz. Esasında Anadolu Hinterland'ını, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bir proje olduğunu biz hep tarih olarak da anlattık. Gördük ve okuduk. Şimdi görüyoruz ki İsrail'in de amaçladığı sadece Amerika'nın İran'a saldırtmak değil, İran'ı işgal etmek, ele geçirmek. Onlar da biliyorlar bunun olmayacağını. Ama hedef şu: biz Irak, Suriye, Libya, Osmanlı'dan bakiye kalan bütün toprakları biz Bahar adıyla kışa soktuk, parçaladık, etnik, mezhepsel, dini terörü kullandık, PKK'yı kullandık, PYD'yi kullandık ve şimdi sıra geldi İran'a. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca ne derdi? İran mevzu bahisse hedef Türkiye'dir. Çünkü Türkiye ile İran'ın savaşması demek, Türk'ün Türk'le savaşması demek. İran'la Türkiye'nin savaşması demek, efendim, İslam dünyası içerisinde bir iç savaş demek. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Bizim dinimiz ne Sünniliktir dedi, ne Şiiliktir dedi. Yani orada öyle bir kucaklayıcı bir pencere açtı ki ve oradan bir milis, artık grup ne diyeyim, bir provokatif bir anlayış Türkiye'ye füze salladı. Nahçıvan'a füze salladı. Ve bir şekilde Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek üzere provokasyonlar yapıldı ki ben devrim muhafızları içerisinde bunları planlayanlar olduklarını da tahmin ediyorum. Özellikle bu savaşın devamı noktasında Türkiye'yi yavaş yavaş artık şu cepheye çekelim de Türkiye de bu işin içine girsin şeklinde. Hani uzatmayayım, şöyle toparlayayım. Aslında bir şey atarak
1: tam
0: toparlayayım.
1: Tam bu noktada aslında açacağım başka bir başlık da olacak. Buyurun tamamlayayım.
0: Tek cümle söylüyorum. Hazar'da vurulan İran gemisinin de Kuzey Cephesi ile Güney Cephesi dediğimiz Ukrayna ve İran Savaşı'nı birleştirmek suretiyle Türkiye'ye bir yay şeklinde ateş çemberi, daha ateş yayı içerisine almak ve Hazar üzerinden de aslında Türkiye'ye karşı yeni bir başlatılacak kuşatmanın bir denemesi olarak da görüyorum. Hazar'ın cephe hattı haline getirilme niyetiyle beraber.
1: Peki Kemal Hocam, bu hedef başarıya ulaşmadı mı ki şu anda mezhep savaşı üzerinden dillendirilen cephe İran Suudi Arabistan cephesi. Şimdi bugüne kadar Husiler ortada yoktu. Yani 12 gün savaşında sahaya aktif bir şekilde girmediler. 28 Şubat'ta başlayan ve 40 gün süren bu savaşta da yine sahaya çıkmadılar. Türkiye üzerinden bazı şeyler denendi. Türkiye sınırlarında bazı şeyler denendi. Ama bu oyuna ne Türkiye geldi ne İran geldi. Ama şimdi yine bir gerginlik. Husiler en yakındaki düşmanı olarak gördüğü Suudi Arabistan'la bir gerginlik başlattı. Ve artık bunun İran'ı da kapsayacak şekilde genişlemesinden bahsediyorlar. Bazı otoriteler ya da yapılan projeksiyonlar mezhep savaşının Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki savaş neticesinde başlayabileceğini söylüyorlar. Şimdi burada dikkat etmesi gereken ülke yine İran mı yoksa Suudi Arabistan?
2: Şimdi bu Husiler konusu şöyle, orada biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan beraber Arap koalisyonu kurdular. Çok eskiden beri bu koalisyon var. Ve biz hep eleştiriyorduk işte Gazze'deki soykırıma karşı bir Arap koalisyon niye kurulmuyor diye. Aslında o koalisyon vardı.
1: Arap Ligi ile başlayan?
2: Yani evet, Arap Ligi de denebilir ama bir koalisyon var, askeri bir koalisyon. Onlar zaten uzun zamandır Husilere karşı operasyon yapıyorlar. Hatta Husiler Suudi Arabistan'ın bazı petrol tesislerini falan da vurdular geçmişte.

0: Dolayısıyla orada bir Husiler üzerinde bu refahın muhafazası gücü tarafından bir baskı var. Husiler o anlamda çok da fazla kafalarını kaldıramadılar. İkincisi ya da üçüncüsü, limanları çok fazla zarar gördü Husilerin. O yüzden gıdaya erişim konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Tek transfer ettikleri liman Kızıldeniz'de Husilerin. O limanda şu anda işlevini neredeyse kaybetmiş durumda. O bölgedeki elektrik santralleri vurulmuş durumda. Yani Husilerin kontrol ettiği alanda halk çok sefil vaziyette yaşıyor.
1: Zaten dünyada en büyük açlık krizinin yaşandığı iki nokta var. Biri Yemen, biri Sudan.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla Yemen'de Husilerin mücadele etmesi gereken başka problemler de var. Sadece son zamanlarda birkaç füze attılar birkaç lokasyona. Ama burada karmaşık olan şey şu. Daha doğrusu ben şunu basitleştireyim. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, işte katil Netanyahu ve Donald Trump'ın son yapmış olduğu görüşmede İngiliz basınına yansıdığı kadarıyla şöyle bir seçenek çıktı, yeni seçenek çıktı ortaya. Şimdi havadan bir abluka var. Hava sahası komple açık. Yani İran'ın şu anda hava sahasını kontrol eden mekanizma Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. İkisi kontrol ediyor. O yüzden çok rahat gir çık yapabiliyorlar. Bütün topraklarındaki hava kontrolü bu iki tane güçte. İki.
1: Yani Suudi Arabistan'ın o gücü koalisyon ortaklarıyla birlikte var mı? Husileri çevreleyecek ya da kontrol altında.
0: Yani Husilerin üzerinde baskı, askeri olarak standart bir baskı var ama şu anda Husilerin bir miktar böyle gayri nizami bir harp yöntemi de kullanıyorlar. Füzeler de atıyorlar. Ellerinde bazı nizami şeyler de var. Ordu ekipmanı da var. Onlarla da nizami harp yapabiliyorlar. O yüzden Suudi Arabistan Baya ikilisinin Husiler üzerinde bir basınç ve baskı, yani onları ortadan komple kaldıracak baskı ve basınç yetenekleri yok. O orada Yemen'de o Sana bölgesinde özellikle Husiler var olmaya devam edecekler. Oraya bir kara operasyonu falan yapmaları lazım. Havadan yaptıkları bu az önce anlattığım çok zarar verdikleri lokasyonlarda ateşle taarruz yapıyorlar. Uzaktan füze ve hava taarruzları, o da Husileri bitirmez.
1: Peki askeri sadece olarak şunu merak ediyorum hocam. Şimdi genellikle çöl ortamındaki bir süre şeyden bahsediyoruz. Yani olabilecek kara operasyonlarından, harekatlarından bahsediyoruz. Şimdi bu noktada Suudi Arabistan'ın sahada böyle bir askeri tecrübesi yürütebileceği, şimdi müttefikler dediğimizde kimler aklımıza geliyor? İşte Mısır konuşuluyor, olabilir deniliyor. Birleşik Arap Emirlikleri deniliyor ama bu ülkelerin hiçbirisi böyle ciddi böyle bir savaş yürütmemiş, savaş tecrübesi olmayan ülkeler.
0: Doğru.
1: Nedenli doğru. Başarılı olabilir işte böyle bir durumda?
0: Ya bölge ülkelerinden oluşan bir askeri koalisyon en başta bir kurmay aklı olmadıkça başarılı olma şansları çok
1: var güçlü. Mı böyle bir aklı?
0: Türkiye işte çok önemli bir aday. Türkiye eğer bu işe bölgeselcilik prensibiyle hareket eder ve bölge ülkelerini bir askeri koalisyona ikna ederse, içine Pakistan gibi bir gücü de dahil ettiğinde muazzam bir yapı ortaya çıkacak. Zaten İsrail'in temel maksadı bu Arap ülkeleriyle Türkiye arasında bir blokaj kurmak. Mısır'ı uzaklaştırıyor, havuç sopa kullanıyor. Bazen havuç gösteriyor Akdeniz'de örneğin, bazen sopayı gösteriyor. Ürdün zaten bu tarafa geçmiş durumda. Baye tamamen müzahir, Körfez ülkeleri şaşkın ve şu anda korku içindeler. Hangi güce yansılanacaklarını bilemiyorlar. ABD pek koruyamadı filan. Yani orada bir bölgeselcilik prensibine göre Türkiye'nin liderliğini yapacağı bir askeri koalisyonda çok muazzam bir enerji ortaya çıkıyor. Bu askeri enerjiyi sahaya aktarabilecek tek kurmay ülke Türkiye.
1: Peki demek bunu Husilere karşı Türkiye...
0: Yok, hayır. Tamam. Husilere karşı demiyorum. Yani İsrail'e karşı bu yapılabilir. Çünkü Husiler...
1: İşte her yere karşı bunları konuşuyoruz. Hani evet. Türkiye'yi dışarıda tutarak Arapları, Körfez ülkelerini, Arap ülkelerini, Arap Ligi'ni vesaire konuşuyoruz. Herkese karşı. İran senaryolarını yazdık, çizdik, konuştuk. Olası böyle bir savaş durumunda. Ama... Ya bir tek bu ülkelerin İsrail'e karşı bir operasyon, bir savaş senaryosu üzerinde, yani otorite olarak kabul edilen ünlü yazarlar, ünlü politikacılar, diplomatlar, askeri stratejistler, bunlar bile bunu çok fazla dillendirmiyorlar. Bu gerçekten olma ihtimalinin olmadığı bir durum mu?
0: Yok, ben o kadar kötümser değilim Tahir Bey. Şimdi eksenler konuşulursa eğer şu çıkıyor karşımıza. Batı Doğu eksenleri hala varlığını sürdürüyor. Kuzey zengin, güney fakir eksen aks duruyor. İki aks da duruyor. Bir orta eksen daha var. O orta eksen iki tane küresel savaşta nerede konumlandıysa

0: konumlandığı eksen galip gelmiştir. Orta eksen nereden başlıyor biliyor musunuz? Kuzeyden başlıyor. Yani ta Baltıklardan Karadeniz'e doğru uzanıyor ve Anadolu'yu geçerek ta Afrika'nın orta noktasına kadar uzanan bir hat düşünür şöyle. Hı hı. Biraz geniş. İşte Orta Doğu diye nitelendirmişler bazı yazarlar bunu geçmişte. O orta eksende ne var? Enerji var, personel yani beşeri güç var. Türkiye gibi teknoloji devi bir ülke var. Harp sanayi konusunda özellikle. Ve bu bölgede kadim halklar var. Dolayısıyla bu güç parametreleriyle bir birliktelik, ittifak, müttefiklik oluşturursanız eğer, dediğim gibi Türkiye gibi son derece bu konularda mahir, muazzam bir gayri nizami harp tecrübesi olan, nizami harp tecrübesi tartışmasız 2235 yıllık bir orduya sahip olan bir ülke, bir de Batı İttifakı'nda NATO'da çok şey katmış ordusuna bir ülke liderlik ettiğinde çok müthiş bir şey çıkıyor ortaya, güç çıkıyor. Çünkü bakın o bölgede neler var? İşte enerji, muazzam bir enerji kaynağı var. Hem doğalgaz var, hem petrol var ve piyasaları domine edebilirsiniz. İki, yaklaşık bütün İslam camiasını, ülkelerini kattığımız zaman şöyle söyleyelim. 1,5-2 trilyonluk bir dolarlık daha doğrusu, hatta pardon 20 trilyon dolarlık bir bütçe var, para var. Asker mevcutlarına baktığınız zaman 6-6,5 milyonluk bir ordu mensubu var.
1: Sadece Orta Doğu'ya yani, baktığımızda yani kuş uçurtmazlar bu ordular.
0: Çok enteresan bir gücü var etseler. Ama işte İsrail'in, Siyonist yapının temel maksadı bu yapıyı parçalı tutmak. Yani kuruluşundan bugüne kadar, 48'den bugüne kadar temel maksadı benim söylediğim bu birlikteliği parçalamak.
1: Son yıllara kadar da başarılı oldu.
0: Başarmış durumdalar.
1: Müsaadenizle şu konuda da Cihan Hocam'a bir sormak istiyorum.
0: Bir tane daha kritik bir karar var çünkü onu da söyleyelim. Sıra geldiğinde isterseniz İran'la ilgili bir ciddi karar var.
1: İran'la ilgili
0: evet,
1: karar.
0: Konuşulanlar.
1: Şimdi İran'a yeniden döneceğim ama biraz önce Furkan Hocam da söyledi, siz de söylediniz. Yani Arap Baharı'ndan bugüne bölgede pek çok denklem evet değişti ama denklemin değişmediği bazı ülkeler var. Bu denkleme dahil olmadı ya da ucundan döndü dediğimiz. Pek çok ülkede önemli değişiklikler yaşandı. Pek çok savaşa şahit olduk. Ama asıl hedef İran mıydı acaba? İsrail bu savaşı başlatarak sadece İran'ı mı hedef aldı? Bunu neden soruyorum? Çünkü bu savaşın başlamasıyla birlikte savaşa dahil olmasına ramak kalan şu anda ülkeler var. Her ne kadar bu füzelere karşılık vermese de, ülkesi füze yağmurlarına tutulsa da. Kimlerden bahsediyoruz? Birleşik Arap Emirlikleri. Kimden bahsediyoruz? Suudi Arabistan. Ürdün'e bile sıçradı artık. Bir Ürdün kalmıştı. Ürdün'e de sıçradı. İşte yine Körfez'deki diğer ülkeler, Kuveyt, Katar vesaire, Bahreyn. Irak, Suriye, Libya, Mısır, bu ülkelerde yaşananları biliyoruz ama ateşin tam olarak sıçramadığı işte bu Körfez ülkelerine de artık ateş sıçradı. İsrail'in istediği tam olarak da bu muydu?
2: Ya burada aslında şöyle de bakabiliriz Tahir Bey. İki yönlü bakmak lazım. İsrail açısından değerlendirecek olursak. Bakın şimdi kısa vadede hep şunu konuşuyoruz. Amerika ve İsrail başarılı olamadı bu 40 günlük savaşta. Fakat ben bunun İsrail açısından İran bağlamında şöyle uzun erimli bir politik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dikkat edilirse sadece askeri kapasitesi değil İran'ın 23 bin fabrik olmak üzere tamamen aslında ekonomik altyapısına, diğer taraftan köprüler, hastaneler, üniversitelerle beraber tüm sivil altyapısına saldırı düzenlediğini görüyoruz ki kimi özür dilerim kaynaklar veyahut da kimi uzmanlara göre baktığımızda neredeyse 15-20 yıl belki de sürebilecek bir sivil altyapının inşa süreci var. Şimdi zaten rejimin Tahir Bey bir problemi vardı. 12 gün savaşın sonrasında şunu konuşuyorduk. Acaba bu 12 günlük saldırı sonrası içeride rejim kendini daha da işte nasıl söyleyelim meşruiyetini daha çok fazla sağlamış mıdır demeye kalmadan 6 veyahut da 7 ay sonra şunu gördük. Ekonomi temelli yine hatta belki de son dönemlerin İran'ın en şiddetli protestolarının olduğu bir süreci görmüştük. Şimdi şuraya gelmek istiyorum buradan. Uzun erimde kastettiğim şu. Şimdi artık iki kere saldırıya uğramış bir İran ve devrim muhafızları konuşuyoruz. Şimdi hocam da bahsetmişti biraz önce. Savunma ve güvenlik politikalarına mı yatırım yapacak? Yoksa zaten çok kötü olan ekonomi bir de üstüne 40 gün savaşı sonrasında siz bu altyapıya mı ağırlık vereceksiniz? Şimdi burada bir ikilem içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani ileriki süreçlere doğru İsrail'in içeride yine yaşanabilecek işte belli bir süre

0: geçtikten sonra yine rejime karşı protestoların artması ve bir şekilde de rejimi olabildiğince yıpratmak, hatta mümkünse bu İsrail'in bu politikasının böyle olduğunu düşünüyorum. O da tamamen rejimin ortadan kalktı. Hatta istikrarsız bir alanında...
1: Siz ifade ettiniz, hemen onu da belirteyim. Axios diyor ki Trump İran'ın enerji hedeflerine yönelik saldırıları birkaç gün içerisinde olabilecek saldırıları değerlendiriyor.
0: Diyor. Evet, bu şöyle, belki Amerika açısından başka değerlendiriniz, daha sınırlı netice itibariyle maliyet kısımları var ki bu Amerika'nın politikalarını etkileyebilir. Ya bir de Trump'ın baktığımızda Tahir Bey, biliyorsunuz kısa sürede çok sonuç almayı seven ve bir hanesine de başarı eklemeyi seven bir lider. Ama ben İsrail'in İran politikasında bunu nasıl söyleyeyim, bu politikayı en azından uzun erimde hedeflediğini düşünüyorum. Tabii bunun diğer bir faktör de şu. Yaşanan her gelişme dikkat edilirse maalesef İsrail'in de istediği noktaya geliyor. Şimdi şundan dolayı geliyor. Birincisi, şunu hep konuşuyorduk. Şimdi 79 İran İslam devrimi sonrasında dikkat edelim Tahir Bey, şunu görmüyoruz. Arap-İsrail savaşlarının durduğunu görüyoruz. Evet, İran ve direniş ekseninin zamanla inşa edilmesi ve İran-İsrail ekseninde bir rekabet veyahut da çatışma varmış gibi görünüyor. Fakat şöyle bir durum olmuştu. Aslında Körfez ülkeleri üzerinden de bir maalesef ama mezhepsel çatışma ortaya çıkmıştı. Bakın şimdi bu...
1: Çünkü İsrail yok artık ortada. Farkında, yani izleyicilerimiz de bunu takip ediyoruz. Günlerdir soruyoruz da, sahaya da soruyoruz. Ben Ekber'e de defalarca sordum. Ya bu savaşı başlatan İsrail'di. İran'ın hedefi de İsrail'di. Hatta bu iki devletin varlığı birbirinin yok olması üzerine neredeyse ideolojik olarak kurulu şu anda. İkisi de birbirinin yok olmasını istiyor ama... Savaş öyle bir hal aldı ki ne İsrail İran'ı vuruyor ne İran İsrail'i vuruyor. Şu anda artık Orta Doğu'da biraz önce ifade ettiğim, saydığım o ülkeler geneline başlatılan saldırılar var. Ve bir mezhep savaşı senaryoları yazılmaya başlandı. Ve belki önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri de sahadan çekilecek ve bu ülkeler arasındaki çatışmalara mı bırakacak yerini?
0: İşte bu mezhepsel çatışma noktasına, rekabetten çatışmaya geldik Tahir Bey. Şimdi bakalım, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Irak'taki Şii gruplarına operasyon düzenlediler. Askeri harekat yaptılar. Diğer taraftan bakıyoruz, Yemen ve Suudi Arabistan arasında tekrardan 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2019'dan sonra 2020'lerde başında Birleşmiş Milletler'in araya girip bir ateşkes vardı ki şimdi artık bunun da ortada kalmadığını görüyoruz. Bakın Mısır'da enerji tesislerinin vurulduğunu görüyoruz. Ya bir anlamda şuraya gidiyor. Çok haklısınız. Bu ki İsrail'in çok işine gelebilecek bir durum. Aslında rekabetten çatışmaya doğru girmiş bir süreç Ortadoğu'da. Bu da nedir? Aslında İran ve işte Körfez ülkeleri başta olmak üzere, şimdi İran'ın vekil güçleri üzerinden de şekillenen, maalesef ama maalesef hiç istemeyeceğimiz bir mezhepsel çatışma sürecinde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kimin işine yarar? Tabii ki de İsrail'in işine yarar. Şimdi şunu da belki konuşacağız Tahir Bey.
1: İslam ülkeleri bu tuzağa düşmezler.
2: Düşmemeliler yani.
1: Düşmemeliler.
0: Evet. Düşmezler demeyelim de düşmemeliler Tahir Bey, şundan dolayı. Şimdi Suudi Arabistan'ın, şunu biliyoruz, Yemen'e hem hava hem deniz ablukasını uygularken geçtiğimiz günlerde bildiğim kadarıyla işte Hamane'nin cenazesine giden Ensarullah, yani Husilerin yetkililerini ineceği havaalanında, yani Yemen'deki havaalanlarını vurdu. Engellemeye çalıştı. Şimdi bunun üzerinden şekillenen, daha sonrasında baktığımızda da buna karşılık veren bir ne görüyoruz? Yemen ve Husileri görüyoruz. Diğer taraftan şimdi Suudi Arabistan'ın Irak'ta Haçlı Şabi veyahut da Şii gruplara saldırılarını görüyoruz. Yani gördüğümüz kadarında en azından bu maalesef rekabet bir çatışma potansiyeline gelmiş durumda ve bazı ülkelerde sahte bayrak operasyonunda olabilir. Mısır gibi sanki bu işin içine çekilmeye çalışılıyor ki Suudi Arabistan'ın bir koalisyon kurarak Kızıldeniz'de de bir güvenlik sağlama girişimleri var. Bunların her biri maalesef, ondan dolayı söyledim Tahir Bey, bize gösterdiği tablo bir çatışma süreçlerini maalesef mezhepsel olarak gözlerimize
1: sadece
0: söylüyor.
1: Orta Doğu değil, çok ilginçtir, İsrail'in adı Batı Avrupa'da şu aralar çok ciddi bir şekilde anılıyor oradaki karışıklıklarla. Şimdi İspanya'nın özellikle Filistin ve Gazze konusunda İsrail karşısında takındığı tavır gerçekten de alkışlanacak
3: bir
1: tavır. Şimdi İspanya'da ilginç bir göç var. İlginç bir göçmen akını var.
3: İspanya.
1: Bu konuda bunun arkasında İsrail'in olabileceği iddia ediliyor. Bunun gerekçelerinden birisi de işte Fas'la İsrail arasındaki anlaşmalar, stratejik işbirlikleri ve böyle bir göçün İspanya'yı çok ciddi anlamda, sadece İspanya'yı değil, son dönemde İspanya ile birlikte artık yavaş yavaş ses çıkarmaya başlayan Avrupa ülkelerini, İsrail'e karşı Avrupa ülkelerini zora sokabilir diyorlar. Önce isterseniz bir haberini izleyelim, ardından da bu konuyla ilgili yorumlarınızı rica edeceğim. Çünkü rakamlara baktığımızda her geçen gün artıyor. Manzara da oldukça kötü çünkü acı kayıplar yaşanıyor.
2: Sueta'nın ardından Melia'dan da benzer görüntüler gelmeye başladı. Aşırı sağcılar ve göç karşıtları kutuplaşma düğmesine bastı. İspanya bir anda göç kıskacının ortasında kaldı.
3: Dün yaşanan İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırıydı ve en ağır kınamayı hak ediyor.
2: İlk gün bir göç dalgası gibi görünen süreç ortaya çıkan görüntülerle gözleri Fas yönetimine çevirtti. Ceuta'nın nüfusu 83 bin. Yerel yetkililere göre 24 saatte 50 bin göçmen Fas'tan çıkıp İspanya'nın Afrika'daki toprağına akın etti. Madrid yönetimi ise 2-3 bin kişi dışında durumun kontrol altında olduğunu, söz konusu toprakların Avrupa'da olmadığını, Fas'la yapılan anlaşma kapsamında sınır dışı edileceklerini duyurdu. Günün devamında ortaya çıkan görüntülerse göçmen akınının planlı olduğu hissiyatını yarattı. Kamyonlarla Sueta sınırına gelen göçmenlere polis eşlik etti. Sonra sosyal medya öfkeyi körükleyen görüntülerle doldu. Göçmen karşıtı hesaplar, Fas'tan gelenlerin ağırlıklı olarak hırsız olduğunu savunan paylaşımlara başladı. Hesap başkaydı. Afrika'daki bir başka İspanyol toprağı Melia'da da aynı manzara ortaya çıkarken sis bulutu aralanmaya başladı. İspanya Başbakanı Sanchez'in Cezayir ziyareti sonrası İsrail'in 2020'de normalleştiği Fas düğmeye bastı. Filistin desteğiyle dünyanın takdirini kazanan Avrupa ülkesi birliğin sınırlarını koruyamıyormuş gibi bir tablo hazırlandı. Aşırı sağcı İtalya Başbakanı Meloni de Siyonist planın peşinden gitti. İtalya Schengen Antlaşması'nın iptalini bile gündeme taşıdı. Filistin desteği İspanya'yı göç kıskacına alıverdi. Arada kalan, kucaklarında bebekleriyle sınırı geçen, sınırı geçerken ölümü göze alan Faslı Umut yolcuları oldu. İspanya, Sueta'ya asker sevk ettiğini de açıkladı. Avrupa Birliği Siyonist propagandaya rağmen şimdilik Madrid yönetiminin arkasında.
1: Şimdi tabii bu yaşananlar karşısında yapılan açıklamalar var. Onları da hemen ekranlara getirelim. İspanya Başbakanı Sanchez diyor ki bu yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlaliydi. İtalya'dan bir hamle geldi. İtalya İspanya ile olan Schengen anlaşmasını askıya aldı. Ve İtalya Dışişleri Bakanı diyor ki Schengen tamamen İspanya'ya kapatılsın. İspanya Dışişleri Bakanı da diyor ki siyasi popülizm değil, dayanışma bekliyoruz. Dost bir ülkenin Dışişleri Bakanı'na yakışmıyor ifadesini kullandı. Gerçekten de nasıl bir durumla karşı karşıya Furkan Hocam? Normal mi bu akın?
4: Kesinlikle normal değil. Şimdi ben haberlere bakıyordum da bir ismi gördüm. Bu isim bu işin içindeyse zaten direkt nasıl diyelim, Siyonizmin, evangelizmin pençeleri buraya takılmış vaziyette.
1: Kimdir o?
4: Amerikalı ünlü neokon Michael Rubin. Ne demiş? Mart ayında Fas, Ceuta ve Melilla'ya yeni bir yeşil yürüyüş düzenlenmeli şeklinde bir makale yazıyor. Şimdi bu adam, bu Michael Rubin, bu bazı şeyleri önceden kendi yazıyor, kalemşörlüğü yapıyor biliyorsunuz. Ki işte ben hani örnek olarak tabii bence önemlidir. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesinde de Michael Rubin darbeyi teşvik eden makaleler, yazılar yazıyor.
1: Yani, Türkiye ve İslam düşmanı bir adam, bunu
4: tabii
1: biliyoruz.
4: Tabii ki biliyorsunuz bunun bir de yanında...
1: Ama ilginç yanı FETÖ sever.
4: Tabii ki zaten bunların, bu Şahinlerin bu ağababası biliyorsunuz. Bir de şey var, Stephen Cook, bir de Profesör Henry Barkey. Bunlar hepsi biliyorsunuz, bu avanesi bu işin. Şimdi bunu gördüm, bakıyordum ben de ne oldu.

0: olduğuna dair. Dolayısıyla bir de şunu söylüyor. Fas'ın İspanyol varlığının gayrimeşru olduğu gerekçesiyle bu iki bölgenin kontrolünün geri alınması gerektiğini savunuyor. Ve Başbakan Sanchez'i sömürgecilikten arınma söylemiyle suçlu. Yani sömürgeci diyor Sanchez'e de. Yani burada ciddi bir suç altına almaya çalışıyor ve NATO'nun 5. maddesini konuşuyorlarmış. Çok enteresan. Yani İspanya'ya şu anda...
1: İspanya'ya müdahale eden mi bahsediyor?
0: Yani şu an bakın NATO 5. madde işletip işlet 5. maddeyi işletmeyip seyirci kalacak diyor. Yani burada enteresan. Şimdi burada mesele aslında işte diyoruz ya Pedro Sanchez'e, Donald Trump da biliyorsunuz Ankara NATO zirvesinde bayağı bir ağır konuştu. Hı hı. Ki Sanchez Türkiye'de çok iyi karşılandı. Çok muhabbetle karşılandı ki ben hani o zaman söyledim delikanlı adammış dedim Gazze zamanında. Çıktı, konuştu, biz dedi katliamın karşısındayız dedi. İsrail'in katliamını destekleyemeyiz dedi ve gerçekten çok dik bir duruş sergiledi. Ama tabii bu grup, bu avanenin de çok ciddi tepkisini aldı. Bu siyonizmin dediğimiz bu grubun. Şimdi demografi üzerinden de yeni bir manipülasyon yaratmaya çalışıyorlar. İspanya hem hukuki olarak hem de demografik olarak aslında ciddi bir kuşatma altına alıyorlar. İtalya Dışişleri Bakanı'nın sözleri de bence enteresan. Yani İspanya Schengen'e kapatılsın diye. İspanya'yı yalnızlaştırıyorlar şu anda. Hatta, ve Cebeli Tarık'ta da büyük bir şey olacak.
1: Kararı aldılar.
0: Evet.
1: Bile İtalya göçmen krizi nedeniyle İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldı. Hava ve deniz sınırlarını kapattı. Arkadaşlarımın paylaştığı bu şekilde.
0: Bir de Tahir Bey, İsrail haber sitesi YNET'te Nisan ayında Amin Ayup isimli biri yazı yazıyor. Diyor ki makalede İbrahim anlaşmaları Cebeli Tarık Boğazı'na ulaşıyor. İsrail Fas'ın kuzeyini geri almasına nasıl yardım edebilir? Yani bunlar hep hazırlanmışlar. Çok enteresan. Yani bu Nisan ayında, Mayıs ayında bu makaleler yazılmış.
2: Evet hocam.
0: Çok garip. Evet. Ve şu anda da görüyoruz harekete geçilmiş.
1: Ve yani acı sonuçları da oluyor burada. Burada büyük bir insanlık krizi yaşanıyor her şeyden önce. Bunun
0: bir de o var tabii ki.
1: Çizmek lazım.
0: Evet.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde yine burada kıymetli hocalarım varken sordum. Ya bu Gazze Avrupa'da olup da işte Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail karşıtı tutum alan kim varsa başına gelmeyen kalmadı. İşte evet. Savcı, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının da
0: onu da
1: başına Kerimhan
0: da aldı.
2: Pakistanlı mıydı?
1: Başına Mısırlı gelmeyen miydi? Kalmadı.
0: Aldılar değil mi onu?
1: Taciz, tecavüz de evet görevden evet, alındı. Tecavüz de hem de. Yine hakimlerden birisi Fransızdı yanlış hatırlamıyorsam. Onun Amerika Birleşik Devletleri yaptırım kararı aldı ve yani banka kartlarını bile kullanamaz hale geldi. Ülke dışına çıkamaz hale geldi. En son bu anlamda biraz önce Furkan hocamın da altını çizerek ifade ettiği Avrupa'nın Gazze konusundaki delikanlısı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e acaba neler olacak demiştik. Ülkesinde birkaç böyle davalarla gündeme geldi ama İsrail bununla herhalde sınırlı kalmaz diyorduk ki bu yaşananların ardında da İsrail'in bu kadar yakından ilgilenmesi herhalde sadece bir teoriden ibaret değil.
2: İyi, tabii. Şimdi bu nasıl tetiklendi bu mesele? İspanya Yüksek Mahkemesi bir karar aldı Tahir Bey. Karar da şuydu. Biliyorsunuz böyle göçmen statüsü, daha doğrusu sığınmacı diyelim bunlara. Fas'tan bunları iten bir faktör de yok. Fas'ta bir savaş yok, bir kuraklık yok, açlık, yoksulluk her yerde var. Bunlar serbest göç aslında. Şimdi burada Yüksek Mahkeme dedi ki bunları geri itmeyle ilgili derhal geri itme çok insani değil. Bunları belirli lokasyonlarda toplayacaklar. Gıdaya, temiz suya ulaşım hakkı verecekler. Sağlık taramasından geçecekler. Ve inceleme yapmayı müteakip geri gönderme belirli bir plan dahilinde yapılacak dediler. Eskiden geri itme derhal yapılıyordu. Yani deport. Geleni geri gönderiyorlardı direkt o koşullarda. Şimdi mahkeme böyle deyince Fas'taki simsarlar bu göç hareketlerini kontrol eden yasa dışı o illegal şirketler şunu söyledi bu göçmenlere. Dediler ki siz gittiğiniz an, ayak bastığınız andan itibaren artık İspanya'dan mahkeme kararı geriye gönderilmeniz imkansız. Aslında öyle değil tam olarak. Çünkü orada der ki mesela fiziki engelleri yıkarak diyor geçerse eğer sınır güvenliğini onlar için geçerli değil.

0: değiller bunu. Onlar derhal geri itme faaliyetine de dahil edilecekler. O yüzden bu karışıklığı, bu mahkeme kararını fırsat bilen oradaki yasa dışı göçleri planlayan tacirler, tüccarlar büyük bir kitleyi, bekleyen kitleyi hemen aktardılar bu tarafa. Çünkü Fas'la arasında bu şehrin, Seuta'nın 8 kilometrelik bir kara sınırı var. Hı hı. Ama deniz alanı çok daha müsait bu iş için.
1: Orada belirtelim izleyicilerimize, Ceuta dediğimiz yer İspanya'nın Afrika kıtasındaki
0: iki toprağı. Yerden bir tane.
1: Yani Avrupa'da olan bir kara parçasından
0: Kuzey
1: bahsetmiyoruz.
0: Afrika'da, tabii. Fas'ın dibinde hemen yani.
1: Fas'ın yanında, hemen yanında küçük bir toprak parçası.
0: Bir de Melilla var daha doğuda, o da İspanyol toprağı. Dolayısıyla
1: yine var, evet.
0: Şimdi bu böyle bir hareketi tetikleyen bu mahkeme kararı görüntüde, fakat arka planda, çünkü burada 60 bine ulaşan neredeyse göçmenler hepsi Faslı değil. Meksika gibi düşünün. Mesela dünyanın her tarafından Meksika sınırına insanlar gidiyor. Oradaki simsarlar, oradaki rehberler, yasa dışı işte göçleri tetikleyen şirket mensupları Amerikan sınırına geçiriyorlar belli ücret karşılığı. Hı hı. Bu da böyle. Fas'ta toplananlar bir Avrupa toprağı olan Kuzey Afrika'daki iki tane lokasyona, Melilla ve Ceuta'ya giriş yapıyorlar. O yüzden orada sadece Fas'ta değil, Afrika'nın tamamından gelen insanlar var. Belki Asya'dan gelenler var. Ve oradan sıçrayarak İspanyol topraklarına, ana kıtaya, oradan da İtalya, Fransa, Avrupa'ya geçmek istiyorlar.
1: Şimdi 19 kilometre karelik bir yermiş hocam.
0: 72 bin nüfusu var, 60 bin göçmen var. Yani evet. Nüfus kadar göçmen söz konusu.
1: 19 kilometre kareden oluşuyor. Ekranlara geldi. Hemen Fas'ın İspanya'ya yakın olan o ucunda çok küçük bir kara toprağı.
0: Bu görünen hikaye. Bir de görünmeyen
1: orijinal
0: var.
1: Orijinal ismi. Septe.
0: Septe, pardon.
1: Septe.
0: Arapçası.
1: Evet, Arapça.
0: Şimdi görünmeyen kısma bakalım. Fas hükümetini tenzih ediyorum. Fakat maalesef şöyle bir durum var. Bu hemen Batı Sahra'yı İsrail, biliyorsunuz, kontrolünü Fas tarafından yapılmasını tanıdı. Bu bir. Bunu cebe koyun. Batı Sahra diye bir ülke var. Yarı ülke. Devletçik. Kontrolü şeyde, Fas'ta. İki, Ceuta ve Melilla'yı Fas diyor ki benim toprağım diyor. Dolayısıyla İsrail bu konuda da Fas'a destek veriyor. Yani Kral 7. Muhammed'di galiba. Netanyahu Gazze'de soykırım...
1: İbrahim Anlaşması Fas'ı bağladı değil mi?
0: Taraf. Ya, Gazze soykırımı esnasında Fas Kralı 7. Muhammed Netanyahu'yu davet etti ülkesine.
2: Evet, evet, evet.
0: Şimdi böyle saçmalıklar var. Fas o iki toprak parçasını elde etmek, Batı Sahra'yı tamamen kontrol almak için İsrail desteğini kullanıyor. Şimdi böyle bir tabloda İspanya'nın Gazze konusunda, İsrail'in İran savaşı konusunda tutumu net belli. Siz de ifade buyurdunuz. Sanchez'in söylemleri belli. Bunun üzerine Fas gibi bir ülke çok güzel istismar edilebilir İspanya'ya karşı. Cezalandırılabilir. Şimdi dolayısıyla bence burada 60 bin nüfusa sahip olan göçmenler çeşitli Mossad ajanları tarafından, dünyanın tarafından getirilmiş, o bölgede yığınaklandırılmış. Tabi bu insanlar bunun farkında olmayabilirler. Bunlar gerçekten Avrupa toprağına geçmek isteyen sığınmacılar olabilir. Sığınmacı da demeyelim de yasa dışı göçmenler, düzensiz göçmenler diyelim. Çünkü sığınmacı olursa sanki bir hakkı doğuyormuş resmi gibi oluyor. Evet, onu hiç kullanmayalım. Yasa dışı, kitlesel, düzensiz göçmenler. Serbest göç bunlar aslında. Şimdi dolayısıyla bunların hepsini toparlayıp organize edip o simsar dediğimiz gruplarla işbirliği yapan İsrail Mossad ajanları bu hareketi tetiklemişlerdir. Yüksek mahkemenin kararını bahane ederek. Dolayısıyla İspanya'yı zora sokar mı bu? Sokar.
1: Yani bakın, şöyle sokar.
0: Bunlar...
1: Senaryo olabilir mi? İspanya, yani çok küçük bir kara toprağından, 19 kilometre karelik bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi burada bulunan polis gücü, jandarma gücü vesaire zaten sınırlıdır. Şimdi böylesine büyük bir göç akınını, evet, önlemek için tedbirler alabilir ama bunlar yetersiz kalırsa İspanya'dan bu toprak parçasına, yani kendi toprağına yeni asker takviyeleri olabilir. Böylesine bir durum da Fas tarafından askeri bir tehdit olarak algılanıp acaba başka bir sürece evirir mi?
0: Tabii ki. Şöyle bakın, orada Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar var göçler konusunda. Dublin 1, 2, 3 kararları. Bu kararlarda şunu diyor. Göç edenler, düzensiz göçmenler, yasa dışı göçmenler ilk varış noktasında kalacaklar diyor. Kalacaklar. Yani orada mesela Avrupa'da 3 tane kritik ülke var. İtalya, Yunanistan ve İspanya. batıda, yani doğu tarafında daha doğrusu.

0: Doğu Avrupa'da daha çok Polonya, Romanya ve Baltık Cumhuriyetleri var ve Finlandiya var. Şimdi bakın, kuzeyden, güneyden kuzeye göçler çok yoğun Afrika'dan. İlk lokasyonlar 3 ülke. Yani İspanya, İtalya ve Yunanistan. Şimdi bu ülkeler şöyle bir külfetle karşı karşıya. İspanya'ya gelenler İspanya'da kalacak. Yunanistan'dan gelenler Yunanistan'da kalacak. Bu kararlara göre, Avrupa Birliği göç politikalarına göre İtalya'da bulunanlar İtalya'da kalacak. İkinci ülkede transfer edemiyorsunuz bunları. Bunlar orada işte bakılacak, giydirilecek belki, beslenecek, araştırma yapılacak, işte biyo kimlikleri ortaya çıkacak, ne bileyim işte parmak izleri vesaire ortaya çıkacak, araştırılmaya müteakip bunlar geri itilecek belli kurallar dahilinde. Avrupa Birliği de bunlara fon veriyor. Yani 20 bin euro kadar her göçmen başına işte o külfeti paylaşalım için para veriyor. İşte o yüzden İspanya hükümeti gelen göçmenleri hiçbir şekilde geriye gönderemiyor. Başka ülkelere de geçişine müsaade edemiyor. Avrupa Birliği yasası gereği.
1: Şimdi geri gönderemiyor.
0: İşte o da yüksek mahkeme onu da gevşetti biraz. Gönderemezsin dedi geri itmeyi. Derhal geri itmeyi iptal etti. Yasa dışı, insanlık dışı buldu daha doğrusu. Çünkü onların biliyorsunuz bir topluluk ülkenize geldiği andan itibaren onları geri itemiyorsunuz. Çünkü geri göndermeme hakkını kullanıyor bunlar. Geri gönderilmeme hakkını kullanıyor bu tür yasa dışı göçmenler. Avrupa Birliği'ne göre yine.
1: Bunu Yunanistan niye uygulamıyor?
0: Ama uygulamak zorundalar. Bir de onların ne diyelim, korkudan azade edilmesi lazım. Korkudan azade ne demek? İşkence, işte zorla çalıştırılma, baskı, basınç falan gibi şeylerin. Çünkü orada 18
1: yaşında... Peki suça bulaşırlarsa hocam? Şimdi ben bazı görüntüler geliyor. Yani işte yağmalamalar olduğu, mağazalara girildiği. Çünkü korkudan bu Septa Adası'ndaki esnaf da oradaki mağazalarda vesaire dükkanlarının kepenklerini kapatmışlar. Şimdi buraya gidenler açlık, susuzluk vesaire diğer ihtiyaçlarında bahane ederek öylesine eylemlerde bulunabilir ve haliyle suça karışmış olacaklar.
0: Ya suça karışanların polisiye tedbirlerle kontrolü sağlanabilir. Ama burada daha sistemik bir sıkıntı var. Bu tür Avrupa Birliği topraklarına yasa dışı kitlesel göçler yapıldığında burada Avrupa Birliği mekanizmaları bu göçü engellemesi lazım. İşte Frontex dediği yapı o. Bir ara ayrıldılar çünkü onlar da yasa dışı işle yapmaya başladı. Frontex, Avrupa Birliği'nin göçleri engellemekten mürekkep bir yapısı. İki, NATO'nun daimi deniz kuvvetleri var, gücü var. Nerede bu? Adalar Denizi'nde bizim, Akdeniz'de. Ama batıda, yani Cebel Tarık, Fas'la İspanya arasındaki lokasyonda yok. Şimdi normal koşullarda bu tür yasa dışı göçler içinde Avrupa Birliği kendi mekanizmalarıyla bunu durdurmak zorunda. Durduramıyorsa içeride bekletip müteakiben geri itmek zorunda. Bir taraftan da üçüncü ülkelerle, yani kıyıdaş, sınırdaş olmayan ya da olan ama AB üyesi olmayan ülkelerle geri kabul anlaşmaları falan yapmak durumunda.
1: Avrupalıları,
0: o yüzden büyük bir sistematik sıkıntı var şu an burada.
1: Avrupalıları korkutan o soruyu da hocalarıma sormak istiyorum. Şimdi İspanya'nın Afrika anakarasındaki toprağından bahsediyoruz. Peki buradaki sığınmacılar, işte uluslararası haklar, Avrupa Birliği yasaları vesaire hakları gerekçesiyle Avrupa kıtasına da anakarasına da çıkma hürriyeti var mı? Yoksa orayla sınırlı bırakabilir mi İspanya? Çünkü şimdi 19 kilometre kareden, yani çok küçücük bir toprak parçasından, evet, bahsediyoruz. Oranın nüfusu zaten belli. Oranın nüfusu kadar şimdi bir göçmen geldi.
2: Göçmen geliyor.
1: İspanya evet, bunlara tamam sahip çıkacak yasalar gereğince. Bunları koruması gerekiyor. Bunlara bir yaşam standardı sağlaması gerekiyor. Ama bunları sadece o topraklarda mı sınırlı tutacak, yoksa Avrupa anakarasına çıkartabilir mi?
2: Yani hukuken baktığımız zaman tam olarak, hani yanlış bir madde söylemek istemiyorum, böyle bir imkanı var diye biliyorum. Bilmiyorum hocalarım, yanlışım varsa düzelsin beni ama.
1: İşte bu olursa Avrupa'nın koptuğu başına gelir.
2: Yani böyle bir hak Avrupa anakarası içinde var diye biliyorum. Hatta Yunanistan örneğini verdiniz ya, ki işte Suriye'de olaylar olduğu zaman, işte ki biz işte Suriye'yi, daha doğrusu Suriyelilerin bizde misafir ettiğimiz zamanlarda, işte Angela Merkel ve bir anlaşma yapılmış yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'ye bir yardım yapacağız. Özellikle bu Suriyelilerin işte yaşam koşullarının, evet, iyileştirilmesi noktasında Çünkü Yunanistan da kendi ana karasına çıkmaya

0: çalışan sığınmacıları da botlarını batırıyordu. İşte onların kimine sınırda çırılçıplak soymuşlardı hocam, hatırlıyorsunuz.
1: Neler
0: yapmışlardı.
1: O dönem ben sınıra gitmiştim. Hatta şöyle bir ayrımcılık bile yaptıklarına şahit olmuştum. Bazı sığınmacılar ben Hristiyanım diyorlardı. Ona dokunmuyorlardı. Onu sadece geri gönderiyorlardı ama Müslüman olanları pek çok işkenceye maruz bırakıyorlardı. Çırılçıplak soyup tüm parasını, telefonlarını bile yani gasp etmişlerdi.
0: Evet.
1: Yunan askerleri. Orada bile ayrımcılık yapmışlar.
0: İşte benim bildiğim, hani çok bu konuda şey değilim tabii, yanlışım varsa düzeltin lütfen. Hakları var. Hakları var sığınmacı olarak.
2: Çünkü Avrupa Birliği toprağı olarak sayılıyor.
0: Evet.
2: Çünkü İspanya'nın kendi Avrupa kıtasının dışındaki bir toprak parçası Kuzey Afrika'da ama bildiğim kadarıyla da Avrupa Birliği'nin
0: Avrupa parçası.
2: Sınırları yani, içerisinde giriyor ve
1: parçası oluyor.
2: Avrupa Birliği'nin de aslında göç ve mülteci politikaları çerçevesinde oradaki yasalar gereği bildiğim kadarıyla değerlendirilmesi gerekir. Fakat tabii bazen hocam biliyorsunuz ülkeler bir anda ortak o politikaları uygulamak yerine kendi politikalarını hayata geçirebiliyorlar. İşte Yunanistan'ın nasıl söyleyelim, aslında temel insan hak ve özgürlüklerinin dışında yaptığı suç işlemelerle. 2024 yılında yanlış hatırlamıyorsam Tahir Bey yeni Avrupa Birliği bir göç ve mülteci yasasını kabul etti. Orada gelenlerin çok kısa sürede tutulması, bununla beraber biyometrik resimlerinin çekilerek kaydedilmesi. Hatta şu tartışmalar oldu. Avrupa'da çok ciddi bir şekilde aktivistler, insan hakları örgütleri buna karşı çıktılar. Bu yasanın normalde Avrupa Birliği'nin o işte çok kültürlü ve vatandaşlık veyahut da insan hakları temelindeki yaklaşımının çok dışında olduğunu ifade etmişlerdi. Yani ben de yanlış bir bilgi vermek istemem ama şöyle bir durum var. Belki Kemal Hocam şu olabilir bilgisi. Bildiğim kadarıyla bu insanlar iltica talebinde bulunuyorlarsa bunların mülteci kamplarında
3: şöyle
2: alıp
3: hocam,
2: dava üzerinden bunu gitmeleri gerekiyor. Tabii. Değil mi hocam yani?
3: Şöyle, bir yabancı şahıs Avrupa Birliği topraklarına öyle ya da böyle bir şekilde yasa dışı ya da yasal geçmişse, yasal geçmenin bir açıklamasına gerek yok. Yasa dışı geçmişse eğer, o ülke topraklarında birkaç statüye sahip olabiliyor. Bunlardan bir tanesi geçici koruma statüsü. İkincil koruma yok Avrupa Birliği'nde. O bizde var sadece. Bir de sığınmacı artı mülteci statüsü. Şimdi geldiniz, sığınmacı statüsü başvurusu yaptığınız andan itibaren siz orada sabit durmak durumundasınız. Sığınmacının belirli hakları var.
1: Hı hı.
3: O haklar ne? Mesela çocuklarınızın okul dönemi ise okula gönderebiliyorsunuz. Çalışma hakkınız var ama devletin çizdiği sınırlar içerisinde, lokasyonlar içerisinde.
2: Ukraynalılar neden çok faydalandı değil mi hocam?
3: Tabii, tabii.
2: Yanlış hatırladım, lafınızı böldüm ama çok
3: şöyle
2: fazla
3: yapıyorlar.
2: Sayıda şey var. Ukraynalılar sığınmacı olarak görünüyor.
3: Sığınmacı kavramı geçici bir kavram. Mülteciliktir son kavram. Mülteci vatandaşlık haklarının tamamına sahiptir. O da geçicidir ama orada bütün haklarınızı kullanırsınız. Sığınmacı olarak geldiklerini farz ve kabul edersek bu grupların, bunların en az bir ya da iki yıl bekletilmek durumu var. Çünkü mültecilik araştırmasını Avrupa Birliği Mülteci Komisyonları'yla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği beraber yapıyor. Yetki Yüksek Komiserlik'te. Her ülkede şubeleri var. Mesela ben Faslıyım. Gittim İspanya, işte o şeye, şehre gittim. Oradaki Ceuta şehrine. Ayak bastığım andan itibaren haklarım başlıyor Tahir Bey. Sığınmacı hakkı.
1: Gerçekten de o hakları başlamış gibi. Şimdi bazı o sınırdaki olaylara bakıyorum. İşte güvenlik güçleri mesela hiçbir şey yapmıyor.
3: 55 kişi.
1: Yardım ediyor aksine o kayalıklardan sağlam geçebilmesi için.
3: 55 güvenlik görevlisi var orada toplam. Sınır güvenlik görevlisi. 55
1: ben
3: kişi.
1: Şöyle tipolojiye baktığımda yani hiç böyle bizim alışkın olduğumuz bir manzara yok burada bu sığınmacılar için. Burada çoğunlukla gençler, çocuklar var. Öyle kılık kıyafetleri gerçi pek çoğunun üzerinde yok ama çok da böyle
3: bu koşulları yaşlı ya da kadın ve çocuklar karşılayamaz çünkü o
1: şey değil. Bakın hep çocuklar ve gençlerden bahsediyoruz. Evet. Çok da böyle ihtiyaç sahibi ya da baskı altında, zulüm altında
3: değiller.
1: Kalmış bir kesimden de bahsediyoruz.
3: Ama ona siz karar veremezsiniz işte. Yüksek Komiserlik karar verecek ona. Ya diyecek ki bunlar böyle güle oynaya geliyor ama bunların incelemesi var, işte heyetler gidiyor, FAS'ta falan raporlar, istihbaratçılar paylaşıyor. Bütün bu çalışma en az bir yıl sürüyor, onu söyleyeyim. bir yıl burada istedikleri gibi gezebilirler. Onu söyleyeyim. Onu
1: sadece
3: da biliyorlar.
1: Bu adada mı?
3: Burada sadece. Bu yani, şehirde. İspanya hükümeti zaten
1: özerk bir nokta bu arada bu. Tabii, İspanya zaten yönetimi
3: toplamışlar zaten bakın. Kıyafet dağıtacaklar, yiyecek dağıtacaklar, belli kamplar teşkil etmek zorundalar. Ve Avrupa Birliği bunların her biri için 20 bin euro ödemek zorunda İspanya hükümetine. Her bir mülteci için ya da işte göçmen, yasa dışı göçmen için. Ve bütün bu çalışmalar yapılırken ana kıtaya geçiş yapılabilir mi? Normalde yapılmaması lazım. Yani o Cebel Tarık hattını geçip ana kıtaya, İspanya'ya geçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bunların bir kısmı sığınmacılık statüsü ortadan kalkacak mülteci olamadan. Ve o ortadan kalktığı andan itibaren işte geri itme orada başlayacak deport dedikleri. İnsani koşullarda bunları geri iade etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi burada bu statüler var Avrupa Birliği'nde ve bunları da kullanıyorlar. Bir de bu arada şirketler var biliyorsunuz. Şirketler var. Yani yasa dışı göç eylemini gerçekleştiren paralı şirketler var. Bunların bir ayağı Afrika'da, bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da, Türkiye'de bile var.
1: Kamyonlarla taşınıyor. O görüntüler de var.
3: Tabii. Yani her yerden getirip buraya bırakıyorlar.
1: Sınıra kamyonlarla taşınıyor hepsi. Böyle büyük ve yeni kamyonlar. Böyle eski kamyon, hatta o yüzden basın organize ettiği iddiaları kuvvetli.
3: Ama burada bir pis bir koku var benim gördüğüm kadarıyla. O evet. Koku da İsrail'den çıkıyor gibi gözüküyor.
1: Evet.
3: Bu kadar 60 bin nüfusu küçücük bir kasaba diyelim artık buraya, şehir bile değil. Bir anda aktarım, transfer yapmak çok da kolay değil. Bakın içlerinde kadınlar da var gördüğümüz kadarıyla, yine gençler ağırlıklı.
2: Pedro Sanchez'i de çok zorda bırakacak durumlar.
3: Tabii, zaten onun bilgisi. İfadesi şöyle evet. Hocam diyor ki İspanya topraklarının egemenlik hakkını ihlal ediliyor. Yani demek ki bir şeyler biliyor da.
1: Şöyle bir paylaşım var. Benjamin Netanyahu'nun sosyal medyada bir makalede şöyle geçiyor. Benjamin Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu 2019'dan bu yana bu bölgeyle ilgili bazı planlar uyguluyorlar. Araplar ve Müslümanlar tarafından İspanya'nın bu şehirlerinin, hatta Melilla'da var, buraların işgal edilmesi çağrısında bulunuyorlar. Netanyahu'nun oğlunun bir sosyal medya paylaşımına dayandırılıyor. Sevgili Araplar ve Müslümanlar, işgal altındaki Arapistan topraklarını özgürleştirmek mi istiyorsunuz? İşte iyi bir başlangıç.
3: Endülüs'ü falan söylüyor orada.
1: Netanyahu İspanya'nın İsrail'e karşı dik durmaya karar verdiğini, bu ülkeden örnek olacağını belirtti. Hiçbir ülkeye bize karşı diplomatik savaş açma izni vermemeyi ve bunun için anında bir bedel ödemeden bırakmamayı düşünüyorum. İspanya'ya hedef alan çok ciddi sözleri vardı.
3: Roma'yı hatırlattı bana bu. Roma İmparatorluğu döneminde Roma biliyorsunuz çok büyük asilzadeler, soylular filan. Ama o kadar farkında değiller ki dışarıdan sürekli göç alan bir şehir. En sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Roma'daki bütün asilzadeler Roma'dan kaçıyor. Orası dışarıdan göç eden insanların elinde kalıyor. Burada da 72 bin nüfus, 60 bin mülteci. Yarın öbür gün bakın, eğer kalmaya devam ederlerse bu gruplar orada kontrolsüz, o 72 bin nüfus düşer 35 bine. Dolayısıyla doğal sakinler bölgeyi terk eder, gider İspanya, Barcelona, Madrid gibi şehirlere. O küçücük böyle yerdeki ekiplerin demografik istilasına maruz kaldıkları için yaşam hakları da ellerinden alınabilir. Sanchez buna işaret ediyor. Egemenlik ihlali ve güvenlik ihlali dediği şey aslında bu. O yüzden oradaki demografiyi değiştirip Fas'a eklemlenme, ileride plebisit yapılabilir, referandum yapılabilir. Çünkü bakın orada bu insanlar bir şekilde haklarını ala ala gidecekler. Tabii. Orada toplam şu an 72 bin nüfusun %54'ü Hristiyan, %16'sı Müslüman. İşte Musevi gruplar var, 600-700 kişilik falan küçük gruplar var. Bu %16'lık Müslüman nüfus belki de şimdi bu göç hareketiyle beraber tersine dönecek. Onun için
1: ama ilginç olan İtalya'nın tutumu. Furkan hocam, İtalya neden böyle bir şey yapıyor? Aksine şimdi İspanya Dışişleri Bakanı da diyor ya, destek olması beklenir. Komşu bir ülkenin, müttefik bir ülkenin. İtalya ise direkt böyle kararlar alıyor. Schengen'den çıkarılmasını istiyor hatta. Ve kendisi de kapıları kapatıyor.
0: Yani tabii İtalya deyince ben bu tüm İtalya'ya mal etmek istemiyorum bunu. Hani Meloni'nin Ben böyle bir düşüncede olup olmadığını bilmiyorum. Hani öyle bir şey var mıydı hocam?

0: Meloni bir şey söylemedi galiba.
1: Ben de denk geldim.
0: Görmedim.
1: Bir açıklamasını ama.
0: Ama Dışişleri Bakanı olarak tabii kendi siyasi görüşü veya işte kendi İspanya bakış açısı veya İspanya'nın efendim işte İsrail'le olan ilişkilerine bakış açısı nedir? Ona biraz incelemek gerekiyor. Hani bu biraz şeye benziyor. Teşbihte hata olmaz. İşte Irak Başbakanı imza at diyor. İmza atmamaya direnen bakana benziyor biraz. Kalkınma yolundan rahatsız olan bakan. Şimdi Irak Başbakanı bundan rahatsız tabii değil ama bakanı rahatsız. At diyor, atmıyor. Yani şimdi onun duruşu belli. Nereden çıktı? İşte İranlı olan yakınlığından çıktı mevzu. Şimdi dolayısıyla İtalya Başbakanı'nın da bu İtalya Dışişleri Bakanı'nın da bu anlamda duruşu biraz bana bunu hatırlattı. Bir de şu var tabii Tahir Bey. Son dönemde İspanya ile Cezayir arasındaki ilişkilerin de iyileştiği görülüyor. İlişkileri hatta daha da iyiye götürme yolunda mutabakatların veya diyaloğun daha da ileri boyuta götürülmesi planlandığı ifade ediyor. Bu da rahatsızlık uyandırmış İsrail'de ve özellikle Fas tarafında. Dolayısıyla işte biraz evvel sizin de dediğiniz 2019'dan beri böyle bir hedefleri var. İşte ben de bakıyordum, makaleler arka arkaya yazılmış. İşte en büyük Michael Rubin bunu ifade ediyor. Arkasından işte İsrailli yazarlar bunu ifade ediyor. İbrahim Anlaşmalarına atıfta bulunuluyor. Yani dediğim gibi burada Tahir Bey, demografi aslında dünyanın en tehlikeli silahı insan. Yani demografik silah olarak insanların kullanılması, işte bu insanlar koşturanlar umuda koşuyorlar değil mi? Bu insanlara silah doğrultamazsınız. Hani bu tabii insanlara zulüm yapamazsınız, bu insanlara işkence yapamazsınız.
2: Ama sanırız İspanya'da bir Yunanistan değil.
0: Kesinlikle. Yani bu bir istila ise eğer mesela, bu bir istila mı acaba? Şimdi i̇şte Kemal Hocam'ın dediği gibi.
2: Masum bir göç akını mı?
0: Ama işte masum diyor hocam değil. Dedi ya zaten 75 bin nüfusu var. İşte Roma döneminde olduğu gibi o istila olursa eğer bu ki şu da Çin de bunu yapıyor. Biliyorsunuz Çin o devasa Rus topraklarına yayılıyor farkında olmadan Rusların. Çünkü o insansız topraklara Çin köyler kuruyor. Hı-hı. Bir bakıyorsunuz yani şu anda belki harita yeniden siyasi harita çizilse Rus toprakları Çin köyleri tarafından işgal edilmiş vaziyette.
1: Hocam Ruslar da Çinlilerin bildiğim kadarıyla da 1 milyon metrekarelik toprağını işgal etmiş şu an. O topraklarda Rus toprağı aslında ciddi bir şu an için sınır çatışmaları yaşamasa da bu sonucu bir ne diyelim tatlılığa bağlamış olsalar bile Çin ile Rusya arasında bir de böyle çok büyük bir sıkıntı var geçmişe dair. Ama burada İtalya ile ilgili şunu söylemek lazım. Hı. Tahir Bey. Şimdi Cezayir ile İtalya Mattei planı çerçevesinde doğalgaz alım anlaşmaları da yaptılar. Şimdi Fas'la da Cezayir arasında Doğu Sahra bölgesi problemi var. Fas'la da İsrail'i yakınlaştıran neden bu? Çünkü şöyle bir durum var. Fas aslında Doğu Sahravi Cumhuriyeti diye geçer. Doğu Sahra. Şimdi burayı nasıl söyleyelim maalesef ama işgal etmiş durumda ve biraz Gazze'ye maalesef ama benzer bir durumu var. İşgal ve burada da yine beton bloklarla ayırdığı yer. Bir de şunu söyleyeyim işte Fas İsrail'i İbrahim Anlaşmaları'na...
2: Görsel gönderdim onu verebilme imkanı olursa buyurun hocam.
1: İsrail'i İbrahim Anlaşmaları'yla tanıyarak Amerika'nın desteğiyle de Doğu Sahravi toprağını artık Fas'ın bir toprağı olarak görüyorlar. Ve burada Atlantik Okyanusu'ndan başlayıp aslında Sahra Altı dediğimiz Afrika'ya gidecek olan transit yol geçişleri var. Şimdi bunlara dikkat etmek gerekiyor. Fas'ın 2024 yılında çok ilginçtir. İsrail'le askeri tatbikatları ve bildiğim kadarıyla 2024 ya 2025 askeri ithalatının %12'sini İsrail'den karşılıyor Fas. Hı hı. Yani ilişkiler biraz konuşurken aslında İspanya'nın biz Gazze'ye bakış açısını bildiğimizde, düşündüğümüzde, bu soykırım olan karşıtlığını düşündüğümüzde ama diğer taraftan da İsrail'in özellikle Fas'la olan ilişkilerinde bu sürecin arkasında yer alabilir mi ki hocam? Çok önemli özellikle bu işlerin belki de mimarı planlayıcısı olan kişilerin makalelerinden bahsetmiş olması da bu soru işaretlerini de aklımıza getiriyor.
2: Şöyle yani bir savunması var. Şimdi gelen çok sert tepkiler varmış. Mesela o yani Netanyahu'nun o günlerde yapmış olduğu açıklamalara onlara bakıyorum. Diyor ki ya orası size ait bir yer değil. Şimdi bunu iddia ediyorsanız eğer bize ait diyorsanız oranın gerçek sahibi işte Müslümanlar, Afrikalılar ama hem bunu savunuyorsunuz burası bizim toprağımız diyorsunuz. O halde siz de bizim yani işgal planlarımızı desteklemekten vazgeçin diyor. Şimdi burası da bizim topraklarımız. Siz bizi burayı fonlamayı bırakın. Yine orada da evet işte harita bu. Hmm. Bunu paylaşmış. 2019 ne zaman?
0: Bu 25...

0: Mayıs 2019'da sevgili Araplar ve Müslümanlar, işgal altındaki Arap İslam topraklarını özgürleştirmek mi istiyorsunuz? İşte iyi bir başlangıç diyerek katil Netanyahu'nun oğlu ta o zaman bu planı duyurmuş. Açık açık adresleri de vermiş. Hatta şöyle Harun buraya kalkabilirsem göstereyim detayları. Şimdi harita üzerinde baktığımızda işte bugün o olayların yaşanmış olduğu yer tam da şurası. Şurada küçücük bir nokta, 19 kilometre karelik bir noktadan bahsediyoruz. Ama yani Netanyahu sadece bunu da söylemiyor. Başka noktaları da işaret ediyor. Başka noktalar. Bu arada bu bahsetmiş olduğumuz adanın biraz daha yakından çekilmiş olan hali bu. Sadece orası değil, başka adalar da var. Yine Afrika kıyılarında olup İspanya'ya ait olan ve bunların tamamının İsrail'in
1: ada da değil bunlar. Bunlar ana kıtaya bağlı yerler.
0: Yani adacık olsa, bile değil. Küçüklük bakımından söylüyorum ben. Evet. Çok çok küçük
1: adacık,
0: yerler.
1: Kayacık tarzı böyle küçüklüğü ama ana kıtanın bir parçası, Fas'a bağlı. Yani topografik olarak Fas'a bağlı yerler. Adalar da var ayrıca. Ama burada kritik olan şey şu. Bu Fas'ın kuzeyindeki bunlar ileri karakol gibi kullanılıyor İspanya tarafından. Dolayısıyla Kuzey Afrika'nın kontrolünü, bakın orada toprağınız varsa oranın bir kıta sahanlığı vardır. Bir kara suyu vardır değil mi?
2: Tabii.
1: Bir hazır ekonomik bölgesi vardır. Dolayısıyla bakın kaç lokasyon işaretlenmiş orada. Melilla
0: şöyle,
1: ve Ceuta.
0: Afrika kıyısı boyunca bakın şurada çok küçük bir yer var. Hemen şurada görünüyor. Uç burunda. Burada yani adacık, kayalık gibi belki de ifade edebileceğimiz ana karaya o kadar yakın noktalar ki.
1: Doğal
0: bir nokta. İşte bir başka Espina Adası. şurada yine çok küçük ama Afrika'da tam da çıkarma bölgeleri gibi.
2: Stratejik.
0: Ya şeye de benziyor. Bizim Adalar Denizi'ndeki Yunan adalarının, 12 adanın durumuna da benziyor. Hani yanı başımızda buradan baktığınızda Ege'deki illerimizden hemen yanı başımızda Yunanistan'a kilometrelerce uzakta. Ama ilginç olan işte buradaki şeyi İspanya'nın başlatması. Düzeltiyorum, İsrail'in başlatması ve kışkırtması. Fas'ın bu konuda geçmiş yıllarda çok ciddi krizler yaşadı mı İspanya ile mesela?
1: O toprakları istiyorlar. Yani
0: Fas istiyor zaten.
1: İstiyor yani, açık açık söylüyorlar. Yani Ceuta bizim doğal bir parçamız. Melilla doğal bir parçamız. Diğer yerler Fas toprağıdır diyor. Ama gücü yok. Yani İsrail gibi bir katil devlet böyle bir hassas noktada İspanya'ya bir ayar vermek için, cezalandırmak için Fas'ı kullanıyor şu anda. Fas'ın bu hassasiyetini biliyor. İspanya'nın bu hassasiyetini biliyor. İspanyollar da burayı çok iyi koruyamıyorlar. Yani bulundurdukları mesela miktarları
0: da özür söyledim. Ama İsrail'in bu desteğine herhalde en çok üzülecek olan Yunanistan olacaktır.
1: Ama çok ilginç bir şey daha var. Bunlar aynı zamanda Avrupa Birliği toprağı.
0: Yani, Avrupa Birliği
2: toprağı. NATO da zaten. Yani NATO 5. madde dediği bence buna bağlıyorlar. Evet.
1: Yani NATO tabii bu konuda herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağını bilemiyoruz. İspanya NATO üyesi aynı zamanda. 82'den beri. Evet. Hem AB üyesi hem NATO üyesi. Şu anda yasa dışı göç bir Avrupa Birliği üyesi ve NATO'nun korumakla mükellef olduğu 4 ve 5. maddelerin geçerli olduğu topraklara yapılıyor. Çünkü 2010 Lisbon zirvesine göre NATO'nun temel tehditlerinden bir tanesi yasa dışı göç. Terörizmle mücadele var, işte kitle imha silahlarının yayılması var. Hatta uyuşturucu ticareti bile NATO'nun tehditler hanesinde şu anda, radarında. Şu anda burada yapılan faaliyet İsrail marifetle yapılıyorsa NATO'ya bir saldırıdır, AB topraklarına bir saldırıdır, mikro seviyede İspanyol topraklarına bir saldırıdır. O yüzden NATO ne yapacak bakalım, çok merak ediyoruz bu konuda. Ne karar alacaklar?
0: NATO'nun yanısı benim merak ettiğim şeylerden birisi Yunanistan'ın tavrı ne olacak? Şimdi Yunanistan'ın... yani adalar anlamında şimdi...
2: Yani kendisi için yani kendi başına.
0: Kendisi için.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi İsrail'in şu anda sarsılmaz müttefiki partneri tabii, Yunanistan. Tabii. Ve... İsrail marifetiyle Yunanistan bu adaları silahlandırmanın da ötesine geçti artık. Asker de çıkardı, silahlandırdı. Hatta İsrail silahlarını, İsrail menşeli silahlar bile getirildiği ifade ediliyor. Şimdi herhalde bu konuda en çok İspanya'ya destek verecek olan ülke Yunanistan olacaktır.
2: Kendisi açısından.
0: Kendisi açısından. Çünkü İsrail'in böyle bir şeyi desteklemesi, aleni bir şekilde belki siyasi politik olarak da diplomatik olarak da desteklemesi demek, Fas'ın adalarıdır bu adalar demesi Yunanistan'da büyük üzüntüye yol açacaktır. Çünkü benzer durum Yunanistan'ın adalarında da söz konusu.
2: Yani sonuna kadar.
1: Orada tabii sessiz kalacaklardır, bakın göreceksiniz.
0: Değil mi?
1: Tabii yani sessiz kalma şu anlama geliyor. Buradaki oyun İsrail'le de müttefik olduğu için Yunanistan çok Yunanistan'ın lehinde değil. İsrail'in gerçek yüzünü göreceklerdir umarım bu tabloda. Yani
0: umarız.
1: Yani İsrail denen katil devlet oturup konuşulacak, anlaşma yapılacak, müttefiklik yapılacak, dostluk ve arkadaşlık yapılacak bir ülke ve yapı değil. Dolayısıyla yani bunlarla yakınlaşmak sizi de yarın öbür gün başka bir çıkar çatışması olduğunda vurabilir.
3: Yani bir de Tahir Bey şunu söylemek lazım. Bu tweet eski de olsa vaktimiz var mı bilmiyorum ama şunu söylemek lazım. Siz Orta Doğu'da Filistin toprakları başta olmak üzere birçok yeri işgal ettiniz. Kendiniz çıkmayı düşünüyor musunuz da bir başka ülkeye bu topraklar sizin değil. Haydi işte Müslüman çocukları değil mi? Yanlış bilmiyorsam siz kendi topraklarınızı alın.
0: Müslümanlar, Araplar diye de sesleniyor.
3: Yani işgal ettiği topraklar üzerinden kendilerinden bir başlanırsa daha iyi olur. Yani burada çok büyük sürekli çelişkiler var. Yani insan ne diyeceğini bilmiyor ama önce bence Filistin topraklarından ve civardaki Suriye'den ve Lübnan'dan başlayarak aslında bu işe başlaşmak daha iyi olur. Pek Kuzey Afrika'ya gitmeden Orta Doğu'da.
0: Şu an benzer bir çağrıya birisi yapmış olsa... ey Müslümanlar, ey Araplar, işte Kudüs orada dese İsrail direkt hani değil hukuk, uluslararası hukuku işletmek savaş ilan eder neredeyse. Yani
3: Haçlı seferlerini diriltmeye çalışırlardı muhtemelen.
0: Değil mi? Ama maalesef burada böyle bir durum var. Ortada bir insani kriz var.
1: Tabii. Tersi olsaydı mesela İspanya İsrail'in yanında konumlansaydı bu katliamlar esnasında, emin olun İspanyollara derdi ki bu topraklar yetmez, Kuzey Afrika'nın tamamını almalısınız derdi. Yani çıkarlar maalesef.
0: Yunanistan'a yaptığınız uyarıyı belki Fas'a da yapmak lazım. Umarız ki İsrail'e güven olmayacağını, çünkü İsrail'in yarın öbür gün ya buralar da bize vaat edilmişti demeyeceği, bizim de hatta biz buralardan gitmişiz demeyeceği ne malum.
2: Onları biliyorsunuz ilk bu İsrail nerede kuralım dedikleri zaman Güney Amerika, hatta Kıbrıs bile düşünülüyor. İsrail'i Kıbrıs'ta mı kuralım şeklinde. Yani onlar arz-ı mevudu kendilerine göre yorumluyorlar.
0: İspanya'dan başladı onların kovulma yolculuğu.
2: 1492'de başlayan hikaye. Evet.
0: Belli mi olur?
2: Onlara da
0: oralarda bizimdi derler.
2: Seferatların canını, malını, namusunu koruyan da Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz. Osmanlı Devleti kabul etti ve onlara en güzel şekilde muhabbet gösterildi.
0: Çok teşekkür ediyorum Furkan Kaya, Cihan Günyer, Kemal Uçar, kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Ortada maalesef büyük bir insani kriz var. Diplomatik krizler bir gün bazı anlaşmalarla vesaire ya bir savaşla ya başka bir şeyle çözülüyor masada ya da sahada, ama olan maalesef yine mazlum insanları oluyor, mağdur insanları oluyor, sivilleri oluyor. Gece Ajansı'nı bu haftalıkta noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatten 2 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük tutuklandı. Küçük'ün savcılıkta verdiği ifadenin ayrıntıları da ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından soruşturma başlatılan gazeteci Cem Küçük gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen Cem Küçük, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

0: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Adem Altıntaş ise adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında önemli bilgilere de ulaşıldı. Üsküdar Belediyesi'nde resmi görevi dahi bulunmayan Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya Sinem Dedetaş tarafından büyük yetkiler verildiği, belediye başkan yardımcılarının dahi Akkoyunlu'dan talimat aldığı vurgulandı. Ruhsat müracaatı yapan firmaların Kent AŞ'de sözleşme yapmaya zorlandığı ifade edildi. Sinem Dedetaş'ın eylemlerinin itikap suçunu işlediği belirtildi. Kent AŞ hesabına ada ve parsel bilgileri de belirtilerek danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından aralıklarda 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği de ortaya çıktı. Dinlenen mağdur müteahhitler beyanlarında ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamak zorunda kaldıklarını, ruhsat alamadıkları her ay bina maliklerine kira bedeli ödediklerini, bina maliklerinin ruhsat sürecinin uzaması ve inşaata başlanılmaması nedeniyle haklarında şikayette bulundukları ve mağdur olduklarını anlattıkları da ifade edildi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı. Yaptığı konuşmada gençlerin kirli oyunlara alet edilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, Gazze mesajı da verdi. Milletin hizmet, hürmetin,
2: kadrin, kıymetin bilesin bağla. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı.
2: Ben bu gençlikle gurur duyuyorum.
0: Çalış. 54 bin kişilik stat hınç doluydu. Binlerce kalabalık Başkan Erdoğan'ı hem kendi hem de Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülhamit Hanlı koreografiyle karşıladı. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye Gençlik Vakfı'nı eleştirenler vardı.
2: Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı.
0: Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, TÜGVA'nın sadece bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokunduğunu ifade etti.
2: Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı.
0: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çocukları da unutmadı.
2: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi

0: saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
1: Program sonrası aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan'a üzerinde Türk ve Filistin bayrağıyla Galata Kulesi'nin yer aldığı, yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek buluşmasını temsilen tablo hediye edildi.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kağan'ın P1 olarak adlandırılan yeni prototipi uçuş öncesi taksi testlerine başladı. TUSAŞ'ın paylaştığı yeni görüntülerde Kağan 1'in taksi testini başarıyla tamamladığı görüldü.
3: TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kağan'ın bir testi daha başarıyla tamamlandı. Kağan'ın yeni prototipi P1 taksi testini tamamladı, ilk uçuşa yaklaştı. Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur projesi Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi ilk taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önce iki uçuş yapan Kağan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kağan 1, yer testlerine devam ediyor. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Milli Muharip Uçak Kağan 1'in taksi test faaliyetinin başarıyla gerçekleştiği görüldü. Kağan'a teknik ekipte taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kağan P1 prototipi, uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi içinde çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35B hayalet savaş uçağı düştü. Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotun sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Deniz Piyadeleri 11. Hava Grubu'na bağlı F-35B hayalet savaş uçağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego bölgesindeki Miramar Deniz Piyadeleri hava üssü yakınlarında düştü. Çakılmasının ardından alev alan uçak için bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Olay esnasında pilotun fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve kurtulduğu açıklanırken kaza A sınıfı olarak nitelendirildi. F-35B, Amerikan Deniz Piyadeleri, Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump basına açık ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Gündeminde İran ve Ukrayna vardı. İran'ı çok sert bir şekilde vurmakla tehdit eden Trump, Tahran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Amerikan Başkanı Ukrayna'ya verilecek Patriot hava savunma füzesi lisanslarında da geri adım attı.
4: İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler.
1: İran'ın saldırı tehditlerini sürdürdü. Tahran yönetimine güvenilmez dedi.
4: Müzakerelerin tam ortasındaydık. Steve Witkoff'un beni aramasını bekliyordum. Bunun yerine Pete Hegseth'tan bir telefon aldım. Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi. İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan başkanlarının istirahat noktası olan Maryland eyaletindeki Camp David'e gitti. Burada basına çok

0: kabine toplantısını düzenleyen Trump, ABD-İran çatışmasına ilişkin son durumu değerlendirdi. Tehditler savuran ABD Başkanı, Tahran'ın askeri kapasitesinin büyük bölümünün yok edildiğini öne sürdü. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. Müzakere kapısını açık bıraktı.
1: Steve Witkoff, Jared Kushner, J.D. Vance ve Rubio İran'la görüşmelerde yer alıyor. Bir anlaşmaya varılabilir.
0: Toplantıda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a ekonomik olarak zarar vermek için Tahran'ın dünya genelindeki mal varlıklarını araştırdıklarını kaydetti. Trump'ın gündeminde Ukrayna da vardı. Ankara'daki NATO zirvesinde Kiev'e Patriot füzelerinin üretim lisansının verilmesine yeşil ışık yakan Trump geri adım attı.
1: Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri inanılmaz bir şey. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik. Bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.
0: Trump Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini Orta Doğu için büyük bir adım olarak nitelendirdi. İspanya'daki göç dalgasına ilişkin maddi yönetimini eleştirdi.
1: Dün İspanya'yı gördüm ve yaşanan felaketi izledim. Yüz binlerce insan İspanya'yı işgal ediyor ve bunun nedeni zayıf yasalar, kötü yönetim, aşırı liberal bir yaklaşım ve eğer cumhuriyetçiler seçilmezse aynı şey bizim başımıza da gelecek. Ancak boşverin, dünyanın en güvenli sınırına sahibiz.

0: Rusya'dan yüklediği 22 bin ton demir cevherini İskenderun'a götüren kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı. Kargo gemisi güvenli bölgeye çekildikten sonra Boğaz'da gemi trafiği normale döndü.
1: Dev yük gemisi makine arızası yapınca karaya sürüklendi. Olası facia son anda engellendi. Rusya'dan İskenderun'a giden 22 bin ton demir cevheri yüklü 154 metre uzunluğundaki Hacı Hüseyin isimli kargo gemisi İstanbul Kanlıca açıklarında makine arızası yaptı. Kıyıya doğru sürüklenen gemi demir atarak durdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Nazım Tur Römorkörleri de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 botu sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Geminin güvenli bölgeye alınmasının ardından Boğaz'da gemi trafiği normale döndü.
0: Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını söndürmek için ekipler seferber oldu. Ateş savaşçılarının yangınlarla mücadelesi aksiyon kamerasına yansıdı. İşte zamana karşı yarışın verildiği o anlar.
1: Alev kapağının ortasında kaldılar. Yeşil vatanı korumak için canları pahasına yangına müdahale ettiler.
2: Caner!
1: Orman işçileriyle diğer ekipler Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınları söndürmek için seferber oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgede çok sayıda ev tahliye edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale yapıldı. Yangında mücadele hava kararınca da devam etti. Orman işçilerinin alevlere müdahalesi kameraya yansıdı. O anlarda işçiler bölgeye sevk edilen arazözdeki suyla yangına müdahale etti. Alev kapanında canlarını hiçe sayan kahramanlar daha fazla ağacın küle dönmemesi için seferber oldu.
0: İstanbul'daki evinde ölü bulunan MasterChef şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı olay gününü anlattı. Sözleri yürekleri dağladı. İşte detaylar geliyor.
3: Önemli olan karakter. Doğru insan olmak.

0: Doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
1: Yavrum benim, yerime niye yattın yavrum?
2: Türkiye onu Kızıl Sakal lakabıyla tanıyordu. MasterChef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı.
0: Verdiğim sözler var. Ben buraya Maya'ya söz vererek geldim. Daha 18 aylık çocuğumu bırakarak geldim.
2: 37 yaşındaki ünlü şefin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı'nın genç yaşta ölümünün ardındaki sır perdesi yapılan incelemelerin ardından belli olacak.
3: Aile fertleri Eren Kaşıkçı'dan haber alınamamasının üzerine jandarma ekiplerine başvurdu ve ekipler Kilyos'taki işte bu eve geldi. Arama çalışmaları sırasında üst kattaki yatak odasında Eren Kaşıkçı cansız halde bulundu.
0: Dünyada ne iş yaparsan yap, şef ol, CEO ol, bekçi ol, çaycı ol, yönetmen ol, yapımcı ol, günün sonunda işi bitiren adam olman gerekiyor abi.
2: Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoç olduğu olay gününü anlattı.
4: Hepimizin başı sağ olsun. Eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi. Biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi.
2: Malkoçoğlu'nun sözleri yürekleri dağladı.
4: Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu. Herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'ya, oradaki mazlumlara, ta buradan sandviç götürdü, onlara gitti, orada yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı.
2: Şef Eren, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Cenaze törenine sevenlerinin yanı sıra Acun Ilıcalı ile birlikte ünlü şefler ve yarışma arkadaşları da katıldı.
5: İstanbul'da kayıp olarak aranan fotoğrafçı Ferhat Açık'ın öldürüldüğü belirlendi. Katil ise düğün fotoğrafını çektiği mahalleden komşusuydu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
6: Hunharca, yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
2: Dış çekim bahanesiyle genç fotoğrafçıyı ölüme götürdüler. Henüz 21 yaşındaydı Ferhat Açık. Düğün fotoğraflarını çektiği damat ve arkadaşlarının kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Cinayetin adresi Arnavutköy'deki ormanlık alandı. Borçları bulunan damat, genç yaşta otomobili olduğu için zengin olduğu düşüncesiyle fotoğrafçının parasını almak için plan yaptı. Temmuz'da Esenyurt'ta Ferhat Açık'ın karşısına çıkan şüpheliler dış çekim yapacağız diyerek iş teklifinde bulundu. Daha sonra da aracımız yok, bizi sen götür bahanesiyle fotoğrafçının otomobiline bindi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle Arnavutköy'deki ormanlık alana giden gençten fotoğraflarını çekmesini istedi. O andan sonra kan donduran saldırı başladı. Ferhat Açık dakikalarca darp edildi. Cep telefonu zorla alındı. Banka hesapları kontrol edildi. Hesaplarında para bulamayan zanlılar, genç fotoğrafçıyı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra bedenini açtıkları çukura gömdü.
6: Hunharca, yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
2: Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre şüpheliler, cinayetten sonra Ferhat Açık'ın kimliğini kullanarak otomobilini noterde satmaya çalıştı. Ancak kimlik kontrolünde şüphelenilmesi üzerine planları bozuldu.
6: Araç satışı yapmaya çalışıyor. Noter buna diyor ki bu sen değilsin. Elinde patlayınca abisini arıyor, diyor ki gel işte kardeşin arabayı bana teslim etti. Size vermemi söyledi.
2: Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri delilleri tek tek topladı. Üç şüpheli Van'da İran sınırına kaçmaya hazırlandıkları sırada yakalandı. Cinayet itirafı da çok geçmeden geldi.
6: Katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
2: Şüphelilerin ifadeleri sonrası gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Adana'da kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe mahallesinde kayda geçti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Sürücünün hafif yaralandığı kazayı iş yerinin önünde oturan bir kadın da yara almadan atlattı.

0: İstanbul'da 128 noktaya yeni elektronik denetleme sistemleri kurulacak. Bu noktalar arasında Avrasya Tüneli de var. Detaylar haberimizde.
1: İstanbul'a yeni EDS'ler kuruluyor. Amaç kural ihlallerini azaltmak ve kazaları önlemek.
2: İstanbul'da milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir toplantı yapıldı ve sonucunda ise İstanbulluların her gün kullandığı önemli ana arterlerdeki tünellerde artık hem girişlerde hem de çıkışlarda EDS cihazları zorunlu olacak.
1: İstanbul'da Avrasya Tüneli dahil 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için yeni EDS'ler kurulacak. Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına EDS cihazı yerleştirilecek. Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçeliyeler'deki Değirmen Bahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçük Su Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.
0: Rize'de sağanak yağ sonrası derenin debisinin yükselmesi sonucu bir kadın mahsur kaldı. Kadın iş makinesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
3: Abla öyle gel abla. Öyle gel.
4: Derenin debisi yükselince mahsur kaldı. İmdadına iş makinesi yetişti. Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. O sırada çay bahçesinde çalışan bir kadın derenin debisinin artmasıyla bulunduğu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Çayeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin desteğiyle mahsur kalan kişiye ulaşıldı. İş makinesinin kepçesine alınan kadın güvenli şekilde derenin karşısına geçirildi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3: Öyle gel ablacığım. Gel abla yavaşça. Otur da tamam. İyi lan tamam. İyi abla.
0: Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki drone operatörü Ramazan Furkan Tekatlı kendini geliştirmek için her gün çalışıyor. Tekatlı'nın hedefi yerli ve milli savunma sanayine çalışmalarıyla katkıda bulunabilmek.
5: Sürekli uçuş antrenmanları yapmam gerekiyor. Uçuşumu iyileştirmem gerekiyor. Simülatör uçuşları yapıyorum. Simülatör uçuşunu gerçeğe dönüştürmem gerekiyor. Gerçek fiziklerle.
4: Hayallerine kavuşmak için her gün çalışıyor. Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Ramazan Furkan Tekatlı, teknoloji tutkusuyla kendi drone'unu yaptı.
5: Küçükten elektroniğe ilgi duyuyorum. Ortaokulda Arduino'ya başladım. Arduino'yla çoğu projeyi yaptım. Sonra Arduino biraz yetersiz kaldı. Drone gördüm, drone'a başladım. Yarışa katılmaya başladım. Yaklaşık 2 yıldır yarışa katılıyorum. Geçtiğimiz yıllarda işte 2025 Dünya Kupası'na katıldım. FIA'nın düzenlediği. Bu şekilde.
4: Tekatlı kendi drone'uyla yarışmalara da katıldı.
6: Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Ramazan Furkan Tekatlı kendi ürettiği FPV yani hız drone'uyla hem Türkiye Kupası'na hem de Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Kendi ürettiği drone'la yarışmaya hazırlanan Tekatlı bu yarışmalarda derece elde etmek istiyor.
5: Bu sene ilk 10 pilot arasına girmek, gelecek sene de Allah'ın izniyle şampiyon olmak, kupayı getirmek. Bu şekilde çalışmalarıma şu an devam ediyorum. İşte pist uçuyorum genelde. Bu şekilde.
6: 17 yaşındaki drone operatörü Gaziantep'te bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde her gün 3-4 saat hazırlık yapıyor.
7: Furkan gibi 350 civarı her yıl öğrencimiz oluyor. Bu 350 öğrencimizle sene boyunca geliştirmek istedikleri teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Furkan 16 yaşında ilk FPV uçurmaya başladı. Biz geçen yıl Furkan'ı bir dünya şampiyonası yarışmasına gönderdik. Orada iyi bir derece elde etti. Sonrasında bu çalışmalarının durmaması konusunda, devam etmesi konusunda konuşmalar gerçekleştirdik. Şu anda da tüm çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.
4: Onun hedefi hem yeni başarılar kazanmak hem de gelecek.

0: Milli savunma sanayisine katkıda bulunmak.
1: Baykar'da çalışmak, Baykar'da elektrik elektronik mühendisi yapıp uçaklarla ilgilenmek, uçaklara aşırı bir ilgim var.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 17 yaşındaki bir genç metrelerce yüksekten denize atlamak istedi. Ancak mesafeyi tutturamayınca kayalıklara çarptı. Yardıma giden arkadaşının da akıbeti aynı oldu. İmdatlarına arama kurtarma ekipleri yetişti.
3: Evdeki hesap çarşıya uymadı. Gözünü hastanede açtı. Görüntülerin adresi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kenti. 17 yaşındaki bir genç tehlikeli olmasına rağmen falezlerin tepesinden koşarak kendini denize attı. Ancak mesafeyi hesaplayamayınca olanlar oldu. Çarpmanın şiddetiyle bilinci kapanan, suda hareketsiz kalan gencin yardımına bir arkadaşı koştu. Ancak dengesini kaybedince o da kayalara çarpa çarpa kendini suda buldu. Çevredekilerin genci denizden çıkarma çabaları dalgalar sebebiyle sonuçsuz kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Sedyeye konulan genç vinçle yukarı çekilerek hastaneye kaldırıldı.
2: Ankara'da mobilya üreticisi Mesut Karslı, ürettiği sandalyelerin dayanıklılığını sıra dışı bir testle gösterdi. Yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki minibüsü vinç yardımıyla sandalyelerin üzerine yerleştiren Karslı, ayrıca sandalyesini kırabilene 10 bin lira ödül vereceğini açıkladı. İşte detaylar.
4: Sandalyeyi kırabilen varsa gelsin 10 bin lira ödülü alsın efendim.
0: 25 yıldır mobilya üretimi yapan Mesut Karslı, ürettiği sandalyelerin sağlamlığını dikkat çeken bu yöntemle test etti. Gürgen ağacı ve gemi tutkalı kullanılarak üretilen sandalyeler yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki bir minibüsü taşıyarak dayanıklılığını ortaya koydu.
4: Piyasada da 25 senedir ilk bu test kalite testlerini yapan firma biziz ve gördüğünüz gibi burada da büyük bir aracımızı çıkardık üzerine. Yaklaşık 2-2,5 tonluk bir araç, bir sandalyeye zaten 500-600 kilo şu anda baskı var.
0: Mobilya üreticisi Karslı, ürettiği ürünlerin nasıl bu kadar sağlam olduğunu anlattı.
4: Sandalyelerimizin üretiminde 7 kat pres baskı gemi tutkalı yapıştırılarak gürgen ağaçlarının birbirine yapıştırılması sonucu oluşturulan ham maddeyle oturak ve sırt yapıyoruz. Sandalyelerimizin demir iskeletlerinde de daha kalın demirler kullanarak kaynaklarını birinci sınıf yaparak.
0: Sandalyelerin dayanıklılığına güvenen Karslı, ürünlerini kırabilene de ödül vaat ediyor.
4: Kırabilene 10.000 TL ödül veriyorum efendim.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmeye yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 834 bin lira para cezası uygulandı. Bu rakam karşısında şoke olan işletme sahibi ses sistemlerini belediye önüne taşıyıp ateşe verdi. İşte o görüntüler.
5: Bana dokunma polisi sen. Ben anayasal hukuk alıyorum.
6: Belediyenin önünde ses sistemini yaktı. Protesto hakkımı kullanıyorum dedi. Görüntünün adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi.
5: Nereden getirip vereceğiz ya? 800 milyar ceza yazmışlar bize. 800 milyar.
6: Bir işletmeye yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle belediye tarafından 834 bin lira para cezası kesildi. Duruma tepki gösteren işletme sahibi, Manavgat Belediyesi Hizmet Binası önüne götürdüğü ses sistemini benzin dökerek ateşe verdi. Kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerine ise bu anayasal hakkım diyerek direndi.
5: Bana dokunma polisi sen. Ben anayasal hakkımı kullanıyorum.
7: Manavgat size de esnafım. Ufak bir restoranım var. Ben 6 ay önce devraldım burayı. 6 ay önce bu şirketin daha önce uyarısı varmış. Ama bize tuzak kurarak yani uyandı. Manavgat Belediyesi bize zulüm ediyor. Bunu biz daha gerekli mercileri kendilerine başkana defalarca anlattım. Başkanım şöyle bize zulüm ediyorlar. Başkanım böyle zulüm ediyorlar. Canı sağ olsun, Manavgat Belediyesi'nin demek paraya ihtiyacı varmış.
5: Personelin maaşını ödemiyorum.
6: Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşlardan gelen

0: şikayetlerde TÜMER başvuruları doğrultusunda aynı şikayetin 5. kez tekrarı nedeniyle 834 bin liralık ceza uygulandığı belirtildi.
1: İstanbul Kağıthane'de bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki apartmana da zarar verdi. İş makinesinin kazara yıktığı balkonun kaçak olduğu ortaya çıktı.
2: İnşaatta çalışan iş makinesi bitişikteki binanın balkonunu yıktı. Mahalleli büyük korku yaşadı.
3: Evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
2: İstanbul Kağıthane'de bir binanın yıkımı yapılıyordu. İş makinesi operatörü bitişikte bulunan apartmanda bir dairenin balkonunu yıktı.
3: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi. İçindeki eşyalarıyla beraber aşağıya indirdi. Balkonumda direkt mutfağa bağlanıyordu. Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
2: Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak önlem aldı. İş makinesinin kazara yıktığı balkonun kaçak olduğu da tespit edildi.
1: Apartman ve site yaşamında yaygın olarak tercih edilen cam balkon uygulamalarına ilişkin önemli bir hukuki süreç yeniden gündemde. Yeni düzenleme ve detayları haberimizde.
2: Apartmanlarda cam balkon düzenlemesi geliyor. Artık tüm maliklerin onayı gerekecek.
4: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte apartmanların dış cephesindeki tadilatlar da başladı. Özellikle balkonlardaki işlem ise bir hayli arttı. Peki bu yapılan işlemler hem yönetmeliğe hem de kanuna göre bir yaptırımı var mı? İşte detaylar.
5: Bunun ya önceden projesi olması gerekir, proje safhasında, ruhsat safhasında işlenmiş olması gerekir veyahut da apartmanın büyük bir çoğunluğu bunu bir kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde bu yapılan işlem yasal değildir.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, taslak aşamasında olan cam balkon düzenlemesinin detaylarını anlattı.
5: Dış cephe ortak mekan sınıfına girdiği için dış cepheye yapılacak ve çatıya yapılacak, ortak mekanlara yapılacak her türlü müdahale mutlaka bir disiplin içine gitmesi gerekir. Bunu biz kafamıza göre yapma şansımız yok. Şayet biz bunu ruhsat esnasında veya çok öncelerden proje safhasında planlamış olsaydık dış cepheye müdahalemizi yapardık. Cam balkonumuzu veya PVC pencerelerimizi kapatırdık.
2: Artık tek bir şikayette söküm kararı çıkabilir.
5: Apartman ilk projesinde cam balkon veya PVC pencere yoksa, yani öyle bir kaplamamız yoksa, yıkıma kadar gider ve cezasını da çekersiniz. Bütün masrafları tarafınızdan ödenmiş, yani tarafınızdan karşılanmak zorunda kalırsınız. Burada buna dikkat edin. Yani birisi şikayete maruz kaldığı zaman hemen düzeltin. Çok inatlaşmayın. Kusuru düzeltin, eski haline getirin.
2: Peki cam balkonlar güvenlik açısından risk oluşturuyor mu?
5: Bizim PVC doğramalarımız veya işte cam balkonlarımız nispeten biraz daha masum ağırlıklarıyla, görselleriyle, deprem açısından bahsediyorum, nispeten masum. Bizim asıl endişemiz ağır çıkmaları yapılan, o tuğlalarla, ağır tuğlalarla yapılan kapatmalar veya müdahaleler. Bunlar bizim için son derece olmaması gereken şeyler.
1: İstanbul'da taksicilik yapan Salih Altınışık, son yılların en büyük gündemlerinden biri olan iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde üretilen su tasarruf aparatını hiçbir maddi çıkarı olmadan müşterilerine, okullara, camilere vermeye başladı. Altınışık bu aparatların Türkiye'de ücretsiz dağıtılması için ciddi bir mücadele veriyor. Zira bu sayede faturalarda %40 düşüş, yurt genelinde de yaklaşık 400 ton su tasarrufu sağlanabilecek.
6: Faturalar %40 aşağıya düşüyor.
7: En az %40 tasarruf sağlıyor, su israfını önlüyor. Yurtta 915 milyon ton, hane faturasında da %40 su tasarrufu mümkün.
8: Siz de kullanıyor musunuz aparatı normalde sanırım?
9: Kullanıyorum.
8: Burada bir değişiklik fark ettiniz mi?
9: %40 düştü faturalar.
8: Gerçekten düştü mü?
9: Gerçekten düştü.
8: Salih Altınışık bir vatandaş olarak su tasarrufunu görev edindi. Hastanelere, camilere ve...

0: okullara gitti. Hiçbir maddi çıkarı olmadan bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istedi.
1: Ben bir caminin yöneticisiydim. Musluklarda çok su aktığını gözlemledim. Nasıl tasarruf sağlarım derken İstanbul Teknik Üniversitesi içinde zeytin çekirdeğinden biyoplastik patentli bir ürün ürettiler. Bu ürünleri 7000 adet kendi ellerimle camilere, okullara, kamu kuruluşlarına hatta ticari Taksim'de müşterilere hediye ettim.
2: Sebebi elbette önümüzdeki yılların olası felaketlerinden kuraklık sorunu. Güncel oranlarla yurdun baraj doluluk oranı ortalama %65 seviyesinde. 4 kişilik bir aile yılda ortalama 220 ton su tüketiyor. Ancak bu aparat sayesinde 45 ton su tasarrufu sağlanabiliyor. Türkiye genelinde ise tüm hanelerin aparat kullanması durumunda yılda yaklaşık 915 milyon ton tasarruf mümkün.
3: Su israfı oluyor. Bazı insanlar suya çıkmayıp gidiyor.
1: Siz mesela elinizi yıkadığınızda, musluğu açtığınızda kullanmadığınız suyun birçoğu kenara gitmiş oluyor. Aslında o suyu kullanamıyorsunuz.
2: Salih Altınışık da bu amaçla yola çıktı. Sosyal sorumluluk projesiyle su verimliliği seferberliği programında Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'dan da ödül aldı.
1: Benim hayalim bu aşamadan sonra Sayın Emine Erdoğan'ın ödülünden sonra tüm Türkiye'de bunun ücretsiz dağıtılma hayalim vardı.
0: Aparat takılı değil musluğumuza. Ben kronometremizi açıyorum. Siz başlatın.
1: 15 saniyede doldu. Bakın iki aparat arasındaki fark.
0: Şimdi başlatıyoruz. Su tasarruf aparatıyla birlikte kronometremizi açıyoruz. 36 saniyede 1,5 litrelik şişeyi doldurdu. Ancak tanzimli suda yaklaşık 15 saniyede dolduruyor. Bu da bize suyun yoğunluğunu açıkça azalttığını gösteriyor.
1: Söküp takmak çok kolay, görüyorsunuz. Her noktaya tekrar takıyoruz. Toplam bir dakika bile sürmedi. Bu da duşlarda %40 su sağlıyor. Duşlarda çok fazla su sarfiyatı yapıyoruz. Bu aparatların bir an önce vatandaşa dağıtılmasını sağlaması lazım. Hem su tasarrufu olacak hem de vatandaşın maddi olarak desteklemiş olacaklar.
4: Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik seviyelere düştü. Nehrin geçtiği bazı beldelerde kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda küçük gemi ve tekne karaya oturdu. Haber muhabiri Sevda Dükkancı Tuna Nehri kıyısına gitti. Nehirdeki son durumu görüntüledi. Özel haber ekranlarımıza getirelim.
5: Aşırı sıcaklarla gelen kuraklık Tuna Nehri'ni vurdu. Tuna Avrupa'nın en uzun ikinci nehri. Nehirdeki su akışı ise son 30 yılın en düşük seviyesinde.
6: Tuna Nehri 2857 kilometresiyle tam 10 ülkeden geçiyor. 10 farklı ülkeden geçiyor. Bu 10 ülke açısından hayati bir önem arz ediyor. Ekonomisi için, turizmi için, balıkçılık olarak da keza. Dolayısıyla ülkeler artık gerekli tedbirleri almaya başladı. Ek finansmanlarla birlikte. Hatta karşı taraf olan Sırbistan, Vojvodina ili olağanüstü yani afet durumu ilan edildi.
5: Nehrin rotasındaki Bulgaristan'da etkilenen ülkelerden biri. Tuna Nehri kıyısındaki limanlarda birçok faaliyet durduruldu.
6: Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeye düşmesi ve tarihinin belki de bazı yerlerde bir metreden daha sığ bir şekilde hal alması bütün bölge ülkelerini derinden etkiliyor ve ekonomik zararları da beraberinde getiriyor. Örneğin Silistre'de yer alan ve Tuna'nın belki de en önemli, en büyük buğday ve hububat malum. Dobruca bununla ünlü. Bu liman tamamen şu an faaliyetleri durdurmuş vaziyette. Karşı tarafsa Romanya. Silistre Kalaraş feribotları da şu an çalışmıyor. Dolayısıyla bütün bölge ülkeler için diyebiliriz ki Tuna Nehri'ndeki bu kritik su seviyesi milyonlarca belki de milyarlarca euroluk zararlara yol açıyor.
5: Balıkçılık sektörü zor durumda.
6: Tuna Nehri'ndeki su seviyesi elbette ki balıkçılığı da etkiliyor ve özellikle Bulgaristan'da Silistre yöresinde de olduğu gibi birçok köyün temel geçim kaynağı da

0: balık ve balıkçılık diyelim.
1: Bu su seviyesi belki de son 30 yılın en düşük seviyesidir. Buna pek anlam da veremiyoruz. Çünkü ilkbaharda epey yağmur yağışları vardı. Barajlar suyla doluydu. Yağışlar vardı. Bölgede kuraklık görülmedi. Seviyenin düşmesi nehirdeki canlılar için çok tehlikeli. Oksijen oranı azalıyor ve balık da zarar görüyor. Ölü balık sürülerine rastlıyoruz. Bölge halkı için tuna bir nehir değil, tuna bir hayattır. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar nehre giremiyor. Bu onların bütçesini, hatta tüm ailelerin geçimini etkiliyor. Bu kesim tamamen sığ kaldı. Karşıda görünen yan su kanalları ise tamamen kurudu.
0: Tuna'da su seviyesinin düşmesi çevre felaketini de beraberinde getirebilir mi? Özellikle buradaki canlılar için.
2: Son yıllarda Tuna'da iklim değişikliğinden dolayı tam bir kriz söz konusu. Kışların yumuşak geçmesi, yağışların azalması çevre sorunlarına da yol açıyor. UNESCO koruması altındaki bu sit alanında kuşların ve canlı dokunun normal yaşamı için Tuna'dan su akışı sağlayan bir kanal var. Bu su kontrollü olarak bataklığa akıtılıyordu ve göl suyunun ferahlaması ve temizlenmesini sağlıyordu. Taze su akışı olmayınca bataklık yoğunluğu artıyor. Mikroorganizma ile bakteriler çoğalıyor. Biz suyun akışı için ek kanal kazdık ancak Tuna'nın seviyesi düşük kaldıkça canlıların normal yaşam alanı zedeleniyor. Su seviyesinin azalması balıkları riske sokuyor. Balıklar göle giremiyor.
3: Uzmanlar artan sıcaklar nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunuyor.
4: Hatay'da yaşayan 18 yaşındaki Mevlüde Duran YKS'de 640. oldu. 6 kardeşiyle ilgilenip tarlada çalışarak keçilerine bakan genç kız ailesine başarısıyla gururu yaşattı.
5: Sınava hazırlanırken kurduğu hayaller onu başarıya ulaştırdı. Hatay'ın Belen ilçesi Kömürçukuru mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Mevlüde Duran Yükseköğretim Kurumları sınavında Türkiye 640.'sı oldu. Tarla işlerinde ve keçilerin bakımında ailesine yardımcı olan genç kız sınava da iki odalı evlerinde hazırlandı.
6: Büyük hedeflerle çıktım. Ben zaten başından beri ilk bin istiyordum eşit ağırlıkta. Hukuk okumak istiyorum özellikle. Yani hukuka dayalı çok fazla araştırmalar yapmak istiyorum. Ailem de sağ olsunlar benimle çok ilgileniyorlar, gurur duyuyorlar yani. Onlar için de çalışıyorum.
5: Duran hayallerine giden yola ilk adımı attı. Ailesinin de gururu oldu.
6: Ekonomik bağımsızlığı olan, kendi sözlerini, kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilen kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle biri olmak için çabalıyorum şu an. İstediğim hukuk fakültesine gidip hedefimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum.
7: Rabbim yolunu, bahtını açık etsin inşallah.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izni raporlarının uzatılmasına yönelik uygulamada gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, toplam 67.709 annenin analık raporlarını uzatarak doğum izni süresini 24 haftaya kadar kullandığını bildirdi. İşte detaylar.
8: Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz.
9: Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi 24 haftaya çıktı. 16 hafta izin kullanan annelere ise ek 8 haftalık izin tanındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum iznini 24 haftaya kadar uzatma imkanından bugüne kadar 67.709 annenin yararlandığını açıkladı. Bu kapsamda 4A statüsündeki sigortalılar için 32.214, 4B kapsamındakiler için 1.711, 4C kapsamındakiler içinse 13.435 analık raporu otomatik olarak uzatıldı. Böylece 3 sigortalılık statüsünde toplam 47.360 analık raporu otomatik olarak uzatılmış oldu. Ayrıca 20.349 sigortalının da rapor başvurusu tamamlandı. Böylece istek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin %43'ü raporlarını uzatma kararı aldı.

0: Diyarbakır'da Fransız bir turistin cami ziyaretindeki hassasiyeti dikkat çekti. Hazreti Süleyman Camii'ne giden turist, şortlu olduğu için tülbentle bacaklarını kapatarak camiyi gezdi. Turistin bu davranışı saygı örneği olarak takdir topladı.
1: Turistin camideki örnek davranışı ve hassasiyeti herkesin beğenisini kazandı. İki Fransız turist, Diyarbakır'da 27 sahabeye ev sahipliği de özel bir konuma sahip Hazreti Süleyman Camisi'ni ziyaret etti. Ancak turistlerden biri şortluydu. Girişte bulunan tülbentlerden birini alarak bacaklarını kapattı. Ardından camiye girerek ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaretin sonunda tülbenti katlayarak aldığı yere bıraktı. Fransız turistin cami adabına yönelik hassasiyeti ve saygısı büyük takdir topladı.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2027 Hac Organizasyonu kapsamında 1.878.046 hacı adayının katıldığı kura noter huzurunda çekilirken, kurada kesin kayıt hakkı elde eden 84.942 hacı adayı için kayıt işlemleri başladı. İşte hac kayıtları ile ilgili merak edilenler.
2: Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıtları başladı. Kayıtlar 18 Ağustos 2026 tarihine kadar E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hacı adayları normal ve yakın mesafe konaklamalarda oda ve havalimanı tercihlerini E-Devlet üzerinden hac işlemleri menüsünden yapabilecek. Diyanet organizasyonunu tercih edenler oda ve havalimanı tercihlerini il müftülüklerinden, acent organizasyonunu tercih edenlerse Diyanet'le sözleşme imzalayan acenteler vasıtasıyla da gerçekleştirebilecek. Hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'yla sözleşme imzalayan acentelerin listesini hac.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 konaklama fiyatlarını da açıkladı. 2027 yılı hac ücretleri Amerikan doları olarak tahsil edilecek. Normal konaklamalarda 3 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup 4 kişilik oda olmayacak. Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacak. Normal konaklama ücretleri 3 kişilik oda ücreti için 8.800 ABD doları, 2 kişilik oda ise 9.200 dolar olarak belirlendi. Peki adaylar hac ücretlerini nasıl ödeyecek? Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamı kesin kayıt esnasında yatırılabileceği gibi %40'ı peşin, kalanı iki taksitte ödenebilecek. Hacı adayları hac ücretlerini TC kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası başta olmak üzere çeşitli banka şubelerine yatırabilecek. Öte yandan kesin kayıt yaptıran hac yolcularının müftülüklerce düzenlenecek hac hazırlık kurslarına ve kafile başkanlıklarınca düzenlenecek tanışma ve bilgilendirme toplantılarına mutlaka katılmaları gerekiyor. Kutsal topraklara hasretin biteceği o büyük buluşma için yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında olacak. Diğer yandan hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor.
0: Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde şiddetli patlama meydana geldi. Madenin çöken kısmında 36 kişinin olduğu ve yürütülen çalışmalarda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
3: Yakında bir madende çalışıyorum. Oradan patlamanın sesini duyduk. Yardım etmek için buraya geldik.
2: Kömür madeninde facia yaşandı. Onlarca kişinin cansız bedeni yer altından çıkarıldı. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlama madende büyük yıkıma yol açtı.
3: Yakında bir madende çalışıyorum. Oradan patlamanın sesini duyduk. Yardım etmek için buraya geldik.
2: Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.
4: Bu maden yaklaşık 1300 metre derinlikte. Patlama sonrası madende biriken gazlar havalandırmanın yeniden sağlanmasıyla tahliye ediliyor ve biz de madenin en dibine ulaşmaya çalışıyoruz.
2: Yetkililer patlamada madenin çöken kısmında 36 işçinin bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma ekipleri çok sayıda cansız bedene ulaştı. Üst düzey maden yetkilisi Abdülgani Balok, güçlü metan gazı patlamasının birbirine yakın iki madene zarar verdiğini söyledi. Mahsur kalan madencilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.
0: Daha önce ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul'da cadde ve sokaklarda başıboş dolaşarak sürücülere zor anlar yaşatan firari atları. Kaçak atların sırrı çözüldü. Bakın neymiş.
5: Bak şimdi bak.
6: Kaçamazsın.
7: Avcılardaki başıboş atların sırrı çözüldü. Kapıları açarak çiftlikten kaçan yılkı atları bulundu. Sürgülü kapıyı açmayı öğrenen, Akyol'un çilingirleri aratmayan performansı görenleri şaşkına çevirdi. Avcılarda başıboş dolaşan yılkı atları sürücülere zor anlar yaşatmış, mahalle sakinlerinin tepkisini çekmişti.
8: Ha, geliyor bak.
7: Tepki çeken o atların aslında bir çiftlikten kaçtığı ortaya çıktı. Kaçışı organize edense haylaz bir atın ta kendisiydi.
9: Kendisini de Rusya'dan getirdik ama bu atımız rahat durmuyor. Bu atımız çok uyanık, akıllı bir at. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor ve ardından hangi atı canlı istese arkadaşlık yapmak için gidiyor oradan atları da açıyor alıyor gidiyor.
7: İddia o ki bu atların ilk kaçışı da değildi.
9: Birer günde sokak kendisini arıyoruz. Kaçamadın yakalandın.
7: Firarın başrolü içinse çiftlikte çözüm bulundu. Akyol'un kapısına kilit vuruldu.
9: Kaçır diyor. Ondan dolayı kendisine artık kilit aldı.

0: Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde doğal bitki özlerinden geliştirilen kene kovucu spreyin etki süresini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Gerekli onayların ardından yerli ve doğal ürünün kullanıma sunulması hedefleniyor.
1: Artan kene riskine karşı yerli ve doğal çözüm geliştirildi.
2: Bu geliştirilen solüsyonla maksimum bir gün boyunca kenenin insana yaklaşmasını, onunla temas etmesini önleyecek bir boyutta yapılan bir çalışma.
1: Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde doğal bitki özleriyle geliştirilen kene kovucu spreyin etki süresini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
2: Bilim insanlarımız kene kovucu bir solüsyon geliştiriyorlar. Bu solüsyon açıkçası doğal ürünlerden oluşan, doğal bitkilerden oluşan bir solüsyon. Sağlık açısından herhangi bir risk barındırmıyor.
3: Keneleri vücudumuzdan uzak tutacak solüsyonun çalışmalarında canlı keneler örnek alınıyor. İşte bir cam kavanozun içerisinde canlı hareketli keneler. O solüsyonu sıktığımız anda bu keneler adeta kaçacak delik arıyor.
4: Solüsyonun içeriği nedir hocam?
5: Tamamen bitkisel içerikli bir ürün geliştiriyoruz. Amacımız insan sağlığını korumak. Yani çocuklar dahil bu ürünü kullandığında bir tehlikeli durumla karşılaşmasın, güvenle kullansınlar amacımız. Bu Tokat yöresinde ve çevrede bilimsel otoriteler tarafından özellikle kanıtlanmış bitki özlerini seçiyoruz. Ve onun etken maddeleri hangi bitkilerde var onu araştırdık. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Yani bir gün boyunca doğal ürünü sıkıldığında özellikle bunu yaşam süresini yani bitkinin üzerine hapsolacak ve kalıcılığını artıracak nitelikte teknolojik şeyler üzerine yöneldik.
1: Çocukların da güvenle kullanabilmesi hedeflenen ürün kenelere karşı çözüm sunacak.
3: Kene kovucu solüsyonda sona gelindi. İşte burada hazırlanan solüsyonlar. Kene Öl ismini vermişler buradaki öğretmenler ve öğrenciler. Kimine kene kovucu

0: ucu sprey ismini vermişler. İşte bunların birleşmesiyle birlikte de vücudumuzdan keneleri uzak tutacak, hatta ve hatta öldürecek o spreyler üretilecek.
1: İnşallah başarılı olduğumuzda sabahleyin işine giden ya da tarlasına giden, işte çocuklarıyla pikniğe giden vatandaşlarımız bunu üzerine sıktığı zaman akşama kadar rahat ve huzurlu bir şekilde kenesiz bir gün geçireceklerini düşündüklerini farz ediyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Bundan sonra kene diye bir korkumuz olmaz. Bu ürünü kullanan kişiler rahatlıkla dışarıya çıkabilir. Hedefimiz bu.
2: FIFA, Dünya Kupası'nın ticari haklarına dış yatırım alınmasını öngören projeye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kurum, kontrolün devredilmeyeceğini ve her federasyona 20 milyon dolar kaynak sağlanacağını açıkladı. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
3: FIFA Dünya Kupası'nın ticari haklarının dış yatırımcılarında yer alacağı yeni bir yapıya devredileceği iddialarına yanıt verdi. FIFA Forward Enterprise adıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin medyada yanlış aktarıldığını savunan Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu, futbolun kontrolünün yatırımcılara bırakılmayacağını vurguladı. Açıklamada kimse futbolu satmıyor, bu FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil ifadeleri kullanıldı. Projenin FIFA'nın yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan ve kontrol devredilmeden dış yatırım yoluyla finanse edileceği belirtildi. FIFA programa katılımın tüm üye federasyonlar için gönüllü olacağını da duyurdu. Planın hayata geçirilmesi halinde programa destek verip vermediğine bakılmaksızın her üye federasyona 2027 ile 2030 yılları arasında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağı açıklandı. FIFA üye federasyonlarla yürütülmesi planlanan istişare sürecinin medyada yer alan haberler nedeniyle sekteye uğradığını da savundu.

0: Evet, aklın yolunda mutlu akşamlar. Türk siyaseti, iç siyaseti oldukça hareketli günler yaşıyor. Mecliste geçtiğimiz yıllarda bir hevesle kurulan siyasi parti kapandı. Yine geçtiğimiz haftalarda yeni bir parti kuruldu. Ne oluyor? Yeni partiden beklentiler ne? Bir heves mi? Bu şekilde bir yere varabilecek mi? Yeni partinin yeni siyaseti ne olacak? Eski CHP yeni CHP mi oldu? Tabii ki Özgür Özel'in bu noktadaki açıklamaları var. Bunu konuşacağız. Yine yeni parti bağış kampanyası başlattı. Neyi amaçlıyor bununla? Onları da konuşacağız. Bir de tabii ki yine önümüzdeki haftanın en çok konuşulacak konu başlıklarından birisi terörsüz Türkiye. Ne aşamada, ne bekliyor Türkiye'yi? Nasıl bir terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz? Bugüne nasıl gelindi? Onları konuşacağız. Önemli konuklarımız var stüdyomuzda. Ben hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. Siyasi analist Savcı Sayan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hukukçu Yusuf Şamil Türen, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun Nora.
0: Teşekkürler. Ve Sabah gazetesi yazarı Bercan Tar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bir çok konu başlığı var, hepsini konuşacağız ama ben hızlı bir şekilde Savcı Bey'den başlamak istiyorum. Yeni bir parti kuruldu. CHP bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu işte arınacağız dedi. Sonrasında işte yeni gelişmeler oldu. Ve bugüne baktığımız vakit işte belediyeler çok tartışılıyor. Geçecek mi, geçmeyecek mi? Sizden kısaca bu yeni partiden siyaseti yeni siyaset midir? Eski siyaset midir? Eski bir partinin devamıdır mıdır? Kimdir bu yeni parti efendim?
1: Ben ilk günde söyledim. Şimdi de söylüyorum. Ben olaya çok farklı bakıyorum. Yeni bir parti kuruldu falan. Bunlar işin kılıfı.
0: Evet.
1: Birileri bunu bize dayatmak için ya da algılarla bize yeni bir parti kuruldu. Türkiye'nin umudu oldu. Seçmenin umudu oldu havasıyla yine halkımızı yanıltmaya çalışıyorlar. Son derece tehlikeli olaylarla karşı karşıyayız. Ben ilk gün söyledim. Bu FETÖ'nün uyuyan yeni hücresi. Ekrem İmamoğlu'nun uyandırmaya çalıştığı ve Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde ilk gün yine sizin bir programda ben burada söylemiştim.